0: diyor ki sözleri ilk duyduğumda evet üzerime alındım.
1: Sebep?
2: Kırıldım diyor, kırıldım.
1: Ha sebep?
0: Bize hedef almıştı.
1: Neresinde
0: diye.
1: Özgür Özel yazıyor? Neresinde Yeni Parti diyor?
2: Olay o, değil
0: son
2: mi?
0: Kurulan parti herhalde onlar olduğu için oradan biri alıngan.
1: Ha, alın, ha,
2: son, oradan mı diğer son, tarafından mı cümle?
0: Bir de o.
1: Ya.
0: Sonrasında Muharrem Bey'in daha önce bana Memleket Partisi'ni kapatmayın, putlan durumu olursa oraya geçeriz şeklinde bir beyanı olmuştu. Dün de katıldığı bir yayında dedi ki, yayına katılmadan önce bir mesaj attı, dedi ki ben sizi kastetmedim.
1: Bu ne biliyor musun?
0: Dedi.
1: Gireyim mi araya?
0: Tabii ki.
1: Program
0: hatta böyle davet edeyim.
1: Olur. Program biraz interaktif olsun diye söylüyorum. Şimdi Muharrem İnce'nin söylediği sözlerde Hazirun'un içerisinde bu sözleri yanlış bulan kimse var mıdır? Hatta Türkiye'de 86 milyona soralım. Parti kurmak turşu kurmaya benzemez. Zor ve meşakkatli bir iştir. Hiç kimse buna hayır diyebilir mi? 81 vilayette örgütleneceksin. Kongreni yapacaksın, bilmem ne yapacaksın ki seçime girebilesin. Helal parayla kuracaksan da zor iştir. Var mı Bülent abi bir itirazın? Helal parayla kurulacaksa zor iş değil mi?
2: Doğru da neden söyledi?
1: Neden söylediği önemli değil ki. Kim ne söylerse söylesin. Eğer gerçekten partiyi kurdun, helal parayla kurduysan sok elini cebine, ıslık öttür gez.
0: Şimdi Muharrem İnce tecrübeli bir siyasetçi. Durduk yere yeni parti henüz daha tartışmaların hedefindeyken
1: kendisine tevcih edilmiş örgütünde. Kendisine tevcih edilmiş bir sual karşısında bunu söylüyor. Ve buradan hiç alınganlık gösterecek bir şeyin olduğunu düşünmüyorum. Sözleri ilk duyduğumda alındım. Muharrem Bey daha önce bana Memleket Partisi'ni kapatmayın, mutlan durumu olursa oraya geçeriz şeklinde bir konuyla alakası ne? Bunun adı vadebatizmdir. Yani ama sendecilik ve argüman üretmede karşınızdakinin argümanına esaslı cevap veremeyip ama siz de söyle söylemiştiniz demek bu argümana karşı geliştirebilecek cevabınızın olmayışından kaynaklanır. Amerikalı bir gün Moskova'ya gidiyor. Moskova'da metroda tren bir dakika gecikmiş. Amerikalı Rus'a diyor ki sizin metrolarınız da çok dakik değil herhalde diyor. Rus'un cevabı siz de Kızılderilileri katlettiniz. Cevap bu. Cevap bu. Sen de Memleket Partisi'ni kurmuştun. Ya sen nasıl kurdun? Gibi. Bu alınganlıklara gerek yok helal
2: sevgili
1: parti.
2: Sevgili temsilci.
1: Helal
2: en para. En önemli yeri o. Nasıl kurdun?
1: Tabii. Olay helal o. Parayla kurulmuşsa elini cebine sok. Muharrem Bey'in dedikleri kendini bağlarda ıslık çöz. Konuş. Dertleş, başka şeyler şey yap. Ama ne diyor? Siz de Kızılderilileri öldürdünüz diyor. Gelelim Cemal Enginyurt'a.
0: Şimdi ona gelmedi.
1: Tamam.
0: Şimdi burada Cumhuriyet Halk Partisi'nde Cumhurbaşkanı adaylığı yapmış, genel başkan adayı olmuş partide bilinen köklü CHP'lilerden tamam. Bir isimden bahsediyor.
1: İlk defa taşlanmıyor ama.
0: Şimdi
1: oraya da gel.
0: Bir diğer isim ilk defa değil. Ha. Evet. Bir diğer isim Cumhuriyet Halk Partisi'nde şaibeli kurultay süreci ile birlikte şu an davalık olan konu nedeniyle genel başkanlık yapmış bir Özgür Özel'den,
1: evet.
0: Grup başkanlığı yapmış bir evet. Özgür Özel'den bahsediyoruz. Evet. İki ile arasındaki bu düello bir şekilde devam ederken bir isim daha çıkıyor. Cemal Enginyurt.
1: Evet.
0: Kısa süreli bir CHP'lilik. Şimdi yeni partililik.
1: Vallahi onu karıştırırsınız.
0: Olan.
1: Kısa süre CHP'lilik, Demokrat Partililik, Cumhuriyet Halk Partililik, Milliyetçi Hareket Partisi falan. Yani birçok şey bulabilirsiniz.
2: Kubilay vardı değil mi Sayın Tepsilciğim?
1: Kubilay geride kaldı. Cemal daha önde. Cemal Enginyurt daha önde. Ama şunu söyleyeyim.
0: O çıktı ortaya.
1: Neden girdi topa? Nedir sizi Muharrem İnce'nin ortaya koyduğu bir tespit konusunda bu kadar rahatsız eden?
0: O da diyor ki parti helal parayla kurulmalı diyen zavallı anlaşılan aynaya bakarak konuşuyorsun.
1: Aynaya bakarak. Yani diyor ki sen aynaya bakarak konuşuyorsun. Yani partiyi, Memleket Partisi'ni helal olmayan parayla kurdun anlamına gelir bu. Aynaya bakarak konuşuyorsun diyor ya. Şimdi Muharrem İnce ilk kez taşlanmıyor.
0: Evet.
1: Muharrem İnce gel bakalım Muharrem dendiği günden bu yana
0: hep
1: tartışma konusu.
0: Hep taşla.
1: Hatta şu söz ona aittir yani. Adam kazandı beyler dediğinde çık bu resim.

0: Ve arkasında milyonların toplandığı bir zamanki Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı adayı olduğunda aşağılık videoya kayıtlarıyla nasıl şantaja tabi tutulduğunu, biz burada gazeteciyiz. Hafızayı beşer nisyan ile malüldür ama balık hafızalı da değiliz, değil mi? Hatırlıyoruz hep birlikte. Dedi ki annem o gün dedi hastalandı dedi kahrından. Kim Muharrem İnce'yi bu konuyla ilgili seçimlerden vazgeçsin, feragat etsin diye baktığımızda onlarla aynı safta olanlar bugün yine Muharrem İnce ile ilgili dökülmüşler. Ama Meral Akşener'i o sandalyeden kalktığında kim ağır hakaretlerle susturduysa Muharrem İnce'yi de onlar susturdu. Ama şimdi Muharrem İnce tam CHP'ye geri dönmüştü Butlan'dan önce. Hı hı. Her şey tekrar güllük gülistanlık olacaktı. Birbirleriyle sarıldılar falan. Muharrem İnce bir ışık gördü. Ya Kemal Kılıçdaroğlu sonrası bir zamanlar elde edemediğimi elde edebilirim dedi. Ve bu hiç eleştiri konusu olamaz. Yani insanlar demokratik seçimle partilerin genel başkanlığına aday olabilirler.
1: O zaman şunu diyemez miyiz? Yani Muharrem İnce CHP'de kalarak Kemal Kılıçdaroğlu yanında saf tuttu.
0: Tuttuğu için... Özgür Özel kadrajı almış.
1: Ama bu isimler Kılıçdaroğlu'nu ağlayarak alkışlarken Kılıçdaroğlu'na muhalefet eden ilk isimdi en azından, yani üst perdeden ilk isimdi Muharrem İnce.
0: Evet, doğru.
1: Şimdi
0: geldiğimiz noktada her şey değişti. Yani dolayısıyla
1: koltuk oyunları.
0: Tabii siyasetin ahde vefası yok. Siyasetin kendi içerisinde dün öyleydi, bugün niye böyle konuşuyorsun yok. Süleyman Demirel merhum diyor ya, dün dündür, bugün bugün. Ama burada geldiğimiz noktada Muharrem İnce'nin bu tespitine, ekranda gördüğümüz iki ismin verdiği tepkiler naif bir şekilde, aa öyle mi öyle mi demiş denilebilecek tepkiler değil. Niye alınganlık gösteriyorsunuz? Niye üzerinize alınıyorsunuz? Sizin haram parayla işiniz mi var? Ne diye cevap vermeye kalkıyorsunuz diyor ya, sözleri ilk duyduğumda alındım diye. Neden? Yani bunun cevabı bugünkü siyasi tartışmaların merkezidir.
1: O sözleri de bir hatırlayalım.
0: Eyvallah, teşekkür ediyorum.
1: Bir Muharrem İnce ne demişti de neden bu kadar muhalefet kazan kaldırdı, bir dinleyelim.
2: Ya Cemal, sen 2018'de Tayyip kazansın diye meydan gezmedin. Utanmaz adam ya. Bir adam böyle utanmaz olunca böyle oluyor ya. Ne yapacağım ki buna? Başka da cevap vermem ne derse desin. Demokrat Partili oldun, CHP'li oldun, Yeni Partili oldun, Tayyip destekçisi oldun, ülkücü oldun, MHP'li oldun. Her kalıba girmişsin sen. Bak ben hayatım boyunca CHP'liydim. Bir kere evden kaçtım, sonra geri geldim. Bak ben de başka yere gitmem ben, bu kadar. İstifa edip gidip başka partiye gitmedim. Kendim parti kurdum, kendim. Parti kurmak da turşu kurmaya benzemez ya. Zor işti. Helal parayla kuracaksan zor işti. Helal parayla.
1: Şimdi konuşmanın tamamı buydu.
0: Bir de Balıkesir'de yapılması ayrı bir öneme haizdir. Malumunuz olduğu üzere Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın Cumhuriyet Halk Partisi'nde milletvekili Serkan Bey ile birlikte kalmayı yeğlediler. Hı hı. Dolayısıyla onların organize ettiği bir toplantıda bu konuşmaların yapılması ayrı bir önem katıyor.
3: Çok önemli.
1: Şimdi tam o bıraktığınız yerden devam edeyim. Muharrem İnce yeni parti ilk kurulduğunda adı ilk zikredilen isimlerden birisiydi. Hatta Memleket Partisi otobüsünün bile yeni partiye verildiği iddia edilmişti.
3: Geçti o isim.
1: Evet, orada ismi geçmişti. Yani önce otobüsü ardından da kendisi geçecek iddiaları ortaya atılmıştı. Muharrem İnce CHP'deki o iç bunalımı da gördü. Ondan mı geri adım attı?
3: Türkiye'nin gündemi değil mi? Aslında ne konuşuyoruz? Şangay İşbirliği Örgütü'nde yapılan büyük konuşmaları. Belki Türkiye'nin ikinci nükleer santral meselesinin kimlerle yapılacağını, Mekke mutabakatında hangi açılımları yapacağımızı. Türkiye bunları konuşuyor. Cumhuriyet Halk Partisi taht kavgalarını konuşmaya devam ediyor. sizin taht kavgalarınızla

0: memleketin baht kavgaları arasında epey uçurum var. Bu uçurumdan muhakkak haberdardır Sayın Muharrem İnce. Türkiye'de Cumhurbaşkanı adayı olmuş bir kişinin memleketin asıl meselelerinden haberdar olmama ihtimali yok. Ama ısrarla konuşmak zorunda bırakıldığı konu hep bu olacak. Yani Balıkesir oradan o mesajı verdiğine göre Yusuf Bey'in belirttiği gibi yeni partiye mi geçecek, Cumhuriyet Halk Partisi'ne mi kalacak? Kalacak mesajını veriyor. Sonra Cemal Bey'in kendisiyle CHP ile ilgili söylediklerine cevap vermek durumunda kalıyor. Ardından da lafı gediğine oturtuyor. Yani diyor ki zor iştir. Merhum Deniz Baykal gibi konuşmuş, güçlü konuşmuş. Eğer diyor helal parayla kuracaksan zor iştir.
1: Helal parayla diye sonunda da bir kez daha altını çiziyor.
0: Altını çiziyor. Şimdi bu son 3 yıl içerisinde kurulan, gerçekten baktım 14 tane siyasi parti var. Diğer 13'ünden bir açıklama gelmiş mi diye baktım.
1: Kimse üzerine alınmamış.
0: Kimse alınmamış. Ama
2: onlar da parti kurmuş.
0: Onlar da kurmuş.
2: Yeni ya da eski.
0: Fark etmez.
2: Alınmamış hiç.
0: Biri alınmış.
3: Ayna var orada değil mi? Aynalar.
0: Yeni partinin alınmasını anlıyorum. Özgür Özel'in bu ve benzeri alınganlıkları göstereceği çok zor bir maraton var önünde. Çünkü siz bir partiyi çok hızlı şekilde kurdunuz, hayata geçirdiniz. Belediyeler arttı, 500 binden fazla üye elde ettiniz, IBAN'lar gönderdiniz. Binayı diktiniz, binayı açtınız. Hızlı hızlı da gelişiyor bazı hadiseler ama çok tehlikeli davaların ve soruşturmaların üzerine bina edilen bir parti olunca Muharrem Bey de böyle hicir yoluyla, biraz da kinaye yoluyla, hani espri de demeyeyim ama bir gerçekliği ortaya koymuş.
1: Ama Özgür Özel alınmakta, yani neden alındı diyoruz ya, diğer partiler değil de Özgür Özel, yani Muharrem İnce bu sözleri söylediğinde, şimdi şaibeli kurultay davasıyla koltuğundan olan isim Özgür Özel. Şaibeli kurultay davası istinafta da onaydan geçen, orada da deliller, itiraflar, bilgiler, belgeler, görüntülerle karşı karşıya kalan isim Özgür Özel. İstanbul başta olmak üzere pek çok belediyede yolsuzluk ve rüşvet davasından yargılanan belediye başkanlarına sahip çıkan, onların genel başkanı olan isim Özgür Özel. Şimdi böyle bir tablo var.
4: Mahkeme reddetti, istinaf kaldırdı galiba. Öyle hatırlıyorum yanılmıyorsam. Mahkeme davayı reddetti, istinaf bunu kaldırdı.
1: Evet, istinaf kaldırdı.
0: Yani istinafın kararıyla istinaf şu anda
1: onayladı.
4: Evet. İlk derece mahkemesi reddetti.
0: Buradaki yani problem şu değil mi? Sözleri ilk duyduğumda alındım.
1: Şimdi Özgür Özel de diyor ki, yani böyle bir cümleyi bu kadar şey benim üzerimdeyken, benim liderliğim üzerindeyken herhalde başkasına söylemiş olamaz.
0: Belki de başkasına söylememiştir. Sadece düz bir cümle kurmuştur. Helal parayla parti kurmak zor iştir. Bakın, ne bir sataşma var, ne aksine dair bir ötekileştirme var. Diyor ki Memleket Partisi'ni kurdum, Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir defa haylazlık ettim, kaçtım, sonra geri geldim. Zor iştir diyor, turşu kurmaya benzemez. Hiçbir problem var mı?
1: Yok.
0: Hiç yok. Helal parayla kurmak da zor iş. Vallahi zor iştir.
1: Yani siyasi etik açısından olumsuz hiçbir ifade yok burada.
3: Ama çok şey söylüyor.
0: Abi, ama söylediği şeyi bence Sayın Özgür Özel de imza atmaz mı?
3: Daha dinlesin.
0: Samimi soruyorum. Şu parti kurmak
1: evet,
0: zor iştir.
1: Helal parayla kuracaksın.
0: Sayın Özgür Özel şöyle diyebilirdi. Bence de diyebilirdi. Katılıyorum diyebilirdi. Helal parayla kurmak o kadar zor iş ki gerçekten ne kadar zorlandığımız siz değerli basın mensupları görmüyor musunuz diyebilirdi. Şunu dememesi gerekirdi.
1: İlk duyduğumda alındım.
0: O zaman ne oluyor? Sayın Muharrem İnce bu cümleyi yeni partiye söylemiş gibi bir algıya Muharrem İnce sebebiyet vermiyor. Yeni partinin genel başkanı sebebiyet veriyor.
1: O da konuşmasının devamında yine yuvarlayarak bir şeyler söylüyor ki eski dosttan düşman olmaz ama işte bizim
3: toparlıyor.
1: Eski dostlarımız öyle düşmanlıklar falan diyor, kapatıyor cümle.
3: Acemilik o, toparlıyor.
1: Değil mi?
3: Hemen anlıyor kelimenin nereye geldiğini. Şimdi
1: toparlamaya
3: çalışıyor. Hocamdan sonra anlatacağım bazı şeyler var.
0: İşte o bakımdan Sayın Özgür Özel'in artık bu ve benzeri söylemlere cevap vermekten ziyade evet bugün nükleerle ilgili bu oldu. Evet bugün Kırgızistan'da bu oldu. Evet bugün Mekke mutabakatında bu oldu. Evet Girne'de batan gemiyle ilgili bu problemleri yaşıyoruz hep beraber. Bunların üstüne gitmeyiz diyerek çok daha hızlı bir hamle yapması gerekir ki

0: tuzaklara düşmesin. Aslında bu cümle bir miktar da tuzak barındıran bir cümle. Hepimizin altına imza atacağı bir cümle. Ama eğer buna alındım diyorsan o zaman muhatap kabul ediyorsun bu cümleyi. Ve bunun zıttını da yani helal parayla kuracaksan zor iştir, alındım. Sizin haram parayla parti kurduğunuzu biri iddia ediyor mu? Haram üzerine bina ettiğiniz bir genel başkandan kimse bahsediyor mu? Bence bahsetmiyordur. Çünkü bu ağır bir iddia, ağır bir itham. Bir hukukçu olarak bunu söyleyenle alakalı Sayın Özgür Özel hemen hukuki yollara başvurabilir değil mi? Hemen. Nereden biliyorsun? Delilin var mı? İspatın var mı? Kanıtın var mı? Ama sen böyle anılırsan o zaman insanlar da başka şey anlayabilir.
1: Bahsettiğimiz isimlerin her biri Türkiye'de muhalefet partisi milletvekilleri. Şimdi Muharrem İnce Cumhuriyet Halk Partisi'nde, Özgür Özel Yeni Parti ana muhalefet lideri. Cemal Enginyurt ana muhalefet partisinin milletvekili şu anda. Haliyle ya insan bekliyor ki ya etrafımızda o kadar çok şey yaşandı Yeliz Hocam. İşte terörsüz bölge gibi Türkiye'nin kanayan 40 yıldır 50 yıldır kanayan bir yarasını son bulduğu bir süreçten bahsettik. Ardından mesela Suriye terörsüz bölgenin ilk adımı. Gerçi pek çoğu olmaz, imkansız, SDG silah bırakmaz, Amerika'sız bu iş, ya Amerika izin vermez buna, artık devasa bir güç. Hadi onu da geçtim. Son dönemde İsrail'in Türkiye'ye yönelik bazı açıklamaları, daha dün Yunanistan'la imzalanan anlaşma, dönelim Mekke anlaşması, Başkan Erdoğan'ın diplomasi trafiği. Yani insan bekliyor ki muhalefet liderlerinden ya da milletvekillerinden lehte ya da aleyhte bir açıklama olsun, bunu konuşalım, tartışalım ya da eleştirelim, ama bu kadar da hani duyarsız kalmak normal mi bu meseleleri?
2: Şimdi aslında bütün dünya üzerindeki siyasi partilerin, iktidar muhalefet herhangi bir küresel meseleyle alakalı bir duruş sergilediğini biliyoruz. Bugün Yunanistan'da bile şu Aşil anlaşmasıyla alakalı iktidar muhalefet mutlaka bir şeyler söylüyor. Muhalefet de bir şey söylüyor, iktidar da bir şey söylüyor. Aynı şekilde bütün meselelerle alakalı kim nerede durduğunu ya da nasıl olması gerektiğini ya da kendilerinin konuyla alakalı alternatif fikirlerini, şöyle yanlıştır, böyle doğrudur, böyle yapılmalıdır gibi mutlaka bir irade beyan ettiklerini biliyoruz. Bu bütün ülkelerde böyle. Ama dediğiniz gibi maalesef biz de henüz bilmiyoruz hangi küresel meseleyle alakalı, hangi şu andaki mevcut krizle ya da muhtemel krizle ya da geçmiş olan herhangi bir meseleyle alakalı henüz bir bilgimiz yok. Ne olacak? Zaten henüz o yapılar da belli olmadı. Kim ne yapacak, kim hangi konuyla ilgilenecek. Açıkçası şu anda içerideki çekişmelerden buna çok fazla fırsat kalmıyormuş gibi görünüyor. Ama bilemiyorum. Belki ileride belli olur. Kim ne yapacak, ne söyleyecek ya da bir irade beyan eder derler mi diye tabii ki bütün partilerin, meclisteki bütün tabii ki oraya seçilmiş, gönderilmiş bütün vekillerin bir fikri mutlaka vardır. Bütün partilerin, parti gruplarında vardır bir meseleyle alakalı. Biz nerede duruyoruz? Dış politikayla alakalı nerede duruyoruz? Şu problemle alakalı nerede duruyoruz? Nasıl açıklar vardır? Biz ne teklif edebiliriz? Ya da biz neresinden dahil olabiliriz gibi katkı vermesi tabii ki beklenen şeyler söylediğiniz gibi.
1: Ama biz 2010 yılından beri geçmişte de vardı, yani Deniz Baykal döneminde de vardı, işte Mustafa Sarıgül'le olan o koltuk kavgaları.
0: 4-5.
1: Evet, sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan olduktan sonra işte Muharrem İnce'yi biliyoruz. Ve son 4-5 yıldır da Cumhuriyet Halk Partisi'nde tek gündem koltuk. Şimdi haliyle ortaya yeni partinin de kurulmasıyla bir soru çıkıyor. Lidersiz mi kaldılar? Şu anda ismi geçenlere bakıyoruz. Muharrem İnce. Diyoruz ki bir koltuk arayışı var Kılıçdaroğlu'ndan sonrası.
3: Lidercik adaylıları var. Lidercik.
1: Lidercik adayları. Peki. Şimdi Kılıçdaroğlu var. CHP içerisinde başka isimler de var konuşulan. Demek ki Cumhuriyet Halk Partisi bile henüz lider olarak tam olarak kalanlar bile Kılıçdaroğlu'nu lider görmüyor. Dönüyoruz yeni partiye. Yeni CHP, eski CHP'lilerin oluşturduğu yeni parti. Şimdi orada da genel başkan koltuğunda Özgür Özel oturuyor. Deniliyor ki lider İmamoğlu, onun izinden gidiyoruz, onu destekliyoruz. Şimdi bir Mansur Yavaş var. Şimdi bir Cumhurbaşkanı adayının olduğu yerde lider olabiliyor.

0: olarak görünen bir isim. Çünkü yönetim onda olacak ama haliyle hala o lider tartışması son bulmuş değil. Bu koltuk savaşları yeni partide de gündem Bülent olmaya devam
1: edecek. Başlamadan şunu söyleyeyim Tayyip Bey. Genel başkan olmakla lider olma arasındaki farkı görüyorsunuz aslında. Genel başkan olunuyor. Zaman zaman seçimli olunuyor, zaman zaman yargısal müesseseli oluyor, zaman zaman siz kuruyorsunuz direkt genel başkan olarak başlıyorsunuz, sonra kurultaya gidiyorsunuz, olunuyor genel başkan. Şu anda Türkiye'de 160'a yakın genel başkan var. Siyasi partilerde, daha bilmiyorum derneklerde, federasyonlarda, konfederasyonlarda kaç tane genel başkan var, kaç tane lider var? Eğer genel başkan sayısıyla lider sayısı arasında epey bir uçurum varsa, yeni partide, Cumhuriyet Halk Partisi'de liderini arıyor. Genel başkanlığını bulmuşlar ama lider kim sorusu devam ediyor. Artık bunun adı eş başkanlık mı olur? Biri cumhurbaşkanı adayı olur, biri lider adayı olur, biri genel başkan adayı mı olur? Bunu seçmenize nasıl anlatırsınız bilmiyorum ama bayağı bir lider görüyorum yani.
0: Lider adayı.
1: Tabii. Lider adayı.
0: Lider adayı görüyoruz değil mi?
2: Şimdi sevgili Tahir, bu olaylar eski hikaye, eski defterler açılıyor. Kemal Bey'in yanında sağ kolu Özgür Özel'di. Kemal Bey'in Özgür Özel'in karşısına Muharrem İnce çıktığı zaman Muharrem'in bütün operasyonlarını, başarısızlık operasyonlarını Özgür Özel ve arkadaşları organize etti. Delege topladı. Topladığı delege sayısı 680 civarındaydı Muharrem'in 2017 genel başkanlık adaylığında. Topladıkları isimlerin 70-80 tanesini vazgeçirdiler. Aslında orta rakamı durdurdular ve Kemal Bey'in karşısında aday olamadı. Bütün o işleri Özgür Özel yaptı. Bu kavga o günden geliyor. Daha sonraki gelişmelerde 2018 yılında Muharrem İnce partiden ayrıldı. Kurmaya çalışırken bir holding tarafından desteklendiğini, gizlice külliyeye girdiğine dair Özgür Özel'in çok yakın gazeteci arkadaşları ve Saraçhane medyası da yayınlar yaptı. Ve CHP'nin içinden bu kampanyayı kimin yaptığını Muharrem Bey çok iyi biliyor. Paralar toplandı, o holding para verdi falan diye kordular. Ve o devam etti. 2023 seçimlerinde de Kemal Bey'in karşısında adaylığını bırakması için el altından baskı yapan, sosyal medyayı kullanan, arka kapıları kullanan yine Özgür Özel arkadaşlarıydı. Bunları kimin için yaptı Özgür Bey? Kemal Bey için ağladı da biliyorsunuz. İşte ağlamanın altında bu var. Bu kelimelerin nereye geldiğini hem Muharrem Bey çok iyi biliyor hem de Özgür Özel biliyor. Ekrem İmamoğlu da çok iyi biliyor bunu. Çünkü Ekrem İmamoğlu da o zaman İstanbul'da belediye başkanıydı. Yani 2019'da geldi, 2023'e kadar devam ettirdi. Şimdi burada önemli olan bir iki tane not vereceğim. Ondan sonra bir küçük daha bilgilerle bazı özel. Bu olayların içinde yaşayan bir gazeteciyim ve çok yazdım. Ve Muharrem Bey'in bu sıkıntılarını yazdım. Senin biraz önce bahsettiğin, biliyorsun Deniz Baykal'ın karşısına da çıktığı zaman Sarıgül, içeriği sokmadılar. Merdivenden bir pencereden girdi Taner Kışlalı. O günleri de orada izleyen, düşmesin diye ben de bekliyordum. Düşerse tutayım falan diye içeri girmeye çalışıyordu. Onları yaşamış bir gazeteciyiz.
0: Şimdi bunu neden soruyorum?
2: Evet.
0: Yeni partinin bir tabanı var. Yani bir seçmen kitlesi var. Hitap ettiği, oy beklentisinin olduğu. Onu destekleyenler var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de var. Şimdi bir yeni parti seçmeni ister istemez düşünüyordur. Ya benim ideolojimin ya da desteklediğim partimin ya da işte davamın lideri kim? Şimdi genel başkanım Özgür Özel, liderim İmamoğlu mu? İşte CHP tayfasında yine baktığımızda bu tartışılanlara konuşulanlar var çünkü. Genel başkanım Kılıçdaroğlu, liderim Mansur Yavaş mı olacak gibi tartışmalar var.
2: Yeni partide lider Ekrem İmamoğlu'dur. Partiyi o kurdurdu. Özgür Özel kurmayacaktı partiyi. Mutlak putlan kararı ile ilgili Yargıtay'ın vereceği kararı bekliyordu. Ve niyeti de o arada da arkadaşları çok kurnazca o son delege var ya Kemal Bey'in kongresinde, onların hepsinde

0: dolaşıyorlar. Bir kongre patlatırsak acil, onlarla gitme durumu çıkarsa onların imzalarını topladılar. Ve orada da topladıkları imza da 880 civarında, bayağı büyük bir rakamdı. Yani o delege, bu şaibeli denen kurultaydaki delegelerin verdiği rakam da, ona da cevap vermedi daha Kemal Bey. CHP'ye verdiler listeyi. Şimdi bunları net koyalım. O partinin lideri Ekrem İmamoğlu'dur. Kongreye gidecekler. Kasım ayında, Ekim'in sonunda kongre yapacaklar. Kongreye giderken göreceğiz. Orada logoda değişecek, yeni partide. Oradaki isimler de değişecek. Oradaki program da biraz daha ANAP, eski ANAP modeline dönecek. Turgut Bey modeline döndürmeye çalışacak.
1: Ekrem Yenişi. Bazı muhalif gazeteciler ya da muhalif medya, tabii, Anadolu'da bir Özgür Özel tufanı var.
0: Ekrem Bey
1: diye yorumlar, tabii, yapıyorlar.
0: Ekrem Bey bu çalışmaları yaptığı için hapishanede, onun için mahkemelerden savunma yapamıyor şu anda. Kitap bastı. Hı hı. O kitabı konuşuyorlar. Savunma yapması lazım. Gözün içine baka baka para aldım benden diyen adamlar var orada. İsimlerini sayarım. Hı. Bir saat konuşurum orada. Orada sadece bir Ertan Yıldız'ı konuşsak, ötekinleri bırakın. Başlı başına bir olaydır. Sağ koludur, kasadır, önemli isimdir. Şimdi bu gelişmeye baktığımız zaman şu çıkıyor ortaya tablo. Şu anda yeni parti genel merkezi yapıldı. 4 milyon aylık kirasıyla, 4 diyorlar, 5 de olabilir. Üçüncü katta Özgür Özel'e bir oda yapıldı, makam. Özgür Özel'in oturduğu makam, Ahmet Davutoğlu'nun oturduğu oda. Aynı yer. Kaderi beraber olmasın. Kaderi de aynı. Çünkü o masada oturan kendisinden önce Ahmet Davutoğlu hem partisini kapattı hem de siyaseti bıraktı.
1: Ama siz o bakımdan bu Özgür Özel'in
0: o masada otururken Özgür Özel'in düşünmesi lazım. 600 milyon para topladılar vatandaştan.
1: 600 milyon.
0: Tabii 600 milyon topladılar. 600 milyonla otobüs aldılar. Binayı tefriş ettiler. El altından il başkanlıklarına para göndermedik diyorlar ama bir kısmını harcadılar paraları. Bir partinin, o partinin, yeni partinin aylık masrafı 25 milyon. Muharrem İnce'ye geleceğiz. Bu paralar diyor, bu paralar. O biliyor Muharrem İnce. O paralarla il başkanının ne kadar gittiğini, genel merkezlerin ne kadar para harcadığını, otobüslerin ne kadar, sosyal medya,
1: vesaire,
0: sosyal medya, sosyal medyada
2: sahip.
0: Tabii arka plandaki sosyal medyayı organize eden tetikçilerine verilen paraları, yani öyle bir tek görünen değil, bir bina yok ortada. Çok daha değişik. Arka planda desteklerin de olması ihtimali var. Onun için devamlı hemen başlattıkları vatandaşlardan para toplama. Çünkü herkes biliyor ki o partinin paraya ihtiyacı yok. Kime sorarsan soru bunu. Partinin paraya ihtiyacı olmadığını İstanbul'daki davaları takip eden, okuyan, gören vatandaşlar görüyor. Milyon dolarlar, milyon eurolar. Ya bu paralar nerede? Soruyorlar, bu paralar nerede? Verdim diyor, aldım diyor. O paraların nerede olduğu hep konuşulacak. Bunu kırmaya yönelik çalışırken Özgür Özel, çok uğraşırken Muharrem İnce o tokatı atıyor ona. Bir tokattır o ona. Eski hesapları soruyor. Sen diyor bunları yapmıştın. Al işte şimdi geldin. Burada bir enteresan taraf daha var. 16 Ağustos'ta Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ediyor Muharrem İnce.
1: Çıkıyor. 16 Ağustos.
0: Gayet tabii, bakın. Bir hafta içinde olan gelişmeler bunlar. 16'sında çıkıyor ve Ekrem İmamoğlu ile ilgili tutsak diyor, bilmem ne diyor. Bu parti içinden, CHP'den bir tepki geliyor. Çünkü CHP'de 1 Eylül'den itibaren bugün hazırlık yapıyorlar. Kemal Bey İzmir'de de açıklayabilir bunu. Yarın İzmir'e gidiyor. İzmir'de de çıktıktan sonra kurultaya gidiyorlar. Mahalle kurultayları başlıyor. Kurultayları giderken, biraz önce de hocalarım da söyledi, aday Muharrem İnce. Kendisinden başka adaylar da var. Lidercikler var orada. Oğuz Kağan Salıcı var. Ondan sonra Gürsel Erol var. Hı hı. Engin Altay çıkabilir aradan. Bunlar üçüncü yolcular, biliyorsunuz. Orada anahtar. Üçüncü yolcular var. Onlar Kemal Bey'i de kabul etmedikleri için genel başkanlık, bunları, Rusların meşhur biliyorsun şeyleri var, kutu içinden kutu çıkar. CHP açtığı zaman kutular. Böyle arka arkaya kutular çıkıyor. Son cümlemi söylüyorum. Biraz önce hocam da söyledi. Biraz sonra tartışacağız. Çok kritik bir olay oldu bugün. özellikle Alabar'da

0: sevgili temsilcim buna çok kızacağını biliyorum. O lafı söyleyene. Zeynel Emre çıktı. Bütün bu olayları anlatırken utanmadan, bakın ben utanmadan diyorum. Mekke anlaşması sakıncalıdır.
1: Tam Tel Aviv ağzı.
0: Problem nedir dedi.
1: Tam Tel Aviv ağzı.
0: Bakın. Bunu konuşacağız. Çünkü biraz önce diyorduk ya. Levent hocam da söyledi. Ya bu dünyada Mekke oluyor. Koca öbür tarafta büyük anlaşmalar var. Beşliler var. Şanghay beşlileri var. Amerika her dakika vurabilir. Dünya öyle bir gelişme içinde ki. İstanbul toplantıları var. Bu toplantılar yapılıyor. Mekke aynı dakikada Yunanistan bilmem İsrail aşil maşil diye biliyorsunuz toplantı yapıyor. Aşil ile ilgili Levent hocam çok
2: güzel. Bunlar değil. Namıktan diye bir isim var. Türkiye'nin yakından tanıdığı Tel Aviv Büyükelçiliği.
3: Washington'ın Türkiye Büyükelçisi.
2: Washington'da da büyükelçilik yaptı.
3: Washington'ın Türkiye Büyükelçisi.
2: Peki. Washington'ın Türkiye Büyükelçisi.
0: Son cümlemi söylüyorum.
2: Benzer isimlerin vaktiyle neler söyledi de hafızamda.
0: Onları çok anlatırız. Amerika Büyükelçileri, İngiltere Büyükelçileri. Bunlar zaten kimin büyükelçisi olduğunu hep tartıştık. Şu anda Namık'tan da geçti. Çok
2: ya Londra, Washington, Tel Aviv cephesindeki isimlerden genellikle
0: Amerika, İngiltere
2: çalışmış.
0: Zaten Amerika Avrupa onların partisi olduğu için, Avrupa partisi olduğu için bunlar yeni yolda, aynı yolda olduğu için o nedenle İngiltere merkezli operasyonlarda Ekrem İmamoğlu'nda Ekrem Bey'in de yaptığı ilk gittiği yerde Chatham House olmuştu gelir gelmez. Yeni İngiltere merkezi. O bakımdan bu gelişmeleri değerlendirirken yeni yolda tekrar o başladığım cümleye dönüyorum. Üçüncü katta oturacak. Üçüncü katta kendisinden önce oturmuş Ahmet Davutoğlu partisini feshetti. Siyaseti bıraktı. Ekrem Bey'in ki Ekrem Bey onu da zaten o da out oldu şu anda. İndi Özgür Özel genel başkan olarak Cumhurbaşkanı adayı olma gibi hazırlıklar içine tam girerken üçüncü kata dikkat etsin.
2: Peki. Üçüncü kattan devam edeceğiz ama henüz partiye çıkacakken yeni parti Kadıköy ilçe başkanı Caner Sarıtaş'ın açıklaması sosyal medyada çok konuşuldu. Şimdi yani bir iletişimci olarak şunu dile getirebiliriz. Evet, dil sürüşmesi olabilir.
3: Olur.
2: Olabilir. Ama genellikle Özgür Özel de mesela bunu yaşıyor. İşte
4: 1453 yerine mesela 1458 gibi.
2: İşte
4: olabiliyor.
2: CHP diyor mesela Özgür Özel geçtiğimiz günlerde Kayseri'deyken de bizim CHP'li belediyeler dedi. Ama burada bambaşka bir durum var. Şimdi ilçe başkanı Caner Sarıtaş bir konuşma yapıyor. Hemen yanındaki hanımefendi elindeki telefonda metni tutuyor. Hani bir kağıt ya da bir prompter niyetine orada tutuyor, oradan okuyor. Ama ne yaşandı bir bakalım, yorumlayalım ardından.
5: Biz buraya milletin derdinde derman olmak için, Türkiye'nin geleceğini yeniden kurmak için, iktidar olmak için geldik. Çünkü biz biliyoruz ki Türkiye'nin kaybedecek tek bir dakikası bile yok. Kadıköy'den açıkça söylüyoruz. Biz iktidara hazırız. Kadıköy iktidara hazır. İstanbul iktidara hazır. Türkiye iktidara hazır. İyi Parti iktidara hazır ve bu hazır kadrolarla iktidara yürüyoruz.
2: Şaşkınlık sadece bizde değil, hemen yanı başındakilerde de o yüz ifadesinden baktığımızda keşke, pardon yeni parti
3: diyor. Gençlik hemen böyle de şey yapmamak lazım. Yani. Heyecanlı falan işte oradan okuyor. Ben doğrusu çok eleştirilecek
2: ama şey CHP olması bizi şaşırtmazdı.
3: Yani şöyle yeni parti derken
2: metnin dışına çıktığında şöyle kafasını kaldırıp o heyecanla iyi parti demesi dikkat
3: olur olur öyle.
4: Ama
3: genç çocuklar.
4: Kızcağızın bakışı çok ilginç.
0: Ya genel başkanlar iyi parti diyor. Kayseri'de de iyi parti. O bak. Bu ondan daha az alışmış.
2: Şimdi bunlar konuşuluyor. Yani Türkiye'de muhalefet partileri, yeni parti işte bu görüntülerle, CHP işte Balıkesir'de geçtiğimiz 30 Ağustos'ta bir çelenk krizi yaşandı.
3: Çelenk krizi değil ki sadece 30 Ağustos'ta Balıkesir'de meydanı donatmışlar. Bütün vilayetlerde biliyorsun 30 Ağustos Zafer Bayramı. Başkomutan, ebedi başkomutan Mustafa Kemal orada Türk bayrağı ve şu anki başkomutan Recep Tayyip Erdoğan'ın posterle 81 vilayet 80 vilayete düştü Balıkesir hariç. Olmaz bu. Sindireceksiniz, yapacak bir şeyiniz yok.
2: Oradaki bir çelenk

0: oyma merasimi var Atatürk Anıtı'nın önünde. Ya sunucu şimdi çelenklerini bırakmak üzere CHP heyetini davet ediyoruz diyor. Kıyamet kopuyor. Hayır olur mu? Ana muhalefet biziz. Önce biz bırakacağız. Yeni partililer böyle bir tepki ya, gösteriyor.
1: Keşke memleketimizin tek meselesi bu olsa da.
0: Belediye başkanı araya giriyor. Belediye başkanı araya giriyor. Hani sakin edin. Tamam diyor. Siz önce bırakın. Ardından onlar geliyorlar. Çelenk bırakıyorlar. Sonrasında
2: kesmiyor.
0: CHP geliyor. CHP anons ediliyor. Bu kez de biz daha çok alkışlayalım şeyi var. Alkışlayın alkışlayın diye bizden daha çok ses çıksın. Şimdi bunlarla gündemdeler. Şimdi destekledikleri gazetecilerin görüyoruz işte neler olduğunu vesaire bunları görüyoruz. Şimdi haliyle biraz önce işte şey konusu açıldı. Mekke anlaşması ile ilgili Zeynel Emre'nin açıklamaları ve diğer konular. Haliyle kimlik konusu da gündeme geliyor. Yani yeni parti nerede duruyor? Yeni partinin vizyonu ne olacak? Yani dün Özgür Özel mesela bazı şeyleri açıkladı. Tüzükle ilgili, parti programı ile ilgili bazı şeyleri açıkladı. Dedi ki ya ben dedi ilk seçimde iktidar olamazsam bırakacağım. Kurultaya gideceğim, bırakacağım.
1: Güzel.
0: Partideki arkadaşlarıma da dönem kısıtlaması getiriyorum. Yeni bir aydınlık Türkiye, aydınlık yarınlar için sloganını kullandı. Dedi ki 3 dönem kuralı getiriyorum. Dedi ama ya şöyle bir yeni partiye geçen CHP'li milletvekillerine baktık.
1: Kaç dönemdir oradalar?
0: Evet. Çok ilginç. Özgür Özel mesela 5 dönemdir milletvekili seçiliyor. 5 dönem ardı ardına milletvekili.
1: Çok yeni değil yani.
0: Seçilmiş. Şimdi diğer isimlere de bakıyoruz. Hatta o liste varsa arkadaşlarımdan rica edeyim. Bülent Tezcan. 5 dönemdir milletvekili. Sezgin Tanrıkulu 5 dönemdir milletvekili. Seyit Torun. Yine Bingöl, Tekin Bingöl. Mahmut Bey.
3: Meclis Başkan Vekili.
1: Uğur Bey.
0: Evet Uğur Bey. Şimdi bu isimlerde 5 dönemdir milletvekilliği yapıyor. Bir de sadece onlar değil. Mesela 4 dönemdir yapanlar da var. Zeynel Emre de o isimler içerisinde vesaire. Murat Bakan, Murat Emir vesaire. Şimdi şey sıfırlandı mı yeni partiye geçince? O sayılmayacak mı CHP'deki görev süreleri?
2: Yeni parti olduğuna göre evet.
1: Birçok şey yenilenecek.
3: Sıfırdan
1: yani,
3: başlıyor.
1: Kilometre yeniden başlayacak. Bir
2: beş diyeceğiz. Daha giderler.
1: Tabii beşi birden oralarda yer alır mı kestiremiyoruz. Ama Zeynel Emre eğer Mekke Antlaşması ile ilgili bunu söylediyse ya o zaman ben af diliyorum. Hani eleştirmiştim ya oralarla alakalı çok önemli şeyler söylemeleri lazım diye. Söylemeseler daha iyiymiş. Ya bu doğru. Tartışmalarla, kısır tartışmalarla kalsınlar daha iyi. Çünkü söyledikleri hadise İsrail'in söylemeye çalıştığı ama dile getirmekten imtina ettiği bir konuyu ana muhalefet partisinin sözcüsü söylüyorsa o zaman büyük bir soru işareti doğuyor. Ha bir yandan da iyi bir şey. Acaba Cumhuriyet Halk Partisi yeni parti arasında bir fark olacak mı diyorduk. Diğer tarafta Cumhuriyet Halk Partisi'nin Mekke mutabakatını olumladığını gördük. Ama yeni parti diyor ki Orta Doğu coğrafyasında askeri ittifak olmaz. Biz yapamayız. Amerika olmadan, NATO müttefikliği olmadan biz kim oluyoruz ki Orta Doğu coğrafyasındaki diğer devletleri peşimize takıyoruz? Çünkü bunu duymuştuk. Sayın Özgür Özel ne demişti bundan 3 ay önce?
0: Biz daha iyi NATO müttefiki işte olacağız.
1: En iyi NATO müttefiki ben olurum. Siz onlarla değil benimle bu yolu yürümelisiniz demişti. Tamam bu güzel bir şey. Tutarlılık var demek ki. Sayın Özgür Özel de, Sayın Emre de aynı şeyi söylüyor. Biz kuramayız.
0: Şu soru akıllara geliyor. Bu isimler bahsetmiş olduğumuz işte Özgür Özel, Bülent Tezcan, Sezgin Tanrıkulu. Şimdi yıllardır aynı siyaseti, benzer siyaseti, benzer söylemlerle Türkiye'nin dış politikasından savunma sanayine her birine muhalefet ederek gerek Ekmelettin İhsanoğlu için, gerek Muharrem İnce için, gerek Kemal Kılıçdaroğlu için sahada bizzat çalışmaları yürüten, teşkilatlanmaları yapan ve parti programını ortaya çıkaran isimlerdi. Şimdi 5 dönemdir kaybettiler. Şimdi bugün aynı isimler ve benzer söylemlerle yeniden toplumun önüne çıkıyorlar. Diyorlar ki biz iktidar olmak istiyoruz. Bize oy verin.

0: Ama siz geçmişte de aynı şeyleri söylediniz, iktidar olamadınız. Ama diyor şimdi adımız yeni.
1: Böylece yenilenmiş oluyor
0: mu? Tek fark yeni parti olmak mı? İsimler aynı isimler, yöneticiler aynı isimler.
1: Bahsi geçen kişilerin hemen hemen tamamının il başkanlığı tecrübesi de var. Yani belirttiğiniz gibi ideolojik anlamda o kökeni iyi biliyor olmalı.
0: Sadece milletvekillikleri 5 dönem.
1: Tabii.
0: Bir de öncesi var tabii.
1: Çok kritik görevleri var. Genel başkan yardımcılığı var, meclis başkan vekilliği var, grup başkanlığı var. Her biri var. Ama buraya geçtikten sonra eğer ideolojik bir yenilenme, yani kimlik anlamında da Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir kopuş olacaksa, vatandaş şunu sorar. Cumhuriyet Halk Partisi kurucu ideolojinin partisiydi. Atatürk devrimlerinin partisiydi ve bağımsızlık benim karakterimdir şiarıyla yola çıkıyordu. O zaman siz farklı olarak bunları yadırgıyor musunuz? Bunlar haricinde bir söylem mi belirlediniz? Acaba NATO'cu kimliğini kendinize yakıştırabiliyor musunuz diye vatandaş sorar. Vatandaş sorduğunda da önce 5 dönem vekillik yapanlara sorar diye düşünüyor.
0: Peki. Dinlendireyim sizleri. Devam edeceğiz. Yusuf Abar'da sizleri bir kez daha davet edeceğim. Şimdi bu isimler değişmedi. Propagandalar değişmedi. Dış politikadaki Türkiye karşıtı duruşları vesaire değişmedi.
2: Neden?
0: Değişen ama...
2: Moderatör ben olayım, sorayım neden? Değişmedi. Çünkü yeni parti Türk siyasetinin ihtiyaçlarına binaen ortaya çıkmış bir parti olmaktan ziyade yeni parti kendi içlerindeki kısır çekişmelerin ve siyasi ihtirasların sonucu olarak ortaya çıkmış bir parti. Böyle olunca Türkiye'nin ihtiyaçları doğrultusunda siyaset farklılaşmasından kaynaklanarak bir parti kurulmuş olsaydı CHP'den farklı bir şekilde bir parti programı oluştururlardı. Biz sizden koptuk. Niye koptuk? Çünkü biz Türkiye'nin dış politikasını, iktisadını, tarım politikasını, ulaştırma siyasetini sizden ayrı olarak böyle düşünüyorduk. Fakat siz bize yol açmadınız. Sonunda da bir kopuş meydana geldi derlerdi. Böyle mi oldu? Yok. Partinin içerisindeki koltuk kavgasından ve ortaya çıkan soruşturma kapsamındaki bilgilerden dokunulmazlığa ihtiyaç duyanlar geldiler. En nihayette bir parti kurdular. Partinin tüzüğü bile değişmedi o yüzden.
0: Değişen sebebi o. Tek bir şey dikkatimizi çekti.
2: Neymiş o?
0: Her dönemde yeni bir mesela algı ekibi ortaya çıkarıyorlar. Bunu hem medyada yapıyorlar, televizyonlarında, gazetelerde hem de
2: çok güzel konu
0: sosyal
2: bu.
0: Medyalarında.
2: Bu güzel bir
0: şimdi düne kadar milletvekili dahi yapılacak isimken bugün kimsenin sahip çıkmadığı bir isim haline geldi muhalefet medyasında.
2: Arif Kocabıyık.
0: Arif Kocabıyık.
2: Yani namı değer
0: YouTuber.
2: Bankamatik faresi olarak da adlandırılan bir isim. Yani böyle bilindiği için söylüyorum. Suçsuzluk karinesi gereği yargılanır. Zaten yurt dışına çıkış yasağı vardı falan. Burada üzerinde konuşmamız gereken Arif Kocabıyık değil.
0: Evet.
2: Arif Kocabıyık bu konuyla ilgili tekerini döndürmek için yola çıkmış bir şeyler yapan, insanlara zaman zaman küfreden, hakaret eden, çok ciddiye alınıp da A Haber ekranında konuşulacak bir isim değil. Konuşulması gereken Arif Kocabıyık gibi bir ismi İYİ Parti'nin Antalya'da milletvekili adayı yapacak siyasi iradeye oturup konuşalım.
0: Özgür Özel'in
2: oraya gelmedik daha.
0: İsim.
2: Yani Antalyalılar şöyle kuvvetli bir şekilde sandıklara yüklenseler, Millet İttifakı'na oy verseler, %60-70 gibi bir oya getirseler, Arif Kocabıyık'ı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili olarak görecektik. Arif Kocabıyık'tan başka İYİ Parti'nin içerisinde Antalya'da siyasete, milletvekilliğine, Gazi Meclisi temsiliyle aday olabilecek bir Allah kulu daha bulamadınız mı? Geldik Arif Kocabıyık'ı Özgür Özel'e nasıl takdim ettilerse, yakasına rozet takıldı. Ben Akşam Gazetesi'nin Ankara temsilcisiyim. Yıllardır ekrandayım. Lüzumsuz bir yere gidip de Özgür Özel gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığını zamanında yapmış bir kişinin vaktini dahi almaktan edep ederim. Eleştiririm ayrı bir konu. Yapmış olduğu siyasete saygı gösteririm başka bir konu. Özgür Özel'e nasıl tanıttınız da Arif Kocabıyık'a yakasına rozet takacak kadar bir toplantı icra ettiniz? Arif Kocabıyık Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye olabilir. Arzurundaki isteyen herkes de girer E-Devlet'e, herhangi bir partiye dilekçesini verir. E-Devlet'ten istifa edebilir.

0: bilir falan üye olabilir. Özgür Özel'in makam odasına kadar Arif Koca bıyık çıktı. Kim Arif Koca bıyık diye baktığımızda da sokak röportajları esnasında ve sosyal medyada milletin en kutsal değerlerine varıncaya kadar küfür etmekten imtina etmemiş bir isim. İlk defa mı bunu görüyoruz? Değil. Çek senet mafyasına kendini kaptırmaktan, çek senetten dolayı hüküm giymek üzere olan bir adamı da tuttular, deprem zamanında megastar yaptılar. Sonra dediler ki bir hata yapmışız. Haluk Levent'ten bahsediyorum. Yani Haluk Levent bir tarafta, Arif Kocabıyık diğer tarafta, aslında muhalefetin hali pür melalini tam bu noktadan anlamak lazım. Bakın, siyaset Arif Kocabıyık'la yan yana fotoğraf verseydi bunu eleştirmezdim. Ben görüyorum yani, bir sayın bakan geldiğinde, bir milletvekili geldiğinde herkes yan yana gelip bir fotoğraf çektirmek istiyor. Hayır, özel toplantı yapılıp rozet takılıyor. Antalya'dan da milletvekili adayı değil bak.
1: Bir detay daha.
0: Aday yapılıyor. Ver.
1: Bir detay daha var. Arif Kocabıyık bir kitap yazmıştı.
0: Ve o kitabın adı ne?
1: Cesaret.
0: Cesaret. Cesaret diye kitap yazanların kamyonların mazot depolarının arkasına sıkışıp kaçmaya çalışırken yakalandığına göre. Bak şu.
1: Ama kitaba şey yazanlar var. Şimdi ön söz yazanlar var.
0: Ha, şimdi hemen okuyalım.
1: Şimdi kim parlattı Arif Kocabıyık'ı?
0: Kaleminiz de haktan yana, sesiniz güçlü olsun. İlave TV ve Arif Bey de bu çabanın, yani hangi çabanın nefer, kısıtlı imkanlarla insanın gerçeklerini görmesini sağlayan bir nefer. Meral Akşener. Meral Akşener en başta yer almalı. Zira Arif'i milletvekili adayı yaptı. Arkasından Ekrem İmamoğlu. Nasıl ki bir siyasetçi için sokağın nabzını tutabilmek. E peki siz bunları yazarken Arif'in sosyal medyada milletin anasına, avradına, soyuna, ceddine küfrettiği tweetlerini görmediniz mi?
1: Şu cümlesi.
0: Kuşkusuz bana Arif Bey'in ayakları yere basan yapısının basmıyor. Tırın üstünde ayakları basmıyor. Tır altında yakalandı. Ve halkın içinden mütevazi bir gazeteci olması da etkili oldu. Almış en pahalı proları, siz fakirler geberin açlıktan diye tweet atan bir adam yani. Hakikat olduğu için söylüyorum. Yeni medya diye adlandırılan ve çağımızın bizlere sunduğu olanakları verimli bir şekilde kullanarak sokağın nabzını tutmasıyla tanıdığımız Arif kardeşimiz, kimin kardeşi? Mansur Yavaş'ın kardeşi. Ve İlave TV ekibine sevgilerimi sunuyorum. Arif kardeşimizin, kimin kardeşi? Mansur Yavaş'ın kardeşi. Kitabını da merakla okuyacağım. Hayat, lüzumsuz milyonlarca kitabı okuyamayacak kadar kısayken Mansur Yavaş Bey'in beslendiği kitaplarda demek ki bunlar.
1: Cesaret bulaşıcıdır.
0: Cesaret bulaşıcıdır diyen adamı Bulgaristan'a tırın mazot deposunun yanında kaçarken yakalanıyor. Yani bir de cehalet de var.
1: Savunmasını okudunuz mu?
0: Okudum.
1: Diyor ki video çekmek için.
0: Video çekmeye meraklıydım diyor, oraya gittim falan diyor. Yani tabii o da ayrı bir şey de, ona da inanacak insanlar var maalesef.
1: Dorsel'in muhalefetin içine bir girdim ki birisi daha var diyor orada.
0: Hayır, Dorsel'ler zaten orada özel sinyalizasyon sistemiyle kontrol ediliyor. O Dorsel'in içerisinde kedi kaçırmaya kalksanız yakalanırsınız yani. Yani orada gözle kontrol yapılmıyor, onu söylüyorum. Röntgeni çekiliyor o tırların.
1: Tekerin dibinde bir yer yapmışlar. Oraya sokmuşlar. Diyor ki bir girdim ki orada başka biri daha vardı.
0: Böyle bir şey olabilir mi?
2: Şener Şen ve İlyas Salman'ın.
0: Aynen. Karpuz kamyonunu götürürken ki yaptıkları şey. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Bir tane daha video çekmiş. Ben bugün sosyal medya mecramda paylaştım. Antalya Korkut Eli'ne gidiyor. Arkasında kar var. Aklımdaki diyor, evet, davalardan dolayı diyor. Norveç'e diyor iltica ettim. Bundan sonraki diyor yaşamımı Norveç'te sürdüreceğim falan. Sonra diyor ki şaka şaka diyor. Ben diyor şey miyim diyor, sonuna kadar memleketteyim diyor ve mücadeleye devam. Hayaldi, gerçek oluyordu az da.
1: Ya Suriyeli sığınmacılar üzerinden.
0: Tabii birçok.
1: Neler çok. Neler yaptılar.
0: Neden ülkenizi hala terk sokakta ettiniz?
1: Varlar.
0: Şimdi, ülkesini terk eden haindir, aşağılıktır falan.
1: Adlarına gazeteci tabii diyorlar. Ama şöyle sokağa çıkıp ortaya bir mikrofon bırakıyorlar. İnsanların birbiriyle kavga etme derecesine gelinceye kadar kavga mücadele ediyorlar. Sonra insanlar kavga ediyorlar.
0: Ama çekilip gidiyorlar.
1: Bunlar çekilip gidiyorlar. Ardından o görüntüyü alıp sosyal medyada paylaşıp bunun üzerinden para kazanıyorlar.
0: Ne bu? Gazetecilik değil de ne bu? horoz dövüşü. Sen hiç horoz dövüşüne gittin mi Tahir?
1: Evet, gördüm.
0: Böyle birbirlerine

0: şey yaparlar, ondan sonra kenara çekilirler.
1: Horoz dövüşüyle gazetecilik elbette dediğin gibi farklı. Yani sokaktaki insanın görüşünü sual ederek alabilirsin. Bunlar sual de etmiyorlar. Karşısına karşılık veriyorlar. Sen öyle diyorsun ama böyle değil mi falan.
2: Sonra görüyoruz ki bazı belediyelerde bazıları çalışıyor. Bazıları işte siyasi partilerin seçim zamanlarında vesaire ya da diğer şeylerde desteklendiği, maddi olarak desteklendiği iddiaları da ortaya çıkıyor.
1: Çünkü kardeşim diye hitap ediyor bakın Mansur Yavaş. Kardeşiymiş.
2: En son bir röportajında bir Suriyeli sığınmacıya, o kadar yine sosyal medyada çok konuştu. Sen, demediği hakaret
1: tabii,
2: kalmıyor.
1: Sen vatan ülkenin... hainisin, insan vatanını terk eder mi falan.
2: Ama i̇nsan vatanını yakalandın? Terk eder mi?
3: Vallahi. İnsan vatanını terk eder mi?
4: Bir kere hatta... sicili bozuk, sicili. Ne yapmış biliyor musun? Bu düğün fotoğrafçısı.
2: Düğün önce, fotoğrafçısı.
4: Düğün fotoğrafçılığından sonra Antalya Üniversitesi'nde güvenlik elemanı. Ve o
1: bunların olayla... hepsi bu arada kutsal. Çalışıyor, işini çalışıyor. Yapıyor o insanlar.
4: Fakat işte o olayı yaparken şifre, orada bazı insanlara dosya yapmış. Onunla ilgili bir soruşturma konusu gündeme geliyor. Hapse giriyor, çıkıyor zaten 66 gün. Çıkarken televizyonu eniştesiyle beraber kuruyor. İlave TV ismi zaten bu, İlave TV. Ve nerede yayın yapıyor bu? Şimdi komutanım da, sayın temsilcim söyledi. Google'da. Google'un sahibi kim? Alpha Jet, Alpha International, Alphabet sahibi Larry neydi onun ismi, çok enteresan, ve Sergey Brin diye, Larry Page'le iki isim. İkisi de Yahudi, küresel sermaye. Google özellikle bunları
1: öne çıkartıyor.
4: Öne çıkarıyor. YouTuber diye bunlar böyle meşhur oluyorlar. Ve bunların reklam kazanmalarını onore ederek, önünü açarak, hep de muhalifler çok enteresan dünyada, bunların üzerinde bir mekanizma çalıştırılıyor. Ve bu Alpha International, Alphabet dediğimiz Google'ın arkasındaki büyük grup, sermayesi adamların ikisinin, iki Yahudi sermaye, 330 milyar dolar, 15 trilyon, devletlerden büyük. Peki buna kim ortak oluyor? BlackRock. Bunu biliyorsunuz, BlackRock çok enteresan bir kuruluştur. Başında Larry Fink var. 15 trilyon dolarlık, dünyanın en büyük. F-35'lerin arkasında, Washington Post'un arkasında ve Amerikan medyasının %90'ını kontrol altında tutan bir grup bunlar. Ve bunların grubundan yapılıyor bunlar. Sadece bu değil. Bir gerçeğe bakalım. Bunun bir yansıması da, geçen haftalarda yazdık, Türkiye'deki reklam pastasının %74'ünü Google ve Meta alıyor. Meta'nın sahibi de Zuckerberg de bir Yahudidir, sermayedardır. Bunlara çok dikkatli bakalım. Siyonizmin mekanizmasına bakmamız lazım.
2: Bu isimleri,
4: bu adamları kullanılıyor. Bunun gibi İstanbul hani muhalifleri çıkarırlar, parlatırlar, imkan verirler. Onlar parladıkça reklamlar gelir, kendileri reklamlar alır gider. Milli medyada Türkiye'de kıvranır, vergi vermezler, kontrol etmezler ve ondan sonra kullanma hissini derler. Yani öyle bir hale getirmişler ki bunu. Dünya üzerinde çok büyük bir sıkıntıdır bu. Ve Türkiye bunun sıkıntısını yaşıyor. Şimdi, geçen günlerde de biliyorsunuz bir cezalar yazıldı. Cezalar yazıyor. Milli medyaya cezalar yazıldı. Milli medyaya cezalar yazılırken buradan %74 reklam pastası Avrupa'ya, Amerika'ya gidiyor. Amerika'ya gidiyor reklamlar.
2: Bunların videoları.
4: Bu adamın yaptığı reklamları var. Tabii, bundan bir para kazanıyor.
2: Hadi bu büyükleri geçelim. Hani Google'ı, Meta'yı geçelim. Bu insanları öncelikle ülkemizde parlatan siyasi isimler var.
1: Sorun o.
4: Olur mu?
2: Sıkıntı o. Ve neyini parlatıyorlar? Hani bir gazetecilik dedik ya. Tabii ki yani insanların gazetecilik notunu biz verecek değiliz. Haddime de değil ama. Şimdi bu insanlar sokakta sürekli herkesi kavga ettiriyorlar.
1: Horoz dövüşü yaptırtıyorlar.
2: Evet, bir izleyelim. Yeliz Hocam, denk gelmişsinizdir muhakkak bu tür insanlara. Yani hemen her gün bir yenisi
5: var.
2: Çıkıyor.
5: Çok fazla
1: bak,
5: var.
1: Çok enteresan.
5: Takip edemiyoruz tabii kim ne diye ama.
2: Dinleyelim şunu.
5: Sen sığınmacısın. Sen savaştan kaçtın. Ya insan kendi ülkesini bırakır gider mi? Gider kendi mi? Ülkesine faydası olmayanın başka ülkeye faydası olur mu?
6: Söyleyin bana.
5: Olur mu? Olmaz değil mi? Sen sığınmacısın. Sen savaştan kaçtın. Ya insan kendi ülkesini bırakır gider mi? Kendi ülkesine

0: Ülkesine faydası olmayanın başka ülkeye faydası olur mu?
1: Söyleyin bana.
0: Olur mu? Olmaz değil mi?
2: Sen başka sığınmacısın. Başka bir videosunda birisi diyor ki Ali Erlikaya valiydi diyor, İçişleri Bakanlığı'na işte atadılar diyor. İçişleri Bakanı oldu bu ülkede diyor. Oradan bir vatandaş da sesleniyor. Ya sen düne kadar şu köşede soytarılık yapıyordun. Seni de neredeyse milletvekili yapacaklar.
3: İşte ama yine nereye geliyoruz? Burada konu söz konusu konuşmaya bile değer olmayan bu şahıs değil. Buna kardeşim evet diyerek kitabına referans yazan insanlar var. Bu kabul edilebilir mi? Bak sorun o. Sorun bu.
2: Haluk kendi destekçilerine bizim gazetecimiz diyerek parlatılan ya, isim ki bu. Ya. Gazetecilik Haluk, mesleğini yakıştırdıkları insan.
3: Bu da ayrı bir şey. Haluk Levent gibi bir ismi toplumun kamu vicdanı yaptılar. Yapmadılar mı? Şimdi nedamet getiriyorlar. Vallahi ben yanılmışım. Ben zaten o zaman da demiştim falan. Ya kardeşim bu ülkede devlet 19'undaki depremden sonra, Ağustos 19'daki depremden sonra 1999'da AFAD gibi bir kurum kurdu. Eksiğini eleştirebiliriz. Beyler sakın AFAD'a para vermiyoruz. Paralar Haluk Levent'e diye kampanya yapıldı bu.
4: Hocam ya 100 lider diye Time bu adamı Haluk'u Türkiye'nin en güvenilir adamı ilan etti.
3: Öyle
4: ya.
3: Şey var.
4: Time yapıyor bunu.
5: 2023.
4: Evet. İşte bu olayların arka planında bunları kademe kademe kullanan bir siyasi küresel sermayenin küresel oyuncuları Siyonizm var. Yani bu gerçeği de bu olayla beraber değerlendirirken, yani bu adamlar bir tane değil, İstanbul'da var, çeşitli yerlerde var. Bunlar muhalefetin kullandığı tetikçiler. Olaylar çıkarıyorlar. Bunlar üzerinde mekanizmayı kurduran sisteme bakacağız. Dünyayı nasıl kontrol altına aldıklarını. Çok büyük bir tehlikedir bu. Bütün ne? Gençlerimiz Meta. Meta'nın kontrolü altında beyin yıkama. Ki Alabar'da komutanım çok iyi bilir.
2: Ama bunlara ceza kestiğiniz zaman bir engelleme getirdiğinizde.
4: En önemli dairelerinden birisi.
2: Hemen beyin, hayatlanıyorlar.
4: Beyin yıkama, beyin yıkama. Meta üzerinden gençlerimizi, çocuklarımızın beynini yıkanma mekanizması. Hep bunlar var işte. Bütün bunlar da kullanılıyor. Bunlar bir hazırlık, plan. Ülkenin geleceğine dair çok tehlikeli gelişmeler. Bunlarla ilgili herkes tedbir almaya çalışıyor. İnşallah 1 Ekim'den sonra meclis açılır. Bugün Okan Müderrisoğlu, Ankara temsilcimiz, harika bir şey yazdı. Faili belli, gelirse belirsiz. Gelirse belirsiz. Faili meçhuller var ya bu ara. Hı hı. Akın Gürlek çok önemli hableler de yapıyor. Türkiye içinde çok önemli gelişmeler. Faili meçhuller. Meçhul bir tanesi. Failler belli de gerisi meçhul. İşte onun için Türkiye'nin bunlarla ilgili tedbir almasında büyük yarar var. Meta ve Google, bakın. Google dedim biraz önce, o bağlantı. Onun için kurdum. Hı-hı. Çocuklarımız bunların esiri oluyor. Geleceğimizi karartan, beyinlerini yıkayan bir mekanizma adım adım adım uygulanıyor. O bakımdan değerlendirirken muhalefeti burada soktular devreye. Bunu yapan, planlayan adamların arka planında bir Siyonist beynin, bir Siyonist aklın, küresel sermayenin, küresel çetenin dünya gençlerini, dünya kadınlarını nasıl organize ettiğini hep beraber değerlendirmemizde yarar var. Yaptığımız, Google'a girdiğimiz her dakika Amerika'ya para veriyoruz. Dünyanın en büyük parasını. Google'a dokunun. Dünyada %90 o arama motorlarında en çok aranan yer Google'dır. Paranın nereye gittiğini aziz milletimizin bilmesinde çok yarar var. Yahudidir bunlar. Sahipleri Yahudidir. Trilyonlarla oynuyorlar. Ve bunlar ülkelerin kaderleri de değişik mekanizmalarla oynayan insanlar. Siyonizmin oyununu her dakika gündeme getirmemiz lazım. Hiç bunlar eksik olmaz. Bugün Netanyahu vardır, katil gider, yarın başka bir adar gelir. Ama bunların arkasındaki Siyonist beyin merkezi olarak dünya üzerinde çalışıyor. Bugün gelirken baktım, ne kadar insan, 8,5 milyon insan var dünya nüfusunda. 6 milyon insan internet kullanıyor. 6 milyon. 4 milyonla Google ve Meta, bütün dünyanın insanlarını hükmeden, kontrol altına alan beyinlerini kademe kademe yıkama işlerini çok güzel planlayan, arkasında Amerikan istihbarat örgütlerinin yer aldığı bir sistem var. Bu sistemi hep konuşmamız lazım. O bakımdan değerlendirirken bu adamı, bunları da bu vesileyle anlatmamızda yararlı olduğunu düşünüyorum. Ya
2: şöyle bir manzarayla karşı karşıya.

0: karşıyayız. İşte bir dönem sığınmacılar üzerinden kendilerine görev biçmiş. İşte bu tür isimleri görüyorduk. YouTuberları, sosyal medya fenomenleri öyle diyorlar.
1: En sonunda Kayseri'de sokakları yaktırdılar.
0: Yaz aylarında da bu kez bazıları ortaya çıkıyor. İşte gurbetçilerimizi maalesef. Yani şöyle Eminönü'nde ya da orada ve burada ellerinde mikrofon geziyorlar, bir gurbetçi bulsunlar. Gurbetçinin Türkiye'yi öven sözlerinin
1: varsa yandı gülüm keten helvası.
0: Oradaki topluluk onu linç etsin.
1: Tabii tabii.
0: Ya bu isimler sayıları da artıyor. Ya varlar hala sosyal
1: medyada. Madem o kadar Almanya kötü, niye orada yaşıyorsun? La adam hayat kurmuş, çocuğu orada, torunu orada, bilmem nesi orada falan. Hiç önemi yok. Sen misin? Türkiye'ye övgü düzen o cümleler ağzından bir çıkıversin hele.
0: Maalesef. Maalesef. İşte dijital konuya da değindi. Şu anda hemen her şeyi artık siyaseti sosyal medyadan, yani dijital medyadan gördüklerimizle değerlendirenler var. Dünyadaki gelişmeleri dijitalde olan bilgiler eşliğinde. Sınırlı. Yani hepimiz artık dijitale, kendi hafızamızı da insan hafızasında dijitale teslim etmiş durumdayız ve maalesef o dijital dünyanın başındakiler de belli siyonizm başı çekiyor ve haliyle orada da bir dijital siyonizm, dijital soykırım girişimleri söz konusu.
2: Çok enteresan. İşte oraya varıyor. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olduğunuz zaman, biz en basiti bir üniversite öğrencisi, yüksek lisans doktora da, hocam sizinle tez çalışmak istiyorum, tez danışmanlığımı yapar mısınız diye sorduğunda 10 defa araştırıyorsun. Kimmiş, lisans eğitimi nerede almış, daha önce bir şey yazmış mı, bir adli sıkıntısı var mı, yok mu? Yan yana adımız anılsın mı anılmasın mı diye sen bile tereddüt ediyorsun. Şimdi sıradan bir üniversite hocası bile tez danışmanı olarak o eserlerde ismi geçerken, tereddüt yaşarken, koskoca siyasilerin bir kişinin kitabının altına bu kadar kolay imza atabiliyor olmasını da anlamak mümkün değil. Normal şartlarda önce kitabı alırsınız, okursunuz, sonra bir ön söz ya da son söz yazarsınız. Ama orada ne diyor? İnşallah ben de okuyacağım. Ama önce oku, sonra yaz, değil mi?
0: Maalesef.
2: Basit.
0: Maalesef. Bu arada sıcak bir gelişme var. İran'ı konuşuyorduk. İran-Amerika Birleşik Devletleri arasında artık savaşın yeni evresinin bir ekonomik savaş, yaptırımlardan yürüyeceğini düşünüyorduk. Bunları değerlendiriyorduk ama silahlar bir kez daha ateşlendi. Silahlar derken füzeler bir kez daha ateşlendi. Karşılıklı olarak hem Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a hedef alan saldırıları var, hem de İran'ın yaptığı misillemeler var. Filiz Hocam, nereye evrildi bu konu? Ekonomik savaş, Yeliz Hocam düzeltiyorum, çok özür dilerim. Tutmadı mı da bu evreye bir daha dönüldü?
3: Aslında Tahir Bey, garip bir döngü içerisindeler. İlk önce işte yaptırımlarla geçen çok uzun yılları biliyoruz, ambargolarla geçen. Sonra saldırılar başladı. Saldırılar başladığında çok yüksek perdeden sözler verildi. Çok yüksek perdeden hemen bu işi halledeceklerini, kendilerince çok haklı sebeplerinin olduklarını, çok güçlü olduklarını, işte İran'ın çok güçsüz olduğunu, en büyük tehditlerden olduğunu, İsrail'in güvenliği gibi şeylerden bahsettiler. Ama sonradan ne oldu? İşte Hürmüz kapatıldı, Hürmüz açılamadı. Hiçbir şekilde herhangi bir saldırı ya da herhangi bir müzakere sonuç vermedi. En sonunda da işte geçen hafta tekrar ekonomik baskının artık en son vitese çıkartılacağıyla alakalı açıklamalar geldi. Tam o noktada bırakmıştık. Bakın, artık sahada alamadığını ekonomik yaptırımla ya da iyice artık darboğaza sokarak mı elde etmek istiyor? Bir başarı anlatısı hala yok Trump'ın elinde. Biraz da buradan mı acaba elini güçlendirmek istiyor ara seçimlere kadar demiştik. Ama ta ki ne zaman? Bugün o saldırılar. Hatta dün biliyorsunuz Darkadası'nın bombalanmasıyla alakalı. Ama bugün de Trump'ın şu anda tehditleri iyice artmaya başladı. Tamamen İran'la görüşmenin, İran'la konuşmanın ya da bir anlaşma imzalamanın bile gereksiz olduğunu, yine hiçbir şey getirmeyeceğini, yine bir kazanım getirmeyeceğini söyleyip saldıracaklarını söylüyorlar. Aynı şekilde daha önceki gördüğümüz gibi, bakın, hiçbir fark yok. En başından beri aynı şeyi görüyoruz. Ne zaman ki İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına misliyle karşılık vermeye başladı, o zamandan beri neredeyse çok benzer bir dengede tablo gidiyor. ABD ve İsrail saldırıyor, İran aynı şekilde bölgedeki ABD üslerini hedef alıyor. Yine aynı şekilde açıklamalar geldi. Saldırırsanız İran aynı şekilde biz de saldırırız diye açıklamalar yapıyor. Ama yine elimizde hiçbir şey yok gördüğünüz gibi. Sadece saldırıların dozunun artmasıyla alakalı

0: sınırlarına birkaç kat daha büyük bir yanıtla karşılık verilecek. Amerikalılar gökyüzünü izlesinler. Kendi aşağılanmalarını görmeliler. ABD yeni saldırılarından pişmanlık duyacak. Yani bakıyoruz İran'da aynı söylemlere. Yani tabii. Şubat ayından beri biz aynı şeyleri izliyoruz. Birkaç haftada bir tam bitti, bitecek, anlaştılar diyoruz. Yepyeni bir evreye iş gelmiş durumda. Trump bir kez daha diyor, ne diyor? Daha İran'a en büyük saldırıyı yapmadık. O hazırda bekliyor. İşte o zaman İran diye bir şey kalmayacak. Cahit Bey, buyurun.
1: Hocam abi, soru sormamamı
0: ister misiniz?
1: Şimdi bugün Amerika Birleşik Devletleri yeniden saldırı yaptı. İran karşılık verdi ve ne oldu? Petrol fiyatları ne oldu? %5 yukarı, $90 üzerine çıktı şu an.
2: Hep aynı döngüler.
1: Ne zamanki petrol fiyatları düşmeye başlasa Amerika Birleşik Devletleri saldırıyor, İran'a saldırıyor. İran karşılık veriyor. Bu az önce sizin bu anlattığınız, biz ona öyle yapacağız, şunu yaşatacağız, İran biz karşılık vereceğiz, gökyüzünü seyredin açıklamaları Mayıs ayından bu yana defalarca yapıldı, değil mi? Ve çünkü petrol fiyatları her seferinde yukarı gitti. Yine yukarı gidiyor.
2: Trump'ın açıklamalarının saati bile bakın önemli. Günü bile önemli. Hani evet. Piyasa ve borsaların açılıp kapanmamasını bile, açılıp kapanacağı zamanı bile baz alıp ona göre hop bir bombayı atıyor. Ondan sonra geri çekiliyor.
1: Şunu düşünüyor musunuz? Venezuela petrollerine el koyduktan sonra İran üzerine bir hareket başladı. Ve ondan ve bu da petrodoların zayıfladığı, petrolün artık dolar üzerinden yavaş yavaş alınıp satılmadığının yavaş yavaş görünür olmaya başladığı bir dönemden sonra başladı. Önce Venezuela petrollerine el konuldu, sonra İran'a saldırıldı, daha sonra kademe kademe petrol fiyatları yukarı gitti ve $90'ların altına inmesine müsaade edilmiyor. Gene aynı senaryo.
0: $95 seviyesi.
1: Evet, gene aynı senaryo. Yine İran'a saldırıyor, petrol yine yukarı çıkıyor. İran yine istese İran'ı Amerika Birleşik Devletleri çok kısa sürede bitirebilir. Ama o zaman bu şekilde petrol fiyatlarını sürekli yukarıda tutamaz. Bunun arkasında, hocama soruma geleyim. Bunun arkasında dünyada yavaş yavaş çökmeye başlayan petrodolar sisteminin bir desteklenmesi olduğunu düşünüyor musunuz hocam?
2: Biz şimdi bakın ne konuşuyoruz mesela arada? Şangay İşbirliği Örgütü. Kimler katılıyor bunlara? Kimler geliyor? Sürekli konuştuğumuzda işte küresel güney, yani BRICS ülkeleri. Yani petrodolar sisteminin karşısında yerel parayla da alışveriş yapalım deyip kendi aralarında dünya nüfusunun %40'ından fazlasını barındıran bir araya geldiğinde olan ülkeler. Tabii ki bu saldırıların arkasında sizin dediğiniz gibi çok önemli bir hem hegemonya savaşı, hem güç dengesi savaşı, hem de tabii ki sermaye üzerinde, ticaret üzerinde, varlıklar üzerindeki kontroller noktasında da bir güç çekişmesi var. Evet, en başına dedik ki Çin'e karşı yapılacak hamlelerde ABD burada kazançlı çıkmak istiyor. Başka bir stratejisi var ama dün Venezuela petrollerine resmen zaten çöktüklerini açıkladılar. Şimdi Venezuela diyor ki 25 yıllık anlaşma, öbürleri diyor ki ABD tarafı 100 yıllık bize imtiyazlar sağladılar. Zaten o operasyonları seyrettik. Bir taraftan da dediğiniz gibi o petrodolar sistemine alışık olan sistemin, dünyanın yavaş yavaş sonunun gelme ihtimalinin ne kadar rahatsız ettiğini zaten ABD'yi biz biliyoruz. 70'lerden beri biz sizi koruruz, siz bize işte petrolünü satın ama dolar üzerinden gitsin, biz sürekli kazan kazan devam edelim, 2'ye 3'e katlayalım karımızı. Ama geldiğimiz noktada şimdi bunun riske girdiğini ABD biliyor. Buradaki statükoyu da tabii ki korumak istiyor. Hem güç mücadelesi, hem petrodolar sisteminin muhafaza mücadelesi, hem de tabii ki stratejik olarak kaynakların paylaşımıyla alakalı da çok büyük başka alt başlıkları da var. Ama dediğiniz gibi en başat meselelerden birisi zaten oradaki sistemin devamını ABD'nin muhafaza etme isteği de var.
0: Bu arada İrfan Sapmaz da sanırım hazır. Amerika Birleşik Devletleri'ne bir dönelim. Hemen o son açıklamaları İrfan Sapmaz'dan da dinleyelim. İrfan Sapmaz, hoş geldin.
3: Merhabalar Tahir, hoş bulduk. Değerli konuklarımıza da merhabalar.
0: Aslında bundan bir iki ay öncesine göre de değişen bir söylem yok. Ama bu açıklamalar yeni. Sıcağı sıcağına hemen onları bir kez daha senden dinleyelim.
3: Evet, öncelikle Tahir tabii ABD Başkanı Donald Trump'ın bir önce yaptığı Truth Social üzerinden bir açıklamaya değinmek istiyorum. Malum bir iki gün, son 48 saat içerisinde de şiddetli şekilde vuracağız diye açıklaması vardı. Şimdiki açıklaması, Amerika Birleşik Devletleri şu anda Hürmüz Boğazı yakınlarındaki İran hedeflerini vuruyor. Bu saldırılar kapsamlı ve güçlü söz konusu saldırılar. İranlıların şu anda hiç mayın bulunmayan tümü tamamen temizlenmiş ve imha edilmiştir. Bununla ilgili tabii Amerika'da

0: çok ciddi tartışmalar var. Donald Trump'ı yalanlayan açıklamalar için açıkçası tamamıyla temizlenmediği yönde. Boğaz'da deniz mayını yerleştirme yöndeki başarısız girişimine ve Ürdün'deki askeri üssümüze fırlattıkları ve tamamı başarıyla etkisiz hale getirilen 8 düzeyli bir misilleme niteliğindedir. Başarısız bir devlet olan İran bu son derece haklı saldırıya karşılık verirse çok daha ağır ve şiddetli bir şekilde yeniden vurulacaktır. Ancak asıl büyük saldırı henüz gerçekleşmemiştir. O sırada beklemektedir ve o gerçekleştiğinde İran İslam Cumhuriyeti'nden geriye çok az şey kalacaktır diyor ABD Başkanı Donald Trump. Şimdi ben
1: orta öncelikle tabii Donald'a döndüreceğiz söylemiyle neredeyse aynı değil mi? Taş devrimi.
0: Aynı evet.
2: Medeniyeti yıkacaktır. Evet, şimdi yeni sözler söylüyor.
0: İki yönlü bir politika izliyor Donald Trump burada. Bir taraftan işte askeri baskıları sürdürüyor. Diğer taraftan da malum geçtiğimiz haftalar içerisinde de Hazine Bakanı Scott Bessent'ın açıklaması vardı. Yeni bir ekonomik ambargo başlatılacağı yönünde. Yine bugün bazı açıklamaları var. Oldukça ilginç. Onları aktarmak istiyorum Tahir. Yeni bir aşamasına geçtik diyor Scott Bessent. ABD'nin bu hafta bir bankaya, gelecek hafta ise başka bir bankaya yönelik yeni yaptırımlar açıklamasının beklendiğini söylüyor. Washington ayrıca İran İslam devrim muhafızlarıyla çalışan uçak kiralama şirketlerini ve diğer uluslararası kuruluşları da hedef almaya hazırlanıyor diyor. Tabii şöyle bir ifade kullanıyor. Bu rejimi ekonomik olarak boğacağız. Tabii ABD yönetimi İran İslam Cumhuriyeti devrim muhafızlarının Britanya Virgin adalarındaki vakıf ve Trust

0: hesaplarından dünyanın farklı bölgelerindeki milyonlarca dolarlık gayrimenkullara kadar mal varlıklarının takip edildiğini açıkladı Tahir. Washington ayrıca Çin'le de İran konusunda görüşmeler yürütüyor. Tabii amaç hem İran'ın nükleer silah geliştirmesini engellemek hem de Hürmüz Boğazı'nın serbest deniz ulaşımını yeniden sağlamak. Tabii bu ekonomik baskının İran petrolüne etkisi ise şimdiden çok ağır. Şu anda biz Amerika'da yaşayanlar olarak tabii ki bunu sürekli hissediyoruz. 4 dolardan aşağıya şu an itibariyle petrol bulmak çok zor. Normal regular dediğimiz en düşük oktan benzinden bahsediyorum. Benim arabama aldığım benzinden bahsediyorum Tahir. Reuters'ın tanker verilerine göre de İran'ın petrol ihracatı Mart ayında yaklaşık 2 milyon varil seviyesindeyken Ağustos'ta 220 ile 255 bin varile kadar geriledi. Tabii özellikle de Amerika'nın akım medyası Reuters özellikle bir taraftan da İran'ı çok yakından takip ediyor. İran içerisinde de buraya yansıyan haberlere göre tabii halkın durumu çok iç açıcı değil bu şartlarda. Öte yandan tabii Trump yönetiminin İran stratejisini artık 3 ayrı bir baskı mekanizmasına aynı anda çalıştırdığını görüyoruz diyebilirim Tahir. Hürmüz çevresindeki askeri saldırılar, İran petrolünü kesen deniz ablukası ve İran'ın uluslararası finans sistemindeki bağlantılarını hedef alan ekonomik yaptırımlar diyebiliriz. Tabii Washington'ın amacı belli, yani İran'ın geniş çaplı yeni bir savaşa girmeden hem askeri hem de ekonomik olarak baskı altında tutmak. Malum seçimlere, 3 Kasım ara seçimlerine çok az bir şey kaldı. 435 sandalyeli temsilciler meclisinde 223-217 cumhuriyetçiler önde, 100 sandalyeli senatoda da 53'e 47 önde. Ama şu an itibariyle kamuoyu yoklamalarına baktığımız zaman Donald Trump yaklaşık %30'lar seviyesinde İran'la ilgili destek görüyor. Bunda hiç şüphesiz benzinin çok önemli bir rolü var. Yani temsilciler meclisinde yapılan kamuoyu yoklamalarına baktığımız zaman kaybettiğini görüyoruz. Yani İran konusunda Donald Trump çok sıkışmış vaziyette. Ekonomik anlamda da çok sıkışmış vaziyette. İşte bir taraftan da malum Venezuela'dan Amerika'daki stoklarda bulunan benzin ve dizel erimeye başladığı için oradan bunu tamamlama çabası içerisine girdiğini görüyoruz. Kısacası bir şekilde çekilme hesapları yapıyor ama çekilemiyor. Donald Trump çekilemiyor. O açıdan da tek başına benzinin adeta nükleer bomba gibi Donald Trump'ın işte Beyaz Sarayı'nda patladığını hep altını çiziyorum.
1: Kimin niyeti yok çekilmeye? Öyle bir soruyu ben sorayım, ardından konuklarımızın da olacaktır ama. Şimdi Donald Trump çekilmek istiyor ama işte çekilemiyor. Yani en son İran'la Umman, şimdi bölgede Boğaz'ın geçişinde eğer bir hak sahipliğinden bahsedilecekse iki ülke var. İki ülke topraklarından, karasularından bahsediyoruz. Onlar biz anlaşıyoruz demişlerdi. Bu kez Donald Trump dedi ki Umman bizim söylediğimizin dışında bir şey yapamaz. İzin vermeyiz, onları da vururuz. Yani evet tamam, Amerika Birleşik Devletleri en azından seçim sürecine gidinceye kadar bu gerginliğin bitmesini istemiyor. Savaş devam etsin istiyor. Söylemler de değişmiyor, onu da görüyoruz. Peki yani amaç ne? Bir savaşı sonlandırmak üzerine mi kurulu Amerika'nın ya da Trump'ın izlediği siyaset? Yoksa bu savaş bitmesin, bu kriz devam etsin ve bu devam ettiği müddetçe de hem ben kazanayım hem Amerika'daki sermaye grupları kazansın mı?
0: Çok önemli bir konuya geldin Tahir. Değerli üstadımız Bülent Erandaş da çok yakından takip ediyor Amerika'daki bu derin yapı sistemini. Çok altını çiziyorum bunun. Yani Amerikan başkanı demek şu anda tek başına Donald Trump olarak senin sorduğun sorunun cevabını çok net bir şekilde söylemek istiyorum. Yani hadi çekiliyoruz demek yeterli olmuyor Amerikan başkanı için. Onun için çok kritik bir süreçteyiz. İşte özellikle de Netanyahu malum sürekli olarak Donald Trump üzerinde dolaylı yollardan, yani ABD'deki bu derin yapı üzerinden baskı uyguluyor. Bu savaşın devam etmesi için Donald Trump şu anda tek başına buna karar verebilecek bir güce sahip değil Amerika'da. Evet. Onun için 3 Kasım seçimlerinden çok korkuyor ve Netanyahu'nun Amerika üzerindeki, Amerika'daki bu derin yapı, İsrail Yahudi lobileri, Siyonist lobiler, askeri endüstriyel kompleks dediğimiz ABD'deki derin yapının kalbi askeri endüstriyel komplekstir. Dikkat ederseniz hep bir şeyin altını çiziyorum. Donald Trump bunların önünü kesiyor. kesebilmek ve Netanyahu'nun buradaki etkisini kırabilmek adına işte 901 milyar dolardan 1,5 trilyon dolara çıkardı. Sonra bu rakam düşürüldü ve 1 nokta yaklaşık 150 milyar dolara yükseltildi. Yani Donald Trump buradaki bu derin yapının en önemli uzantısı olan askeri endüstriyel kompleksi bir şekilde etkisiz hale bu şekilde

0: getirmeye çalışıyor. Onun için de Donald Trump hadi çekiliyoruz dediği zaman işte 50 binin üzerinde, ki bana ulaşan özel bilgilere göre 70 binin üzerinde bir rakam var şu anda. 2000 özel kuvvetlere bağlı askerlerin de süresi bir yılda uzatıldı ki Amerika'daki asker ailelerinde çok ciddi rahatsızlıklar var. Abraham Lincoln uçak gemisinden yaklaşık 200 askerin ailesi Pentagon'a müracaat etti. Daha önce hatırlayacağın gibi ben Abraham Lincoln uçak gemisinde 22 sene önce bulundum 10 gün boyunca. Evet. Dev bir gemi, 5000 kişi çalışıyor. Dünyanın en büyük savaş gemisinden bahsediyoruz. Orada ciddi rahatsızlıklar var. Pentagon içerisinde istifalar var. Artık açık açık bir direniş var aslında. Bir tarafta bu savaşta bizim işimiz nedir diyenler var. Ama diğer tarafta da bu savaşı körüklemeye çalışan askeri endüstriyel kompleks. Pentagon'daki bunun şefi kim? Hiç şüphesiz Savaş Bakanı Pete Hegseth. Onun için Donald Trump bir şekilde tabii kendisini Netanyahu'nun artık soktuğunu bütün dünya biliyor. Durum odasında çok konuştuk seninle detaylı konuklarımızla da. Durum odasında onu ikna etti ve bu savaşa soktu. Ve Donald Trump şu anda çok pişman. Çıkmanın yollarını arıyor ama çıkamıyor. Kurtulamıyor şu anda.
1: İfhan, bu arada İran'dan gelen bazı bilgiler var. Hemen onları izleyicilerimizle paylaşalım. Evet, İran'da saldırılara başladı. Donald Trump saldırırlarsa İran yok olacak dedi ama saldırılar başladı. Çabahar'daki devrim muhafızlarına bağlı bir üs saldırıya uğramış. Çabahar bölgesi. Hürmüzgan'daki limanlarda patlama sesleri duyuluyor. Aynı zamanda şimdi baktım Sistan ve Belucistan bölgelerinde de patlama sesleri gelmeye başlamış.
2: ABD İran'ın ana karasını da vuruyor yani şu an.
1: Evet, sadece yani Hürmüzgan bölgesine değil.
3: Belucistan çok hassas
1: farklı
3: bir
1: bölgelere de.
3: İç direnişi. İşteki ya çok zor bir şey değil tabii.
4: Yani iç bölgeye yönelik. Evet. Mesela Air Launch Ballistic Missile dedikleri ALMB 300 ila 500 kilometre kadar menzili olabiliyor. Bir Amerikan hava unsurundan bırakıldığında söz konusu bölgeleri çok rahatlıkla vurabilir. Bunun dışında Tomahawk'lar var biliyorsunuz. Çok uzun menzilli seyir füzeleri oldukça alttan uçuyor. Yine onlarla Amerika Birleşik Devletleri bu söylenmiş noktaları vurabilir. İlla demek değil ki işte tayyare o bölgeye kadar gidecek, tepesinde durup bombayı bırakacak anlamına gelmiyor. Zaten ABD'nin elinde var olduğunu bildiğimiz bir teknoloji bu. Acaba sadece İran... ABD'nin değil, Türkiye olarak hayır, bizde de var.
0: Hayır, şimdi Arap kaynaklarından gelen sondaki haberleri var. ABD saldırıları İran'ın Hürmüz'le taşıdığı askeri silah ve ekipmanları hedef aldı diyor. Yine Arap kaynakları ABD saldırılarının İran'ın Hürmüz Boğazı'nda taşımaya çalıştığı askeri silah ve ekipmanları hedef aldığını, Washington'ın elinden Tahran'ın ticari gemilere yönelik saldırıların kapsamını genişletme planına dair istihbarat tahminleri olduğunu açıklıyor diyor. Yani bu gece uzun olabilir diye düşünüyorum. Şimdi cevap verdi, sen cevap verecek mi İran dedin. Arkasından cevabı geldi. İran cevap verdi. Donald Trump'ın ifadesine bakarsak, ama ben Donald Trump'ın her yaptığı açıklamayı hemen evet bu hayata geçecek diye bakmıyorum bildiğin gibi.
1: Yani hayır, birazdan çünkü... İran masaya oturmak için yalvarıyor. Paylaşımı da gelebilir Donald Trump'tan.
0: Çok söyledi bunu. Çok söyledi. Diyebilir bunu. Evet, yani. O açıdan Donald Trump'ın her yaptığı açıklamayı konuklarımız da değerlendirdi. Biraz da manipülasyonlarda da bulunuyor. İşte Amerikan medyasında da geniş şekilde yer alıyor şu ana kadar. İşte bu tip açıklamalarla 2.3 milyar dolar Trump ailesinin çeşitli şekillerde para kazandığıyla ilgili iddialar da var o açıdan. Onun için Donald Trump'ın her yaptığı açıklamada hadi evet artık Amerika Birleşik Devletleri topyekun bir kara operasyonu başlattı. Topyekun tüm bölgeyi ateş altına alacak gibi bakmıyorum işin açıkçası ben. Onun için son derece dikkat edersen sakin bir şekilde Donald Trump'ın açıklamalarını değerlendirmeye çalışıyorum. Onun için de Donald Trump evet İran saldırırsa biz de saldıracağız dedi. Zaten saldırıyor Amerika Birleşik Devletleri sürekli olarak. Bir kara operasyonu görmediğimin hep altını çizdim ben bugüne kadar. Buradaki tabii havayı koklayarak bunları söylüyorum. Hem Beyaz Saray hem Pentagon muhabiri olarak. O açıdan da çok büyük ihtimalle tabii 3 Kasım'a kadar Donald Trump bu şekilde vurmaya işte havadan saldırılarına devam edecek. Ama soru şuydu son 24 saat içerisinde Hark Adası'na yönelik en son kendisi Truth Social'dan bir paylaşım yapmıştı Hark Adası'nın vuruluşuyla ilgili. Tamamıyla Hark Adası'nı yok edebilir mi? Ben buna çok fazla ihtimal vermiyorum. Yani oradaki her bir kıvılcım Amerikan toplumunu vuruyor. Amerika'nın benzin fiyatlarını vuruyor. Dolayısıyla benzin fiyatlarına etki eden tüm ürünleri vuruyor. Bütün gün dolaşıyorum ben. Moller dediğimiz büyük alışveriş merkezlerinde fiyatları görüyorum. Durgunluğu görüyorum. Geçti. geçtiğimiz gün işte eşimle birlikte bir yere gittik. %80

0: %80, %90 oranında indirimler vardı. Şaşırdım, hiç görmediğim bir şeydi. Sonradan anladım ki satışlar o kadar durgun ki yüksek oranlarda iskontolarla satışları artırmaya çalışıyorlar.
1: Bizde hani yani yüksek Trump'ın durumu çok vesaire iç açıcı değil. Yaşamaya yıllardır alışkın bir ülkeyiz hani o enflasyon, ama Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa gibi bazı ülkelerde %3, %5 enflasyon hayatın durmasına neden olabilecek, hatta yani talana sebep olabilecek manzaralar ortaya çıkıyor.
2: Faizleri indireceğim temel teziydi, indiremedi. Benzin fiyatları ikinci teziydi, başaramadı. Savaşları durduracağım üçüncü teziydi, hiçbirini başaramadı.
0: Evet, şimdi Tahir, bir de daha önce hep Fed Başkanı'nı suçluyordu Donald Trump, dikkat ederseniz. Sonra Fed Başkanı değişti. Ama şu anda ben hiç Fed Başkanı'nı suçladığını görmedim yeni değişimden sonra Donald Trump'ın. Enflasyon da yüksek, faizler de yüksek. O açıdan da ekonomi vuruyor şu anda Amerika'yı. Ve Tahran bu işi çözdü. Trump'ın dilini anlamaya başladı Tahran. Burası ne kadar ekonomik anlamda sıkışırsa bunun Donald Trump'ı sıkıştırdığını çok iyi biliyor. İçerideki demokratlar da bunu kullanıyorlar. Aynı zamanda tabii hep altını çiziyorum, malum İran'da da devrim muhafızlarının içerisindeki bazı gruplar da bu savaşın bir şekilde devam etmesini istiyorlar. Hiç şüphesiz bugün itibariyle şu anda 93 dolarlar, herhalde 100 doları geçer diye tahmin ediyorum bu akşam bu saldırılar çift taraflı devam ederse.
1: İran iç kısımlarda bir insansız hava aracını düşürdüğünü açıklıyor. Görüntülerinde paylaşıyor devrim muhafızları. Bu arada Cahit Hocam, sizlerin de görüşünü almak istiyorum. Buyurun. Şimdi bahsediyoruz İran. İran zaten ekonomik olarak çok zor günler geçiriyordu İran halkı. Hani bu savaşın bahane edilmesine gerekçelerden birisi de zaten İran'daki bu durumdu. Yani İran halkı da bu ekonomik zorluklarla yaşamaya alışkın. Ama baktığımızda esasen bu savaştan etkilenen ana aktörler Körfez ülkeleri.
3: Evet.
1: Ve Amerika Birleşik Devletleri halkı. Yani İran ya da İsrail değil, savaşın başladığı iki ülke değil ana kaybeden.
3: Amerika Birleşik Devletleri buradan zarar görmez. Petrol fiyatlarının yükselmesinden Amerika Birleşik Devletleri fayda görür. Ancak Amerika Birleşik Devletleri ne yapmış oldu? Körfez ülkelerini harcadı. Hürmüz Boğazı çoktan açılabilirdi. Şu anda kapalı olmasının sebebi İran değil, Amerika Birleşik Devletleri'dir. Açılabilirdi. Ne zaman açıldıysa İran açalım dedi. Amerika Birleşik Devletleri ya orayı ablukaya aldı veya bir gemiye saldırı düzenledi ve İran üzerine bir saldırı yaptı. İran'ın tekrar kapatmasını sağladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin buradaki temel amacı bir, Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmasını sağlamak. İki, arada bir bu İran'a saldırarak ve o ateşi harlayarak petrol fiyatlarının yüksek kalmasını sağlamak. Hı hı. Çünkü petrol fiyatları yüksek kaldıkça dolar ile, petrol dünyada dolar ile alışveriş yapılıyor. Ve doların daha fazla dünya üzerinde sirkülasyona sokulması sağlanıyor petrol fiyatlarının yükselmesiyle. Bunu sağlamak için önce kendi petrol ithalatını garanti altına aldı. Venezuela petrollerine, hocamın ifadesiyle, çöktü. Ve artık petrol ihraç eder, gaz ihraç eder bir ülke konumunda. Kendi içerisindeki bu benzin fiyatlarının biraz artması Amerika Birleşik Devletleri için çok önemli değil. Çünkü ithal etmiyor. Ona para vermiyor. Kendi petrolü kendisine yettiği gibi bunu ihraç ediyor. Öte yandan Trump'ın Amerikan derin devletinin oyuncağı olduğu çok değerli tespitler yaptı oradaki muhabir arkadaşımız, ama Trump burada bir onlara karşı durmaya mı çalışıyor, yoksa onların iktidara getirdiği onların bir aracı mı? Amerika Birleşik Devletleri dünya üzerinde uluslararası hukuka uymayan, çok büyük tepki çekecek bu uygulamalarını acaba biraz Trump delidir, bunları Trump yapıyor, biz aslında Amerika Birleşik Devletleri için bunun içerisinde değiliz imajıyla kamufle ederek yapmaya mı çalışıyor? Buna çok dikkat edilmesi lazım. Acaba bu Trump burada bir gerçekten karşı durmaya çalışan ama duramayan bir kişi konumunda mı? Yoksa onlar tarafından getirilmiş ve yönetilen bir kişi konumunda mı? Buna dikkat etmek gerekiyor.
1: İran'da tam olarak ne yapmak istediğini anlayınca sanırım bu sorularda netlik kazanacak, ama bunu da henüz kimse tam olarak anlayabilmiş değil. Buyurun hocam.
2: Tahir Bey, zaman zaman söylüyoruz bunu. Önemli bir tespit. Yani Amerika'da başkanlar politika belirleyemez. Amerikan politikaları başkan belirler. Şu anda Trump gibi bir figüre ihtiyaç duyuyorlardı ki saldırgan söylemlerle kaybetmek üzere oldukları petrodolar hakimiyetini artık rızaya dayalı olarak değil, yeri geldiği zaman zorlamaya dayalı olarak yerine getirebilsin. Çünkü Biden rıza üretmesi beklenen bir figürdü. Clinton rıza üretmesi beklenen, değil mi? Demokrat figürlerdi bunlar. Ama bir cumhuriyetçinin saldırgan bir söylem geliştirmesi kimse için sürpriz olmadı. Merak edilen konu şu olacak. Trump'tan sonra gelecek örneğin demokrat başkan. Trump'ın elde ettiği emperyal kazanımları iade edecek mi?
1: Hayır.
2: Mesela Venezuela'ya diyecek mi? Ya, sizin başkanınızı çaldık. Affedersiniz. Buyurun. Bu da sizin haksız bir anlaşmanız. Bunu da iptal ediyoruz. Bir hata yaptık. Kusura bakmayın.
1: Hayır, asla öyle
2: demeyecek,
1: bir şey
2: değil mi?
1: Hayır.
2: Demek ki Amerikan politikaları Trump'ı seçti, belirledi. Onun çıtayı yükseltmesini istiyorlar. O bakımdan Trump Kasım'daki seçimleri kaybetse bile kazanan Amerika olacak. Venezuela ile beraber dünya petrol rezervinin %50'sini, bakın Suudi Arabistan, Kuveyt, Irak değil, Amerika artık %50'sini üretir hale geldi. Bu saatten sonra Londra belirleyemez, OPEC belirleyemez, Washington belirler. Petrolün varil fiyatı. Ve Hürmüz'ün kapalı kalması en çok kimin işine geliyor?
1: Amerika Birleşik
2: Devletleri. Amerika'nın. Ben üretiyorum diyor. Evet. Benden alın.
1: Evet.
2: Yani niye Suudi Arabistan'dan alıyorsun? Niye Kuveyt'ten alıyorsun?
1: Bir ölçüde harcadı efendim oradaki ülkeleri. Arkalarda
2: durmadı. Nasıl Ukrayna'yı harcadıysa.
1: Evet.
2: Şimdi Körfez'deki müttefiklerini harcıyor.
1: Evet.
2: O yüzden Mekke mutabakatı büyük riskler içeriyor diyor ya birileri. Mekke mutabakatına tutunmuş, sarılmış vaziyette Körfez devletleri. Biz nasıl okuyorsak onlar da okudu hadiseyi.
4: Hayır ama Tel Aviv okumuyor. İçeridekini rahatsız eden o. Tel Aviv'in bir siyaseti varsa Türkiye'de aynası var kardeşim. Tel Aviv adına konuşan insanlar var. E kardeşim, her konuşmada bir eleştiri getirdiğimizde hemen bizi İsrail yanlısı olarak göstermen şart mı? Hayır. Ama bu kadar vaka ortadayken, bu kadar parametre ortadayken, Tel Aviv'in adına endişelenerek Mekke ittifakı ile ilgili konuşurken, Yunanistan'ın İsrail'le yaptığı anlaşmaya dair tek kelam etmiyorsan, ya da ettiğin cümle siz İsrail'i Yunanistan'la yakınlaştırdınız diyerek Suriye'de olan biteni görmezden geliyorsan, YPG'ye yapılan olmazdan görmezden geliyorsan, biz o zaman konuşuruz kardeşim. Sen kimin adına bülbüllük yapıyorsun diye.
1: İşte onlar da genel bir şey var. Yani dururlar, aradan bir hafta geçer, iki hafta geçer. Bu kez öyle bir iddia ile ortaya çıkarlar ki kendi seçmenlerinin aklını bulandırmaya yönelik başka şeyler var. Ama bunlar o kadar tabii ki.
4: Onlar ama The True Believers diye
1: bir masalı
4: tabii.
1: Mesela bunu tabii söyleyen Türkiye'de hani bir CHP'li seçmen
4: tabii
1: ya da İyi Parti, yeni partili seçmen gözü. Ben de karıştırmaya tabii başladım.
4: Olabilir. O biz dil sürçmesi dediğimiz için senin içinde deriz.
1: Onlarda da var bunu söyleyen
4: evet
1: gerçi. Şimdi bunlar bu kez diyorlar ki ya bu adam koskoca işte Washington Büyükelçiliği yapmış bir isim.
4: Ne elbiseler diyor ki, gezdim şarkı, o meşhur şey var ya, ne elbiseler gördüm içinde insan yok, ne insanlar gördüm üstüne giyecek elbisesi yok. Makamlar mevkiler verildiğinde sanma ki o insanlar koskoca oluyorlar. Bu gözler Afrika'daki 29 Ekim resepsiyonunda Roma kıyafeti giymiş büyükelçi gördü kardeşim. Varsa yalanlayabilecek, beni yalanlayın hadi. Bu gözler gördü. Roma kıyafeti giymiş, Roma kralı gibi dolaşan büyükelçiler gördü. Ha, hakkıyla yapan tabii ki sayısız tabii kıymetli, toz kondurmayacağımız hariciyecilerimiz var. Ama toplumun her katmanında hak etmediği makamlara gelmiş insanlar ben çok gördüm.
1: Ödüllendiriliyorlar.
4: Giydiği üniformadan, oturduğu koltuktan güç alan. Ya bak şöyle söyleyeyim. Hala Türk siyasetinde liderlerinin cebinden siyaset yapan siyasetçiler var kardeşim. Yani olayı çok çetrefilleştirmek istemiyorum da o makama gelmiş olması o makamı hak ettiği anlamına gelmiyor. Örneklerini veriyorum.
1: Şimdi devam edeceğiz aslında bir harita üzerinden. Yeliz Hocam, sizleri böyle davet etsem, baktığımızda biraz önce Sayın İstikbal'in de ifade ettiği gibi aslında Körfez ülkeleri de cezalandırılıyor bir nevi. Birileri kaçış da arıyor artık Amerikan emperyalizminden, hegemonyasından

0: Nasıl sıyrılırız bunun mücadelesindeler. Ama şu alandaki saldırılar ilk değil.
1: Tabii ki.
0: Bir değil, iki değil. Tabii. Yani biz Şubat'tan beri özellikle Amerika Birleşik Devletleri tarafından işte bu bölgeye yapılan operasyonları konuşuyoruz. Ama hiçbir İran tarafında da mesela zayıflama yok. Aynı senaryo. Amerika buraları vuruyor. Buradaki üslerin yerine yeni ya da taşınabilir füze rampalarının yerine yenileri geliyor. İran da buna karşılık olarak Körfez ülkelerindeki Amerikan üslerini vuruyor. Orası da hemen yeni bir kargo uçağıyla yenileniyor. Yani bir paradoksa dönmüş durumda. Kimse içinden çıkamıyor. Burada söz sahibi olması gereken aslında en başlarında ikna edemedikleri iki ülke değil miydi? Onlar da anlaştı. Burada sorun ne?
1: Burada sorun aslında bu kriz halinin devam etmesini istemeleri, ayrıca böyle bir durum da var az önce de üzerinde konuştuğumuz. Şimdi Hürmüz Boğazı'ndaki vurulan noktaları baktığınızda son argüman ne? Hürmüz Boğazı'nda işte mayın olması, mayınların temizlenme ihtimali vardı, konuşuluyordu. İşte şunlar temizlesin, bunlar temizlenmesin gibi konuşuyorlardı. En sondaki gelen açıklamada şu: Hürmüz'e tekrar mayın döşeniyormuş. Hürmüz'e döşenecek mayınlara biz müsaade etmeyiz. Buranın artık güvenliğinden de biz sorumluyuz. Şu bir süre önce şöyle şeyler de bakın duyduk. Buradan gemiler bir şekilde geçiyorlar. ABD'nin eskortluğunda geçiyorlar. Aslında İran'ın söylediği gibi burası tamamen kapalı değil diye ABD sürekli üstüne basa basa söylüyor. Şu kadar gemi geçirdik, bu kadar gemi geçirdik diye rakamlar da veriyor. Ama İran'ın açıklamaları ne? Burası tamamen bizim kontrolümüz altında. Bizim istemediğimiz hiçbir gemi buradan geçemez. Artık burada tamamen benim düzenim hakim olacak diyor. Dediğiniz gibi karşı kıyılarla da işte Umman'la da anlaşılabilir, anlaşma yoluna da gelindiği zaman yine saldırıları görüyoruz. Neresi? Bakın Bender Abbas, devrim muhafızlarının kendi karargahlarının olduğu yerler. Keşm Adası, Sirik, bu aşağıdaki işte Çabahar, buraların hepsi kıyıda Hürmüz'ü gören radarların, silah sistemlerinin ya da deniz savunmasının, devrim muhafızlarının karargahlarının ve savunmalarının ve radarlarının olduğu noktalar. Buraların hepsi sürekli işte devrim muhafızlarının cevap verme kapasitesini de arttırmak için, onları da kör etmek için sürekli vuruluyor. Çünkü işte Hürmüz'ün üzerindeki kontrolün aslında İran'da değil ABD'de olduğunu sürekli hatırlatmaya çalışıyorlar. Bir taraftan da abluka meselesi var. Trump bunu çok işlevsel bulmuştu, çok da işe yaradığını düşünüyordu. Ama İran'da neden boş durmuyor? Çünkü bu savaştan en başında yaptığı gibi hani herkes cevap verir, cevap vermeyecek. İran acaba bunları sineye mi çekecek derken İran ne yaptı? Bütün üsleri vurdu çevresindeki. Yine aynılarını yaptığını sizin de söylediğiniz gibi görüyoruz. Tekrar vurursa karşılık vereceğim diyor. Ki verecek, bunu sürekli söylüyoruz.
0: İşte yine diyor, diyor ki yani Amerika'yı karanlığa gömeceğiz diyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki üslerini. Yine bir ülkeçilikte
1: maliyet üretmek istiyor.
0: Körfez'deki ülke ülkeleri vuracak. Yani yine Amerikan üslerini vuracak. Bu da Amerika Birleşik Devletleri'nin sonunu getirmeyecek. Burada vurulan birkaç üsten İran devrim muhafızlarının sonunu getirmiyor.
1: Devrim muhafızları aksine çok daha fazla daha da bu durumda güçleniyor. Daha da sertleşiyorlar, daha da sivriliyorlar. Çünkü saldırılar devam ettikçe burada savunmayı üstlenmiş olan kanadın da tabii ki daha da güçlenmesini bekleyeceğiz. Çünkü zaten savunma şu anda onların üzerinde. İçeride tabii ki diplomatik tarafları destekleyen taraflar da var. Sürekli duyuyoruz. Arakçı'nın mesajlarını duyuyoruz. Kalibaf mesajlarını duyuyoruz. Ama ne olursa olsun şöyle bir gerçeklik var. Saldırı altındaysanız zaten savunma yapan kanada daha da yakın durmak durumundasınız zaten. O sırada içeride neler olur? Kendileriyle nasıl hesaplaşırlar? Sonrasında neler olur? Bunların hiçbirisi belki şu anda konuşulacak meselelerdir. Sonradan kendileri karar verecekler. Ama şu anda aktif saldırılar devam ederken ve sürekli de saldırıların devamına yönelik iki ileri bir geri açıklamalar yapılırken, hiçbir şekilde taraflar geri adım atmıyorken ve bundan da hem devrim muhafızları tabii ki kendisi devam etmek istiyor. Çünkü bu kadar avantajlı konumdayız biz şu anda. Tarih boyunca hiç bu kadar güçlü olmamıştık. ABD'nin karşısında hiç bu kadar avantajlı olmamıştık. Neden şu anda Hürmüz Boğazı'ndaki rejim üzerinden ya da ABD ve İsrail'in karşısında bulunduğumuz pozisyondan neden istediklerimizi almadan geri adım atalım diye
0: bunu diyenler var. Bir tabii de İran'da da mesela geçtiğimiz günlerde Kalibaf, ya bu ekonomik şey başlarsa zaten zor haldeyiz. Bunu kabullenen bir açıklama yapmıştı. Anlaşalım mesajları da geliyor. İlginç olan şu, eskiden İran, yani bir dönem İran anlaşmaya yaklaşmıyordu.

0: Bu benim zaferim. Evet. Amerika Birleşik Devletleri diz çökecek diyordu. Ama işte Pezeşkiyan olsun, Arakçı olsun, Kalibaf gibi isimler de artık anlaşma yanlısı açıklamalar, daha ılımlı mesajlar vermesine rağmen orada da bir onlara yönelik de bir sanki bir savaş çığırtkanlığı var.
1: Küçücük bu, bir araya girelim.
0: İran tarafı da değil.
1: Yeliz Hocam biraz önce çok kritik bir noktaya temas etti. Sizin belirttiğiniz isimler diplomat. Evet. Dışişleri Bakanı barış istiyor. Cumhurbaşkanı barış istiyor. Meclis Başkanı da bir an evvel imzalayalım da normalleşelim diyor. Kim demiyor? Devrim muhafızları demiyor. ABD'nin saldırıları devrim muhafızlarını kuvvetlendiriyor. Çünkü savaş halinde olağanüstü bir durum var. O zaman elinde kalem olanla mı yol yürümek istersiniz? Silah olanla mı yol yürümek istersiniz? Haliyle devrim muhafızları sistemin yönetim kadrosunu ele geçirmiş vaziyette. Artık dini lider de muhtemelen devrim muhafızlarından tamamen bağımsız hareket etmiyor. Bu da kimin işine geldi? Trump bayıldı buna. Sonra dönüp şunu söylüyor. Ya ben muhatap bulamıyorum. Bir bulsam barış yapacağım. Ama kim onlar adına konuşuyor bir türlü bilemiyorum. Senin yüzünden bilemiyorsun. Sen de bunun farkındasın ve buradan beslenmeye devam ediyorsun.
0: Şu an çıksa Amerika Birleşik Devletleri Başkanı dese ki ya ben can güvenliği teminatı veriyorum. İran dini liderine vurmayacağım. Ortaya çıkarsa vurmayacağım babası gibi dese çıkar mı?
1: Birinin de İsrail adına böyle bir teminat vermesi lazım ki evet. insanlar evet. nefes alabiliyor olsun ama evet. galiba İsrail kimsenin şu anda kefil olabileceği bir devlet değil.
2: İsrail
1: değil
2: mi? Dese de dediği gibi kim İsrail'e, İsrail güvenilir bir devlet mi? Gazze Anlaşması'nın,
0: bu
2: Gazze Anlaşması'nın ikinci etabına geçilmesi, safhasına geçilmesi gerekiyordu. Birden Netanyahu dedi ki biz bu anlaşmayı tanımıyoruz. İsrail böyle bir devlettir.
3: ABD bile İsrail'e güvenmiyor zaten.
2: Devlettir.
3: Beni kapsamıyor sizin yaptığınız anlaşmalar diyor. Biz bunu duyduk daha önce. Biz bunu tabakata vardık.
2: Beni kapsamıyor
3: dedim.
2: Demesi
3: beni ilgilendirmiyor
2: İsrail'in
3: diyor.
2: Kendi söylemi. Onu bir derece anlayabiliriz. İmzası olan Gazze ateşkesiyle ilgili süreçte dedi ki ben ikinci safhaya geçmiyorum.
0: İsrail nerede şu anda?
2: İsrail Amerika Birleşik Devletleri'ne konuyu havale etti. Kendi işine bakıyor şu.
0: Yani
3: kötü
0: bu savaşı...
3: olan ne hocam? Yaptırım ne? Ben yapmıyorum hiçbir şey dedi. Ne oldu İsrail'e? Başına ne geldi mesela?
0: Hiçbir şey
3: gelmedi.
0: İlginç
3: evet.
0: olan
3: şeyi
0: biliyor musun? İran'da İsrail'i şu anda vurmuyor. Adamın... Yani İsrail yokmuş gibi.
2: Şeyi biliyor musun savaşı? Tahir? Adamın borcu çokmuş, içine dert olmuş. Eşi demiş ki ne oluyor ya? Borcum çok. Kime? İşte karşı komşu bilmem kime. Demiş bunu niye dert ediyorsun? Vallahi dert ediyorum ödeyemeyeceğim falan. Camı açmış komşusuna seslenmiş. Biz size olan borcumuzu ödemeyeceğiz demiş. Camı kapatmış. Demiş ki bundan sonra ona dert olsun. Şimdi İsrail diyor ki ben Amerika Birleşik Devletleri'ni zorla da olsa getirdim. Burada yıllardır planladığım şekilde İran'a karşı kapıştırdım.
0: Netanyahu'nun tabii. öyle bir sözü var. Ben
2: var,
0: 100 tane
2: ki.
0: Yayına çıktım diyor. Amerika'yı ikna edebilmek için. Birisi de yorum
2: bunun
0: yazmış.
2: Dışında,
0: Amerikan başkanı demiş. Sen televizyon yayınlarından mı etkilenmek
2: bunun dışında siyasetin? Amerika'nın eski büyükelçisi John Kerry'nin açıklamaları var. John Kerry'nin açıklamaları haberde var zaten. Hı-hı. Konuşmuştuk. Ne diyor? Biz diyor Obama'yı da savaşa sokmaya çalıştık. Onun öncesindekileri de savaşa sokmaya çalıştık. Biden'ı da savaşa sokmaya çalıştık. Beceremedik.
3: Kimseyi ikna ama edemedik ama Trump'ı etti
2: şeyi,
3: diyor.
2: Trump'ı bir şekilde ikna ettiler. Şimdi bağırıyor İsrail. Komşusunun camını açıp borcumuzu ödemeyeceğiz demesi gibi. Bu savaşı senin omuzlarına yıktık. Biz senin yanında değil, sen İran'la savaşmaya devam et. Kapıyı
3: aynen
2: kapattılar. Öyle. Şimdi Lübnan'ı bombalıyorlar. Gazze'yi bombalıyorlar.
3: Şimdi ne derdine düştüler? Şimdi hemen... seçim derdine düştüler bu tabii. arada. Hani İran'dan alacağını aldı. Döndü baktı seçim derdine düştü. Şimdi.
0: Aklımızda soru işareti olan hı-hı. İran'ın da İsrail'i unutmuş olması şu savaşın şu evresinde. Bu arada hava saldırılarının başlamasının ardından İran hava sahası tamamen boşalmış.
2: Hemen hemen
0: durumda.
2: Zaten boştu da artık iyice pürü pak
0: en azından
2: olmuş.
0: Tahran'a vesaire evet, evet, uçuşlar oluyordu. Bazı sosyal medyada bazı görüntüler var. Teyide muhtaç gerçi arkadaşlarım onları da bakıyor. İran'da füzeleri fırlatmış. Füzeleri fırlatmaya başlamış.
1: Hedef Körfez.
0: Körfez işte onun Körfez için soruyorum ülkeleri. Ki neden İsrail yok?
3: Çünkü en yakındaki gördüğü tehditleri ilk önce başlıyordu İran. Daha önce de önce bunu yaptı. En yakında gördüğü radar noktaları. Hı hı. Onu hedef alabileceği
2: bir başka
3: radar
2: şey
3: noktaları.
2: Daha. İsrail'in İran gibi bir devletle tek başına zaten harp etmesi mümkün değildi. Bakın biz şu ekranda ehli namus insanı.

0: adamlar olarak şunu söyledik. Ya kardeşim, bunları İsrail'in kazanımı gibi görmeyin. Savaş ilk başladığında aslında savaşan Amerikan ordusu, içinde İsrail'in unsurları da var ama Amerika'nın her yaptığını Tel Aviv'e bir mit gibi, bir efsane gibi yazmaya devam ediyorlar. Şöyle bombaladı, böyle bombaladı falan. Dolayısıyla İsrail zaten Amerika Birleşik Devletleri olmadan İran'a saldırabilecek bir ülke değil. Şimdi diyorsun ya, İsrail şimdi niye yok? Ya İsrail 9 milyon nüfuslu ve savaşma kapasitesi destek almadığı takdirde mahdut bir ülke.
1: En son kırmızı bayrak çekmişti genelkurmay.
0: Desteklendiğinde Arap-İsrail savaşlarındaki gibi başarılar da gösterir ama onları tarih kitaplarına nakledenler İngiltere ile Amerika Birleşik Devletleri'nin desteği, verdiği istihbaratı hiç konuşmuyorlar. Neden İsrail Amerika'nın verdiği savaşlarda bu şekilde başarı gösterirken gayri meskun mahal muharebelerinde, insanların yaşadığı yerde, gayri konvansiyonel harplerde patinaj çekiyor? Çünkü orada konvansiyonel destek işe yaramıyor. Dolayısıyla İsrail'in İran karşısında tek başına zaten başarılı olma şansı yok.
2: O yüzden yok. Sinyallerini vermişti. Bu son meselelerin bizimle alakası yok diye hatırlarsanız. Hani bizi bulaştırmayın bu İran meselesine diye en sonda açıklamalar var. Hani şimdi konuşuyoruz ama onlar artık rotasını başka bir yere çevirdi. Alacağını aldı. ABD bütçesinden parayı da yine kaptı mı? Kaptı. Onu da aldı. Döndü Netanyahu, başladı şimdi. Türkiye aşağı, Türkiye yukarı. Çünkü önünde seçim var. Onunla uğraşıyor bir taraftan da.
1: Seçim üzeri İran'dan füze gelmesini istemiyor.
2: İstemiyor çünkü eleştiriyi de kaldıramayacak. Çünkü muhalefet de çok büyük şekilde, çok büyük bir dozla Netanyahu'yu İsrail'in artık sonunu getireceğini, işte imajımız yerle bir oldu diye bakın canlı yayınlarda ağlıyorlar. Yani muhalefetin derdi şu değil: biz soykırım yaptık, biz işte bu kadar insanı öldürdük, biz vahşet içerisindeyiz, bütün bunları yaptık ve hiçbir yaptırım bize uygulanmadı demiyor. Diyor ki muhalefet, yani tekrar yönetime aday olacak olanlar da diyorlar ki bizim imajımız zedelendi. Yani sanki kendileri bir hani bir PR şey yapıyorlarmış gibi, çok iyi bir şey yapıyorlarmış gibi. Soykırımın imajını nasıl temize çekeriz? Hatta Netanyahu ile sessiz sedasız, çok da işte başına bela açmadan Netanyahu'nun, acaba affetsek mi? Hani Trump'ın da arada söylediği davalarını acaba görmesek mi? Onu böyle yumuşak geçiş demeye başladılar şimdi onun adına. Netanyahu'yu sessiz sedasız kenara ayırıp biz kendi imajımızı toplayacak şekilde İran'da bize tekrar saldırmadan, işte o Trump'ın belki kafasındaki İbrahim anlaşmaları, normalleşme gibi bir imaj toplama kısmına geçmeye çalışıyor gibi bir halleri var ama bir taraftan da Netanyahu bas bas bağırıyor seçimleri ben kazanmalıyım, ben olmazsam İsrail olmaz diye.
3: İran'da maşallah Netanyahu'yu pek üzmek istemiyor gibi duruyor.
1: Yani onun için sordum. Yani evet, Ürdün'deki üssü vuruyor ama uçaklar İsrail'den kalkıyor. Mesela pek çok uçak İsrail'den kalkıyor. Yani
3: İsrail'i suçlayıp Tel Aviv'i de, Hayfa'yı da arzu ederse hedef alabilir. Ama son aylarda biz İran'dan böyle bir füze saldırısı görmedik.
1: Yani İran'da vurmuyor ki, ya en azından vurursam şimdi bu kendine bir pay çıkarır, seçimi bir daha kazanır. İsmi ben onu da saldırmayayım, o da seçimde.
0: Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nin son dakika Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi dahil olmak üzere bütün Amerikan vatandaşlarının dikkatli olmaya, bulabildikleri uçakla gitmeye, uçak bulamama sıkıntılarına hazırlıklı olmaya ve güvenilir ve emniyetli bölgelerde kalmaya sevk eden bir uyarısı var.
1: Bölgeyi terk edin.
0: Terk edin. Terk edemiyorsanız uçak sıkıntıları olabilir. Gösterdik ya biraz önce bölgede. O zaman da emniyetli bir yerde bulunun diye.
2: Yani dolaşıp aynı yere geri geldi.
3: Dışişleri Bakanlığı açıklaması da dönmüş vaziyette.
1: Peki,
3: önce saldırıyor, sonra aman sığınaklara kaçın, her an bir şeyler olabilir.
2: İşte o sığınaklara kaçtılar. Gördüler neler yaşandığını. ABD %100 korudu mu? Koruyamadı mı? Korumak mı istemedi? Hani Körfez'i korumadı. İsrail'i ne kadar korudu? Onun üzerinden konuşuyoruz zaten. Biraz da bunun için de sıçratmak istemiyorlar bakın üzerlerine. Çünkü o da bir baskı olacak seçim arifesinde. İnsanlar ne yaptılar? İşte girdiler. Günlerce orada durdular. O birkaç günü bile kaldıramadılar. Yani Filistin'de, Gazze'de yıllarca yaptıkları soykırımın çeyreğini %1.0.1'ini bile çekemeyen insanlar, işte bunun yaygarasını kopartınca İran'da onlara saldırmasın diye biraz daha geride duruyorlar gibi bir halleri var açıkçası.
4: Yeliz Hanım'a bir soru sorabilir miyim? Bir değerlendirme. Dikkatinizi çekti mi? Bu Şanghay İşbirliği toplantısında İran Cumhurbaşkanı orada. Putin orada. Çin orada. Çok önemli isimler var. Dün başladı. Bugün devam etti. Bir haftadan beri böyle bir saldırılar olmuyordu. Hı-hı. Amerika bu saldırıları planlayarak tam oradaki o toplantılar sırasında bunu değerlendirildiğini biliyor orada. Acaba bu konuyla daha ciddi duralım, bu işi çözmek için. En büyük sıkıntıyı Çin çekiyor işte, Japonya çekiyor, Asya grubu çekiyor. Bununla ilgili Putin, İran'a destekler veriyorsunuz. Bu desteklerinizi veriyorsunuz, bak ben yine yapıyorum bunları diyerek derin Amerika bir plan yapıp bunu iki güne bindirmesinin bir sebebi olmalı diye düşünüyorum ben. Bu neden üç gün önce olmadı, bir hafta önce olmadı? Petrol düştü, hocam da anlattı.
1: Niye bugünü bekledin?
4: Neden bu? Dün ve bugün. Tam da şu anda bunun değerlendirildiği ve biraz sonra da belki o toplantı zirveyle ilgili önemli bir açıklama da yapılacak. Bu açıklamanın yapılması, İran da var burada. Hürmüz Boğazı da var. Yapılıyor değerlendirmeler. Herhalde bu saldırılar olur ki orada İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian bir bilgi veriyor. Konuşuyordur bir yerle. Yanında Dışişleri Bakanı'nın yanında bilgi alıyordur. Yani o toplantının da konusu haline getiriyor bu tartışmayı. Büyüme ihtimalini gündeme getirerek onlara da mesaj vermiş olduğunu aklıma geliyor.
1: Var mıdır böyle bir mesaj?
4: Onu hızlandırma yöneltecekti. Böyle bir değerlendirme yapabilir
2: tabii
4: miyiz?
2: Tabii, sadece bu olay üzerinden de değil. Bakın Mekke İttifakı'nı konuştuk. Ha, hemen üzerinden ne geldi? Evet. İşte İsrail, Güney Kıbrıs, Yunanistan gibi şeyler konuşmaya başladık. Burada da devletler İran'a aslında desteklerini, özellikle Rusya, bakın bu toplantıda zaten söyledi. Yanlarında olduğunu beyan etti. Yani burada İran'ın tek başına olmadığını, buradaki paktın aslında hala İran'ın yanında olduğunu zaten biliyoruz. İran petrollerinin Çin'in aldığını biliyoruz. İşbirlikleri üzerinde de konuşuluyor. Evet, orta koridor meselesi belki konuşacağız birazdan. Bizim için çok önemli. Bu coğrafyadaki ülkeler için de çok önemli. Ama bir taraftan da işte İranlı temsilciler oradayken, Rusya oradayken, Çin oradayken, işte Xi Jinping çıkıp biz neden illa dolarla alışveriş yapıyoruz? Bakın bu toplantıda bile açıklamalarında kendi yerel paralarımızla bu işi yürütelim, artık bu bağımlılıklarımızdan kurtulalım diye bir daha tekrarladı bu toplantıda. Tabii ki bunu söylediğinde bunlar bir karşı paktlar sistemi gibi çalışıyorlar artık. Yani bir taraf bir araya geliş gösterdiğinde, bir irade gösterdiğinde, ekonomik, lojistik ya da güç meselesi olsun, karşı tarafta hemen bir hareketlenmeler, hemen bir yeni bir araya gelişler, yeni anlaşmalar ya da yeni saldırılar gibi bir denge mekanizması aslında görüyoruz. Ama ne olursa olsun bakın bu kriz sistemi artık bitmiyor. Özellikle son 10 senedir sürekli yeni savaşlar, sürekli yeni saldırılar ve artık o donmuş çatışma diye sürekli bizim konuştuğumuz, çalıştığımız alan artık böyle bir baki hale geldi. Sürekli buna yeni şeyler eklenmiyor. Yani eskilerini çözemedik, bir de üzerine yeni mekanizmalar ekleniyor. Rusya, Ukrayna, bakın orada yapıştı kaldı. Bir de şimdi İran saldırılarımız var. Yarın öbür gün Doğu Akdeniz'de ne olacağını bilmiyoruz. Yarın öbür gün bakın Güney Kıbrıs'ta mesela ne olacağını bilmiyoruz. Bugün iyiler ama yarın kötü olacaklar mı? Ben bugün açıkçası bu konu üzerine de çok düşündüm. Bugün şimdi İsrail'le mesela Güney Kıbrıs, Yunanistan iyi gibi görünüyorlar da yarın öbür gün İsrail'in yayılmacı politikalarından siz rahatsız olursanız ne yapacaksınız mesela? Nasıl bu taahhütü verip o işte Aşil bilmem nesine imza attınız? Nasıl verdiniz o bütün işte güvenlikle alakalı? Hocam daha iyi anlatır. Acaba neye imza attılar? Tam olarak nasıl bir tehlikenin altına imza attılar? Biliyorlar mı? Gibi bir sürü sorumsal var aslında etrafımızda.
3: Geçmiş yıllarda hocamın belirttiği gibi bir sorun çözülürdü. Sonra bir coğrafyada yeni bir sorun çıkardı. O sorun çözülürdü. Sonra başka bir coğrafyada bir sorun çıkardı. Mesela Kore Savaşı bitti. Tamam dendi. Küba füze krizi.
1: Şu an her yerde bir sorun patladı.
3: Bitti Vietnam. Bitti
2: hiçbiri
3: Afganistan.
2: Bitti. Öyle bir durum
3: şimdi
2: da var.
3: Şimdi üst üste bina ediliyoruz. İşte bunun adı zaten uluslararası sistem yenileniyor. Uluslararası düzen yeni bir jeopolitik okumayı zorunlu hale geliyor. O zaman o okuma adına biz Mekke İttifakı'nı kurduk. Madem kartlar yeniden karılıyor, oyunun adı baştan konulacak. O zaman çok merkezi siyaset içerisinde Ankara'nın da bir merkez olarak anılması adına bir iktisadi ittifaka ihtiyacı var. Türk Devletleri Teşkilatı. Bir savunma ittifakına ihtiyacı var. Mekke mutabakatı. Yarın bir gün başka diplomatik temaslarımız olursa Şangay'da olduğu gibi hiç kimse şaşırmasın ve bunu tehdit olarak da algılamaktan vazgeçsinler.
1: Devam edeceğiz. Hocam sizleri biraz dinlendireceğim. Hazır ya Cahit Bey de buradayken
0: Hazine
1: bir
0: Bakanlığından
1: ilgili.
0: Hazine Buyurun. Bakanlığından evet. Bir şey var. Bunu bir hemen bir 10 saniye duyurmak istiyorum. Amerika Birleşik

0: devletlerin Hürmüz Boğazı'nı 2 yıl boyunca kapatmayı planladığı konuya dair Hazine Bakanı Scott Bessent İran'la ilgili şöyle söylüyor. İran bana Güney Carolina'da çocukken yaşadığım bir şeyi hatırlatıyor. Bahçemizde zehirli yılanlar çıkmıştı. Kafasını keserdin ama kuyruğu hala kıpırdanmaya devam ederdi. Yılanın kafasını gömmek zorunda kalırdın. İran yılanının kafasını gömüyoruz. Yılan henüz öldüğünü bilmiyor ama güneş battığında kıpırdamayı kesecek. Anlaşılan o ki İran'ı ekonomik olarak artık, çünkü petrol ihraç edemeyen bir İran'ın ayakta kalabilmesi oldukça güç. İran'ı kendi vatandaşlarıyla sınayacak bir duruma getirecek bir takım tedbirler alınıyor anlaşıldığı kadarıyla.
1: O zaman iç hareketi halletme.
0: Çünkü
1: Belucistan mesela, değil mi?
0: Doğru.
1: Bağlantı
0: doğru.
1: Kurabilir miyiz komutanım onu?
0: Doğru. Şimdi öyle bir şey planlanıyor.
2: İki yıl gibi bir süreden bahsediliyor. Şimdi burada biz ilk dönemlerde şöyle bir tartışmayla buraya kadar geldik. Güzergah buradan mı olacak, kuzeyden mi olacak, güneyden mi olacak? İran dedi ki hepsi benim. Amerika dedi ki hayır, Umman da var bu işin içerisinde. Sonra İran'la Umman tamam, gidiş benden dönüş senden gibi bir noktaya geldiler. Şimdi İran diyor ki bir kez daha kapatılmak, muhtemelen kapatacağız diyor Hürmüz'ü. Bazı izleyicilerimizden yazanlar var. Açık mıydı ki diye. O konuda da bir belirsizlik
1: yarı
2: var.
1: Yarı açık,
2: yarı kapalı.
3: İran'a şimdi göre ise, kapalı, ABD'ye göre açık.
2: Şimdi ise 2 yıl daha bu sürecin devam etme ihtimali. Burada sizin öngörünüz nedir? Yani çözüm nerede?
4: Burada gördüğünüz bu orta hat İran ile Umman arasındaki deniz sınırını belirliyor. Hı hı. İşin aslında Umman ile İran devleti kendi aralarında 1970'li yıllarda bir kıta sahamlığı anlaşması yapmışlar. Bunun içerisinde karasuları da var ve karasularını belirlemişler. Bu hattın bu tarafı Umman'a ait, bu tarafı İran karasuları. Peki bugün trafik aslında nereden geçiyordu kapatılmadan önce? Buradan. Burada trafik ayrım şeması vardı. Tamamen Umman sularındaydı.
2: Güneyden.
4: Tabii buradan. Trafik buradan geçiyordu. İran karasularından geçmiyordu. İran ne yaptı? Buraya mayın döşedim ben dedi. Mayın döşedim. Buradan geçemezsiniz. Bütün trafiği kendi karasularından geçmeye zorladı. Aslında İran'ın burada herhangi bir söz söylemeye hakkı yok. Çünkü tamamen Umman karasularından geçiyor trafik. Ama mayın döşemek suretiyle trafiği öbür tarafa zorladı ve daha sonra da ben artık savaş halindeyim. Umman'da Amerika Birleşik Devletleri'nin müttefiki, dolayısıyla oradan geçen gemileri de vururum şeklinde bir strateji geliştirdi.
2: Önce İran diyordu Umman'ı da vururum. Evet, hani evet. Bana engel çıkarırsa. Evet. Şimdi tam tersi, Amerika diyor ki Umman'ı da vururum.
4: Ama şimdi artık bu anlaşma imkansız hale geldi. Çünkü buranın kapalı kalmasını isteyen, işte hocam da söyledi, dedi. Amerika Birleşik Devletleri 2 sene kapalı kalabilir dedi. Bu stratejinin arkasında ne var? Demin konuştuğumuz petrodoların desteklenmesi projesi. Çünkü buradaki çıkan geçen petrolün %70'i Çin'e gidiyor. Büyük oranda Çin'e gidiyor. Ve sadece petrol gitmiyor, gaz gidiyor ve diğer körfez ülkelerinin ticareti esas olarak buradan uzak doğuya giden bir ticaret var. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin burada İran diyoruz ya hocam. Aslında burada Amerika Birleşik Devletleri'nin hedefi Çin.
1: Çok net tabii.
4: Yani İran'ı burada bir ara istasyon olarak kullanıyor.
1: İki yıl içinde Venezuela petrolünü çıkarır.
4: Evet.
1: İşler piyasaya sürer, sonra döner Çin'e. Sen yuanla mı alıyorsun, rubleyle mi alıyorsun, yoksa dolarla almada benim dediğim noktaya geldin mi? 2 yıl.
2: Memleket meselesini noktalıyoruz efendim. İyi geceler.

Ajans Yeni Günden merhaba, günaydın efendim. Ben Esra Kürek, A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında dünyadan ve Türkiye'den en sıcak başlıklarla birlikte olacağız. ABD-İran hattında yaşanan gerilim karşılıklı saldırılarla daha da alevlendi. ABD, Hürmüz Boğazı çevresindeki İran hedeflerine

0: saldırdı. Tahran füze ve İHA'larla misilleme yaptı. Ürdün ve Bahreyn'deki ABD mevzilerini hedef aldı. ABD saatler sonra saldırı dalgası başarıyla sona erdi açıklamasını yaptı.
1: ABD vurdu, İran misilleme yaptı. Bölgede füzeler yeniden havalandı. Tansiyon bir kez daha tırmandı. ABD Merkez Komutanlığı İran'a karşı yeni bir saldırı dalgası başlatıldığını açıkladı. Hedefte devrim muhafızlarına ait hava savunma sistemleri, radarlar, deniz unsurları ve iletişim tesisleri vardı. İran'ın güneyindeki Bender Abbas, Casq, Chabahar, Konarak, Minep, Sirik ve Keşm Adası çevresinde patlamalar yaşandı. Washington operasyonun Hürmüz Boğazı'ndaki tehditleri azaltmayı amaçladığını açıkladı. ABD Başkanı Trump, İran'ın yeniden karşılık vermesi halinde daha sert saldırılar düzenleneceğini söyledi. Ancak Tahran geri adım atmadı. İran'dan füzeler havalandı. Ürdün ordusu hava sahasına giren 13 balistik füzeden 10'unun önlendiğini, 3 füzenin ise tenha alanlara düştüğünü açıkladı. Devrim muhafızları Ürdün'deki Titin kampının hedef alındığını öne sürdü. ABD'nin ağır kayıplar verdiğini iddia etti. İran'ın misillemesi Ürdün'le sınırlı kalmadı. İran tarafı Bahreyn'deki Şeyh İsa Hava Üssü'nde ABD personelinin bulunduğu mevzilerin İHA'larla hedef alındığını açıkladı. Öte yandan İran makamları Kohestak'ta bir düğünün ABD saldırısında vurulduğunu öne sürdü. Çok sayıda kişinin öldüğünü açıkladı. Washington cephesinde askeri saldırıların yanı sıra ekonomik ve siyasi baskılar da sürüyor.
2: Ya devrim muhafızları kendi içinde birbirine düşecek, ya İran halkı onlara karşı ayaklanacak, ya da müzakere masasına gelip uyacakları bir anlaşma yapmak isteyecekler.
1: Washington ve Tahran arasındaki karşılıklı saldırılar sürerken bölgede gerilimin daha da tırmanmasından endişe ediliyor.
0: Efendim, Trump'tan açıklamalar da var elbette. Yaşanan sürecin ardından paylaşımlar yaptı. Onlardan bir tanesi, İran'ın müzakere masasına zorlamaya çalışmıyorum. Onlar için değersiz bir anlaşma imzalasalar da umurumda bile değil. Hürmüz Boğazı üzerinde neredeyse tam kontrolümüzün olduğu ve ekonomilerinin tamamen çöktüğü şu anki durumumuzu çok daha fazla beğeniyorum. Onlar sadece kaçınılmaz sonu yaşıyorlar. İran halkı ne zaman ayaklanıp savaşacak paylaşımı oldukça dikkat çekti. Aslında sürecin başından beri İran halkına benzer söylemleri vardı. Bugün de o söylemlerini yineledi. Şimdi devam edelim efendim diğer gündemde. Eylül ayının ilk gününde Kırgızistan'da önemli bir zirve vardı. Şangay İşbirliği Örgütü devlet başkanları Bişkek'te toplandılar. Liderler oturumunda konuşan Başkan Erdoğan kritik mesajlar verdi. Çatışmaların diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğini belirtti. Bölgemizde ve dünyada barış için çalışıyoruz dedi. Başkan Erdoğan dünya liderlerine Mekke Savunma İttifakı'nı da anlattı.
3: Türkiye olarak etrafımızda yaşanan çatışmaların diyalog ve diplomasi yoluyla çözüme kavuşturulması için sorumluluk alıyor. Bölgemizde birlikte tüm dünyada barış için, huzur ve istikrar için çalışmaya devam ediyoruz.
4: Barışın şifresi diplomasi dedi. Kırgızistan'dan tüm dünyaya bir de tarihi çağrı yaptı.
3: Adil düzen arayışımızın temel gayelerinden biri de hiç şüphesiz gelecek nesillere daha istikrarlı, müreffeh ve yaşanabilir bir dünya bırakmaktır.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan küresel sisteme yön verecek kritik mesajlarını dünya diplomasisinin nabzının attığı Şangay İşbirliği Teşkilatı zirvesinden verdi. Suudi Arabistan ve Pakistan'la hayata geçirilen Mekke Antlaşması'nın önemine dikkati çekti.
3: Mekke Savunma İttifakı bölgesel sahiplenme ve kolektif caydırıcılık temelinde bölge ve dünya barışına, istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır.
4: İsrail'in bölgeyi ateş çemberine çeviren soykırım politikasını da unutmadı Erdoğan.
3: Barışı konuşurken İsrail'in saldırıları nedeniyle çoğu çocuk ve kadın, 74 bin insanın hayatını kaybettiği Gazze'yi ve Lübnan'ı unutmamalıyız. Bu saldırgan politikanın bedelini tüm bölgemiz ödemektedir.
4: Türkiye'nin jeopolitik gücüne vurgu da yaptı Cumhurbaşkanı. Küresel enerjiye merkez üssü olarak Türkiye'yi işaret etti.
3: Ülkemizin teşkilat coğrafyasının batı pazarlarına erişimi noktasında bilhassa enerji koridorlarının çeşitlendirilmesi ve jeopolitik risklerin yönetilmesinde kritik rolünün altını çizmek istiyorum. Hazar geçişli orta koridor girişimini kuşak ve yol girişimiyle de uyumlu hale getirilmesini istiyor. Bu bağlamda teşkilat bünyesindeki işbirliğine büyük önem veriyoruz.
4: Erdoğan konuşmasını liderleri Kasım ayında Antalya'da düzenlenecek olan iklim zirvesine davet ederek noktaladı.
3: Türkiye olarak iklim değişikliğinin farklı coğrafyalar üzerindeki olumsuz etkileriyle mücadelede üzerimize düşeni yapmayı hedefliyoruz. Bu amaçla 11-12 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da COP31 zirvesine ev sahipliği yapacağız. Bu önemli zirvede siz değerli dostlarımızı da aramızda görmekten büyük bir memnuniyet duyacağımızı ifade etmek isterim.
0: Dünya diplomasisinin kalbinin attığı zirvede dünyanın gözü tek bir randevuya kilitlendi. Başkan Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Putin bir araya geldiler. 8 aylık bir aranın ardından tekrar bir araya gelen Erdoğan ve Putin'in gündemi de oldukça yoğundu elbette. Ortak projeler ve Ukrayna'da devam eden savaş bunlardan en önemlileri olarak öne çıktı. Başkan Erdoğan Rusya ile yeni enerji işbirliklerinin sinyalini verdi. Akkuyu nükleer santralinde geri sayımın başladığını da açıkladı. Bişkek'teki görüşmelerde sadece diplomasi değil, renkli sohbetler de yaşandı efendim. Özellikle Azerbaycan lideri Aliyev ile İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın Türkçe su diyaloğu herkesi güldürdü.
5: Sayın Cumhurbaşkanı, değerli dostum, yeni buluşmamızdan memnuniyet duyuyorum. Hoş geldiniz.
6: Değerli başkanla bugün böyle bir fırsatı değerlendirmeyi çok önemli buluyorum.
4: Dünya bu randevuya kilitlendi. Şangay İşbirliği Örgütü zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmesi damga vurdu. Öncesinde ise saatler sabah 9.30'u gösteriyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan kongre merkezine gelişinde ev sahibi Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov tarafından

0: Sekreteri Guterres'le bir süre sohbet etti. Aile fotoğrafının ardından liderler yapay zeka, yeni ticaret ağları ve iklim kriziyle mücadeleyi görüşmek için yuvarlak masada buluştu. Ve zirvenin en kritik görüşmesi öncesi Erdoğan'la Putin, Belarus lideri Lukashenko'nun da katıldığı çay sohbetinde bir araya geldi. Zirve öncesi Erdoğan ve Putin kameralar karşısına geçti. Enerjide yeni işbirliği sinyali geldi.
1: Ortak projelerimizin geliştirilmesi devam ediyor. Akkuyu Güç Santrali'nde bu yılın sonuna kadar ilk ünitesi devreye girecek.
2: Kuyu Nükleer Santrali'nin açılışıyla birlikte de yeni bazı santrallerin açılış adımlarını da yine birlikte atacağız. Ve bu hazırlıkların içerisindeyiz.
0: Ardından iki lider Ukrayna Savaşı'nı bitirecek barış formülleri, Türkiye'nin üstlendiği tarihi arabuluculuk rolü, Karadeniz'in seyri sefer güvenliği ve Akkuyu Nükleer Santrali gibi ortak projelerin ele alındığı zirveye geçti. Erdoğan Bişkek'te adeta diplomasi rüzgarı estirdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan görüşmesinde ise Türkçe su sohbeti dikkat çekti.
3: Gürcü sudan içirsiniz. Bir Azerbaycan suyundan
4: da içirsiniz. Yok, ben Cumhurbaşkanı'nın suyundan.
3: Yok, ben getirmişim.
4: Sen getirmişsin.
3: Bu Nahçıvan sularıdır.
4: Ulan o sen özgen yaptın. Sen özgen yaptın. Sen özgen yaptın.
0: Siyasi temasların yanı sıra Bişkek dünya göçebe oyunlarına da ev sahipliği yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan birlikte görkemli açılış törenine katıldı. Kırgızistan Cumhurbaşkanı'nın eşi Aygül Japarova da lider eşleri için özel bir davet düzenledi.
5: Efendim Girne'deki faciayla devam edelim. Arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Türk ordusu da bölgede. Yüksek kabiliyetli TCG Işın gemisiyle batığın yeri tespit edildi. Ardından robotik dalış başladı. Kayıpların aileleri de o dalıştan gelecek haberleri bekliyor. Zira geminin içi görüntülenecek ve eğer içeride kalan cansız bir beden varsa tespit edilecek. Facianın yaşandığı pazar gününden beri sarsıcı ihmal iddiaları da yine gündemde. Gemiden kurtulan yolcular mürettebatın olay esnasında nasıl davrandığını anlattı ve duyacağınız iddialar akıl alır gibi değil.
0: Pazar günü Girne'den Mersin'e giden feribota binen 267 kişi kabusu yaşadı.
6: Geminin alabora olmasıyla birlikte büyük bir can pazarı yaşanmıştı denizin ortasında.
7: Gemi yan yatıyor. Gemi yan yatıyor.
0: 8 kişi yaşamını yitirdi. Kaybolan 20 kişi hala aranıyor. O can pazarından sağ çıkanların mürettebatın yapmadıklarına dair anlattığı detaylarsa hayrete düşürüyor.
8: Yoklar bazı yaşta geri çekebilir, geri dönebilir. Mürettebatın hepsi bir şey yok. Bunlar olan şeyler. Biraz kaptan suratını da azalsın dedik. Dediler surat azalırsa daha kötü bu seslen biraz daha kötü sallantı olur.
9: Teyze böyle bir şey olursa altta şeylerimiz var onları takarsınız can yelikleriniz demediler. O arada kapılar kapınca basınçla o dalga patlattı camları. Bizi aldı dışarı attı suya attı. Biz o can haliyle o suların içinden aldık. Nasıl takacağımı bile bilmiyorum.
0: Uzmanların görüşleri de yolcuların ihmal iddialarını destekler nitelikte.
10: Çoğunda can yeleği var ama bir görüntüde can salının geminin üzerinde olduğunu gördüm. Gemi batmadan önce batma riski tespit edilip karar verildikten sonra can salının patlatılarak bütün personelin o can sallarına yönlendirilmesi gerekiyor genelde. Standart prosedür bu şekilde.
11: Mürettebatın kapıyı kilitlediği iddiaları var.
12: Yani devam eden soruşturmaya ilişkin bir şey söylememiz doğru olmaz.
13: Polis titizlikle soruşturmasını sürdürüyor. Kazada ihmal var mı yok mu, sebebi nedir bunları araştırıyor. Biz de bugün bakanlıkta yeni bir soruşturma ekibi oluşturduk.
0: Feribot'un bağlı bulunduğu filo gemicilik şirketinin tüm lisansları soruşturma sonuçlanıncaya dek askıya alındı. Türk ordusu yardım için Girne açıklarında.
6: TCG Işın gemisi işte artık Girne'de arama kurtarmada oldukça büyük bir rol oynuyor.
12: Yarın itibariyle ikinci

0: sevgili Alemdar gemisine sabahleyin burada olması bekleniyor. 550 metrede o gemi olduğu değerlendiriliyor. Cismin yeri tespit edildi. Robotik dalış zaten şu anda başladı.
1: TCG Işın gemisindeki robotik dalışı yapan cihazı sabah saatlerinde A Haber ekibi görüntüledi.
2: Şu anda elektronik dalga gönderildi. Aşağıda metal var mı? Yer tespiti yapılıyor. Yer tespiti yapıldıktan sonra ön tarafta gördüğünüz sarı cihaz devreye girecek. Cihazın kolları var ve buradan kontrol ediliyor. Cihaz denize gönderildikten sonra gemiyi bulunduğu noktadan dışarıya çıkarmak için çalışmalara başlatacağını belirtmiş olalım.
1: Kayıp 20 kişinin aileleri bu kritik çalışmadan gelecek haberi bekliyor.
3: Ne olursunuz annemi bulun. Şimdiye kadar tamam. Dirisi bulunmadı ama en azından ölüsünün bulunup bir mezarını sevmek istiyoruz.
4: Ve o gemi faciasında hayatını kaybedenler için veda günüydü. Cenazelerden ikisi Mersin'e, ikisi Gaziantep'e gönderildi. Acılı aileler Kıbrıs'a seyahate gönderdikleri yakınlarının cansız bedenlerini ağıtlarla, feryatlarla karşıladı. Onlardan geriye kalan hikayeler de facianın açtığı yaranın ne kadar büyük olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.
1: Denizde facia, karada yas vardı. Girne açıklarındaki gemi faciasında hayatını kaybedenler memleketlerinde gözyaşlarıyla karşılandı. Kazada hayatını kaybedenlerden Hüseyin Özdemir, eşi, iki kızı ve damadıyla birlikte yakınlarının düğünü için Kıbrıs'a gitmişti. Düğün bitti, evine dönmek için gemiye bindi ama o dönüş yolunda ailenin hayatı bir anda değişti.
5: Görmüş olduğunuz kedinin ismi Suzi. O Özdemir ailesinin kedisi ve Özdemir ailesinden acı haber geldikten sonra görmüş olduğunuz gibi evin kapısının önünden bir an olsun ayrılmadı.
1: Hüseyin Özdemir hayatını kaybetti. İki kızıyla damadı yaralı kurtuldu. Eşi Şerif Özdemir'dense bir iz bulunamadı.
6: Acı acıdır. Vardı yeri yakıp geçip gidiyor.
1: Çukurova Uluslararası Havalimanı'ndan Silifke'ye getirilen cenaze gözyaşları arasında toprağa verildi.
7: Haklarınızı, hukukunuzu helal ettiniz mi?
8: Helal olsun.
7: Helal ettiniz mi?
8: Helal olsun.
9: Bir buçuk ay önce yeğenimi kaybettik. Şimdi halamın oğlunu ya mahalleye bir geldik. Hep ölüm.
1: 55 yaşındaki Reyhan Verim için de Mersin'de cenaze töreni düzenlendi. Kız kardeşi ve kuzenleriyle Kıbrıs'a tatile giden kadın için son görev vaktiydi. Acı haberin ulaştığı bir başka şehirse Gaziantep'ti. Hayatını kaybeden 3 çocuk babası Nihat Balyemez'in cenazesi de memleketine getirildi. Onunla aynı yolculuğa çıkan arkadaşı gemide yaşanan korku dolu dakikaların şahidiydi.
10: Nihat abi, Mehmet dedi biz çıkamayacağız gittik dedi. Nihat abi dedi çıkarık inşallah. Çıkamadım. Geri 2-3 dakika sonra geldik Nihat diyor. Sadece o kadınla çocuk var.
1: Batıyoruz. Yaşamını yitirenler arasındaki Nisa Törer'in cenazesi de Gaziantep'te toprağa verildi. 14 yaşındaki genç kızın babası ise halen aranıyor.
11: Anneleri zaten 4 yıl önce vefat etmişti. Şimdi bir kızı vefat etti. Şu an eşi zaten kayıp. 2 tane çocukları var şu an 10-11 yaşlarında.
1: Kıbrıs'ta başlayan o yolculuk birçok ailenin evine ateş düşürdü. Geriye ise tarifi imkansız bir acı kaldı.
4: Gemi faciasının ardından durdurulan Mersin Girne feribot seferleri ise yeniden başladı. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur son durumu aktardı.
5: Gemi faciası sonrasında Girne'den Mersin yönüne, Mersin'den de Girne yönüne bugün itibariyle deniz otobüsleri tekrar seferlere başladı. Bizler de A Haber ekibi olarak Mersin'den Girne'ye gitmek üzere feribota bindik, deniz otobüsüne bindik ve seferimiz şu anda tamamlandı. Tabii ki ilk önemli olan şey elbette ki hemen burada görmüş olduğunuz can yelekleri. İşte ikinci kaptan tarafından gemiye yolcu olarak binen insanlara işte buradaki görmüş olduğunuz can yelekleri tek tek uygulamalı bir şekilde gösterildi. Tabii ki burada yolcu olarak gelen insanların da o feci kaza sonrasında işte korkularını yenebilmek için de yine gemi mürettebatına bazı sorular sordular. Onları da yine gemi mürettebatı cevapladı. İşte günler sonrasında Mersin'den Girne'ye giden ilk deniz otobüsünün içerisindeyiz. Şu anda yolcular tahliye oluyor. Tabii bir taraftan da hemen alt katımızda araçlar var. O araçların da tahliye edildiğini söyleyebiliriz. İşte şu anda hemen aşağıda beraber yolculuk yaptığımız insanlar bulunuyor. Tabii ki normal seyahat süresi 2 saat 2,5 saat sürüyordu. Ancak bu kez yolculuk biraz uzun sürdü. Çünkü Girne limanında arama kurtarma çalışmaları an itibariyle devam ediyor. Bu nedenle gemi kaptanı normal güzergahı kullanamıyor. Gemi arama kurtarma ekiplerinin vermiş olduğu rota doğrultusunda bu seferi tamamladı. Bulunduğumuz gemi yolcu kapasitesi yaklaşık 460, yolculuğumuz esnasında ise 261 yolcu bulunuyordu ve hepsi de şu anda sağ salim buraya, yani ana yurtlarına, yavru vatanlarına dönmüş oldular. Tabii ki günlerdir onlar da yapılacak bu seferi bekliyordu. Pazar günü yaşanan o kaza sonrasında işte bu insanlar Mersin'de seferin yapılacağı tarihi bekliyordu. Günler süren bir bekleyişin ardından işte görmüş olduğunuz gibi insanlar tekrar Kıbrıs'a Girne limanına gelen gemiyle böylelikle ulaşmak istedikleri yere gelmiş oldular ve şu anda eşyalarını alan yolcular buradan ayrılmak üzere, görmüş olduğunuz gibi limana doğru yürüyüşlerini sürdürüyorlar. A Haber ekibi olarak işte bu tarihi yayını gerçekleştiriyoruz. Tarihi o anları kaydediyoruz, sizlerle paylaşıyoruz ve Mersin'den başlayan yolculuğumuz işte dalgalar, şu anda zaten meteorolojiden de alınan veriler vardı. Meteorolojiden de bir uyarı yoktu. Gayet sakin bir deniz ortamı olduğunu söyleyebiliriz. İşte bu nedenle de rahat bir yolculuk yaptık. Ancak arama kurtarma çalışmaları devam ettiği için normal güzergah kullanılamıyor. Onu bir kez daha belirtelim. Bu nedenle de normal seyahat süresi 2-2,5 saat sürerken şu anda 3,5 saat, 4 saat gibi bir seyahat süresinin olduğunu söyleyelim. Kameraman arkadaşım Okan Can Sapkaya da ile birlikte bu seyahatimizi tamamladık. Tabii ki bizim için de oldukça önemli bir seyahatti. Çünkü tüm dünyanın merak ettiği bir seyahatti. Ve şu anda güvenli bir şekilde Girne'ye ulaştığımızı bildirelim. Ve sözü Girne'den, yavru vatandan tekrar size bırakalım.
4: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 2026-2027 adli yıl açılış töreninde konuştu. Dünyanın içinden geçtiği zorlu dönemde Türkiye'nin güçlü olmak zorunda olduğunu vurgulayan Yılmaz, kimsenin merhametine güvenemeyiz, güçlünün yanında haklı da olmamız gerekiyor dedi.
12: Buyurun Sayın Cumhurbaşkanı Vekil.
13: Dünyanın bu zorlu döneminde Türkiye Cumhuriyeti olarak şuna inanıyoruz: güçlü olmak zorundayız. Kimsenin merhametine güvenebileceğimiz bir dönemde değiliz.
14: Güçlü devlet vurgusu yaptı ve ekledi:
13: aynı zamanda haklı da olmamız gerekiyor. Dolayısıyla biz dünyanın bu genel gidişatından farklı olarak hem güçlü olacağız hem de haklı olacağız diyoruz.
14: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 2026-27 adli yıl açılış töreninde konuştu. Yargıda uzun süren ve eleştirilere neden olan davalara değindi.
13: Milletimizin çeşitli saha çalışmalarından da görüyoruz. Bizden en büyük beklentisi adalet sürecinin daha hızlı işlemesi. Daha hızlı derken elbette kaliteden fedakarlık etmeden, nitelikten fedakarlık etmeden, doğru isabetli kararlar verilmesinden fedakarlık etmeden olabilecek en makul sürelerde bu süreçlerin sona ermesidir.
14: Terörle mücadelenin ekonomik maliyetinin yüksek olduğunu söyledi.
13: Sadece ekonomik

0: ekonomik maliyetine baktığımız zaman terörün en az, bakın en az diyorum, daha da fazla hesap etmek mümkün, 2.3 trilyon dolarlık bir maliyet oluşturduğunu görüyoruz. Bu kaynaklar terör yerine başka alanlara, adalete, eğitime, altyapıya, teknolojiye harcanmış olsaydı bugün nasıl bir Türkiye olurdu? Bunu da takdirlerinize bırakıyorum.
1: İç cepheyi güçlendirme vurgusu yaptı.
0: Terörsüz Türkiye vizyonuyla bu prangayı ülkemizin gündeminden kalıcı olarak çıkarırken iç cephemizi güçlendirmeyi, milli birlik ve beraberliğimizi daha güçlü bir zeminde geleceğe taşımayı hedefliyoruz.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Yunan mevkidaşı Yorgos Floridis'le bir video konferans yöntemiyle görüşme yaptı. Görüşmede adli yardımlaşma, sınır aşan organize suçlarla mücadele ve suçların iadesi ele alındı. Bakan Gürlek, Yunanistan'da bulunan çeşitli suç örgütü elebaşlarının Türkiye'ye iadesini talep etti.
3: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Yunanistan Adalet Bakanı Yorgos Floridis'le telekonferans yöntemiyle görüştü. Görüşmede Türkiye-Yunanistan ilişkileri, adli işbirliği, sınır aşan organize suçlarla mücadele ve Türkiye'nin iade talepleri ele alındı. Bakan Gürlek görüşmede Türkiye'nin Yunanistan'dan iadesini talep ettiği Ramazan Bayrak dosyasını gündeme getirdi.
4: Baygarlar suç örgütü liderinin ülkemize iadesinin en kısa sürede gerçekleşmesini ümit ve temenni ediyoruz.
3: Adalet Bakanı suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama suçlarından kırmızı bültenle aranan Nedim Sorguç'un da iadesini talep etti.
4: Aynı şekilde Nedim Sorguç bakımından da aynı durumun ortaya çıktığını belirtmek isterim.
3: Gürlek, Türkiye'nin iadesini talep ettiği Ali Yeşildağ dosyasını da görüşmede aynı şekilde gündeme getirdi.
4: Bir başka iadesini talep ettiğimiz Ali Yeşildağ dosyası hakkında da aynı şekilde yardım ve işbirliği çağrımızı iletmek istiyorum.
3: Bakan Gürlek görüşmenin sonunda Yunanistan Adalet Bakanı'nı 8-9 Ekim 2026 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilmesi planlanan Uluslararası Adalet Zirvesi'ne davet etti.
2: Efendim, Yargıtay'dan sürücüleri yakından ilgilendiren emsal bir karar geldi. Aracına yanlış yakıt konulan sürücünün açtığı tazminat davasında sadece istasyon değil, ana dağıtıcı şirkette sorumlu tutuldu. İşte o kararın detayları.
1: Yargıtay, sürücülerin sık sık yaşadığı depoya yanlış yakıt konulmasından kaynaklanan anlaşmazlıklar için emsal bir karar verdi. Bu durum karşısında akaryakıt istasyonu yerine ana şirketi sorumlu tuttu.
5: Sadece bayi değil, aynı zamanda ana şirket dağıtıcısı da sorumlu.
6: Aynı konudan ben de müzdaribim. Bir kere aracıma, benim de mazotlu aracıma benzin koydular. Ben durumu iletmeme rağmen bayağı bir zorluk çıkardılar bize. Kendi hatalarını bize yıkmaya çalıştılar. Aslında istasyon sorumludur. Oradaki çalışan elemandan kaynaklanır.
1: Yüksek Mahkeme, İzmir'de bir akaryakıt istasyonunun depoya yanlış yakıt doldurmasının ardından başlayan yasal anlaşmazlığı belirledi. Dava dosyasına göre 2022 yılında bir kişi aracına yanlış yakıt konulması üzerine İzmir'de yasal haklarını aramaya başladı. Sürücü aracında 59 bin liralık tamir zararı oluştuğunu ileri sürerek dava açtı. Sürücü davayı kazandı ancak istasyona yakıt temin eden ana dağıtıcı şirket kararlara itiraz etti. Yerel mahkeme itirazı haklı buldu ve yanlış yakıttan ana dağıtıcıya değil istasyona yönelik dava açılması gerektiğine hükmetti.
7: Yargıtay haklı derim ben. Benzinli bir arabaya mazot korsanız arabayı öldürürsünüz yani. Ya benzinlikteki çalışan kişi de sorması lazım.
1: Yargıtay 3. Dairesi dosyayı ayrıntılı ele aldı. Daire, yerel mahkemenin kararını hatalı buldu.
5: Müşteriler aslında o bayiye değil, bayiye reklamını, logosunu, markasını veren o ana şirket dağıtıcısına güvenerek gidiyor.
1: Yargıtay, ayıplı hizmetten bayi kadar ana dağıtıcının da sorumlu olduğuna karar verdi.
8: En büyük kimse ondan çıkartmak gerekiyor. Çünkü neden? Orada baştan sona doğru, yani balık baştan kovar derler ya, baştan sona doğru çalıştırdığı elemanların tecrübeli olması gerekiyor, eğitilmesi gerekiyor. Bana direkt pompayı çek deseler, bilmem, mutlaka ben %100 o hatayı yaparım. Benim ne suçum var?
1: Emsal nitelik taşıyan bu karar, yanlış yakıt gibi sorunlar nedeniyle zarara uğrayan sürücülerin hem istatistik,

0: istasyonu hem de bu istasyona yakıt sağlayan ana dağıtıcıyı sorumlu tutacağı anlamına geliyor.
1: Bence pompacı suçlu çünkü onu bakması lazım yetkili olduğu için. Müşteri bunu tam olarak anlayamayabilir.
2: Eğer bayiliğini vermek için seçmişse denetlemelerini düzenli yapmak zorunda. Eğitimlerini personele düzenli ve iyi şekilde verdirmek zorunda. Aksi halde oluşan kusurlardan, ayıplardan hukuki sorumluluğunu bayi ile birlikte üstlenmek zorunda.
3: Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde mühimmat yüklü aracın infilak etmesi sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi ise yaralandı. İdlib'in doğusundaki Binnis'te mühimmat yüklü araç henüz bilinmeyen bir nedenle infilak etti. Patlamalar sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Çevrede bulunan 2 araç yanarak kullanılamaz hale geldi. Olay yerine ekiplerin sevk edildiği, yaralıların çevredeki hastanelere nakledildiği belirtildi. Suriyeli yetkililer patlamaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.
4: Allah'a akbar! Allah'a akbar! Kendisi'nin! Allah'a akbar!
3: Katil İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'ye düzenlediği ondan fazla hava saldırısında bir kadın ve iki çocuk katledildi. İsrail Savunma Bakanı ise hava bombardımanıyla desteklenen saldırıda üst düzey bir Hamas yetkilisini kaçırdıklarını iddia etti.
0: Soykırımcı İsrail Gazze'ye bir kez daha bomba yağdırdı. Yarım saatte 10 hava saldırısı yaptı.
5: Aniden saldırı oldu. Nereden geldiği belli değildi. Biz su dolduruyorduk.
0: Katliamcı ordunun hedefinde siviller vardı. Çadırların arasında can havliyle sığınacak yer bulmaya çalıştılar.
5: Zaten İsrail yüzünden yerimizden edildik. Onlar bizi buraya getirttiler ve bizi yine vuruyorlar. Küçük çocuk su dolduruyordu. Onun günahı ne?
0: Saldırıda hedef alınan bir araç enkaz haline gelirken çocuklar dahil yaşamını yitirenler oldu. Gazzelilerin yaşadığı bazı derme çatma çadırlarda hasar gördü. İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz da üst düzey bir Hamas yetkilisini alıkoyduklarını öne sürdü.
6: Hamas yetkilisini tutukladık. Gazze şeridinin yaklaşık %70'i yıkılmış durumda. Burada ne sakinler, ne tüneller, ne de evler kaldı. Bölge ordumuzun kontrolü altında.
0: Gazze'de soykırımın başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana şehit edilen Filistinlilerin sayısı 73.500'e yaklaştı.
3: Fransa'da siyasi partiler 10 aydan az bir süre kalan seçimlere hazırlık için kampanyalara başladı. Aşırı sağcı kesim ise her seçim öncesi olduğu gibi İslam düşmanlığını alevlendirmek için vakit kaybetmeden sahneye çıktı. Müslüman ve göçmen karşıtlığıyla bilinen Fransız milletvekili Jean-Philippe Tanguy seçimi kazanmaları halinde başörtüsü takanlara para cezası uygulamayı vaat etti.
7: İslamcı ideolojiyle mücadele edeceğiz. Başörtüsü kullanımını cezalandıracağız.
8: İslam düşmanlığı bir kez daha seçim malzemesi yapıldı. Aşırı sağcı kesim yine başörtüsüne hedef aldı.
7: Fransa'da kadınlar hiçbir yerde asla başörtüsü takamayacaklar.
8: Genel seçimleri 10 aydan az bir süre kalan Fransa'da İslamofobi üzerinden oy toplamaya çalışanlar şimdiden kolları sıvadı. Göçmen ve Müslüman karşıtlığıyla bilinen Ulusal Birlik Partisi milletvekili Jean-Philippe Tanguy skandal bir seçim vaadinde bulundu. Aşırı sağcı siyasetçi sandıktan birinci çıkmaları halinde başörtüsü takanlara para cezası uygulayacaklarını öne sürdü.
9: Başörtüsünü kamusal alanda yasaklama fikri Le Pen'in daha önceki seçim kampanyalarında da öne sürdüğü bir iddiaydı. Fakat bu hem Fransa Anayasası'na aykırı hem de laiklik ilkesine aykırı bir durum.
8: Yaklaşık 8 milyon Müslümanın yaşadığı Fransa'da açıklamaya sert tepkiler gecikmedi. Sosyal medyada aşırı sağcı siyasetçiye eleştiri yağarken Fransa İslam Konseyi'de bildiri yayınlayarak skandalı kınadı.
7: Mevcut koşullarda bu tür açıklamalar son derece sorumsuzcadır. Bu sözler Fransa'nın her yerinde hali hazırda hakaret, tehdit, yıldırma, ayrımcılık ve zaman zaman saldırıların mağduru olan Müslüman kadınları toplumda

0: nezdinde itibarsızlaştırmaya hizmet ediyor.
1: Fransa'da iki dönem üst üste görev yapan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gelecek yıl düzenlenecek seçimlerde aday olamayacak. Seçimlerin ilk turu 18 Nisan, ikinci turu da 2 Mayıs 2027'de yapılacak.
2: CHP'li Muharrem İnce'nin parti kurmak turşu kurmaya benzemez sözleri yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Özgür Özel'de katıldığı canlı yayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Yeni partinin CHP'li belediye başkanlarını yakın markaja aldığı, hatta partiye üye olmayan belediye başkanlarını işten çıkarmakla tehdit ettiği iddialarına ise ilginç bir yanıt verdi.
3: Parti kurmak da turşu kurmaya benzemez yani. Zor işti. Helal parayla kuracaksan zor işti.
4: Bazen eski dostlar düşmanlaşıyor. Bizim yapacak bir şeyimiz yok. Geçer gidelim ya.
5: Yeni parti genel başkanı Özgür Özel ile kendi kurduğu parti kapanınca yeniden CHP'ye dönen Muharrem İnce karşı karşıya geldi. İnce önce Özel'e helal para göndermesi yaptı. Sonra evim CHP diyerek yeni partiye geçeceği iddialarını yalanladı.
3: Bak ben hayatım boyunca CHP'liydim. Bir kere evden kaçtım. Sonra geri geldim. Bak başka yere gitmem ben, bu kadar.
4: Vallahi şimdi... İlk duydum, alındım. Muharrem Bey kendi açıklaması var. O bana memleketi kapatmayın, butlan gelirse oraya geçeriz diye söylemişti. Onun dışında kendi tercihi, yani CHP'de kalmak kendi tercihi.
5: Özel, İnce'ye daha önce yaptığı açıklamaları hatırlatarak yanıt verdi. Satır aralarında Kemal Kılıçdaroğlu'nu da hedef aldı.
4: Hepimizin emeği olan o partinin seçilmemişler tarafından haksızca yönetiyor. Varıp da dönüp gidip oraya, ben dönecek halim yok oraya. Biz yeni parti yeni yoluna devam edecek.
5: Özel Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanlığı adaylığı üzerinden de yüklendi.
4: Fedakarlık etmek ve görevinin gereğini yapmak yerine kazanamayacağım bir seçime sorumluluk almaya kalkanlar yüzünden kazanıyoruz.
6: Kimse bu parayı konuşmuyor zaten. Yolsuzluğu da konuşmuyor.
5: Yeni partinin CHP'li belediye başkanlarını yakın markaja aldığı, partimize gelin çağrısı yaptığı, hatta belediye çalışanlarını işten çıkarmakla tehdit ettiği iddiaları da soruldu Özel'e. Özel kimseye gelin demedik dedi ama...
4: Ben belediye başkanlarına bize gelin demedim ama bir süre sonra... Vatandaşın baskısı, belediye başkanlarımızın kendi tercihleri, ya yapmayın dediler, biz yeni partiye geçmek istiyoruz. Geçen geçsin o zaman dedik.
5: Özel'le Kılıçdaroğlu butlan ayrılığı sonrası ilk kez meclisteki cenaze töreninde bir araya gelmiş, ikili arasında esen soğuk rüzgarlar kameralara da yansımıştı. O görüşmenin hemen ardından Kılıçdaroğlu İzmir'e gideceğini duyurdu. İddiaya göre İzmir ziyareti yeni parti cephesinde paniğe sebep oldu. Halen bağımsız olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a yerel siyasiler aracılığıyla sakın CHP'ye geçme uyarıları yapıldığı, hatta bu uyarıların örtülü tehdit boyutuna ulaştığı da iddialar arasında.
7: Bizim belediye başkanlarımızı artık kimse taciz etmesin. Sayın Özgür Özel artık başka bir partinin genel başkanıdır ve bunu idrak etmesi için daha ne kadar zaman geçmesi gerekir bilmiyorum.
5: Ve CHP'li belediyelerde yolsuzluk soruşturmaları. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Bolu Belediyesi'nin çöp toplama hizmetleri için çalışmadığı halde çalışmış gibi gösterilen yüklenici firmaya 34 milyon lira fazladan ödeme yaptığını tespit etti. Belediye binasında arama yapılırken aralarında tutuklu eski Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da bulunduğu 23 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
2: Hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunan YouTuber Arif Kocabıyık bir tırın Dorsesi'nin altında Bulgaristan'a geçmeye çalışırken yakalandı. Cumhurbaşkanına hakaret suçundan yargılanan Kocabıyık tutuklanarak cezaevine gönderildi.
5: X-ray cihazında fark edildi, kıskıvrak yakalandı. YouTuber Arif Kocabıyık'ın yurt dışına kaçma girişimini Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri önledi. sokak röportajları yapıp sosyal medyada yayınlayan Arif Kocabıyık 2023 genel seçimlerinde İyi Parti'den Antalya milletvekili adayı oldu. Geçen Nisan ayında ise CHP'ye katıldı. Rozetini o dönem genel başkan olan Özgür Özel taktı. Ancak Kocabıyık'ın CHP üyeliği uzun sürmedi. Partiden yapılan açıklamaya göre sosyal medya paylaşımları incelendikten sonra kaydı silindi.
8: Kimsenin arkasına sığınarak, kimsenin

0: kimsenin gücünü arkama alarak hareket etmedim.
1: Hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan dava açılan Arif Kocabıyık'ın yurt dışına çıkış yasağı vardı. Gümrük Muhafaza Kaçakçılık Müdürlüğü ekipleri Kocabıyık'ın Edirne'de Kapıkule sınır kapısı yakınlarındaki tır parkında saklandığı bilgisine ulaştı. Denetimler yoğunlaştırıldı. ...31 Ağustos öğle saatlerinde Bulgaristan'a geçmek için Kapıkule gümrük sahasına giren tır, X-ray cihazından geçirildiğinde Dorse'nin altında iki kişinin gizlendiği belirlendi. Araç hemen kontrol edildi. İran uyruklu bir gençle yurt dışına kaçmaya çalışan Arif Kocabıyık kıskıvrak yakalandı.
2: Nereye gidiyordun?
1: YouTuber Kocabıyık'la tırın şoförü Muhterem Altıntaş gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edildiler.
3: Vitrinde gördüğü ürünü satın almak isteyen tüketici satıldı, stok bitti ya da teşhir ürünü bahanesi sunan işletmelerle karşılaşıyoruz. En çok şikayet edilen konulardan biri de bu. Ticaret Bakanlığı da bu konuda oldukça ciddi bir düzenleme hazırlıyor. Artık haklı gerekçe olmadan satıştan kaçınan firmalara ağır cezalar verilecek.
4: Giriyorum mağazaya. Öyle şey olaylarla karşılaşıyorum tabii ben de. Almamız için ikna etmeye çalışıyorlar.
5: Tüketiciyi uygun fiyatlı ürüne mağazaya çekip o yok bunu alın diyerek daha pahalı ürüne yönlendirmek kabul edilemez.
1: Vitrinde var ama satışta yok devri artık bitiyor. Ürünü gösterip cazip fiyatla müşteri çeken ancak satıştan kaçan işletmelere ceza kapıda.
6: Tüketici vitrinde görüp beğendiği uygun fiyatlı ürünü almak istediğinde bazı fırsatçılar satıldı, stok bitti ya da teşhir ürünü gibi bahaneler sunarak müşteriyi daha pahalı ürünlere yönlendiriyor. İşte Ticaret Bakanlığı ise bu oyuna artık dur dedi.
5: Tüketici bir ürünü vitrinde, rafta veya internet sitesinde satışa sunulmuş olarak görüyorsa işletmenin haklı bir gerekçe olmadan o ürünü satmaktan kaçınması haksız ticari uygulamadır.
1: Özellikle fiyat rekabetinin yoğun olduğu mobilya, elektronik, otomotiv, hazır giyim ve emlak sektörleri Ticaret Bakanlığı'nın radarında. Tüketiciyi kapıdan çevirmek artık o kadar kolay olmayacak.
7: Özellikle emlak sektöründe duyuyorum. Yani elimizde bu yok şunu alabilirsiniz. Tüketiciyi yanıltma her yerde var maalesef.
5: Az önce satıldı, stok bitti, teşhir ürünü, sistem güncellenmedi gibi sözlü bahaneler tek başına haklı sebep sayılamaz.
6: Bir ürünün satıştan çekilebilmesi için üzerinde satılık değildir, numunedir veya satılmıştır ibaresi bulunacak ya da hasarlı olduğunun belgelenmesi gerekecek.
1: Vitrinde veya internette satışa konulan ürün ilan edilen fiyattan tüketiciye satılacak. Kampanyalı veya stokla sınırlı ürünlerde ise stok miktarı ve kampanya şartları önceden açıkça belirtilecek.
7: Maalesef bunun oldukça sık karşılaşıyoruz. Aslında müşteri çekmek için onları da bir noktada anlayabiliyorum ama tabii ki dürüst olmaları bizim için daha güvenilir oluyor.
1: Bakanlık haklı gerekçe olmadan satıştan kaçınan firmalara ürün bedelinin %10'u oranında en az 3973 lira idari para cezası uygulayacak. Peki bu durumla karşı karşıya kalan tüketici ne yapmalı?
5: Bu cezalar her bir ihlal için ayrı ayrı uygulanır. Sadece sözlü itirazla yetinmeyin, belgeleyin. Vitrinin fotoğrafını çekin, fiyat etiketini görüntüleyin. Alo 175 tüketici hattına ihbar ve şikayette bulunabilir.
8: Esnaflık ruhuna, bizim geçmişten gelen ahilik ruhuna uymuyor tabii ki.
3: Efendim, Tanzanya'dan Er Meydanı'na uzanan bir hayat hikayesi var sırada. 3,5 yaşındayken Türk diplomat aile tarafından evlat edinilen 11 yaşındaki Osman Ali yağlı güreşteki başarısıyla kısa sürede Er Meydanları'nın ilgi odağı oldu. Ve kendisi gibi Afrika kökenli eski baş pehlivan Arap Mustafa'ya atfen Arap Osman lakabıyla anılmaya başlandı. Hedefi ise Kırkpınar'da baş pehlivanlık ünvanını elde edebilmek.
9: Tanzanya'da doğdu, bebekken anne ve babasını kaybetti. 3,5 yaşındayken büyük heyeci Ali Davutoğlu ve eşi Yeşim Meçok Davutoğlu tarafından evlat edinildi.
10: Osman Ali başarılar abi.
9: 11 yaşındaki Osman Ali Davutoğlu'nun güreş hayali Er Meydanı'nda tutkuya dönüştü.

0: araştırıyordum. Babam dedi ki Arap Mustafa diye eski bir tane güreşçi vardı. Seninle güreşe ilgim var. Bazı insanlar seni Arap Mustafa'ya benzetiyor dedi. Bu ayda başladı.
1: Yeşim Meço Davutoğlu yıllar önce evlat edindiği Osman'a güreş sporunu sevdirdi. Ona motivasyon kaynağı oldu.
2: Osman daha önce futbol denedi. Yüzmede okulunu birinci yaptı. Jimnastikte okulunu birinci yaptı. Atletizmde birinci yaptı. Okul müdürü Birsen Hoca Hanım illa güreş yapsın deyince ve Burhaniye'de de Sertat Hocamız vardı. Yağlı güreş yaptı. Ona başladı.
1: Osman güreşe olan sevgisi ve azmi sayesinde profesyonel sporcuların gönlüne girmeyi başardı. Ve kendisi gibi Afrika kökenli eski baş pehlivan Arap Mustafa'ya atfen Arap Osman lakabıyla anılmaya başladı.
3: Rahmetli Arap Mustafa ustamız vardı Akser'le. Ona benzediği için bir de onun gibi peşref çektiği için insanların bir ilgisi oldu Osman'a.
4: Fed Başkanı Kevin Warsh'un açıklamaları ve Orta Doğu'da tırmanan gerilimin ardından altın fiyatlarında yeniden düşüş oldu. Piyasalarda tüm dikkatler ise bu hafta açıklanacak ABD istihdam verilerine çevrildi. Peki altında düşüş sürecek mi? Yıl sonu nasıl bir seyir bekleniyor? Yanıtlarını haberimizde bakalım.
5: 7.000-7.500 lira aralığındaydı. Şimdi 6.500-7.000 lira aralığından tekrar geriledi.
1: Altında rüzgar tersine döndü. Yeniden düşüş başladı.
5: Ağustos ayında %12 değer kazanmıştı. Bir aylık bir yükseliş serisi vardı. Ağustos ayında 688 dolar seviyesine kadar yükselen bir ons altın. Yani 688 dolar bir yükseliş oldu burada.
1: Fed Başkanı Kevin Warsh'un açıklamaları ve Orta Doğu'da tırmanan gerilimin ardından ons altın düşüş trendine girdi.
5: Ons altındaki kar satışlarının bugün de devam etmesini bekliyoruz. Şu anda uluslararası piyasalarda 4378 dolar seviyesinde 4350 dolar seviyesini destek seviyesi olarak takip etmeyi sürdüreceğiz. Gram altın tarafında 7229 lira seviyesi görüldü Ağustos ayında geçen hafta ve ons altındaki geri çekilmeyle birlikte burada da negatif ayrışma görüyoruz. Şu anda kapalı çarşı piyasasında 6750 lira gram altın TL fiyatı. 7000-7500 lira aralığındaydı. Şimdi 6500-7000 lira aralığından tekrar geriledi. Tabii bu kar satışlarıyla birlikte gram altında 6500 lira seviyesini destek seviyesi olarak yine takip etmeye devam edeceğiz.
6: Altın fiyatları Haziran ayında 5950 liraya kadar gerilemişti. Uzmanlara göre bu kötü dönem geride kaldı. Yılın son çeyreğinde ise güvenli liman altında artış beklentisi var.
5: Şimdi 6500-7000 lira aralığında dinlenen bir gram altın görebiliriz. Ons altın tarafında 4356-4650 dolar aralığında görebiliriz.
1: Finans analisti İslam Memiş gümüş konusunda da uyardı.
5: Gümüş 2025 yılında şampiyondu. Gramında %200, ons tarafta %150 bir getiri sağladı. Ama 2026 yılı şampiyon olması zor. Evet, gümüş tarafında yeni yükseliş yönü beklentimiz devam ediyor ama seneye, bu yıl değil.
4: Yazın son günlerinde tarlada hasat hızlandı, sebze meyve bollaştı ama bu bolluk bereket etiketlere aynı şekilde yansımadı ne yazık ki. Üreticide fiyatı düşen ürünler market rafına gelene kadar katlandıkça katlanıyor. Tarlayla sofra arasındaki makas iyice açıldı, arkadaşlarımız da etiketleri mercek altına aldı. İşte fiyat tablosundaki son durum. Neler aldınız?
7: Vallahi işte biraz yeşillik, biraz da meyve aldım.
4: Nasıl fiyatlar?
7: Pahalı.
8: Yaz sonu hasat hızlandı, sebze meyve tezgahlardan dolup taştı. Ama ürün tarladan çıkıp market rafına gelinceye kadar fiyatlar da katlandı.
4: Üreticiyle market arasındaki makasın şampiyonu limon, üreticinin elinden 10 liraya çıkıyor. Market rafında 84 lira 84 kuruşa kadar yükseliyor. Yani neredeyse 8,5 katına satılıyor.
8: Üstelik limonda işin en çarpıcı tarafı sadece bu değil. Geçen yıldan depolanan ürünlerin arzı sürerken erkenci limonlar da pazara çıktı. Arz iyiden iyiye arttı. Üretici fiyatı bir ayda tam %75 geriledi. Ama bu durum etiketleri aşağı yönlü çeviremedi. Yeşil soğanda da tablo benzer. Hasat da arz da arttı. Tarla fiyatı Ağustos'ta %23 düştü. Ama markette tam tersi oldu.
9: Tarladan komisyoncuya, halcıya, bazarcıya, müşteriye 5 kişi var arada. 5 kişi ekmek yiyecek.
8: Tarlada hasadı süren domateste ise fiyat Ağustos'ta %7,5

0: gerileyerek 17 lira 92 kuruşa indi. Ama markette fiyat düşmek bir yana %0,5 arttı. Yaklaşık 18 liralık domates aracılar yüzünden market rafında 53 lirayı aştı.
1: Domatesin şu güneş yanıklısını vermiyoruz vatandaşa. Eziğini çürüğünü ayrı koyuyoruz. Domates şu kasayla geliyor. 600 de aynı değil. Eziği var, çürüğü var. Ona göre de fiyat koyuyorsun tabii.
0: Havuçsa tarlada 10 lira 66 kuruş, markette 51 lira 20 kuruş. Pazar tezgahındaysa 70 lirayı buluyor.
2: Biz halden 60'ı aldık. 70'e satıyoruz. Onlara kazanıyor yani. Getirdiğimiz iki kasa havuç yani.
3: Elmada da makas neredeyse aynı. Üretici fiyatı bir ay boyunca değişmedi. 18 lira 75 kuruşta kaldı ama markette aynı elma 89 lira 60 kuruştan satıldı.
4: Hep 70, 60 elma abla. Hiç değişmedi. Yalnız bir ay sonra elma 20 lira. Çünkü bollaşacak, çoğalacak.
5: Aracılar kazanıyor, üretici kaybediyor.
6: Kendisi getirmiş olsa nasıl getirecek? Kamyon ücreti, mazot ücreti.
7: İstanbul Beşiktaş'ta polis ekipleri tarafından drone destekli yaya geçidi denetimi gerçekleştirildi. Yayaların trafikteki hareketleri izlenirken kurallara uymaları için drone ile uyarı anonsu yapıldı.
8: Güvenliğiniz için yaya geçidini kullanınız.
9: İstanbul Beşiktaş'ta trafikte yaya güvenliğini arttırmak için havadan ve karadan sıkı denetim vardı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İHA Büro Amirliği ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü uygulamada sürücülerin yayalara yol verip vermediği an be an havadan izlendi.
8: Lütfen yaya geçidini kullanınız.
9: Sürücülerin dikkatini üst düzeye çıkarmak için bölgede yavaşlama uyarısı yapıldı. Drondan yapılan sesli anonslarla trafik kurallarına uyulması istendi. Denetim noktasında durdurulan sürücülere öncelik hayatın, öncelik yayanın yazılı bilgilendirme broşürleri dağıtılırken yayaların trafikteki güvenli geçişleri denetlendi.
7: Avrupa Ligi'nden maç özetlerini izleyeceğiz ve Ajans Yeni Günü noktalayacağız.
10: Gözler karşılaşmanın hakeminde işaret veriyor ve mücadele başlıyor. Barcelona haftanın kapanışında Rayo Vallecano'yu ağırlıyor. Keyifli seyirler. Şimdi soldan Vertor geliyor. Rayo Garcia çevirdi içeri, şut, gol! 12. dakika. Barcelona sezonun ilk golünü görüyor kalesinde. Tek hakkı vardı. O hakkı çok iyi değerlendiriyor Rayo Vallecano. Tabii Barcelona'da temsilcimiz Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakiplerinden biri olduğunu hatırlatalım. Rafinha, Rafinha attı çalımı. Rafinha! Tüm maçlarda onun adı ilk kez duyuluyor. Her maç gol attı. Her maç perdeyi açtı. Skora arıyor Barcelona çabucak. Rafinha yine. Rafinha bir el oynama itirazı var. Gözler hakemde. Top ayaktan sekti diyor. Karşılaşmanın hakemi Maeso. Yamal. Lamine Yamal! Lamine Yamal! İlk golü bekledi. Beklediğine değiyor. 20 dakika geride kalırken çok kısa sürede unutulmaz bir geri dönüş imza atıyor Barcelona. Lamine Yamal! İlk gol.
11: Karşınıza Barcelona tarihinin 50 gole ulaşan en genç oyuncusu. Messi'nin rekorunu geçiyor. 2 yılla geliştiriyor. Ve takımını öne geçiriyor.
10: Barcelona taraftarı mutlu. Pedri. Şimdi Rafinha dışarıda buluşu topla. Rafinha tek top istiyor, aldı. Sola bıraktı Gordon. Anthony Gordon girdi içeriye. Anthony Gordon, Anthony Gordon, Cardenas, Koundé. Barcelona'nın golü geri geliyor. Bernal, Espart. Bernal, Olmo, aradan Anthony Gordon. Gordon verdi pasını, ters.

0: Verdi röportajın ardından kendi alanına topu yuvarladı ama bu ortaya ne yapabilir bir savunmacı? Nasıl durduracaksın ki? İçerisi kalabalık. İkinci korneri bu. Yalnızca Rayo'nun. Geldi orta içeriye. Kafa gol! Gol! Gol! Gol! Cameo! Sahanın yıldızı Spotify Cup Node'a. Jules Koundé bu kez uzun topta çıkıyor Barcelona. Nefis bir pas Koundé'den Anthony Gordon'a. Gordon. Anthony Gordon topu pası. Rafinha! İkilinin uyumu inanılmaz bir boyut katıyor Spotify Camp Nou'ya. Kendisinin ikinci, takımının dördüncü golü. Gordon da skor katkısı vermeyi başarıyor yine. Yamal, Lamin Yamal, Chavez Part aradan oynadı. Şimdi Karim Adeyemi çıkarttı. Şut geldi Lamin Yamal. Sağda 5. golünü atıyor Barcelona'nın. Kendisinin ikinci golü Lamine Yamal. Ve Barcelona Rayo Vallecano karşısında 5 golle kazanıyor.
1: İyi akşamlar değerli futbol severler. Osasuna Etafe mücadelesine hoş geldiniz. Maç başlıyor. Keyifli seyirler. Köşe vuruşu kullanıldı. Orta Kavisli. Bu demir yerde. Oyun devam ediyor. İşte pozisyon tekrar görüntüde. Sanırım bir tavsiye gelecek. İzleme tavsiyesi geliyor. Evet, izleme tavsiyesi geliyor. Ve penaltı. Karar penaltı. 45. dakikada penaltı kararı geldi. Bir de kart çıkacak sanıyorum. Evet, sarı kart Cene'ye. Bodemir geliyor. Bodemir, Bodemir ve gol! Köşeye bıraktı topu. Ante Bodemir. Osasuna 1, Etafe 0. Ante Bodemir çok soğukkanlı kullandı penaltıyı. Osasuna tribünleri ayakta. Bodemir. Şimdi pasını verdi. Terat. Arapas güzel ceza alanı içi. Şut! Arka direkt gol! Gol, gol, gol! Enes Ünal! Son dokunan Enes Ünal. Hetafe beraberliği yakalıyor. 1-1. Enes Ünal son dokunuş yine attı. Ve ama offside kararı geldi. Offside yok dedim ama offside kararı geldi. Kontrol sonrası. Gerçekten santimliymiş. Şimdi Osasuna atan kaleci. Tekrarı izlerken bir anda görüntüye Osasuna hata geldi ve kaleci Soria başarılı. Mangala. Satriano sağ kanat. Kiko Femenia ceza alanı kalabalık. Orta sekti. Vuruş kaleci. İkinci pozisyon Satriano. Dışarıya gitti top ama Herrera'nın hırsı işte ekranımızda. Taraftarlar aynı hırsta değil ama. Gudel ceza alanı gönderdi. Enes orada kafa vuruşu dışarıya gitti. Enes Ünal. Bitiyor. Osasuna kazanıyor. Osasuna 1, Hetafe 0. Maçın sonucu.

0: Vakıf Leasing Sabah Ajansı'nı sunar.
1: Günaydın, mutlu sabahlar. Saatlerimiz 6'yı gösteriyor haber ekranlarında. Türkiye ve dünyadan tüm sıcak gelişmelerle her sabah olduğu gibi karşınızdayız. Gündemin sıcak başlığı savaş. Çünkü dün akşam saatlerinden itibaren Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında karşılıklı saldırılar şiddetlenmiş durumda. Amerika Birleşik Devletleri 100'den fazla noktada 100'den fazla hedefe yönelik saldırı düzenlediğini açıkladı. İran'dan yanıt var ama Trump'tan yeni tehditler de gelmeye devam ediyor. İran bize saldırırsa biz daha da saldırıları ağırlaştıracağız diyor. Peki ne oldu? Orta Doğu'da neden yeniden gerilimi konuşmaya başladık? Önce dün gece neler yaşandı bakacağız. Ardından Trump'tan gelen sıcak mesajı da konuşacağız.
2: ABD vurdu, İran misilleme yaptı. Bölgede füzeler yeniden havalandı. Tansiyon bir kez daha tırmandı. ABD Merkez Komutanlığı İran'a karşı yeni bir saldırı dalgası başlatıldığını açıkladı. Hedefte devrim muhafızlarına ait hava savunma sistemleri, radarlar, deniz unsurları ve iletişim tesisleri vardı. İran'ın güneyindeki Bender Abbas, Cask, Çabahar, Konarak, Minep, Sirik ve Keşm Adası çevresinde patlamalar yaşandı. Washington operasyonun Hürmüz Boğazı'ndaki tehditleri azaltmayı amaçladığını açıkladı. ABD Başkanı Trump, İran'ın yeniden karşılık vermesi halinde daha sert saldırılar düzenleneceğini söyledi. Ancak Tahran geri adım atmadı. İran'dan füzeler havalandı. Ürdün ordusu hava sahasına giren 13 balistik füzeden 10'unun önlendiğini, 3 füzenin ise tenha alanlara düştüğünü açıkladı. Devrim muhafızları Ürdün'deki Titin kampının hedef alındığını öne sürdü. ABD'nin ağır kayıplar verdiğini iddia etti. İran'ın misillemesi Ürdün'le sınırlı kalmadı. İran tarafı Bahreyn'deki Şeyh İsa Hava Üssü'nde ABD personelinin bulunduğu mevzilerin İHA'larla hedef alındığını açıkladı. Öte yandan İran makamları Kuhestak'ta bir düğünün ABD saldırısında vurulduğunu öne sürdü. Çok sayıda kişinin öldüğünü açıkladı. Washington cephesinde askeri saldırıların yanı sıra ekonomik ve siyasi baskılar da sürüyor.
3: Ya devrim muhafızları kendi içinde birbirine düşecek, ya İran halkı onlara karşı ayaklanacak, ya da müzakere masasına gelip uyacakları bir anlaşma yapmak isteyecekler.
2: Washington ve Tahran arasındaki karşılıklı saldırılar sürerken bölgede gerilimin daha da tırmanmasından endişe ediliyor.
1: Karşılıklı saldırılar var dedik. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri İran'ın Hürmüz üzerindeki gücünü kırmak için dün akşamdan itibaren saldırılara başladığını duyurdu. Nereler vuruluyor dediğimizde özellikle Keşm Adası, Bender Abbas gibi kritik noktalar bir kez daha hedef alınmış durumda. Peki amaç ne? Amaç işte bu Hürmüz'de İran tarafından kontrol edilen noktayı zayıflatmak, Hürmüz'ün geçişini açık hale getirmek. İran'dan peki nasıl bir yanıt var? İran'dan gelen yanıtta ise bu saldırılarla birlikte Hürmüz'deki geçişlerin daha da zor hale geleceğini bildiriyor Tahran. Diğer yandan ABD Başkanı Donald Trump bu saldırıların hemen ardından çok kısa bir süre önce ise sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. O paylaşımda dikkat çeken bir çağrı var. Aslında biz bu 6 aydır içinde bulunduğumuz bu savaş döneminde ilk günlerinde halka sokağa çıkın çağrısında bulunduğunu görmüştük ama uzun zamandır bu çağrıyı görmüyorduk. Fakat şimdi yeniden isyan çağrısına bulundu. İran halkı ne zaman ayaklanacak? İran'ı müzakere masasına zorlamaya çalışmıyorum. Onlar için değersiz bir anlaşma imzalasalar da umurumda bile değil. Hürmüz Boğazı üzerinde neredeyse tam kontrolümüzün olduğunu ve ekonomilerinin tamamen çöktüğünü, şu anki durumumuzu çok daha fazla beğeniyorum. Onlar sadece kaçınılmaz sonu yaşıyorlar. İşte en önemli cümle sonda gelen cümle oluyor. İran halkı ne zaman ayaklanıp savaşacak? Bu soru belki de önümüzdeki günlerde yeniden tartışmaları alevlendirecek gibi duruyor. İran'da bir rejim değişikliği için Trump yeniden çağrıda bulunmuş durumda. Neredeyiz? 6 ay öncesine bir kez daha geri döndük. Başa dönmüş durumdayız. Tablo bu. Hem Amerika Birleşik Devletleri hem de İsrail'de yaklaşan seçimler öncesinde tansiyon giderek yükselecek ve muhtemeldir ki önümüzdeki günler daha zor geçecek gibi duruyor. Ama bir de işte o zor geçecek.

0: dedik ya, bunu hepimizi etkileyen kısım var. O da petrol fiyatları. Çünkü dün akşamdan itibaren Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yaşanan o gerilim, karşılıklı saldırılar petrol fiyatlarını yeniden 100 dolara yaklaştırmış durumda. Şu an itibariyle %4,32'lik yükselişte 95 dolar 53 sent, 95 dolar 47 sentten işlemler devam ediyor. Altın fiyatlarında çok hızlı bir geri çekilme var. Onu da belirtelim. Ama Brent petrol şu an 96 dolardayız. Biraz daha bu işin gerilimin artması durumunda yeniden 100 dolar senaryosunda telaffuz edeceğiz. Altında 4300 sınırındayız. 4300 dolar, hatta gün içerisinde dün 4290 dolarları da test ettiğimiz bir tablo vardı. Giderek karmaşıklaşan, giderek içinden çıkılmaz bir hale dönüşen savaş sarmalı içinde dünya ve coğrafyamız. Konuşmaya, değerlendirmeye devam edeceğiz. Hem Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen mesajları hem de bundan sonra yaşananları. Bir yandan da tabii ki dünyanın gözü dün Kırgızistan'daydı. Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te önemli bir zirve, Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi, devlet başkanları zirvesi gerçekleşti. Bu zirve sırasında tabii Başkan Erdoğan'ın mesajlarını konuşacağız ama bir de kareler var. Ki bazen bir fotoğraf karesi saatlerce konuşmaktan, üzerine sayfalarca yazı yazmaktan bile daha değerli olabiliyor. Tıpkı burada yer alan o fotoğraf karesinde olduğu gibi. Başkan Erdoğan o yoğun program içerisinde bir yanında Belarus lideri Lukashenko, diğer yanında Rusya Devlet Başkanı Putin'le oturuyor ve karşılıklı sohbet edilen bir kare. Hatta bu karenin biraz daha genişletilmiş halinde ise hemen yanlarında Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de yer alıyor. O karenin bize anlattıklarına bakacağız. Çünkü Başkan Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya geldi. İki lider o görüşmenin hemen öncesinde kısa bir açıklama yaptılar. Gündeminde iki liderin gündeminde enerji projeleri vardı. Akkuyu Nükleer Santrali'nde artık sona gelindiği söylendi. Bu yıl içerisinde Akkuyu'nun açılacağını da altı çizildi. Ama aynı zamanda Başkan Erdoğan Türkiye ile Rusya arasında yeni enerji işbirliklerinin de sinyalini verdi.
1: Türkiye-Rusya ilişkileri gerçekten her döneme göre bugün çok daha ileri bir düzeyde.
2: Türkiye, Rusya için öncelikli ve imtiyazlı ekonomik ortaklardan biri.
3: Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bir araya geldiler. Karşılıklı dostluk ve işbirliği mesajı verdiler.
1: Değerli başkanla bugün böyle bir fırsatı değerlendirmeyi çok önemli buluyorum.
2: Sizin kişisel ilginiz sayesinde ekonomik işbirliğimiz yüksek seviyede kalıyor.
3: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü zirvesine katılmak üzere gittiği Kırgızistan'da Rus mevkidaşı Vladimir Putin'le bir araya geldi. Gündemde ise Ankara-Moskova hattındaki ticari ve ekonomik ilişkiler vardı.
1: Tarımda, enerjide güçlü bir birlikteliğimiz var.
3: Başkan Erdoğan, Mersin'de inşaatına devam edilen Akkuyu Nükleer Santrali'nin önemine vurgu yaptı. Açılış yakın müjdesini verdi.
1: Şu anda artık Akkuyu Santrali'nin bitim dönemine girmiş vaziyetteyiz. Artık Akkuyu Santrali bitişi olsun, açılışını yapalım diye bekliyoruz.
3: Erdoğan, Rusya'nın Türkiye turizmindeki kilit rolüne de vurgu yaptı.
1: Rus turistlerin Türkiye'deki önemi çok çok farklı.
3: Akkuyu Nükleer Santrali, Rus lider Putin'in de ana gündem maddesiydi.
2: Ortak projeler hayata geçirilmeye devam ediyor. Bunlardan biri de Akkuyu Nükleer Güç Santrali. Santralin ilk ünitesini bu yıl devreye sokma hedefi koydunuz. Bu da böyle olacak.
3: Kritik temas zirveye damgasını vururken, görüşme öncesinde de dikkat çeken bir buluşma gerçekleşti. Başkan Erdoğan, Rus lider Putin, Belarus Devlet Başkanı Lukashenko ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ana zirve oturumu öncesinde bir araya gelerek sohbet etti.
0: Şimdi bugün gazetelerin hemen tamamında iki önemli başlık. Biri Kırgızistan'da Başkan Erdoğan'ın sözleri ve dünyaya vermiş olduğu mesajlar. Diğeri de Girne açıklarında yaşanan o facia ve facia ilişkin detaylar yer alıyor. Önce bir Sabah gazetesine bakalım. Sabah gazetesi Başkan Erdoğan'ın sözlerini ve Kırgızistan'daki zirvenin detaylarını manşete taşımış durumda. Bişkek'ten dünyaya adil düzen çağrısı diyor Sabah gazetesi. Hemen bakalım. Başkan Erdoğan Şangay İşbirliği Örgütü zirvesinde dünyaya seslendi. Adil düzen arayışımızın temel gayelerinden biri gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmaktır. Türkiye olarak etrafımızda yaşanan çatışmaların diyalog ve diplomasi yoluyla çözüme kavuşturulması için çalışmaya devam edeceğiz dedi Başkan Erdoğan Kırgızistan zirvesinde yapmış olduğu

0: Gecenin en önemli açıklaması, belki de şu ana kadar görmüş olduğumuz en ciddi tehditten bahsediyoruz. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski kameraların karşısına geçti ve belki de dediğimiz gibi son dönemdeki siyasi tarih içerisinde hiç böyle bir tehditte bulunan bir isim olmamıştı. Hava yolları şirketlerine bu kez uyardı Zelenski. Rus hava sahası fiilen kapatılacak. Rus hava sahasını kullanan tüm havayolu şirketlerini uyarıyoruz. Rus semaları artık tamamen güvensiz hale geliyor dedi. Ne olacak? Sivil uçaklar mı vurulacak? Çünkü artık ticari gemilerin birer hedef haline geldiği tabloda. Şimdi de sivil uçaklar vurulursa bu savaşın bilançosu nereye doğru gider? Bu sorulması bile, bugüne kadar akıllara gelmesi bile düşünülmek istenmeyen konu başlıklarından biriydi. Ancak Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski bu açıklamayı yaparak sivil uçakları, Rus hava sahasını kullanan sivil uçakların hedef alınabileceği konusunda uyarıda bulundu. Tabi buna ilişkinde gün boyunca gelişmeleri takip edeceğiz. Rusya tarafından, Putin'den de gelen yanıtlar var. Savaşın bitmesini beklerken savaş hiç umulmadık alanlara doğru sıçramaya devam ediyor. Bu da güne dair konuşacağımız başlıklardan biri olacak. Ama diğer yandan gözümüz bir yandan da Girne'ye çevrildi. Çünkü Girne'den gelecek haberleri bekliyoruz. 8 canımızı yitirdik. 20 canımızı arama çalışmaları ise devam ediyor. Girne'de yaklaşık 4 mil açıklarında yaşanan o faciada geminin enkazına ulaşıldı. Dün TCG Işıl bölgeye gitmişti. İncelemeler yapıyordu. Ve yaklaşık 550 metre derinde geminin olduğu tespit edilen bir enkaz bulundu. Şimdi araştırmalar artık buraya çevrilmiş durumda. Dün gün boyunca neler yaşandı? Önce bu sorunun yanıtına bakalım. Ardından tabii ki konuşacağımız ihmaller olacak.
1: Feribot faciasına ilişkin soruşturmanın sürdüğünü söyledi. Şu an geminin batığına ulaşmak ilk odağımız açıklamasını yaptı.
2: 550 metrede o gemi olduğu değerlendiriliyor. Cismin yeri tespit edildi. O olduğunu varsayıyoruz, değerlendirmemiz o yönde.
1: Girne'deki gemi faciasında gözler yetkililerden yapılacak açıklamada. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erhürman da kayıp yakınlarıyla buluştu. Onlara arama kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.
2: Deniz yüzeyindeki çalışma da aynı şekilde hiç aralıksız devam ediyor. Yani burada deniz yüzeyindeki çalışma bırakıldı ve bu çalışmaya geçildi diye bir şey yok. Eş zamanlı olarak ikisi de devam ediyor ve edecek.
1: Erhürman, can kaybı ve kayıpların sayıları konusunda herhangi bir şüphe olmadığını söyledi.
3: Rakamlar konusunda da bir şüphe yoktur. 20 insanımıza ulaşabilmiş değiliz.
1: Erhürman, arama kurtarma çalışmaları hakkında da bilgi verdi. Operasyonun hassas bir şekilde yürütüldüğünü dile getirdi.
3: Robotik yetenekleri olan aleti denizin altına o derinliğe indirmek için çok dikkatli indirmek gerekiyor. Onu şimdiden söylemiş olayım ki zamansal olarak beklentinizi netleştirin.
0: Aslında ilk günden beri geliyorum diyen bir faciadan bahsettik. Sinyaller vardı. Aslında aylar öncesinden gemide yaşanan sorunların sinyalleri, görüntüleri de ortaya çıkmıştı. Şimdi 3 ay öncesine gideceğiz. 3 ay önce yaşanan aynı gemideki görüntülere bakacağız. Çünkü gemi 3 ay önce de su almış, bazı sinyaller vermiş. Ancak o sinyallere rağmen gerçekler göz ardı edilmiş. Peki 3 ay önce neler yaşanmış? O görüntülerde neler var? Hemen bakalım.
4: Nereden geldi?
5: Su geliyor mu, ona bakmam lazım.
4: Ciddi su geldi bu arada. Limandan ayrıldıktan sonra seyir hızının da yükselmesiyle beraber koltuk kısımlarından, alt taraftan, ayaklarımızın hizasına doğru su geldiğini fark ettik. Su nereden geldi? Aşağıdan mı çıktı yukarıya, yukarıdan mı aşağı indi?
6: İşte batan geminin kısa süre önce çekilen görüntüsü. Facianın yaşandığı o gemi 3 ay önce de su almış. Yani o felaket adım adım geliyorum demiş.
4: Su nereden geldi ki?
6: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde eğitim gören bir öğrencinin gemiyle seyahat ettiği sırada çektiği video yaşanacak kabusun sinyallerini çok önceden verdiğini gözler önüne serdi. Facianın öncesini kaydeden iki kişi ATV Haber'e konuştu.
4: Su nereden geldi? Aşağıdan mı çıktı yukarıya, yukarıdan mı aşağı indi?
5: Ama falan diyor ki yukarıdan geliyor.
7: Hayır canım, aşağıdan geldi.
5: Hatta su gelecek normal bir şey olduğu söylendi.
6: Bu görüntünün ardından geminin su aldığı yetkililere iletildi. Aşağıdan yukarı doğru dolan su karşısında ne yapacaklarını şaşıran iki arkadaş durumu hemen mürettebata bildirdi. Ancak aldıkları yanıt düpedüz ihmalin ve vurdu.

0: duymazlığın itirafı gibiydi.
1: Oradaki personele durumu izah etti. Herhangi bir gelen giden veya durumu kontrol eden birisi olmadı. Sadece bize öne geçmemiz söylendi.
2: Siz böyle bir yana oturun abi. Üzerinize gelmez.
1: Nereden geldik mi?
2: Yani gelecekler, üzerinize gelecek aslında.
0: Tabii bu görüntülerin en dikkat çekici tarafı geminin su aldığı bilinmesine rağmen bu videonun ardından oradaki yetkililer tarafından herhangi bir işlem, onarım yapılıp yapılmadığı da yine cevabı aranan sorular arasında.
1: Geminin arka tarafında olan yolcular su aldığını fark etmemiş. Biz ön tarafta olduğumuz için su aldığını biz gördük, biz yaşadık. Ama bize bu durumun normal olduğu söylendi.
3: Durumu kontrol etmesi gerekiyormuş ama öyle bir şey yaşanmadı.
1: Su nereden geldi ki?
2: Yani gemi
0: faciası göz göre göre mi geldi? Bu noktada soruşturmanın belki de en kritik delili gemi faciasının 3 ay öncesinde aynı gemide çekilen o görüntüler oldu. İşte bu görüntülerin ortaya çıkmasıyla birlikte polise gidip yaklaşık 1 saat boyunca ifade verdi.
3: Bizim kime bilgi verdiğimizi, hangi mürettebatla iletişime geçtiğimizi sordular.
1: Biz isterdik ki sadece bir an olarak bizde kalsın bu video. Keşke böyle bir durum hiç yaşanmasaydı.
4: Bizim kamikaze.
5: İşte yaşanan bu facia, geliyorum diyen sinyallerin göz ardı edilmesi sonucunda tüm detaylar da ortaya çıkıyor. Bugün Milliyet Gazetesi manşetinde bir başka soru var. Ehliyeti çakma mı? Girne'de batan geminin kaptanının ehliyetini Honduras'tan alması, deniz aşırı ülkelerden alınan bu belgelerin gerçekliği, eğitim ve sınav şartlarının yerine getirilip getirilmediği sorularını da beraberinde getiriyor. Deniz Emniyet Derneği Başkanı Dr. Cahit İstikbal, hukuka aykırı olmasa da Honduras gibi ülkelerin aracı, simsar, acenta sırası arasında yürüyen işlemlerle ehliyet verdiğini söyledi. Kaptan Mustafa Öz'ün ehliyetin Honduras Deniz Ticaret Genel Müdürlüğü'nce sözleşme kapsamında düzenlenmiş bir yeterlilik belgesi olduğunu belirten İstikbal, Honduras'ta açık ve merkezi bir sınavın yapılıp yapılmadığı da araştırılmalı deli. Tutanaklar incelenmeli. Bu da bir başka önemli başlık. Peki Türkiye'de ehliyet nasıl alınıyor? Türkiye'de eğitim ve tamamlama kursları bakanlıkça yetkilendirilmiş kuruluşlardan yapılıyor. Terfi yolunda vardiya zabitliğinden birinci zabit diye oradan kaptanlığa geçiliyor. Kaptan veya uzak yol kaptanı olabilmek içinse birinci zabit yeterliğe 500 GT ve üzerindeki gemilerde liman seferberliği dışında en az 36 ay birinci zabitlik, İngilizce yeterliği ve idarenin sınavından başarılı olunması gerekiyor. Ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Honduras belgesinin yeterli olması da ayrıca tartışılacak konu başlıklarından biri. Yine Milliyet'in ilk sayfasına yer alan bir başka detay, İdris Naim Şahin'i yurt dışı yasağı diyoruz. Şimdi bu haberi bir detaylandırma zamanı çünkü günün önemli başlıklarından biri akşam saatlerinde geldi. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Alihan Kuruş suç örgütüne yönelik soruşturmada şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Savcılık, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme ve suçluyu kayırma suçlarından adli kontrol uygulanmasını talep etti. Suçlamaları kabul etmeyen İdris Naim Şahin, yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.
6: Bu tamamen bir suç örgütüne ilişkin yapılan bir operasyon. Biz kesinlikle bir dini yapılanma, dini grup ya da sivil toplum örgütüne ilişkin bir şey yapmıyoruz.
7: Süleymancılar olarak bilinen cemaatin lideri Alihan Kuliş ve beraberindekilerin çıkar amaçlı suç örgütü yöneticiliği ve nitelikli dolandırıcılık gibi suçlamalarla tutuklandığı soruşturma sürüyor. Son olarak eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in ifadesi alındı. Şahin'in yaklaşık 3,5 saat süren ifadesi 12 sayfa tuttu.
6: İdris Naim Şahin, Sayın Bakanımızın bunu yapmaması lazımdı.
7: Savcılığın Şahin'e yönelttiği en dikkat çekici sorulardan biri 34SD-313 plakalı Volvo S90 hakkındaydı. Firari şüpheliler Hilmi Tuna Kuriş, Erhan Yılmaz ve araç sürücüsü Mehmet Özmen 21 Ağustos 2026'da Muğla'da bu araç içerisinde yakalandı. Şahin aracı kiraladığını kabul ederek bu aracı en son Haziran ayı içerisinde kullandı. Sonrasında kimin kullandığını bilmiyorum şeklinde savunma yaptı.
6: Kiralama yoluyla bu aracın verdiğini söylüyor ama bakan beyin söyledikleriyle dosyadaki kayıtlar birbirini tutmuyor.
7: Şahin bazı araçları hatırlamadığını, kiralama işlemlerinin büyük bölümünün eski danışmanı Ömür Yücel tarafından organize edildiğini söyledi. İdris Naim Şahin, adına tahsisli 34EMT-156 plakalı Audi Q7'yi Belarus'tan gelen bir heyetin kullanımına verdiğini kabul etti. İfadenin en dikkat çekici bölümlerinden birini Şahin'de eski danışmanı Ömür Yücel'in beyanları arasındaki farklılık oluşturdu.
6: Bakan beyin söyledikleriyle dosya içeriği uyuşmuyor. Ben bunu söylemek istiyorum.
7: Şahin ifadesinin sonunda tüm suçlamaları reddetti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ifadesinin ardından İdris Naim Şahin hakkında örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmeyle suçluyu

0: ayırma suçlarından yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasını talep etti. Şahin adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakemliğine sevk edildi. Mahkeme Şahin'in yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Şahin'in avukatları adli kontrol kararına itiraz edecek.
1: Özellikle bir dönem sosyal medyada yayınlamış olduğu o provokatif sokak mesajlarıyla tanınmıştı. Kimden bahsediyoruz? YouTuber Arif Kocabıyık. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'sı nedeniyle hakkında yurt dışına çıkış yasağı vardı. Ancak yurt dışına kaçmaya çalışırken geçtiğimiz günlerde bir tır dosyasına yakalanmıştı. Arif Kocabıyık çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

0: Yurt dışına kaçış planı gümrük ekiplerine takıldı.
1: Sen sığınmacısın. Sen savaştan kaçtın. Ya insan kendi ülkesini bırakır gider mi?
0: Hakkında yurt dışı çıkış yasağı bulunan YouTuber Arif Kocabıyık, yabancı uyruklu bir şahıs da Bulgaristan'a kaçmak için tır dorsesinin altına saklandı. Edirne Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri iki kişiyi tırın alt kısmında yakaladı.
2: Arif, nereye kaçacaktın?
3: Nereye gidiyordun? Nereye gidiyordun Arif?
1: Anamur.
0: Yabancı uyruklu kişi göç idaresine gönderilirken gözaltına alınan Kocabıyık'la tır sürücüsünün emniyetteki işlemleri tamamlandı. İki şüpheli adliyeye sevk edildi. Arif Kocabıyık'la tır sürücüsü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.
4: İki yıl öncesine gideceğiz. 2024 yılına. Erva Raziye Asar iş görüşmesine gidiyorum diyerek evden çıkmıştı ve korkunç bir cinayetinde kurban olmuştu. Faili Fethi Dağlı'ydı. O caninin masum bir canı daha kıydığı ortaya çıktı.
5: İki yıl önce iş vaadiyle kandırdığı Erva Raziye Asar'ı canice katleden katilin yıllardır kayıp olarak aranan Zeynep Yıldırım'ı da öldürdüğü ortaya çıktı. Onunla bağlantılı olduğu öne sürülen 6 şüpheli de operasyonla gözaltına alındı. ...2024 yılında Esenyurt'ta yaşayan 23 yaşındaki Erva Raziye Asar iş arıyorum diyerek 15 Haziran'da sosyal medyada ilan vermişti. Ne yazık ki o ilan cani Fethi Dağlı'nın önüne düşmüş ve genç kızın sonu olmuştu. İş görüşmesine diye çıktığı evinden 19 Haziran'da sırra kadem basan Erva Raziye Asar'ın cansız bedeni bir inşaatta parçalanmış şekilde asansör boşluğunda bulunmuştu. Cani Fethi Dağlı suçunu itiraf ettikten sonra müebbet hapis cezasıyla tutuklanmıştı. 2022 yılında ise yine Esenyurt'ta hastaneye gidiyorum diyerek evinden ayrılan 17 yaşındaki Zeynep Yıldırım da her yerde aranıyordu. Yıldırım'ın telefonundaki son sinyalde yine aynı ismi cezaevindeki Fethi Dağlı'yı gösteriyordu. Yapılan incelemeler sonrası tekrar sorguya alınan o cani Zeynep Yıldırım'ı da katlettiğini itiraf etti. 2022'nin Ekim ayında öldürülen genç kızın cansız bedeni katilin evinin yakınlarında gömülü halde bulundu. Onunla bağlantılı olduğu tespit edilen 6 şüpheli için İstanbul ve Sinop'ta operasyon düzenlendi. Şüpheliler gözaltına alındı.
6: Teknolojinin sunduğu tüm imkanlardan faydalanarak geçmişin izlerini takip ediyoruz. Milletimizin çok güzel bir ifadesi vardır. Yarına kalır ama yanına kalmaz.
4: Hemen gecenin sıcak gelişmesiyle devam edelim. Adresimiz İstanbul Ümraniye. Ümraniye'de 4 aracın karıştığı zincirleme bir kaza meydana geldi. Bu kazada 3 kişi yaralandı ancak sürücülerden biri olay yerinden kaçtı. Şile Otoyolu'nda gece saatlerinde Çekmeköy istikametinde seyir halinde olan bir ciple 3 otomobil çarpıştı. Zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem aldı. Polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemede kazanın ardından araçlardan birinin sürücüsünün olay yerinden kaçtığı belirlendi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

0: Bir başka kaza, adresimiz Mersin. Mersin'de ise virajı alamayan otomobil kontrolden çıktı ve hızla bir dükkanın içine girdi.
1: Virajı alamadı, iş yerine girdi. Görüntüler Mersin'in Erdemli ilçesinde kayda geçti. Hızla gelen bir sürücü virajı alamadı. Kontrolden çıkan otomobil yolun karşısındaki iş yerine girdi. Kazada otomobilde bulunan 3 kişiden biri yaralandı. Kazanın gece saatlerinde meydana gelmesi olası bir faciayı önledi. Otomobilin iş yerine girdiği o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
0: Manşetimiz eşek yedi evine çekildi. Nasıl oluyor dediğimizde ise bir eşek Ankara'nın Altındağ ilçesinde protokol yoluna girdi. Ekipler hemen alarma geçti. Eşeği aldılar ve nereye götüreceklerdi aldıkları eşeği? Yedi evine götürdüler. Tabii o görüntülerin sosyal medyada ortaya çıkmasıyla birlikte eşeğin sahibi de ortaya çıktı. Eşeğini aldı.
2: Arkadaş bana gece saat 2'de mesaj attı, eşeğini buldum diye.
1: Ankara'da film gibi bir olay yaşandı. Kaybolan ve protokol yoluna çıkan eşek yedi emine çekildi.
2: Nereden buldun dedim, gelim alayım. Yok dedi, yedi emin otoparkında. İnanmadım.
1: Sosyal medyada gördüğü video sayesinde eşeğinin yerini öğrenen Orhan Figan olay anını anlattı.
2: Bana sosyal medyada bulduğunu söyledi. Linki attı, ben linke tıkladım. Baktım ki vatandaşın birisi bulmuş protokol yolunda eşeği. Bulduktan sonra 112'yi aramış. 112'den de polis arkadaşlar sağ olsun gelmişler. Bir araç yükler, kimseye ulaşamayınca, kimin olduğunu bilmeyince direktmen çekiciyi aramışlar, çekici çağırmışlar. Bir normal araçmış gibi çekiciye yüklemişler sağ olsun. Sıkı da bağlamışlar, hiçbir zarar vermeden götürüp 7 Emin Otoparkı'na indirmişler.
1: 7 Emin Otoparkı'na giden Figan, polis ekiplerinin eşeğe iyi baktığını söyledi. Cezasını ödeyen Figan eşeğini teslim aldı.
2: Gel eşeğini al ama bunun cezasını sana kesmemiz lazım. Tamam dedim, cezasını kestiler. Fişimi de verdiler, eşeğimi de sağ olsun bana teslim ettiler.
1: Eşeğin sürüden ayrılma nedeninin yavrusunu aramak olduğunu ifade eden Figan 1246 lira ceza ödediğini söyledi.
2: Basa da yeteri kadar büyümüş diye benim başka bir sürü var. O sürüye kattım. Götürdüm ki bu eşek kilo alsın. O da yavrusunu bulmak için gitmiş. Yoksa normal hayatta bu kesinlikle davarı bırakmaz. Davar eşeği bulmak da zor. O yüzden kaçmış. Sağ olsun 7 Emin Otoparkı'na götürmüşler. Ben de oradan 1246 TL ceza miktarını ödedim. Eşeğimi teslim aldım.
0: Otomobiliniz var, aracınıza ceza gelip gelmediğini kontrol etmek için E-Devlet'e giriyorsunuz. Buraya kadar hemen hemen herkesin yaptığı işlem. Ancak E-Devlet'e girdiğinizde karşınızda aracınızda hak mahrumiyeti olduğuna ilişkin bir yazı görüyorsunuz. Peki neden? İşte bunun gerekçesine bakacağız. Çünkü Kocaeli'de bir otomobil sürücüsü internet sitesine, E-Devlet sitesine girdiğinde karşısında hak mahrumiyeti olduğunu gördü. Sebebi ise aracın daha düşük vergi ödemek amacıyla otomobil olarak değil, bir beyaz eşya adı altında Türkiye'ye sokulması.
1: E-Devlet'e girince hayatının şokunu yaşadı. Aldığı aracının ülkeye beyaz eşya olarak sokulduğunu gördü.
3: Kaçak yollarla ülkenin sokulan bir araçtır.
4: Beyaz eşya, yani artık buzdolabı şey olarak, yani bilmiyorum hani çamaşır makinesi ne olarak, geçmiş dönemde böyle işlemler yapmışlar. Bize söylenen öyleydi.
1: 2018 yılında Trabzon'dan satın aldığı otomobilinin herhangi bir ceza veya borç durumu olup olmadığını kontrol etmek için E-Devlet'e giren Selim Calap, aracının üzerinde hak mahrumiyeti bulunduğunu öğrendi.
4: Şöyle düşünün, karşınızda araba görüyorsunuz ama araba buzdolabı ya da klima. Düşünsenize, ben bu arabayı araba diye almışım ama gümrükte klima gözüküyor, buzdolabı gözüküyor.
5: Araçta hak mahrumiyeti gözüküyor. 2025'in 9. ayında.
1: Bakırköy 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2010 yılından bu yana devam eden bir dava dosyası olduğunu gören Calap büyük şaşkınlık yaşadı.
4: Tesadüf E-Devlet'e girdikten sonra öğrendim.
1: Aracın şasi numarasında veya donanımında herhangi bir oynama olmadığı, ancak gümrük vergisini düşük ödemek amacıyla Türkiye'ye buzdolabı veya klima gibi beyaz eşya olarak beyan edilip sokulduğu ortaya çıktı. Düzenli olarak vergisini ödediği, muayenesini ve kaskosunu yaptırdığı otomobilini şu an satamayan ve davada müşteki sıfatıyla yer alan Calap yetkililerden yardım bekliyor.
4: böyle benim gibi mağdur olan 10 bin kişi diye bir duyum aldık. Benim aracım üzerinden de 1000 küsur kişi müşteki olarak gözüküyor. Devletimizden bu işin çözülmesini istiyoruz. Ben aracımdan memnunum. Vergisini ödedim. Muayenesini yaptırdım. Herhangi borcum falan yoktur.
6: Bunun önüne geçirmek için arabayı ekspere soksunlar. Şase numarasına iyi baktırsınlar. Şase numarasında oynama yoksa aracı yetkili servisten kontrol ettirsinler. Yetkili serviste eğer ki araç bayi çıkışıysa sorun yok. Bayi çıkışı değilse artık vergi dairesine araç sahibiyle beraber giderek hak mahrumiyeti olacak mı olmayacak mı? Vergi barışı yapılmış mı yapılmamış mı bunu araştırması lazım.
0: İstanbul'da hareketli anlarda yaşandı. Adresimiz Ataşehir. Ataşehir'de 5 katlı bir binanın çatı katında izolasyon yapıldığı sırada yangın çıktı. Yangın 1 saatlik bir süren mücadele sonrasında kontrol altına alınabildi.
7: İzolasyon yapılan binanın çatısı alevlere teslim oldu. Korku dolu anlar yaşandı. Görüntüler İstanbul Ataşehir'de kayda geçti. 5 katlı binanın çatısından tadilat sırasında alevler yükselmeye başladı. Yangın kısa sürede büyüdü. Alevler çatının her yerini sardı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler yaklaşık 1 saat süren çalışma sonunda kontrol altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
0: Peki gün boyunca ve geceden sabaha yurdun dört bir yanında başka neler yaşandı? Hızlı bir haber turu zamanı.
8: Muğla'nın Fethiye ilçesinde hafta sonu çıkan orman yangını huzur evinin etrafını sarmış, içerideki 64 kişi tahliye edilmişti. Yaşanan o panik anları polis kamerasına böyle yansıdı.
9: Yangın var, yangın. Yangın var dışarı. Yangın var dışarı, dışarı. Yangın var dışarı.
8: Alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulmuştu. Polis denetimini görünce sokak arasına girip kaçmaya çalıştı. Hemen yanındaki arkadaşıyla yer değiştirdi. Ama farkında olmadığı bir şey vardı. O da polis drone'u adım adım takipteydi. Ehliyetsiz sürücüye para cezası kesildi.
10: Lütfen bu bölgede köpeksiz gezmeyin. Çoluğunuzu çocuğunuzu etrafta yalnız bırakmayın.
8: Sürü halinde kameralara takılan kurtlar köy çevresine kadar indi. Sivas'ta kayda geçen o anlar yöre halkını tedirgin etti.
10: Çocuğunuz mutlaka sizinle beraber gitsin gelsin.
11: İnsan kaynağından beslenmeye alıştılar. İnsanlara çok rahat zarar verip insanı da yiyebilir.
12: Arkamda görünen binadan bir daire satın aldık. Adam benim haricimde duyduğumuza göre 6 kişiye daha evi satmış.
8: Ev hayali kuruyordu. Peşinat için 1 milyon lira verdi. Hataylı depremzede tapuyuysa yılbaşından sonra alacağını düşünürken aynı dairenin 6 kişiye daha satıldığını öğrenince hayatının şokunu yaşadı.
12: Çaresiziz ortadayız işte, aradığınız numara kullanılmamaktadır diyor. Sıkıntı yok, telefonunu kapatsa da devletimiz gereğini yapacaktır diye düşünüyorum.
8: Sol şeritte yolcu indiriyordu. Motosikletli genç yanından geçecekken aralarında tartışma çıktı.
13: Burada araba girer mi?
14: Burada yolcu indirmen yasak zaten bir kere sana.
13: Buradan da bisiklet geçer mi?
14: Bisiklet mi bu?
8: Erzurum'daki tartışmayı alevlendirmeden bitirense sürücünün motosikletli gencin kask kamerasını fark etmesi oldu.
14: Akşam Instagram'dasın. Belki şekerim ses yapmasaydın ya.
15: Yeter artık. Bu güzellikleri bozmaya kimsenin hakkı yok.
8: Hatay'da İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, parklardaki oturma alanlarını pislik içinde bırakanlara isyan etti. Bundan böyle ilçede çevreyi kirletenlere 10 bin lira ceza kesileceğini söyledi.
15: Burayı biz temizlemeyeceğiz arkadaşlar. Ne yapacağız biliyor musunuz? Getirin arkadaşlar tabelaları.
8: Çevre temizliğine dikkat çekmek amacıyla pislik içinde bırakılan bir alansa etrafı çevrilerek sanat eseri olarak sergilenmeye başladı.
15: Bu sanat eseri İskenderun'umuzu temiz tutmayan bir vatandaşımızın çalışmasıdır. Sanatçımıza iyi dileklerimizi iletmeyi unutmayın.
0: Dün ekranlara getirmiştik. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan İstanbul'da Mekke Savunma İttifakı için bir araya geldikleri sırada İsrail ve Yunanistan'sa Aşil Kalkanı hava savunma sisteminin kurulması için imzaları atmıştı. Çok katmanlı bir hava savunma sistemi ve tüm Ege adalarını da kapsayacak bir yapıdan bahsediyoruz. Ancak Yunanistan'da bu anlaşmanın imzalanması tabii ki tartışmaları beraberinde getirdi. Yunanistan Sağlık Bakanı parlamentoda yapmış olduğu konuşmada anlaşmayı savundu ama hem Filistin hem de Türkiye ile ilgili söylediği sözler bir hayli tartışılacak cinsten. Ancak Yunanistan muhalefeti içerisinde de biz neden İsrail'e bu kadar bağımlı hale geldik sorusu gün boyunca çokça tartışıldı. Hemen ekranlara getirelim.
1: Yunanistan'la İsrail 3 milyar euroluk Aşil Kalkanı hava savunma sistemi için anlaşma imzaladı.
16: Hava savunma silah sisteminin toplam bedeli en az 3 milyar euro. Yaklaşık 35 ay içerisinde operasyonel hale gelecek.
1: Atılan imzalar Yunan siyasetinin de bir numaralı gündem maddesi oldu. Mecliste konuşan Yunan Sağlık Bakanı anlaşmayı savunurken Filistin'le ilgili tartışılacak açıklamalarda bulundu. Miçotakis hükümeti anlaşmadan memnun ancak Yunan muhalefeti İsrail'le ilişkilerde gelinen noktadan endişeli. Eski Yunanistan Maliye Bakanı Varoufakis sosyal medya hesabından anlaşmayı alıntıladı, utanç verici ifadesini kullandı. Yunanların büyük çoğunluğunun soykırımcı apartheid devletine karşı olmasına rağmen biz yönetici sınıfımızın bu rezil anlaşmayla Yunanistan'ı lekelemesine izin verdik yorumunda bulundu. Siriza Partisi de yazılı açıklama yaptı. Yunanistan gerçekten daha fazla stratejik özellik mi kazanıyor yoksa İsrail'e karşı bağımlı hale mi geliyoruz diye sordu. Siriza'dan ayrılan ve Sol İttifak'ın lideri olan Tsipras ise anlaşma karşısında yorum yapmaktan kaçındı.
0: Diğer yandan Orta Doğu'da önemli bir ziyaret gerçekleşiyor. 10 yıl sonra bir ilk. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping dün akşam saatlerinde Mısır'ın başkenti Kahire'ye ulaştı. Mısır lideri Sisi tarafından karşılandı. Xi Jinping tabii ki iki ülke arasındaki ilişkiler masaya olacak. Savunma anlaşmaları, yine teknoloji alanında anlaşmaların imzalanması bekleniyor. Çok değil bundan iki hafta önce Mısır'la Çin arasında hava kuvvetlerinin katılımıyla ortak bir tatbikat gerçekleştirilmişti. Bu tatbikatın sonrası da Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Mısır'a gidiyor. Yeni silah anlaşmaları, yeni işbirlikleri, özellikle ekonomi alanında atılacak adımlar olması bekleniyor. Tarihi bir ziyaret. Dünyanın karıştığı, Orta Doğu'da gerilimin zirve yaptığı bir dönemde Çin adeta Mısır'a giderek ben de bu coğrafyadayım diyor. Bakalım bu ziyaretin yankıları nasıl olacak? Bekleyip göreceğiz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Ankara'da düzenlenen COP31 bilgilendirme toplantısına konuştu. Bakan Kurum, Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'la gelecek hafta Fethiye Körfezi'ne dip çamuru temizliği başlatacaklarını da açıkladı.
17: COP31 masasında biz sessiz yığınların sesi ve kırılgan coğrafyaların en gür sesi olacağız.
1: COP31 öncesi büyükelçilere seslendi. Antalya çözümün adresi olsun dedi ve ekledi.
17: Sayın Emine Erdoğan'la birlikte önümüzdeki hafta Fethiye Körfezi'mizi temizleyecek ve Türkiye'nin en kapsamlı dip çamuru temizliğini başlatacak. Ardından da Karadeniz'e gideceğiz ve Karadeniz'in incisi Trabzon'umuzda okyanusların çığlığına kurak vereceğiz. Ardından Bakü, New York, Londra ve Fiji'de olacağız. Tüm bu duraklarda da omuz omuza çalışıyoruz.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde Türkiye sıfır atık projesiyle dünya ülkelerine örnek olmaya devam ediyor.
18: Geri dönüşme katkınızdan dolayı teşekkür ederiz.
1: Bu vizyona uygun olarak Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da COP31 Başkanlığı diplomatik misyonlara bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
17: Çok açık ve net söylemeliyim ki artık sadece aksiyon almak zorundayız. Dünyanın masa başında sürekli yeni hedefler üretmeye ihtiyacı yok. Dünyanın yegane ihtiyacı o hedefleri tarlada, sanayide ve şehirde eyleme dönüştürecek sarsılmaz bir iradedir. Biz tarihe uygulama kopu olarak geçmeye geliyoruz.
1: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, toplantının 3 sütun üzerine inşa edildiğini belirtti.
17: Antalya'da işte COP31'e uzanan bu zorlu gelecek yolculuğunu 3 sarsılmaz sütun üzerine inşa ettik. Diyalog dedik, uzlaşı dedik ve işin sonunda diyalogla, uzlaşıyla oluşturduğumuz kararları aksiyonla neticelendirelim dedik.
1: Yeşil dönüşüm ve sıfır atık vizyonu kapsamında atılacak adımları da kamuoyuyla paylaştı Çevre Bakanı.
17: İkinci devrim temizlikte olacak. Dünyayı koca bir çöplüğe dönüştürmekten kurtarıp küresel atık artışını yarı yarıya düşüreceğiz. Bu da çok önemli. Üçüncü devrim şehirlerimizde hayat bulacak. Binalarda enerji tüketimini 2035 yılına kadar %25 azaltmayı hedefliyoruz.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Diyarbakır'da ise tarihi bir keşfe imza atıldı. Çayönü Tepesi'nde M.Ö. 6900 ile 6800 yıllarında tarihlenen 5 metrekarelik madencilik işçiliği ortaya çıkarıldı. İnsanlık tarihinin en erken üretim teknolojilerine ışık tutan keşif, bölgedeki madencilik geleneğinin yaklaşık 3000 yıl boyunca kesintisiz sürdüğünü de kanıtladı.
1: Diyarbakır'da 9000 yıllık madencilik izi bulundu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Diyarbakır'ın Ergani ilçesindeki Çayönü Tepesi'nde yürütülen kazılarda M.Ö. 6900-6800 yıllarına tarihlenen 5 metrekarelik madencilik işliğinin gün yüzüne çıkarıldığını açıkladı. İşlikte ham, yarı işlenmiş ve işlenmiş malakitlerin yanı sıra bakır boncuklar ve bakır nesneler de bulundu.
19: Yerleşmenin birçok noktasında özellikle mekanların arasındaki boşluk alanlarda yoğun bir şekilde madencilikle dair buluntular buluyoruz. Bunlarla ilgili sadece malakit bulmuyoruz, bakır boncuklar buluyoruz, bakır nesneler buluyoruz, bakırın biraz eritilerek yarı işlenmiş kısımlarını buluyoruz.
1: Kazı Başkanı Doçent Doktor Savaş Sarıaltun, Çayönü'nde madencilik faaliyetlerinin M.Ö. 9100'lerde başladığını belirtti.
19: Şu anda çalışma yapılan alanda bulduğumuz malakit sayısı 18. Çevresinde beraber 24 ya da 25 tane malakit örneği var. Çayönü Tepesi'nde daha önce bilinen uzmanlaşma ya da nitelikli iş gücü belli alanlarda işte taş alet teknolojisi yapan ustalar, kemik alet yapan ustalarla beraber bakırcılığın başladığı yerdi ki Çayönü'nde 9100'lerde başlayan bir, M.Ö. 9100'lerde başlayan, günümüzden önce 11.000 yıl önce dünyada madenciliğin başladığı yegane yerleşme. Bunu daha önce biliyorduk. Bununla beraber birçok işlik bulunmuştu ama burada bulduğumuz işlik bu anlamıyla tamamı açığa çıkartılmış ve bütün yönleriyle ortaya koyduğumuz bir işlik alanı.
1: Uzmanlara göre buluntular Çayönü'ndeki üretim teknolojisinin ve uzmanlaşmış iş gücünün binlerce yıl öncesine uzandığını gösteriyor. Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Şimdi hızlıca bir gazete manşetlerimize devam edelim. Hürriyet gazetesiyle devam edeceğiz. Hürriyet gazetesinin manşetinde Girne'de yaşadığımız o facia var. 550 metrede en acı görev. Girne açıklarında 8 kişinin hayatını kaybettiği katamaran faciasına kayıp 20 kişi için Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı 2 arama kurtarma gemisi görevi başında. Dün sabah işe başlayan TCG Işın gemisi 550 metre derinlikte bir cisim tespit etti. Açıklama çalışmaları TCG Işın gemisinden takip eden KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'dan geldi. Çalışmaların çok hassas yürütüldüğünü belirten Erhürman, yaklaşık 550 metre derinlikte gemi olduğu değerlendirilen bir cisim tespit edildiğini, ancak filojet batığı olup olmadığına ilişkin kesin açıklamanın çalışmaların tamamlanmasından sonra yapılacağı vurgulandı. Enkazı alemdar çıkaracak gemi komutanı Deniz Binbaşı Ulaş Cesur'un verdiği bilgiye göre önce denize sualtı cihazı indiriliyor ve keşif yapılıyor. Ardından da atmosferik dalış sistemi devreye giriyor. Bugün gün içerisinde içerisinde ise geminin çıkarılması için de çalışmaların başlamasına bekleyeceğiz. Kırgızistan'da baş döndüren görüşme, Başkan Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştü. Aynı zamanda Belarus lideri Lukashenko da aynı kare içerisindeydi. Güldüren Türkçesi muhabbeti bu özellikle dünün çokça konuşulan görüntülerinden biriydi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Türkçe konuşması yine günün önemli haberlerinden biri. Ve son bir haber aktaralım. Adalet devleti güçlü kılar. Yeni adli yıl Yargıtay'da dün düzenlenen törenle başladı. Yargı üyelerine seslenen Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez adalet mesajı verdi. Bu da Hürriyet'in ilk sayfasına yer alan haberlerden. Dün balıkçılar vira bismillah dediler ve denize açıldılar. Peki ilk günde yasağın kalktığı ilk günde balıkçılar umduğunu buldu mu? Bu sene bizi nasıl bir yıl bekliyor? Deniz o bereketli yüzünü gösterecek mi? Ekranlara getirelim.
20: Palamut'la başladık. Bismillah. Ondan sonra hapsi, şimdi hop gelin hapsine geleceğiz.
21: Bu tavrit de varmış herhalde.
20: Her şey varmış sana. Balık gideri bol. Her bereketli geçecek bu sene inşallah.
22: Çıkın çıkın gelin. Şu an palamut tanesi 150 TL. Görüyorsunuz bir palamut iki kişi rahatlıkla yiyebilir.
8: Av yasağı kalktı. Ağlar denizle buluştu. Sezonun açılmasıyla denizden bereket çıktı.
23: Şu anda uygun. Geçen sene kıyasladığımda zaten palamut yoktu.
20: Çok uygun. Vallahi uygun. Gayet uygun yani.
21: Bu yıl bol bol ve doya doya balık yiyeceğiz gibi gözüküyor. Tezgahlar dolu. Hemen sağımızda palamutları görüyorsunuz. Bu tezgahta fiyatları 150 ile 200 lira arasında değişiklik gösteriyor. Onun hemen yanında levrek var. Levreğin tanesi 250 lira.
22: Özlem vardı. Şu an palamut özlemi bitti, hasreti bitti. Bu sene palamutu doyacağız, bol bol palamut yiyeceğiz.
21: Hamsiyle birlikte istavrit'te de bu yıl bolluk var. Şu anda hamsinin kilosu 300 lira, istavrit'in kilosuysa 250 liradan satışa sunuluyor. Zira bu fiyatlar önümüzdeki haftalarda yine düşüş gösterecek gibi duruyor. Çünkü şu anda denizlerde bereket var. Bunun yanı sıra da geçtiğimiz yılla kıyasladığımızda şu anda hemen hemen tüm balıkların fiyatı yarı yarıya düşmüş durumda. Yıl kaçla başlamıştı palamutu?
24: 300-350 lira taneydi. İki tane 500 liraya zorla veriyorduk yani.
21: Bu buradan bile anlayabiliyorsunuz.
24: Tabii ki yoktu ki. Hiç yoktu yani. Toplasan 15-20 gün palamut sattık.
25: Palamut aldım.
21: Evet. Kaç tane?
25: 3 tane torunlara.
21: Fiyatı iyi geldi mi?
25: İyi, normal.
20: Balık bol. Bol olan şey düşer. Az olan fiyat yüksek olur.
24: Gerçekten palamut bol. Tane 150 lira, 2 tane 250, 4 tane 500 lira olarak vatandaşa bol bol satışımız devam ediyor.
22: Maşallah bire bismillah dedik. Palamut'ta gördüğünüz gibi bolluk, bereketlik var. Fiyatı da ucuz, uygun.
8: Giresun, Rize, Ordu ve Trabzon'da da tezgahlar palamutla doldu. Fiyatlar bölgelere göre değişiklik gösteriyor. Palamut 100 ila 200 liraya satılıyor. Balıkçılar ilerleyen günlerde palamudun daha da bollaşmasını, fiyatların da düşmesini bekliyor.
22: Balıktan ucuz hiçbir şey yok. Balık demek sağlık demek.
0: Şimdi bir yandan da üniversitelere kayıt dönemi başladı. Yeni eğitim öğretim dönemi önümüzdeki hafta başlayacak ama öğretmenlerin durumuna da konuşmak gerekiyor. Çünkü öğretmen adaylarının sınav karnesi zayıf. ÖSYM merak edilen istatistikleri açıkladı. Akademi giriş sınavında 369 bin adayın testi geçerli sayıldı. 15 soruluk sayısal ortalamasında 3,4. Sözelde ise ortalama öğretmenin ortalaması 8,3 oldu. En başarısız alan sayısal olarak karşımıza çıkıyor. Sayısal yetenek AGS'de adayların en düşük ortalama elde ettiği test oldu. 30 soruluk eğitim bilimleri testinde de ortalama 11,2 net olarak gerçekleşmiş durumda. Diğer yandan tabii ki üniversite döneminin başlamasıyla birlikte YKS'de ilk binin tercihleri de belli oldu. İlk bin tıp ve mühendislik alanında tercihini gerçekleştirdi. Hem öğretmenlerin durumu hem de tercihlere ilişkin önemli istatistikler bugün Türkiye Gazetesi'nde yer alan haberler arasında. Şimdi bir başka başlıkla devam edeceğiz. Takvimlerimizi 2015 yılına yani 11 yıl öncesine götüreceğiz. Dünyayı sarsan bir kare vardı. Muğla'nın Bodrum ilçesinden gelmiş ve insanlık Aylan Bebek'le o gün tanışmıştı. Aradan 11 yıl geçti. Ancak Bodrum sahilinde yaşanan o insanlık dramı hafızalardan hiç ama hiç silinmedi.

0: Zaman şimdi bir kez daha yüksek sesle Aylan'ı anlatma. Bir kez daha çocuk gülüşünü, nedenini bile bilmediği ölüşünü, zalimlerin yüzlerine çarpma zamanı.
1: Adına kimisi umut yolculuğu dedi, kimisi ise ölüm yolculuğu dedi. Vatanlarını terk etmek zorunda kalan, savaştan kaçan milyonlarca insan aslında umut yolculuğuna, yani ölüm yoluna çıkmıştı. İşte o ölüm yolculuğundan, masumlarından birisi de Aylan Bebek'ti. Aylan Bebek umuda yolculukta can verdi.
0: Biliyoruz, anlatırken kelimelerin bile kanadığı, dinlerken gözyaşlarının yetim kaldığı bir acıydı 3 yaşındaki Aylan'ın hikayesi. 2 Eylül 2015'te sabahın kör saatinde ailesiyle birlikte Bodrum'dan yola çıkan bir botun içine sığmıştı küçücük bedeni. Ama bu koskoca dünyaya sığamayacaktı. Batıya, adına medeni dünya dedikleri sağır dilsiz topraklara doğruydu rotaları. Karşı kıyıya yol aldıklarını düşünürken ölümün koynuna girdikleri bir acı hikayeyle son buldu yolculukları.
2: Yıllar önce bu topraklardan, bulunduğumuz noktadan, savaşın karanlığından kurtulmak için bir aile yola çıktı. Aylan Bebek henüz 3 yaşındaydı. Umutla çıkılan o yolculuk ne yazık ki acı bir fotoğrafla son buldu. O fotoğrafta hayatını kaybeden Aylan Bebek sadece bir çocuğun ölümünü anlatmıyordu. Milyonlarca insanı etkileyen savaşın insanları nasıl çaresiz bıraktığının da sembolüydü.
0: Daha önce 3 kez denemişler, 4.sü için de yine yola koyulmuşlardı. Annesi, babası, abisi de vardı o botta. Ama çok geçmeden dalgalar yükselecek, deniz kabaracak ve hava zifiri bir karanlığa teslim olacaktı. Sonrası hepimizin malumu. Bir baba, bir de tarifi imkansız acı kaldı geriye. Bir aile yok oldu. İsimleri nüfus kütüğünden düşürülmedi bile. Çünkü rejim onlara kimlik vermemiş, üstelik de vatansız bırakmıştı. Büyük insanlık küçücük bir bedende, Aylan'ın vücudunda karaya vurmuştu. Bir vesikalık fotoğrafı bile olmayan Aylan, tüm vicdanlı insanları topluca bir acıya sığdırmış, tek bir fotoğraf karesine böyle hapsetmişti. Bu fotoğraf karesi dünyayı sarstı ama kendine getirmedi. Suriyelilerin sorunlarının çözümü için artık harekete geçilir diye düşünenler kısa sürede yanıldıklarını anladı. Evet, fotoğrafa ödüller verildi. Heykelleri yapıldı. Birçok ülkede, lüks salonlarda Aylan Bebek ve hayatını kaybedenler anıldı. Bolca konuşma yapıldı, çokça alkış alındı. Ama hepsi itenler içindi. Kör bir susuşa esir olan, tek dişi bile kalmamış medeni dünya, Aylan'ın ve nicelerinin öldüğü denizde vicdanlarını yıkadı ve hiçbir şey olmamış gibi o denizden çıktı. Her şeyi unuttu. Kalanlar için hiçbir şey yapılmadı. Gerçekleri söylemekse yine milyonlarca Suriyeli komşusuna kucak açan, ekmeğini onlarla paylaşan Türkiye ve liderine kalmıştı.
3: Dünya canlarını kurtarmak için çıktıkları yolculukları ya Akdeniz'in karanlık sularında ya da sınırlara gerilen tel örgülerin önlerinde sonlanan milyonlarca mazlumu maalesef çok çabuk unuttu. Özellikle işte gördüğünüz gibi Aylan Bebeği dünya çok çabuk unuttu. Unutmayın ki bir gün ola ki aynı durum sizlerin de başına gelebilir. Çünkü Aylan Bebekler bir değil. Binler, milyonlar, bütün bunlara karşı tedbirimizi almak durumunda.
0: Bu konuşmadan yaklaşık 5 yıl sonra kaydedildi bu görüntü. Ve tam da söylendiği gibi oldu. O gün bu sözlere kulak tıkayanlar, milyonları sürgüne mecbur bırakan zalimler, ki hepsi korkak olur, böyle kaçtılar Suriye'den.

0: şişme bota, birkaç parça eşya ile binen kişi Suriye'nin en güçlü istihbaratçılarından Ali Memlük. Milyonlarca Suriyeli'yi yerinden eden, Akdeniz'i, Ege'yi ölüm denizine çeviren, bölük bölük askerlerle, dikenli tellerle kapanan sınırlara, utanç duvarlarına sığınmacıları mahkum eden kişilerden biriydi. İşkence, zorla kaybetme, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları, daha niceleri. Ondan fazla ülke ve kuruluş tarafından mahkum edilmişti. Yine bir sabahın kör aydınlığında, Ayla'nın öldüğü botun bir benzerinde ve belki de tam da Ayla'nın oturduğu yerde, benzersiz acılar yaşattığı Suriye'den kimliksiz bir katil, vatansız bir ölü olarak rotasını bilmediği bir yolculuğa çıktı. Aylanlar yüreklerde hala yaşarken. Suriye artık özgür ama milyonlar hala vatan sevgisiyle yanıyor. Resmi rakamlara göre 281 milyon göçmen, 120 milyon sığınmacı, doymak bilmeyen sömürgeciler tarafından finanse edilen savaşlar nedeniyle evlerinden, yurtlarından uzakta. Vatansız, pasaportsuz, kimliksiz yaşamak zorunda. Sınırları belli olmayan dünyanın en kalabalık 11. ülkesinin göç yorgunları, savaşsız, sömürüsüz bir dünya hayaliyle yollarda. Tam da şu anda bile, belki Yunanistan, belki İtalya açıklarında, Ege Denizi ya da Akdeniz'de dalgaların arasında masum hayatlar yitip gitmekte. Bir şişme bota sığan hayaller zalimler tarafından söndürülürken, sadece hayaller değil, hayatlar da suya düşmekte. Dünya susmaya devam ederken savaşın çocukları ya ölmekte ya da erkenden büyümekte. Acının olduğu her yerde biliyoruz ki umut da yeşermekte. Bir gülüşte, bir baharda, belki de açan bir çiçekte. Yaralar ancak umutla sarılıyor. Acının gölgesinde yaşayanlara ise şairlerin dizeleri miras kalıyor. Dayanmak ama umutla, ama sevdayla, ama düşle. Tüm zalimlere inat, Ahmet Arif'in dizelerinden cesaretle.
1: Öyle yıkma kendini, öyle mahzun, öyle garip, nerede olursan ol, içeride, dışarıda, derste, sırada, yürü üstüne üstüne, tükür yüzüne celladın, fırsatçının, fesatçının, hainin, dayan kitap ile, dayan iş ile, tırnak ile, diş ile, umut ile, sevda ile, düş ile, dayan, rüsva etme beni.
2: Aylan bebeğin ve ailesinin savaştan kaçarak umutla çıktığı o yolculukta evet bir facia yaşandı. Bugün Suriye'de barış hakim, huzur var ve burada yeniden hayat yükseliyor. Ama Aylan bebek bu hayatı göremedi.
0: Yıkılan, devrilen, birer birer düşen katillerin, zalimlerin heykellerini şimdi halkın öfkesiyle yanan bir ateşe atmak, eritmek zamanı. Son zerresi kor haline gelinceye kadar üstelik. Ayla'nın dimdik ayakta olduğu ve kocaman gülümsemesiyle yeni Suriye'ye baktığı bir heykeli inşa etmek zamanı. Tam da acının kalbine, belki de Şam'a. Gölgesinde özgürlük türkülerinin söylendiği, çocukların özgürce koşup oynadığı yarınlara.

Günaydın. Saatlerimiz 7'yi gösteriyor. Haber ekranlarındayız. Sıcak gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Ana gündem başlığımız Girne açıklarında yaşamış olduğumuz o facia. 8 canımızı yitirdik. 20 canımızı arama çalışmaları devam ederken dün TCG Işın gemisi bölgede çalışmalara başladı. Ve yaklaşık 550 metre derinlikte geminin olduğu iddia edilen, geminin olduğu tahmin edilen bir enkaza ulaşıldı. Şimdi çalışmalar bundan sonra bu bölgeye odaklanacak. Peki TCG Işın gemisine çalışmalar nasıl gerçekleşiyor? Dün gün boyunca neler oldu? Ekiplerimizin izlemleriyle Sabah Ajansı'nın bu bölümüne başlayalım.

0: açıklarındaki gemi faciasında kayıp 20 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Türk donanmasının en önemli kurtarma gemilerinden TCG Işın devrede.
1: Dün Türkiye'den yola çıkan TCG Işın gemisinin içindeyiz şu anda. Hemen kameraman arkadaşım Furkan Ali Özer'den rica edeyim. Hem havadan hem denizden arama çalışmaları bu noktada devam ediyor.
0: Kurtarma çalışmaları derinlik nedeniyle gerçekleştirilememiş, dalgıçlar devreye girememişti. Bu nedenle Türkiye'den tamamen yerli ve milli üretim olan Türk donanmasının gururu TCG Işın bölgeye geldi. Nefes kesen çalışmalara hemen başlandı. A Haber ekibi batık gemiyi tespit çalışmasını an be an görüntüledi.
1: Şu anda deniz altında bir çalışma devam ediyor. Deniz altında 514 metre derinlikte olan aslında gemi aranıyor.
0: Peki TCG Işın faaliyetlerini nasıl yürütüyor? İlk hedef geminin tespiti. Gemi derinliklere önce elektronik dalga gönderdi. Batığı bulmak için çalışma başladı. Teyitli bir tespit yapılırsa ROV görüntüleme sistemi devreye girecek.
1: Şu an gönderilen elektronik dalgalara bir karşılık gelir, bir çarpma olur ve derinlikler yine uzunluklar tespit edildikten ve onaylandıktan sonra yer tespiti yapıldıktan sonra çok önemli bir operasyon devreye girecek. O operasyonda hemen görmüş olduğunuz bu ROV'un kamerasıyla gerçekleşecek.
0: Peki ROV sistemi ne işe yarıyor? İnsansız olarak denizin derinliklerine inen bu sistem kameralarıyla enkazı görüntüleyecek, operatörlere anlık görüntü aktaracak, çalışmalar için net tablo çizilecek.
1: Hemen şöyle gelip şu alanı göstermek istiyorum size. Şu ön tarafta buradan aydınlatılacak ve 4 kamerası var. Bu 4 kamerayla birlikte aşağıya inildikten sonra detaylı bir aslında görüntüleme gerçekleşecek.
0: Eğer batık ROV sistemiyle de teyit edilirse ekipler gemiyi çıkarma çalışmasına başlayacak. TCG Işın'ın komutanı Binbaşı Ulaş Cesur da çalışmalara ilişkin bilgi verdi.
2: Görevdeki amacımız Filojet gemisinin battığı bölgede arama sistemlerimizle detaylı arama yaparak batığın deniz dibindeki mevkisinin belirlenmesi ve teşhis edilmesidir. Batık teşhis edildikten sonra kurtarma faaliyetleri için ciddi kabul edilebilecek 500 metre gibi bir derinlikte uzaktan kumandalı sualtı aracımızla detaylı arama ve inceleme faaliyetine başlanacaktır.
0: Öte yandan TCG Işın gemisi çok donanımlı dinamik konumlandırma ve sonar sistemine sahip. 1000 metre derinliğe kadar arama kurtarma görevi yapabiliyor. 3000 metreye kadar robotik su aracıyla ulaşıyor. 90 metre derinliğe dalgıçlı dalış yapılabiliyor. 365 metre derinliğe ulaşabilen atmosferik dalış sistemi bulunduruyor. Kurtarma sırasında acil cerrahi müdahale gerçekleştirilebiliyor. Gemideki personel de özel seçilmiş. Seçkin grup 10 aylık bir eğitim alıyor. Ardından testleri geçip gemide çalışmaya hak kazanıyor.
3: Ve tabii ki en acı veda diyoruz. 8 canımızı yitirdik. Hayatını kaybedenlerden 4'ü dün son yolculuklarına uğurlandı. Gözyaşları eşliğinde acılar bir kez daha en acı kareler güne dair kameralara, kayıtlara geçti. Peki düne dair neler söyleyeceğiz? İşte kelimelerin artık tükendiği o anlar.
4: Denizde facia, karada yas vardı. Girne açıklarındaki gemi faciasında hayatını kaybedenler memleketlerinde gözyaşlarıyla karşılandı. Kazada hayatını kaybedenlerden Hüseyin Özdemir, eşi, iki kızı ve damadıyla birlikte yakınlarının düğünü için Kıbrıs'a gitmişti. Düğün bitti, evine dönmek için gemiye bindi ama o dönüş yolunda ailenin hayatı bir anda değişti.
5: Görmüş olduğunuz kedinin ismi Suzi. O Özdemir ailesinin kedisi ve Özdemir ailesinden acı haber geldikten sonra görmüş olduğunuz gibi evin kapısının önünden bir an olsun ayrılmadı.
4: Hüseyin Özdemir hayatını kaybetti. İki kızıyla damadı yaralı kurtuldu. Eşi Şerif Özdemir'dense bir iz bulunamadı.

0: acı acıdır. Vardı yeri yağıp geçip gidiyor.
1: Çukurova Uluslararası Havalimanı'ndan Silifke'ye getirilen cenaze gözyaşları arasında toprağa verildi.
2: Haklarınızı, hukukunuzu helal ettiniz mi?
3: Helal olsun.
2: Helal ettiniz mi?
3: Helal olsun.
4: Bir buçuk ay önce yengimi kaybettim. Şimdi Allah'ın oğlunu ya mahalleye bir geldik. Hep ölüm ölüm ölüm ölüm.
1: 55 yaşındaki Reyhan Verim için de Mersin'de cenaze töreni düzenlendi. Kız kardeşi ve kuzenleriyle Kıbrıs'a tatile giden kadın için son görev vaktiydi. Acı haberin ulaştığı bir başka şehirse Gaziantep'ti. Hayatını kaybeden 3 çocuk babası Nihat Balyemez'in cenazesi de memleketine getirildi. Onunla aynı yolculuğa çıkan arkadaşı gemide yaşanan korku dolu dakikaların şahidiydi.
5: Nihat abi, Mehmet dedi biz çıkamayacağız gittik dedi. Nihat abi dedi çıkarık inşallah. Çıkamadım. Geri 2-3 dakika sonra geldik Nihat diyor. Sadece o kadınla çocuk var.
6: Batıyoruz.
1: Yaşamını yitirenler arasındaki Nisa Törer'in cenazesi de Gaziantep'te toprağa verildi. 14 yaşındaki genç kızın babası ise halen aranıyor.
7: Anneleri zaten 4 yıl önce vefat etmişti. Şimdi bir kızı vefat etti. Şu an eşi zaten kayıp. 2 tane çocukları var şu an 10-11 yaşlarında.
1: Kıbrıs'ta başlayan o yolculuk birçok ailenin evine ateş düşürdü. Geriye ise tarifi imkansız bir acı kaldı.
8: Biz bu faciayı konuşuyoruz ama aslında bu facia sürpriz değil. Bu facia aylar öncesinden geliyorum denmiş ama gerekli önlemler alınmamış. Akşam gazetesine bakalım. Facia 2 ay önceden sinyal vermiş diyor Akşam gazetesi. Hasarlı bölgede İki yamadan su almış. Öncelikle geminin hasarı var ve geminin yamaları var ve zaten o yamalardan gemi su almaya başlıyor. 21 Haziran'da yamalı bölgeden su aldığı ortaya çıktı. Yani bundan yaklaşık bir 2,5 ay öncesinde de benzer bir durum yaşandı. Gemide olan bir grup genç o anların görüntüsünü paylaştı. Gemi su alıyor. Batıyoruz uyarısı yapan yolculara mürettebatın bir şey olmaz, sıkıntı yok. Yerinizi değiştirin. Islanmayın dedikleri görüldü. O video soruşturmaya dahil edildi. Tıpkı o 2 ay önce yaşandığı gibi bir kez daha önceki günde aynı durum yaşandı. Gemi personeli aynı sözleri sarf etti. Bir şey olmaz, yolunuza devam edin. Biz durmayacağız dendi. İşte bu da bu faciayı kaçınılmaz hale getirdi. Geminin enkazı 550 metrede tespit edildi ve gözyaşları sel oldu. Akşam gazetesinden bu yaşananlara ilişkin aktaracağımız haberlerden. Bu faciayı, facianın detaylarının neden olduğunu, ihmalleri konuşmaya devam edeceğiz. Gündemimizin ilk sırasında ama bir başka başlığımız daha var. Dün akşamdan itibaren İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki tansiyon yeniden zirve yaptı ve karşılıklı saldırılarla birlikte biz yeniden en başa döndük. Dün akşam neler yaşandı? Trump'tan gelen isyan çağrısı var. İran halkı artık isyan etsin dedi. Hepsini konuşacağız. İslamabad'a. A Haber ekibinden Fakur Rahman'a döneceğiz. Fakur'la bu süreci konuşacağız. Fakur kolaylıklar dileyim. Her gün yapmış olduğunuz bağlantılarda süreç biraz daha kötüye gidiyor. Bu kez bu yaşananlara bir de isyan çağrısı da eklenmiş durumda. Ne söyleyeceğiz? Nasıl görülüyor bu yaşananlar?
9: Günaydın Gökhan. Şimdi İran'a yeni misilleme, yani ABD tarafından ve İran tarafından birbirine karşı yeni misilleme. Asıl sebep ne? Bizim aldığımız bilgilere göre geçen gün İran tarafından Ürdün'deki Amerikan üslerine yapılan saldırıda Amerikalı askerlerin büyük bir can kaybına uğradığı iddiası var. Dolayısıyla ABD tarafından yeni misilleme bu sebepten kaynaklandı. Bilgisayarımıza geçiyor. Hı-hı. Ayrıca şimdi Bişkek'te, Kırgızistan'da Şengay İşbirliği Teşkilat Zirvesi'nde İran zirveye katılan ülkelerin desteğini kazanmış. Bunu ben değil, Pakistan'ın eski Amerikan ve İngiltere Büyükelçisi Dr. Maria Lodi bu şekilde yorumladı. Yani bu Şengay Teşkilat'tan ABD'ye yönelik bir kınama çağrısı yeniden ortaya çıktı. Dolayısıyla şimdi Dr. Maria Lodi'ye göre asıl problem bu İslamabad mütabakat zaptının 5. maddesinin ABD tarafından ihlali sebebiyle ortaya çıkıyor. ABD

0: de bu İslam Vaat mütabakat zaptına uyurması ileriye doğru bir yol. Yani kalıcı bir barış için bu mütabakat zaptına uymak ABD için ve İran için gerekli ve onlar buna uymak zorunda. Dolayısıyla İran, biz buna hazırız. Ancak İran, ABD tarafından İran'a yönelik sert bir tutum var. Ve dolayısıyla İran'da artık ABD Başkanı Trump'a güvenmiyor. Bunu yine Dr. Maria Lodi bu şekilde, bu sözlerle yorumladı. Dolayısıyla asıl problem, yani ABD alternatif bir geçit yolu Hürmüz'den geçirmeye çalışana kadar bu durum bu şekilde devam edebilir. Dolayısıyla şimdi perde arkası yoğun bir diplomasi yaşandı. ABD ile irtibatlar kuruldu ve bir ateşkesi sağlamak için
1: Fakur,
0: yine
1: hemen şunu yorumlamanı rica edeceğim. Başta söyledin, Ürdün'e gerçekleşen saldırı pazartesi, ki seninle bunu konuşmuştuk. Bu saldırının Trump'ı bu kadar öfkelendirmesinin sebebi henüz açıklanmayan ciddi bir can kaybı yaşamaları mı?
0: Evet, maalesef bizim aldığımız bilgiye göre Ürdün'de iki Amerikan üssüne yapılan saldırıda birçok uçak ve birçok can kaybı olmuş. Yani ABD ve can kaybı sebebinden ABD Başkanı Trump tarafından yine mesilleme kararı alındı. Dolayısıyla şimdi ABD Başkanı yine yeni saldırılardan bahsediyor. İran'ı boyun eğdirmek istiyor ve Pakistan'daki bu köşe yazarı ve eski büyükelçi Dr. Maria Lodi, İran'ı güçle boyun eğdirmek için eğer ABD güç kullanmaya devam ederse bu işin bir sonu olmayacak. Yani bu şekilde durumu yorumlandırdı.
1: Tam bir çıkmaz içerisiniz. Bekleyip göreceğiz neler oluyor. Fakur Rahman, Pakistan'ın başkenti İslamabad'dan bize detayları aktardı. Fakur, kolaylıklar dileyelim. Senden detayları almaya devam edeceğiz. Bir çıkmaz içerisindeyiz. Amerikalı generaller diyor ki bu savaş artık sürdürülemez noktaya gelmiş durumda. Karşılıklı saldırılar var. Nereye doğru gidiyoruz? Trump'tan gelen isyan çağrısı hepsinin gündem başı. Ama bir yandan da bu saldırıların yaşandığı gün ne vardı? Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi. Şimdi Şangay'a biraz daha yakından bakmak gerekiyor. Neredeyse Asya kıtasında artık tüm ülkeleri kapsayan bir ittifak haline gelmiştim. Her ne kadar daha istenen o askeri boyutu ya da siyasi boyutu çok yok Şangay'ın, ama gelecek açısından önemli. Bu ekranlara getirdiğimiz Rusya, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Tacikistan, Çin, Hindistan, Pakistan ve İran ülkeleri ve Belarus, bunlar ana ülkeler. Muhalistan ve Afganistan yine aynı şekilde gözlemci statüsünde olan ülkeler. Türkiye, Kuveyt, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Nepal, Myanmar, Laos ve Mısır ise diyalog ülkeleri olarak kabul ediliyor. İşte Şangay'ın genişleme sürecinde ekranlara getiriyoruz. 3.4 milyarlık dev bir örgütten bahsediyoruz. Ama bir Avrupa Birliği gibi bir siyasi bir yapılanma değil ya da bir NATO gibisi askeri bir unsur yok. Ancak gelecek için bunlar olabilir mi? Bu zaten tartışılan bir konu başlıyor. Ama biz şimdi Şangay'a dönelim. Çünkü bizim açımızdan önemli Başkan Erdoğan'ın Şangay Liderler Zirvesi'ne katılmasıydı. Başkan Erdoğan Şangay İşbirliği Örgütü'nün Liderler Zirvesi'nde açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Türkiye'nin barış ve diplomasiye verdiği önemin altını çizdi. Aynı zamanda Mekke Savunma Anlaşması da Başkan Erdoğan'ın gündemindeydi. Tabii ki o zirvede verilen mesajlarla birlikte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le gerçekleştirdiği görüşmede çok büyük önem taşıyordu. Ve özellikle de iki lider enerji alanında yeni işbirliklerinin de sinyalini verdi. İşte düne damgasını vuran kareler.
2: Sayın Cumhurbaşkanı, değerli dostum, yeni buluşmamızdan memnuniyet duyuyorum. Hoş geldiniz.
3: Değerli başkanla bugün böyle bir fırsatı değerlendirmeyi çok önemli buluyorum.
4: Dünya bu randevuya kilitlendi. Şangay İşbirliği Örgütü zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmesi damga vurdu. Öncesinde ise saatler sabah 9.30'u gösteriyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan kongre merkezine gelişinde ev sahibi Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov tarafından karşılandı. İki lider bir süre ayaküstü sohbet etti. Aile fotoğrafı çekiminde objektifler

0: Liderlerin ilgisi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üzerindeydi. Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'le bir süre sohbet etti. Aile fotoğrafının ardından liderler yapay zeka, yeni ticaret ağları ve iklim kriziyle mücadeleyi görüşmek için yuvarlak masada buluştu. Ve zirvenin en kritik görüşmesi öncesi Erdoğan'la Putin, Belarus lideri Lukashenko'nun da katıldığı çay sohbetinde bir araya geldi. Zirve öncesi Erdoğan ve Putin kameralar karşısına geçti. Enerjide yeni işbirliği sinyali geldi.
1: Ortak projelerimizin geliştirilmesi devam ediyor. Akkuyu Güç Santrali'nde bu yılın sonuna kadar ilk ünitesi devreye girecek.
2: Akkuyu Nükleer Santrali'nin açılışıyla birlikte de yeni bazı santrallerin açılış adımlarını da yine birlikte atacağız. Ve bu hazırlıkların içerisindeyiz.
0: Ardından iki lider Ukrayna Savaşı'nı bitirecek barış formülleri, Türkiye'nin üstlendiği tarihi arabuluculuk rolü, Karadeniz'in seyri sefer güvenliği ve Akkuyu Nükleer Santrali gibi ortak projelerin ele alındığı zirveye geçti. Erdoğan Bişkek'te adeta diplomasi rüzgarı estirdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan görüşmesinde ise Türkçe su sohbeti dikkat çekti.
3: Gürcü sudan mı içirsiniz? Bir Azerbaycan suyundan
4: da içirsiniz. Yok, Mercuklu'ndan mı olan suyundan?
3: Yok, ben getirmişim.
4: Sen getirmişsin.
3: Bu Nahçıvan sularıdır.
4: Ulan o sen özgen yaptın. Sen özgen yaptın. Rica atırsın.
3: Ondan da bir adına bakar.
0: Siyasi temasların yanı sıra Bişkek dünya göçebe oyunlarına da ev sahipliği yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan birlikte görkemli açılış törenine katıldı. Kırgızistan Cumhurbaşkanı'nın eşi Aygül Japarova da lider eşleri için özel bir davet düzenledi.
5: Dünyada sıcak gelişmeler yaşanırken göz ardı etmediğimiz ve etmeyeceğimiz gelişmeleri de her gün aktarmaya devam edeceğimiz bir nokta var. Gazze'den bahsediyoruz. İsrail'in saldırıları devam ediyor. Ondan fazla hava saldırısı düzenledi. Üstelik dünya Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasını beklerken İsrail inadına daha da saldırılarını arttırmış durumda seçimler yaklaşırken. Ve son saldırılarda bir kadın ve iki çocuk daha hayatını kaybetti.
6: Soykırımcı İsrail Gazze'ye bir kez daha bomba yağdırdı. Yarım saatte 10 hava saldırısı yaptı.
7: Aniden saldırı oldu. Nereden geldiği belli değildi. Biz su dolduruyorduk.
6: Katliamcı ordunun hedefinde siviller vardı. Çadırların arasında can havliyle sığınacak yer bulmaya çalıştılar.
7: Zaten İsrail yüzünden yerimizden edildik. Onlar bizi buraya getirttiler ve bizi yine vuruyorlar. Küçük çocuk su dolduruyordu. Onun günahı ne?
6: Saldırıda hedef alınan bir araç enkaz haline gelirken çocuklar dahil yaşamını yitirenler oldu. Gazzelilerin yaşadığı bazı derme çatma çadırlarda hasar gördü. İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz da üst düzey bir Hamas yetkilisini alıkoyduklarını öne sürdü.
8: Hamas yetkilisini tutukladık. Gazze şeridinin yaklaşık %70'i yıkılmış durumda. Burada ne sakinler, ne tüneller, ne de evler kaldı. Bölge ordumuzun kontrolü altında.
6: Gazze'de soykırımın başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana şehit edilen Filistinlilerin sayısı 73.500'e yaklaştı.
5: Şimdi yurda dönelim. Çanakkale'de yaşanan bir kaza ile devam edeceğiz sayın seyirciler. Çanakkale'de yolun karşısına geçmeye çalışan 4 kişilik Çelik ailesine otomobil çarptı. Kazada 5 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı.
9: Kontrolden çıkan otomobil dehşet saçtı. Çanakkale'nin Çan ilçesinde 4 kişilik Çelik ailesine yolun karşısına geçmeye çalışırken hızla gelen bir otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan araç yol kenarındaki elektrik direğine vurarak durabildi. Kazayı görenler yardıma koştu. Sağlık ve polis ekibine haber verildi. Ağır yaralanan aile üyeleriyle araç sürücüsü ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. 5 yaşındaki Masal Çelik doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
5: Ankara'ya gideceğiz. Ankara'da gecenin sıcak gelişmesi. Bir markette iki kişi arasında silahlı çatışma çıktı. Hemen o anları ekranlara getirelim. Olay Mustafa Kemal Mahallesi'nde bulunan bir markette meydana geldi. İki kişi arasında yaşanan tartışma sonrası silahına sarılan bir kişi diğerini bacağından vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan adam hastaneye kaldırıldı. Saldırgan polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Ve Türkiye'nin gündeminde uzun bir süredir ilk sıralarda yer alan bir başka başlık. Gülistan Doku soruşturması. Soruşturma genişliyor. Soruşturma kapsamında bir kişi daha tutuklandı. Böylece tutuklananların sayısı 30'a yükseldi.

0: Dalgıç polisin ardından bir şüpheli daha tutuklandı. Türkiye 6 yıldır Gülistan Doku nerede sorusuna yanıt arıyor. Soruşturma kapsamında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 5. dalga operasyon düzenlenmişti. Gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü adliyeye sevk edilmiş, dalgıç polis Gürkan Gürdal tutuklanmıştı.
1: Gülistan Doku cinayetini tüm yönleriyle aydınlatmak ve sorumluların adalet önünde hesap vermesini sağlamak amacıyla soruşturma derinleşerek devam ediyor. Soruşturmada her geçen gün tutuklu sayısı artıyor.
0: Doku soruşturması kapsamında bir tutuklama daha geldi. Adliyeye sevk edilen iki şüpheliden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken diğeri ise cezaevine gönderildi.
1: Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen 5. operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'inin Erzurum Adliyesi'ndeki ifade verme işlemleri ise devam ediyor.
0: Tunceli'de 30 kişilik özel ekip yaklaşık 100 kilometrelik alanda yeraltı görüntüleme cihazlarıyla genç kızın cenazesini arıyor. Gülistan Doku 5 Ocak 2020'de Tunceli'de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kayboldu. Kayıp kız dosyası cinayet ve örtbas şüphesiyle raftan indirilmiş. Aralarında dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'le oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de bulunduğu çok sayıda kişi tutuklanmıştı.
2: Şimdi ünlü sanatçı Güllü'nün ölümü tartışılmaya devam ediyor. Bir ay sonra 1 Ekim'de Güllü'nün kızı annesini öldürme suçlamasıyla hakim karşısına çıkacak ama yeni detaylar da var. Güllü'nün parasını çaldı. Şarkıcı Güllü'yü öldürmekle suçlanan kızı Tuğyan hakkında şok bir gerçek daha ortaya çıktı. Genç kadının eski nişanlısı Kerman Eminoğlu'nun sözleri gündemi alt üst etti. Tuğyan annesinden 4000 lira çaldı. Bunun üzerine Güllü kilidi değiştirdiğini iddia etti. Eminoğlu hırsızlık olayının ardından Güllü'nün dairesinin dış kapı kilidini ve şifresini değiştirdiğini kaydetti. Kilitlerin değiştirilmesi üzerine 22 Eylül'de sokakta kalan Tuğyan'ın kendisini aradığını söyledi. Tuğyan'ın annem şifreyi vermiyor, eve gelme diyor, yeter artık bıktım, hayatım mahvoldu dediğinde ifade ediyor. Tuğyan bana bak anneme dedim, ben psikolojik tedavi göreceğim gerçekten. Kendim için, senin için, bizim için gerçekten. Bak doktora gideceğim, belki çocukluktan gelen bir şeyim vardır dediğinde ifade ediyor. Dedik ya, bir ay sonra Güllü'nün kızı annesini öldürme suçlamasıyla hakim karşısına çıkacak ve tüm gerçekler de bu süreç içerisinde ortaya çıkacak. Şimdi kameralarımızı Mersin'e çevireceğiz. Mersin'de kayıp olarak aranan Suriye uyruklu iki kardeşten birinin cansız bedeni sulama kanalında bulundu.
3: Sulama kanalına düşen iki kardeşten biri hayatını kaybetti. Acı olayın adresi Mersin'in Tarsus ilçesi. Tuğra Nazmi Sarıgün gece saatlerinde sulama kanalında hareketsiz halde bir çocuk gördü. Hiç düşünmeden suya atladı, çocuğu kanaldan çıkarıp sağlık ve polis ekibine haber verdi.
4: Biz şuradaki ayakkabıcının orada oturuyorduk. Buradan gelen biri bağırdı, abi çocuk boğuluyor diye bu taraftakilere seslendi. Ben direkt oradan koştum, baktım suyun üstünde yüzüyor. Bu bahçe sulamak için hortum şey yapmışlar, oradan çocuğu çıkardım.
3: Ekipler çocuğun Suriye uyruklu 6 yaşındaki Yazen Halaf olduğunu belirledi. Durumu ağır olan küçük Yazen hastaneye kaldırıldı.

0: Ancak yapılan araştırma olayın boyutunu daha da acı hale getirdi. Yazen Halaf'la abi Mazin Halaf'tan akşam saatlerinden beri haber alınamadığı ortaya çıktı. Bunun üzerine sulama kanalında arama çalışması başlatıldı. 9 yaşındaki Mazin Halaf'ın cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Her sabah olduğu gibi meteoroloji uzmanımız Adil Tek bizlerle birlikte. Güne nasıl başlıyoruz? Bu sorunun yanıtını arayacağız. Adil Hocam günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın Gökhan, teşekkürler.
1: Haritamızı hemen açtık. Nasıl bir hava bizi bekliyor?
2: Şu saatlerden hemen başlayalım. Şu saatler itibariyle yurt genelinde yağış yok. Bir hafif sis var. Sakarya ve Bolu arasında zaman zaman etkili olan bir sis var. Ki sürücülerin dikkatli olmasında fayda var şu saatler itibariyle. Yurt genelinde yağış yok. Karadeniz çok bulutlu yine şu anlar itibariyle. En soğuk ilimiz Ardahan 9 dereceler civarında. Yine bu saatte itibariyle evet oralarda artık gelmeye başladı sıcaklık değerleri iyice aşağıya. Gün içerisinde yağışlar var. Haritamızda duruyor zaten. Hı-hı. Özellikle yine Doğu Karadeniz'de özellikle iç kesimlerde çok kuvvetli yağışlar değil ama zaman zaman Samsun Ordu arasında önceki gün çarşamba günü konuşmuştuk. Ordu Giresun arasında çok kuvvetli yağışlar olmuştu ki 200-250 kilograma yakın yağışlar düşmüştü. Yine çok kısa süre lokal yağışlar olabilir ama genel olarak Samsun'dan başlayıp Hopa'ya kadar yani Artvin'e kadar uzanan hat boyunca bugün gün içerisinde özellikle öğleden sonraki saatlerde yağışlar var. Yine Doğu Anadolu'nun doğusu yani nereler? Aslında Ermenistan, Gürcistan ve İran sınırımız boyunca yağışları göreceğiz. İl merkezlerinde çok fazla bir yağış yok. Batıya geldiğimizde açık parçalı bulutlu bir hava var. Yalnız öğleden sonraki saatlerde biraz İstanbul ve Marmara üzerinde Poyraz'ın şiddeti saatte 30-40 kilometreye kadar çıkabilir. Çok büyük, çok kuvvetli rüzgar değil ama biraz daha tabii normal değerlerin birazcık üzerinde.
1: Ama çıkıyor. Gece saatlerinde artık o serinliği de hissetmeye başlıyoruz iyiden iyiye.
2: Şu saatler itibariyle örneğin İstanbul'da şu saatlerde sıcaklıklar 17 ile 21 dereceler arasında değişiyor. Gece artık binalar hani güneş ışınları da çok dik gelmiyor artık. Binaları o Temmuz'daki evet. gibi Ağustos gibi çok fazla ısınmıyor ama yine söyleyelim yaz
1: bitmedi
2: evet. Yani bu hafta biraz daha serin geçiyor ama önümüzdeki haftadan itibaren sıcaklıklar yine o Eylül'ün ortalama değerlerinin üzerinde bir sıcaklık. Bir Eylül yani o bahar havasını çok daha iyi hissedeceğimiz bir Eylül bizleri bekliyor.
1: Yazı sevenlere
2: olarak.
1: O müjdeyi verelim.
2: Yağışlarda, o bol yağışlarda Ekim ayı içerisinde kendini gösterecek.
1: O zaman gözüktü. İsterseniz hemen bölge bölge başlayalım. Evet. Marmara ile başlayalım.
2: Evet sıcaklıklar Edirne yani biraz daha batısı tabii Marmara'nın batısı ve Ege boyunca uzanan hat boyunca sıcaklıklar biraz ortalamaların üzerine çıkıyor. İstanbul'da da 31 derecelerde gece sıcaklıkları 21 ama İstanbul'u şöyle diyoruz hep 2 derece üstü 2 derece altı. Aslında gece sıcaklıkları İstanbul'da 17-18 derecelere kadar düşen yerler var. Deniz üzerinde deniz hala sıcak 22-23 derece denize yakın olan yerler biraz da mesela bu sabah Ümraniye'de sıcaklık 17 dereceye kadar düşmüştü. Ama mesela sahilde bir yerde sahildeki bir sıcaklık yerde 22-23 dereceydi. Yani yaklaşık 6 derecelik bir sıcaklık farkı vardı.
1: Cuma'ya ben ayrı bir parantez açmak istiyorum. Yağış gözüküyor. Etkili bir yağış mı olacak?
2: Cuma günkü yağış var ama cuma günkü yağış şöyle söyleyelim. Bizim ensemble modeller var. Yani ensemble dediğim 50 tane model çalışıyor. Bir takım başlangıç koşulları değiştirilerek bazılarında çıkmıyor. Yaklaşık yani 50 modelin 10 tanesinde bir yağış çıkıyor. O 10 tanesinde de çıkan yağışın miktarı çok düşük, çok kuvvetli bir yağış olarak gözükmüyor şu an için. Cuma günü öğleden sonraki saatlerde böyle bir olasılık var. Cuma günü sabah saatlerinde daha netleştireceğiz bu tabloyu.
1: Pazar günü ise 32 evet. dereceyi yani görüyoruz.
2: Cuma yani. Günkü yağış Trakya'da daha çok kendini gösteriyor. Edirne 40'lar arasında bir yağış var Cuma günü. Aslında Cuma günü Ege'de yağışları görüyor. Ege'de güneyinde yani Muğla, Antalya arası göller bölgesi Cuma günü o yağışları görüyoruz. Bir de yine Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'daki yağışları görüyor olacağız.
1: Ege'de 40 dereceleri görüyoruz.
2: Aydın yine 40 derece bu hafta sıcak. Önümüzdeki hafta biraz daha sıcak. Yani o sıcaklık değerleri biraz daha artıyor. Hemen İzmir'e de bakalım. Gece sıcaklıkları artık iç kesimlerinde iyice düşmeye başladı. Ama İzmir'de aslında şu aralar İstanbul'dan çok farklı. İzmir'den yani nemler hem nem değerlerine bakıyoruz hem de görüştüğümüz bazı insanlar ölüyoruz diyoruz nemden diyor. İzmir'de de nem değerleri gittikçe İstanbul kadar bunaltıcı olmaya.
1: Bugün 36 derece evet. Hemen hemen aynı sıcaklıklar devam.
2: Sıcaklıklar çok değişmiyor. Yani yurdun batısı Trakya'dan başlayarak şöyle hani yurdun kuzey batısı ve kuzey batısından şöyle güneye doğru indiğimiz zaman o yüksek sıcaklıklar Güneydoğu Anadolu'ya kadar devam ediyor gözüküyor İzmir için de.
1: O zaman Akdeniz diyelim. Akdeniz'de bakalım yaz devam ediyor mu? Ne söyleyecek bize Akdeniz? Antalya 39.
2: Antalya 39. 39. Antalya'da bugün nem yok.
1: Daha rahat bir gün bugün Antalya.
2: 39 derece ama nem yok. Yukarıda rüzgar kuzeyli buradaki 30.

0: 9'da çıkardı. Esseydi 32-33 gibi görecektik Antalya'yı. Genelde kuzey rüzgarları hakim. Hatay'da mesela, yani o değil, Hatay'da mesela daha güneyde olmasına rağmen 33 derecelik evet. bir sıcaklık var. O da oradaki nemin çok yüksek olduğunu
1: gösteriyor. Antalya'ya bakalım isterseniz 5 günlüğü.
0: Hemen bakalım. Bugün 39 ve Cuma'dan itibaren güneyli akışlar var. Cuma, cumartesi güneyli akışlar var. Sıcaklıkları düşüyor ama 38-39 iki ucuya baktığımızda, yani bugün, yarın, pazar günü 39 derece, cuma, cumartesi 34 derece. Bunlar güneyli biraz şeyler, akışlar.
1: Yani özellikle cuma ve cumartesi nem var. Bugün ve pazar ve yarın
0: kuru, nem biraz yok. Daha kuru sıcak. Daha evet. kuru sıcak Antalya için.
1: Şimdi İç Anadolu diyelim. İç Anadolu'da tablo bizi ne bekliyor? Başkent Ankara güne nasıl başladı? Yağış yok, hemen tamamı güneşli.
0: Evet, hava tamamen açık. Biraz daha sıcaklıklar olsa 32 dereceler ama doğusuna gittikçe sıcaklık yerlerin biraz daha o kuzeyli Karadeniz'deki düşen sıcaklıkların benzeri doğusunda da gözüküyor. Başkentte de bir cuma günü, onun içinde böyle bir cuma günü için bir hafif bir yağış olasılığı vardı. Aynı İstanbul benzeri bir şey cuma günü içinde başkent için gözüküyor ama kuvvet şey değil.
1: Yani
0: çok net şeyler değil. Yani o, dedim ya, 50 değerin içerisinden 10 tanesinde yağış çıkıyor. 40 tanesinde yağış yok. Sıcaklıklar çok fazla başkentte değişmiyor. Gece sıcaklıkların düştüğünü görüyoruz. Başkentler geceleri çok rahat rahat uyuyorlar. Evet.
1: Karadeniz'de yine Doğu Karadeniz'in tamamında Gümüşhane ve Bayburt haricinde yağışın olduğu evet. bir gün bizi bekliyor.
0: Batısında yağış yok zaten. Doğusu geçtiğimiz haftalardan bu yana devam eden yağışlar var. O önceki günlerde o çok kuvvetli yağışlar biraz daha etkisini azaltmış vaziyette ama Doğu Karadeniz'deki yağışlar hep öğleden sonraki yağışlar. Yani öğle saatlerinde başlıyor. Akşam geceye geldiğinizde o yağış bitmiş oluyor. Bu sene fındıkçılar çok muzdarip oldular. Yağmur. Çok kurut, tam şimdi kurutma zamanı. Hani Trabzon'da görüyoruz zaten. Hep öğleden sonraki saatlerde hiç bitmiyor. Yani sıcaklıklar da çok değişmiyor. Aslında sistemde çok fazla bir değişiklik yok. Kuzeyde bulunan bir yüksek basınç var. O yüksek basınç taşıdığı bir meteorolojik olarak değerlendirsek, yani atmosferik dinamikler açısından bir oluk yağar. Oğluğun oluşturduğu yağışları Doğu Karadeniz'de görüyoruz. Aynı şeyi Doğu Anadolu'nun.
1: O zaman isterseniz bu sefer Güneydoğu değil, Doğu Anadolu'ya
0: başlayalım. Evet, yukarıdan kuzeyden güneye öyle doğru inelim. Evet. Peki, öyle olsun.
1: Şöyle yapalım, daha rahat oldu. Aha. Şimdi buraya baktığımızda Doğu Anadolu dediğiniz gibi kuzeyinde yağış var.
0: Kuzeyinde yani Kars, Ardahan yağışlı. Yani güneye doğru indikçe sıcaklıklar artıyor. Kuzeydoğusunda hem rakım hem o Karadeniz'den gelen akışlar sıcaklıkları çok yükseltmiyor. Gece sıcaklıkları az önce söylemiştik. 9 dereceydi bu gece için. 25.
1: O zaman Ardahan'a bir bakalım. Yani Ardahan çünkü dediğiniz gibi tek haneleri artık görmeye başladık.
0: 8-9 dereceler, 7 dereceler. Yani bunu aldım diyenler biraz yurdun kuzeydoğusuna doğru gidebilirler. Sıcaklıklar
1: o zaman
0: çok değişmiyor.
1: Bir de en sıcak bölgemize gidelim. Güneydoğu Anadolu'ya ekranlara getirelim. Şimdi Doğu Anadolu'yu tamamladık. Güneydoğu Anadolu tamamı güneşli. 40 derece sınırındayız. Ama
0: evet, yani zaman zaman bazı ilçe merkezinde 40 dereceleri buluyor. Bu şehir merkezlerimiz bunlar bizim. Hı hı. Şehir merkezinde rastladığımız değerler. Gene sıcak bir tablo. Tabii örneğin Şırnak 33-34 derece aslında orası için aslında düşük bir sıcaklık değeri ama genel olarak yine 30'ların üzerine çıkmış vaziyette.
1: Yakın Diyarbakır'a bakalım. Diyarbakır'da çok önemli değişim yok.
0: Yok, yakın plan için yağış gözükmüyor bu bölgelerde. Güneydoğu Anadolu'da artık hasat bitti, kurutma mevsimi diyelim.
1: Evet.
0: Tablo
1: konuşmaya devam edeceğiz. Yurt genelinde de bir kez daha açtığımızda Marmara bölgesini özellikle açtığımızda da zaten görüyoruz. Güneşli artık yazın son günlerinde tadını çıkartacağımız bir hava sıcaklığı bizi bekliyor.
0: Yurdun kuzeydoğusundaki yağışlar önümüzdeki günlerde özellikle Karadeniz ve Doğu Anadolu'daki yağışlar devam ediyor olacak.
1: Meteoroloji uzmanımız Adil Tek bizlerle birlikteydi. Adil Hocam çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. İyi bir gün ve iyi bir hafta dileyelim. Konuşmaya da devam edeceğiz. Şimdi bir başka başlıkla devam edelim. Çarşamba günü saat 3 sıralarında Silivri açıklarının 18 mil güneyinde Kocaeli'den Ali Ağa'ya intikal eden Türk bayraklı Alsu isimli ticari gemiyle İskenderun limanından Karadeniz ereğiyle intikal eden Türk bayraklı Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi çarpıştı. Hemen detaylara bakalım, sıcak gelişme. Olay yerine Kıyı Emniyeti Sahil Güvenlik Marmara Boğazlar Komutanlığı'na bağlı çok sayıda deniz unsuru ve sahil güvenlik helikopteri sevk edildi. Bölgeye intikal eden unsurların yaptığı ilk tespitlere göre Alsu isimli gemide gözle görünür bir hasar bulunmamakta olduğu belirtiliyor. Ancak diğer gemide ise, ticari gemide ise 10 personelle an itibariyle irtibatın kurulamadığı da belirtiliyor. Bu son dakika gelişmesi, bunu bir kez daha tekrarlayalım. Silivri açıklarında iki gemi çarpıştı. Gemilerin çarpışması birlikte gemilerden birinde bulunan 10 personelden henüz haberi alınamadığı ilişkin bilgi var. Kıyı Emniyeti ekipleri bölgeye sevk edilmiş durumda. Arama çalışmaları başlatıldı. Bir kez daha altını çizelim. Sıcak bir gelişme olduğunu vurgulamakta fayda var. Sivri açıklarında gerçekleşti bu kaza. Tabii bu kaza neden oldu? İlerleyen dakikalarda bu soruya da yanıt arayacağımızı belirteyim ama iki geminin çarpışması sonrasında gemilerden birinde bulunan 10 personelden şu ana kadar haber yok. Bunun da altını çizelim. Bir kez daha vurgulayalım. İstanbul Sivri'de gece saat 3 sıralarında meydana geldi bu kaza. İlk belirlemelere göre kazanın oluş sebebi henüz netleşmemekle birlikte gemilerden birinde çok büyük bir hasar yok. Ancak diğer gemide ise bir hasarın meydana geldiği ve 10 personelin kaybolduğu, onlara ilişkin arama çalışmalarında devam ettiğini belirtelim. Güne yeni güne sıcak bir gelişmeyle, bir son dakika gelişmesiyle başlıyoruz. Bir kez daha bunun altını çizmekte fayda var. 10 personelle iletişim kopmuş durumda. Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında gece saat 3 sıralarında meydana geldi bu olay. İki geminin çarpıştığının bilgisi vardı. Bir gemide hasar yok ancak diğer gemideki 10 personelle irtibat kesildi. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bu kazaya karışan gemilerden birinin de görüntüsünü ekranlara getiriyoruz. O kaza anına dediğimiz gibi neden çarpıştığına ilişkin tabii ki şu an için bir bilgi yok. Ancak gemilerden birinin dümeni mi kilitlendi yoksa gece birbirlerini görmemesinden dolayı mı böyle bir kaza yaşandı bilinmiyor. Çarpışmanın şiddetiyle birlikte gemilerdeki personeller denize mi düştü? Bu da ihtimallerden biri. Ama konuşacağız. A Haber ekibine Ahmet Nazif Vural telefon hattımızda olacak. Ahmet günaydın, kolaylıklar dilerim. Sıcak bir gelişmeyle güne başlıyoruz. 10 personelle irtibat kesik. Peki ne oldu? Detaylarda neler var? Hemen söz sana bırakalım.
2: Teşekkür ediyorum Gökhan Kurt. Hali hazırda Girne'de yaşanan bir facia var. Bunun üzerine de aslında böyle bir olay hepimizi tedirgin ediyor. Öyle ki İstanbul'da şu an Silivri açıklarında, Silivri'nin 18 mil açığında, yani bu da yaklaşık olarak 34 kilometrelik bir karadan uzaklık demek oluyor. Böyle bir uzaklıkta gece saat 3 sularında bu çarpışma meydana geldi. Çarpışmaya karışan gemilerden birisi Altsu isimli ticari gemi, diğeri ise Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi ve şu an için Tuğberk İmamoğlu gemideki 10 personelle irtibat kurulamıyor. Burada tabii ki çeşitli sebepler, ihtimaller ortaya çıkıyor. Ne gibi ihtimaller? Özellikle çarpışmadan alınan hasar ne boyutta? Ve aynı zamanda bu çarpışmanın etkisiyle personel kendisini kurtarabildi mi o çarpışmadan? Evet. Veya bu noktada gemiden kendisini dışarıya atabildiler mi? Yoksa gemide belki de dışarıya atılamayacak kadar fazla bir hasar yok mu acaba? Bunları düşünüyoruz elbette.
1: Peki Ahmet, gemilerden birinin, yani personellere şu an iletişim sağlayamadığımız geminin batma ihtimali var mı?
2: Böyle bir ihtimali elbette düşünmek durumundayız. Çünkü bu bir çarpışma en nihayetinde ve gece saatlerinde yaşandı bu olay. Gece saatlerinde yaşanması elbette ilk etapta onlarla olan iletişimin kurulma noktasında, o saatte oraya ulaşım noktasında da belli bir zaman ölçeğinde beraberinde getirecek elbette. Neticede bu noktaya hem deniz hem de hava ulaşımıyla şu an bir tedarik sağlanıyor. Ancak batma ihtimalini de göz önünde bulundurmak zorundayız şu an için. Ekiplerin çalışması da bu noktada devam ediyor. Batma ihtimalinde şu da var, şunu da altını çizmek gerekiyor. Böyle bir batma ihtimalinde personellerin vermiş olabilme ihtimali oldukları çeşitli çağrılar var. Çeşitli sinyal çağrıları var. Bu sinyal çağrıları karaya ulaştı mı? Böyle bir sinyal verdiler mi? Veya bunun yanı sıra geminin çarpışma öncesinde gemi kaptanı tarafından yine çeşitli uyarılar, sinyaller verildi mi? Bunlar merak konusu elbette. Evet. Bunlarla alakalı da araştırmalar sürüyor. Eğer ki bunlara dair daha net bir bilgi ortaya çıkarsa gemilerin çarpışmasının nasıl bir senaryo içerisinde ortaya çıktığını belki de daha net anlayacağız. Çünkü gemiler aslında sonar sistemleri vasıtasıyla birbirlerinin rotalarını ve birbirlerinin oldukları, evet, noktaları daha net biliyorlar. Ve bu sebeple de çarpışmanın tam olarak neden kaynaklı olduğunu da belki ilerleyen saatler ve dakikalar içerisinde daha net anlayabileceğiz. Sonar sisteminde mi bir problem vardı? Gece görüşte mi bir problem vardı? Işıklandırmalarda mı bir problem vardı? Yoksa denizde beklenmeyen bir hava durumu veya denizde oluşan bir durum mu söz konusuydu? Bunlar da elbette merak konusu. Bunlar bizi aslında batma mı yoksa daha küçük hasarlı bir kaza çarpışma mı, buna götürecek bizi.
1: Bir de Ahmet, arama kurtarma çalışmalarından bahsedelim. Valiliğin yaptığı açıklamayı bir kez daha okuyacağım, ardından sözü sana bırakayım. Bölgeye çok sayıda Marmara ve Boğazlar Komutanı'na bağlı çok sayıda deniz unsuru ve sahil güvenlik helikopterinin sevk edildiğine ilişkin de bilgi var. Peki buna ilişkin neler söyleyeceğiz? Şu an kurtarma çalışmalarında son durum ne?
2: Burada şunu belirtelim, az önce de bahsettik, hem havadan hem de denizden bir ulaşım çabası söz konusu. Havadan yapılan çalışmalar öncelikle olay yerinin yani denizde bu çarpışmanın gerçekleştiği noktanın ve çevresinin aslında taramasını yapıyorlar ve olası bir bu kazanın nasıl gerçekleştiğine dair bir hem not hazırlıyor, rapor hazırlıyor bu ekipler ve aynı zamanda olayın dağılım noktasını, yani denizde olduğu için dalgalarla birlikte bu çarpışmadan sonra gemilerin parçalarının, olası parçalarının diyelim elbette, nereye kadar açılabilmiş olma ihtimalini değerlendiriyorlar ve bununla birlikte denizden o noktaya ulaşan kurtarma ekiplerini de yönlendiriyorlar. Bu oldukça önemli. Denizden giden kurtarma ekipleri de gemilerle bir irtibat kurma görevi içerisindeler ve gemilerle kuracakları bu irtibatlarla birlikte devamında da personellerin nerede olduklarına dair çeşitli bilgiler edinecekler ve buna göre de o kurtarma çalışmaları denizde yine devam edecek. Tekrar hatırlatalım, burası kıyıya yakın bir yer değil, kıyıya yakın bir alan değil, burası karadan 34 kilometrelik uzaklıkta olan bir yer, yaklaşık 18 mil, yani karadan 18 mil açıkta, bu şu demek, karadan gözle görülmeyecek kadar uzakta diyebileceğimiz bir nokta diyebiliriz. Elbette tekrar hatırlatalım, gemilerden çıkabilmiş olan sinyaller de bize bu noktada çarpışmanın nasıl olduğuna dair en net bilgi verecektir. Bizler de şu an resmi kaynaklardan, sahil güvenlik ekipleri, kıyı emniyeti ve yine beraberinde valilik ekiplerinin vereceği bilgiler dahilinde konuyla alakalı araştırmalarımızı sürdürüyoruz Gökhan Kurt.
1: Bu sözler oldukça önemli. Şimdi kazanın meydana geldiği nokta bir Sivri açıkları diyoruz ama 18 mil, Sivri'nin yaklaşık olarak, bu aslında mil olarak değil de kilometre olarak baktığımızda, sen de söyledin, 30-35 kilometre kadar güneyinde yer alıyor. Çünkü zaten şu an o uydu verilerini de ekranlara getiriyoruz. Kazanın olduğu nokta, en azından Tuğberk İmamoğlu gemisinin hangi noktada sinyal verdiğine ilişkin bilgiler var. Peki Ahmet, şimdi olası senaryolar üzerinden konuşalım. Tabii ki daha yeni Girne açıklarında yaşamış olduğumuz bir facia varken hemen ardından bu olayın yaşanması ve 10 gemiye 10 personele ulaşılamaması tabii ki farklı senaryoları da gündeme getiriyor. Valilikten yapılan açıklamada aslında dikkat çeken bir detay da var, onu da söylemek gerekiyor. Sadece gemide bulunan personelle iletişim kurulamadı değil, gemiyle de iletişimin kurulamadığının altı çizilmekte. Şimdi o olasılıklara bahsedelim istersen. Öncelikle bu kazanın, bu çarpışmanın nasıl olduğu ihtimal var. Çünkü sen de söyledin, normalde gemiler birbirlerini aslında radarlarla ya da sonarlarla birbirlerini görmeleri gerekiyor ama bu iki gemi nasıl birbirini görmüyor? Bir de açık bir alandan bahsediyoruz. Hareketinde rahat olması gereken bir alan gibi duruyor.
2: Burada aslında şunu belirtelim. Şimdi gemiler deniz içerisinde belli bir rotaya tabi olarak ilerliyorlar. Biraz uçaklarla benzer bir sistemleri var nitekim. Uçakların da belli rotaları vardır havada. Her ne kadar açık bir alan olarak gözükse de bu rotalar dahilinde uçmaları gerekiyor. Ve yine denizde de gemilerin, denizin de o dalga payını daha hesaba katarak belli bir rota oluşturduklarını biliyoruz. Ve bu rotalar dahilinde de kendi rotalarının içerisinde yer alan engelleri, bu engellerden bahsetmek istediğimiz konu bir başka gemi, bir başka küçük sandal gibi çeşitli şeyleri de hesaba katarak bu rota oluşturuluyor. Ancak zaman zaman, evet, o kadar açıkta bir noktada bu seyir gerçekleştiğinde zaman zaman sonar sistemlerinde veya denizde beklenmeyen çeşitli gelgit akıntılarında zaman zaman bu sonar sistemlerinde arızalar, problemler yaşanabiliyor. Veya bunları da hepsini bir kenara koyduğumuz takdirde bir yanda şöyle bir ihtimal daha var. Gemilerde oluşmuş bir arıza. Çünkü gemiyle iletişimin kesilmesi bir başka vakayken gemideki personelle iletişimin kesilmesi bir başka olay. Çünkü gemideki personelle iletişimin kesilmesi için önce gemiyle iletişimin kesilmesi gerekiyor. Gemide kaptanın ve kaptan yardımcılarının aslında doğrudan karayla bir bağlantısı olması gerekiyor. Bir sinyal göndermeleri gerekiyor ve bu sinyaller kesildikten sonra ancak personellerle iletişimin kesildiğini bizler varsayıyoruz. Elbette bunlar biraz daha teyide muhtaç bilgiler. Bunlar elbette şu an için daha şifayen konuşulan bilgiler. Evet. Ancak bunu tekrar hatırlatalım. Önce geminin irtibatının koptuğuna dair bir bulgu söz konusu. Devamında da geminin personellerinin de iletişimini kesildiğine dair bir bilgi söz konusu. Burada bizleri aydınlatacak olan en önemli, belki de en kıymetli bilgi, gemilerden çıkan, özellikle çarpışma noktasında 10 personelle an itibariyle iletişimin kesildiği, Süzerk İmamoğlu gemisinin vermiş olduğu veya vermiş olabilme ihtimalinin olduğu sinyaller. Bu sinyaller yine radar sinyalleri olabilir, radyo sinyalleri olabilir. Aslında buna benzer bir yapıyı biz yine uçaklarda da görüyoruz. Uçaklarda da bir kara kutu sistemi var. Buna benzer bir sistem de aslında gemilerde var desek yanlış olmaz. Çünkü gemilerde bu radyo sinyalleri vasıtasıyla karaya ve yine aynı zamanda bağlı oldukları noktaya bir sinyal gönderiyorlar. Ve bu sinyaller de aslında onların bir tehlike anında içerisinde mi olduklarını belirtiyor veya açıkta ilerlediklerini belirtiyor. Rotadan sapıp sapmadıklarını da yine belirten sinyaller var. Bizde özellikle şu an kurtarma noktasında bu sinyallerin takip edilmesi oldukça büyük öneme haiz. Bu noktada da ekiplerin çalışmaları bu bağlam özelinde devam ediyor.
1: Ahmet Nazif Vural bize detayları aktardı ama Ahmet'i bırakmayalım. Ahmet'le konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü bir yandan da valilikten gelen açıklamayı hemen bir kez daha okuyalım. Önemli detaylar var. O sırada da Ahmet yeni bilgileri toplayacaktır. Şimdi olay gece 3 sıralarında, bu gece sabah karşı saat 3 sıralarında meydana geliyor. Silivri açıklarında yaklaşık 18 mil güneyinde, bu da yaklaşık olarak 30-35 kilometre kadar açık bir alanda meydana geldiği anlamına geliyor. Kocaeli'den Ali Ağa'ya intikal eden Türk bayraklı Alsu isimli ticari bir gemiyle İskenderun Limanı'ndan Karadeniz Ereğlisi'ne intikal eden Türk bayraklı Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi. Silivri'nin 35 kilometre güneyinde Silivri açıklarında kaza gerçekleşiyor. Şu an haritaları ekranlara getirdiğimiz gemi Tuğberk İmamoğlu gemisinin rotası, ardından tabii 35 kilometre açıklarda meydana geliyor. Şu an itibariyle Alsu gemisinden sinyal alınıyor. Alsu gemisine herhangi bir problem yok. En son verileri de baktığımızda Alsu gemisinden 1-2 dakika önce de o sinyal güncellemesinin gerçekleştiği belirtiliyor ama gece kazanın, çarpışmanın gerçekleşmesiyle birlikte bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Hem arama kurtarma ekipleri hem de helikopterler sevk edilmiş durumda. Gelen ilk bilgilere göre hem gemiden hem de personelden iletişim kesilmiş durumda. 10 personele ilişkin bilgi yok. Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi ve gemide bulunan 10 personelle an itibariyle irtibat kurulamamakta olup bölgedeki unsurların arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir deniliyor. Ahmet, peki bölgede hava koşullarına da biraz bakalım aslında. Olumsuz bir tablo var mıydı geceden bu yönde, meteorolojiden gelmiş herhangi bir uyarı var mı?
2: Gökhan Koç, bunun altını çizelim. Kara için konuşalım bunu önce. Çünkü karada oluşabilecek bir akıntı yine denizin geri kalan kısımlarını, daha açıkta kalan kısımlarını da doğrudan etkileyebilir. Ancak gece boyunca ne Silivri'de ne de İstanbul'da böyle çok büyük bir çeşitli meteoroloji olayı beklenmiyordu. Bu noktada ben de şimdi notlarımı tazeliyorum. Elbette neler olabileceğine dair bizler de şu an için bakmaya çalışıyoruz. Yine geride bıraktığımız gece ve gün içerisinde Silivri'deki hava sıcaklıkları 20-25 derece bandında seyrediyorken rüzgarın da yine Silivri ve İstanbul çevresinde geride bıraktığımız gün 10 ila 20 kilometre hızları arasında, kilometre saat hızları arasında değiştiğini söylemek mümkün. Şu an için de İstanbul'da böyle bir manzara var. Ancak burada tekrar şunun altını çizelim. Gemideki ve o geminin açıkta olduğu alanda, yani Silivri'nin 18 mil açığında bu hava koşulları aynen geçerli olmayabiliyor. Evet. Öyle ki su sıcaklığı bu noktada etkili, sudan kalkan buhar yine bu noktada etkili ve beraberinde rüzgarın bu denli açık bir noktada vermiş olduğu etki çok daha yüksek. Ama şunu da hatırlatalım, gemi kaptanları ve yine geminin rotası oluşturulurken ilk etapta henüz bunların her biri dikkate alınıyor ve denizdeki hava koşullarına göre aslında o rota dahil ediliyor. Bu rotalar buna göre oluşturuluyor. Bu sebeple denizde oluşmuş olabilecek herhangi bir meteorolojik duruma dair de normal şartlarda hazırlıklı olunması gerekiyor. Oluşabilecek çok yeni ve belki de hiçbir şekilde tahmin tahmin tablosunun içerisinde yer almayan bir çeşitli hava olayı da elbette ihtimaller arasında bununla değerlendirmek durumundayız.
1: Şimdi fotoğrafları ekranlara getiriyoruz. Tuğberk İmamoğlu, yani kaybolan gemi, diğer yandan Alsu gemisi. Şimdi Alsu gemisinde herhangi bir hasar yok. Ona ilişkin valilik açıklaması var ama Tuğberk İmamoğlu gemisinde ne iletişim kopmuştum da. Bu gemi 1990 yapımı. Fotoğraflarda da ekranlara getiririz. Yani yaklaşık olarak 36 yaşında bir gemiden bahsediyoruz. Hala faaliyetlerine devam eden bir gemi. Zaten bu konuda herhangi bir daha önce yaşamış olduğu kaza vesaire buna ilişkin bir bilgi yok. Ama 36 yaşında olan bir gemi, diğer gemi ayaktayken diğer geminin batmış olması kazanın oluş şekli açısından bize ne anlatıyor Ahmet?
2: Burada şunu belirtelim Gökhan Kurt. Yani gemilerin aslında yaş aralığını biz bazen normal günlük hayatta kullandığımız araçlarla mukayese edebiliyoruz. Onlarda belki de normal kullandığımız bir otomobilde 36 yaş çok büyük bir model söz konusu. Ve belki bu sebepten daha eski olduğunu düşünebiliriz. Ancak denizde kullanılan bu tarz gemilerde, çekicilerde, römorkörlerde böyle bir hesap, böyle bir kıyas söz konusu değil. Öyle ki bu gemilerin aslında bu kadar eski olması gemilerin tamamıyla kullanılamaz hale geldiği anlamına taşımıyor. Bizlere çünkü bu gemileri yapılırken kullanılmış olan materyalleri oldukça önemli ve uzun yıllarla dayanıklı olması gerekiyor. Ve beraberinde bu gemilerin de aslında sürekli bir şekilde kontrolleri de sağlanıyor. Her tam olarak yılını söylemekte zorluk çeksem de yine tahminimce 5 yılda bir veya daha erken 3 yılda bir çeşitli bakımlara giriyor ve bu girmiş oldukları bakımlarda da gemilerin özellikle o demir seçim saatleri, yani geminin en dışındaki katmanının sürekli bir şekilde bakıma tabi tutulduğu ve aynı zamanda motor bakımlarının, geminin içerisindeki yürütme organlarının bakımlarının sürekli olduğunu söylemek mümkün. Bu sebeple 35 senelik bir geminin eski veya kullanılamaz halde olduğuna dair bir düşünceyi ortaya çıkartmanın çok doğru olduğunu ben şahsen düşünmüyorum. Ve yine uzmanlar da bu noktada bize katılacaklardı. Bu da oldukça önemli bir bilgi. Şunu da altını çizmek gerekiyor elbette. 35 yaşındaki bir geminin teknolojisi nedenli gelişmiş? Bu da bir soru işareti, evet. Elbette. Bununla alakalı da şunu söyleyelim. Teknolojiye sonradan eklenebilir bir ürün olarak geçiyor gemilerde ve sonradan eklenebilecek olan bu sistemlerde şunu hatırlatalım. Gemi 35 yıllık olsa da geminin teknolojisi 35 yıl öncenin teknolojisi değil elbette. Gemi her ne kadar yıl aldıysa her geçen yeni yılla birlikte teknolojisini geliştirmeye muhtaç kalınıyor. Çünkü sistemlerin, yani geminin yürütmesine sebebiyet verecek olan o sistemlerin de bu yeni teknolojilerle entegre olması gerekiyor. Çünkü imkanlar dahilinde bu var. Mecburiyet olarak bu var. Sonar sistemleri buna göre güncelleştirilmeli veya beraberinde motor bakım sistemleri buna göre güncelleştirilmeli gibi gibi daha birçok farklı faaliyetin buna göre dizayn edilmesi gerekiyor. O sebepten bu tarz incelemelerin veya buna dair yargılamaların daha çok da geminin incelenmesinden sonra ortaya çıkmasını bizler tahmin ediyoruz.
1: Şimdi radarlar üzerinden de verilere baktığımızda Alsu gemisinden de az önce de söylemiştik zaten sinyal almaya devam ediyor. En son bir dakika önce kendini güncelleyen bir sinyal verisi var. Alsu gemisinin yapımına da bahsedelim. Şimdi diğer gemi, yani kaybolan İmamoğlu gemisi 1990 yılında yapılmışken Alsu gemisinin 2002 yapımı olduğunu belirtelim. İmamoğlu gemisine göre çok daha genç bir gemi olduğunda altını çizmekte fayda var. 2022, bunu düzeltelim, 4 yaşında bir gemiden bahsediyoruz. Arama kurtarma çalışmaları, şimdi valilikten yapılan açıklamada olayın duyulmasının ardından gece 3 sıralarında olduğunu belirtelim. Çok geç bir saatte meydana geliyor bu kaza. Tabii ki gecenin karanlığı bölgede çalışmaları zorlaştıran faktörlerden biri. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Hem havadan hem de denizden tabii ki ekipler bölgede, helikopterlerin de burada olduğunu biliyoruz. Ahmet, şimdi bu kadar gece geç saatlerinde yaşanmış bir kaza, tabii ki karanlıkta yaşanan bir kazadan bahsediyoruz ama aynı zamanda kurtarma ekipleri, helikopterler bölgede, diğer ekipler bölgede, ekiplerin genişliği bize nasıl bir çalışma yapıldığını anlatıyor şu an.
2: Özür diliyorum. Burada şundan bahsetmek gerekiyor. Ekipler aslında o noktadaki çalışmalarını o olayın dağılım noktasına göre hesap edecekler ve havadan yapılacak bir müdahale, az önce de bahsettik bu konuyu, daha çok olayın nereye doğru yöneldiğine dair. Yani denizde yaşanan bu çarpışma ardından gemileri nereye doğru sürükledi veya gemiden ayrılmış, parçalanmış bir parça var mı? Bu noktada bizlere daha net fikir verebilmesi için, kurtarma çalışmalarına daha net fikir verebilmesi adına havadan çalışmalar sürdürülecek ve devamında kurtarma çalışmalarına denizden katılacak olan ekiplerin de kurtarmaya katılacak olan ekiplerinde yine gemileri arama çalışmaları, gemilere dair çalışmaları bize farklı ölçütleri de beraberinde getiriyor. Bugün ne gibi ölçütler? Elbette geminin batma ihtimaline dair.

0: bir ölçüt de akla getiriyor ve bu geminin batma ihtimaline dair olan çeşitli öngörüler diyelim bu noktada, bizim de istememiş olduğumuz bu öngörüler aslında kurtarma çalışmalarını bir noktaya daha net yoğunlaştırabilecek.
1: Evet. O zaman Ahmet, şunu sormak istiyorum. Şimdi bu açıklamadan aslında direkt bu soruyu da sormak gerekiyor. Gemiden haber alınamaması, gemiden 10 personelle irtibatın kesilmiş olması ve gemiye ilişkin irtibatın olmaması bize geminin battığı senaryosun daha güçlü olduğunu mu gösteriyor?
0: Geminin batma ihtimalini elbette şu an belki çok dile getirmek istemiyoruz, ancak kurtarma çalışmalarında özellikle havadan ve denizden çalışmaların bu denli artması bu ihtimalin de şu an elde tutulduğunu bizlere gösteriyor. Bunu da altını çizelim, çünkü bu ihtimal göz önünde olmak zorunda, çünkü gece saat 3'te yaşanan bir kaza bu. Gece saat 3'te yaşanmış bir kaza ve nedeni henüz belirlenmemiş bir kaza. Elbette verilmiş olma ihtimali olan sinyaller var. Bu sinyallere göre de hareket ediliyor, ancak bu çarpışmada Alsu gemisinin çarpışma sonrasında daha az hasar aldığını biliyoruz. Alsu gemisinin ne gibi bir sinyal kodu gönderdiğini, ne gibi bir radyo kodu gönderdiğini de henüz bilemiyoruz. Bu radyo kodu da yine bizim için oldukça önemli. Oradan elde edilecek bilgi de oldukça önemli. Buna göre de kurtarma çalışmaları şekillenecektir. Alsu gemisinin radyo sinyallerinden, radyo frekanslarından şöyle bir, eğer ki mesaj geçildiyse, şöyle bir sinyal geçildiyse, bir çarpışma yaşandı ve bu çarpışmada hemen çarpışmaya karıştığımız diğer gemiyle alakalı şu bilgiler var, önümüzde şunu görüyoruz gibi bir bilgi geçildiyse anakaraya ve bu bilgi özelinde de bir araştırma yürütülüyorsa, mutlak surette batma ihtimali veya Tuğberk İmamoğlu gemisinin de yine o noktadan bir başka bölgeye doğru sürüklenme ihtimali de göz önünde bulunduruluyor.
1: Bu önemli bir ifade, geminin sürüklenme iddiası ya da sürüklenme ihtimali. Bu senaryonun gerçekleşme olasılığı sence nedir? Yani gemi bir şekilde iletişim kopmuş olabilir ama hala Marmara Denizi içerisinde sürükleniyor olabilir mi sence?
0: Geminin sürüklenme ihtimali aslında çarpışmanın yaşandığı alanın ne denli büyük bir boyuta taşındığına göre değişebilir. Elbette gemi çok daha büyük fırtınalar içerisinde sürüklenme ihtimali daha fazla olsa da şu an için bu sürüklenme ihtimalinin birazcık daha havadan yapılan çalışmalar neticesinde çok daha net bir şekilde bulunabileceğini göstermekte bizlere. Evet.
1: Tabii şunu da söyleyeyim, hava artık aydınlandı, arama kurtarma ekipleri kazanın ilk olduğu anda 3'te zaten bu kaza olduğu için erken saatlerden itibaren bölgeye intikal ettiler. Havanın aydınlanmış olması bize bu noktada da daha net bir bilgi verecektir sanırım. Gemi sürüklendi mi yoksa gemi bir batma ile mi karşı karşıya kaldı, sanırım bunu kısa süre sonra öğrenebileceğiz.
0: Evet, yani bununla alakalı yakın zaman içerisinde İstanbul Valiliğinden gelecek olan bilgilerle birlikte daha net bir bilgi akışı sağlanacaktır. Bu noktada şunu bir tekrar hatırlatmamız gerekiyor. 10 personelle iletişim kesildi, ancak bu 10 personelle iletişim kesildiği mesajı bazen bizlere tedirginlik verse de onlara tekrar ulaşma ihtimalinin olduğunu da hatırlatalım. Ve kurtarma işlemlerinde bu kişilerden herhangi birisine ulaşıldığı takdirde geminin akıbetine dair çok daha net bir bilgi elde ediyor olacağız. Bu çok önemli bir bilgi. Elbette temennimiz bu yönde. Nitekim Girne'de bıraktığımız günlerde Girne'de bir facia yaşandı ve bu facia neticesinde aslında hepimizin tedirgin olduğu unsurlar, konular var. Bu sebeple de aslında umudumuzu kesmeden o noktadaki çalışmalarında bu minvalde ilerlediğini, çalışma olarak, kurtarma çalışması olarak ilerlediğini bilerek düşünmek önemli gibi geliyor bana. Elbette denizde yaşanan bir olay, saat gece 3'te yaşanmış bir olay ve denizde olması hasebiyle kurtarma çalışmasının veya olaya o esnada doğrudan hemen müdahale etmek noktasında ister istemez gecikmenin yaşanabileceği bir nokta burası. Çünkü gece saatlerinde yaşanması, gece saatlerinin yaşanmasını da bir kenara koyduğumuz takdirde Silivri'nin karasının yaklaşık 18 mil uzağında olması, oraya o esnada çarpışma yaşanır yaşanmaz ulaşma ihtimalini de biraz daha düşürüyor. Evet. Elbette kurtarma çalışmaları ekiplerinin de çok hızlı bir şekilde olaya intikal ettiğini tahmin edebiliyoruz. Ancak yine de ne kadar hızlı ulaşılırsa ulaşılsın gece saat 3'te yaşanmış bir kazanın sinyalinin dahi hemen gitmek halinde oraya ulaşımında ona göre gerçekleşeceğini de bilmemiz gerekiyor. Burada bir ihmal değil. Burada aslında elden evet. geldiği kadar çabuk gidiş var ancak yine de bunun bir deniz kazası olduğunu hatırlatalım izleyicilerimize, dinleyicilerimize.
1: Ahmet Nazif Vural'a teşekkür ederim. İlk andan itibaren bize gelişmeleri aktardı. Ahmet şimdi olay yerine geçecek tabii ki. Detayları çok daha fazla alacağız ama bir yandan da uzman konuklarımızla ne yaşandı sorusuna yanıt aramamız gerekiyor. Arama kurtarma uzman ekiplerinden Murat Uzan bizlerle birlikte. Sayın Uzan yayınımıza hoş geldiniz.
2: Teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun.
1: Çok teşekkür ederiz efendim. Şimdi gelen ilk verilere baktığımızda gece 3 sıralarında iki gemi çarpışıyor. Gemilerden birine irtibat kopmuş durumda. 10 personel de kayıp. Bu açıklama bize ne anlatıyor? Bölgede ne yaşanmış olabilir?
2: Şimdi tabii bu yine işte daha diğer gemi kazamızın üzerinden daha olumsuzluklar atılmadan ikincisini yaşadık. İnşallah Allah bir daha kötüsünü göstermesin. Şimdi tabii bir gemiden haber alınmaması demek iyi bir şey demek değil. En son SOS sinyalleri yine aynı şekilde kaybolan veya haber alınamayan gemimizden gelmişti. Bununla alakalı kıyı emniyet ve işte gerek sahil güvenliğimiz. Bununla alakalı tabii bazı çalışmaları başlattığını biliyoruz. Aynı zamanda bölgeye yine birçok gemimizin, yardım gemimizin gittiğini de biliyoruz. Fakat gece 03 işte en kötü şey bu. Ne demiştik diğer katamaranda olduğu gibi iyi ki bu gece olmadı dedik. Bu kaza Girne'de bu da gece oldu yani. Şimdi çok kötü tarafı bu. Çünkü gece kimse kimseyi görmüyor ve orası inanılmaz gece karanlık bu sefer. Bunun getirdiği olumsuzluklar ciddi manada fazla.
1: Peki. Görüyorum ne yazık şimdi ki. Gelen ilk verilere baktığımızda gemilerden biri yani Alsu gemisinde herhangi bir sorun yok. Yani sinyal almaya devam ediyor. Bir gemide en azından açıklamalarda bir hasar olmazken diğer geminin batmış olması kazanın yaşanma şekli açısından bize ne gösteriyor?
2: Evet, şimdi şöyle tabii burada biz tabii daha görmeden veya gemiyi incelemeden bazı yorumlarda bulunacak olursak tabii bunlar biraz daha çok doğru diye kabul etmemek lazım bu cümleleri, kuracağım cümleleri. Şimdi batmayan gemi diğer gemiye ya gövdeden ya da işte diyelim ki kış tarafından çarptığı anda daha büyük bir hasar görebilir. Bu bir, iki, taşıdıkları yük itibariyle bu gemilerde herhangi bir patlama veya herhangi bir yırtılma söz konusu olduğu zaman hani diğer gemi daha yaşlı olabilir, metal yorgunluğu daha fazla olabilir. Batan gemi için söylüyorum. Aldığı hasarla direkt orantılıdır bu olay. Yine tahminlerimiz herhalde burada ne yazık ki aynı çıkacak veya bu şekilde çıkacak diye bekliyorum. Büyük ihtimalle geminin hasar aldığı nokta toparlanamayacağı ve içindeki ağırlıkla beraber tabii kaç kroston yük var ve ne taşıyor bilemiyoruz. Batmasını hızlandırmış olacağını düşünüyorum. Tabii burada acil durum tahliye durumunu veya acil durum sinyalini kendi içindeki gemi mürettebatına ne kadar hızlı verdi, can yelekleri var mıydı, yine aynı mantık, yine aynı konu, bakın yine aynı şeye geldik. Dikkat ederseniz bunlar da bir ihmal nedir? Sonuçta görevli olan...
1: Peki Sayın Uzan, böyle bir kaza anında, evet. böyle bir çarpışma anında gemilerdeki acil durum prosedürü nedir? Yani o personel muhtemelen bazıları uyuyordu çünkü gece çok geç bir saat. Ne yapılması gerekiyor ya da ne olmuş olabilir o anda?
2: Tabii şimdi acil durum dediğimiz zaman bütün personellerin uyuduğu yerde veya bulunduğu yerde anons sistemi var. Bu anons sistemini harekete geçiriyor kaptan direkt olarak. Yani bu acil durum sinyalini duydukları anda veya işte bu sireni duydukları anda herkesin hemen yanındaki can yeleğini giymesi lazım. Yatsa da yattığı yerde zaten can yeleğinin olması lazım. Bu kadar hızlı bir şekilde batma durumu zaten pek olamıyor. Çünkü en azından bir geminin batabilmesi için ya bu geminin bir şekilde

0: kırılsa dahi işte dik bir durum alıp batıyor gemi. Hı hı. Dolayısıyla bunun böyle olduğunu bile düşünsek yine bu içerideki kişiler eğer makine dairesinde mahsur kalmadılarsa, eğer makine daireleri biliyorsunuz işte geminin çok alt kısımlarında, evet. Burada kurtulma şansları olabiliyor. Eğer çarpma sonucunda darbe aldığı yerde bu bizim gemideki kazazedelerimiz diyelim, çarpma sonucunda herhangi bir darbe veya bir yaralanma olmadığı ise kurtulma şansları yüksek olurdu. Yani burada da eğer can yeleklerini giydilerse yine bölgede yine deniz üstü arama konusunda yine aynı şekilde Girne'de de bizim tavsiye ettiğimiz ve devletimizin de uyguladığı gibi deniz üstündeki arama faaliyetleri başlar yüzeysel gözle veya işte yine insan savaşlarımız, helikopterlerimiz bu insanları sürüklendiğini düşünelim. Orada da bir şey var. Bir akıntı söz konusu. Buna göre bir çalışmaları başlatmak lazım. Çok acil.
1: Evet. Peki Sayın Uzan, şimdi böyle bir kaza anında dakikaların ne kadar önemli olduğunu gördük. Dün gece saat 3 sıralarında bu kaza yaşandı. Ne kadar süre içerisinde diğer gemi, eğer battıysa tabii bunu eğer olarak sormamız gerekiyor. Ne kadar süre içerisinde batmış olabilir? O anlarda neler yaşanıyor?
0: Evet, şimdi tabii bu çok bir şey. Gerçekten çok zor ve panik olan bir konu. Tabii ki buradaki personellerin de konuyla alakalı, deneyimiyle alakalı bir durum bu. Veya psikolojisiyle alakalı diyelim. Bir anda bu geminin, tabii bu geminin bir gemiyi batırabilecek kadar şiddetli bir çarpması ne demek? Yani bu çok zor bir durum. Ve çok gerçekten nasıl diyeyim, istenmeyen bir durum. Bu geminin çarptığı anda büyük bir ses olacaktır. Yani bu mesela bu kadar açıkta olmasına rağmen bu sesin karadan duyulduğunu da biz bazı görgü tanıkları veya o gece işte ayakta olan insanlar tarafından duyacağımızı düşünüyorum. Bu ses bu gemiyi tabii büyük bir panik meydana getirecektir. Bu panikle beraber de gece işte görünmeyen birçok şey var. Yani işte geminin içinde de bile birçok şeyi görmüyorsunuz. Bunun meydana getireceği bir travma ve panik söz konusu. Gerçekten olmak istenmeyecek bir durum olarak ancak adlandırabiliyorum ben.
1: Evet. Şimdi Silivri açıklarından ilk görüntüler de geldi. Tabii hava artık aydınlandı. Arama kurtarma ekipleri bölgede. Kazanın oluş şekli isterseniz bir de konuşalım. Şimdi Silivri'nin yaklaşık 30-35 kilometre güneyinde açıklarında meydana geliyor. Bu iki gemi gece saatlerinde birbirlerini göremediler mi? Ya da birbirlerini görmelerini sağlayan bir sistem yok muydu? Ne olmuş olabilir?
0: Şimdi işte mesela diyelim ki gemiler veya tekneler, en ufak sandal dahi uçaklarda da olduğu gibi mesela bir tarafı sancak dediğimiz bir şey var, sancak tarafı. Şimdi mesela bir tarafında yeşil bir ışık, bir tarafında da kırmızı bir ışık olur. Geminin sağ ve solunda. Dolayısıyla bu gemilerimizde bu var. Sağ ve solunda yeşil ışıklar var ve bunlar çok kuvvetli ışıklar. Evet. Seyir halindeyken zaten radar sistemleri çalışıyor. Bırakın oradaki ufak bir tekneyi bile görüyorlar. Yani bizim gemilerimiz görüyor. Sizin bu noktada yani gemilerimiz bizim birbirini görmeme ihtimali uzak bir ihtimal. Yani ben bunu biraz şaşırıyorum. İki tane gemi açıkta. Yani o anda kaç tane gemi var? Yani kilometrelerce uzaktaki gemiler var. Dolayısıyla nasıl göremediler buna pek anlam veremiyorum ben.
1: O zaman
0: pek anlayamadım açıkçası.
1: O zaman bu noktada bir bireysel bir hatanın da ya da bir ihmalin de devreye girdiğini mi düşünmemiz gerekir?
0: Yani burada tabii büyük hata çıkacak burada da ne yazık ki ikinci bir gemiden. Mesela diyelim ki şöyle bir yine aynı şekilde kara kutu dediğimiz, evet, yani

0: Ve burada suçlu olan hangisi ise belli olacak. Aynen karada olan kaza gibi denizdeki kaza da aynı mantık.
1: Evet. Hocam konuşmaya devam edeceğiz. Sizi bir süre bekletmeyi rica edeceğim. Çünkü hemen Ahmet Nazif Vural'a gidelim. Yeni bilgiler var mı? Sıcak gelişmeler olmaya devam ediyor. Ahmet, bir kez daha sözü sana bırakıyorum. Son gelişmeler, son detaylar nedir? İrtibat olmayan personelle irtibat sağlanabildi mi? Nedir detayları? Hemen senden alalım.
2: Şu ana kadar henüz irtibat kurulabilmiş bir personelin olmadığını hatırlatalım. Ne yazık ki ancak kurtarma çalışmaları hummalı şekilde devam ettiğini ve artarak devam ettiğini altını çizelim. Denizden yapılan sahil güvenlik ve kıyı emniyeti tarafından yapılan bu arama tarama çalışmalarının, kurtarma çalışmalarının oldukça ciddi bir biçimde devam ettiğini ve şu an bölge adeta özellikle o kazanın olduğu, çarpışmanın olduğu nokta ve yine olası ihtimallerin doğmuş olduğu noktaların da kurtarma ekipleri tarafından tamamıyla kontrol altında tutulduğunu ve ekiplerin bu noktadaki çalışması da buna göre devam ettiğini söyleyelim. Elbette çeşitli ihtimaller var. Bu ihtimallerden birisi ne yazık ki batma ihtimali. O geminin Tuğberk Yomoğlu gemisinin batma ihtimali. Bu sebeple de o geminin batma ihtimali üzerine de şu an çalışmaların sürdürüldüğünü belirtelim. Gece saatlerinden bu yana devam eden bir çalışma olduğundan dolayı aslında şu an için şunu belirtmek gerekiyor. Gece saatlerinde henüz o çarpışma alanına ekipler tarafından ilk ulaşıldığı andan itibaren güneşin de artık tepeye çıkmasıyla birlikte daha net bir çalışma ortamının oluştuğunu ve bu çalışma ortamında geceden belki de şüphe duyulan çeşitli durumların artık daha netliğe kavuştuğunu veya kavuşması için çalışmaların hızlandığını söylemek mümkün. Bu noktada ekiplerin çalışmalarının bu minvalde devam ettiğini ve yine gemiyle alakalı, gemilerle alakalı bilgilerin alınmasının önemli olduğunu hatırlatalım. Ağusu gemisinin şu an için çok önemli bir bilgiye sahip olduğunu belirtelim. Çünkü çarpışmaya doğrudan katılan gemilerden bir diğeri ve özellikle diğer geminin akıbetine dair en net bilgilerin kendisinde olma ihtimali olduğunu da hatırlatalım. Gemi personelinde olma ihtimalini hatırlatalım. Elbette bu iki gemi de ticari bir gemi, yükleri ne kadardı ve aynı zamanda bu yüklerle birlikte birbirlerine çarpışma esasında neler yaşandığına dair bilgilerin şu anki Ağustos gemisinde olabilme ihtimalinin, bu ana dair sinyallerin, radyo sinyallerinin, frekanslarının ve yine çeşitli mesajların olduğuna dair bilgileri tahmin ediyoruz ve ekipler de şu an bu bilgiler üzerinde çalışmalarını sürdürüyorlar. Ağustos bilgilerinden alınabilecek çeşitli datalarla birlikte aslında olay anına dair ve olayın yaşanma ihtimalinin olduğu, daha önceki yayınlarımızda bahsetmiştik bunu, çarpışmadan hemen sonra eğer ki bir batma ihtimali varsa bu batma ihtimalinin nereye doğru sürüklenebilir, gemi su altında nereye doğru gidilebilir veya batmadığı takdirde de gemi ne tarafa doğru meyil etmiş olabilir ve bu geminin de aslında çarpıştığı andan hemen sonra nasıl bir görüntü içerisinde, fiziksel olarak nasıl bir görüntü içerisinde olduğunu bize en net bilgileri, evet, belki de Ağustos gemisindeki ekipler verecekler diyelim.
1: Ahmet Nazif Vural'dan detayları almaya devam edeceğiz. Hemen değerli yayın konuğumuz Murat Uzan'a bir kez daha dönmek istiyorum. Sayın Uzan, şimdi bir kez daha ekranları yeni açan izleyicilerimiz için tekrarlayalım. Gece 3 sıralarında Sivri'nin yaklaşık 18 mil açığında, yani başka bir deyişle 30-35 kilometre açığında, ki şu an harita üzerinden de o noktayı gösteriyoruz. İki geminin çarpışması sonucunda bir kaza meydana geldi. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamalar, gemilerden birinde bir problem olmadı ancak diğer gemi ve gemide bulunan 10 personelle irtibatın koptuğu belirtiliyor. Şunu sormak istiyorum, tabii ki bizim için burada asıl öncelikli konu personellerin sağlık durumu. Kaza anında, o çarpma anıyla birlikte gemi personelinin en azından bazılarının kendini suya atma ihtimali var mı? Ya da varsa bile aradan geçen bu saatler içerisinde burada canlı kalım ihtimali yüzde kaç olarak değerlendirilmesi gerekir?
0: Şimdi şu anda bölgede, yani daha doğrusu 03 sularında bölgedeki yine denizin dalga durumuyla alakalı bir yorum ancak yapabiliriz. Eğer ve personelin, işte oradaki personelin ne kadar yüzmeyi ne kadar biliyor, can yeleği var mı, bunun gibi bazı birbirini tetikleyen, olumlu veya olumsuz yönde tetikleyen bazı konular olabilir. Biz bu tür durumlarda

0: Arda tabii ki hayatta kalma olasılığının ben hep can yeleğiyle irtibatlandırıyorum. 03'te gece işte akıntının olduğu bir nokta ve bunlar tabii olumsuzluklar. Olumlu tarafına bakacak olursak ne var? Sadece ve sadece personelimizin can yeleğinin üzerinde olma ihtimali bu işi biraz daha bizi şanslı kılabilir. Eğer bir batan geminin içinde sıkışıp da ne yazık ki yani denizin dibini inşallah gitmemişlerdir
1: Peki
0: diye umut
1: İmamoğlu,
0: ediyorum.
1: gemilerin yaşı açısından söylemiş. Şimdi Alsu gemisi verilere baktığımızda 2022 yapımı. Yani 4 yaşında, yaklaşık 3-4 yaşında bir gemi. Ama İmamoğlu gemisi 1990 yapımı. Yani yaklaşık olarak 36 yaşında. Gemilerin yaşı bize süreç için ne anlatır? Bu kazanın oluş sebebi, gemi, özellikle İmamoğlu 36 yaşındaki geminin tabii kaza sonrası batması, yaşla nasıl ilişkilendirilmeli?
0: Şimdi şöyle, diğeri de batabilirdi. Buradaki yani geminin aldığı darbeyle alakalı bir şey bu kesinlikle ve kesinlikle. Yani gemi, mesela diyelim ki siz savaşta bir gemiye roket atacaksanız veya bir işte denizaltı patlayıcı maddesi atacaksanız veya torpido atacaksanız gemiyi işte gövdeden vurmaya çalışırsınız. Yani mesela neden? İşte gövdeden alan bir hasarla beraber su daha hızlı içeri dolabilir. Yani burada buradaki darbe birinci derecede önemli. İkinci derecedeki konu şu. Yaşlılık var, metal yorgunluğu. Tabii ki bu devamlı bizim hem kara araçlarında hem hava araçlarında hem de deniz araçlarında bu geçerlidir. Metal yorgunluğu da çok çok çok önemlidir. 2022 dediğiniz gemi çok yeni bir gemi, fakat diğeri de çok çok eski bir gemi değil. Çok daha eski gemilerimiz şu an denizde yük taşımaktadırlar.
1: Yani
0: Ama bu
1: 36
0: geminin
1: yaş,
0: tabii
1: 36 yaş denizcilik açısından sormak gerekiyor. Çok da yaşlı bir yaş olarak kabul edilmiyor mu gemiler için?
0: şöyle tabii ki bir yaştır. Fakat geminin de mesela hep örneği katamarandaki konuşmalarımızda sizle beraber yaptığımız canlı yayınlarımızda da söylediğim şeye geliyorum. Burada bakımları aynı şekilde denizdeki bu gemilerin de en son bakımı ne zaman yapılmış? Bu gemiyle alakalı gemiye görev verilmeden önce bununla ilgili ne tür bir çalışmalar yapılmış? Bunlar da tabii konuşulacak ve bunlar da dile getirilecek bu gemiyle alakalı. Metal yorgunluğunun neden olduğu bir şey var mı? Yoksa direkt kazaya bağlı bir şekilde bu gemi battı mı diye bunlar konuşulacak. Buradaki önemli olan bence geleceğimiz nokta şurası olduğunu zannediyorum. Bu gemilerin birbirini kimin görmediği, kimin ihmal ettiği bu konuyla ilgili batmasına ve çarpışmaya neden olan unsur nedir? Yani diğer gemi çarpan gemi acaba o da kaçmak istedi mi? Dümeni kilitlendi mi? Yani veya kaçan gemiyi görmedi mi? Diğerini uyardı da diğer batan gemi mi görmedi? Gibi birçok şeyler çıkacak ortaya. Yani bununla alakalı konuşulacak çok kelime çıkar burada. Fakat tabii tekrar söylediğim zaman geminin kayıt sistemi yani kara kutusu diyelim vatandaşlarımızın anlayacağı şekilde yani çarpan geminin de kara kutusundan çıkacak ve orada kaptanın uyarıları gemiye çalacağı şeyler işte geminin
1: Peki Murat
0: bir
1: Bey, şimdi
0: uyarıcı
1: ilk
0: sireni.
1: ifadelere de hemen bakalım, ilk tespitlere baktığımızda Alsu gemisinde en azından ilk tespitlere göre gözle görünür bir hasar olmadığı belirtiliyor. Diğer geminin en azından şu ana kadar irtibat olmadığı için battığı senaryosunu gündeme getiriyoruz. Peki şu soru akıllara gelecek. Bir gemide hasar yok, diğer gemi batmış durumda. Bu iki gemi, ki büyük gemilerden bahsediyoruz, birbirlerine bu noktada çarpışacak noktaya gelene kadar geçen mesafe içerisinde hiç mi sinyal alın ya da hiçbir uyarı sireni, uyarı mesajı gönderilmedi mi birbirine? Ne yaşandı o anda?
0: Ya işte bu vapurlar, gemiler, şile.

0: tipler dehşet bir ses sistemi var. Yani birbirlerini uyaran. Yani mesela Boğaz'da siz de işte belli bir zamanlarda oturmuşsunuzdur veya konuk olmuşsunuzdur. Geminin birbirini uyaran o sesinden dolayı belli bir şeyde oturamazsınız. Yani o kadar çok rahatsız edici ki tepeler bile, yani düşünün. Hatta geceleri mesela ben Bakırköy'de oturuyorum. Açıktaki geminin uyarı seslerini ben duyuyorum yani Bakırköy'de. Bunun gibi bir şey düşünün. Yani burada bu geminin duymama ihtimali olamaz yani. Böyle bir şey yok. Ve bu gemi birbirine çarpana kadar yani belki de kaç mil, yani birbirini uyarıyorlar zaten, birbirlerini görüyorlar zaten bunlar. Bırakın siz bile, bununla ilgili birçok kaptanlarımızda şey var. İzleme programı var. Aynı uçakları izlediğimiz gibi gemileri de buradan izleyebiliyoruz. Burada da bir geminin gemiye yanaştığı bariz olarak bellidir. Ama tabii bunlar araba gibi hemen 50 metrede hemen ben kaçayım falan yapamıyorsunuz. Tam yol gittiği zaman bir gemi diğer geminin önüne çıktıysa bunun durması yani miller alıyor. Yani mesela 2 mil, 3 mil sonra belki manevra yapabiliyor veya işte bir tarafa dönebiliyor. Bunlar büyük ve tonajlı makineler olduğu için burada bunlar tabii bizim şu anki yorumlarımız. Yani
1: Kesinlikle.
0: bunlar tahmin etmeye çalışıyoruz tabii ki, burada bu budur diye lütfen kimse bunu algılamasın. Kimseyi de suçlu demiyoruz tabii.
1: Tabii ki. Olası
0: Yani bakan belki
1: olası senaryoları anlamaya çalışıyoruz şu an. Bir de şunu sormak istiyorum. Şimdi 10 personelle irtibatın kaybolduğuna ilişkin bilgiler var ama gece saatleri olması, saat gece 3 civarında olması muhtemeldir ki şu senaryoyu akıllara getiriyor. Personelin büyük bir kısmı uykudaydı. Böyle bir senaryodan gece saatlerinde kaç personel ayakta olur, kaç personel uyanıktır ve o gemilerin, personellerin kaldığı odalar açısından düşündüğümüzde çok mu alt katlarda yer alırlar? Yani bir kaza anında kendilerini yukarı çıkamayacak kadar bir mesafe mi olur? Nasıl bir konumlandırma var?
0: Şimdi bu tür gemilerde veya feribotlarda veya yolcu gemilerinde mantık hemen hemen aynı oluyor. İşte makinacı vardır, dümenci vardır. Yani birçok böyle görevli kişiler var. Bunlar geminin büyüklüğüyle, taşıdığı yükle doğru orantılıdır. Bir akaryakıt taşıyan veya daha akar bir malzeme taşıyan veya buğday taşıyan veya işte burada konteyner taşıyan gemiler birbiri arasında bir değişiklik meydana getirebilir. Bununla ilgili de tabii ki bu gemimizin taşıdığı yük itibariyle katı yük müdür, sıvı yük müdür, diğeri tamam söylemişti. Petrol veya işte akaryakıt taşıdığını duymuştuk bir tanesinin. Diğer gemimizin yüküne göre belli, o yani buna göre değişkenlik meydana getirir. Bir de içerideki görevli ihtiyacına göre, işte temizlik elemanlarından tutun aşçısına kadar, işte makinacısından yardımcısına kadar değişiklik olabilir, yardımcı kaptanına kadar. Bunlar tabii genelde alt katlarda olur. Alt kat dediğim üst katta zaten olmaz. Ve burada uyarı sistemleri vardır. Ama kaç kişi olur onu tabii tahmin etme şansımız yok. 10 kişi kayıp diyoruz. 10 kişinin içerisine işte kaptan dahil mi, diğeri dahil mi bilemiyoruz. Kaptan dahil 10 kişi bu tür gemilerde aslında geceleri veya gündüzleri ihtiyacı karşılıyor gibi görünüyor normalde. Ama gece de tabii rutin bir yol alma, seyir halinde olma durumu söz konusu olduğu için baktığı yere göre baktığımız zaman bu gemi nereye gidiyor işte? Yani İzmir'e mi gidiyor veya işte Tekirdağ'a mı gidiyor veya Çanakkale'ye mi gidiyor? Nereye gittiğini tabii şu an ben çok bilmiyorum. Gidiş saati genelde işte sabahı buluyor mesela gemiler. Seyir halinde belli bir hızda o saate göre
1: Şimdi
0: yol
1: isterseniz
0: alıyor
1: onu da hemen
0: gemiler.
1: seslendirelim. Bir gemi yani Sivri açıklarında 18-32 kilometre açığında yaşandı bu kaza. Kocaeli'den Aliağa'ya intikal ediyor Alsu gemisi. Yani üzerinde nispeten

0: Hasar olmayan gemi Kocaeli'den Alaa'ya doğru gidiyor. Tuğberk İmamoğlu gemisi de İskenderun limanından Karadeniz Ereğlisi'ne doğru hareket ediyor. Güzergahlar bu şekilde.
1: Bir tanesi belki evet batan herhalde katı yük taşıyor. Diğeri evet çok şey ya gerçekten mizansen karşı karşıya çarpışmışlar tabii belli. Bu gemi diğer geminin aldığı hasar tekrar söyleyeceğim. Diğer geminin hasar almaması burundan çarptıysa diğer gemiye. Evet yani şöyle bir şey olabilir. Ben şimdi tabii bu söylediğin cümleye göre tekrar edecek olursak. Belki de batan gemi kaçmaya çalışmış olabilir.
0: Yani bir manevra mı yapmaya yani, çalıştı o anda?
1: Evet evet yani ona yandan çarpmış olabilir diye düşünüyorum yani. Yani bu şeye giden İzmir Alaya'ya giden gemi eğer düz yolda işte giderken diğeri kaçmak istediyse büyük bir hasarı ondan almış olabilir. Bir de işte şey yükü de malum İskenderun limanından yüklediği evet. Kuvvetli ihtimal belki de bizim demir çelik fabrikalarımızdan bir malzeme diye düşünüyorum. İşte belki de demir taşıyor falan. Yani bu darbeyi büyük ihtimalle bu çıkabilir. Çünkü aksi takdirde bu gemi yani Karadeniz'e giden gemi İzmir'e giden gemiye çarpsaydı bu kaçmaya çalışmış olabilirdi. Yani ben tabii batabilecek bir hasarı alacağı durumu kafamda mizansen etmeye çalışıyorum. Kuvvetli ihtimal herhalde böyle bir durum söz konusu olabilir.
0: Peki hocam bu gemilerde yani çarpışma senaryosu tabii şimdi çok fazla yaşananları tabii ki görmediğimiz için bir şey diyemeyiz ama bir manevra yaptıysa özellikle yana doğru bir manevra yaptıysa gemilerin yan bölümleri daha mı zayıf bölgeleridir? Yani bir kazanda geminin parçalanması ya da geminin batması için daha uygun koşul mu yaratır?
1: Şöyle ben size arz etmeye çalışayım. Şimdi gemiler dikkat edin mesela büyük fırtınalarda bu gemiler büyük ne fırtınalar görmüştür. Mesela bu fırtınalarda gemi dalgayı burundan alır. Gemi dalgayı burundan alır. Dolayısıyla böyle bir durumda şimdi diğer televizyonlar da arıyor da kusura bakmayın bazen dönüyor görüntü. Özür diliyorum. Gemi burundan alacağı için en kuvvetli yer geminin burnudur. Yani o koca dalgalar yani binlerce ton dalga önden alır ve arkaya doğru gider. Geminin en zayıf olduğu yer yanlarıdır. Yan kısımlardır. Evet. Yani sağ ve sol taraflarıdır. Buradan alacağı bir dalga bile gemiyi batırma ihtimalini getirebilir. Birçok geminin batma nedeni yandan aldıkları dalgalardır. Ve yandan alınan darbe de burundan alınan darbeye göre yani %70-%60 daha tehlike arz eder ve gemiyi batırır. Kuvvetli ihtimal buna yakın yani burnun az yanı, kıç tarafının az yanı gibi evet. Bölgelerden aldığı darbe diye çıkacağını düşünüyorum.
0: Kazada. Peki hocam bir yandan da tabii şimdi 10 personelle irtibat yok dedik, 10 denizciden irtibat yok ama arama kurtarma çalışmaları ilk andan itibaren devam ettiğine ilişkin bilgiler var. Hem tabii ki ekipler bölgeye sevk edildi hem de havadan da çalışmalar yapılıyor. Yapılan çalışmalara ilişkin ne söyleyeceğiz? Ne kadarlık bir alan içerisinde şu an o çalışma yapılıyordur?
1: Şimdi orası da tabii yine küçük bir alan değil, şey gibi değil ama efendim Girne gibi çok derin değil o kadar ama tabii tam noktasını tam bilmiyorum. Yapılacak olan çalışma çok hızlı bir şekilde tabii sahil güvenlik ve kıyı emniyet çok gerçekten çok hızlı bir şekilde bölgede oldu. Ve orada da çalışmaları çok hızlı bir şekilde başlattılar. Bunu ben izliyorum geceden beri. Ben bu noktada tabii yine yani bu denizcilik konusunda ne kadar başarılı olduğumuzu ben buradan görüyorum. Herkese de çok teşekkür ediyoruz.

0: en azından moralimiz irtibatı hemen sağlayarak bölgeye bu kadar çok devletimizin imkanlarıyla gidilmesi, orada belki insan savaşları da belki orada şu anda
1: evet,
0: büyük ihtimalle gitti. Bu noktada ben tabii tebrik ediyorum. Çok hızlı bir şekilde bölgede olundu ve hummalı çalışma, ışıklar gündüz şey güneş ışıkları veya aydınlandığı andan itibaren de orada bir sürü gemiler orada vızır vızır vallahi dolaştılar ve çalışmaları yapıyorlar. Arazi deniz üstü taramasından tutun deniz altındaki işte belli noktalarda termallerle bile bakımlar yapılıyor bu konuda. Ben gerçekten bu kadar büyük bir birinci kazadan sonra birbirinin arasında büyük bir mesafe olduğu halde ikinci kazada da bu kadar hızlı organize olan, yani ben gerçekten tüm denizcilerimizle de gurur duyuyoruz. Yani bu noktada tebrik ediyorum devletimizin bu hızlı hareketini ve bu kadar
1: evet,
0: gece saatlerinde hızlı, yani büyük büyük olay, yani gerçekten tebrik
1: Peki,
0: ederim.
1: Peki Murat Bey, şunu da sormak istiyorum. Evet. Şimdi kaza anında, yani iki geminin çarpışması sonrasında bir gemide hasar yokken diğer gemide en azından şimdi senaryo sinyal alınamadığı için batmış olma ihtimali üzerinde konuşuyoruz. Battığı senaryoda gemi üzerinde bulunan personelin denize atlaması ve diğer gemi tarafından kurtarılma ihtimali de olabilir mi? Böyle bir, en azından bir iki personel en azından bu şekilde kurtulmuş olma ihtimali var mı sizce?
0: Şimdi tabii ben kötü senaryo dedik ya, işte can yelekleri yoksa ve gemi çarptığı anda, yani eğer çarptığı bölgede, yani bu gemi kırıldıysa, yani ikiye bölündüyse gemi, veya çok büyük bir ortadan hasar alıp da dikilerek battıysa, hı hı, o anda bir anafor da ne yazık ki söz konusu. Hı. Çünkü çok hacimli gemiler.
1: Evet.
0: Yani bu yani belki bilmiyorum ama kötü şey söylemek istemiyorum. Bu anafordan çok üstte yüzgül olsanız kurtulma şansınız olmuyor. Bırakın çarpma anında arkadaşlarımızın yaralanmasını falan hiç düşünmüyorum şu anda ben. Sadece gemi darbe aldıktan sonra, o darbeyle, ki bu büyük bir darbe, yani geminin diğer tarafındaki kişinin gerçekten de 7-8 metre belki çarpma olan tarafa doğru uçma durumu bile olabilir. Yani
1: evet,
0: darbeye karşı. Bırakın çarptığı yerden bahsetmiyorum. Yani orada büyük bir şiddetli bir çarpışmadan bahsediyoruz. Travmadan bahsediyoruz.
1: Evet.
0: Bunların hepsi ne yazık ki burada çok umutlu olamıyorum ben.
1: Tüm senaryoları tabii gündemimizde. Umut ederiz ki iyi haberler alacağız. Murat Uzan bizlerle birlikte. Murat Bey, çok teşekkür ederiz. Evet. Sizle konuşmaya devam edeceğiz ama telefon hattımızda bir başka değerli yayın konuğumuz var. Hemen ona da sözü vermek istiyorum. Uzak Yol Kaptanı Emrah Yavuz Çavuşoğlu bizlerle birlikte. Sayın Çavuşoğlu, yayınımıza hoş geldiniz. Geçmiş olsun bir kez daha.
2: Hoş bulduk. Hoş bulduk. Geçmiş olsun.
1: Olayı hızlıca ben bir toparlayayım. Gece saat 3 sıralarında İstanbul Silivri açıklarında iki gemi çarpıştı. Gemilerden birinden irtibat kesilmiş durumda. 10 personelle de yine irtibat yok. Diğer gemide ise en azından ilk tespitlere göre herhangi bir hasar ya da büyük bir hasarın olmadığı da belirtiliyor. Bu veriler bize gece 3 sıralarında Silivri açıklarında ne yaşandığını gösteriyor.
2: Şimdi iki gemiyi farklı değerlendirmek gerekiyor açıkçası burada. Bunlardan bir tanesi tanker, 2022 yapısı Alsu tankeri. Türk bayraklı. Diğer ise Tuğberk İmamoğlu, 1990 yapısı bir kargo gemisi. Şimdi bu iki geminin de rotaları itibariyle birbirleriyle çok bağları yok açıkçası. Çünkü aynı şekilde İstanbul Boğazı'nda, Çanakkale Boğazı'nda ve Marmara Denizi'nde bir trafik separasyonu bulunmaktadır.
1: Evet.
2: Bu trafik separasyonu şunu belirtmektedir. Aynı çift duble yol gibi düşünün. Sağlı sollu sancak iskele, öyle söyleyeyim. Bu yolda ilerlerler. İkisinin de rotada karşılaşması açıkçası biraz farklı bir durum. Büyük bir ihtimal dümen arızası olabilir ve bundan dolayı bir çarpışma olabilir. Ve burada gördüğüm kadarıyla Alsu tankeri daha yeni 2022 model olduğu için çift cidarlı, yani çift sancak ve iskele taraflarında kargo ile deniz arasında bir tane daha

0: tank bulunmaktadır. Bu tarz gemilerin batması daha zordur kimyasal tanker ve tankerlerin. Ve yani herhangi bir kaza anında bu bölgeye, çarpma olan bölgeye su dolacağı için tanklara ve ambara girmeyeceği için, yani kargo tankına girmeyeceği için Alsu daha güçlü bu konuda ve daha yeni bir gemi. Ancak bunu Tuğberk İmamoğlu için söyleyemeyiz. Büyük bir ihtimal çift cidarlı değildir çünkü 1990 yapımı bir gemi. Bundan dolayı direkt kaza anında çarpmayla birlikte bütün deniz ve sular kargo tanklarına girmiştir diye düşünüyorum tahminimce, eğer bir çarpışma olduysa. Ve bundan dolayı Tuğberk İmamoğlu gemisini belki kaybetmiş bulunmaktayız. Bu konuda görüşüm bu şekilde. Çünkü iki gemi birbirinden yapısal olarak çok farklı. Bu arada Alsu gemisi çok daha güvenli bir gemi. Yani çift cidarlı, çift tanklı olduğu için.
1: Peki Sayın Çavuşoğlu, şimdi siz de söylediniz, aslında iki farklı rota, birbirlerinden farklı rotalarda ilerleyen gemi. Gemilerden birinin dümeni kilitlense bile diğer gemiye yaklaşana kadar geçen süre içerisinde diğer gemiyi uyaracak bir adım atılamadı mı? Yani birbirlerine bu kadar mı yakından ilerliyordu ki bir anda dümen kilitlenince diğer gemiye çarptı? Yoksa burada da bir başka problem mi var sizce?
0: Şimdi şöyle bir şey, kaza saat 3 civarlarında olduğu söylendi. 3 civarlarında genelde 12-4 vardiyası 3. kaptana aittir. 4-8 vardiyası da 2. kaptana aittir. Saat 3 ve 4 gerçekten hani uykunun en ağır olduğu dönemdir. Bu saatlerde açıkçası bütün gözetim zayıflar. Yani bu yüzden bu saatlerdeki farkındalık çok zordur. Evet. Zifiri karanlıkta ilerleriz biz gece. Ve sadece gemilerin iskele ve sancak, baş ve kıçta bulunan silyon fenerleri, iskele ve sancakta bulunan borda fenerleri yanar. Yani herhangi bir ışıklı bir durum söz konusu değil. Aynı şekilde geminin kumanda kısmında, köprü üstünde de karanlıktır. Gerçekten gözetimin zayıf olduğu saatlerdir. Saat 3 gibi olduysa eğer saat 4'te vardiya 2. kaptana teslim edecektir. Tabii bu teslim sırasında arkada harita masasının orada olabilir. Ya da ön tarafta olmayabilir. Bunun farkına varmamış olabilir. Kontrolden çıkan değil. Diğer gemi için söylüyorum. Evet. Yani dümeni kilitlenen değil. Diğer gemi bunun farkında olmayabilir. Ancak işte kontrolden çıkan gemi ne kadar kendisini kumanda etmeye çalışsa da dümen etmeyeceği için ve makine dairesine direkt stop verip geminin üzerinde bir atalet ve hala ve sürat olacağı için belki çağırmış olsa bile telsizle o panik anında belki ne farkında varmadılar. Çünkü Marmara Denizi'nde şu an belki de 200-300 tane gemi var ve aynı anda bu telsizden 16. kanaldan konuşmaktadırlar. O yüzden bir yoğunluk söz konusu telsizde ve belki de kendi ismini söylendi. Evet. Yani motor tanker Alsu sana doğru geliyorum, dümenim işte kilitlendi. Tuğberk İmamoğlu böyle bir yayın yapsa da belki de motor tanker Alsu'daki arkadaşımız farkına varmadı. Evet. Ya da bunu duymamış olabilir. O yüzden Tuğberk İmamoğlu tabii ki bu arada kendini işte kurtarmaya çalışırken, örnek veriyorum işte dümen arızası konusunda herkese alarma geçirmişse her gemide ve makinede stop etmeye çalışmışsa, bununla ilgili bir panik anı varsa, Alsu da bunun farkında olmadıysa maalesef böyle bir şey olabilir.
1: Hemen bir başka değerli yayın konuğumuz Sayın Çavuşoğlu, size çok teşekkür ederiz. Sizden görüşleri de almaya devam edeceğiz yayınımızda. Murat Uzan'a bir kez daha dönmek istiyorum. Sayın Uzan, şimdi yeni görüntüler de var. Bu İmamoğlu gemisinin görüntüleri. Tabii kaza öncesinde çekilmiş görüntüler. Bir kez daha izleyicilerimizi hatırlatalım. Tuğberk İmamoğlu gemisi 1990 yapımı bir gemi. Yaşı dediğimiz gibi 36 yaşında. Güvenlik önlemleri teknolojisi açısından değerlendirdiğimizde, ilk görüntüler açısından baktığımızda gemiye ilişkin ne söyleyebiliriz sizce Sayın Uzan?
2: Evet. Evet. Şimdi tabii değerli kaptanımıza da teşekkür ediyorum. Çok değerli bilgiler. Şimdi burada tabii bu eski olması geminin veya kaçmaya çalışması, aldığı darbeyle alakalı demiştim ben. Değerli kaptanımız da aynı konularda tabii fikir birliği olmak benim için çok önemli. İşin uzmanı sonuçta kaptanlarımız daha uzman.

0: Dediğimiz gibi diğer geminin kaçmaya çalışması sonucu belki bu gemi ona çarpmış olabilir. Diğerinin uyarısına belki diğeri karşılık verememiş olabilir. İşte uyuma veya görmeme durumu belki uyumayla alakalı olabilir. Bunları tabii kara kutusunda geminin EVR sistemiyle beraber ortaya çıkınca biz bunu hep beraber göreceğiz. Biz de merak ettiğimiz bu konuyu duymuş olacağız. Tabii eğer diğer gemi battıysa tabii kaç metre aşağıda, 100 metre mi 200 metre aşağıda mı bilemiyorum. Bunun içindeki sistemi de, DVR sistemini de alıp çıkartmak gerekecek. Bunun
1: hocam
0: için
1: şimdi
0: artık,
1: Girne'yi daha bugün de Girne'yi konuşacağız. Yaklaşık olarak dün TCG Işın gemisi 550 metre derinlikte enkaza, en azından gemi olduğu düşünülen bir parçaya, gemiye ulaşıldı. Ama bu bölgenin derinliği ne kadar? Yani Girne açıklarındaki 500 metre hatta daha derin bir bölgeden bahsediyoruz, yoksa Girne'ye kıyasla daha sığ bir coğrafya mı?
0: Şimdi burasında da tabii yer yer Marmara Denizi'nde de derinlik var. Ama tabii o tam o bölgedeki derinliğin ne olduğunu bilmiyorum. Ama inşallah derinlik fazla yoktur. Yani bizim scuba dalgıçlarımızın işte 100 metreye kadar dalabiliyorlar. 100 metreden sonra dalış yapılamıyor. Yani şey olarak problem oluyor. Ya çok arayan var da kusura bakmayın, dönüyor hep herhalde ekran. Dolayısıyla bizler bu noktada umuyoruz ki derinlik çok yüksek olmasın. Hani insanlar dalarak buraya ulaşabilsin. Ama öbür türlü olursa 200 metreden sonra zaten işte alacakaranlık dediğimiz duruma geliyor. Hı. 200 metreden sonra yani denizin altı kararıyor. Zaten 200 metreye insanın dalma ihtimali yok. Hı hı. Yine roll dediğimiz dalış, yani uzaktan kumandalı su altı dalış makinalarımız, robotlarımızla ancak yine aynı mantığı orada da yaşayacağız. Şu an Girne'de çalışma yapıldığı gibi. Tabii 500 küsur metre derinlikte ne oksijen var, inanılmaz büyük bir basınç var. Hı hı. Ve aynı zamanda da zifiri karanlık. Hem basınç hem oksijen yok hem de karanlık. Ama burada derinliğe göre bu biraz daha sanıyorum ulaşmak kolay olabilecek diye düşünüyorum. Eğer bir yarığa denk gelmediyse, yani Marmara'daki yarıklardan birine denk gelmediyse, fay hattının geçtiği yerler biraz daha, bazı yerler çok derin. İşte yüzey gibi, işte ovalık kısım var, dağlar var. Şeyde de denizde de bu mantık aynı. Tam baktığı lokasyon, baktığı nokta çok çok önemli.
1: Evet.
0: Bununla alakalı da tabii işte şeyler, bizim arama cihazlarımız, su üstünden veya işte uçan bizim hava araçlarımızla da bakma şansı oluyor. Burada derinliğini ve baktığı yeri ilerleyen saatlerde.
1: Peki hocam, şunu da soralım. İyi bir senaryo üzerinden konuşmak isteriz. Şimdi 10 kişi kayıp dedik ama o anda can yeleğini giyerek denize atlamış, ama bu süreç içerisinde Marmara Denizi'nde akıntıyı da düşünürsek farklı noktalara savrulmuş ve şu an hala kurtarılmayı bekleyen kişilerin olma ihtimali var mı sizce? Böyle bir senaryoyu nasıl değerlendirirsiniz?
0: Yani ben tabii ki böyle bir senaryonun olmasını isterim. Yani orada dalgadan, rüzgardan veya akıntıdan bayılsa dahi can yeleğini giyen bir kişi, ben kolay kolay ölmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü can yelekleri sizi sırt üstü yatıracak şekilde tasarlanıyor. Arka veya ayaklarınız aşağıda, boynunuz yukarıda kalacak şekilde kalıyorsunuz. Burada kurtulma şansı çok çok yüksek. Ama tabii onun bölgedeki saat 03'te ki dalga durumu, rüzgar durumu, meteorolojiden alınacak olan bilgilere göre orayı zaten denizcilerimiz çok iyi bilir. Oradaki savrulma değil de akıntıya göre hayatta kalma oranı can yeleği varsa kesinlikle var tabii. İnşallah, umuyoruz. Bayılsa dahi, yaralansa dahi, can yeleği üzerindeyse kurtulma şansı tabii ki çok çok yüksek olarak görüyorum ben. Neden? Yine yaz ayında olduğu için hipotermi sorunu olmaz. Deniz suyu sıcaklığı yüksek.

0: Peki hocam, bu can yeleklerinden personelin üzerinde olan can yeleklerinden bir sinyal var mıdır ya da onların nerede olduklarını gösteren bir sistem var mıdır bu can yelekleri üzerinde?
1: Şimdi can yelekleri yeniden yenilendiyse uçaktaki can yeleklerinde olduğu gibi suyla irtibat kurduğu zaman direkt olarak ikaz ışığının yanması, eski de olsa üzerindeki reflektörlerle beraber, yani ışık tutulduğu zaman veya herhangi bir şekilde bir yani gündüz de olduğu zaman reflektörler yardımıyla kendini gösterecektir. Bu rengi itibariyle de denizin üstünde belirgin bir durumdadır. Yani bu gözle bile görülecek bir şeydir. Sahil güvenlik helikopterlerimiz veya arama kurtarmayla alakalı diğer helikopterlerimiz zaten taramaya başlamıştır. Burada bunu beraberce izlemiş olacağız.
0: Peki şunu da sormak istiyorum. Şimdi biz Girne'de yaşadığımız olduğumuz faciada özellikle şunu da gördük. Yolculara can yeleklerinin yeterli olmadığı ya da onların giyme konusunda yeteri kadar vakitlerinin olmadığına ilişkinde çok sayıda iddialar var. Şimdi bu kazada personelimiz kazanın çarpmayla birlikte üzerlerine can yelekleri giyecek ve belki de o yukarı doğru çıkacak bir zamanı bulmuşlar mıdır? Yoksa bu sadece birkaç dakika içerisinde yaşanan ve birkaç dakika içerisinde geminin batmasıyla sonuçlanan bir olay olarak çok hızlı mı gelişmiştir sizce yaşananlar?
1: Yani aslında burada çok hızlı hareket edilemediğini düşünüyorum. Yani oradaki geminin hızına göre vurduğu anda geminin hemen 5 dakikada batmış yani olacağını düşünmek istemiyorum ben tabii.
0: Arama kurtarma uzmanı Murat Uzan bizlerle birlikteydi. Sayın Uzan, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Bir başka değerli yayın konuğumuz Uzak Yol.
1: Çok geçmiş olsun.
0: Çok teşekkür ederiz. Umut ederiz ki ilerleyen dakikalarda iyi haberleri de vereceğiz. Uzak Yol Kaplanı Emrah Yılmaz Çavuşoğlu ile devam ediyoruz. Sayın Çavuşoğlu, olayın yaşanma anını isterseniz biraz daha konuşmaya devam edelim. Şimdi 10 personelimiz kayıp ama az önce Murat Bey'e sorduğum soruyu size yöneltmek istiyorum. Kazadan sonra personelin kendilerini kaldıkları noktadan ya da bulundukları noktadan dışarı çıkarak suya atlama gibi bir zamanları olmuş mudur sizce?
2: Ben açıkçası bu zamana sahip olduklarını düşünüyorum. Tuğberk İmamoğlu gemisi biraz önce bahsettiğim gibi daha eski bir gemi. 1990 model bir gemi. Bu gemimizde çift cidar yani koruma tankları olmadığı için su akışı biraz daha hızlı olmuş olabilir. İçeri girişte özellikle ambarlara gelen suların daha fazla olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bu olay geminin batışını hızlandırır. Denge ve stabilitesini kesinlikle hemen bozacağı için sancak ya da iskele bölgesine herhangi bir durumda yatmış olabilir. Ancak bu Girne'deki facia gibi değil. Bu kadar onun gibi düşünmemek lazım. Burada biraz zaman olduğunu düşünüyorum. Biraz önceki arkadaşımız da belirttiği gibi hipotermi de yok. Yani şu an su sıcaklığı da çok uygun. Yani eğer denizdeyse denizci arkadaşlarımız, meslektaşlarımız bir an önce tabii ki kurtarmak gerekir. Çünkü buradaki psikoloji de çok önemli. İnsanların üzerinde yaratmış olduğu. Çünkü insanlar bunu düzenli olarak yaşamıyorlar tabii ki. Bu bir kaza anı ve bir panik anıdır. O yüzden bir an önce müdahale etmek gerekiyor. Gece 3'ten beri şu an işte geçen süre sayısı yaklaşık 5 saat kadar olaydan. İnanıyorum ki yani hani mesafe olarak da hem kıyıdan çok uzakta değil bu iki gemilerde. Umarım bir an önce ulaşırlar ve şöyle bir şey var, akıntıyı tabii hesap etmek gerekiyor.
0: Evet.
2: Özellikle Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı girişine doğru ve Çanakkale Boğazı'na girişine doğru bir akıntı mevcut. Bunu da tabii ki hesap etmek gerek. Tabii bir an önce ulaşmaları gerekiyor yani.
0: Peki hocam, bir gemide, daha önce Murat Bey'e de sormuştum benzer bir soruyu. Bir gemide herhangi bir, en azından dışarıdan görünüşte bir hasar yokken diğer geminin batmış olması kazanın oluş şekli açısından ne anlatır?
2: Açıkçası bu çok mantıklı değil. Yani bir gemide hiçbir şey yokken kesinlikle Ağustos gemisinde eğer ki bir çarpışmaysa muhakkak bir iz vardır. Muhakkak ki tamam, Ağustos gemisi yapısal olarak daha güçlü bir gemidir, daha yeni bir gemidir. 2022 yapısı daha güçlü bir gemidir, sacı daha kalındır tanker gemisi olduğu için kuru yük gemisine göre. 90 model gemi Tuğberk İmamoğlu biraz daha sacı olarak daha güçsüzdür ve tabii ki

0: mental yorgunluğu vardır. Ama tabii ikisi de Türk bayrağı, bunu unutmamak gerekiyor. Bu iki Türk bayrağı olmasının önemi şudur. Türk bayrağı beyaz listededir ve uluslararası sularda kabul edilen değerli bir bayraktır Türk bayrağı. Ve denetimleri ona göre daha sıklıkla yapılır ve gemileri uygunsuz bir şekilde denize çıkması kesinlikle ve kesinlikle sağlanmaz. O yüzden Türk bayrağı bu konuda çok değerli. İki geminin de bakımlı ve düzgün olduğunu, sertifikasyonun iyi olduğunu düşünüyorum. Ancak tabii ki iki gemi birbirinden yapısal olarak farklı olduğu için Tuğberk İmamoğlu gemisi biraz daha bu konuda zayıf kalıyor. Yani iki gemi birbirinden farklı gemiler. Birisi tanker, bir tanesi kuru yük gemisi. Yapım amaçları da farklı tabii ki. Umarım bir an önce ulaşırlar bu arada. Yani gece 3'te olması insanların mağrur vaziyette. Daha çok vardiyadaki arkadaşların, 3. kaptan arkadaşların daha çok hani uyku saatlerinin yaklaştığı zamanlardır. 4'te 2. kaptanın alması sebebi de zaten budur. Çok tehlikeli bir vardiyadır. Yani 4 ve özellikle sabah 6 arası, sabah 4 ve 6 arası. Bu yüzden 2. kaptana verilir. Çünkü 2. kaptan geminin en yetkili seyir subayı durumundadır. Seyir zabiti durumundadır. Tabii ki bunu incelemek gerekecek. Biraz önceki arkadaşım bahsettiği gibi watch data recorder, yani VDR muhakkak kayıttan ulaşılması gerekir. Ki bütün orada yapmış olduğu manevralar, makine arızası, ses konuşmaları, telsiz konuşmaları, radar kayıtları, bütün her şey orada mevcut.
1: Bunları hocam görecek miyiz? Yani yapılan, eğer karşıda iki taraf arasında birbiriyle bir diyalog geçtiyse ya da bir uyarı verildiyse tabii, bunlar kayıt altına alınıyor mu?
0: Tabii ki. Tabii ki kayıt altına alınıyor. O yüzden muhakkak ki buna ulaşılacaktır. Ve buna ulaşıldığı zaman her şey anlaşılacak. Yani burada hatalı kimin oldu? Yani yapısal bir hatam var. Daha doğrusu makine arızası var. Ya da bir uyku mu var? Uyudu da farkına mı varmadı? Dümen şöyle düşünün, bizi gemiyle seyrederken otopilot sistemi var. Yani rotayı planlarsınız, örnek veriyorum 100 derece ayarlarsınız ve 100 derecede gider gemi, ama otopilottan da çıkmış olabilir. Sonuçta bu bir elektronik alet, bunu kontrol ediyorsunuz. Tabii ki ben otopilota bağladım, hadi böyle devam etsin diye bir mantık yok. O yüzden otopilotu da kontrol etmek zorundasınız. Belki otopilottan çıkmıştır.
1: Bunun bunları fark edilmeme ihtimali var mı peki? Otopilottan çıkıldığını fark etmeden gemi ilerlemiş olabilir mi?
0: Evet. Uyursa fark edemez. Maalesef.
1: Evet. Saat itibariyle dediğiniz gibi en sıkıntılı saatler, insanoğlu açısından da gece 3 saatleri tabii ki en zor saatler. Bir de isterseniz arama kurtarma çalışmalarına bakalım ama olayın olduğu saat dilimi içerisinde meteorolojik koşullara baktığımızda olumsuz bir tablo var mı? Yani bir fırtına durumu ve benzer bir durum söz konusu muydu bildiğiniz kadarıyla?
0: Bildiğim kadarıyla hayır, yok. Yani ben şu an kendim de bunu takip ediyorum. Özellikle hava durumuna baktım. Hani herhangi bir durum var mı diye. Açıkçası böyle bir durum söz konusu değil. Gayet zaten hava normal. Yani şu an bile ben size söyleyebilirim, yaklaşık 10 knot civarında esiyor. Özellikle kuzeydoğudan esiyor şu an, işte yani rüzgarı söyleyecek olursak. Yani gece 3 sırasında baktığım zaman da gene aynı şekilde 10 knot civarında diyebiliriz. Küret olarak. Gene kuzeydoğulu olarak söyleyebiliriz. Bunlar çok normal havalar açıkçası. Hiçbir engel değil. Gayet güzel bir hava. Tabii en büyük olay da bu olayın her kışın olmuş olsaydı daha elim sonuçlar olabilirdi. Aynı Girne'deki kaza gibi. İnsanlar daha çok hipotermiden bu sefer kaybedebilirdik.
1: Evet.
0: Ama maalesef öyle bir durum da yok. Ne güzel. Yani inşallah bir an önce ulaşırlar ve arkadaşlarımızı, denizci meslektaşlarımızı kurtarırlar.
1: Evet. Hepimiz bunu temenni ediyoruz. İyi bir haber verebilmeyi temenni ediyoruz. Uzun Yol Gemi Kaptanı Emrah Yılmaz Çavuşoğlu bizlerle birlikteydi. Sayın Çavuşoğlu, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için.
0: Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Çok teşekkürler. O sıcak gelişmeyi bir kez daha tekrarlayalım. Gece 3 sıralarında Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında yaklaşık olarak 30-35 kilometre Silivri'nin güneyinde iki gemi çarpıştı. Gemilerden İmamoğlu gemisinden irtibat yok. Gemide bulunan 10 personelden de irtibatın olmadığını belirtelim. Peki son durum ne? Arama kurtarma çalışmalarına ilişkin neler biliyoruz? Yeni bilgiler var mı? A Haber ekibinden Ahmet Nazif Vural telefon hattımız olacak bir kez daha. Ahmet, kolaylıklar diyeyim. Yeni detaylar, yeni bilgiler var mı? Sözü hemen sana bırakıyorum.
2: Teşekkür ediyorum Gökhan Kurt. Önce şu detayla başlayalım. Arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları genişletildi ve derinleştirildi. Öyle ki çalışmalar kapsamında İstanbul'daki kurtarma çalışmaları

0: faaliyet gösteren en büyük gemilerin, kurtarma gemilerinin inince kim sahil güvenlik ve kıyı emniyetine bağlı gemilerin ve aynı zamanda çekicilerin şu an itibariyle bölgeye intikalinin söz konusu olduğunu ve kurtarma çalışmalarına dahil olduğunu hatırlatmakla başlayalım. Aynı zamanda da havadan da çalışmaların devam ettiğini, şu ana kadar da birden fazla helikopterin aynı esnada havada olduğunu ve özellikle o gemilerin çarpıştığı alanın çevresinde arama işlemlerine, kurtarma işlemlerine devam ettiğini hatırlatmakla başlamış olalım. Peki neler yaşanmıştı? Gece saat 3 sularında bu kaza yaşanmıştı. Elbette şu an bizim en çok konuştuğumuz konu o geminin, Tuğberk İmamoğlu gemisinin batma ihtimali ve bu batma ihtimaline karşılık da gemiden alınan son sinyaller ve yine Alsu gemisinden alınan son sinyaller inceleniyor. Şu an için diğer gemiye ulaşıldığına dair bilgi söz konusu ve o bilginin altından aslında bizim için çıkabilecek en önemli derslerden birisi şu: diğer gemiden, yani çarpışmaya karışmış olan, bu kazaya karışmış olan diğer gemiden elde edilebilecek en ufak bilgi dahi bizler için çok önemli. Nitekim çarpışmanın neden yaşandığına dair en önemli bilgiler o diğer gemide olacak. Tuğberk İmamoğlu gemisinin akıbeti ve içindeki personelin, 10 personeli, ulaşılamayan 10 personeline dair bilgilerin en net kaynaklarından birisi, en azından gözlem kaynaklardan birisi o gemi olacaktır, Alsu gemisi olacaktır. Burada şunu detaylandırmak gerekiyor: gemiyle irtibat nasıl kopmuş olabilir ve aynı zamanda bu çarpışma nasıl ortaya çıkmış olabilir, nasıl bu çarpışma gerçekleşmiş olabilir? Burada elbette çeşitli yorumlar söz konusu. Şu ana kadarki bütün konulara yorum diyebiliriz. Burada özellikle şunun altını çizelim: yorum diyoruz ancak burada şu önemli: aslında kazanın nasıl gerçekleştiğine dair çeşitli iddialar söz konusu. Çünkü hava şartları, az önce çeşitli uzmanlarımız da açıkladı, hava şartlarımız olsun veya bunun yanı sıra gemilerin herhangi bir sinyal tetiği olsun, buna dair net bir kanı yok ortada. Hava şartlarının iyi olduğuna dair bilgiler var ve beraberinde bir yandan da aslında en çok merak edilen konu şu: bu gemiler birbirlerine rotalarına nasıl girdiler ve girmelerinin de yanı sıra bu gemiler aslında nasıl bu kazaya karıştılar? Çünkü normal şartlarda gemilerin denizde birbirlerinin rotalarına girmemesi için radarlarının olduğunu, sonarlarının olduğunu ve denizde birbirlerini görebilmeleri için aynı havada olduğu gibi, havada uçakların olduğu gibi çok güçlü ışıklara sahip olduklarını biliyoruz. Ve bu ışıkların yanmama ihtimali mi söz konusu, burada bir ihtimal mi söz konusu veya bir hata mı söz konusu, bunlar elbette bizlerin daha sonrasında öğreneceği önemli konulardan birisi. Ve bu konularda yine aslında açığa gelmesi beklenen konulardan bir diğeri. Ve devam edelim: gemiyle olan irtibatın nasıl kesildiğine dair çeşitli iddialar var. Gemiyle irtibatın kesilmesi ve ardından gemi mürettebatıyla irtibatın kesilmesi bizlere farklı yorumları da beraberinde getiriyor. Bu noktadaki çalışmaların da yine Tuğberk İmamoğlu gemisi özelinde buna dair devam ettiğini, kurtarma çalışmaların da bu özenle, evet, ve bu dikkatle devam ettiğini biliyoruz.
1: Ahmet Nezip Vural'a notları için teşekkür ederim. Kazanın ilk andan itibaren Ahmet bize zaten sahadan gelişmeleri aktarıyor. Kaza haberiyle artık Sabah Ajansı'nı da tamamlıyoruz ama yayınımız devam edecek. Sözü Merve Tepe'ye bırakıyorum.
2: Çok teşekkür ederim.
3: Vakıf Leasing Sabah Ajansı'nı sundu.
2: Aktaralım. İstanbul Silivri açıklarında bu gece 3 sularında 2 gemi çarpıştı. Kargo gemisi Tuğberk İmamoğlu isimli gemiden, bu görüntülerdeki gemiden 10 kişiyle irtibat kurulamıyor. Silivri'nin 18 mil açıklarında yaşandı olay. İstanbul Valiliğinden yapılan resmi açıklama var şu an elimizde. Kazanın gece 3 sularında yaşandığını biliyoruz. Kocaeli'den Ali Ağa'ya intikal eden Türk bayraklı Alsu isimli ticari gemiyle İskenderun limanından Karadeniz Ereğli'ye intikal eden Türk bayraklı Tuğberk İmamoğlu isimli iki gemi çarpıştılar ve hemen bu çarpışma sonrasında olay yerine ekipler sevk edildi. Valilikten gelen ilk açıklamada İlk tespitlere göre Asu isimli gemide gözle görülür bir hasar yok. Ancak Tuğber Kimamoğlu isimli bu görüntülerdeki kargo gemisi

0: ve gemide bulunan 10 personelle irtibat kurulamıyor. Gemiden haber alınamıyor. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Silivri'nin açıklarında olduğu bilgisi var sadece elimizde. Gemi kaptanı Sayın Ercan Güneş Tutar'la birlikteyiz. Hoş geldiniz. Merhabalar.
1: Merhaba Erdem. Hoş bulduk.
0: Merhabalar Ercan Bey. Maalesef Kıbrıs'ta yaşanan bu acı olaydan sonra çok kısa bir süre sonra sizinle yine o gün yayın yapmıştık pazar günü. Evet. Hemen arkasından bu olay yaşandı. Eldeki verilerle şu an neler söyleyebilirsiniz? Bu iki geminin çarpışması ve kaybolan, haber alınamayan Tuğberk gemisi için.
1: Şimdi öncelikle inşallah bu kaybolan gemiciler, denizciler sağ salim kurtarılır. Onu Allah'tan dileyelim. Çünkü artık yeni can kayıplarına herhalde Türkiye'nin kalbi dayanmaz. Çünkü üst üste bu kadar olayın olması çok enteresan. İnşallah bu kardeşlerimiz kurtarılır, sağ salim ailelerine kavuşurlar. Şimdi tabii burada şöyle bir şey söyleyeyim ben. Keşke seyir ve hidrografinin seyir haritalarından bir tanesini bulsaydınız, ekrana getirseydiniz, orada Marmara Denizi'nde, Boğazlar'da uzun zamandır, çok önceden yapılmış, separation zone diye tabir ettiğimiz harita üzerinde çizili otoyollar vardır. Yani gemiler bu seyirleri esnasında bu hatların dışına çıkamazlar. Şimdi bu hattın dışına çıkmışsa neden çıkmış? Bu sorgulanmalı. Ve çatışma sırasında diğer gemi eğer o separation zone diye tabir ettiğimiz yola aykırı bir seyir mi yapmış, o sorgulanmalı. Bunun nedeni bir makine arızası veya bir dümen arızası mı? Eğer böyleyse herhangi bir uyarı işareti çekmiş mi gemisine ve bunu telsizle bildirmiş mi? Çünkü bütün bunlar üst üste konduğu zaman ancak bu kazanın neden olduğu ortaya çıkar. Ama benim anlayamadığım şu, iki tane gemi çatışıyorlar ki denizde çarpışıyor, çatışma denir buna. Çatıştıktan sonra diğerinin yoluna devam etmiş olması veyahut da işte valinin açıkladığı şekilde güvenli bir yere götürülmüş olması, ama o gemi eğer yüzüyorsa mutlaka o diğer kazazedeleri kurtarmak için orada kalmak zorunluluğu vardır. Denizcilikte bu kuraldır. Yani bu SOS diye tabir ettiğimiz save or saves diye bir şey vardır ya, hayatımızı kurtarın diye. Bu telsiz ihbarını alan her gemi duyduğu andan yolunu, rotasını çevirip o kaza mahalline gidip kurtarmak zorunda ki bu kazaya karışmış bir gemi. Yani onun olay mahallini terk etmesi ve denize düşenleri kurtarmaması denizcilik, deniz kanunları açısından hem suç hem de deniz örf ve adetleri açısından büyük bir ayıp.
0: Şimdi bu önemli bir nokta, aslında en önemli nokta, çünkü bir gemide hiçbir hasar olmadığı söyleniyor, diğer gemiden haber alınamıyor. Bu nasıl mümkün olabilir? Yani sonuçta bir küçük, mesela daha önce yaşadığımız bir kaza, siz de hatırlayacaksınız değil mi? Küçük evet, bir tekne evet. vurduğunda bile aslında kaptan bunu fark ediyor ve sonrasında tabii. o kaptan yargılandı, hatırlayacaksınız. Hayat Yükay kazasından bahsediyorum. Çok konuşulmuştu kamuoyunda. Yani bunu fark tabii. ettiği ve sonrasında kaçtığı ortaya çıkmıştı kaptanın. Evet. Ki o daha ufak bir tekne. Bu muhtemelen kuru yük gemisi olduğu söyleniyor. Bu Tuğberk evet. isimli geminin. Ama evet. Böyle bir kazanın göz göre göre, dediğiniz gibi, bir geminin tamamen hiçbir hasar almadan yoluna devam etmesi, bir gemiden hiçbir şekilde, koca bir kuru yük gemisinden haber alınamaması normal bir durum gibi görünmüyor. Nasıl böyle bir şey mümkün olabilir?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim, gemiden haber alınamamış olması geminin battığı anlamına gelmiyor. Belki bütün mürettebat tahliye oldu gemiden. Ayrıldılar. O nedenle haber anlamıyor olabilir. Batma ihtimali de var tabii. Şimdi çatışma dediğiniz yer o iki geminin çarpışması veya çatışmasındaki yer mühimdir. Yani geminin en kuvvetli olduğu yer baş taraf dediğimiz baş bodoslamasıdır. Diğer tarafta da en zayıf yeri de bordalarıdır. Yani kenarlarıdır. Eğer bir gemi baş bodoslamasıyla diğer geminin yan tarafından vurduysa ve orada bir hasar meydana gelip de içerideki yük de suyla birlikte şişip de, mesela tahıl yükü çok şeydir, yani hassas bir yüktür, bir anda şişer ve gemiyi tumba eder. Yani bunlar hepsi dediğim gibi görgü tanıkları, bilirkişi raporları ortaya çıktıktan sonra daha net bir resim önümüze çıkacaktır. Burada büyük bir ihtimalle birinin çok

0: kazası hasar almış olması, diğerinin daha fazla hasarlı olması veya batmış olması çatıştığı bölgeye bağlıdır. İşte mesela yıllar önce Çanakkale Boğazı'nda bizim denizaltımız battı. Denizaltımızla çatışan gibi de öyle bir şey oldu. Çünkü o baş tarafından vurdu. O bizim denizaltımızın maalesef yan tarafından su geçirmez perdelerin 3-4 tanesini birden yırttığı için batmıştı. Orada da şehitlerimiz vardı. Yani büyük bir ihtimalle burada da o bölmeleri yırtmışsa eğer baş bodoslamadan vurup gemi batmış olabilir. Onun için de yani nereden vurduğunu incelemek lazım. Ona işte dediğim gibi yani eğer vuran geminin şeyi mürettebatı sorgulanıyorsa onların ifadeleri ortaya çıkacaktır. Daha sonra da diğer geminin mürettebatı bulunursa onların ifadeleri, bulunamazsa da yine deniz dibindeyse bile orada inceleme yapılıp geminin nereden hasar aldığı, neden bu şekilde battığı ortaya çıkacaktır.
1: Peki şimdi kötü ihtimali sormayayım Ercan Bey, iyi ihtimali sorayım. Yani geminin batma ihtimalini sormayayım. Çünkü sizin de dediğiniz gibi hani hayatın akışına aykırı bir durum orada. Eğer zaten bir batma durumu varsa burası açık seyir halinde, Silivri açıkları. Hadi o gemi görmedi, çarpıştıkları gemi diyelim ki en kötü senaryoda haber vermedi ya da görmedi. Oradaki başka gemiler yine buna bir şekilde en azından haber verebilir, müdahale edebilir. Bunun harici durumunda, yani batma haricinin durumunda nasıl bir gemiyle bağlantı kesilebilir açık denizde bu durumda?
0: Eğer mürettebat gemiyi terk etmişse, yani ellerinde de herhangi bir haberleşme cihazı yoksa, gemide sinirsel çağrı yapın. Gemi yüzüyor olsa bile cevap verecek kimse yok. Yani gemiyi terk etmişlerse, ama batmamış bir gemiyi de kolay kolay mürettebatı terk etmez. Yani tabii Girne'deki olayı ayrı tutuyorum. Onlar herkesten önce kaçmış da. O nedenle herhalde batmış görüldüğü kadarıyla. Yani mürettebattan da herhangi bir şey alınmadığı için. Ama şimdi o bölgede helikopterler herhalde inceleme yapıyorlar. Sahil güvenlik de herhalde gitmiştir oraya. Yani orada bu gemiden gene tabii bu Cansal'ı şeye çıkıyor, gündeme geliyor. Eğer bu gemiyi terk ettilerse Cansal'ı da terk etmişler. Yani Cansal'dan atmışlar denize. Atmadılarsa o daha ayrı bir şey tabii. İzaha muhtaç bir olay. Onun için bu araba kurtarma çalışmalarının sonucunu bir beklemek lazım. Bakalım ne olacak, ama temennim inşallah bu yaz olduğu için de hipotermi olasılığı biraz düşük. İnşallah denizden kurtarılır bu arkadaşlarımız. Böylelikle yine ikinci bir acıyı yaşamamış oluruz.
1: İnşallah.
0: Ümit edelim böyle olur.
1: Ercan Bey, tabii ki ihtimaller dahilindedir. Sorduklarımız, söylediklerimiz. Sizinle o gün Kıbrıs'ta yaşanan kazada da birçok şeyi daha ortada bilgi yokken çok temkinli bir şekilde paylaşmıştık. Siz de aynı sağduyuyla yaklaşmışsınız. Çok teşekkür ederim. Elbette aileler, yakınlar, herkes tedirgindir. Ama ben size şunu biraz daha, hani siz daha iyi bildiğiniz için izleyicilerimize de daha iyi anlatmak adına bir seyir haritasından bahsettiniz. Ve en azından hani denizcilik bilmeyenlerin bile tahmini okuyabildiği bazı şeyler var. Yani bu rotada bu kadar güzergahlar belliyken ve geçiş üstünlükleri de belliyken nasıl böyle bir kaza yaşanabilir? Bu soru işareti. İki büyük gemi nasıl çarpışmış olabilir? Nasıl seyir dışına mı çıkmıştır? Ya da bu nasıl yaşanmıştır? Bir öngörünüz var mıdır?
0: Şimdi olayın olduğu yer Silivri açıkları diyorsunuz. Orası çok geniş bir yer. Yani dar bir kanal değil. Hani Gelibolu'ndan biraz daha aşağı doğru olsa Eceabat'a doğru, orası daha dar bir kanaldır, Çanakkale Boğazı. Yani orada olasılıklar daha fazladır. Ama dediğim gibi yani bir harita temin edebilirseniz, onu da yayına alabilirseniz çok daha rahat görülecektir orada. İstanbul Boğazı ile Çanakkale Boğazı arasında Marmara Denizi'nde dediğim gibi haritaya işlenmiş, otoyol gibi işlenmiş şeyler vardır. Separation zone tabir ettiğimiz hatlar vardır. Gemiler bu hattın dışına gidenler veya İstanbul istikametine veya Çanakkale istikametine gidenler o hat üzerinde seyir yaparlar. Buraya aykırı seyir yapacaklar. Yani karşıdan karşıya çık. Ne bileyim ben, Silivri'ye, Bandırma'ya gidecek olan gemiler de o hatta girerken çok dikkat etmek zorundalar. Herhangi bir şekilde bir gemiyle karşılaştığı zaman ona yol vermek zorundalar. Ve oraya en dik açıyla girip hemen çıkmak, orayı terk etmek zorundalar. Yani bu separation zonlardaki trafik düzeni uluslararası sözleşmelerle şey yapılmıştır. Çatışma önleme tüzüğü diye bir tüzük vardır uluslararası. Ve bu tüzükte hepsi belirtilmiştir, hepsi yazılmıştır. Eğer ki burada iki gemide

0: Denizcilik adına bir fark oluşturur mu? Yine de
1: yok,
0: yani, değil mi? Çünkü hayır, her şey belli hayır, sonuçta yine de seyir hali açısından yani, bir sıkıntı yok.
1: Yok tabii. Yani şöyle söyleyeyim. Gemilerin bir takım seyir fenerleri vardır gece tanınmak için. Hı hı. Eğer gemi kumanda altında değilse ekstradan fenerler gösterir. Bu da diğer gemiler açısından ona dikkat etmelerini sağlar. Artı bir de radar var her gemide. Ve bu radarlar 24 saat açık oluyor. Bu radardan devamlı tespit ediyorlar. Köprü üstünde tabir ettiğimiz kaptan köşkünde devamlı olarak bir nöbetçi zabit var, gözlüyor. Yanında mutlaka bir gemicisi var, serdiven diye tabir ettiğimiz gemisi. Yani en az iki gözcü, hadi onu bıraktım, en az bir gözcü kaptan köşkünde, yani köprü üstünde olmak zorunluluğu var. Yani bütün bunları göz önüne alırsan sis yok o kazanın olduğu saatlerde orada. Bus yok. Yani net bir rüyet tabir ettiğimiz görüş mesafesi var. Buna rağmen olmuş bir kaza yine bana biraz şey gibi geliyor. Personel ihmali gibi görünüyor. Çünkü hiç sis olmadan, hani sis olsa aklı verer de sis olmadan böyle bir çatışmanın olması biraz sanki biraz şey var. Yani insan ihmali var gibi görünüyor.
0: Neden insan ihmali dediniz? Bulgularla açıklayabilir misiniz Ercan Bey?
1: Şimdi bakın. Siz kaptan köşkündesiniz, yani köprü üstündesiniz ve gidiyorsunuz, radarınız açık, karşılarında bir gemi geliyor. Siz eğer onunla çatışma rotasındaysanız mutlaka buna uygun manevra yapmak zorundasınız. Eğer bunu yapmadıysanız ya görmediniz ya ihmal ettiniz. Yani başka türlü iki tane gemi çarpışması çok dar kanallarda farklı. Bakın İstanbul Boğazı'nda diyelim iki tane yan yana geçerken biri dümenini kilitledi, öteki tedbirine kadar çatışırsınız, ama burası silindir açıkları. Yani açık deniz, rahatlıkla insanların manevra yapabileceği, gemicilerin rahatlıkla manevra yapabileceği bir bölge. Siz burada eğer çatışıyorsanız burada bir bence personel ihmali söz konusudur.
0: Peki arıza yaşanma ihtimalini düşündüğümüzde, mesela dediniz ki makine arızası olabilir. Ya da başka bir arıza yaşanmış olabilir.
1: Dümen olabilir, dümen arızası.
0: Dümen arızası olabilir. Yine de diğer geminin hasar almaması ya da diğer gemide hiçbir şey olmaması da bir soru işareti oluşturmuyor mu bu durumda?
1: Yok, dediğim gibi yani geminin baş tarafı çok güçlüdür. Yani o baş bodoslamadan vurduysa yani almıştır. Hiç hasar almaması mümkün değil. Yani biliyorsunuz o daha evvelki ufak tekneye çarpan gemide bile baş tarafında çizikler vardı. Hı hı. Ki çarptığı tekne fiber bir tekneydi. Burada saç bir tekne çarptı. O nedenle mutlaka bir hasar vardır ama gemiğin seyrini engelleyecek derecede bir hasar değildir. Ama diğer tekne dediğim gibi bordasından aldıysa herhalde bir yırtılma söz konusu orada da. Bu yırtılmanın sonucu da içindeki yüküne bağlı olarak batma ihtimali de var tabii.
0: Hala yani yine bakıldığında bir batma ihtimali üzerinde de duruluyor diyorsunuz. Bu şartlarla herhalde bir arıza yaşandıysa.
1: Ama şu anda dediğim gibi yani helikopterler orada arama yapıyorsa, eğer gemi battıysa mutlaka su üzerinde bir takım parçaların yüzüyor olması lazım. Hı hı. Ki bu battığına delaletti. Bunu tespit edip etmediklerini öğrenmemiz gerekiyor. Bu Silivri açıklarında olduğuna göre çok rahatlıkla oraya sahil güvenlik botları da ulaşmıştır. Hı hı. Yani çok yakın bir saatlerde tahmin ediyorum daha aydınlatıcı bilgilere ulaşabiliriz.
0: Bu arada ekranı görebiliyorsanız eğer, ekranda bir harita yansıtıyor arkadaşlarım. Ben böyle onu hızlıca bir kısaca göstermenizi isteyeyim. Seyir rotası açısından aslında Ercan Kaptan'ın söylediğini de daha net anlayabileceğimiz şekilde seyir rotalarının açığı görülüyor. Şimdi buralar da çok aslında şöyle tabii bildiğimiz yani İstanbul Boğazı, Rumeli Kavağı mesela şu an görünen haritada açık denize açılan kısım, işte sol taraf Karadeniz, Kilyos açıkları. Şimdi buraları mesela Silivri, yine aynı şekilde Silivri açıklarına baktığınızda buralar çarpışma ihtimalinin rotada en azından mümkün olmadığı yerler gibi görülüyor. Biraz bu seyir rotası üzerinden anlatabilir misiniz Ercan
1: Bey? İstanbul Boğazı'nı gördünüz. Biraz daha yakınlaştırırsanız separation zonlar var, görüyor musunuz?
0: Evet.
1: Yani bayağı deniz aynen otoyol gibi işlenmiş. Bu Marmara Denizi'nde de var. Hmm. Marmara Denizi'nde de aynı şekilde İstanbul Boğazı ile Çanakkale Boğazı arasında böyle işlenmiş bir şey var. Otoyol var. Yani gemiler bu hattın içerisinde seyirlerini yaparlar. Bakın takip ettiğin zaman görüyorsunuz. Hatta o taralı bölümler vardı. Orası işte şey yapılmaması lazım. Nedir o?
0: Evet.

0: şehir mesela esasında.
1: Üçgen, ne yapılmaması gerekiyor orada?
0: Oraya girilmemesi lazım. Yani orası şeydir, girilmemesi gereken zonlardır, bölgelerdir. Yani bu hattın üzerinde seyir yaptığınız takdirde sizin çatışma ihtimaliniz çok asgariye düşer. Yani bunlar eskiden yoktu. Fakat bu gemi çatışmaları olunca bunları yanlış hatırlamıyorsam 1976'da mı 75'te mi bir takım tedbirler alındı. Fener sistemleriyle birlikte. O nedenle bu separation zone'lar haritalara işlendi. Ve bilhassa burun dönüşlerinde yurt dışındaki seyirlerde karşımıza geldi. Sonra Marmara'da da bunlar işlendi. Yani bizim iç denizlerimize de. Yani siz bunlara uyduğunuz takdirde kaza ihtimaliniz asgaridir. Ama dediğim gibi burayı ihlal ettiğiniz zaman burayı neden ihlal ettiğinizi açıklamanız gerekiyor. Çünkü buralar 24 saat izleniyor. VTS tabir ettiğimiz gözetleme sistemi, mesela İstanbul Boğazı devamlı denetlenir. Oradaki herhangi bir geminin yanlış bir seyir esnasında gemi kaptan hemen uyarılır. Burada da dediğim gibi bu izleme esnasında bu geminin nasıl hareket ettiği ortaya çıkarsa kazanın nasıl olduğuyla ilgili daha net bilgilere ulaşırız. Bakın çok açık ve sarı. Yani ortadaki bölge, taralı bölge girmiyorsunuz. Diğer bölge aynen bir otoyol gibi kabul edin. Otoyol gibi gidiyorsunuz.
1: Zaten açık açık deniz otoyolu gibi de görülüyor. Yani buradan baktığımızda hiçbir şey anlamayan biri bile bunu çok rahat aslında fark edebilir.
0: Aynen. Aynen. Siz eğer o hat içerisinde gidiyorsanız diğer hattakiyle çatışma ihtimaliniz minimum. Ama dediğim gibi yani burada ya siz karşıdan karşıya geçiyorsunuzdur ki o zaman bu hattın içerisindeki gemilere yol vermek zorundasınız. Uluslararası çatışma önleme tüzüğüne göre. Yahut da bir arızanız olmuştur. O zaman bu arıza olduğu anda hemen gerekli uyarıları yapmanız lazım. İşte gece ise fenerleri yakmanız lazım. Gündüz ise alametleri çekmeniz lazım ki karşıdan gelen gemiler sizin neden aykırı seyir yaptığınızı ve o gemiden kaçmanız gerektiğini anlasınlar. Yoksa kimse müneccim değil ki bu gemi ne yapıyor diye düşünsün. Burada dediğim gibi yani bir ihmaller zinciri varmış gibi görünüyor. Bakalım olay netleşecektir çok kısa zamanda. Yani, o zaman daha...
1: Tabii biraz tabii nasıl olduğu, ne olduğuna dair de bilgiler geldikçe aslında daha doğru şekilde anlatacağız ama eldeki verilerle Ercan Bey şunu sormak isterim. Kötü ihtimali soruyorum. Batma ihtimalini söylediğiniz için. Böyle bir geminin batma süreci ne kadar sürebilir bakıldığında?
0: Yani bu öyle çok çabuk batmaz. 1-2 saatten önce bir geminin batması bu ufacık bir kayıp değil ki.
1: Çok mümkün bir durum değil.
0: Değil. Yani bu çarpan geminin orada o bölgede kalıp arkadaşlara yardım etmesi gerekirdi. Neden terk etti orayı? Yani fark edemedik şeyi, mazereti bence kabul edilebilir mazeret değil. Yani ufacık tekneye bile çarptığı zaman kaptan geminin içindekiler onu hissetti. Yani siz kusura bakmayın ama koca bir gemiye çarpıyorsunuz ve batmasını neden oluyorsunuz. Bunu fark etmemiş olmanız mümkün değil. Yani çok enteresan şeyler var burada, ihmaller var. İnşallah netliğe kavuşunca daha sağlıklı değerlendirebiliriz olayı.
1: Bir de şunu sorayım Ercan Bey, bölgedeki durumu etkiler mi? Mutlaka önlemler alınmıştır ama en azından şu an için bakıldığında Silivri çevresinde.
0: Bölgedeki durumu derken gemilerin seyriyle ilgili mutlaka seyir ve oşinografi dairesi hemen bir notam yayınlamıştır. Yani işte mevkileri belirtmiştir. O mevkilerden uzak geçilmesi diye gemilerde rotalarını ona göre değiştirmişlerdir. Kaza mahallinin dışından geçiyorlardır.
1: Bu arada bu arama kurtarma gemileri ekranı görebiliyor musunuz? Bilmiyorum Ercan Bey ama arama kurtarma kıyı emniyetin yine gemileri ağ suya yakınlaştıkça arkadaşlarım orada arama kurtarma gemilerinin olduğu görülüyor.
0: Tamam. Yani demek ki şu anda aranıyor.
1: Evet.
0: Eğer o gemi yüzüyor olsa şu anda bulunurdu. Koskoca gemi sonuçta. Yani bulunmaması mümkün değil. Ama oradaki arama kurtarma çalışmasını yapanların orada hiçbir kazazedeye rastlamamaları da çok enteresan bir durum.
1: Mutlaka bir bulgu olması lazım diyorsunuz şu şartlarda.
0: Mutlaka. Bir gemi battığı zaman geminin üzerindeki bir tahta parçası en azından batmaz yüzer. Ne bileyim bir can simidi olduğu yerden kurtulur yüzer. Yani geminin üzerinde her şey sabit değil. Sabit

0: okunan şeyler de var. Bunlar en basiti cansalları bile suyla temas ettiği anda patlarlar ve suyun üstünde kalırlar. Yani bunların hiçbirinin olmaması, şu ana kadar tespit edilmemiş olması çok enteresan geldi bana. Bakalım ne çıkacak sonucunda.
1: Peki sürüklenme ihtimali var mı Ercan Bey?
0: Yok. Yani ne kadar sürüklensin o tespit edilir. Çünkü gemi trafiğinin çok yoğun olduğu bir yer bölge orası. Hı hı. Marmara Denizi. Yani Çanakkale Boğazı'ndan çıkıp İstanbul istikameti, İstanbul'dan gelip Çanakkale istikametine giden birçok gemi var. Bütün bu gemilerin hepsinin bu sürüklenen bir gemiyi görmemesi çok enteresan. Olmaz yani öyle bir şey. Olasılık harici.
1: Olasılık harici. Şimdi şöyle bir tablo çıkıyor sizin söylediklerinizle konuştuklarımıza bakıldığında. Arama kurtarma gemileri bölgede ulaşamıyorlar. Sürüklenme ihtimali yok. Biliyorsunuz batma haline bakıldığında eğer batsa mutlaka, yani hiçbir şey olmasa zaten şu geminin üzerindeki direkler bile belli oluyor. Hani bu kadar suya gömülme ihtimalini geri planda tutarsak.
0: Batmış yani Silivri açıklarında derin sudur. Aşağı yukarı tabii bölgeye bağlı olarak 1000 metreye yakın bir derinliğin olduğu yer bölge. O nedenle batmışsa da artık hiçbir şekilde bir alamet görünmez gemiden. Ancak dediğim gibi sabit olmayan şeyler, parçalar yüzüyor olabilir. Yani bir can simidi yüzüyor olabilir, bir tahta parçası yüzüyor olabilir. Hı hı. Oradan en azından o bölgeyi tarayanlar bunu tespit edip nerede battığını şey yapabilirler. Gene de bulamazlarsa dediğim gibi su altı sonarlarıyla geminin nerede battığını, hangi bölgede olduğunu yine tespit ederler. Yani bugünkü imkanlar çok daha fazla bu tespitler için. Umarız hani mala olmuş olan da gemicilerin, denizcilerin sağ salim kurtulmaları en büyük temennimiz.
1: Evet, kurtarılma ihtimalini hala yine de iyimser ihtimal olarak söylüyorsunuz, konuşuyoruz aslında tabii. Evet. Kaçma, daha doğrusu işte oradan çıkma, gemiden çıkma hali eğer mümkünse, yaşandıysa irtibat kurulamayabilir ancak bu şartlarda diyorsunuz. Ama tabii ki bir yandan da bir soru işareti olan diğer gemide hiçbir şey olmaması, onun uzaklaşmış olması, bu biraz daha galiba soru işareti.
0: En büyük hata bence çatışan geminin olay mahallini terk etmesi ve oradaki kazazedelere yardımdan kaçması. Bu denizcilik açısından hem hukuki hem ahlaki açıdan kabul edilebilir bir şey değil.
1: Ne kadar sürebilir Ercan Bey tahmini çalışmalara bakıldığında? Biliyorum bir şey söylemek çok zor ama şu an eldeki verilerle, yani orada bölgede arama devam ediyor. Eğer diyorsunuz ki bir batma varsa, herhangi bir şekilde geminin bir parçası en azından yüzeyde kalır, sallar tespit edilir, bir şekilde bir bulgu olur. Ama yok, en kötü ihtimal eğer tamamen denizin dibine battıysa, o zaman başka sistemler devreye girer. Bu ne kadar sürebilir buradan bir haber alma ihtimalimiz?
0: Vallahi çok kısa bir sürede, eğer orada sahil güvenlik, kıyı emniyeti, helikopterler oradaysa, mutlak surette bu gemi evet tamam batmıştır. İşte şeyler, denizciler kurtarılmıştır veya kurtarılamamıştır veya ne bileyim cesetlerine ulaşılmıştır gibi açıklamaların herhalde önümüzdeki bir saat içinde netleşmesi lazım bunun. Çünkü artık hava ağardı gündüz. Yani hı hı. Gece olsa hani biraz daha zor da gündüz bu arama kurtarma çalışmaları daha rahat yapılıyor. Bir de bölgede fırtına yok, sis yok. Yani görüş açık. O nedenle bence önümüzdeki bir saat içerisinde bu olay netliğe kavuşur. Tabii bu arada da diğer geminin mürettebatı sorgulanıyorsa onların da ifadeleri mutlaka kamuoyuna açıklanacaktır. Hı hı. O zaman daha net bir bilgi elimizde olur.
1: Benzer bir kaza hatırlıyor musunuz yakın dönemde? Siz daha hakim olduğunuz için tabii, en azından biz yani bu bölgede hatırlamıyoruz ama buna benzer daha önce kazalar gördünüz mü? Bu büyüklükte iki geminin çarpışması sonrası.
0: Evet. Gayet tabii canım, gayet tabii. Yani çok bu tür kazalar işte Amerika'da da oluyor, uluslararası sularda da oluyor. Yani geminin olduğu yerde kaza olmaması mümkün değil. Karayollarında nasıl otomobil kazaları oluyorsa. Ama denizde tabii bunu minimuma indirmek için birçok kurallar kondu. Bu kurallara uyulduğu takdirde çok daha nadir bu kazalar meydana geliyor. Ama bizim iç sularda dediğim gibi işte şey vardı, ufak bir

0: motorbot bir ufak bir gemiyle, büyük gemiyle çarpışmıştı. Orada hatta can kaybı da olmuştu. Hatta kendisi cenazesi şeyden çıkarıldı, denizin dibinden. Bizim şey tarafından, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından çıkarılmıştı. Yani bu tip kazalar oluyor. Temennimiz daha az olması veya hiç olmaması, hı hı. Ve can kaybının olmaması. En mühim o. Can kaybı tabii daha acı oluyor.
1: Evet. Ercan Bey, şöyle bir bilgi var gemiyle ilgili. Belki bu hani bir şey ifade ediyordur. Bunu size sormak isterim. Gemiden, bu Tuğberk İmamoğlu isimli gemiden son konum bilgisinin 1 Eylül tarihinde, yani dün, son olarak akşam 19.06'da alındığı bilgisi var.
0: Ya olmaz. Yani bu gemilerde ICE cihaz dediğimiz devamlı olarak uyduyla bağlantılı cihazlar vardır. Hı hı. Adım adım, dakika dakika takip ettir bu gemilerin nerede olduğu. Son konum günü, yani eğer bu cihazı kapattıysa o zaten daha büyük bir suç. Yani bu cihazı hiçbir ticaret gemisi kapatamaz. Bu gemiler, yani bütün ticari teknelerde var bu. Şeylerde bile var, ticari yatlarda bile var. ICE cihaz dediğimiz uydudan takip. Yani hatta marine trafik diye bir şey vardır. Hı. Uygulama, oradan girersiniz, takip edersiniz. Yani bir gemi nerededir, yükü nedir, efendime söyleyeyim, hangi limandan hangi limana gitmektedir, bütün bu bilgiler oraya yüklenir. O nedenle son konum bilgisi işte 1 Eylül'de şu tarihte alındı, biraz yanlış bir ifade olur. Hı hı. Yani dakika dakika bir geminin nerede olduğu izlenmektedir. Bizim yerel yönetim, yani işte yetkililerimiz tarafından, hı hı, izlenmektedir.
1: Bu Denizlik arada şöyle bir bilgi var, yani geminin çok yaşlı olduğu bilgisi var. Yani 90 yapımı ve çok, denizcilikte çok mu yaşlı denir bu gemilere? Sistem olarak bir etkisi var mı?
0: Yok. Yani gemiler şöyle, bakın, yaşlı genç değil, bakımlı bakımsız gemi vardır. Eğer bir gemi layıkıyla bakımı yapılıyorsa, o zaman işte, bakın, geminin nedir? Dış tarafı saç. Bu gemiler işte belirli periyotlarda havuza girerler. Bu saç ölçümleri yapılır. Eğer bu saç ölçümü yapılıp da incelmişse, o saçlar plaka plaka değiştirilir ve yenilenir. Tekrar boyanır, tekrar denize iner. Onun için de geminin yaşlı veya genç olması değil, aynı uçaklar gibi bakımlı veya bakımsız olması diye değerlendirmek lazım.
1: Peki bir şey sorayım. Bu yine bir bilgi var. Bu Asu isimli geminin birkaç kez, bu sizin söylediğiniz ICE sistemleri var ya Sayın Kaptan. Evet. Orada birkaç kere manevra yaptığı görülüyor. Normal manevranın dışına çıkıp sanıyorum kendini kurtarmak için bir şeyler yapmış. Manevra yapmış, sonrasında durmuş. Yani bu ICE verilerinde bu pozisyonu bildiren cihazları takip edildiğinde, yani orada geminin biraz daha böyle, nasıl söyleyeyim, manevra yaptı ve biraz herhalde kurtarmaya çalıştığı kendisini görülüyor.
0: Evet, dediğim gibi, yani bu incelendiği takdirde her iki geminin de bu ICE cihazı üzerindeki izleri dakika dakika takip edildiği takdirde bu konu net bir şekilde ortaya çıkacaktır. Çünkü orada dediğim gibi her saniyesi işlenmektedir. Ne yaptığı, nereye gittiği, nasıl hareket ettiği. Bu incelenir. Bu incelenme sonucunda da olayın nasıl olduğu daha net bir şekilde ortaya çıkacaktır.
1: Sayın Kaptan, lütfen beklemenizi rica edeyim. Tekrar muhabir arkadaşıma uzanacağım, Ahmet Nazif Vural, yeni bilgilerle. Ahmet Nazif, duyabiliyor musun beni? Bu arada Ahmet Nazif'e giderken Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden bir açıklama var. Önce onun bilgisini hemen bir paylaşayım. Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden gelen ilk açıklamaya bakıldığında, gece saat 3.26 sularında Marmara Denizi'nde trafik ayrım düzeni içerisinde Marmara Ereğlisi açıklarındaki mevkiinde, bu arada olayın söyleniyor, bir geminin cihazdan acil durum konum gösterici radyo vericisi, acil durum sinyali araştırılması amacıyla Türk Radyo tarafından bölgedeki gemilere çağrı yapılmıştır ve saat 3.41 sularında, deniliyor, Asu tankeri kaptanı tarafından gemi trafik hizmetleri merkezimize, yani burada olayın ilk bildiriliş şeklinin Asu gemisi tarafından olduğu söylenmiş. Saat gece 3.15 sularında kimliğini bilmediği bir gemiyle çarpıştığını, çatışma yaşandığını bildirmiştir, diyor. Yani gelen ilk bilgilerde şunu anlıyoruz. Asu tankeri Tuğberk gemisinin kendisine çarptığı bilgisini veriyor. Kospas Sarsat sistemimizden anlattığımız

0: sinyal incelenerek yapılan araştırma neticesinde Marmara Denizi'nde trafik ayrım hattı içerisinde Kocaeli'den Ali Ağa'ya seyreden 2999 ton motor yağlı yüklü Asu tankeriyle Tuğberk İmamoğlu gemisi çarpışmıştır ve ilk deniz unsuru saat gece 4.10 sularında bölgeye intikale başlamıştır deniliyor. Yine devam eden açıklamada bir arıza yaşandığı ve kuru yük gemisinin batmış olduğu değerlendiriliyor. Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden gelen resmi açıklamadır. Geminin batmış olduğunun değerlendirildiği bilgisi var. Hemen gidelim Ahmet Nazif Vural'a. Ahmet Nazif Vural, duyabiliyor musun beni?
1: Evet, duyabiliyorum Merve. Hemen şu değerlendirmeyle başlayalım. Aslında sabahın ilk saatlerinde bu kazanın yaşandığı ilk anlardan itibaren geminin batma ihtimalinin üzerine değerlendirildiğini söylemiştik, aktarmıştık. Denizcilik Genel Müdürlüğü şu an için bu ihtimal üzerinde durulduğunu tekrar bizlere hatırlattı. Bölgeye ulaşım noktasında yaşanabilecek bir aksama ihtimalinin de önüne geçilebilmesi için çalışmaların o noktada hem havadan hem de karadan denizden devam ettiğini hatırlatalım. Çok sayıda kalabalık bir ekiple şu an çalışmalar sürdürülüyor. O noktada ve beraberinde burada şunun da altını çizelim. Şu an sahil güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı'nın ekiplerinden TCSG güven, yani şu an için sahil güvenliğin en önemli gemi araba kurtarma korvetlerinden birisi bu. 88 metreden de daha uzun bir forvet ve şu andan itibariyle onun da bölgeye intikalinin olduğunu söyleyelim ve şu ana kadar sahil güvenlik ekiplerinden 2 helikopterin olduğunu hatırlatalım ve şu an bölgede çalışmaların devam ettiğini söyleyelim. Geminin batma ihtimalinde neleri konuşacağız, hemen onun da altını çizelim. Burada önümüzdeki saatler içerisinde geminin batma ihtimalinin olduğu noktalarda nereler olabilir, geminin battığı takdirde bir batma ihtimali değerlendiriliyor, bunu söyledik. Battığı takdirde nereye doğru sürüklenmiş olabilir, suyun altında, suyun üstündeki ve altındaki dalga boyları nereye doğru ilerliyor, tabii ki bunlara şu an dikkat edeceğiz ve bunların üzerinde bir çalışma yapılacak ve bu çalışmalar neticesinde de buna göre bir önümüzdeki dakikalar, saatler içerisinde bir ortaya bilgi çıkacaktır. Bunun altını çizelim. Elbette şunu da belirtelim. Suyun şu an için çok fazla dalgalı olmadığını, nap hızını, yani rüzgarın şu an denizdeki hızının çok fazla, çok yüksek olmadığını da hatırlatmış olalım. Ve bu sebepten de aramaların şu an bu bölgede seyrettiğini ve aramaların yine Alsu tankerinden elde edilecek bilgiler neticesinde şekilleneceğini de hatırlatmış olalım. Bir yandan da Nene Hatun gemisinin de olay yerine intikal ettiğini belirtelim. Nene Hatun gemisi neydi? Nene Hatun gemisi şu an için arama kurtarma ekiplerinin en büyük romorkörlerden, en büyük gemilerden birisi. Çankırı Kıyı Emniyet romorkörleri de şu an Kıyı Emniyet olarak o noktaya, kaza yerine sevk ediliyor. Sadece Çanakkale değil, aynı zamanda birçok farklı noktadan yine şu an için Silivri açıklarına doğru ekiplerin getirilmiş olduğunu, ekiplerin çağrılmış olduğunu belirtmiş olalım. Ve beraberinde şunu da hatırlatalım. Yine bu suyun altında nedenli bir sürüklenme söz konusu veya bu sürüklenme nereye doğru, doğrudan suyun dibine bir iniş mi olduğu bu batma ihtimalinde, bunlar değerlendirilecek. Çünkü batma ihtimali tek bir şekilde olmuyor ve elbette çarpışmanın nasıl olduğu burada önemli.
0: Ahmet Nazif, özür diliyorum bir saniye. Gelen ilk görüntüdür. Gece arama çalışmalarından gelen ilk görüntü, ekrandaki fotoğraf, arama kurtarma çalışmalarından gelen ilk görüntünün olduğunu şu an ekranda söyleyelim. Tahmini gece saat 4 sularında bu kare çekildi. Çünkü ilk açıklamanın yapıldığı, ilk haberin verildiği saat gece 3.30 sularında olduğu tahmin ediliyor. Ve saat 3.26'da Ağsu'dan gelen ilk verinin Türk Radyo tarafından bölgedeki gemilere çağrı yapıldığı bilgisi var. Saat 4.10 sularında, gece saatlerinde, gece 4.10 geçe ilk deniz unsurunun bölgeye intikal ettiği bilgisi paylaşıldı ve bu gelen görüntülerde Gece 4 sularından tahmini muhtemel ilk gelen görüntülerdir arama kurtarma çalışmalarına dair. Evet Ahmet Nazif.
1: En başından itibaren aslında radyo sinyallerinden bahsetmiştik. En başından itibaren olayın yaşandığı anda doğrudan o noktaya bir intikalin olamayacağını, çünkü denizin 18 mil açıkta yaşandı bu olay. 18 mil açıkta olmasından dolayı ilk değerlendirmenin elbette gemiler vasıtasıyla, gemilerden gelecek sinyaller vasıtasıyla olacağını bildirmiştik. Ve işte bu kapsamda da gemilerden gelen sinyalin gece 03.15 civarlarında geldiğini, bu çatışmanın da Alsu gemisinden bu bildirinin yapıldığını biliyoruz ve ilerleyen saatler içerisinde de bu gemilerle alakalı daha net bilgiler edinilerek o noktaya hemen intikal sağlandı. İlk intikalinde yine saat 4:10 geçe olduğunu biliyoruz ve bu arama çalışmaları, arama faaliyetleri de o noktadan devam ettirildi. Batma ihtimalinden bahsediyoruz. Bu batma ihtimalinde elbette dikkate alınacak unsurlardan en önemlisi geminin ne yöne doğru hangi şekilde batma durumu. Bunu şu şekilde aslında açıklamak gerekiyor. Çünkü gemi batarken nereden darbe aldı? Hasarı nereden aldı? Çünkü gece saatlerinde özellikle çok kuvvetli ışık kaynaklarına sahip olan bu gemilerde bu ışık kaynaklarını görülmediğimi, radar sistemlerinde, sonar sistemlerinde bir eksiklik mi olduğu yönünde elimizde tam net bir bilgi yok ve olamaması sebebiyle de radyo sinyallerinin, radyo frekanslarının kesilmesi sebebiyle de bu noktada tam olarak hasarın hangi bölgeden olduğu net bilinmiyor. Hasarın olduğu nokta aslında bize o geminin tam olarak nereye doğru sürüklenme ihtimalini açıklayabilecek. Öyle ki gemi gövdesinin ortasından mı aldı o hasarı, yoksa kafa kafaya bir çarpışmadan mı bahsediyoruz, yoksa geminin kıç tarafından mı böyle bir çarpışmadan bahsediyoruz? Elbette her birinin ihtimali de birbirinden başka. Çünkü kıç tarafından alınan bir darbede geminin kendisinin halihazırda bulunduğu geminin ön kısmının bulunduğu rota ihtimalini, rota istikameti de devam etmesi beklenir. Yine geminin önünden alınacak bir darbede darbenin şiddetine bağlı bir batma ihtimali söz konusu olabilir. Nitekim geminin kıçından alınan bir darbede de geminin arka kısmında yer alan motorları, pervanelerinin zarar görme ihtimalinde geminin ya onarılabilecek halde bir arıza tespiti yapılır ya da bunun yanı sıra gemide oluşabilecek çok ciddi bir hasar meydana gelebilir. Bu da yine oldukça büyük, önemli bir değerlendirme durumu ve beraberinde de şunun altını çizelim, gövdeden alınabilecek darbe. Gövdeden alınan darbeler en tehlikeleri olarak tahmin ediliyor ve buna göre şekillendiriliyor. Yine uzmanlar tarafından, uzun yol kaptanları tarafından onlar en çok değerlendirdikleri noktaysa geminin ortadan alabileceği herhangi bir darbede geminin özellikle metal yorgunluğu olma ihtimaline karşılıkta geminin olası bir devrilme veya geminin olası bir ortadan yarılma ihtimali ve işte bu ihtimal üzerinde de bu geminin battığını değerlendiriliyor. Bunun da hatırlatalım. Ve evet, bu geminin batma ihtimali de yine bize farklı sonuçları, farklı ihtimalleri doğuracaktır. Hatırlatalım, 10 kişiyle olan irtibatın kesildiğini belirtelim. Bu irtibatın kesilmesi gemiyle irtibatın daha öncesinden kesilmiş olduğunu da belirtiyor. Gemiyle irtibatın kesildiği ilk andan bu yana çalışmaların sürdüğünü de hatırlatalım. Evet. Bu çarpışmadan bu yana.
0: Çok teşekkür ederim. Bu arada Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'le de birlikteyiz. Faruk Erdem, şimdi ilk gelen verilerle birlikte biraz tabii Ercan Bey'e de soru soralım istiyorum. Şimdi Ercan Bey, şu ana kadar yani yaklaşık 15 dakika önceye kadar konuştuğumuz her şey bir ihtimaldi. Şu an biraz daha aslında yine resmi bir veri olmamakta, bulgu olmamakta birlikte Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden gelen bu açıklama önemli. Batmış olma ihtimalinin olduğu değerlendiriliyor geminin. Sizin söylediğiniz gibi cansallarında kimseye ulaşılamadı ve şu an bir arama kurtarma çalışması var. Bu gelen son verilerle birlikte ne söylersiniz? Özellikle tabii ki bu batmış olma ihtimalinin değerlendirilmesi ve olayın oluş şekliyle ilgili. Bu arada siz demiştiniz ki eğer böyle bir çarpma olduysa da bu gemi kaçtıysa, yani Asu'dan bahsediyorum, ya da yardım etmediyse vesaire diye. Burada da tam tersi gelen açıklamalarda bir durum görülüyor. İşte geminin haber verdiği, Asu'nun haber verdiği, sonrasında bölgeye intikalin başladığı ve yardımcı olduğuna dair.

0: Şimdi o ilk fotoğrafta geri çekilen bir can salı var Yüzel. Onun içinde kimsenin olmaması çok enteresan.
1: Siyah siyah yani gece olan fotoğrafı mı diyorsunuz?
0: Evet. Evet, gece olan fotoğraf. Bakın
1: ilk gelen verelim onu tam ekran.
2: Şu turuncu.
0: Evet. Yani orada bir can salı var. Bu herhalde batan geminin can salıdır. Yani bunun içinde kimsenin olmaması işte buyurun. Yani kimsenin olmaması çok enteresan. Yani bu denize indirilmiş bir şey can salı ve bunun içerisinde kimse yok. Bu çok enteresan geldi bana. İkincisi yayınlarla bildirmişler. Yani demişler ki bir çatışma oldu diye batan gemiden bir takım sinyaller var. Bunları da herhalde verirken bunlar hepsi köprü üstünden verilmiş olması lazım. Yani bu denizci arkadaşların, gemici arkadaşların hala bulunamamış olması çok enteresan geliyor bana. Ama çatışan geminin, yani bu İmamoğlu gemisi galiba değil mi? Batmamış, kurtulmuş olan. Yani o olay mahallinde bildirmesi mümkün değil ki.
1: Asu
0: gemisi. Tamam. Asu gemisinin olay mahallinde kalıp yardım etmesi lazım. Yani gidip açıkta bir yerde durup da işte şöyle böyle bir kaza oldu, şu mevkide şey oldu. O ayrı, o bilgiyi verecek. Ama onun haricinde de mutlak surette şey yapması lazım. O bölgede kalıp can kurtarma çalışmalarına katılması lazım. Çünkü en yakın şahidi o olayın. Olay mahallinde en yakın olan da o. O nedenle orada kalıp yardım etmesi gerekirdi. Niye seyrine devam etmiş? Biraz izaha muhtaç.
2: Ercan Bey, bir şey sorabilir miyim? Hani dediniz ya, bunlara ulaşılamıyor gemicilere. Gemiyi terk etmiş olabilirler diye. Diyelim ki inşallah öyledir. Gemiyi terk ettiler. Peki bunca saatte kıyıya ulaşmamaları mümkün mü? Yani orası yakın da zaten kıyıya diyebiliyorum.
1: Ama can kurtarma araçlarında personellerin olmadığını
0: söylüyor. 18 mil diyorlar. 18 mili öyle yüzemezler.
2: Yüzerek değil, hani şeylerle sallarlar.
0: Hani eğer can salının içindeyse zaten o can salından herhangi bir şekilde haberleşmeleri mümkün ama o fotoğrafta görülen can salının içi boş herhalde benim anladığım kadarıyla. Eğer içinde canlı olsaydı gelip onları kurtarırlardı. Ama yine de söylüyorum, yani denizin üzerinde eğer can yeleğiyle kalmış olsalar bile, bırakın onu can simidine de tutmuş olsalar bile hipotermi olasılığı biraz daha düşük bu yaz aylarında olduğumuz için. Canlı kurtarılmaları mümkün ama bu kadar saattir yapılan arama çalışmalarında yani geniş bir bölgede yapılıyor. Nasıl bulunamadı, ben hala şaşırıyorum bu konuda.
1: Ercan Bey, lütfen bekleteyim sizi tekrar. Silivri'ye döneceğim çünkü Silivri sahilinde Ahmet Nazif Vural yayına hazır. Ahmet Nazif.
3: Evet, Silivri sahilindeyiz ve bu noktada şu an arama kurtarma çalışmalarının kara ayağının olduğunu söylemek mümkün. Öyle ki eğer ki bu kurtarılan 10 personelimize ulaşıldığı takdirde onların getirileceği nokta hemen arka tarafımızda bulunan sahil güvenlik noktası ve aynı zamanda şu an bu noktada arama kurtarma ekipleri de hali hazırda bekliyor. Ekipleri şu an burada olduğunu, Kızılay'ın ve yine diğer ekiplerin bu noktada olduğunu söylemek mümkün. Sahil güvenlik ekipleri hali hazırda hem karada hem denize hem de havada çalışmalarını sürdürüyor ve sahil güvenlik ekiplerinin de bu noktada çok önemli gemilerle birlikte oldukça büyük ve kurtarma çalışmalarında en başı çeken gemilerle birlikte şu an için sahada olduğunu hatırlatmış olalım. Şu an için Nene Hatun gemisinin de, Nene Hatun römorkörünün de şu an için bölgeye intikalinin olduğunu ve çeşitli farklı şehirlerden de ekiplerin bu noktaya doğru getirildiğini hatırlatmış olalım ve beraberinde TCSG Türkiye Cumhuriyeti Sahil Güvenlik Güven isimli gemi, arama kurtarma korveti, 88 metre uzunluğundaki bu korvette şu an için çalışmalara katılıyor. 9 gemi ve bot şu an için bu arama çalışmalarında sahil güvenlik ekipleri vasıtasıyla ve beraberinde de komutanlığa ait, sahil güvenlik komutanlığına ait 2 helikopterin şu an için olaya dahil olduğunu ve bu noktada çalışmaları sürdürdüğünü belirtelim. İlk kareden bahsediyoruz. Bu ilk kare neden önemli? Çünkü aslında kazayla alakalı çeşitli çarpışma durumları var ve bu çarpışma durumuyla alakalı bizlere aslında farklı bilgiler gerekiyor. Bu farklı bilgilerin ilki Alsu gemisi. Alsu gemisinin, o tankerin daha doğrusu ondan elde edilecek bilgiler oldukça önemli ve beraberinde arama kurtarma çalışmalarından elde edilen bu gelen ilk kare aslında bize doğrudan o çalışmanın nasıl bir ortamda oluştuğunu ve denizin 18 mil açıklıkta

0: ne kadar karanlık olduğunu gösteriyor. O arama çalışmalarının ne kadar zor olduğunu gösteriyor. Ve şunu hatırlatalım. Günün aydınlanmasıyla birlikte o gece saatlerinde belki bazı şüpheler üzerine durulan çeşitli konular gün aydınlandıktan sonra da artık kendisi yeni farklı çeşitli durumların şüphelerin belki de kesinleşmesine veya doğrudan bu şüphelerin iptal edilmesine vesile oluyor. Çünkü özellikle denizde gündüz yapılan arama daha rahat olduğunu söylemek mümkün. Ve şunu hatırlatalım. Denizden, yani şu an bulunmuş olduğumuz Silivri sahilden yaklaşık 18 mil uzaklıkta bu nokta. Ve Asu gemisiyle Tuğberk İmamoğlu gemisinin nasıl çarpıştığı, bu çarpışmanın nasıl meydana geldiği noktasında da oldukça önemli soru işaretleri var. Bu soru işaretleri elbette bu şeylerden alınmış olacak. Bu gemilerden alınacak olan bilgiler dahilinde ortaya çıkacak. Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu açık ise bize farklı bir konuyu meydana çıkartıyor. O da batma ihtimali. Şimdi bu batma ihtimali aslında bizlere neyi anlatıyor, ondan bahsedelim. Bu gemilerin batma ihtimalinde hemen herhangi bir geminin şu an baktığınız takdirde, kameraman arkadaşım Aydın Baytar size şu an bu sahili gösteriyor. Gemilerin baş, kıç ve orta kısımları var. Gövde kısımları var. İşte bu görmüş olduğumuz bu senaryo içerisinde gövdeden alınabilecek herhangi bir darbe veya hasar bizim için oldukça riskli. Yani gövdeden alınabilecek hasar olabilir. Bu hasarın büyüklüğüne de değişiklik gösterecek şekilde gemiyi ortadan ikiye yarabilme ihtimali var. Veya geminin gövdesinde çok ciddi hasar oluşturma ve su alma ihtimali söz konusu olabilir. Ve bu sebepten ortadan alınabilecek bir hasar yine geminin batmasına, doğrudan batmasına sebebiyet gösterebilir. Geminin baş kısmından veya kıç kısmından alınabilecek hasarlarda büyüklüğüne göre geminin batışına sebebiyet gösterebilir. Bu sebeple de yine çalışmaların devam ettiğini ve batma ihtimali değerlendirilirken de geminin ne yöne doğru sürüklenmiş olma ihtimali de şu an için araştırılıyor. Suyu göstermesini isteyeceğim Aydın abinin şu an sizlere, kameraman arkadaşım Aydın Mayıtar'ın. Şu an bu noktada en azından sahilin karaya sıfırlandığı noktada bir dalga olmadığını söylemek mümkün. Elbette buradaki dalgasız denizin 18 mil açıkta da böyle devam ettiğini söylemek zor. Bu noktada elde edilecek o bilgiler sahil güvenlik ekiplerinden ve arama kurtarma ekiplerinden elde edilecek bilgiler olacaktır. Bunu da hatırlatalım. Bu oldukça önemli. Şu an için deniz kazası ile ilgili gelişmelerin takip edildiğini belirtiliyor. 10 gemi yine bu 10 kişinin kurtarılması için çalışmaların devam ettiği belirtiliyor. Bu 10 kişinin üzerinde neler vardı? Can yelekleri var mıydı yanlarında veya bu kişilerin özellikle uzun yol gemilerinde daha çok kullanılan bir sistem var. O da şu, özellikle kendilerinin bazı gemilerde olan kurtulabilmek adına bir kabin yapılıyor. Bu kabin var mıydı gemide? Bu birinci soru. Gemi buna uygun muydu? Bu ikinci soru. Üçüncü soruysa aslında kişilerin kendi üzerlerine giyecekleri ve onları vücudunu tamamen kapatan ve olası hipotermi risklerini en aşağıya kadar indiren o kıyafetleri, o giysileri giyebilme ihtimalleri var mıydı? Bunun yanı sıra bunu giyemedikleri durumda da olası bir can yeleğine ulaşma imkanları var mıydı bu kişilerin? Veya ulaşma ihtimallerinin olmadığı durumda bu kişiler denizde ne kadar süre kaldı ve herhangi bir noktaya ulaşabildiler mi? Herhangi bir alana ulaşabildiler mi? Bu oldukça önemli. Bu alanlar kastımız elbette bir kara değil. Orası neticede şu an için karadan 34 kilometre açıkta bir yer. Yani daha bizim anlayabileceğimiz şekilde 34 kilometre. Deniz miline göre 18 mil uzaklıkta. Yani 18 mil uzaklıkta olması sebebiyle o noktaya ulaşım oldukça zor ve şu an oradan buraya bir kişinin gelmesi neredeyse imkansız. Bu sebeple aslında o noktada geminin herhangi bir parçası varsa bu parçasına bir dayanak sağlayabildiler mi? Kendilerine bir referans olabildiler mi? Olası bir oksijen tüpüne ulaşım sağlayabildiler mi? Bu işte oldukça önemli. Bu sebepten de ekiplerin aramaları çevrede sadece denizden değil, aynı zamanda şu an için havadan da devam ettiğini hatırlatalım. Bu oldukça önemli. Yapılan açıklamayı bir kez okumak istiyorum sizlere. Uydu yardımlı arama kurtarma sistemimizde yüzden saat 03.26'da Marmara Denizi'nde trafik ayrımı düzeni içerisinde Silivri açıklarındaki mevkide bir geminin EPIRB cihazından acil durum konum gösterici radyo vericisi alınan durum sinyali araştırması neticesinde Tuğberk İmamoğlu gemisine ait olduğu belirlenmiş, Türk Radyo tarafından çağrı yapılmıştır. Biz buradan neyi anlıyoruz? Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu bu açıklamadan aslında anladığımız konu şu. Son anda Tuğberk İmamoğlu gemisinden bir acil çağrı geliyor. Bu acil çağrıyla alakalı sabah saatlerinde konuşmuştuk. Bu acil çağrının gelip gelmediği noktasında soru işaretleri vardı. Acil çağrı gönderilebildi mi? Veya bu çağrı oluşturulabildi mi? Bununla alakalı durumlar vardı. Ve işte burada Türk Radyo tarafından bir çağrı yapıldığını da belirtiyor. Saat 03.41'de Ağustos tankeri kaptanı tarafından gemi trafik hizmetleri merkezimize saat 03.15 civarında kimliğini bilmediği bir gemiyle çarpıştığını bildiriyor. Şimdi bu da oldukça önemli. Yani 03.15 civarında kimliği bilinmeyen bir gemiyle çarpıştığını belirtiyor Ağustos gemisinin kaptanı saat 03.41'de. Ve sonrasında da alınan sinyaller incelenerek yapılan araştırma neticesinde Marmara Denizi'nde trafik ayrımı, hatta hattı içerisinde Kocaeli'nden Ali Ağa'ya seyreden 2999 ton motor yağı yüklü Alsu tankeriyle İskenderun'dan Karadeniz'e, Ereğli'ye 4199 ton rulo saç taşıyan, saçtan kastımız burada aslında demir profiller, rulo şeklinde halinde olanlar, rulo saç taşıyan Tuğberk İmamoğlu isimli kuru yük gemisinin çarpıştığı anlaşılmış. İvedikli arama kurtarma faaliyetleri başlatılmış. İlk deniz unsuru saat 04.10'da bölgeye intikal etmiştir. Yani elimizde aslında bir kronoloji var. Yani saat 03.15'te bu noktada o çarpışmanın aşağı yukarı gerçekleştiğini biliyoruz. Ve bu gerçekleşen çarpışmanın ardından, bu kazanın ardından Ağustos gemisinin tankeri, Ağustos tankerinin kaptanı saat 03.41'de gemi trafik hizmetleri merkezine bir çağrı geçiyor ve bu çağrıda çarpışmayı dile getiriyor. Sonrasında da ekiplerin o noktaya intikali saat 04.10. Yani bütün olay bir saatlik süre zarfı içerisinde gerçekleşiyor. Bunu hatırlatmış olalım. Biz bir yandan bu noktadan kameraman arkadaşım Aydın Baytar sizlere görüntü vermeye devam edecek. Ben de sizlere elde edeceğimiz yeni bilgilerle birlikte bağlanmaya devam edeceğiz diyelim Merve Tepe. Sözü şimdilik Silivri sahilinden sana bırakalım.
1: Peki, çok teşekkür ederim. Silivri sahilde son bilgileri paylaştı Ahmet Nazif Bural. Elimizdeki bilgilerle, şu an Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden gelen son bilgilerle, geminin batmış olduğu ihtimali değerlendiriliyor. Ancak arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyleyelim. Sayın Ercan Güneş Şutar'la birlikteydik bu saat diliminde. Ercan Kaptan, çok önemli bilgiler paylaştınız. Çok teşekkür ediyorum.
2: Ben teşekkür ederim. İnşallah kazazedelere sağ salim ulaşılır. Böylece ikinci bir acıyı yaşamamış oluruz.
1: İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Biraz daha aslında tabii son verilere bakıldığında biraz daha durum netleşiyor gibi ama herhalde önümüzdeki bir saat içinde durum daha da belli olacak. Çok teşekkürler Sayın Ercan Güneş Tutar yayına katkı için, değerlendirmeleriniz için. Çok kısa bir reklam için müsaade isteyelim. İzleyicilerimizden aranın ardından devam edeceğiz.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kira sözleşmelerinin E-Devlet Kapısı üzerinden hazırlanmasını zorunlu hale getirmeye yönelik çalışması, gayrimenkul sektörü temsilcileri ve tüketici derneklerince olumlu karşılandı. Sektör temsilcileri bu sayede kayıt dışı kira gelirleriyle mücadele edileceğini belirterek, kira uyuşmazlıklarının da önüne geçileceğini ifade etti. Halkbank'ın katkılarıyla. Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.
4: Serkan.
5: Efendim abi.
4: Sorun olursa bankaya gittim, döneceğim.
6: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
5: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
4: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
7: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
8: Empara Enpara, bankanın güzeli.
9: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz her ay

0: binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
1: lazım. Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
2: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
3: Tekstil dünyasının kalbi, Tekstivision İstanbul kumaş ve tekstil aksesuarları fuarında atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için Tekstivisionist.com.
4: Son dakika. Avrasya'nın en büyük mobilya yan sanayi ve orman ürünleri fuarı Intermop 17-20 Eylül tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. Intermopistanbul.com'dan kaydolun ve biletinizi hemen alın. Büyük buluşmayı kaçırmayın.
5: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
6: Sıradaki şarkı hep içinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
7: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
8: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
9: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, Diyarbakır-Silvan yolunun 50 ile 52. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Bursa-Yalova yolunun 33 ile 36. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Bursa-Yalova istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
10: Reklam.
11: Selam, ben Piraye.
12: Ben de Rutkay.
11: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
13: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
14: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detay

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Canlı yayın.
1: 35 kilometre açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam edildiği bilgisi paylaşıldı. Rulo saç metal ve inşaat demiri yüklü Tuğberk İmamoğlu isimli gemi. Yeni bilgidir. Rulo saç metal ve inşaat demiri yüklü olan geminin bu arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Gece saatlerinde yaşanmıştı kaza ve şu an Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı'na bağlı 2 helikopter, 9 deniz unsuru ve kıyı emniyetine ait 3 deniz aracı arama kurtarma çalışmalarında görev yapıyor. Çarpışmadan etkilenen Alsu isimli tankerin boş olduğu ve kazanın yaşandığı bölgede deniz derinliğinin yaklaşık 800-900 metre olduğu tespit edildi. Gelen son bilgilerde kazanın olduğu yerdeki derinliğin 800-900 metre olduğu belirlenmiştir. Açıklaması yapıldı. Tuğberk İmamoğlu isimli geminin de rulo saç metal ve inşaat demiri yüklü olduğu bilgisi paylaşıldı. Hemen gidelim Silivri sahile, son gelişmeleri Ahmet Nazif Vural'dan alalım.
2: Evet, şundan bahsedelim. Valilik tarafından yapılan ikinci açıklama oldukça önemli. Çünkü sahilde özellikle şu an için bizim bulunduğumuz noktada arama kurtarma ekipleri

0: varlığını biliyoruz. Burada şu an arama kurtarma ekipleri hazır bekletiliyor. Sahil güvenlik ekiplerinin olduğu noktada ve beraberinde valiliğin yapmış olduğu açıklamadan edindiğimiz bilgi Asu tankerinin boş olduğu ve kazanın meydanına geldiği bölgede deniz derinliğinin yaklaşık 800-900 metre olduğunu belirtiyor. Buradan neyi anlıyoruz? 800-900 metre aslında denizde basınç anlamında bize farklı fikirleri veren oldukça önemli bir sayı, önemli bir rakam. Çünkü denizdeki basınç oranı her geçen metrede daha da fazla artıyor ve bu noktada arama çalışma faaliyetlerinin de yürütülürken dikkat edildiği unsurların başında geliyor derinlik durumu ve bu kapsamda da ekiplerin çalışmaları bu yönde devam ediyor. Bunun da altını çizmiş olalım. Peki kaç ekip şu an bu noktada, kaç ekip burada şu an görev yapıyor? Hemen onun altını çizelim. Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı'na ait 2 helikopter, 9 deniz unsuru yani 9 gemi ve bot ve kıyı emniyetine ait 3 deniz aracı şu an için görev yapmaktadır. Bir yandan size bu noktadaki ekipleri daha çok aktaralım. Çünkü ekiplerin şu an bu noktada hazır bulunduğunu ve arama kurtarma ekiplerinin de farklı olası bir durumda. O ekiplerin içerisinde bulunan 10 kişinin kurtarılma ihtimalinde bu noktada acil müdahalenin yapılacağı, ekiplerin hazırda tutulduğunu hatırlatalım. Sadece bu noktada değil, aynı zamanda hemen yan kısmımızda sahil güvenlik ekiplerinin de var olduğunu belirtelim. Bu sahil güvenliği merkezinde de şu an için hazırda bekleyen ekiplerin olduğunu söylemek mümkün. 800-900 metrelik bir derinlikten bahsediyoruz ve olası bir batma ihtimalinden değerlendiriyoruz ve bu batma ihtimali üzerinde de işte o ekiplerin nasıl çıkartılacağı yine o noktadaki çalışmalar neticesinde belli olacak. Çalışmalarda şu an için iki helikopterin olduğunu, 9 farklı sahil güvenliğe ait gemi bot olduğunu, gemi ve botun olduğunu ve bunların arasında TCSG Güven'in de olduğunu, yani bir arama kurtarma korvetinin olduğunu biliyoruz ve şu an için onların açıkta yaklaşık 18 mil açıkta var olduğunu hatırlatalım ve bu 18 mil açıkta çalışmaların sürdürüldüğünü, tankerin ise o çarpışmadaki diğer tarafta olan Asu tankerinin ise boş olduğunu, Tuğberk İmamoğlu gemisinin ise içinin dolu olduğunu ve bu geminin içerisinde de yine saçların olduğunu, rulo saçların olduğunu biliyoruz. Rulo saç oldukça ağır bir yapıda ve yaklaşık 4000 tonun üzerinde bir yükü vardı Tuğberk İmamoğlu gemisinin ve şu an gelmiş olduğumuz noktada sinyaller değerlendiriliyor ve bu elde edilecek olan sinyallerden elde edilecek olan bilgilerle birlikte olası batma ihtimalinin üzerine değerlendirilen konuda nasıl bir batma ihtimali vardı ve beraberinde de bu batma ihtimali nasıl gerçekleştiğine dair senaryolar şu an için masada ve bunun üzerine çalışmaların devam ettiğini söylemek mümkün. Hatırlatmış olalım. Sinyallerin ne zaman geldiğini belirtelim bir kez daha. Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada bu sinyallerin saat 3.15'te ilk kazanın 3.15 civarında bu kazanın gerçekleştiği belirtiliyor ve 3.41'de de Asu tankerinin kaptanı tarafından gemi trafik hizmetleri merkezine bir çağrı yapıldığı belirtiliyor ve bu çağrının ardından da ekiplerin hiçbir şekilde Tuğberk İmamoğlu gemisindeki herhangi bir personelle ulaşım sağlayamadığını da belirtiyorlar. Bunu da hatırlatmış olalım. Şimdi bir kez daha arama kurtarma ekiplerinin olduğu noktayı sizlere göstermesini rica edeceğim kameraman arkadaşım Aydın Baytır'ın. Arama kurtarma ekipleri bu noktada hazır bekliyorlar şu an an itibariyle ve şu an için bu bekleyişin sürdüğünü hatırlatmakta fayda var. 4199 tonluk bir yükü vardı. Asu tankerinin Asu tankeriyle çarpışan Tuğberk İmamoğlu gemisinin ve bunu da burada tekrar hatırlatmış olalım. Gemiyle olan sinyallerin oldukça önemli olduğunu, gemiden gelmiş olan acil durum sinyallerinin önemli olduğunu hatırlatalım ve şu an gemiyle olası bir irtibatı, sadece gemiyle değil gemideki personellerle de olası bir irtibatın oldukça kıymetli olduğu dakikalardayız, saatlerdeyiz ve olası bir irtibat dahilinde de o personelleri doğrudan hemen bulunmuş olduğumuz alana sahil güvenlik Silivri komutanlığına getirileceğinin de altını çizelim ve sözü Silivri sahilden size bırakın.
1: Birazdan tekrar döneceğiz. Şimdi kazada irtibatı kesilen gemiye ilişkin bilgiler var, ancak Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden gelen bilgiler ve

0: İstanbul Valiliği'nden gelen bilgiler var elimizde. Bu arada Ulaştırma Bakanlığı'ndan da bir açıklama bekliyoruz. Onu da söyleyelim. Birazdan Sayın Bakan da açıklama yapacak. Uzak Yol Kaptanı Sayın Emrah Yılmaz Çavuşoğlu yayınımızda. Hoş geldiniz. Merhabalar.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Emrah Bey, maalesef sizinle pazar günü yine bu Kıbrıs'ta yaşanan kazada da yayındaydık. Hemen arkasından evet. Bu kazanın yaşanması çok büyük talihsizlik. Arama kurtarma ekipleri bölgede çalışmalarına devam ediyorlar ama artık elimizde sabah saatlerine bakıldığında daha fazla bilgi olduğunu görüyoruz. Sanıyorum Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün açıklaması şu an en önemlisi. Yani geminin batmış olma ihtimali. Çünkü olası ihtimallerden bahsetmiştik ama şu an yapılan çalışmalarda geminin batmış olma ihtimalinin üzerinde duruluyor ve bu gelen görüntü ilk görüntüdür bu arada, izleyicilerimiz için tekrar söyleyeyim. Gece saat 4 sularında ilk ekipler olay yerine intikal ediyorlar. 3.30'dan itibaren bu kazanın yaşandığı ve ilk çağrının yapıldığı bilgisi var. Bu can sallarında kimsenin olmadığı ve geminin batmış olma ihtimali ve 800-900 metre derinlikte bir batma ihtimali olduğu söyleniyor. Bu elimizdeki verilerle neler söylersiniz?
1: Şimdi ekranda görünen serbest düşme filikası, ekranda görünen resimdeki. Hı hı. Şimdi bu otomatik olarak gemi battığı zaman kendisini serbest bırakabilir. Ya da içerisine insanlar bindikten sonra, denizci meslektaşlarımız bindikten sonra da kendisini pim vasıtasıyla kurtarıp denize inebilirsiniz. Bu hacı yatmaz şeklindedir. Yani herhangi bir kötü hava koşulunda da içerisinde bulunabilirsiniz ve hiçbir şekilde batmayacaktır. Ayrıca tabii ki geminin üzerinde life raftlar, cansalları, şişirilebilir cansalları da mevcuttur. Bunlar da otomatik olarak yine geminin batış sırasında patlar ve açılırlar. Veya elle kullanabilirsiniz. Elle kendiniz de denize atabilirsiniz. Şimdi şunu anladığım kadarıyla geminin emergency EPIP cihazı, yani batma anında kullanılan, geminin kimliğine sahip, bütün bilgilerine sahip ve ben burada battım, buradayım gibi sinyal gönderir. Bunu en yakında bulunan liman kuruluşlarına, liman otoritelerine ve burada kayıtlı olan telefon numaralarına, şirketten geminin atanmış kişisi olan DPA olan arkadaşımıza muhakkak sinyal gitmiştir. Aynı şekilde arama kurtarma merkezlerine, search and rescue sistemlerine, Türkiye'deki yerlere muhakkak bir sinyal gitmiştir. Yalnız bu sinyalin gitmesi geminin batma ihtimalini tabii ki çok güçlendirmiştir. Özellikle böyle bir can salında serbest bir şekilde dışarıda olması geminin batma ihtimali çok yüksek olarak değerlendirebiliriz. Tabii burada gemiler de birbirlerinden farklı gemilerdir. Dizayn olarak da, yapım olarak da. Bir tanesi tanker gemisidir ve 2022 yapısı, yani Ansu tankeri 2022 yapımı, daha çok güçlü bir omurgaya sahip. Ve çift ciderli olduğu için, yanlarında boşluk tanklar olduğu için herhangi bir kaza anında borda tarafından aldığı bir kazayla birlikte oraya su dolabilir. Ancak suyun dolması bu geminin batacağı anlamına gelmez. O yüzden dizaynı bu şekilde yapılmıştır. Ancak diğer tanker, pardon özür dilerim, diğer gemimiz Tuğberk İmamoğlu 1990 model bir gemi. Yapım yılı itibariyle çift ciderli olduğunu düşünmüyorum. Düşünmediğim için Alsu tankerinin bu gemiye çarpmasıyla birlikte direkt deniz ve suların içeri girdiğini, ambardan içeri girdiğini ve batmış olabileceğini düşünüyorum. Bir de tabii ki gemide bulunan rulo sac da çok önemli. Rulo sac zaten ağır bir yük olduğu için suyunla birlikte girmesiyle bu tabii ki batış anını biraz da çabuklaştırır. Hı hı. Maalesef ki yani... umarım bir an önce ulaşırlar. Avantajımız şu, özellikle gemi kazalarında hipotermi ve soğuktan ölümler gerçekleşir. Ancak şu an için deniz suyu sıcaklığı çok normal, hava şartları çok normal, rüzgar yok diyebiliriz. 10 knot civarında, kaza anında da 10 knot civarındaydı. Ben bunları hepsini kontrol ettim. Şu anda da 10 knot civarında bir rüzgar, hava durumunda bir sertlik yok. O yüzden deniz suyu sıcaklığı gayet normal. Yani bir an önce tabii ki ulaşılması gerekiyor. Oradaki kazazedelere ve denizci arkadaşlarımızı, meslektaşlarımızı bir an önce kurtarmamız gerekiyor. Şu an zaten o bölgedeki trafiği de gemi trafiğini de yönlendirmişlerdir. İstanbul Trafik Merkezi, VTS kontrolü

0: cihazında çalıştığı ve çalışarak da sinyal verdiği belirtiliyor. Şu an anladığım kadarıyla Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu haberde ve İstanbul Valiliği'nde. Bu da tabii ki geminin batma ihtimalini çok yüksek derecede destekliyor. Filikanın da aynı şekilde başıboş şekilde böyle denizde durması söz konusu bile değildir. Tabii bir an önce ulaşılması gerekiyor. Şu an akıntı var o bölgede. Bu akıntının hesap edilerek, özellikle deniz akıntısını hesap edilerek ona göre arama kurtarma çalışmaları yapılmalı. Bizler denizde canlı kalabilme eğitimleri almış insanlarız. Özellikle bu gemideki bütün arkadaşlarımız kimse yolcu değil, yolcu taşımadığımız için bütün herkes denizcilik eğitimine haizdir. Ve tabii ki bu gemileri kondisyon olarak incelersek ve sertifikasyon olarak incelersek iki gemi de Türk bayraklıdır. Türk bayrağı çok değerli bir bayraktır ve uluslararası çapta bütün dünyada kabul edilen bir bayraktır. Evet, şu an ben resimde görüyorum, can salı şu an var. Bu can salı da otomatik patlamıştır. Gemi battığı anda, özellikle batış anı, battıktan sonra bunlar otomatik olarak patlar ve deniz yüzeyine çıkarlar.
1: Bu arada ekrandaki görüntü, özür diliyorum Emrah Bey, ekrandaki görüntü yenidir, arama kurtarma görüntülerinden. Ekrana yansıyan görüntü arama kurtarma çalışmalarından gelen görüntüdür. Şu an gelen verilerle ben en azından tabii ki biraz ihtimaller dahilinde olduğunu sormak isterim ama kazanın oluş şekline ilişkin biraz tabii şunu sormak isterim. Bu arada kaza bölgesine yakın olduğunu söyleyelim bu gelen fotoğrafların, yani Silivri açıklarından gelen fotoğraflardır. Burada tabii bir arıza yaşanmış olma ihtimalinden bahsediliyor. Çarpma ve çarpmanın sonrasında gelen ilk ihbar. Ne olmuş olabilir? Burada tabii rotadan çıkma gibi bir durum da söz konusu sanıyorum. Gelen ihtimallere ve genel duruma bakıldığında. Yani bir arıza sonrası mı acaba bu gemi çıkmıştır da rotadan bu çarpma yaşanmıştır?
0: Evet, kesinlikle böyledir. Şimdi şöyle düşünün, aynı karayollarının olduğu gibi burada da bir trafik separasyonu mevcuttur. Çanakkale Boğazı'ndan çıktıktan sonra veya İstanbul Boğazı'ndan çıktıktan sonra eğer ki Marmara limanlarında bir uğrağınız yoksa bu separasyon üzerinde, yani bir belirlenmiş bir yol üzerinde ilerlersiniz. Belli bir rotası vardır açıkçası burada. Şimdi iki gemini birbirine normalde çok yakın seyretmezler. Çünkü ikisi de farklı yönlerden gelmektedirler. Ve büyük bir ihtimal ki burada bir arıza var. Yani dümen arızası olabilir. Yani dümen devreden çıkmış olabilir. Gece 3 saatlerinde olması da çok önemli açıkçası burada. Çünkü neden? Gece 3 saatleri uyku mağrurlarının en çok üzerinize çöktüğü andır. Burada bir ihmal de olabilir. Yani görevli zabit arkadaşın köprü üstünde uyumuş olabileceğini de düşünebiliriz. Aynı şekilde dümenin, otopilotun veya dümenin devreden çıktığını, bu şekilde de devreden çıktıktan sonra da gemi istediği yöne, iskele ya da sancak yönüne doğru çevrildiğini de düşünebiliriz. Bu şekilde bir çatışma olabilir ve bu çatışmadan dolayı da Tuğberk İmamoğlu gemisi eski tip bir gemi olduğu için ve çift şidarlı yapım, yani ve kullanış amacı itibariyle çift şidarlı olmadığını düşündüğüm için bu arada tabii ki bu kazayla birlikte, çatışmayla birlikte bu resimlerden de anlıyorum ki kesinlikle batmıştır bu gemi.
1: Özür dilerim. Bu
0: Yani
1: arada şunu
0: çünkü
1: ekleyeyim. Özür dilerim Emrah Bey, böldüm sizi ama bu geminin şimdi bu deniz unsurlarının denizin üzerinden geminin batma ihtimali sonrası deniz üzerinde bulunan deniz unsurları olduğu söyleniyor. Bunu
0: evet.
1: da söylemiş olayım.
0: Tabii yani zaten gemi, eğer ki gemi batmazsa veya elle atılmazsa, şu an resimde gördüğünüz can salı belli bir basınç altında patlar. Yani gemi battıktan sonra, gemi belli bir derinliğe ulaştıktan sonra, yaklaşık 20 metre örnek veriyorum veya 30 metreye yaklaştığınız zaman bu can salları otomatik olarak kendilerini patlatır ve su üstüne çıkar. Ya da elle atmış olabilirsiniz. Yani bunu iki kişi eliyle alıp denize atabilir. Bir kapsül şeklindedir. Bu şekilde de patlayabilir. Ancak biraz önceki gene görüntülerde olan diğer serbest düşme mekanizmalı olan filikanın ise Yani o da aynı şekilde ya el atmışsınızdır ya gemiyi terk etmişsinizdir. Ama içerisinde insan olmadığına göre o da aynı şekilde kendini serbest bırakmıştır. Ve o da gün yüzüne çıkmıştır. Yani deniz yüzeyine çıkmıştır. O yüzden burada tabii ihtimal olarak çok kuvvetli ihtimal ki bu gemi

0: Tuğber İmamoğlu gemisi batmıştır. Zaten biraz önce de söylediğim gibi EPIRP cihazı çalışmış. EPIRP cihazı da bu geminin kendi kimliğine sahip olduğunu, hangi pozisyonda olduğunu ve ne durumda olduğunu otomatik olarak Search and Rescue, arama kurtarma merkezlerine ve şirket yetkililerine muhakkak bilgi gitmiştir. Şu an ben de görüntüleri sizinle birlikte takip ediyorum. Hı hı. Alsu gemisi de o bölgededir. Alsu gemisinin o bölgede olması pozisyon olarak, koordinat olarak oradaki arama kurtarma sahil güvenlik birimlerine bilgi verebilir. Bilgi verebileceği için o yüzden o bölgededir. Zaten orada direkt sahil güvenlik botları Alsu gemisinin üzerine çıkmış olabileceklerini, bu çıkışla birlikte gemi kaptanı ve diğer personeli sorguladıklarını ve eğer bir çatışma olduysa da bu çatışmanın yeri konusunda bilgi aldıklarını düşünüyorum. O yüzden Alsu gemisi hala oradadır ve koordine olarak yardım etmeye çalışmaktadır. Tabii ki bu elim bir kazadır. İnşallah Tuğberk İmamoğlu gemisindeki arkadaşlarımıza, meslektaşlarımıza ulaşabiliriz. Bu çok önemli. Şartlar uygun, hani hava şartı olarak düşünürsek şartlar uygun. Ancak akıntıyı hesap etmek gerekiyor. Özellikle o bölgedeki Marmara Denizi'nde olan 1,5-2 knot hızında bir akıntı mevcuttur. O akıntıyla birlikte sürüklenebilirler. Burada zaman çok önemlidir tabii ki. Hı hı. Zamanla yarışılmalıdır. Çünkü insanlar bu panik anında, sonuçta biz insanız, ne kadar bu eğitimi almış olsak da hayatta kalmak için denizcilik sektöründe, mesleğimizde ayakta kalmak için elimizden gelen ki tabii ki her şeyi yapacağız ama zamanlama önemlidir. Bu insanın kendi karakteriyle, psikolojisiyle de alakalı. Umudunu kesebilir. Umudunu kesmeden, hava kararmadan, bu çok önemli. Evet. Hava kararmadan muhakkak ulaşılması gerektiğini düşünüyorum. Evet. Çünkü hava karardıktan sonra insanların psikolojisi çok çok daha farklı oluyor ve umudunu kesiyor ki beni kurtaracaklar diye. O yüzden bir an önce orada olmak gerekiyor ki zaten Marmara'nın ortasında, göbeğindeyiz. Devletimiz de bu konuda bütün imkanlarını sefer etmiş durumda. Ben de okul gruplarından arkadaşlarımla konuşuyorum. Hı hı. Onlardan da haber almak istiyorum. Şirket yetkililerine tabii ki biz de ulaşmak istedik. Muhakkak ki orada çalışan arkadaşlarımız var görevli. Ancak tabii ki haline ulaşamadım ben de kendilerine. Evet. Yani hani bu da çok normal.
1: Allah korusun. Evet, maalesef. Emrah Bey, Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem de yayında bizlerle. Size bir sorusu olacak, buyurun.
2: Emrah Bey, gemilerin fotoğraflarına bakıyoruz. Devasa gemiler, çok büyük tonajlı gemiler. Peki bunların hızları ne bu açıkta giderken? Yani büyük bir gemi...
0: 12 mil.
2: Evet, yani bu hızla diğer bir gemiye çarptığında çarpmanın etkisiyle batırabilecek hızda mı gidiyorlar?
0: Evet, şimdi şöyle ki bu gemilerimiz yaklaşık, yani tahmini konuşuyorum, 12-13 mil süratlerine sahiptir. 12-13 mil aslında karasal olarak baktığım zaman 23-24 kilometreye denk gelir. Bize göre aslında çok hızlı değiller. Hı hı. Ama şöyle düşünün, yani bir arabamız var. Arabamızın ağırlığı ne kadar şu an? Örnek veriyorum, herhangi bir standart bir arabanın ağırlığı 1,5 ton civarında. Şimdi 1,5 ton ve iki tane aracın çarpışmasıyla 5,000 tonluk iki aracın çarpışması arasında çok büyük fark var. Gemi kazaları da şöyle ki, sürat çok düşük olabilir. Yani hani 12 mil karşıdan geliyor, 12 mil, yani iki katını düşünebiliriz. Ancak bunlar kafa kafaya çarpıştıklarını da düşünmüyorum. Çünkü Alsu tankerinde eğer kafa kafaya çarpışmış olsalardı büyük bir hasar olurdu iki gemi içinde ve batmayabilirlerdi bu arada kafa kafaya çarpışmada. Çünkü gemilerin en güçlü olduğu yerler açıkçası baş tarafları ve burun taraflarıdır. Büyük bir ihtimal Alsu tankerinin dümeninde veya makinesinde sorun olduktan sonra Tuğberk İmamoğlu gemisine bordasından, yani sancak ve iskelesinden çarpmış olabileceğini düşünüyorum. Çünkü o bölgede çarptıktan sonra ambarlarına su dolduğunu ve üzerindeki çelik yükünden dolayı da ağırlık merkezinin aşağıda olduğu ve bir an önce yani ivedilikle yani yan yattığını ve daha sonra battığını ve bu işlemin çok çabuk olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani çok uzun vaatlerde süreceğini düşünmüyorum. Çünkü yani gövdesinden alınan, tam ortasından alınan bir hasarla birlikte açılan delikten ve hasar alan bölgeden suyun girdiğini, zaten ağırlık merkezi aşağıda olan sacla birlikte, rulo sacla birlikte çok çabuk su alıp battığını düşünüyorum. Aynısını Alsu için söyleyemezdim. Alsu'da eğer ki gövdesine bir sancak

0: veya iskelet sağ veya solunda ortasında bir çarpma olsaydı. Onlar da Alsu'da yeni gemi olduğu için 2022 model çift cidarlı bu gemi ve tanklar arasında yani ambar ve deniz arasında bir tane tank mevcut. Bu tanka su dolacaktı. Gemi belki biraz yan yatacaktı ama hiçbir şey
1: Evet.
0: olmayacaktı. Ama
1: Evet.
0: Tuğberk İmamoğlu için bunu söyleyemeyiz.
1: Emrah Bey, bu arada bu gelen görüntülerde arama kurtarmadan gelen yeni görüntü sanıyorum şu
0: Evet.
1: an görüntüler üzerinden yorumlarsak artık yer bölge tamamen tespit edilmiş ve geminin
0: Evet.
1: tamamen battığı ihtimaliyle birlikte su yüzeyinde herhangi bir bulgu da rastlanmıyor ancak sanıyorum şu an için tam olarak güzergah belli gibi görünüyor. Çünkü mesela geminin görüntüsünde işte yukarıda büyük bir demir var. Bu bazı bulguların tabii kalabileceği yüzeyde söyleniyordu. Ama sanıyorum şu gelen görüntülerde artık geminin tamamen suya gömüldüğü ihtimali midir asıl kuvvetli olan?
0: Evet, aynen o şekildedir. Şimdi gemiler seferlerine limandan kalkmadan önce bir hazırlık yaparlar. Yani şöyle ki sabit olmayan her şeyi, özellikle geminin güvertesinde bulunan her şeyi sabitlerler. Geminin kıç taraflarında olan örnek veriyorum. Çöp bidonları da dahil olmak üzere bunları bağlarlar. Deniz bağları yaparız. Biz ki hani fırtınada veya deniz olduğu zaman, hava olduğu zaman, sancak iskeleye gemi yattığı zaman bunlar devrilmesinler diye. Şimdi serbest kalma mekanizmaları var. Biraz önce size söyledim. Life raft dediğimiz yüzer plastik, yani hani malzeme olarak söylüyorum, plastik malzemeden yüzer şişirilebilir botlar, yani şeklinde düşünelim, çadır şeklinde düşünelim. Onlar, biraz önce resmi vardı, onlar otomatik olarak kendilerini bırakır. Epir cihazı özellikle, yani geminin kayıtlarının olduğu, kimliğinin olduğu cihaz ilk başta sinyal göndermeye başlar. Eğer elle atılmamışsa bu ikisi de. Bir de biraz önce gene videolarda, resimlerde gördüğümüz gibi filikamız mevcuttur. Serbest düşme filikası. Bunlar kendilerini ilk başta bırakırlar ki kazazedeye yardımcı olmak için. Şu an deniz üzerinde tabii ki yüzer hiçbir şey görmüyoruz bunlardan başka. Belki daha sonrasında halatlar veya geminin kış tarafında olan çöp bidonları çıkabilir. Ama geminin yaşam mahalline bir şey çıkacağını açıkçası çok düşünmüyorum. Durum bu şekilde. Yani benim söyleyebileceğim.
1: Peki, müsaadenizle adli yıl açılış töreninde Adalet Bakanı Akın Gürlek konuşuyor. Hemen dönelim.
2: Daha da güçlendirmek için yalnızca mevcut işletmekle yetinemeyiz. Türkiye yüzyılı hedefleri doğrultusunda bu dönemi aynı zamanda adaletin yüzyılı kılmak istiyoruz. Adaletin yüzyılı bizim için yalnızca bir slogan değildir. Vatandaşımızın hakkına daha hızlı ulaştığı, yargılamaların makul sürede sonuçlandığı, hukuki güvenliğin ve öngörülebilirliğin arttığı, savunmanın güçlendiği, adalet erişimin kolaylaştığı ve teknolojinin adalet hizmetinin hızına ve kalitesine katkı sunduğu bir Türkiye hedefimizdir. Bu nedenle reform anlayışımıza yalnızca kanun değişiklikleriyle sınırlı tutmuyor, yargının günlük işleyişini daha verimli bir hale getirecek sistemleri de kuruyoruz. Yargı hizmetlerinin etkinliği bürolarıyla uzun süren dava ve soruşturmaların sebeplerinin daha erken tespit edilmesini, hedef sürelerin daha sağlıklı takip edilmesini ve adalet hizmetlerinin verimliliğinin sürekli ölçüde geliştirilmesini amaçlıyoruz. Yargısal kararların içeriğine değil, yargı hizmetinin daha düzenli, daha hızlı ve daha etkin işlemesine katkı sağlayacak idari ve teknik kapasitenin güçlendirilmesine odaklanıyoruz. Bu anlayışın en son adımlarından biri de Ala Adalet 135 hizmetidir. 1 Eylül itibariyle Anadolu, Ankara, Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde pilot bölge olarak başlayan uygulamayla özellikle uzun süren dava ve soruşturmalara ilişkin vatandaşlarımızın başvurularını hızlı ve güvenli bir biçimde ilgili mercilere ulaştırabilecekleri yeni bir iletişim kanalı oluşturduk. Vatandaşlarımızın sesini daha doğrudan doğruya duyan, gecikmelerin sebeplerini tespit eden ve çözüm üretme kapasitesini artıran bir adalet sistemi kurmayı hedefliyoruz. İnşallah Ala Adalet 135 hizmeti Ekim ayında tüm Türkiye'deki adliyelerde faaliyete geçecek. Adaletin zamanında tecellisi kadar maddi gerçeğin karanlıkta kalmaması da bizim için çok önemlidir. Bu nedenle faili meçhul olaylar ve kamu vicdanında yıllardır cevap bekleyen dosyalar üzerine hassasiyetle duruyoruz. bakanlığımız bünyesinde oluşturulan faili meçhul suçları araştırma

Daire Başkanlığımızın çalışmalarıyla geçmişte aydınlatılamamış dosyaları günümüz teknolojileri ve kriminal imkanlarla yeniden değerlendiriyoruz. Bu çalışmalar kapsamına bugüne kadar çok sayıda faili meçhul olayın aydınlatılmasında önemli mesafe aldık. Aradan geçen zaman maddi gerçeğin değerini azaltmaz. Kamu vicdanında kapanmamış her dosyanın hukukun imkanları ve somut deliller çerçevesinde titizlikle ele alınması gerektiğine inanıyoruz. Aynı şekilde tüm daire başkanlarımız da adalet hizmetlerinde verimliliği artırmak uğruna yoğun vesailerde devam etmektedir. Adalet hizmeti yalnızca klasik suç türleriyle sınırlı olarak görmüyoruz. Ormanlarımız, doğal varlıklarımız, gelecek nesillerimizin ortak emaneti olan yeşil vatanımızın korunmasını da hukuk devletimizin sorumluluk alanındadır. Kasten çıkarılan yangınlardan sabotaj girişimlerine, ihmali davranışlarla büyük çevre zararlarından sebep olan eylemlere kadar bu alanda soruşturmaları titizlikle yürütülmesi ve maddi gerçeğin süratle ortaya çıkarılması büyük önem taşımaktadır. Yeşil vatanı korumak yalnızca bugünün değil, aynı zamanda gelecek nesillerin haklarını da korumaktır. Bu yaklaşım bakanlığımızın son dönem çalışmalarında açık bir biçimde ortaya konulmuştur. Milletimizin huzurunu tehdit eden uyuşturucu, yasa dışı bahis, sanal kumar ve sokak çeteleriyle organize suç yapılanmaları, suç gelirlerinin aklanması ve yeni nesil dijital suçlarla mücadeleyi de hukuk devleti içerisinde aynı kararlılıkla sürdürüyoruz. Ailelerimizi ve gençlerimizi hedef alan, dini, milli ve insani duyguları suistimal eden, insanların güvenliğini kötüye kullanan veya suç gelirleri üzerinden haksız menfaat sağlayan yapılara karşı yürütülen mücadelede yargı mensuplarımız hukuka bağlı, somut delillere dayalı bir titiz çalışmalarını takdir ediyorum. Bu ağır sorumluluğu yerine getiren bütün çalışma arkadaşlarımızın manevi olarak yanında olduğumuzu, ihtiyaç duyulan kurumsal ve teknik kapasiteyi geliştirmeye devam edeceğimizi özellikle ifade etmek isterim. Biz hiçbir dini yapılanmayla milli oluşuma veya toplumsal fayda amacı taşıyan insani ve sosyal projeye karşı değiliz. Bizim karşı olduğumuz toplumumuzun değerlerini istismar eden, insanların iyi niyetini ve güvenini kötüye kullanan, hukuki boşluklardan yararlanarak haksız menfaat sağlayan, milletimizin vicdanını zedeleyen ve kamu düzenine zarar veren gerçek veya tüzel kişilerdir. Bu yapılara karşı yürütülen mücadelede ucu nereye giderse gitsin, hukukun ve somut delillerin gösterdiği istikamette maddi gerçeğin ortaya çıkarılacağına inanıyoruz. Aynı kararlılığı kamu vicdanını yaralayan yolsuzluklarla mücadelede de gösteriyoruz. Kamu gücünü, kamu kaynağını veya kendisine tevdi edilen yetkiyi kişisel ya da örgütsel menfaat için kullanan, toplumun, devlete ve adalet sistemine duyduğu güveni zedeleyen her türlü yolsuzluk iddiasının hukuk içerisinde titizlikle ve somut delillerle somut deliller kapsamında ele alınması gerektiğine inanıyoruz. Milletimizin ortak kaynaklarını ve kamu düzenini hedef alan hiçbir hukuk aykırılığın karşılıksız kalmaması hukuk devletinin ve adalete duyulan güvenin temel gereğidir. Ancak bütün bunları yaparken temel ilkemizi hiçbir zaman unutmuyoruz. Suçlunun cezalandırılmasına kadar masumun korunması da adaletin görevidir. Devletimizin gücü en ağır suçlarla mücadele ederken dahi hukuk içerisinde kalabilmesinden kaynaklanmaktadır. Hukuk millet için, millet de devlet için, var etmek için vardır. Aynı yaklaşım ülkemizin uzun yıllar boyunca ağır bedeller ödediği terör meselesi bakımından da geçerlidir. Terörist Türkiye hedefini milletimizin ortak geleceğinin, toplumsal huzurun ve milli birlik ve beraberliğimizin güçlendiği bakımından çok önemli görüyoruz. Şehitlerimizin aziz hatırasını ve gazilerimizin fedakarlığını daima muhafaza ederek devletimizin ve milletimizin birliğinden, ülkemizin bütünlüğünden ve hukuk devletinin temel esaslarından hiçbir şekilde taviz vermeden terörün ülkemizin gündeminden tamamen çıktığı, bir Türkiye hepimizin ortak temennisidir. Terörist Türkiye hedefi doğrultusunda ilerlerken bu hassas süreci istismar etmeye, toplumsal huzuru bozmaya veya provokasyonlarla milletimizin birlik ve beraberliğini zedelemeye yönelik girişimlere karşı sizlerin de dikkatli ve duyarlı olmasını arzuluyorum. Değerli mesai arkadaşlarım, birkaç gün önce 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı büyük bir gururla idrak ettik. Büyük Zafer'in 104. yıl dönümünde bize bir kez daha göstermiştir ki çöktü devletler
güçlü kurumları

0: sorunları omuzlayan fedakar kadrolar da geleceğidir. Bugün bizlere düşen, milletimizin bizlere emanet ettiği bu köklü adalet teşkilatını daha güçlü bir biçimde geleceğe taşımaktır. Bu büyük camianın her mensubunun mesleki etik değerler ve kamu hizmetinin gerektirdiği sorumluluk anlayışı içerisinde hareket etmesi bizim için vazgeçilmezdir. Yargıya güven üzerinde hassasiyet duyduğumuz temel meselelerden birisidir. Bu noktada yargının vazgeçilmez paydaşlarından olan avukatlarımızın önemini de özellikle belirtmek isterim. Savunma, adil yargılamanın en temel unsurudur. Avukatlarımız mesleklerinin daha güçlü, güvenli ve çağdaş şartlarda yerine getirebilmeleri için görüş ve önerilerini dinliyoruz. Meslek örgütleriyle sürekli olarak istişare halinde bulunuyoruz. Avukatlık mesleğinin sağladığı güveni ve mesleki nüfusu suistimal eden bazı kişilerin sadece vatandaşlarımıza değil, bütün avukatlık camiasının itibarına da zarar verdiğini görüyoruz. Bu tür suistimallere karşı avukatlarımızın da gerekli hassasiyeti ve duyarlılığı göstereceğine inanıyoruz. Adalet camiamızın bütün mensuplarının görüşlerine, eleştirilerine ve önerilerine açık olmaya devam edeceğiz. Adaletin yüzyılı, hukukun üstünlüğünün daha da güçlendiği, temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alındığı, vatandaşlarımızın hakkına zamanında ulaştığı, terörün ülkemizin gündeminden çıktığı, suç ve vesayet yapılanmalarının devlet kurumlarının kendisine alan bulamadığı ve milletimizin adalet sistemine güvenle baktığı bir Türkiye idealidir. Bu hedef yargının bağımsızlığına ve tarafsızlığına, hukukun üstünlüğüne, insan onuruna ve milletimizin adalete duyduğu güvene sahip çıkarak ulaşacağız. Çünkü güçlü Türkiye'nin temelinde güçlü hukuk, güçlü hukukun temelinde ise milletimizin adalete duyduğu güven bulunmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle 2026-2027 adli yılımızın ülkemize, milletimize, bütün hukuk camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Adaletin tecellisi için gece gündüz demeden görev yapan hakimlerimize, Cumhuriyet savcılarımıza, avukatlarımıza, adalet teşkilatımızın bütün mensuplarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yeni adli yılımız hayırlı olsun. Hepinizi saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun.
1: Adli yıl açılışında Adalet Bakanı Akın Gürlek konuştu. Şimdi tekrar Marmara açıklarına dönelim. Silivri'den önce yeni görüntüleri getirelim. Hem de yeni bilgiler var izleyicilerimiz için. O yeni bilgileri şöyle bir güncelleyeyim. Gece saat 3'ü 10 geçe sularında kaza yaşanıyor. İki Türk bayraklı gemi çarpışıyorlar ve sonrasında görüntülerde ekranın solundaki tekne gemide, Alsu gemisinde herhangi bir arıza yaşanmıyor. Ancak Tuğberk İmamoğlu gemisinden gece saatlerinden bu yana haber alınamıyor. Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden gelen açıklama şu an elimizdeki en somut açıklama. Olası veriler de bu arada bu açıklamayı doğruluyor. Geminin batmış olma ihtimali üzerinde duruluyor. Ekranın sağ tarafında da Tuğberk İmamoğlu gemisini görüyorsunuz. 1990 yapımı 36 yaşında bir gemi, rulo saç ve inşaat malzemesi taşıdığı biliniyor ve bu taşıdığı ağır malzemelerden de kaptanların yaptığı yorumlarda geminin batmış olma ihtimalinin daha güçlü olduğu ve daha hızlı bir şekilde batmış olma ihtimali değerlendiriliyor. Gece saatlerinden gelen ilk görüntülerde can salları var kurtarma çalışmalarında. Bu can sallarının da zaten batmış olmasıyla birlikte yüzeye çıkabildiği ve maalesef bu can sallarında da hiç kimsenin olmadığı görülüyor yine gelen görüntülerde. Bu arada tabii kazanın oluş biçimine ilişkin bazı değerlendirmeler var. Normal şartlarda tıpkı bizim karayolunda kullandığımız gibi deniz rotasında da bir yol var. Ve burada da gemilerin olası bir arızayla, yani Tuğberk İmamoğlu gemisinin olası bir arızayla rotadan çıktığı ve Alsu gemisine çarpmış olma ihtimali değerlendiriliyor. Şimdi gidelim Ahmet Nazif Vural'a. Silivri açıklarında Ahmet Nazif Vural ve Aydın Baytar bizi bekliyor.
2: Evet, şu an haber ekipleri olarak Silivri'de denize çıktık ve açılmaya başladık. Şu an bizler açılmayla birlikte aslında konuyla alakalı da yeni bilgiler edinmeye çalışıyoruz. Şu an biz rotada devam ediyoruz. Bu rota kapsamında da o çarpışmanın olduğu alana doğru ilerleyeceğiz. Şimdi yanımızda kaptanım. Şimdi ben de hemen sizle beraber şuraya geleceğim. Yanımda ve çok değerli bir yayın konuğum var.

0: Şimdi ona da mikrofonu uzatacağım. Ahmet Turan Koldaş, kendisi gemi kaptanı. Kaptanım, şimdi sizle beraber açılıyoruz. Evet. Ne kadar açıldık şu an karadan, onu soralım önce.
1: Şu an karadan hemen hemen 2 mil açıklardayız. Hı hı. Ondan sonra geminin battığı yer 18 mil açıklarda. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Yani geminin batma ihtimallerinin arasında benim yorumum şey yaparsanız, sorarsanız, yani dümen arızası ya da büyük ihtimal dümen arızası olması. Çünkü orası bir gemi yolu. Gemiler belli bir rota üzerinden gidiyorlar. Ya kesinlikle dümen arızası, dümen kilitlenmesi oldu ya da makine arızası verdi.
0: Bunlar rotadan çıkmaya sebep olabilir mi peki?
1: Tabii dümen arızası olduğu zaman tekne şey yaptıramazsın. Tekne, yani yön veremezsin. Yön veremediğin zaman da bu sefer tekne şey yapar. Rotadan çıktığı zaman diğer geminin üzerine girer ve kontrolü sağlayamazsın. Motor arızası olma ihtimali de var. Ondan sonra yani şeyde, teknede bulunan şeylerin, personellerin yorgun olma ihtimalleri var. Bunların hepsi bir sebep.
0: Şimdi bir yandan da şimdi Aydın abiden rica edeceğim. Şurada derinliği bir sizlere bir göstersin hemen. Oradaki şu an görmüş olduğunuz dümen noktasında derinlik, her şey gözüküyor değil mi?
1: Doğrudur. Her şey gözüküyor. Şu anda 20 metre derinlikteyiz. Gemi yolu 800 metre, 900 metre derinlikte. Yani o batığı sahil güvenlik ekiplerimizin kolay bir şekilde ulaşması güç olacaktır, zor olacaktır. Onlara da Allah yardım etsin diyoruz.
0: Şimdi bir yandan tekneyi de aslında gösterelim. Teknenin şöyle uç kısmına doğru. Şimdi kaptanım, ben size şunu soracağım. Tekne nereden şey alırsa, yani bir hasar alırsa, bir çarpışma esnasında nereden hasar alırsa ilk etapta onun batma ihtimali daha fazladır. Onu sorun. Çünkü şu an bir batma ihtimali üzerine konuşuluyor.
1: Yani şöyle sancak tarafından aldığı zaman tekne, yan borda diyoruz biz. Borda tarafından bir darbe aldığı zaman tekne daha hızlı bir şekilde batar. Ama geminin tabii ki su alma ihtimali çok daha yüksek olduğu için büyük ihtimal su alıp da batmıştır. Yani çok çabuk, çünkü gemiler şey olduğu için, demir oldukları için kolay bir şekilde bir vurma ile falan kırılmaz. O yüzden su almış olma ihtimali çok çok daha yüksek yani.
0: Peki gece saatlerinde olması bir sebep midir kaptanım? Yani gece saatlerinde bu sularda hareket etmek daha zor mudur gündüze göre?
1: Tabii ki gece seyri daha zordur. Zaten çatışma tüzüğü var. Çatışma tüzüğünü de, yani hani geminin ne tarafından geçeceğini çatışma tüzüğünde söylüyor. Yani iki geminin çarpışması çok zor aslında. Ama bir de çok açıkta oluyor bu olay. O yüzden yani şeyin, bu kazanın çok düşündürücü, yani kazanın oluş şekli.
0: Gece 3.15'te olmuş. Evet, yani gece 3.15'te oluyor. Bir de şu da önemli değil mi? Yani şu an oranın derinliği 800-900 metreymiş kaptanım. Ya bu ne demek? Biz buradan ne anlamalıyız kaptanım? 800-900 metre derinlikte şu an arama çalışmaları, faaliyetleri devam ediyor. Bu derinlik siz daha iyi biliyorsunuz. Yani her gününüz sularda geçiyor. Ne anlamalıyız biz burada?
1: Yani 800-900 metrede şu anda yani çalışmaların çok zor olacağını gösteriyor. Yani çalışmaların çok zor olacağını gösteriyor. Yani sonuç itibariyle orada bir batık olmuş. O batığa ulaşmak çok kolay olmaz. Yani şu anda sahil güvenliğin işi çok zor.
0: Yani biz şu an neredeyse 3 mil açıldık, 20 metre derinlik. Doğrudur değil mi?
1: 20 metre derinlik. Biz şu an biraz daha böyle batığa çapraz gidiyoruz. Çok açıktan gitmiyoruz. Bir an önce çalışmaların olduğu bölgeye gidelim. Oradan gösterimlerimizi yapalım.
0: Peki helikopterle havadan neler görebiliriz biz orada kaptanım? Yani o çarpışma alanında bizi ne bekliyor olabilir?
1: Yani şu anda kayıp olan personeli helikopterle tespiti yapılabilir. Deniz yüzeyinde personelin tespiti yapılabilir. Gemide bulunan filikaların tespiti yapılabilir. Büyük ihtimal filikaları denize indirmiştir gemi personeli. Yani filikaların içerisinde yaşayan insanlarımız var mı? Tayfalarımız var mı? Onları görebiliriz. helikopterle.
2: Kaptanım, hazır bundan bahsetmişken, can yeleği. Ya bu çok önemli değil mi? Can yeleği o esnada giyilebilir mi? Ne ölçüde giyilmiş olabilir? Bunları size soralım.
1: Yani şöyle, can yeleği tabii ki yani adı üzerinde can kurtarır. Yani bir can yeleğinin giyilmesi tabii ki şeyi ölüm şeyini azaltacaktır. Riskini azaltacaktır. Can yeleği giyilmesi ve onların üzerlerinde düdükler var. Onlarla sizi kurtarmaya giren ekiplere yardımcı olabiliriz. Olabilirler. O yüzden şu anda Allah yardımcıları olsun diyorum. Çok zor bir durum.
2: Peki yani, kaptanım, çok zor. Gerçekten çok zor. Yani çok sorun var. Hakkınızı helal edin. Biraz soruya boğdum sizi ama. Yani bu acil durum sinyallerini ben merak ediyorum. Radyo sinyallerini. Bunlar nasıl geliyor? Bu sinyaller nasıl iletiliyor? Veya gemilerden son anda acil durum sinyali nasıl ulaştırılıyor karaya?
1: Yani şu şekilde onların bizim sahil güvenlik ekibimize telsizle anında şey durumunda, alarm durumunda haber verebilirler. Yani telsizin çalışmaması, ondan sonra bir karayla bağlantı yapamamaları durumunda tabii ki zor duruma düşerler. O yüzden büyük ihtimalle bunun bağlantıları kesilmiştir, telsiz bağlantıları. Yani haber veremedikleri için yani gemide öyle deyince batmaz yani.
2: Yani geminin batması için gerçekten büyük bir hasar alma gereksinimi doğuyor değil mi? Yani büyük bir hasar alması gerekiyor o geminin.
1: Tabii ki geminin büyük hasar almadığı sürece gemi batmaz. Gemi büyük ihtimal şöyle, bunlar tabii söylediklerimiz ihtimaller üzerinde konuşuyoruz.
2: Elbette.
1: Yani gemi bir yerden darbe alaraktan su almıştır. Su alınca makine dairesi makineler arıza yapmıştır ve gemi bu şekilde batmıştır.
2: Peki şunu sorayım, yani biz o gemilere nazaran çok daha küçük bir gemideyiz. Onlar bir kuru yük gemisi, bir ticari gemi veya bir tanker. Bunların çarpışma ihtimalleri nedir? Yani günlük hayatta biz buna benzer olaylar yaşar mıyız, hiç görür müyüz? Bizler çok hatırlamıyoruz ama siz bunları daha çok biliyorsunuz. Ondan dolayı sormak istiyorum.
1: Yani bunlar nadir gerçekleşen olaylar. Bunlar nadir gerçekleşen olaylar. Gemi kazaları yani günümüzdeki bir araba kazası gibi sık sık olan bir şey değil. Yani burada kaptanımızın, yani gemiyi kullanan kaptanımızın da bana sorarsanız böyle çok büyük bir suçu olduğunu ben kabul etmiyorum. Çünkü gemi arıza yaptığı zaman geminin kontrolü otomatikman kaptanın elinden çıkıyor. Ondan sonra öbür karşı tarafından gelen geminin de tabii ki burada şeyi var. O karşıdan gelen gemiyi arıza yaptığını görmesi lazım. Yani bizim seyir fenerlerimiz var. Seyir fenerlerimizi keza gemilerde de var. Yani arıza durumunda arıza seyir feneri açılır. O geminin arıza yaptığı anlaşılır. Rotadan çıktığı anlaşılır. Rotadan çıktığı zaman o gemiye uzak geçilir. Sahil güvenlik ekibine bildirilir arızanın şeyi, durumu. Yani çarpan geminin bunu fark etmiş olması lazımdı. O yüzden yani bu kaza...
2: Bir belirsizlik de var değil mi?
1: Tabii ki, yani bir belirsizlik var. Yani burada o batan geminin kesinlikle bir arıza yaptığı, bu arızanın ne olduğu önemli olan onun tespit edilmesi. Yani arıza yaptıktan sonra büyük ihtimal darbe almıştır rotadan çıktığı için.
2: Çok teşekkür ediyoruz kaptanım. Yine ilerleyen süreçlerde biz burada konuşmaya, aktarmaya devam edeceğiz. Ahmet kaptanımızla birlikte şu an haber ekipleri olarak o kazanın yaşandığı ve 10 gemi personelinin kaybolduğu noktaya doğru ilerleyişimiz sürüyor diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
3: Teşekkürler Ahmet Nazif Vural. Emrah Yılmaz Çavuşoğlu yayınımızda. Emrah Kaptan'a şunu sormak isterim son olarak. Elimizdeki görüntüler ve verilerle birlikte arama kurtarma faaliyetlerine ilişkin bundan sonrasını nasıl bir süreç öngörüyorsunuz? Bölge tespit edilmiş, yer tespit edilmiş ama geminin tabii batmış olma ihtimali şu an kuvvetli ihtimal görünüyor. Çok kısa lütfen.
4: Evet, geminin batma ihtimali çok yüksek. Çünkü bunlardan en büyük bir tanesi de işte cansalların dışarıda oluşu ve EPIP cihazının sinyal verişi. Şimdi bundan sonra akıntının çok büyük hesabı.

0: hesabı yapılması gerekiyor. Özellikle şu an akıntı hesabı yapılıp personelin nereye doğru sürüklendiği çok önemli. Bunun hesap edilerek tekrardan akıntıyla birlikte kurtarma çalışmalarının o yönde yönelmesi gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki bunlar sahil güvenlik kuvvetleri ve kıyı emniyet ve arama kurtarma merkezleri tarafından hesap edilmiştir. Tek umudumuz işte havanın iyi olmasıyla birlikte, deniz sıcaklığının iyi olmasıyla birlikte bir an önce denizci arkadaşlarımıza ulaşılması gerektiğini düşünüyorum. 800 metre derinlik, büyük bir derinlik. Açıkçası Girne'deki kazada da bahsettiğim gibi su altı robotlarıyla ancak ulaşılabilir. Ve Watch Data Recorder cihazına ulaşılabilir. Tabii bunlara ulaşmak için de bayağı bir zaman da gerekli olacak. Hı hı. Ancak şu zamanda yapmak gereken en güzel şey akıntı hesabı, rüzgar hesabı yapılarak denizcilerin o bölgeden koordinatları belli olan o bölgeden nereye doğru sürüklendiklerini bulmak gerekir.
1: Evet.
0: Bir an önce ulaşmak gerekir tabii. Peki. Ki. Hava kararmadan önce kritik nokta budur.
1: Evet. Çok teşekkür ederim Sayın Emrah Yılmaz Çavuşoğlu yayına katkı için, değerlendirmeleriniz için. Gemi Kaptanı Emrah Yılmaz Çavuşoğlu'nu ağırladık ve arama kurtarma faaliyetlerine ilişkin son bilgileri paylaştık. Şimdi biliyorsunuz Kıbrıs'tan gelecek iyi haberleri de bekliyoruz. Girne'den Taşucu Limanı'na gemi seferi başladı. A Haber'de Girne-Mersin Taşucu seferine eşlik ediyor. Halil İbrahim Uğur bölgeden son bilgileri paylaşacak.
2: Evet Merve, A Haber ekibi olarak şu anda Girne'den hareket ettik. Feribotla Mersin'e, ana vatana dönmeye çalışıyoruz. İşte dakikalar öncesinde hareket etti ve şu anda işte çok özel görüntüleri ekranlara getirmeye çalışıyoruz. Zira şu anda suyun yüzeyinde Akdeniz'de görmüş olduğunuz gemiler, Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait gemiler. Birisi Işın gemisi, diğeri ise Alemdar. Işın gemisi nokta atışını belirleyecek, yani o alanı, yani batan geminin yerini tespit edecek. Alemdar ise işte o gemiyi oradan tutup dışarıya çıkartacak, ya da işte orada bir mucize yaşanmış ise, yani aranan 20 kişiden hayatta olan birisi var ise yine geminin içerisinden çıkartacak gemi Alemdar. Ya da işte o üzücü haberi vermek istemiyoruz ama eğer geminin içerisinde de bir can kaybı varsa
1: müsaadenle,
2: yine
1: cenazelerin çıkartılması. Ulaştırma Bakanı açıklama yapıyor, hemen dönelim.
3: Camiamıza geçmiş olsun demek istiyorum. Bu sabaha karşı saat 3.26'da bizim ana arama kurtarma merkezimiz Kospas Sarsat uydu sistemiyle bir acil çağrı almış oldu. EPIRP dediğimiz bir acil çağrı sistemiyle beraber bundan bizim bilgimiz oldu. Bu gemideki acil durumda konumu bildiren ve acil çağrıyı bildiren bir cihaz, sistem. Bunun üzerine Türk Radyo üzerinden bizim ana arama kurtarma merkezimiz anons geçerek gemiye ulaşmaya çalıştı. Bunun üzerine oradaki çatışan iki gemiden birisi olan Alsu gemisinin kaptanı dönüş yaparak 3.15'te bir gemiyle çarpıştığının bilgisini verdi. Ve bizim bu anlamda da olayı teyit etmiş olduk. Onun üzerine bütün arkadaşlarımız arama kurtarma ekiplerini bölgeye yönlendirdi. Hemen dakikalar sonrasında gerek kıyı emniyeti olsun, gerek sahil güvenlik olsun, hem arama kurtarma botlarını hem römörkörlerimizi bölgeye yönlendirdik. Tabii bölge arkadaşlarımız ulaştığında gemiden iki gemi, bir tanesi Tuğberk İmamoğlu ki battığını düşündüğümüz, yani aşağı yukarıda teyit ettiğimiz gemi, diğeri de Alsu, ikisi de ticari gemi. Ve oradaki herhangi bir gemiden sadece kalan emareler olduğunu arkadaşlarımız teyit etmiş oldu. Ve arama kurtarma çalışmalarına başlamış durumdayız. Bu noktadaki derinliğin yaklaşık 900 metre olduğunu özellikle belirtmek isterim. Ve batan gemide 10 tane gemicimiz, kaptanlar dahil 10 tane deniz insanımızın olduğunu özellikle belirtmek isterim. Bunların tamamı Türk ve zaten olayın o ilk 3.26'daki bizim acil çağrı ve bu geminin Tuğberk İmamoğlu'nu tespit ettiğimizde oradaki bize kayıtlı olan cep telefonları numaralarına arkadaşlarımız ulaşmaya çalıştı. Aynı zamanda tesis sistemleriyle ulaşmaya çalıştı ama maalesef ulaşamadı. Hani buradaki çatışmanın olduğu an 3.15 olarak kabul edersek, bizim de acil çağrı aldığımız dakika 3.26 olarak kabul edersek ki böyle, hani o bizim çağrı aldığımız dakika net. Kaptanın bildirdiği 3.15'in de doğru olduğunu kabul edersek 11 dakikalık gibi bir sürede çok hızlı bir batmanın gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Orada bu denizci filikası ya da botlarının bir tanesinin olduğunu ve içinin boş olduğunu, aynı zamanda can simitleri olduğunu ve geminin bazı emarelerinin olduğunu gördük ama maalesef şu ana kadar sağ olarak kimseye ulaşılamadı. Gerek denizden gerekse de havadan arama kurtarma çalışmalarımızı halihazırda takip ediyoruz. Ama elbette bu verdiğim bilgiler ilk bilgilerdir. Detay bilgilere ulaştığımız müddetçe kamuoyumuzu bilgilendirmeye devam edeceğiz. Ben tekrar geçmiş olsun diyorum.
1: Abdülkadir Uraloğlu Ulaştırma Bakanı açıklama yaptı. Gelen en net bilgidir şu ana kadar. Geminin 11 dakika içinde batmış olduğu tahmin ediliyor dedi bakan. Teyit ettiğimiz bilgi diyebiliriz dedi. Kimseye sağ ulaşamadık şu an için. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Gece saat tam 3.26'da acil çağrı aldık. 3.15 sularında geminin iki geminin çarpıştığı tahmin ediliyor. Biz hemen olay yerine intikal ettik ama geminin 11 dakika içinde çok kısa bir sürede battığı bilgisini artık teyit etmiş durumdayız ve kimseye sağ ulaşamadık. Yaklaşık 900 metre derinlikte olduğunu tahmin ediyoruz. Tuğberk İmamoğlu gemisinin battığını teyit ediyoruz. Teyit etmeye çalışıyoruz. Kimseye sağ olarak ulaşamadık. Arama kurtarma faaliyetlerimiz devam ediyor dedi. Şimdi tekrar Kıbrıs'a gidelim. Halil İbrahim Uğur'a bırakalım sözü.
2: Bunlar da o noktada yine bir bir çıkartılarak yine Akdeniz'in derin sularından alınıyor ve limanda karaya çıkartılıyor. A Haber ekibi olarak şu anda oldukça önemli bir yayın gerçekleştiriyoruz. İşte iki gemi de oldukça önemli. Işın gemisi şu anda bir taraftan o robotik kollarla aşağıdaki batan gemiyi nokta atışıyla yerini tespit ediyor. Bir taraftan röntgenini çekiyor. Envanterini çıkartmaya çalışıyor. İşte o noktada yerli ve milli imkanlarla yapılan gemi bir taraftan resimler, bir taraftan da videolar çekiyor. Bir taraftan da elbette daha öncesinde yaşanan kazayla ilgili nasıl bir onarım süreci gerçekleştirildiğine dair de orada deliller arıyor. Yine geminin yapısıyla ilgili de yine o noktada geminin farklı noktalarından parçalar keserek yine analiz edilmesi için de onları yine gemi içerisine getirmeye çalışıyor. Tabii ki Alemdar da işte o noktada aşağıdaki eğer geminin çıkartılma ihtimali varsa işte onu çıkartmak için orada hazır ya da oradaki gemi içerisinde canlı bir yaşam var ise, canlı bir hayat var ise, yaşayan bir insan var ise işte onun çıkartılması için ya da olası cenazeleri çıkartmak için hemen ışın gemisinin yan tarafında yer alıyor. Bizler şu anda Akdeniz'in yüzeyindeyiz. Bir taraftan da elbette Girne'den Mersin'e, Mersin'den de yavru vatana, Girne'ye seferler, feribot seferleri, deniz otobüsü seferleri yeniden başladı. Bizler de şu anda Girne'den yavru vatandan ana vatana dönmek üzere şu anda feribot üzerindeyiz ve feribotta görmüş olduğunuz gibi rahat bir yolculuk yapıyoruz. Şu anda görmüş olduğunuz gibi herhangi bir meteorolojik uyarı bulunmuyor. Denizde dalga yok, adeta döşek gibi önümüzde duruyor ve şu anda sarsılmadan, sıfır sarsıntıyla neredeyse ilerliyoruz. Elbette Akdeniz'de zaman zaman dalgalar doluyor. Özellikle sabah erken saatlerinde ya da akşam işte havanın kararmasıyla birlikte yaşanabiliyor.

0: İşte o kapsamda da tabii ki burada da yine sarsıntılar olabiliyor. Hemen içeriye girmeye çalışalım. Girmeden göstermeye çalışalım. Kapıyı açayım ben şöyle bir. İçeride içerisinde bulunduğumuz girmeyelim içeriye. Sinyal çekmeyebilir. Cihazımız çekmeyebilir. Kapımız açık aslında, lütfen gösterelim. Şöyle yukarıda yolcularımız var. Yaklaşık 250 yolcu bulunuyor. Alt tarafta da görmüş olduğunuz gibi araçlar var. 35 araç kapasitesi bulunuyor. İşte onlar da şu anda burada hem halatlarla bağlandı hem de takozlarla sabitlendi. Yan tarafta da yine yolculara ait eşyalar bulunuyor ve üst katta da yine gemi içerisinde yolcular var. Onlar da şu anda burada ana vatana, Mersin'e gitmeye çalışıyor ama elbette onların da gözü, tüm dünyanın gözü olduğu gibi onların da gözü, bizlerin de gözü hemen karşımızdaki işte şu anda kameraman arkadaşım Okan Can Sapkayalı'nın ekranlara getirmiş olduğu iki gemi. Işın gemisi, Alemdar gemisi ve iki gemi de şu anda çok önemli faaliyetler gerçekleştiriyor. Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait gemiler. Bir tanesi yerin 1000 metre altına, yani 1 kilometre altına kollarını sarabiliyor ve oraya girdikten sonra kameralarla yine yukarıdan komutlarla işte aşağıdaki batan geminin röntgeni çekiliyor. Envanteri orada tespit ediliyor. Bir taraftan da yine içerisinde eğer mucize bir kurtuluş varsa, mucizenin adı olacaksa eğer, işte onu da yine denizin yüzeyine çıkartmak üzere yanında yine TCG Alemdar gemisinin hazırda olduğunu söyleyebiliriz. İşte şu anda iki gemi sabahın erken saatlerinden itibaren orada göreve başladı. Tabii ki bir taraftan da helikopterleri görmeye devam ediyoruz. Helikopterler de yine suyun yüzeyinde gerek yukarıdan işte yapılan bu faaliyetleri tarama kapsamında, gerekse inceleme kapsamında onlar da yine uçuşlarını gerçekleştiriyor. Tabii ki bakanlık da bu noktada önemli adımlar atmaya devam ediyor. 6 bakanlıktan da, Türkiye'den de, Ulaştırma Bakanlığı'ndan da yine yavru vatana 6 müfettiş gönderildi. Yine onlar da buradaki yaşanan kazayla ilgili arkadaşım gösteriyor ama ben görebiliyor muyum? Hemen iki geminin ortasına nokta gibi bir helikopter var. Görebiliyor muyuz Okan? İşte orada da yine havadan da yapılan çalışmaları ekranlara getirmeye çalışalım. İşte şu anda özel görüntülerle o 20 kişinin arandığına dair hem havadan hem de karadan çalışmaları ekranlara getirmeye devam ediyoruz. İşte bir tarafta denizin üzerinde deniz kuvvetlerine, deniz kuvvetleri komutanlığına ait Işın gemisi, Alemdar gemisi önemli çalışmalar gerçekleştiriyor. İşte su akıntısıyla birlikte ilk etapta 514 metre derinlikte olduğu tespit edilmişti geminin. Ancak akıntıyla birlikte daha da aşağıya indi, 550 metreyi bulduğu dün yapılan çalışmalarda tespit edilmişti. İşte bu kapsamda da yine sabahın erken saatlerinden itibaren çalışmalar yeniden başladı ki biz akşam saatlerinde gelmiştik yavru vatana girmeye. 23 sıralarında da yine buradaki çalışmaların devam ettiğini gözlemlemiştik. Yine onları da kayıtlarımıza almıştık ve şu anda 24 saat boyunca Türk Deniz Kuvvetleri bir taraftan SAT komandolarıyla, bir taraftan dronlarıyla, SİHA'larıyla, bir taraftan da denizle gemileriyle beraber şu anda çalışmalarına devam ediyor. Biz de tarihi anları burada görüntülemeye ve sizlere aktarmaya çalışıyoruz diyelim ve sözü Akdeniz'den, yavru vatandan, yine limanın önünden tekrar size bırakalım. Merve.
1: Ajans bugün de yeni saate başlıyoruz. Çok sıcak gelişme ve o gelişmeye dair notları ekranlarınıza getireceğiz. İstanbul'da Silivri açıklarında iki geminin çarpıştığı haberi gecenin en önemli gelişmesiydi. Gemilerden biri ve içerisinde bulunan 10 personelle irtibat kurulamadığı bildiriliyor. Hemen notları aktarayım.

0: ardından da gelişmelere dair ayrıntıları paylaşmayı sürdüreceğiz. Silivri'nin 18 deniz mili yaklaşık 35 kilometre açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Rulo saç metal ve inşaat demiri yüklü Tuğberk İmamoğlu adlı gemiye yönelik sürdürülen çalışmalarda sahil güvenlik, Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı'na ait 2 helikopter, 9 deniz unsuruyla kıyı emniyetine ait 3 deniz aracı bölgede arama çalışmalarını yürütüyor. Çarpışmadan etkilenen Asu isimli tankerin boş olduğu ve kazanın meydana geldiği bölgede deniz derinliğinin yaklaşık 800 ila 900 metre olduğu açıklandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu geçtiğimiz dakikalarda da bir açıklama yaptı. Saat 03.15'te çarpışma bilgisinin verildiğini, geminin 11 dakika içerisinde çok hızlı bir şekilde battığını söyledi. Batan gemide 10 denizcimiz var ifadesini kullandı. Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Şu an itibariyle kimseye sağ olarak ulaşılamadığını söyledi Ulaştırma Bakanı. Detaylara bakacağız elbette. Ekip arkadaşımız Ahmet Nazif Vural bu sıcak gelişmeye dair ayrıntıları takip ediyor. Son bilgileri alacağız yeni saatle birlikte. Hemen şimdi canlı yayın noktamıza uzanalım. Ahmet Nazif, kolaylıklar dileyelim. Son durum ne? Arama kurtarma çalışmalarına dair ayrıntılar sende. Söz hemen sana bırakalım.
1: Haber ekipleri olarak o çarpışmanın yaşandığı noktaya doğru ilerleyişimiz sürüyor. Bizler şu an yaklaşık 5 ile 6 mil arasında o açıklardan, Silivri'nin açıklarındayız. Kazanın yaşandığı alansa Silivri'den 18 mil açıklıkta ve işte o kazanın yaşandığı ve bir geminin ne yazık ki batmış olduğu o rotaya doğru ilerleyişimiz sürdürüyoruz. Yanımda çok değerli bir yayın konuğum var. Kaptanımız Ahmet Turan Koldaş yanımızda. Kaptan, önce biz şu an derinliğimiz ne kadar, neredeyiz size soralım ve onun üzerinden de o batmayı değerlendirelim.
2: Şu an 38 metre derinlikteyiz. Ekranımızda da gözüküyor şu anda. Kameraman arkadaş gözüküyor. Şu anda Navionics dediğimiz deniz şeyimiz,
1: navigasyonumuz
2: açık. Şu anda batığın olduğu yere doğru gidiyoruz. Yani şu anda şöyle bir ihtimaller tabii ki, yani biri petrol gemisi, biri yük gemisi. Yani petrol gemisinin batmaması bizim için, denizlerimizin kirlenmemesi için çok çok daha iyi bir haber. Ama tabii kötü haber de hangi geminin battığı önemli değil, can kaybının yaşanmaması. İnşallah can kaybı yaşanmadan ekiplerimiz bir an önce gemi personeline sağ salim ulaşır. Yani şu anda geminin yani batmasının etkinlerinden şunu söyleyebilirim ben. Yani elektronik cihazların çalışmaması, karayla irtibatın kurulmaması, karşı taraftan giren gemiyle telsiz bağlantısının kurulmaması gibi etkenler var. Bu etkenlerin de tabii o an geminin bir darbe alması, bu gemiyi o andaki elektronik cihazlara devre dışı bırakmasına sebep oluyor. Yani yük gemisi tek çıdarlı bir gemi oluyor. Yani darbede çok çabuk bir şekilde su almasına, bu tek çıdarlı olduğu için çok çabuk su almasını sağlıyor. O yüzden geminin çarpışma esnasında tek çıdarlı olduğu için su alıp 10 dakika içerisinde batması çok kötü bir durum. O yüzden ekiplerimizin olaya anında yardım etmesi tabii ki zor. Ama şu anda hava şartları iyi. İnşallah bir an önce sağ salim yaralılara, kazazedelere ulaşırlar.
1: Şimdi hava şartları dedik. Çok teşekkür ediyorum şey içinde. Bir yandan kameraman arkadaşımdan rica edeceğim şu çevreyi, suyu bir göstermesini sizlere. Hava şartlarını burada, yani denizin ortasında nasıl değerlendirmemiz gerekiyor? Hava şartları sadece havanın durumu değil, denizin durumu da bir o kadar önemli değil mi?
2: Tabii ki. Şu anda mesela Poyraz gösteriyor hava. Poyraz gösterdiği için deniz biraz daha durgun. Ama şu anda rüzgarın şiddeti öğleden sonra saat 3-4 gibi biraz daha artacak. Tabii bu da çalışmaları biraz daha olumsuz bir şekilde etkileyecektir. Yani öyle bir sebepler var. Şu an için deniz, hava, her şey kurtarma çalışmaları için iyi diyebiliriz yani.
1: Şunu söyleyelim, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu açıklamasında bulundu bunu. 11 dakikada çok hızlı bir şekilde battığını belirtiyor. Bu geminin aldığı darbenin çok daha büyük olduğunu mu veya hasarın çok daha büyük olduğunu mu bize aslında anlatıyor?
2: Tabii ki şöyle yani geminin tabii ki içerisinde koruma yani motor dairesini koruyan sintine diyoruz. Gemi su aldığı zaman bu sintineler bu içerisindeki suyu boşaltır ama makine direkt istop ettiği zaman ondan sonra elektrik arızası da olduğu zaman teknede sintineler çalışmadığı zaman tekne 11 dakika içerisinde batar. Yani bu teknede benim ihtimalle söyleyebileceğim kesinlikle elektronik arıza, ilk önce elektrik arızası oldu ve tekne elektronik aletleri, sintinesi, seyir fenerleri, arıza ışıkları devre dışı kalınca kaptan da bir müdahale etmesi söz konusu değil. O yüzden tekne hızlı bir şekilde batma ihtimali bu yüzden var yani.
1: Peki şunu soralım. Sirenler dedik, fenerler dedik. Bunlar peki özellikle yani gece saatinde yolculuk yapan, seyir halinde olan gemilerde açık olması gereken ışıklar var, sonarlar var, radarlar var. Bunlar, bu elektronik cihazlar en ufak böyle bir problem yaşandığı takdirde tamamıyla kullanılamaz hale mi geliyor? Yoksa onların bir yedek alternatifleri var mı?
2: Onların bir yedek alternatifi yok. Onlar bir arıza yaptığı zaman tamamen devre dışı oluyor. O an o arızayı personelin tespit edip tekrardan onları yenilemesi gerekiyor. Yani bir ışık, mesela sancak iskele ışıklarımız var. Sancak iskele ışıklarımız söndüğü zaman, arızaya geçtiği zaman biz başka bir düğmeye basıp da sancak iskele yakamıyoruz. Ama mevcut olan sancak iskele ışıklarını, arıza seyir fenerlerini tekrardan yedekleriyle, teknemizde yedekleri gemilerde ve şu anda denizde seyir olan teknelerde yedekleri muhakkak vardır. Onları o an için gemi personelinin tamir edip tekrardan aktif hale getirmesi gerekiyor. Ondan sonra tekrardan yoluna devam ediyor. Yani şu anda gemi yolunda şöyle bir şey, gemilerde remote kontrol sistemi var. Yani remote kontrol sisteminde gemi gideceği seyir yolu üzerinden zaten başka bir seyir yoluna dönemiyor. O yol güzergahında gidiyor. Yani bir tarafa dümen kırması, tekrar dümeni bir tarafa manevra yapması çok kolay değil. O yüzden yani kazanın gerçekleşmesi arızanın yani nereden kaynaklı olduğunu tespiti çok önemli. Bu arızadan kaynaklı olan bir kaza.
1: Şimdi şunu da soracağım. Bu gemiler, yani bu kuru yük gemisi ve tanker bunlardan birisi. Batan kuru yük gemisi ve tankerlerin ortalama hızları ne oluyor? Yani denizde bunlar gece saatlerinde bu seyirde veya geceyle gündüz arasında bir fark oluyor mu hızlarında? Bunu sormak istiyorum. Ortalama olarak tabii ki.
2: Yani şöyle ortalama hızlarında bir şey olmaz. Yani gündüzle gece seyir hızları değişmez. Ama şunu söyleyebilirim. Mesela şu anda biz 7 knot yol yapıyoruz. Yani 7 knotla gidiyoruz. Şu anda gemi de ortalama 25-30 knotla gidiyor. Yani bizim 4 katı, 5 katı hızımızla gidiyor. O yüzden geminin yani seyir esnasında karşı taraftan gelen gemiyi zaten fark ediyor olması gerekiyor. Zaten gemi yolunda şöyle geliş yolu gemilerin ayrı, gidiş yolu ayrı, aralarında mesafe var. Bazen böyle yakın geçtikleri zaman kural hatası yapıyorlar. Kural hatası yaptıkları zaman da işte bu sonuçlarla karşılaşabiliyoruz.
1: Yani burada şu an şimdi kameraman arkadaşım teknemizin önünde ve oradan şu an o açık alanı gösteriyor. Şimdi oraya getireceğim aslında konuyu. Biz şu an birazcık daha açıkta dahi olsa çapraz ilerlemeye çalışıyoruz. O sebepten bizim derinliğimiz belki de açıktaki derinlikten daha az. Ama geminin battığı alandaki derinlik 800-900 metre. Bu bize ne anlatıyor?
2: Yani bu bize şunu anlatıyor. Yani buradaki şu an kurtarma çalışmalarının veyahut da batı

0: 800-900 metre aşağıya kadar iner mi?
1: Tabii ki batarsa iner. Yani battığı için de o 809 metre derinliğe iner. Şu anda olay yerinde sahil güvenlik ekibimiz teknenin yerini tespit etmiştir. Büyük ihtimallikle etmiş olabilir. Nasıl bir kurtarma çalışması olacak? Öncelikle tabii ki can güvenliği, filikalar var geminin üzerinde. Yani gemi batma esnasında bu filikalar suyu gördükleri zaman gemiden boşa çıkıyorlar. O anda gemi personeli bu filikaların içine binmiş ihtimali olabilir. Filikaları da üzerlerinde motorları var. O şekilde herhangi bir karaya, en yakın bir karaya çıkmış olabilir. Yani bunların hepsi bir ihtimal. Bu ihtimallerin hepsini biraz vakit geçtikten sonra tam iyi bir şekilde anlayacağız, aktaracağız.
0: Şunu da soralım sizlere. Biz şu an o arama kurtarmanın yapıldığı noktaya doğru ilerliyoruz. Bizleri orada ne bekliyor olabilir? Hem denizden hem de havadan yapılan bu çalışmalarda biz neyi bekliyoruz o noktada? Ve ilk o arama kurtarma faaliyetlerinde ilk neye bakılacak sizce? Yani o geminin battığı noktaya doğru ilerlediğimizde ilk biz neye dikkat etmemiz gerekecek?
1: Yani şöyle, tabii ki gemi personeline, yani şöyle gemide kaç tane mürettebat varsa onların sayısını tespit edilecek. Ondan sonra mürettebatın ulaşılmaya çalışacak. Telefon sinyallerine bakılacak. Telefon sinyallerinde denizin içindelerse denizin içinde sinyal alındığı zaman o bölgelere ekiplerimiz bakacak. Yani şu anda bence hava şartları iyi oldukları için personelin nerede olduğu cep telefon sinyallerinden tespit edilebilir. Gemiyi eğer ki personel boşaltmışsa bir an önce canlı veyahut da cansız kendilerine ulaşabilir. Bizim temennimiz sağ salim kendilerini görmek, kucaklamak, onlara yardım etmek. Elimizden ne geliyorsa biz de ekiplerimize yardım edip en iyi bir şekilde onları tekrardan hayata döndürmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Canımızla her şeyimizle buradayız.
0: Şunu soralım, hazır can demişken, can yeleği, yani bu gemide böylesine, yani 10 kişinin mürettebatı, 10 kişilik bir mürettebatının olduğunu bildiğimiz ve 10 kişinin de kayıp olduğunu bildiğimiz bu gemide, bu kişiler sizce geminin batma esnasında, yani 11 dakikalık, aslında uzun gibi gözüken ancak o telaşı içerisinde oldukça kısalan o süre içerisinde can yeleklerine uzanabilmişler midir?
1: Yani şöyle, can yeleği adı üzerine can kurtarır. Yani can yeleği tabii ki şimdi personelin o esnada can yeleğini giymesi mi akıl edebilir mi diye sorarsan bana, yani şimdi buradaki gemi personelleri biraz daha profesyonel, işini iyi yapan kardeşlerimiz. Bu kardeşlerimiz tabii ki ilk önce geminin, yani bizim Türk insanımız biraz daha böyle, yani canımı kanına, can ve kanı pahasına ilk öncelikle bütün kendini düşünmez, herkesi, toplu geminin içerisindeki bütün personeli düşünür. O yüzden onlar da geminin batmasını istemezler. Tabii ki can yeleğinin giyilmesi hayat kurtarır. Ama hepsi birden can yeleği giymesi bu kısa mesafede 11 dakika olan şeyde zor tabii. Yani can yeleği giyip de gece saat 3.15'te gemi trafiğinin olduğu gemi yolunda tabii ki o kadar da böyle çok böyle can yeleği girdim, ben hayatımı kurtarırım diye de bir şey yok. Bir önlemdir. Gereken önlemleri de aldıklarını düşünüyorum. İnşallah can yelekleriyle giymişlerdir. Sağ salim onlara ulaşırız.
0: Ve şimdi yani çok fazla konu var. Ben bir de özellikle en çok merak edilen konulardan birisini sizlere soracağım. Gece seyir halindeyken bu şekilde birilerini, yani bir başka gemiyi görmek, bu her iki taraf için de geçerli. Tanker içinde, kuru yük gemisi içinde karşılarında birbirlerini görmek mümkün mü acaba? Herhangi bir arıza durumu olduğu takdirde dahi, yani böyle bir risk söz konusu mu?
1: Yani şöyle, gemiler Wi-Fi denen telsiz programından birbirleriyle irtibatta oluyorlar. Yani mesela şu anda biz hangi geminin üstüne doğru gidiyorsak o bizi görüyor. Eğer biz ona çok yaklaştığımız zaman bize telsizle işte seren

0: gemisi bana çok yaklaşıyorsun gibi birbirleriyle irtibatta olabiliyorlar. Yani o iki çarpışma esnasında petrol gemisiyle, tankerle yük gemisinin birbirleriyle irtibatta olmaları gerekiyordu. Yakınlaşma olduğundan dolayı. Yani birbirlerine yakın geçmelerini telsizle birbirlerine anons edebilirlerdi. Yani buradaki bu anonsun olmaması veyahut da olduysa neden bu kazanın yaşandığını tabii ki onu
1: daha sonra resmilerimiz
0: resmi kayıtlardan anlaşılacak.
1: Çok teşekkür ediyoruz efendim. Çok sağ olun. Evet, bir yandan şu an Ahmet kaptanımızla birlikte, Ahmet Turan Kolçak kaptanımızla birlikte şu an o geminin battığı noktaya doğru ilerleyişimiz sürüyor. A Haber ekipleri olarak oldukça özel ve önemli bir yayını yapıyoruz şu an. Ve bizler şu an o noktaya doğru seyrimize devam ettiriyoruz diyelim. O bölgeye geldiğimizde de yine izlenimlerimizi aktarıyor olacağız ilk ve tek olarak bu ekranlarda diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
2: Ahmet Nazife ve konuğuna teşekkür ediyoruz. Gelişmeleri paylaşmayı sürdüreceğiz. Değerli bir konuğu da ağırlıyoruz. Gemi kazasına ilişkin bilgiler bize ne anlatıyor? Uzak Yol Kaptanı Orhan Kasap yayın konuğumuz. Efendim, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk, teşekkür ederim, iyi yayınlar.
2: Geçmiş olsun dileklerimizle başlayalım. Tüm denizcilik camiasına peşi sıra iki kaza Türkiye'nin gündemine geldi. Son kazayla başlamak istiyorum. Ulaştırma Bakanı'nın açıklamalarıyla birlikte sizin yorumlarınızı merak ediyorum. Gece yarısı 3'ü geçtikten sonra yaşanmış kaza. Bu bize bir şey anlatıyor mu? Bölgedeki meteorolojik durum kazanın nedeni olabilir mi? Bize bir şey anlatıyor mu? Ve elbette bu başlıklar içerisinde o kazanın 11 dakikada, kaza sonrası 11 dakikada geminin batması, kaza ile ilgili bize kazanın boyutunu anlatacak ipuçları veriyor mu, ne dersiniz?
3: Öncelikle geçmiş olsun. Umarım kayıp vatandaşlarımız en kısa sürede bulunur, sağ salim bulunur. İlk temennimiz bu. Üst üste iki kaza, hepimiz üzüldük, üzülüyoruz ama konuyu da değerlendirmemiz gerekiyor. Öncelikle doğru bilgileri ulaşmak gerekiyor. Ben burada Ulaştırma Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı bilgileri de takip ettim. O bilgiler eşliğinde konuşacağım sizlerle. Birçok bilgi, çünkü şu an bu tür kazalarda farklı bilgiler, doğru veya yanlış ortalarda dolanması bazen yanlışlar, insanlar yanlış düşüncelere sevk ediyor. Şimdi kaza 03.15'te olduğu söyleniyor. Bu 03.15'te olan kazadan sonra şu an kayıp olan gemi 03.26'da tamamıyla batmış olduğu tespit ediyor. Çünkü oradaki gemideki EPIRP denilen bir cihaz var. Bu cihaz suya temas ettiği zaman uydulara sinyal vererek geminin o anki mevkisini arama kurtarma merkezlerine otomatik olarak bildiriyor. Bu cihazın da yaptığı yayın 03.26, yaklaşık 11 dakika. Çok kısa bir süre bu. Bir gemi personelinin gemiden kendini tahliye edebilmesi için gerçekten çok kısa bir süre. Yıllarca denizde çalıştığımız, tecrübe ettiğimiz için bu konularda bu bilgiyi verebilirim. Neden bu kadar kısa bir süre olduğuna değinirsek, iki gemi, çatışan iki gemi, bir tanesi Alsu tankeri, bir de Tuğberk İmamoğlu kuyruk gemisi. Kuyruk gemisi 36 yaşında, bu bir etken, 36 yaşında tek cidarlı bir gemi bu. Tek cidardan kastım şu, anlaşılabilmesi için anlatıyorum bunu. Geminin yüklerinin bulunduğu ambar kısmıyla denizle temas ettiği kısım arasında sadece bir çelik bölge var. Yani suyla yükü ayıran tek bir çelik bölge var. Ve bu bölgeden aldığı hasarla ve yüklü olduğu için, çelik yüklü, dip yük deniyor biz buna ve bu dip yükler çok güçlü olur. Suyla birleştiği anda ambarın suyla hızlıca dolması, tabii tam kazanın içeriğini bilemiyoruz, şiddetini de bilemiyoruz. İçeriği ve şiddetini tespit ettikten sonra daha rahat konuşabiliriz, fakat ön bilgilerde bu bordadan, yani geminin orta hattından bir kaza olduğu gözüküyor. Alsu tankeri de tamamıyla baş tarafından, balpinin olduğu taraftan temas ettiği gözüküyor. İkisi de trafik ayrım düzeninde. Bordadan temasından sonra tek cidarlı bir gemide yüklü olduğu için, boş olsaydı bu kadar hızlı bir batma olmayabilirdi ama gemi yüklü olduğu için yükün de etkisiyle 11 dakikalık çok kısa bir sürede kendini maalesef suyun içine bıraktı.
2: Peki şunu da merak ediyorum. Bu batış süreci

0: ile ilgili elbette yorumlarınızı, tecrübelerinizi izleyicilerimizle lütfen paylaşın ama kazanın oluşuyla ilgili de bir aksaklık elbette var ama ne olabilir? Gemilerin birbiriyle şu anda da bir animasyon ekranlara yansıyor. Bir kusur ya da o gemilerle ilgili bir problem ne olmuş olabilir? Sizin tecrübeniz ne söylüyor?
1: Ya burada trafik ayrım düzeninde bu gemiler. Trafik ayrım düzeni nedir? Bu Çanakkale'den İstanbul Boğazı'na ve Körfez'e uzanan bir alan var. Burada bu alanda trafik ayrım düzeninde gemilerin kuzeyli, güneyli veya doğudan batıya hangi istikamette gideceklerini gösteren bir alan var. Bunu basit tabirle trafikteki bir otobandaki gidiş dönüş düzeni gibi düşünebilirsiniz. Bu alan içinde oluyor bu kaza. Burada birkaç neden olabilir. Trafik ayrım düzenini cross geçen, 90 derece geçen geminin trafik ayrım düzeninde devam eden gemiye öncelikli olarak yol vermesi gerekiyor. Burada yol vermeyle alakalı bir sıkıntı olmuş olabilir. Konuştuğumuz bütün bilgiler afaki çünkü gerçekten şu an geminin hangi koşullar altında bu iki geminin temas ettiği ve kaza yaptığını bilmiyoruz. Bunlar şu an hala bir gemi çok şükür seyir halinde olduğu için, yüzebildiği için oradaki kayıtlar da önemli olacak burada. Bu kayıtlar incelendikten sonra kesinlikle nasıl olduğunu öğrenebileceğiz. Burada trafik ayrı düzeninde cross yapan geminin yani 90 dereceli geçiş yapan geminin yol vermesi gerekiyor veya karşılıklı doğu batı seyreden iki geminin o trafik ayrım düzenini diğer ayrıma geçen kısımda ihlal etmemesi gerekiyor. Veya teknik bir arıza olmuş olabilir. Batan geminin teknik bir arızasında bu biz blackout deniriz buna tamamen geminin bütün elektronik aksamlarının çöktüğü bir an olabilir. Bu anda da gemi gece seyrinde sadece diğer geminin radarında gözükebilir. Su üzerinde karanlığa büründüğü için gözükmeyebilir. Diğer geminin onu fark edip fark etmemesi önemli. Bunların hepsi etmen ama araştırmamız gerekiyor bu etmenin hepsini. Görmemiz gerekiyor. Gerçek kayıtlara bakmamız gerekiyor. O yüzden de önce arama kurtarma faaliyetlerinin tamamlanması ardından da her iki geminin önce su üzerinde yüzen daha sonra da batık geminin ulaşılabilirse kayıtlarına ulaşılıp olay anında konunun nasıl gerçekleştiğini hep beraber göreceğiz. Ulaştırma Altyapı Bakanlığı da bu konuda detaylı çalışmalar sürdürecektir.
0: Şimdi ekranlara al su geliyor. Arkadaşlarımdan rica edeceğim. Fotoğrafları da var. Yani o gemideki hasarın bu kadar sınırlıyken hatta görebildiğimiz kadarıyla şu anda daha net ekranlara geliyor. Çok evet. Sınırlı bir hasar var.
1: Bu fotoğraf ekranda kalırsa birkaç bir şey anlatabilirim.
0: Buyurun. Bu gemide hasarın bu kadar az olması ama diğer geminin doğrudan 10-11 dakika içerisinde batması, siz ağırlık elbette çok önemli dediniz, bordadan aldı dediniz. Biraz detaylandırır mısınız böyle bir şey nasıl mümkün olabilir? Tabii. Belki kazaya dair ipuçlarında da ulaşabiliriz.
1: Tabii. Şimdi Asu gemisi tanker. Yaşlı bir tanker değil, yeni bir tanker. Bu tür tankerlerde construction dediğimiz yapı, dış yapısı gemileri, tanker gemilerine daha fazla kuvvetli oluyor. Özellikle şimdi fotoğrafı da görüyorsunuz. Bu baş tarafında kırmızı hatta dikkatinizi çekerim ben. Orada bir bulb var. Yani geminin hafif bir çıkıntı gibi gözüken tarafına dikkatinizi çekiyorum. Burası aslında geminin en mukavemetli yeri. Yani Asu gemisinin de tahminen çarptığı, çatışma yaptığı yer burası. Yani geminin en kuvvetli yerinden çatışmaya dahil oluyor Asu gemisi. Ama diğer taraftan Tuğberk İmamoğlu gemisi de kuruyuk gemisi ve geminin borda hattından yani siz orta kısmı diye söyleyeyim ben adlandırayım daha kolay anlaşılabilmesi için. Bu da o geminin esasında en zayıf noktalarından bir tanesi.
0: Şimdi lütfen devam edin ama Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama var. Hemen seslendireyim. Ardından bir kez daha sözü size bırakayım. Tabii, Marmara Denizi tabii. Silivri açıklarında 2 Eylül 2026 tarihinde iki ticari geminin çarpışması sonucu batmış olduğu değerlendirilen bir gemiyle 10 kişilik mürettebatını arama kurtarma çalışmalarına destek vermek maksadıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait unsurlar saat 8.40 itibariyle gerekli talimatlar verilmiş. Bir adet İHA derhal bölgeye ulaşarak çalışmalara başlamıştır. Ayrıca TCG Salih Reis Fırkateyni, TCG Akın Kurtarma ve Yedekleme Gemisi, TCG Orhan Gazi Çıkarma Gemisi, TCG Karayel Hücum Botu da bölgeye intikal etmektedir diyor Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında. Yine 4 önemli deniz aracının bu kurtarma ve arama çalışmalarına dahil olduğunu, bir İHA'nın da bölgede olduğunu belirtiyor.

0: son dakika bilgisini de paylaşalım. Belki yorumlarız bu açıklamalarınızdan sonra ama o çarpışmaya evet. dair notları aktarıyordunuz. Bir kez daha sözü size bırakayım. Lütfen devam edin.
1: Evet, yani bu çarpışma esnasında Ağustos tankeri tam baş tarafından Biden olduğu yerden temas ediyor ama maalesef Turbek İmamoğlu Borda'dan hasar alıyor gözüken o. O Borda'dan aldığı hasar geminin de yaşı ile mütevellit. 1990 yapımı bir gemi bu. 36 yaşında. O gördüğünüz tam orta hattı düşünün. Orada tek çidarlı olduğu için bu gemi ve yüklü olduğu için tekrar ediyorum. Yani bu batışı hızlandıran etmenlerden bir tanesi de geminin yüklü halde kaza yapması. Yüklü halde olduğu için ve orta hattan hasar aldığı için çok hızlı bir şekilde maalesef. Yani aslında biz şimdi bu sürelere baktığımız zaman 0.15'te kaza olup 0.10'da da kıyı kurtarma ekiplerinin bölgede olması çok hızlı bir süre bu. Bunu tabii etmenlerden bir tanesi de olayın Marmara Denizi içinde olması. Çok hızlı bir arama kurtarma ekibinin orada olduğunu görüyoruz. Fakat maalesef o kadar hızlı battı ki gemi.
0: Şimdi bu hız konusuna da değinmek istiyorum. Şimdi şöyle biz düşünüyoruz. Evet. 11 dakikada batıyor. 10 mürettebat var. Aslında 11 dakika gemide bulundukları noktadan çıkmak için yeterli gibi algılıyoruz biz ama elbette denizde herhangi bir sefere katılmadığımız için bize böyle geliyor olabilir. Denizdeki bu süre değerlendirmesini ve hız çok hızlı battı dediniz. Buna dair de yorumunuzu almak isterim. O 11 dakikada tahliye etmeye çalıştılar. Çıkmak için yeterli miydi? Kaptan ne yapmıştır? O 11 dakikada neler yaşanmış olabilir? Bir kez daha sözü size bırakayım.
1: Bu tür kazalarda zaten hemen gemideki ekibin kazayı tespit ve durumu tespit etmesi gerekiyor ama Borda'dan alındığı için gemi hızlı bir şekilde sancağa veya iskeleye yatmış olduğunu tahmin ediyorum. Bu yatma esnasında da tabii insanların yaşam mahallinde de aynı şekilde gemi ile beraber yattığını düşünüyorum ve burada hareket etmek, gemideki diğer kaçış ekipmanlarını yani cansallarını ve diğer ekipmanları kumanda etmek çok zor. Buradaki tek şans yapabiliyorsanız can yeleğinizi ve diğer koruma ekipmanları var. Immersion suit dediğimiz su üzerinde ısı transferini minimum yapan ve hayatta kalmayı arttıran giyim kuşam aletleri bunlar. Bunları giyip denize atlamak ama o kadar kısa bir aralıkta oluyor ki ve şunu da dikkate almak gerekiyor. Saat 3 sularında oluyor gece. Bu saatte gemi personelinin %80'i istirahatlı oluyor. Çünkü gemi 24 saat çalışan bir mekanizma. Personelin o saatte bir kısmı seyir esnasında köprü üstünde oluyor. Seyir esnasındaki görevli zabit ve personel. Ama onun dışındaki bütün personel de dinleniyor. Eğer gemide ekstra bir çalışma yoksa. Uykulu bir halde 5-10 dakika içinde ne olduğunu anlamadan batan bir gemi var. Ve bu gerçekten buradaki gemiye ulaşılamaması, şu an hala oradaki personel ulaşılamamasının bir nedeni.
0: Arama çalışmalarına dair de siz az evvel geminin içerisindeki ekipmanlardan bahsettiniz. O geminin evet. bulunmasına yönelik bazı avantajlar sağladığından söz ettiniz. Geminin yeri tespit edilir mi? O ekipmanlar ne kadar faydalı olur? Nasıl bir çalışma yürütülebilir? Çünkü 800-900 metre derinlikten söz etti Ulaştırma Bakanı. Buna dair de yorumlarınızı almak isterim. Arama ve kurtarma çalışmaları ile ilgili sürece dair.
1: Böyle arama kurtarma faaliyetleriyle ilgili gemide ilk suya temas anında az önce de bahsettiğim EPIP denen bir alet var. Bu cihaz suya temasıyla beraber genelde gemilerde iki tane oluyor bundan. Suya temasıyla beraber gemideki konumundan kendini bırakıp su üzerinde kalıp o temas anındaki konumu GPS konumunu arama kurtarma merkezlerine otomatik olarak veriyor. Bu da geminin o an battığı konumu arama kurtarma ekiplerine bildiriyor. Bu bir avantaj, geminin tam battığı nokta bilinebiliyor. Ama geminin su altında nerede olduğuyla alakalı kısım çok zor. Burada tabii...
0: Bu kadar derin olması siz de belirttiniz. Battığı noktayı biliyoruz ama şimdi biz basitçe şöyle düşünüyoruz. Battıktan sonra benzer bir dikey inişle birlikte tam o noktaya inmiştir ama o 800-900 metreye inerken bir sürüklenme yaşanmış olabilir mi? Bir akıntı, onu mu kastediyorsunuz? Çünkü tam battığı noktayı artık biliyoruz biz. Kazanın yaşandığı noktayı da biliyoruz.
1: Evet, battığı noktayı biliyoruz ama tabii geminin nasıl o bütünlüğünü kaybedip kaybetmediğini bilmiyoruz.

0: kısmı bu. Eğer bütünlüğünü tamamıyla kaybetmemişse arama kurtarma faaliyetlerinde özellikle o dip kısmındaki geminin bulunmasıyla alakalı kısım çok uzun sürmeyecektir. Tespit edecektir. Bir şekilde tespit edilecektir. İkinci kısımda o geminin üzerindeki VDR dediğimiz Voyage Data Recorder, yani bütün seyri kaydeden bir kara kutusu var. O kara kutu da bize aslında çarpışma anının nasıl olduğu, oradaki görüşmelerin, ses kayıtlarının nasıl olduğunu verecek. Önemli bir veri bu. Diğer gemiden de bu alınacak tabii, Alsu tankerinden. Tüm bu veriler karşılaştırılıp aslında bu çatışmanın, kazanın nasıl olduğunu ulaşmış olacağız.
1: Peki. Orhan
0: İstenmeyen bir
1: Kasap,
0: durum.
1: sorum
0: Ama
1: olacak size ama belki de o sorular ve sizin anlatacaklarınıza dair yeni bilgileri oluşturması açısından Batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin bağlı olduğu şirketin yöneticilerinden Tahsin Doğruyol bizim ekranlarımızda yaşananları anlatmıştı. Dilerseniz bir ara verelim, bir virgül koyalım müsaadenizle. O açıklamaları bir dinleyelim. Sonrasında belki o açıklamalar üzerine yeni yorumlar katabilirsiniz. Şimdi o açıklamalar ekranlarınıza yansıyor.
2: Saat 5 civarı telefon geldi. Ondan sonra kendi acentemden gemide bir çarpışma oldu ama gemiye ulaşılamadı haberi geldi. Ben de teknik müdürlerime, mürettebat müdürlerime, gemideki insanlara iyiyim. Ulaşmalarını söyledim. Ondan sonra ulaşamadılar. İşte bir daha yani VTS arandı mı, sahil kurtarma falan, yani devlet güven devlet kurumlarını falan söyledim. Ondan sonra acentem karşı geminin acentesine ulaştığını, oradan da geminin kaptanına ulaştığını söyledi. Ondan sonra istersen abi dedi, arayayım dedi, geminin kaptanıyla konuşayım dedi. Ben de çekindim biraz, kaza oldu falan filan, yani böyle olayın üstünde böyle sanki ateşe yangın döküyormuş gibi olmasın diye, ama sonra da adamlara ulaşamadık, gemiye ulaşamadık. Ulaşmamız lazım da ne olduğunu öğrenmek için, hani çünkü çarpışıyor, aynı yerde olması lazım mantıken değil mi? Ondan sonra aradı, ulaştı, kaydetti, kaydını bana dinletti. Olaydan anladığımız şu, gemi kaza olayı 3.10'da oluyor. EPIRP dediğimiz, yani alarm sistemi çalışıyor. Geminin sistemleri var battığında falan, acil yardım diye Ankara'ya ulaşan bir şeyimiz var. O sinyal veriyor, oradan bizi arıyorlar, biz öyle haberdar oluruz. Karşı taraftan hiçbir şey yapılmıyor. Ondan sonra 3 VTS'i aradık. VTS'e dedik ki gemiye ulaşamıyoruz, sizde izi vardır, onların hepsini izliyorlar. Ondan sonra dediler ki 3.42'de bize haber verildi, 3.41 ya da 42, 32 dakika sonra, çok hayati bir zaman. Ondan sonra işte gün içindeki televizyon şeyleri, internetten gördüğümüz, toparladığımız şey zaman içinde algılıyoruz. Bize boş dendi, yani gemide yük yok dendi, ama sonra 3000 ton yük var dendi. Bizim dediğimiz, şuradan göstereyim size isterseniz. Şu ön tarafı var ya, karşı tarafın şu ön tarafının bizim geminin şu tarafına çarptığını düşünüyoruz. Yani şunun karşı tarafının şu tarafı çarpıp gittiğini düşünüyoruz. Pardon. Burası sivri ya. Burayı deldi, su girdi diye. Benim tahminim, yani teknik departmanla beraber öngörümüz bu şekilde. Çünkü öteki gemide hiçbir hasar yok. Yani herhangi bir yerde vursa, metal zarar görse oradan şey almaz, yani hani bu kadar hızlı batmaz gemi yani. Burası hani oradan su girişi oldu, gemi yatırdı diye düşünüyoruz. Yani başka bir şey düşünemiyoruz yani.
3: Prototip olarak herhalde aynı değil mi bu gösterdiğimiz maketi?
2: Bu başka bir gemimizin maketi. Yani örnek olarak anlamanızı kolaylaştırması için diyorum. Bakın şu fener var ya.
3: Evet.
2: Fener var. Kış tarafta da iki tane var. Geminin radarı var. Karşı tarafında radarı var. O radarlar hani ay şeyden çıktı ya, 7 saat sonra görüldü falan filan diyor ya, çalışır çalışmaz o ayrı, sen kaptan olarak güvertedesin, bakıyorsun. Ondan sonra fenerlerim var ve radarım var, hem benim radarım var hem onun radarı var. Kaldı ki benim kaptanım onu arıyor, yani diyor ki üstüme geliyorsun. Ondan sonra o çeviremiyor, bir daha arıyor, İşin acı tarafı yani...

0: Kimseye haber verilmiyor 30 küsür dakika. Bak bu hatayı anlarım. Kazayı da anlarım, belayı da anlarım. Her şey insanlar için. Ama yani gitmeyi anlamam. O ihanet. Yani açıkçası onu anlayamam yani.
1: Bir başka son dakika gelişmesi daha var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman geminin yerinin tespit edildiğini açıkladı. Detaylara bakacağız. Şimdi ekip arkadaşımız Kübra Tepeci'de notlar. Kübra, sözü hemen sana bırakalım.
2: Evet Aktan Uysal, yaklaşık yarım saat önce resmi açıklama gelmiş durumda ve geminin noktası tam olarak yeri tespit edildiği duyuruldu Cumhurbaşkanı tarafından. Hemen Cumhurbaşkanı'nın paylaşımından da bahsedelim. Tufan Erhürman şu paylaşımı yaptı. TCG Alemdar'da geldi. TCG Işın ile aynı teknolojiye sahip gemiye ulaşıldı. Görüntüleme ve arama çalışmaları 24 saat esasıyla devam edecek. Aralıksız biçimde devam ediyor diye duyuruldu. Dün yaptığı saat akşam 5-5.30 gibi açıklamada da yine 550 metre derinlikte batan gemi olduğu düşünülen bir cismin tespit edildiğini söylemişti. TCG Işın dün burada sabahtan beri aslında çalışmalarını sürdürüyordu. Bugün de yine TCG Alemdar'la birlikte çalışmaları devam ediyordu ve yaklaşık yarım saat önce şu anda batan gemiye ulaşıldığına duyurduklarını belirtmiş olalım. Kameraman arkadaşım Furkan Ali Özel de şu anda hem TCG Alemdar'ı ekranlara getiriyor hem de TCG Işın gemisinin çalışmalarını ekranlara getiriyor. Dün TCG Işın gemisi ilk olarak elektronik dalga göndermişti ve aşağıda bir metal var mı yok mu ilk önce bunun tespiti yapılması için çalışmalar gerçekleşmeye başlamıştı. Daha sonra saat akşam 5-5.30 sıralarında bir açıklama gelmişti ve 550 metre derinliğinde batan gemi olduğu düşünülen bir cismin tespit edildiğini belirtmişti. Bugün TCG Alemdar'ın da gelmesiyle birlikte iki geminin de teknolojileri de şu anda geminin tam olarak noktasını tespit etti. Ron kameralarıyla dalış gerçekleşti ve görüntüleme sağlandı. Şu anda geminin tam noktası tespit edildi. Olayla ilgili 20 kişi kayıptı. Henüz haber alınamamıştı. Tabii şu anda Ron kamerasıyla birlikte görüntüleme cihazıyla gemiyi tespit eden görüntüleme cihazıyla birlikte aslında oradan çıkacak görüntüler de çok önemli çünkü geminin enkazı ile ilgili görüntüleri ekranlara getirecek. Aynı zamanda geminin içinde kalan birileri var mı? Yine bu görüntüleme cihazıyla tespit edilmesi de beklendiğini belirtmiş olalım. Tabii aile yakınları da bu noktada o 20 kişiden gelecek haberi bekliyorlar. Ve dediğimiz gibi şu anda yaklaşık yarım saat önce duyurulmuştu. Geminin tam olarak noktası tespit edildi. Ekiplerin o noktada çalışması da devam ediyor. Türk Deniz Kuvvetleri'nin özel kurtarma gemisi TCG Işın dün bu noktadaydı ki ekranlara getirmiştik. TCG Işın'ın ROV cihazının kamerasının yani görüntüleme cihazının aşağıya inmesiyle birlikte aslında enkaz belli olacaktı ki önünde 4 kamerası ışıkları var ve aynı zamanda robotik kolları vardı. Robotik kolları sayesinde eğer geminin içinde sıkışan kalan birisi varsa ve girebileceği bir yer varsa yine oradan da çıkarma çalışmaları gerçekleşebilirdi. 550 metre derinliğinde bir cisme ulaşıldığı dün duyurulmuştu. 514 metre olduğu düşünülüyordu. Oldukça derin bir aslında sudan bahsediyoruz. Normalde bir dalgıcın girmesi için en fazla 100, en fazla 150 metre derinliğe izin veriliyor. Aslında girilebiliyor basınçtan dolayı. Çok derin bir şekilde 550 metre derinliğinden bahsettiğimiz için bir insanın dalıp oradan çıkması çok da sistematik olarak mümkün olmadığı için arama kurtarmada TCG Işın ve Alemdar aslında büyük bir rol oynuyor şu anda. Gemiye ulaşıldı. Şimdi ise kayıp o 20 kişinin bulunması ile ilgili çalışmalar devam ediyor. TCG Işın ve TCG Alemdar'ın görmüş olduğunuz gibi Girne'de şu anda çalışmaları devam ediyor ki pazar günü bu olay gerçekleşmişti. Şu anda hem tepeden sizlere ekranlara geçiriyoruz. Tam da bu limandan kalkmıştı ve bu limandan kalktıktan çok kısa bir süre sonra ki göz mesafesiyle de görülüyor aslında gemi ilerledikten kısa bir süre sonra alabora olarak yan yatmıştı ve büyük bir can pazarı yaşanmıştı ki mesela şu an tepeden gösterdiğiniz için aslında ekranlarda daha net bir görüntüye sahibiz. Kıyıdakiler gemi çıktıktan sonra bu olumsuz hava koşullarında bu gemi nasıl ilerleyecek diye kendi aralarında konuştuklarını söylemişlerdi ki gemi kısa bir süre ilerledikten sonra bu olay meydana gelmişti hatırlayacak olursanız ki görenler de hemen kendi tekneleriyle yine yardıma koşmuşlardı. Sahil güvenlik ekipleri olay yerine gitmişti ama çok kısa bir sürede, yaklaşık 20 dakika içinde bu olay gerçekleşmişti ve gemi batmıştı. Tabii gemide olanlar, daha sonrasında ifade verenler, hepsinin ifadesinde ve o anki yine cep telefonu kamerası görüntülerinde de görüyorduk. Orada herkesin bir ifadesi vardı. Gemi kalktığında aslında zaten bir terslik olduğunu, geminin su aldığını hem kaptana hem de mürettebata söylediklerini belirtmişlerdi hatırlarsanız. Ve gemi ilerledikten kısa bir süre sonra bu olay gerçekleşmişti. Kaptan ve mürettebat kişilerin ifadesine bakacak olduğumuzda iddialara göre bu durumun normal olduğunu onlara ilettiklerini, ancak kısa bir süre sonra ise bu olayın yaşandığını söylemişlerdi. Ve şu anda 20 kişi hala kayıptı. 8 kişi hayatını kaybetmişti. 20 kişiyi arama çalışmaları için oldukça önemli bir yol kat edildiğini belirtmiş olalım. Hem havadan, hem denizin yüzeyinden, hem de denizin altından şu anda titizlikle sürdürülen çalışmalar hızla devam ediyor. Dün TCG Işın'ın da içinden canlı yayınlarımızı gerçekleştirmiştik. Ekipler Türkiye'den yola çıkmıştı, gelmişti ve çalışmalarını bu noktada sürdürüyorlardı. Zaten saat akşam 5'e doğru artık bir gemi olduğu düşünülen, saat 5.30 gibi bir cisme denk geldiğini, yaklaşık 550 metre derinliğinde bir cisme denk gelindiği söylenmişti. Tabii olayla ilgili soruşturma da sürüyor. Kısaca o ayağından da bahsetmek istiyorum. 9 kişinin tutuklu bir şekilde yargılandığını biliyorduk. Yarın yine onların da mahkemesinin devam edeceğini belirtelim. Bizim Türkiye'deki hukuk sistemiyle şöyle bir fark var. Bizde gözaltı olarak verilen şey, burada 90 güne kadar tutukluluk gözaltı uzatılabiliyor ve buna tutukluluk deniliyor. O yüzden 9 kişinin tutuklu yargılaması devam ediyor. Yarın tekrardan duruşma olduğunu da belirtelim ve sözü size bırakalım.
1: Kübra'ya teşekkür ediyoruz. İki önemli başlığı, iki önemli kazayı, gelişmeleri değerlendiriyoruz. Konuğumuz Orhan Kasap'tı, uzun yol kaptanı. Aslında İstanbul'daki Silivri açıklarındaki kazaya karışan Tuğberk İmamoğlu gemisinin sahibinin açıklamalarını ekranlara getirdik. Onu soracağım size. Çünkü orada başka bilgiler var. O bilgiler iddialar diyelim daha doğrusu. Araştırılmadan sonra ortaya çıkacak. Ama önce bu sıcak gelişmeye dair de bir değerlendirmenizi almak isterim. Girne açıklarındaki gemiye ulaşıldığı yaklaşık 515 metre derinlikte. Bundan sonra hangi adımlar atılacak, nasıl bir çalışma yürütülecek, belki buna dair de yorumlarınızı almak faydalı olacak. Sonrasında Silivri'deki gelişmeye geçelim. Buyurun.
3: Evet, Girne'deki olayda maalesef hala kayıp vatandaşlarımız var. Tabii o derinlikte insansız bir araçla dalış yapılabiliyor bu bölgeye. Batığın tespit edilmesi güzel. Şimdi ikinci planda acaba orada biz vatandaşlarımıza ulaşılabilir mi? Vatandaşlarımızın tespiti yapılacak ve onların kurtarmasıyla alakalı bir plan yapılacak.
1: Şöyle aynı bir plan mı olur? Bilmediğimiz için soruyoruz. Batığın tamamının çıkarılması mı, yoksa o cihazlarla öncelikle su altında varsa can kaybı, onların kurtarılması mı?
3: Batığın tamamının çıkarılması çok zor bir olay. Özellikle o derinlikte çok zor. Burada yapılacak şey, batıkta vefat eden vatandaşlarımız var ise onlarla alakalı bir tespit çalışması, çıkarılmasıyla alakalı varsa bir çalışma yapılması ve ayrıca geminin, oradaki gemiyle alakalı o batık kısımda incelemelerin, fotoğraflamaların yapılması ve oradaki kazayı oluşturan, o bütünlüğünü kaybeden gemideki tüm fotoğrafların çıkarılıp aslında kazanın nasıl olduğuna dair bize bir fikir vermesi sağlanacak. Tabii öncelikli olarak dediğim gibi kayıp vatandaşlarımıza ulaşılmaya çalışacaktır orada.
1: Bu teknoloji su altında işlem yapmayı öngörüyor mu? Örneğin geminin her bölümüne bu su altı araçlarıyla girilebilecek mi, ya da görüntüleme sağlanabilecek mi? Yoksa yine bilmediğim için bir kez daha soruyorum. İnsanın da içinde bulunduğu bir denizaltı aracıyla mı müdahale edilir? Ne dersiniz?
3: Tabii burada mikro batık aramayla alakalı mikro cihazlar da var. Geminin bütün girilebilecek açık kompartımanlarına girmek ve oradaki ön tespitleri yapmak mümkün. Bu konuda donanmamız da gerçekten teçhizat anlamında çok güçlü. Bu tespitleri yapacaklar, inanıyorum. Oradaki vatandaşlarımızın çıkarılmasıyla alakalı da özel çalışmalar bunlar. O kısımla alakalı teknik bilgileri aslında oradaki yetkililer izin vermesi daha uygun olur. Peki. Afaki konuşmamız.
1: Peki Silivri'deki gelişmeye tekrar dönecek olursak batan geminin sahibinin gözyaşları içerisindeki açıklamalarını ekranlara getirdik. Ne dersiniz? Çarpışma sizin de söylediğinize yakın bir şekilde gerçekleşmiş tahmin ediyoruz diyor çünkü geminin yan tarafından burun tarafından birbirlerine çarptığı sonrasında su alarak çok hızlı bir şekilde yan yattığı ve battığı ifade ediliyor. Şu ifade benim dikkatimi çekti. Bizim geminin kaptanı yaklaşan geminin kaptanını arıyor. Üzerime doğru geliyorsun diye. Sonra bir kez daha arıyor. Ama bir türlü o rota değişmiyor herhalde. O anlarda neler yaşanmış olabilir? Sizin tecrübeleriniz ne söylüyor?
3: Ya olay trafik ayrım düzeninde oluyor. Trafik ayrım düzenini bir fotoğraf var eğer ekrana getirebilirlerse olayın oluştuğu andaki trafik ayrım düzeniyle alakalı bir fotoğraf var.
1: Gemilerin rotasını gösteren görüntüler miydi?
3: Hem geminin rotası ayrıca bölgeyi de haritasını gösteren bir şey.
1: Hemen hazırlıyor arkadaşlarım.
3: Evet. Tuğberk İmamoğlu gemisi trafik ayrım düzenini işte doğuya doğru ilerlemekte. Ağustos tankeri de trafik ayrım düzenini sanırım batıya doğru yani Çanakkale tarafına ilerlemek için trafik ayrım düzenine giriyor. Yalnız tabii bu giriş esnasında kural şunu der. Ben sadece kuralı anlatayım. Konunun yanlış ve hatalı olduğunu uzmanlar değerlendirir. Kural bir geminin trafik ayrım düzenine 90 derecelik dik bir açıyla girmesini ister ve trafik ayrım düzenine girerken de o trafik ayrım düzeninde başka bir gemi seyir halinde ise önceliği o gemiye verilmesini ister. Yani trafik ayrım düzeninin içinde seyreden doğuya doğru yani İstanbul istikametine seyreden Tuğberk İmamoğlu gemisi Karadeniz Ereğli'ye gidiyor çünkü. Seyreden gemi diğer gemide Alsu tankeri trafik ayrım düzenine girme niyeti olan bir gemi burada. Gözüken o Marmara Denizi'nin içinde. Yani burada trafik ayrım düzenine girerken Alsu tankerinin dik bir açıyla trafik ayrım düzenine girmesi ve ardından da eğer o ayrım düzeninde, trafik ayrım düzeninde seyir halinde olan başka gemiler var ise onlara da yol vermesi gerekir. Şimdi kazanın kayıtlarının incelenmesi burada önemli. Bu kayıtlarda da bu girişin nasıl yapıldığı, nasıl ilerlendiği ve çatışma anında gemilerin pozisyonlarının nasıl olduğu önemli. Bu kısım kazanın sorumluluğunu veya kaza tespitinde suç oranının kimde olduğunu gösterecektir. Tabii önemli olan şu an hala arama kurtarmanın inşallah bütün oradaki personeli sağ salim kurtarılır.
1: Buradaki telefon ayrıntısı da benim dikkatimi çekti. Siz hem batan geminin hem de o kaza yapan diğer geminin kaptanı olarak kendinizi konumlandırdığınızda bir gemi geliyor. Telefon açıyorsunuz karşıdaki kaptana ya da tam tersine.
3: Telsiz irtibatı diyelim.
1: Telefon telsiz irtibatı yani ben gemi sahibinin bir telefon ifadesini kullandığı için teknik bir ifade midir bilmediğim için onu kullanmıştım. Ne der yaşanmış olabilir yani bir teknik arıza mı var çünkü aradığı ve üstüme geliyorsun ya da söylediği üstüme geliyorsun dedikten sonra orada ne yaşanmış açıkçası onu da merak ediyorum ama bir telsiz kaydı var siz de belirtmiştiniz. Dilerseniz o sizi uğurlamadan o telsiz seslerinin kaydedildiği anlara dair görüntüleri ekranlarınıza getirelim. Belki onun üzerine de konuşuruz. Şimdi o görüntü ekranlarınızda.
3: Tamam. 28.06.28
4: doğum mevkinde Tuğberk İmamoğlu isimli geminin batması sonucu kaybolan personel için bölgede arama kurtarma faaliyeti icra edilmektedir. Bölgede seyreden gemilerin dikkatli olmaları herhangi bir vurguda Türk Radyo'ya veya sahil güvenliğe veya tekrar Marmara'ya bilgi vermelerinin özü aldı. Burası Türk Radyo. Tampan, tampan, tampan.
1: Bu bir uyarı anonsu anladığım kadarıyla kurtarma çalışmaları ile ilgili.
3: Bu aslında kazadan sonra Türk Radyo'nun arama kurtarma ile ilgili etraftaki çevredeki gemilere önlem almaları için verilen bir uyarı mesajı. Bu tür kazalardan sonra bir önemli kısımda kazazedelerin denizde olduğunu düşünürsek yani yüzer halde denizde olduğunu düşünürsek diğer ticaret gemilerinin tam o rota üzerinden geçmemeleri veya dikkatli seyir halinde olmaları önemli uyarılır. Hatta o tür gemilerin yani etraftan geçen diğer ticari gemilerin de gözlem yeteneklerini arttırarak var ise denizde yüzen veya başka bir cisim, insan olabilir veya başka bir şey, bunu bildirmeler istenir veya arama kurtarma faaliyetler onlarına katılması istenir. Buradaki mesaj da esasında bu uyarının yapılması, kazadan sonraki bu uyarı bu. Kaza anında telsiz konuşmalarını tabii bilmiyoruz, onu görmek lazım, duymak lazım, dinlemek lazım nasıl bir konuşma oldu. Ama
1: sizin az evvel paylaştığınız o güzergahla ilgili arkadaşlarım görüntüyü ekranlara getirdi. Eğer görüntüyü siz de takip edebiliyorsanız belki bu görüntü üzerine de yorum yapmak istersiniz diye hatırlatmak istedim. Buyurun.
3: Burada şimdi o yeşil işaretli olan Tuğberk İmamoğlu. Tuğberk İmamoğlu bahsettiğimiz trafik ayrım düzeninde doğuya doğru ilerliyor. Yani İstanbul Boğazı'na doğru ilerliyor. Alsu tankeri de işte Derince'de yükleme yapıp batıya doğru Çanakkale Boğazı'na doğru ilerliyor. Fakat trafik ayrım düzenine o çatışmanın olduğu yerde girmeye çalışıyor. Gözüken o. Girmeye çalışırken de o iki hatta size bunun anlaşılması için, kolay anlaşılması için şöyle anlatayım. Bir otobanda, gidiş dönüş olan bir otobanda, bir de tarihi yoldan bir giriş var. İşte Alsu tankerini bu tarihi yoldan giriş olarak düşünebilirsiniz. Tuğberk İmamoğlu'nda otobanın normal gidiş dönüş istikametinde bir araba olarak düşünebilirsiniz. Kolay anlaşılması için anlatıyorum bunu. Bu şekilde tam o noktada da bir çatışma oluyor. Bu çatışmada telsiz konuşmalar önemli tabii ama bizim çatışma önleme tüzüğümüzde asıl olan şey kuralları takip etmek. Telsiz konuşmaları aslında gemilerin son anda birbirlerini anlamak için yaptığı şeyler ama önemli olan çatışmayı önleme tüzüğüne uygun hareket etmeleri, manevralarını o şekilde yapmaları. Burada işte bahsettiğimiz kazanın incelenmesi aşamasında hangi geminin hangi hareketlerini yaptığını daha açıkça göreceğiz. Burada gemi kaptanı olarak tavsiyem şu, resmi makamlar açıklamalarını özen göstermek ve dinlemek gerekiyor. Çünkü çok fazla dedikoduya varan şeyler olabilir. Burada ticari firmalar, ticari
1: gemiler. Şunu da soracağım efendim. Hemen o çarpışma anının bulunduğu noktadan yukarıya doğru çıkan, ekranın üstüne doğru çıkan bir dikdörtgen var. O dikdörtgende Alsu gemisinin o kaza sonrasında böyle bir daire içinde spiral şeklinde döndüğü bir görüntü var. Bu size bir şey ifade ediyor mu?
3: Şöyle kaza anında tabii kazanın hem şokuyla manevra yapmış olabilir ama ondan sonraki o dönme hareketi kısa bir arama kurtarma faaliyeti de yapmış olabilir. Gemi kendi başına etraftaki tabii kazanın ne olduğunu anlamak için bir arama kurtarma faaliyeti. Acaba etrafta bir kazazede var mı veya gemiyle alakalı bir şey var mı diye dönmüş olabilir. Hızını da düşürmek için de yapmış olabilir bunu. Bunlar tabii oradaki geminin o anki vardiyadaki sorumlu zabiti veya kaptanıyla görüşündükten sonra.
1: Devam edeceğiz ama bir son dakika gelişmesi daha var. Hemen onu da seslendirmek istiyorum. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığından da bir açıklama var. O açıklamayı da paylaşayım izleyicilerimizle. 02.09.2026 tarihi saat 03 sıralarında Silivri ilçesinin yaklaşık 18 deniz mili güneyinde Kocaeli'den Ali Ağa'ya seyir halinde olan rulo, saç, metal ve inşaat demiri yüklü Türk bayraklı Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemiyle Türk bayraklı Alsu isimli ticari geminin çarpışması sonucu Tuğberk İmamoğlu isimli geminin battığı ve gemide bulunan 10 kişilik mürettebata ulaşılamadığı ihbarı üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmıştır. Kayıp mürettebata ulaşılması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon halinde yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları devam etmektedir diyor Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı. Olayın meydana geliş şekli ve nedenleriyle varsa sorumluluğu bulunan kişilerin tespit edilerek maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla uzman bilirkişi incelemelerinin yaptırılması, gemilere ait seyir, radar ve haberleşme kayıtlarıyla olayla ilgili tüm bilgi, belge, görüntü ve diğer delillerin ivedilikle muhafaza altına alınarak toplanması yönünde gerekli talimatlar verilmiştir. Soruşturmanın etkin ve kapsamlı şekilde yürütülmesi amacıyla bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiş olup adli işlemler titizlikle sürdürülmektedir diyor Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı. Olay çok yönlü bir şekilde inceleniyor anladığımız kadarıyla. İlerleyen dakikalarda da belki daha net bilgiler paylaşılacaktır ama az önce yine o kaptanlar arasındaki görüşmeye dair, o bilgilendirmeye dair soruyu bir kez daha yöneltmek istiyorum. Eğer böyle bir durum varsa, Alsu da oraya doğru gittiğini fark ettiyse, Alsu'da bir teknik problem olabilir mi? Ya gene bu haberleri paylaştığımız noktada biliyorum kolay bir şey midir ya da burada görünür müdür? Bir hava şartı örneğin, bir meteorolojik durum ya da dümen kilitlenmesi gibi çeşitli nedenler daha önceki kazalarda duymuştuk. Söz konusu olabilir mi? Ne diyor tecrübeniz ya da bunları söylemek için çok mu erken?
3: Henüz çok erken. Her iki gemide de teknik arıza olup olmadığını bildirmek için çok erken. Yalnız Alsu gemisi seyrine devam ettiği için çok elzem bir arızasının olduğunu düşünmüyorum. Ama Tuğberk İmamoğlu şu an dediğim gibi bu konunun tarafları, gemide çalışan personel ve gemiye şu an ulaşamadığımız için bu biraz zaman alacaktır. Ama oradaki VHF görüşmelerini de dinleyebildiğimiz zaman o da bize bir fikir verecektir.
1: Bunu net olarak duyabilecek miyiz? Yani uçaklardaki kara kutuya benzer bir sistemin gemilerde olduğunu biliyoruz. Siz de bahsettiniz. Çok kısa bir şekilde o sistem nasıl işliyor? Ona ulaşmak kolay mı? O cihaza ne dersiniz? Buna dair de bilgilerinizi paylaşmanızı rica edeceğim.
3: Tabii bu VDR dediğimiz Voyage Data Recorder, yani bütün seferin kaydını yapan bir kara kutumuz var. Bu geminin en üst kısmında olur. Açık güvertede olur bu. Köprü üstünün de üzerinde olur. Bir kapsül şeklindedir bu. Bunun kaydedildiği şeyler. Köprü üstünde bu cihazları vardır. Bu cihazlar tüm seyir esnasında belli bir saate kadar köprü üstündeki bütün sesli görüşmeleri kaydeder. Köprü üstündeki bir radar görüntüsünü kaydeder. Ayrıca bir elektronik harita düzeneği varsa o elektronik harita düzeninin de görüntülerini kaydeder. Hepsini kayıt altında tutar. Böyle bir kaza anında da bu cihaz üzerinden, her iki gemide de bunlar vardır, gemilerin hareketlerini, davranışlarını, içindeki personelin o anki davranışlarını veya bir aksaklık olduysa onları tespit etmemize çok büyük yardımcı olur.
1: Peki bu cihaz gemiye bağlı mıdır? Yoksa örneğin batınca kendini serbest bırakıp su yüzüne çıkan bir mekanizma var mıdır? Geminin yaşı ya da teknolojisi düşünüldüğünde?
3: Esasen şöyle, onların bir hidrostatik release unit dediğimiz, yani suyla kendini bırakabilen bir yapıları var. Ama bu bazen çalışıyor bazen çalışmıyor, ama bir şekilde o kara kutulara ulaşılacak. Zaten hala hazırda Alsu tankeri seyir yapabildiği için en azından bir geminin kesinlikle ulaşabileceğiz.
5: Hatta daha hızlı ulaşılacak.
3: Evet. Diğer gemilerine de ulaşılmaya çalışılacaktır. Ama her iki gemide de eğer bir telsiz konuşması varsa her iki geminin de cihazları bunu kaydetmiştir zaten. Bu şekilde bize çok net bir şekilde olayın açıklığa kavuşmasını sağlayacaktır bize. Peki. Bu cihazla bize yardımcı olacak bu konuda. Peki. Ama tabii bunu biraz beklemek lazım. Bu olaylardan sonra araştırma ve inceleme faaliyetleri biraz zaman alan faaliyetler. Çünkü hem teknik okumalara yapılacak bu konuların, hem de ondan sonra da teknik yorumlamalara yapılacak. Bu da zaman alan şeyler. Ön tespitler sadece paylaşılabilir ama diğer ana tespitlerin biraz zamana ihtiyacımız.
1: Peki efendim, çok teşekkür ederiz. Uzak Yol Kaptanı Orhan Kasap bizlerle birlikteydi. Sağ olun. Girne açıklarındaki kazayla ilgili başsağlığı dileklerimizi bir kez daha iletelim. İstanbul'daki ile ilgili geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Detaylı araştırmalar devam ediyor. Yeni saate başlıyoruz. Yeni saate başlarken de Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun açıklamaları vardı. O açıklamaları bir kez daha hatırlayalım.
6: 3.15'te bir gemiyle çarpıştığının bilgisini verdi ve bizim bu anlamda da olayı teyit etmiş olduk. Onun üzerine bütün arkadaşlarımız arama kurtarma ekiplerini bölgeye yönlendirdi. Hemen dakikalar sonrasında gerek kıyı emniyeti olsun, gerek sahil güvenlik olsun, hem arama kurtarma botlarını hem römörkörlerimizi bölgeye yönlendirdik. Arama kurtarma çalışmalarına başlamış durumdayız. Bu noktadaki derinliğin yaklaşık 900 metre olduğunu özellikle belirtmek isterim. Ve batan gemide 10 tane gemicimiz, kaptanlar dahil 10 tane deniz insanımızın olduğunu özellikle belirtmek isterim. Bunların tamamı Türk. Buradaki çatışmanın olduğu an 3.15 olarak kabul edersek, bizim de acil çağrı aldığımız dakikayı 3.26 olarak kabul edersek ki böyle, hani o bizim çağrı aldığımız dakika net. Kaptanın bildirdiği 3.15'in de doğru olduğunu kabul edersek 11 dakikalık gibi bir sürede çok hızlı bir batmanın gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Geminin bazı emarelerinin olduğunu gördük ama maalesef şu ana kadar sağ olarak kimseye ulaşılamadı. Gerek denizden gerekse de havadan arama kurtarma çalışmalarımızı halihazırda takip ediyoruz.

0: İstanbul Silivri açıklarında iki gemi çarpışmıştı. Kargo gemisi Tuğberk İmamoğlu ve içindeki 10 mürettebatı su altında. Detaylara bakacağız. Ahmet Nazif Vural gelişmeleri yerinde takip ediyor. Kaza noktasına çok yakın bir bölgede son bilgileri aktarmak için hazır. Bir kez daha sözü Ahmet Nazif'e bırakalım.
1: Kazanın olduğu nokta Silivri açıkları. Yaklaşık 18 mil uzaklıkta Silivri'deki en yakın anakaraya ve o 18 mil uzaklıktaki kazanın yaşandığı o noktaya doğru bizim de seyrimiz devam ediyor. Ahmet Kaptan'la birlikte kendisine yine soracağız. Önce aslında şunu açıklayacağız. Üzerinde şu an bir can yeleği var ve işte bu can yeleği oldukça hafif ve suya düştüğünüz takdirde sizi suyun üstünde tutmaya yarayan cinsten bir yine materyalden yapılmış halde ve aynı zamanda önemli bir detay, görmüş olduğunuz bu alet düdük. Bu düdükle de aslında o kurtarma faaliyeti gösteren kişilere, sizi kurtarmaya gelen kişilere düdükle ıslık şeklinde ulaşabiliyorsunuz. Onlar da yine bu noktada bu sese duyarlı haldeler. Şimdi önce bu üzerimizdeki can yeleğini ve şu an olduğumuz noktayı anlatalım Ahmet abi.
2: Şu anda şeydeyiz, yani denizin ortasındayız. O kaza yerine gidiyoruz. Tüylerimiz diken diken. Yani arkadaşlarımıza biz de elimizden ne geliyorsa yapabileceğimiz bir şey varsa A Haber ekibiyle beraber yapabildiğimiz ne varsa yapacağız. İnşallah onlara bir nebze yardımcı olabiliriz. Yani şu andaki şeyin, kazanın sebeplerinde yani dümen kilitlenmesi, ondan sonra seyir fenerlerinin çalışmaması, makine arızası, radar arızası gibi sebepler var. Bunlardan herhangi biri yaşandığı zaman geminin tabii ki kontrolü zor oluyor. Yani inşallah buradaki tek temennimiz can kaybının olmaması. İnşallah bir can kaybı yaşanmaz. Benim de şu an tüylerim diken diken. Yani olay yerine gidip inşallah bir kişiye el uzatabiliriz, yardım edebiliriz. Şu anda onun için çıktık. Şu an 1,5 saattir yoldayız. Yani 18 mil diyor. Ortalama 1,5 saat sonra kaza yerinde olmamız gerekiyor. 1,5 saat sonra kaza yerinden arkadaşlara gösteririz. Yani olay.
1: İzleyicilerimize o noktayı da aktaracağız. Ben şimdi size şunu soracağım. Kameraman arkadaşım Aydın Baytar'dan. Şimdi teknenin hemen ön kısmını göstereceğim. Bir de bakın, hemen sol tarafta şu an bir gemi geçiyor. Ve bu sol taraftaki gemi biz yayına başlamadan önce bizim aslında önümüzdeydi. Peki az önce önümüzden geçen bu gemiye biz nasıl bir manevra yaptık ve bu geminin rotasından kurtulduk, bunu soralım bir kaptan olarak size.
2: Yani biz şu anda geminin güverte kısmından aslında geçebilirdik ama biz geminin şu anda arka tarafına doğru manevramızı, dümenimizi çevirdik ve geminin önünden kesinlikle geçmiyoruz ve geminin arka tarafından dümenimizi geminin arka tarafına kırarak geminin arkasından geçtik. Öbür türlü geminin tabii ki bize göre manevra açısı daha zor, kolay değil. O yüzden böyle bir risk almak doğru değil. O yüzden bu kazanın da, yani geminin, öbür geminin remote kontrolde ise eğer ki, yani
1: oto kontrol diyebileceğimiz, anlaşılabilir olması
2: için. Oto kontrol dediğimiz şeyde olduğu için dümen kırması çok kolay değil. Yani dümeni çevirmesi. O yüzden böyle bir kazanın ben yaşandığını tahmin ediyorum.
1: Şimdi burada şu ekrana bir kez daha bakmak istiyorum. Kameraman arkadaşımdan rica edeceğim. Sadece bu ekran değil. Doğru değil mi kaptanım? Yani şurada görmüş olduğumuz bütün göstergeler bizler için çok büyük öneme sahip değil mi? Neler anlatıyor bu göstergeler?
2: Yani şu anda burada mesela 53 metre derinlikteyiz. Ondan sonra yani bize burada teknemizde herhangi bir arızanın olacağını buradaki sistem bize söylüyor. Yani şurada hararet göstergemiz var. Yani hararet göstergemiz 80'in üstüne çıktığı zaman teknemizi dinlendirmemiz veyahut da problemin makine dairesinden neden kaynaklandığı olduğunu hemen çözmemiz gerekiyor. Yani teknenin makinasının herhangi bir arızaya geçmemesi için. Burada akülerimizin şarj durumunu gösteriyor. Burada yağ basıncımızı gösteriyor.

0: Ondan sonra yani buradaki teknenin su seviyesini gösteriyor. Altında ne kadar su seviyesinde olduğu. Bunları dikkatli bir şekilde seyir halinde gözümüzün burada olması lazım. Burada da 3 tane arıza ışığımız var. Bunların herhangi bir teknenin kayışı koptuğu zaman burada kırmızı ışık yanar. Teknenin makinenin kayışı koptuğuna dair. Hararet yaptığı zaman burada yeşil ışık yanar. Yağ basıncı düştüğü zaman burada sarı ışık yanar. Yani seyir halindeyken gözümüzü bu ekranda ayırmamamız gerekiyor. Burası bize aslında her şeyi söylüyor.
1: Şunu soracağım ben sizlere. Şimdi sadece oraya değil, benim gözüm birazcık da buradaki tuşlara takıldı. Öyle ki burada demir lambası, gurjata lambası, kabin lambası gibi veya çeşitli farklı lamba seçenekleri gibi burada tuşlamalar var. Seyir lambası yine burada yazıyor. Bunlar neyi ifade ediyor bizlere? Özellikle gece seyirlerinde ne kadar önem arz ediyor bunlar?
0: Yani gece seyirlerinde şöyle, burada seyir lambası var. Bu seyir lambası sancak iskele dediğimiz yeşil ve kırmızı ışıktır. Bunların gece seyirinde kesinlikle açık olması gerekiyor. Burada da bir seyir feneri var. Yani bunu da açıyoruz ve arıza durumunda burada şu düğmeye bastığımız zaman bu sarı bir şekilde yanıp sönüyor. Bu bizim arızada olduğumuzu göstermektedir. Biz kıyıyla irtibatta olduğumuz zaman bize çabukça ulaşsınlar diye bu fenerlerimizin güvenli bir şekilde çalışması şart. Yani bunları devamlı deniz yolculuğu yapmadan önce bunları kontrol etmemiz gerekiyor.
1: Şunu soralım. Şimdi biraz çevreyi göstermeyi rica edeceğim Aydın Baytar'dan. Şu an suyun geride bıraktığımız saatlere göre birazcık daha dalgalı olduğunu, en azından bulunmuş olduğumuz belki de bu noktada böyle biraz daha dalgalı olduğunu anlayabiliyoruz. Ancak hava sıcaklığı hala yerinde. Rüzgarın etkisinin çok yüksek olmadığını söyleyebiliriz. En azından bizim hissettiğimiz bu yönde. Bunun kurtarma planlarına ne gibi etkisi olacak?
0: Yani bunu kurtarma konusunda tabii ki hava şartlarının ve denizin bu şekilde durgun olması işimizi biraz daha kolaylaştıracaktır. Ancak bizim kamuoyundan aldığımız bilgilere göre şu anda yaptığımız araştırmalarda yani geminin batığının 800 ve 900 metre derinde olması, kamudan aldığımız haberde kaynaklarından aldığımız bilgiye göre tabii ki ekiplerimizin işi zor. Yani bu kadar derinliğe ulaşılması çok kolay olmayacaktır. O yüzden inşallah sağ salim kendilerine ulaşırız. Gemilerde filika dediğimiz gemi sandalları var. Bunları inşallah mürettebat kullanabilme vakitleri olmuştur. Bunları kullanmışlardır. Bunları kullanmışlarsa ekiplerin işleri daha kolay olacaktır. O yüzden şu anda yani derin suda oldukları için ekiplerin ulaşması biraz daha zor olacaktır. Ama dediğimiz gibi deniz ve hava şartları şu an için çok çok iyi. O yüzden ekiplerin işini biraz daha kolaylaştıracak bu durum yani.
1: Bir yandan şu bilgiyi de verelim izleyicilerimize ve dinleyicilerimize. Milli Savunma Bakanlığı'nın açıkladığı bilgiler de var. Bu bilgilere göre Milli Savunma Bakanlığı'na ait TCG Akın A584 kodlu TCG Akın, F246 kodlu TCG Salih Reis Fırkateyni, yine TCG Karayel P348 kodlu ve NL125 kodlu TCG Osman Gazi çıkarma gemisinin yine bu konu kapsamında kurtarma çalışmalarına katıldığını belirtiyorlar ve hatta TCG Osman Gazi gemisinin saat 9.30 itibariyle de bu noktada olduğunu hatırlatalım ve yaklaşık 2.5 saattir, hatta 2.5 saati aşkın bir süredir kurtarma çalışmalarına da yardımcı olduğunu belirtiyorlar. Ben şimdi burada Ahmet Kaptanımıza bir soru daha soracağım. O da şu, 800-900 metre dedik. Denizin yüzeyindeki sıcaklıkla, suyun sıcaklığıyla 800-900 metredeki sıcaklığın arasında ne kadar büyük bir fark olabilir? Yani bizler bunu belki bu şekilde hissetmiyoruz ama yine de bu bilinen bir şey mi?
0: Yani şu anda önümüzde ekranlar var, dediğim gibi. Buradan baktığımız zaman her şeyi görebiliyoruz. Bakın 24 derece şu an deniz sıcaklığımız 24 derece olarak gösteriyor cihazımız. Denizin tabii ki dibinde bu derinlik eksiye kadar düşüyor. Yani o yüzden denizin dibi tabii ki yüzey.

0: Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akbulut yayın konuğumuz. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Geçmiş olsun dileklerimi de iletmiş olayım. Hem Silivri açıklarındaki yaşanan gelişmeyle ilgili hem de Kıbrıs'taki Girne açıklarında yaşanan gelişmeyle ilgili üst üste yüreğimizi yakan iki önemli gelişme. Silivri ile başlamak istiyorum. Son durum ne? Size ulaşan bilgiler hangi yönde? Nasıl oluştu bu kaza? Birçok soru işareti var elbette akıllarda. Soruşturma da çok boyutlu sürüyor. İlk yorumlarınızı almak isterim. Buyurun efendim.
1: Şimdi öncelikle teşekkür ederim. Girne açıklarında vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah diğerleri de çok çabuk kurtarılır. Buradaki olayla ilgili de zaten bir tanesi Çanakkale'den çıkıyor. Diğeri de Derince'den çıktıktan sonra bir Tuzla veya Kartal bölgesine ikmale gidip oradan tekrar gidiyor. Aslında bunların hepsinde personelin hep ayakta olması, büyük ihtimalle ayakta olması gerekiyor. Çünkü Boğaz geçişlerinde ve Marmara bölgesinde köprü üstlerinde hakikaten gemi kaptanına kadar herkes gemide olur. Yani burada VDR kayıtları özellikle Balsu'nun VDR kaydına, şimdi Balsu'da herhangi bir şey olmadığı için Alsu gemisinde VDR kayıtlarına bakılacak ve buradan her şey net bir şekilde ortaya çıkacak. Buradaki gözüken Balsu tarafında manevranın hangisinin yapıp yapmadığını falan tartışmıyorum ama Tuğberk gemisinin büyük ihtimalle bordasından bir yara alarak içindeki rulosaç dip yük dediğimiz tehlikeli yüktür bu. Otomatikman kayma riski çok fazladır hareket ettikten sonra. Suyla beraber ambara su girmesiyle beraber yükün de yatan tarafa, su alan tarafa doğru hızlı hareket etmesiyle beraber hızlı bir şekilde batar. Bir buğday gemisi olsa, bir çimento gemisi olsa, efendime söyleyeyim bir kömür taşıyan gemi olsa bu kadar hızlı batmaz ama dip yük dediğimiz ağır yüklerin olup da ambar hacminin %10'u %5'ini dolduran bu yüklerde ambarın büyük bir kısmı boş olduğu için hacim olarak boş ama yük olarak normaldir. Hacim olarak boş olduğu için otomatikmen su almasıyla beraber ve yüklü olup da draftının da fazla, draftı da yaklaşık 6-7 metre falandır büyük ihtimalle. Bir anda su alıp hızlı bir şekilde yükün de hareketiyle beraber hızlı bir şekilde batar.
0: Gelişmeleri soracağım elbette. O 11 dakikada neler yaşanmış olabilir? Uyarıyla birlikte çağrılar da yapıldı. O çağrılarda nasıl bir sonuç alınmıştır? Ya da Alsu'nun kaza sonrasında bir spiral çizerek muhtemelen geçen saatteki yayın konuğumuz ya hızını düşürmek için ya da arama çalışması yapmak için dönmüştür bulunduğu noktada. Bunları soracağım ama sosyal medyada da paylaşılan bir iddia var. Elbette biz bunu o iddiayla birlikte öğrendik. Pulp provası, yani ampul provası, geminin boşken ucundaki o çıkıntı anladığım kadarıyla o bölgenin arkadaşlarım ekranlara getirirse vurmuş olabileceği diğer gemiye ve o bölgenin çok güçlü olduğu için daha büyük, evet, bir zarar vermiş olabileceği konuşuluyor. Gerçeklik payı var mıdır? Görüntü de ekranlara geliyor. Sanki evet tam o bölge ama ucundan değil de biraz daha yanından vuruyormuş gibi görünüyor. Alsu'nun görüntülerini ekranlara getiriyoruz şu anda. Buna dair yorumlarınızı da merak ederim. Örneğin pulp nedir? Her gemide var mıdır? Ne işe yarar? Daha mı güçlüdür?
1: Şöyle söyleyeyim, yani bunu ampul kim dediyse yanlış, balttır bunun şeyi, balt denilir balt, buna. Peki. Bu balt, evet, kuvvetlidir. Bu geminin önündeki burun gibidir. Bunun her gemide işte 2 metre, 3 metre, 5 metre, 6 metre geminin boyutuna göre değişir ve kuvvetlidir. Evet, doğru. Çarpma ihtimali en yüksek olan yerler ilk başta olduğu için buraları kuvvetli saçtan ve içinin de kuvvetli materyallerden yaparlar.
0: İşte, Alsu gemisini görebiliyor musunuz şu anda?
1: Evet, görüyorum ben.
0: Sağ yanında,
1: evet,
0: sancak tarafında bir çizik var. O, evet, bölgede de bir hasar var. Sanki tam o dediğiniz balt mı demiştiniz? Telaffuzu tam olarak
1: balt
0: bölgesinden balt vurmuş, evet, gibi görüyor musunuz?
1: Evet, zaten ilk başta sabahki ilk yayına bağlandıkları zaman da söyledim. Bu gemi boş olduğu için yukarıda ve balbı da su üstüne yakındır. Normaldir yani bu da. O diğer gemi de dolu olduğu için balb tarafından geminin bordasına delik açarsa, ki çok rahat açabilir böyle hızlı bir şekilde vurduğunuz zaman, ve yükün de kaymasıyla beraber, su almasıyla beraber çok çabuk hızlı bir şekilde batış olur.
0: Siz de bu iddiayı güçlü buluyorsunuz anladığım kadarıyla.
1: Doğru.
0: Kazaya ne sebep oldu bu konuyla ilgili? Batan geminin sahibinin bir iddiası vardı. Alsu'nun kendi gemilerinin üstüne doğru geldiği, bu anlamda hemen kaptanın o gemiyle irtibata geçtiği, hatta iki kere irtibata geçtiği ama sonuç alınamadığını, kazanın sonuçta olduğunu söylüyor. O temaslar.

0: da ne konuşuluyordur ya da Asus'da bir problem mi olmuş olabilir, ne dersiniz?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim, aslında bu VDR kayıtlarından kesinlikle çıkacaktır.
0: Bir küçük bağlantı problemi yaşıyoruz. Arkadaşlarımız hemen o problemi çözecekler ama az önce bahsettiğim noktaya dair geminin ön tarafındaki o çıkıntı bölümü, bu gemi, Asus gemisi boş olduğu için elbette daha yukarıda ve o bölüm geminin ön tarafında dalgaları kesmek ya da daha hızlı gitmek için kullanılıyor. Şimdi elbette uzmanlarına daha net soracağım ama şu ana kadar baktığımız ya da takip ettiğimiz başlıklar içerisinde sert bir saçtan yapıldığı ve eğer o bölümüyle çarpışma yaşandıysa, ki anladığım kadarıyla o bölümle yaşanıyor, diğer geminin bir bölümünde saça hasar verdiği ve yüklü bir gemi olduğu için, ki ağır bir yük taşıyor, o su almaya başladıktan sonra çok hızlı bir şekilde battığı anlaşılıyor. İlk gelen bilgilerde bize bunu söylüyor. Yine bu konuyla ilgili bir açıklama var. O açıklamayı da seslendireyim. Ardından da konuğumuz yayınımıza hazır olduğu takdirde bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz. Silivri açıklarında meydana gelen gemi kazası sonrasında valiliğimiz tarafından Silivri'de İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüzce kriz masası oluşturulmuştur. Silivri Kaymakamlığımız koordinasyonunda yürütülen faaliyetler çerçevesinde mürettebatın yakınlarına bölgede sağlık, beslenme, barınma, psikolojik destek verilmeye başlanmıştır diyor. İstanbul Valiliğinden bir açıklamada yapıldı kriz merkezinin kurulduğuna yönelik. Efendim bir kez daha hoş geldiniz yayınımıza. Zafer Akbulut bizlerle birlikte, küçük bir bağlantı problemi yaşamıştık. Arkadaşlarımız hemen giderdi o problemi. Kaza anında neler yaşandığına dair gelişmeleri tecrübelerinize dayanarak yorumlamaya çalışıyorduk. Bir kez daha hemen sözü size bırakayım.
1: Şimdi şöyle söyleyeyim, burada kimin ne söylediği değil ama VDR kayıtları çok önemli. Çünkü buradaki bütün geminin içerisindeki yapılan manevraları, gemi konuşmalarını hepsini VDR kayıtlarından göreceğiz.
0: Bu batan Asus gemide şu anda elbette vardır ama Asus'dakini bulmak ya da ulaşmak daha kolaydır, öyle değil mi? Onda da var çünkü aynı
1: kayıt. Tabii. İkisinde de var. Belli bir grosun üzerindeki bütün gemilerde bunlar zorunlu. Şu anda işte o yüzden Asus gemisine büyük ihtimalle ekipler gidecek, bu gemideki bütün mürettebatları konuşacak, ifadeleri alınacak ve VDR sökülecek, alınacak ve VDR kayıtlarını kontrol etmek amacıyla götürülecektir. Şimdi burada o herkes bir şeyler söyleyecek tabii ki ama esas olan gemideki kayıtlardır ve burada ki manevralara kim şu hatalı, bu hatalı, bu ben böyle bir şey görmeden kimsenin üzerine, biliyorsunuz yap olarak da ben böyle şeyleri sevmem, doğru bilgiler üzerine konuşmayı çok severim ama burada manevrada kimden dolayı değil ama manevrada gözüken sancak başomuzluktan, sizin dediğiniz gibi balt tarafıyla beraber. Şimdi başomuzluk demeyelim, baltla vurduğunuz zaman otomatikman dönerken de sancak tarafınızdan şey yapabilirsiniz. Yani o eziklik değil, olur. Ama genelde baş taraftan vurduysa, balt tarafından veya şu çıkıntı tarafından, küpe görüyorsunuzdur, geminin ön tarafındaki bir çıkıntı vardır. Orası yukarıda kalır ama balt tarafı geminin bordasına daha yakındır vuracağı zaman. O yüzden balbından vurup
0: tam onu soracağım. Burnun şimdi böyle baktığımızda sanki aynı düzlemde gibi ama balt daha mı aynı öndedir? Düzlemde. Burnun önünde midir? Bilerek mi yapılır bu?
1: Yok, şöyle söyleyeyim, hiçbir zaman en geminin tam mesafesi alınırken balttan geminin kış tarafındaki pervane, yani en kış tarafına kadar tam boyu, o daha uzun olamaz. Yani üst taraf daha uzun olamaz. Ki orası zaten ambarın yükseğinde kalır. Balt tarafı diğer geminin ambar tarafına denk gelir. Çünkü o gemi büyük ihtimalle 6-7 metrede şeydir, draftı da vardır Tuğberk İmamoğlu'nun. Baltla vurunca otomatikman mukavemeti çok fazla olduğu için delip yükün de dediğim gibi baştan dip yük olmasından dolayı hızlı bir şekilde su alıp batma şeyi çok çok hızlı bir şekilde olur bu gemilerde. Şimdi boş bir gemide batmak çok kolay değil ama dip yüklü olup da derin draftı, yani draftlı bir gemide 6-7 metre, bu gemi için zaten bu geminin maksimum draftı o kadardır, tam yüklü olduğu için maksimum yükünü yüklemiştir ve maksimum yükleme hattındadır. O yüzden de ambar tarafından gelip,
0: mesela bu gemi üzerinden konuşsak, Tuğberk üzerinden görüntü gelirse konuşuruz, maksimum yüklü olduğunda o kırmızıyla siyahın birleştiği bir sarı ya da beyaz çizgi var. Oraya kadar, evet, gelir. Oraya, doğru anlıyoruz değil mi?
1: Doğru. Genelde o kırmızı dediğimiz şey zehirli boyadır. O genelde tam yüklüyken su altında kalır. Evet. Su hattı da o birleşim yerindedir. İşte yaz yükleme hattı, kış yükleme hattı gibi hatlar vardır. Oraya kadar yükler.

0: yüklersiniz. Zaten yükledikten sonra liman devlet, liman kontrolleri, yani kalktığınız yerde limanda kontrol edilir. Hiçbir zaman onun üzerinde yükleyemezsiniz. Yani yükleme hattınız ne kadarsa, atıyorum maksimum draftınız nedir? 7 metre. 7 metreye kadar yükleyebilirsiniz.
1: Bu belki görüntüsü geldi ekranlara. Yani o kırmızının, evet,
0: kırmızı nokta kadar.
1: Tamamının suyun altında olduğunu izleyicilerimiz düşünsün. Evet. O şekilde seyir halindeydi, evet, tam yüküyle.
0: Evet. Evet, tam yüklü. O yüzden de görüyorsanız o yüklü olduğu için bordasından aldı. Baş tarafından vursa bir sıkıntı olmaz. Çünkü baş tarafında bunların tank var. Ama bu gemilerde tek cidarlı olduğu için direkt saçtan sonra.
1: Ama puberte pump yok yani, görebildiğim kadarıyla. Öyle değil mi?
0: Yanlış, evet. Bunlarda bunlarda mesela baltlar da farklıdır. Bazen de böyle düz direkt kesim yaparlar. Hmm. Suyu yarmak için. Yani çalıştığı bölgeye göre aslında bunları yapıyorlar. Bazılarında mesela iceberg gemileri, buz kırıcılar gemileri vardır. Onların baltları daha şeydir, serttir ve daha mukavemetli yapılır. O yüzden çalıştıkları bölgelere göre ve gemi tipine göre baltları var veya yok veya farklı şekilde yapılabilir.
1: Peki. Az önce bir kritik 11 dakikadan söz ettiniz. Çarpışmayla geminin batma sinyalinin arasındaki geçen süre belki daha uzun mudur, kısa mıdır bilmiyorum, sizin yorumunuz nedir, ama 11 dakika denizcilik için az evvelki konuğumuz da söyledi, kısa bir süre dedi. Üstelik gece yarısı, evet, saat 3'tü. Evet. Mürettebatın dinlendiği anlar olabilir dedi. Ya 10 dakikada, evet, tekrar gemiden çıkış için bir fırsat bulunamamış mıdır? Ne dersiniz, o 11 dakikada neler yaşanmış olabilir? Buna dair de tecrübeleriniz ne söylüyor?
0: Şimdi aslında dediğiniz gibi bu sürede herkes saat o 03 olması itibariyle de herkes bir tarafı boğazdan çıktı, bir tarafı da limandan yüklemeden çıktı. Ve Marmara Denizi'nde olduğu için artı boğaz geçişleri olacağı için dinlenmeye çekilmişlerdir. O arada bulundukları kameralardan çıkıp üzerlerini giyip can yeleği falan almak hakikaten böyle durumlarda, özellikle kaza durumlarında sizin normal ritüeller devreye girmiyor biliyorsunuz. Neden oldu falan, neden olmadı diye. O yüzden bir hızlı bir şekilde olduğu için, bir anda da yatma gerçekleşeceği için otomatikman buna zamanları da kalmamış olabilir. Ve gördüyseniz zaten bu free fall'ları, kış taraftaki kurtarma botunu diyelim, kendi kendine zaten bunlar otomatikman belli bir basınçtan sonra da zaten kendi kendileri su üstüne çıkıyorlar. Free fall'unuzu atamayabiliyorsunuz, life raft'ını atamayabiliyorsunuz. Bu süre çok uzun bir süre değil ve hızlı bir şekilde de batma olduğu için ve yatma olduğu için personel o arada yatağından kalkması veya o batmanın şiddetiyle, çarpışmanın şiddetiyle kafalarını bir yere vurmuş olabilirler. Yani her şey olabilir. O yüzden bu IDR kayıtlarını gördükten sonra net şöyle olmuştur diyebiliriz.
1: Peki. Zafer Akbulut, sizi biraz daha ağırlamak istiyorum. Çünkü batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin şirket yöneticilerinden Tahsin Doğruyol o anda yaşananları, evet, kendilerine nasıl haber verildiğini ve başka iddiaları da dillendirdi. Birlikte izleyelim. Sonrasında o iddialar üzerine konuşalım. Bir kez daha ekranlara getirelim A Haber Özel o açıklamaları.
2: Saat 5 civarı telefon geldi. Ondan sonra kendi ajantemden gemide bir çarpışma oldu. Ama gemiye ulaşılamadı habere geldi. Ben de teknik müdürlerime, mürettebat müdürlerime, gemideki insanlara İyiyim. Ulaşmalarını söyledim. Ondan sonra ulaşamadılar. İşte bir daha yani VTS arandımı, sahil kurtarma falan, yani devlet kurumlarını falan söyledim. Ondan sonra ajantem karşı geminin ajantesine ulaştığını, oradan da geminin kaptanına ulaştığını söyledi. Ondan sonra istersen abi dedi, arayayım dedi, geminin kaptanıyla konuşayım dedi. Ben de çekindim biraz, kaza oldu falan filan, yani böyle olayın üstünde böyle sanki ateşe yangın döküyormuş gibi olmasın diye, ama sonra da adamlara ulaşamadık, gemiye ulaşamadık. Ulaşmamız lazım da ne olduğunu öğrenmek için. Hani çünkü çarpışıyor, aynı yerde olması lazım mantıken değil mi? Ondan sonra aradı, ulaştı, kaydetti, kaydını bana dinletti. Olaydan anladığımız şu, gemi kaza olayı 3.10'da oluyor. EPIRP dediğimiz, yani alarm sistemi çalışıyor, geminin sistemleri var battığında falan, acil yardım diye Ankara

0: ulaşan bir şeyimiz var. O sinyal veriyor, oradan bizi arıyorlar, biz öyle haberdar oluruz. Karşı taraftan hiçbir şey yapılmıyor. Ondan sonra 3 VTS'i aradık. VTS'e dedik ki gemiye ulaşamıyoruz. Sizde izi vardır, onların hepsini izliyorlar. Ondan sonra dediler ki 3.42'de bize haber verildi. 3.41 ya da 42. 32 dakika sonra. Çok hayati bir zaman. Ondan sonra işte gün içindeki televizyon şeyleri, internetten gördüğümüz, toparladığımız şey zaman içinde algılıyoruz. Bize boş dendi, yani gemide yük yok dendi ama sonra 3000 ton yük var dendi. Bizim dediğimiz, şuradan göstereyim size isterseniz. Şu ön tarafı var ya, karşı tarafın şu ön tarafının bizim geminin şu tarafına çarptığını düşünüyoruz. Yani şunun karşı tarafının şu tarafa çarpıp gittiğini düşünüyoruz. Pardon. Burası sivri ya. Burayı deldi, su girdi diye. Benim tahminim, yani teknik departmanla beraber öngörümüz bu şekilde. Çünkü öteki gemide hiçbir hasar yok. Yani herhangi bir yerde vursa, metal zarar görse oradan şey almaz yani. Hani bu kadar hızlı batmaz gemi yani. Burası hani oradan su girişi oldu. Gemiyi yatırdı diye düşünüyoruz. Yani başka da bir şey düşünemiyoruz yani.
1: Prototip olarak herhalde aynı değil mi bu gösterdiğimiz
0: maketi? Bu başka bir gemimizin maketi. Yani örnek olarak anlamanızı kolaylaştırması için diyorum. Bakın şu fener var ya.
1: Evet.
0: Fener var. Kış tarafta da iki tane var. Geminin radarı var. Karşı tarafında radarı var. O radarlar hani ay şeyden çıktı ya, 7 saat sonra görüldü falan filan diyor ya, çalışır çalışmaz o ayrı, sen kaptan olarak güvertedesin, bakıyorsun, ondan sonra fenerlerim var ve radarım var, hem benim radarım var hem onun radarı var, kaldı ki benim kaptanım onu arıyor, yani diyor ki üstüme geliyorsun, ondan sonra o çeviremiyor, bir daha arıyor. İşin acı tarafı, yani kimseye haber verilmiyor 30 küsür dakika. Bak bu hatayı anlarım, kazayı da anlarım, belayı da anlarım, her şey insanlar için. Ama yani gitmeyi anlamam. O ihanet. Yani açıkçası onu anlayamam yani.
2: İddiaları ekranlara taşıdık. Az evvel de yine konuğumuzla birlikte değerlendirdiğimiz şekilde olduğunu anlıyoruz. O bir maket üzerinden batan geminin sahibinin iddiası, az önce bizim konuştuğumuz ya da sizin de değerlendirdiğiniz, yorum yaptığınız gibi diğer geminin tam uç kısmı yandan vuruyor ve hızla su alıyor. Anlamakta güçlük çektiği noktalar var. Ne dersiniz? Elbette hep iddia.
3: Tabii yük rulo saç olunca da biliyorsunuz hareket edince de otomatikman su alan yere hızlı bir şekilde yuvarlaktır onlar, rulo adı üstünde zaten. O yüzden çok çabuk hareket eder ve bir tane rulo saç yaklaşık 5-10 tonluktur o derecede yani. Çok hızlı hareket eder ve bir anda diğer tarafı da deler yani, anlatabiliyor muyum? Hareket
2: yani
3: ederken,
2: şöyle o rulo saçlar hareket edince gemiyi de yatırmış ya da
3: yatırır.
2: Diğer tarafı hızlı, da hızlı delmiş yatırır. Ve iki taraftan birden de su almış olabilir. Onu sabitlemek kolay değil.
3: Tabii sabitleyemezsiniz zaten. Yattığı yer tarafını daha çok zarar verir. Çünkü bütün yük o tarafa doğru gidecek yani. Yattığı yere, karşı tarafa değil de yattığı yere doğru. Ve bir delikle beraber hızlı bir yatışla rulo saçlar hareket ederse, rulo saçların hareketiyle beraber daha fazla delik açılma olasılığı da fazlalaşıyor. Ve
2: böyle olunca daha hızlı batar. Girmesin. Doğru değil mi? Birkaç
3: tabii,
2: tane delik.
3: Tabii. Yük başka bir şey olsaydı bu kadar hızlı batmazdı. İşte dediğimiz gibi buğdaydı, mısırdı, çimentoydu batsa. İşte yükün tehlikeli olması, dip yük dediğimiz şey. Hakikaten o yüzden bunlar laşikleri yapılır. Çok tehlikeli yüklerdir bunların. Ve bu gemiler devamlı taşıyor. Bu gemiler bunları da biliyor zaten yani. O yüzden gemiden hani yükten dolayı değil ama vurmanın etkisiyle laşikler koptuysa, yükü bağlayan ve su girip de bir tarafa doğru yattıysa yükü de hareket ettirip otomatikman suyun alması ve yükün kaymasıyla beraber batışı hızlandırıyor.
2: Yani şunu anlamaya çalışıyorum. Az önce batan geminin sahibi de ifade etti. Elbette gece yarısı 3 bir karanlık. Evet. Hatta ciddi bir karanlık olduğunu biliyoruz. Ama onun dışında hava koşulları çok zorlu koşullar değil. İki geminin aydınlatmaları var. Radarları var. Evet. Artık çok yaklaştıkları için çıplak gözle görebilecekleri mesafe, evet. Ve geniş bir deniz alanında nasıl olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Kolay mı bunu anlatabilmek? Basitçe izleyicilerimizin anlayacağı bir dilde yorumlarsanız ne dersiniz?
3: Aslında bu anlatılabilecek gibi değil. Neden biliyor musunuz? İkisi de Türk gemisi. Bu hani AIS'ten bahsediliyor. Tabii ki AIS'in çalışması gerekiyor ama bundan önce AIS de yoktu. VHF'ler var, işte ECDIST'iniz var, radarınız var. Bırakın onları, çatışma yönleme tüdüğünde der ki bunların hiçbiri, yani her şey bile elinizin imkanında olsa dürbün ve gözlük yapmak zorundasınız. Yani o köprüsünde sizin gözleriniz her şeyden daha iyidir. Yani kaptanın, zabitin, personelin gözlüğünü ister. Ya orada gözlük yaptınız mı, yapılabilecek kuralları yaptınız mı, yapılabilecek manevraları yaptınız mı der. Ondan sonra sizin cihazlarınıza bakar. O yüzden gözlük çok önemlidir bu çatışmayı. Dünyanın her yerinde kaza olduğu zaman ilk önce köprüsünde biri var mıydı? İyi bir gözlük yaptı mı? Yapılabilecek manevraları yaptı mı der. Evet, bunları yaptıysa da senin bu cihazların çalışıyor muydu, var mıydı diye geliriz. Anlatabiliyor muyum? O yüzden yani bunun hakikaten biri Karadeniz'e doğru, biri Çanakkale'ye doğru giden iki gemi. Biri separasyona giriyor, biri de separasyonda gidiyor. Yani bunun olması hakikaten şey. Çünkü konuşulabilir seyir cihazlarından, biz mesela fenerlere bakarak, bordo fenerlerine bakarak hiç konuşmasak bile manevra yapabiliriz. Yani ben gemi, karşıdaki gemiyle konuşmama gerek yok. İşte sancağını, iskelesini görüyorsam kurallar vardır. O kurallar neticesinde manevramı yaparım. O yüzden konuşmaya bile gerek yok. Çünkü 30 yıl önce, 40 yıl önce AIS yoktu, herhangi bir ECDIST yoktu. Yani bunun konuşulması lazım. Konuşmuşlar mı? Bunların çünkü hepsi bir varsayım tabii ki.
2: Bir iddia da şu, az önce dinledik birlikte. Benim kaptanım ona telefonla ulaştı, üzerime geliyorsun dedi. Sonra bir daha ulaştı. Hatta sadece birbirlerini görmemişler. Anladığım kadarıyla bir temas da kurulmuş. Ona rağmen olması bu kazayı olasılık olarak çok düşük. Kaçtır böyle bir kazanın olması? Bazen böyle biz haberleri verirken akıl almaz kaza deriz, inanılmaz kaza deriz araçlarla ilgili. Bu da herhalde böyle çok düşük bir olasılık bu kazanın yaşanması.
3: Şimdi ne diyeyim biliyor musunuz? Önceden konuşulmuş olsa der ki mesela sen 3-5 derece sancağını al, ben 3-5 derece iskelemi alayım falan. Böyle konuşursunuz. Kaza yani gemilerde böyle şey değildir yani böyle. Bir hani arabalarda vardır ya, yanındanız geçmeye çalışırlar, sizi böyle temasta bulunur. Gemilerde öyle değildir. Kimse denizciler karadan çok farklıdır. Deniz insanlarının hakikaten kalite olarak, ben kusura bakmasın kimse ama eğitim olarak karadaki çoğu insandan çok üst seviyededir. Kimse kimseyle inatlaşmaz. Böyle bir konuşma olduysa zaten böyle bir kazanın olmaması lazım. Ve konuşma olup olmadığını bilmiyorum. Kimse bu hakkında yorum yapmak istemiyorum. VDR kayıtlarından zaten bu kimin ne söylediği, bütün kayıtları, manevralar, makinede ileri verilen yol kesilip kesilmediği, işte dümenin ne yapıldığı, işte manevra yapıldığı mı, karşı tarafa bilgi verip verilmediği hepsi çıkacak. Ben Tahsin Bey'e de geçmiş olsun dileklerimde. İnşallah bütün personeli kurtarılır ama bütün konuşmalar burada, iki tarafta bir şeyler söyleyecek tabii ki ama son sözü VDR'dan alınan kayıtlar söyleyecek.
2: Peki bir görüntü daha vardı. O konuyla ilgili yorumunuzu istiyorum. O da Asu'nun kaza sonrası bulunduğu noktada birkaç tur attığını görüyoruz. Bunun sebebi bir arama kurtarma çalışmasını yürütmesi midir? Başka bir sebep olabilir mi gemicilikle ilgili?
3: Şimdi bunlar da şöyledir. Bu maneuver board talimi dediğimiz yerler vardır. Bazen Williamson turn dediğimiz. Eğer çarptıktan sonra sancağında kaldıysa, ne tarafında kaldıysa o tarafa doğru basarsınız ki dümeni, yani makineyi pervaneyi düşecek olan insanlardan, suyun üzerinde insanlar varsa pervane zarar vermesin diye o manevrayı yapabilirsiniz. Olduğu yerde sancak alabanda veya iskele alabandayla denizin üzerindeki insanların makineden, gemi pervanesinden uzak durması için kurtarabilmek amacıyla da yapabilirsiniz bu manevrayı.
2: Siz şu anda görüyorsunuz ekranınızda muhtemelen. Evet. Asun'un o kaza anı, o giderken bir anda bir geçiş yapıyor. O geçişten sonra da kendi bulunduğu etrafta dönmeye başlıyor. Az önce söylediğiniz konu galiba tam o anda yaşanıyor. Arkadaşlarım da büyüttüler. Evet. Biraz sonra o geçiş gerçekleşecek. İşte o tam geçişin kesişme noktasında kaza meydana geliyor. Ardından da dönüş başlıyor. Az önce anlattığınız galiba tam da oydu.
3: Evet. Yani bu da olabilir. Çünkü hani kaza zede varsa pervaneye takılmasın diye de dönüş yapmış olabilir. Burada zaten Asu separasyona doğru gidiyor. Çünkü Asu'nun Alaa'ya gittiği gözüküyor. Kutuberkin'de Ereğli'ye doğru gittiğini gözüküyor. Hani burada Hakikaten bu şey bir konuşulduysa

0: tartışıldıysa, kaptanlar arasında konuşulduysa, bu daha değişik bir hani case study dediğimiz bir olay. Ama buradaki manevrasını yapması, pervanesine denize düşebilecek herhangi bir insanın takılmaması adına da yapılmış bir manevra da olabilir. Yani olmuştur demiyorum. Çünkü bu VDR kayıtlarından da belli olacaktır. Çünkü bu manevra da farklıdır. Olduğu
1: Peki.
0: yerde dönmeye çalışırsınız. Belki de
1: Zafer
0: daha hızlı
1: Akbulut, bir araya
0: kaçabilirim
1: gireyim.
0: diye.
1: Devam edelim. Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden açıklama var. O açıklamayı canlı olarak ekranlara getireyim. Birlikte dinleyelim. Sonrasında da yorumlarız. Ekranlarda o açıklama.
2: Bizim bakanlığımızın liman yönetim bilgi sisteminden geminin son kalkış limanı olan İskenderun'da beyan ettiği, deklar etti. Personel listesine ulaşıldı. Personel listesinden gemi adamları bilgi sistemimizden de tüm personel Türk olduğu için cep telefonlarına ulaşıldı ve bu insanlar arandı. Bütün bu işlem yapıldıktan sonra telefonlara da cevap alınmayınca artık bu geminin battığını, sinyal gönderemediğini, ciddi bir sıkıntıda olduğunu biz anladık ve merkezimiz arama kurtarma faaliyetine başlattı. Ülkemizde deniz yolunda arama kurtarma faaliyetleri Bakanlığımız Kıyı Emniyeti Genel Müdürü ve Sahil Güvenlik Komutanlığımız tarafından yapılmakta. Onlar da ivedilikle olay mahalline hem deniz unsurlarını hem unsurlu arama kurtarma ekiplerini gönderdiler. Umut ediyoruz. Tez zamanda güzel bir haber alırız. Çok acı bir olay. İki gemi çarpışıyor. Çarpışan gemilerden biri Kocaeli'den hareket edip Alea'ya gidiyor. Diğeri İskenderun'dan Karadeniz'e çıkarken separasyon içinde bizim denizde gemilerin izlemesi gereken Marmara'daki trafik ayrım rotasının içinde oldu kaza. Kazayı daha sonra çatışan gemilerden birinin kaptanı da gene Bakanlığımız Gemi Trafik Hizmetleri'ne daha bildirdi. Umut ediyorum tez zamanda güzel haberler alırız. Arama kurtarma ekipleri çok yoğun devam ediyor. Arama unsurları her dakika sahada artarak devam ediyor. Havadan, denizden bütün ekip arkadaşlarımız orada. Umut ediyoruz. Hayırlı bir sonuç elde ederiz.
3: Efendim, kaç mürette vardı batan gemide?
2: Batan gemide İskenderun'dan deklarasyonunda, beyanında bize 10 tane kaptan dahil personel vardı.
3: Türk vatandaşı?
2: Tamamı Türk vatandaşı. Alsu gemisi de Türk bayraklı bir gemi. Şükürler olsun onda bir hasar yok. Ama geminin battığını zaten biz EPİP cihazından sonra tehlike aşamasında zaten geminin battığını %99 görmediğimiz için %94'üz ama sistemler %99 geminin battığını teyit ediyor. Çünkü kaptanın beyanında 3.15'te Turbek Uymamoğlu gemisine çattığını deyan ediyor. Bize gelen sinyalde 3.26. Arada çok kısa bir zaman var. Yani o kısa zaman içinde bu uydu cihazının bu cihazlar yani gemilerdeki bu uydulara sinyal gönderen EPIRP dediğim cihazlar manuel olarak herhangi bir gemide görev yapan tarafından aktif edilebileceği gibi gemi battıktan sonra su altında hidrotaspasikçiyle beraber de çalışabiliyor. Onun için arada çok kısa bir zaman var. Geminin çok hızlı battığını buradan yorumlayabiliyorum. Tabii bu söylediklerimiz hepsi daha sonra sistemlerden, tutanaklardan, beyanlardan ilgili birimlerimce bizim gene kaza araştırma kurulumuz gene diğer ilgili bakanlıkların kurumlarıyla teyit edilecektir, onaylanacaktır. Ben şu anda ilk bilgilendirme yapıyorum ama sistemimiz burada kurduğumuz ve 5 tane ülkeye hizmet veren sistemimiz görevini yerine yap gerektirdi. Bize sinyalini gönderdi. Biz de arama kurtarmayı ivedilikle başlatmış olduk.
3: Efendim, son soru, gemilerin yükleri neydi?
2: Gemi Alsu tankeri boş. Diğer gemide İskenderun'dan demir çelik ürünü, rulo saç yüklü olarak seyrediyordu.
4: Efendim, güzergahlarla ilgili bir sıkıntı var. Mesela birbirinin güzergahlarla yetiştirilmeli ettiğiniz bir iddia var. Burada bir şey var.
2: Ya şöyle, separasyon hattına giren bulunan bir gemiyle çok teknik tabii. Bu burada ne kadar kolay anlatılabilir bilmiyorum ama separasyonu karayolları gibi düşünün. Bu karayolunda bir giden gemi var, bir de bu hatta giren gemilerim var. Bu gemilerin denizcilik kurallarında, bunun biz buna denizde çatışma önleme tüzüğü kuralları diyoruz. Belli bir rotalarda girip birbirleriyle konuşmaları lazım. Ama telsiz kayıtlarında konuşma olmuş. Bu iki gemi birbiriyle konuşmuş. Bu durum iki kaptanın birbirini gördüğünü, o an birbirlerine aykırı hareket etmeden rotalarına gidebilmek için de konuştuklarını, bir rota ayarlama yaptıklarını şu anda söyleyebilirim ama ses kayıtları falan dinlenecek. Ben diğer geminin kaptanının arama kurtarmaya verdiği beyan üzerinden bunu söylüyorum. Dediğim gibi bütün bu söylediklerimiz daha sonra beyanlarla, tutanaklarla ve diğer hususlarla da denkleştirecektir.

0: Hepinize çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Umut ediyorum en tez zamanda sağ salim kazazedelere ulaşırız. Milletimize de hayırlı güzel bir haber veririz. Herkese geçmiş olsun.
1: Ünal Baylan, Denizcilik Genel Müdürü Ankara'da önemli bir merkezde bu gelişmeleri paylaştı. Biz de Türk Uzak Yol Gemi Kaptanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akbulut'la gelişmeleri değerlendiriyorduk. Efendim açıklamayı nasıl buldunuz? Bir telsiz temasının olduğu da artık netleşmiş gibi görünüyor. Ama anladığım kadarıyla genel müdürlükte kazayı anlamakta güçlük çekiyor. Çünkü kaptanlar birbirini gördü. Temas da kuruldu ama nasıl oldu biz de anlayamıyoruz diyor. Akıl almaz kaza denir ya, sanırım tam da karşılığı bu kaza. Buyurun.
2: Evet. Şimdi Sayın Genel Müdürümüz Ünal Baylan da bir gemi kaptanıdır. Ekibindekiler de gemi kaptanı çok var. O yüzden çok kaliteli bir ekip var. Bakan yardımcımız, genel müdürümüz, genel müdür yardımcısı olayı hakikaten bizlerden daha iyi değerlendirirler zaten. Direkt söylemlerinden de zaten görüyorsunuz. Ama Sayın Genel Müdürümüz şunu da söyledi, kayıtlara da bakacağız dedi. Çünkü diğer tarafı bilmediğimiz için. Kesinlikle katılıyorum her söylediğine. Şimdi eğer siz de biraz önce de söyledik, eğer bir konuşma gerçekleştirilip bu kaza olduysa hakikaten çok dediğim gibi araştırılması gereken, böyle bir şey duyamazsınız da olmaz. Yani iki tarafın konuşup...
1: Siz çok tecrübeli bir isimsiniz. Daha önce böyle iki tarafın birbirini gördüğü, konuştuğu ve bir teknik aksaklık yaşanmadığı, örneğin dümen kilitlenmesi gibi bir aksaklığın yaşanmadığı kaza gördünüz mü?
2: Yok, hiç görmedim, ilk defa olacak yani. Çünkü dediğim gibi iki Türk gemisi, hani dil problemi de yok ki, zaten yabancı da olsa dilleri var zaten orada çalışan gemi kaptanlarımızın, zabitlerimizin. Yani anlaşıp da manevrayı işte sancak sancak, iskele iskele, şöyle böyle dedikten sonra kaza yapma şansları herhangi bir teknik gemilerde hata olmadığı sürece, bir arıza olmadığı sürece imkansız. Yani %100 imkansız diyeyim yani. Hani böyle bir hiçbir şansı yok. Bir herhangi bir makine arızası, dümen kilitlenmesi, bir olmadığı sürece yanlış manevra yapma şansları yok. Çünkü konuşarak söylüyorsunuz, ben diyorsunuz gemimi sancağı alacağım, iskele alacağım, o da sancağı veya iskele alacağım dediği için İkisi arasında bir konuşma olduysa inanılmaz bir kaza olarak tarihe geçecek.
1: Açıkçası biz de anlamakta güçlük çekiyoruz. Siz yılların tecrübesiyle anlamakta güçlük çekiyorsanız, inanılmaz diyorsanız bunu takip eden izleyicilerimiz de anlaması çok kolay değil. Açıklamalarla göreceğiz. Evet. Arama kurtarmaya dair notlarınızı da almak isterim. Gemi kaptanı dahil 10 personel var denildi. Geminin yeri biliniyor mudur şu an itibariyle? Battığı yeri biliyoruz ama 800 ya da 900 metre derinlikte olduğunu biliyoruz o bölgenin. Savrulmuş mudur? Ulaşmak kolay olur mu? Kurtulma umudu nedir? Bunu da sormak durumundayım. Şimdi, ne dersiniz?
2: Şimdi şöyle söyleyeyim ben size. İçerisinde de yüklü olduğu için ve ağır yüklü olduğu için ve komple su aldığı için hızlı bir şekilde batar ve olduğu yere, yani çok fazla savrulmaz. Çarpıştığı yere büyük ihtimalle üzerinde biraz sürat varsa biraz gider ama su alana kadar otomatikman da makinesi çalıştığı için bir kısım daha gider. O da çok fazla değildir. 300-500 metrelik bir alan düşünün. Yani 300-500 metrelik bir alanın içerisinde zaten olacak. Yani şöyle söyleyeyim. Free fall'da kimsenin olmaması, su üzerinde kimsenin olmaması ve hızlı bir şekilde batması ve epirpin dediği gibi, Sayın Genel Müdürümüzün epip verdiği anda 11 dakika içerisinde dediğim gibi balt tarafından ambar tarafına vurulması ve hızlı bir şekilde su alması ve su aldığı yere de yükün kaymasıyla hızlı bir şekilde battığı için personelin bir anda hazır olmamasından dolayı bu hızlı bir batım gerçekleştirilmiştir. Ama bu şu anda belki de o 800 metrelinin altı altındadır. Yani böyle yavaş yavaş batmaz bu. O yüzden hani inşallah batmadan önce personel denize atlamıştır ve diğer çevre tarafındaki gemilerdeki insanlar tarafından, gemi personeli tarafından inşallah kurtarılmıştır diye ümit ediyorum. Yani diğer türlüsünü çok düşünmek istemiyorum.
1: Tek temennimiz, tek dileğimiz o. Bir de şunu sormak istiyorum. Battığı anda biz teknolojiyle, Sayın Genel Müdürün ifadesi, %90 hatta %99 batış anını biliyoruz dedi. Batmayı sisteme aktaran biz burada 5 ülkeye de hizmet veriyoruz dedi. Önemli bir merkezden evet, bu yayını yaptı. Nasıl bir sinyal geliyor? Bir suyun içine girdiği zaman gemi bunu aktaran bir sistem mi var? Buna dair de çok kısa anlaşılır bir şekilde paylaşır mısınız?
2: Şimdi şöyle bizde

0: Bizde EPIP denilen bütün gemilerde bir sistem var. Bu sistemde EPIP'te gemi battığı zaman belirli bir basınçta geldiği zaman bu EPIP direkt su üzerine ve sinyal gönderir. Bağlı bulunduğu bayrak devletine. O yüzden direkt Ankara'ya gönderiliyor. Yani genel müdürümüzün dediği gibi gemi batıp 1-2 dakika içerisinde, yani çok fazla sürmez. Gemi batıp belli bir mesafe su altına girdiği zaman, ki bu da çok yüksek değil, 10-15-20 metreler neyse, o EPIP hidrostatik bir mekanizması vardır. Kendi kendine su atar ve suyun üzerine çıkartır ve otomatikman radar sinyal gönderir. Direkt bakanlığa, bizim kaza araştırma inceleme istasyonumuz var. Oraya gider ve devletin bütün imkanları da o saniyeden sonra hemen hizmete sunulur.
1: Şimdi Kıbrıs'taki Girne açıklarındaki yaşanan kaza ile ilgili Kıbrıs'tan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden bir açıklama geldi. Geminin enkazına ulaşıldığını, görüntü alındığını aktardı
0: Evet.
1: yetkililer. Benzer bir çalışma burada da yapılacak.
0: Evet.
1: Buradaki çalışma ondan farklı mı olur, yoksa benzer cihazlarla yine oraya inilecek, görüntü alınacak ve kurtarma işlemi hiç istemiyoruz elbette, ama eğer geminin
0: İnşallah.
1: içinde can kaybı yaşayan bir personel varsa nasıl gerçekleşebilir?
0: Şimdi yine sistem aynı olacak. O burada da ROV'larla beraber dalınacak. Sualtı robotik teknolojiyle dalınacak. Ve içerisinde ilk önce kamera sistemiyle bir gezilecek. Ve büyük ihtimalle dediğim gibi sıkıştı mı, hızlı bir şekilde yatma olup batma olduğu için insanlar, gemi insanları orada bir yerlere mi çarptı? Yani ben hani çok dediğim gibi çok kötü şeyler konuşmak istemiyorum, ama içerisine ulaşılır. Yani 300 metrede olsa, 50 metrede olsa, 1000 metrede olsa Türkiye Cumhuriyeti olarak bizim bütün imkanlarımız var. Genel müdürümüzün de söylemleriyle doğru ve hemen saniyesinde sinyal alınır alınmaz harekete geçilir ve bu dünyanın her yerinde, bu Kuzey Karadeniz'de, Marmara'da, Ege'de, her yerde, yurt dışında bile bir şey olduğu zaman sinyal direkt Ankara'ya gelir. Yani yurt dışında bile bir gemimiz, Türk bayraklı bir gemiye bir şey olsa, o sinyal direkt Ankara'ya gidiyor. Onda da haberimiz oluyor. O yüzden sistemler çok gelişmiş bir şekilde devam ediyor ve Girne'deki kazadan farklı olarak herhangi bir şey değil. Orada da neler yapılıyorsa burada da aynısı yapılacak.
1: Peki deniz trafiği ile ilgili artık son birkaç dakikam, Girne'de deniz trafiğinin o arama kurtarma çalışmaları nedeniyle durduğunu görmüştük. Burada da bir anonsu paylaştılar. Sizle de yorumladık
0: Evet.
1: o gelişmeyi. Şu anda bir deniz trafiğinde durma var. Oradan geçiş artık mümkün değil. Başka bir güzergah olarak mı gösterilir ya da yönlendirilir, yoksa durmuş durumda mıdır? Ne dersiniz? Arama çalışmaları
0: Yok,
1: bitene kadar beklenir mi?
0: komple durmaz. Çünkü orada bir de havada şu anda gayet iyi. Bulunduğu bölgede olacağı için burası mesela gidiş hattıysa geliş hattı devam eder. Trafiği Marmara'da durdurulmaz. Çünkü biraz önce genel müdürümüzün dediği gibi bizde de şeritlidir. Denizde de şerit vardır. Gidiş ve geliş şeritleri. O tarafı kapatırlar. Diğer taraftan devam eder.
1: Zafer Akbul, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için.
0: Ben
1: Son
0: teşekkür ederim.
1: yorumlarınızı alayım, ardından da sizi uğurlayayım. Buyurun, son sözü size bırakayım.
0: İnşallah dediğim gibi, yani bu hani hakikaten kayda değer bir şey oldu. Eğer konuşma olduysa da, bu kaza olduysa, hakikaten çok üzüntü verici. İnşallah 10 tane gemi insanına ulaşılır, burunları bile kanamadan. Ben devletimiz olarak da, genel müdürlüğümüz olarak da gerekli bütün hassasiyeti, her kazada olduğu gibi burada insan olup olmaması, küçük büyük kaza gösterilmeden devamlı yaptıklarını bildiğim için ve bir de kendilerini çok iyi tanıdığım için özen gösterdiklerini biliyorum. İnşallah bütün gemi insanlarına bir şekilde ulaşılır. Çok teşekkür ediyorum.
1: Biz
0: Bir daha bu
1: teşekkür ederiz.
0: kazalarda yayınlar yapmamak dileğiyle diyorum.
1: Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun, yayınımıza katıldınız. Temennilerinize katılıyoruz. Bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz tüm denizcilik camiasına. Türk Uzak Yol Gemi Kaptanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akbulut yayın konuğumuzdu. Önemli gelişmeleri değerlendirdik. Elbette arama çalışmaları sürüyor, soruşturma da sürüyor, ama onun bir ifadesiyle bu saate noktayı koymak istiyorum. Yaşanması akıl almaz bir kaza. Tarafların birbirini gördüğü, konuştukları, denizcilik tarihinde çok az olan bir kaza. Böyle bir kazayı ben daha önce hiç görmedim demişti. Bu bilgiyle birlikte biz de noktayı koyalım. Gelişmelerle yeniden karşınızda oluncaya dek hoşça kalın, iyi bir gün diliyorum.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Türkiye ekonomisi 2026 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %2,3 büyüdü. Gayri safi yurt içi hasıla cari fiyatlarla 19 trilyon

0: 869 milyar 747 milyon liraya ulaştı. Büyümeye en güçlü katkı tarım, ormancılık ve balıkçılık sektöründen geldi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Haberin radyosu A Haber Radyo.
6: Reklam.
7: Tekstil dünyasının kalbi Textivision İstanbul kumaş ve tekstil aksesuarları fuarında atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için textivisionist.com.
8: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his tatil budur hissi.

0: 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta. Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
1: Bir reklam.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe. Bir reklam.
5: A Haber Radyo. 24 saat haber.
6: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
7: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, Bursa-Yalova yolunun 33 ve 36. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Bursa-Yalova istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmakta. Torbalı-Ödemiş yolunun 7 ve 12. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
6: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
5: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
8: Milyonlarca çalışanı ilgilendiren moda hakkı, Yargıtay kararı sonrası yeniden gündemde. 11 saate aşan çalışmalarda 1 saat olan ara dinlenmesi en az 1,5 saate çıkıyor. Çalışma 13 saate aşarsa mola 2 saate yükseliyor. Kurala uymayan işverene 26.620 lira ceza uygulanıyor.
5: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
9: Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para

0: de katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
1: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf Katılım Vadeli İhracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Reklam. A Haber Radyo.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Bir reklam. Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe.
2: Bir reklam.
7: A Haber Radyo, 24 saat haber.
6: Reklam.
8: Tekstil dünyasının kalbi, Textivision İstanbul kumaş ve tekstil aksesuarları fuarında atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için textivisionist.com.
9: Okul zili çalmadan DNR'da fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNote okul ve resim defterlerinde ikinciye %60 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
10: Aa, anne dedi.
11: Hadi canım, baba dedi.
10: Bez dedi.
11: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
12: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
2: Reklam.
7: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Canlı yayın.
13: Arada çözüm noktasında önemli bir katkı sağlıyor dedi. Şangay İşbirliği Teşkilatı ile önümüzdeki süreçte ilişkileri daha ileri seviyelere taşıma da bizim açımızdan mümkün cevabını verdi. Nitekim çünkü hani yani Trump'la görüşüyorsunuz, sonrasında gidiyorsunuz işte Doğu'da birçok liderle görüşüyorsunuz. Bu noktada Türkiye hem Batı'yla hem Doğu'yla iyi ilişkiler geliştirme peşindeyiz dedi. Hedefimiz 360 derecelik bir vizyonla kendi ağırlığımızı arttırmak. Bunu özellikle vurguladı Sayın Cumhurbaşkanı. Sonrasında tabii bu zirveye belki de en ön plana çıkan ikili görüşmelerinden birisi Vladimir Putin'le Sayın Cumhurbaşkanımızın bir araya geldiği o görüşme Bişkek'te yaklaşık 1,5 saat süren önemli bir görüşmeydi. Biz de bu görüşmeye ilişkin detayları sorduk. Çünkü daha kısa sürmesi bekleniyordu. Masada çok fazla dosya olunca da biraz haliyle uzadı ama Sayın Cumhurbaşkanı altını vurguladı. Çok çok verimli, çok olumlu bir havada bir görüşmenin geçtiğini söyledi. Bu görüşmede de özellikle Rusya-Ukrayna arasındaki görüşmeleri ele alma imkanı bulduklarını söyledi. Çok çok samimi bir havada geçti dedi. Enerjiden, ticarete, turizmden, yatırımlara kadar birçok alanda Rusya ile önemli bir işbirliğimiz var dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Hepsinden öte milyonlarca Rus turisti ülkemizde ağırlıyoruz. Bu çok önemli. Öncesindeki o iki ayaküstü yapılan açıklamada da bunu Putin de vurgulamıştı. Başka herhangi bir ülkeden böyle bir turist Türkiye'ye gelmiyor dedi. Onu da altını vurguladı. Ve özellikle bu savaşın, yani Ukrayna-Rusya savaşının bölgemizi ve dünyayı çok ciddi bir şekilde tehdit

0: ettiğini, tehdit ettiğini ve taraflar için de hayırlı sonuçlar doğurmadığını söyledi. Putin de bundan memnun değil dedi Sayın Cumhurbaşkanı ve barış için Türkiye elinden geleni yapacak vurgusunu yaptı. Yine bu Rusya ile görüşmede sorulan konu başlıklarından birisi de işte Türkiye'nin F-35 programına yeniden dahil edilmesi meselesiyle bağlantılı olarak S-400'leri üçüncü bir ülkeye devri konusunda bir adım atılıyor mu, atılacak mı şeklinde bir soru ilettik. Sayın Cumhurbaşkanı da cevabında Sayın Putin'le ikili gündemimizdeki her konuyu ele aldık dedi. Bu konunun da ele alındığını vurguladı. Çünkü Türkiye F-35 programının ortaklarından biriydi dedi. Bu program kapsamında ciddi katkılar sunan işte bir ülkeyiz dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Türkiye'nin programa tekrar dahil olması konusunda da görüşmelerimiz sürüyor. Burada bir başlık yani satır arasında önemli mesaj var. Amerika'daki süreçlerin bir an önce tamamlanmasıyla bu meselenin geride bırakılacağını düşünüyoruz, umuyoruz.
1: Hangisi? F-35'ler.
0: F-35 evet, çünkü yani Trump da NATO zirvesinde Ankara'da bunun altını vurgulamıştı. Bazı teknik süreçlerin tamamlanmasını bekliyoruz dedi. Sayın Cumhurbaşkanı da bunun tekrar yeniledi. Bu sürecin bir an önce tamamlanması gerektiğini söyledi. Bunu söylerken de tabii hani F-35 noktasında sadece F-35'te değil Türkiye'nin savunma sistemi. Biz bunu yürütürken kendi çabalarımızdan da vazgeçmiyoruz dedi. Kaan'dan vazgeçmiyoruz. Kendi hava savunma sistemimizden vazgeçmiyoruz. Kendi sistemimizi, kendi savunma sanayimizi daha güçlendirerek bu yola devam edeceğiz dedi. Güçlü Türkiye'nin yol haritası da budur dedi. Bir diğer konu başlığı da Can
1: Pardon. Bu arada bu F-16'ların modernizasyonu konusu vardı. O geldi mi gündeme?
0: O da yani Amerika ile yapılan bir görüşmede NATO'da Ankara'da gelmişti ama buradaki Putin'le yapılan ikili görüşmede buna ilişkin bir konu konuşulmadı. Biz de hani F-35'ler üzerinden biraz daha sorularımızı yönelttik. F-16'lar noktasında hani orada teknik bir süreç orunda yürütüldüğünü biliyoruz en azından şu an için. Tabii çok yine dediğiniz gibi siz az önce altını çizdiniz hani Şangay'dan önce işte NATO'dan işte Şangay'la NATO arasında bir Mekke anlaşması yapıldı, bunu da sorduk. Çünkü bu zirveden yani Şangay zirvesinden bir gün önce İstanbul'da bakanlar düzeyinde önemli bir toplantı vardı.
1: Komite toplantısını kastediyorsunuz.
0: Mekke İttifakı.
1: Mekke komite toplantısını evet. Yani komite dediğimiz de aslında yürütme kurulu o.
0: Evet.
1: Alınan kararların, ilke kararlarının yürütülmesiyle görevli komite. Dolayısıyla görevi son derece önemli. Oradan da ciddi ve önemli ve somut bazı sonuçlar çıkmış idi. Onu da hatırlatalım.
0: Evet, biz de bu noktada sorduk. Çünkü ilk önemli toplantısı, yani liderler nezdinde alınan kararlar sonrasında bakanlar, işte dışişleri bakanları, savunma bakanları, işte askeri yetkililerin de katıldığı bir toplantıydı. Bu İstanbul'da gerçekleştirilen toplantının çok çok önemli olduğunu altını çizdi. Bu ittifakın ilk ve somut adımı atıldı dedi Sayın Cumhurbaşkanım. Bir strateji, siyaset ve askeri komitesi toplandı dedi. En azından o mekanizmanın harekete geçmesi için, başlaması için önemli bir sekreterya oluşturulacak. Belki de işte bu işte bir genel sekreter ya da sekreter tarzında bu işleri nasıl ki ve bunun gibi örgütlerde bu işi takibini yapan, yürütmesini yapan sistemler olduğu gibi burada da bunun için ilk önemli adımlar atıldı. Üç ülkeden dışişleri bakanları, milli savunma bakanları, genelkurmay başkanları bir araya geldi. Burada bir an önce somut adımlar atılması yönündeki yaklaşımımızı ortaya koyduk dedi. Teknik olarak yapılması gereken konuları ortaya koyduk dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Bunların başında sekreteryanın kurulması, az önce de vurguladık. Ve işlerlik kazandırılması geliyor dedi. Burada askeri ve siyasi konuların ele alınması lazım. Savunma sanayi önemli bir işbirliği alanı. Bu başlık da önemli tabii ki. Şimdi bu üçlü mekanizmanın ana unsurlarından birisi savunma sanayi. Üç ülkenin zaten bir savunma paktı olarak ön plana çıkan ve kurulan bir örgütten bahsediyoruz. Bu noktada bunun biraz daha ön plana

0: kalması gerekiyor dedi. Bir de askeri operasyonel işbirliği alanı kapsamında askeri eğitimler, askeri standartizasyon, askeri tehdit, imkan ve kabiliyetlerin paylaşılması, bunun gibi teknik konular ele alındı dedi konuyla bu toplantıda. Bunlar hangi zamanlamayla nasıl hayata geçecek, onun kararları alındı. Alınan bir karar var. Yani bunların hepsi orada bir takvime bağlanmış, öyle anlaşılıyor. Ve peyderpey zamanla bunlar açıklanacak ve basında paylaşılacak. Biz de bunların somut adımlarını daha net bir şekilde göreceğiz. Bu ittifaka açıktan tepki koyan çok az ülke var dedi. Bu önemli. Ama gizliden tepki koyan ülkeler de mevcut dedi.
1: Hangileri söyledi mi?
0: Söylemedi ama yani gizliden hani biz net bir şekilde hani İsrail ya da işte Kıbrıs Rum kesimi ya da Yunanistan gibi açıktan işte buna tepki koyanların dışında bir de gizli olarak tepki koymaya çalışan ya da buna bir şekilde taş koymaya çalışan ülkelerin olduğunu söyledi. Bunlar hangi ülkeler onu zaman zaman tartışılıyor kamuoyunda tabii ki. Özellikle dedi Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye dengesi birçok aktörün açıktan bu ittifakı eleştirmesini zorlaştırıyor dedi. Bu önemli. Bu ittifak bölgemizde istikrar ve güvenlik için kurulmuştur. Bir kez daha bunun altını vurguladım. Biz yolumuza kardeşlerimizle birlikte güçlenerek devam edeceğiz dedi. Belki de yani işte bu noktada başka ülkelerin de katılımı olur mu olmaz mı? Zaten o da çokça tartışılan bir konu başlığıydı. Şimdi tabii ki Mekke İttifakı'nın yanı sıra Suriye'de olup bitenler de önemli. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye politikasındaki son 2 senedeki biraz daha Türkiye tezlerine yakınlaşmasını sorduk. Yani çünkü baktığımız vakit Amerika Birleşik Devletleri son 1-2 ay içerisinde ki mesajları işte Suriye'nin toprak bütünlüğünü daha güçlü bir şekilde korunması, özellikle SDG ve YPG'nin kendini feshetmesi sonrası işte Tombarağı'nda attığı işte yaptığı açıklamalar vardı. Tek bayrak, tek ordu şeklinde Suriye'nin toprak bütünlüğünü destekleyen bir yaklaşım var Amerika'nın. Bu da zaten Türkiye'nin öteden beri desteklediği, evet, savunduğu bir tezdi. Bu noktada Ankara ve Washington arasındaki yakınlaşmayı da sorduk kendilerine. Ve cevabından da Türkiye olarak biz Suriye konusunda dün ne söylediysek bugün de aynısını söylüyoruz dedi. Suriye'nin terör örgütlerinin cirit attığı bir alan olamayacağını, buradaki istikrarsızlığın bütün bölgeye yayılabileceğini söyledik diyor. Bütün dünyaya mesajını verdik, Amerika'ya da bunu söyledik ve neticede haklı çıktık dedi. Yani çünkü 2011'deki o iç savaşın başlamasıyla birlikte Suriye'de baktığımız vakit birçok terör örgütü, işte DAEŞ'inden tutun YPG'sini, PYD'sini, yabancı paralı askerler, yine ülkeyi, Suriye'yi 7 parçaya bölmeye çalışan güçlerin orada sadece Suriye'yi değil bütün bölgeyi biz de dahil olmak üzere terörize etmeye çalıştığını gördük. Buna da Türkiye olarak engel olduk. Şimdi Suriye halkı çok ağır bedeller ödedi dedi. Ama vatanlarına sahip çıktılar. Şimdi de bütün Suriye'yi inşa etmek için çalışıyorlar. Bu konuda bütün komşu ve Suriye'ye dost ülkeleri Suriye'nin yeniden inşa ve imarına yardımcı olmaya davet ediyorum dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Ve bu çağrımızı da yapacağız, yapmaya devam edeceğiz dedi. Bununla birlikte bir de tabii ki terörsüz Türkiye konusunda işte terörsüz bölge, terörsüz Suriye, terörsüz Irak doğru o vizyonun geliştirilmesi konu başlığı vardı. Özellikle Suriye'deki yapılanmada işte YPG-PYD'nin fesih kararını sorduk. Nasıl değerlendirirsiniz diye. Açıklanan karardan kardeş Suriye halkı adına doğrusu memnuniyet duyuyorum dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Alınan kararı ve entegrasyon sağlanmasını olumlu değerlendiriyoruz dedi. Kararın sahada uygulanmasını hem Suriye tarafı hem Suriye ile çok uzun bir sınır hattı olan bir komşu ülke olarak biz elbette takip ediyoruz dedi. Yani Suriye ile birlikte sonuçta SDG, YPG'nin en çok tehdit ettiği nokta bizim sınır bölgemizdi. Biz de buna yakından takip edeceğiz. Bu konuyun takipçisi olacağız dedi. Suriye'nin bütün unsurlarıyla birlikte bütün olmasını en çok biz arzu ediyoruz dedi. Suriye'de sürdürülebilir kalkınma ve kapasite artışı içinde bu önemlidir dedi. Bizler bunun için Suriyeli kardeşlerimizin hep yanında olduk. Bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceğiz. Bu konuda Cumhurbaşkanı Ahmet Çağrı maşallah zor süreçleri başarıyla yönetmiştir dedi Sayın Cumhurbaşkanı ve yönetiyor dedi.

bölgeye doğru gittiğini söyledi. Şimdi tabii birçok konu başlığı var dedik. Bir diğer konu başlığı da Karadeniz'deki sorun. Rusya-Ukrayna arasındaki yaşanan savaş Karadeniz'de zaman zaman ticari gemileri hedef alıyor. Hedef alınan gemiler arasında Türk gemileri de var. Bu süreçte zarar gören gemilerimiz var dedik. Sayın Putin'le görüşmenizde bu konu gündeme geldi mi diye bir soru yöneltildi. Ortak bir çözüm geliştirildi mi, geliştirilecek mi şeklinde. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da cevabında yalnız Türk bayraklı ve Türk işletmecilerin kullandığı gemiler değil, Karadeniz'deki bütün sivil deniz taşımacılığının güvenliği bizim için önemlidir dedi. Taraflar arasındaki mücadele sivillerin ve ticari hayatın güvenliğini ortadan kaldıracak bir noktaya taşınmamalıdır. Bu nedenlerle çok daha geniş perspektifle bu işe bakıyoruz, hareket ediyoruz. Bu sorunu çözmemiz için de gerekli çalışmaları yapıyoruz dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Çünkü artık verdiği zarar giderek katlanıyor. Yani bu Rusya-Ukrayna arasındaki çatışma bölgesel olarak diğer bölgelere de sıçramaya başlıyor. Sayın Cumhurbaşkanı Karadeniz'de ticari deniz taşımacılığının güvenliğini kalıcı bir şekilde sağlayacak bir mekanizmaya ihtiyaç var dedi. Şunu açıkça söylemek isterim ki tahıl krizinin özellikle Afrika kıtasında yeniden baş gösterdiğini görüyoruz. Sorun daha da büyümeden inisiyatif alınmasında fayda var dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Rusya ile ilgili yapılan bu soruya yanıtan. Bir diğer sorun Yunanistan. Özellikle Ege'de İsrail'e yakınlaşma Doğu Akdeniz'de Türkiye ile diyalog mesajları veren Yunanistan bir taraftan da Ege adalarındaki askeri kapasitesini arttırıyor. Son olarak Mitsotakis Yunanistan Başbakanı Türkiye'nin itirazlarına rağmen bölgede planlarının değişmeyeceğini söylemişti. Nitekim bu gayri askeri statüdeki adaların ne olacağı akıbeti önemli. Adaları silahlandırmaya devam ediyor. Bu süreçte Türkiye'nin yaklaşımı nasıl olur şeklinde bir soru sorduk Sayın Cumhurbaşkanı. Kendisi de önemli bir yanıt verdi bu soruya. Bize düşen nedir dedi, gereğini yapmak dedi. Yani bu süreç içerisinde biz gereği neyse onu yaparız dedi. Önemli, net ve kısa bir mesaj. Yunanistan'la biz iyi komşuluk temelinde yürüyelim diyoruz. Kara parçamızdan şöyle Kaş'tan Yunanistan'a bir ses versek duyulur şeklinde bir cevap verdi. Ama biz her konuda samimi olduk, yapıcı davranan taraf olduk Türkiye olarak. Fakat çoğu zaman iyi niyetimizin karşılığını göremedik dedi. Yunanistan tarafı için söylüyor. Bir defa Yunanistan'ın şunu artık anlaması lazım. Türkiye'nin kimsenin toprağında gözü yoktur. Ancak kimseye de haklarını çiğnetmez dedi. Uluslararası anlaşmaların hiçe sayılması ve bunların çiğnenmesi kimseye fayda sağlayamayacaktır dedi. Türkiye'nin seri kanlı ve sağduyulu yaklaşımını her kim bir aciziyet olarak okuyorsa açık söylüyorum vahim bir hata yapıyordur. Atina'ya çok net bir mesaj burada. Yunanistan girdiği bu yanlış yoldan dönmeli. Gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmelidir. Tarih burası çok önemli. Tarih ibret alanlar için çok çok iyi bir yol göstericidir diyor. Evet. Geçmişte Yunanistan'ın hatalar yaptığını ve bunlardan tecrübe çıkarması gerektiğini söylüyor. Biz bölgemizde barış, güvenlik ve istikrar için çalışmaya devam edeceğiz şeklinde. Bunun da altını çizdi. Yunanistan'a da buradan net bir mesaj vermiş oldu. Tabii ki bu süreç içerisinde teröristsiz Türkiye noktasında da birkaç sorumuz oldu. Çerçeve yasa büyük bir çoğunlukla meclisten geçti. Artık terör örgütünün silahları bırakması bekleniyor. Bu süreçte hedefe ulaşmak için merak edilen bazı konular var dedi. Bu sürecin ne kadar bir zamanda tamamlanması bekleniyor, gerekiyor şeklinde bir soru yöneltildi Sayın Cumhurbaşkanı'na. Ve cevaben de bu tür olaylarda zaman vermek, yani bir takvim ortaya koymak, bu işi zamanlamak mümkün değil dedi. Teröristsiz Türkiye sürecini bir takvim meselesinden öte bir hedef meselesi olarak görüyoruz. Olaya böyle bakacağız. Elbette devlet olarak bizim bir yol haritamız var, bir planımız, bir takvimlendirmemiz var dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Sürece dair ilgili kurumlarımız da şu anda eş güdüm içinde çalışıyor. Bugün geldiğimiz noktada

0: Meclisimizin ortaya koyduğu güçlü mütabakat önemlidir, çok kıymetlidir. Ve aynı zamanda Cumhurbaşkanı yardımcımız Cevdet Yılmaz başkanlığında oluşturulan bir takip kurulu atılacak adımları yasada tanımlanan görevler çerçevesinde bir planlama başlatmıştır şeklinde buna bir açıklık getirdi ve bazı detaylar verdi. Ve bundan provokasyonlara da dikkat çekti. Terörsüz Türkiye hedefini ortaya koymuştur milletimiz şeklinde. Ancak işte provokasyona açık süreçlerin çok uzamaması gerekir. Bu noktada meclis başkanımız da dahil olmak üzere grup başkanlarımız her türlü hassasiyeti gösteriyor. Ve yola da bu kararlılıkla çıktık ve bunda devam ediyoruz dedi. Tabii birçok daha konu başlığı var. Şimdi özellikle Rusya-Türkiye ilişkilerinde de konuşulan konu başlıkları arasında işte dediğimiz gibi S-400'lerin ve F-35'lerin hani en çok merak ettiğimiz konu başlıklarından birisi buydu. Biz de bu çerçevede sorularımızı sorduk. Sorduğumuz soruların hepsine net bir şekilde cevap da alabildik. Üzere Yunanistan'a verilen mesaj önemliydi. Rusya ile özellikle Vladimir Putin ile çok çok samimi bir havada geçen bir görüşmeden bahsetti. Bunu zaten dün basına yansıyan fotoğraflardan da net bir şekilde görebildik. Verimli bir zirveydi Bişkek zirvesi. Türkiye hem doğuda hem batıda masada ne kadar kararlı olduğunu ve bir denge unsuru olduğunu bir kez daha göstermiş oldu.
1: Çok teşekkürler. E-News yayın koordinatörü Orhan Salih bizlerle birlikteydi. Çok teşekkür ederiz Orhan.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Ve ajansa devam ediyoruz. İstanbul Silivri açıklarında gece saatlerinde iki gemi çarpıştı. Tuğberk İmamoğlu isimli gemi battı. Mürettebattan haber alınamıyor. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural Silivri'den son gelişmeleri aktaracak.
2: Şu an Silivri açıklarındayız ve bu noktada şu an o arama kurtarma işlemlerinin yapıldığı alana doğru seyrimiz devam ediyor. Kameraman arkadaşım Aydın Baytar'la birlikte şu son dakika gelişmesini paylaşarak başlayalım. Adalet Bakanı Akın Gürle konuyla alakalı yaşanan bu çarpışma ve bu deniz kazasıyla alakalı soruşturma başlatıldığını, eğer varsa maddi sorumlulukların ve bu maddi durumun geçerliliğini koruyan ve yine yapılan bir hata varsa bu sorumlulukla alacak kişilerle alakalı da soruşturma kapsamında çalışmaların başlatıldığının altını çizdi. Cumhuriyet Başsavcı Vekili, iki Cumhuriyet Savcısının konuyla alakalı kapsam içerisinde şu an çalışmalarına devam ettiğini açıkladı diyelim. Peki şu ana kadar neler gördük açık denizde? Şu an Marmara Denizi'nde çalışmalar devam ediyor. Çalışmaların devam ettiği alan yaklaşık 800-900 metre derinlikte ve MSB'nin de çok sayıda gemisinin bu noktada olduğunu söyleyelim. Bizler de burada kaptanımızla beraberiz. Ahmet Turan Koldaş kaptanım burada. Kendisine mikrofonu uzatacağım. Evet kaptanım, buraya kadar geldik. Bizler şu an nasıl bir rota içerisinde ilerliyoruz ve şu an sizin izlenimleriniz neler bu rotayla alakalı?
3: Şimdi koordinatları ben girdim buraya. Kameraman arkadaşım burayı gösterebilir isterse. Bizim olduğumuz yer şu anda teknemizin olduğu konumu gösteriyor. Kazanın olduğu yer burası. Tamam, şu anda MSB gemisini ben açıklarda görüyorum. Ondan sonra şu an oraya doğru seyrimiz devam etmektedir. Olay yerine intikal etmemiz yaklaşık 1,5 saati falan anca orada olabiliriz. Ondan sonra şu anda inşallah bir can kaybı yaşanmaması, biz de elimizden gelen gayreti göstererek bir yapmamız gereken bir şey varsa biz de yapmak istiyoruz. O yüzden şu anda seyrimiz devam ediyor.
2: Peki havadaki durumu şu an nasıl değerlendiriyorsunuz? Hava ve denizin durumunu.
3: Yani hava ve deniz durumu şu an için yani kurtarma çalışmaları için çok çok iyi. Yani şu an ne yapılması gerekiyorsa yapılabilir. Deniz iyi, hava iyi. Yani herhangi bir denizde şu an olağanüstü bir dalga söz konusu değil. Şu an için her şey iyi. Ondan sonra ben şu an MSB, şu önümüzdeki gemiyi gösterebilirseniz eğer, Bakın.
2: Kameraman arkadaşımızdan rica edeceğim. Çok uzak bir görüntü ancak yine de göstermeye çalışalım sizlere. Evet Aydın abi hemen karşımızda bulunan orada sabit.

0: şekilde olan gemiler, o gemilerin ve çevresindeki daha birçok farklı sahil güvenlik botları ve gemisinin de o noktada şu an çalışmalara devam ettiğini söyleyebiliriz. 800-900 metrelik bir derinlikten bahsediyoruz ve çalışmaların bu minvalde devam ettiğini, yaklaşık 11 dakika içerisinde de yine bu geminin, İmamoğlu gemisinin batmış olduğunu söyleyebiliriz. Peki nasıl değerlendiriyorsunuz batmasını? Özellikle diğer gemiyle olan o çarpışma esnasında gecenin saat 3'te olması, bu bilgilerle beraber siz nasıl değerlendiriyorsunuz bunları?
1: Yani anladığım kadarıyla gemi yolunda bu kaza gerçekleşmiş. Yani kesinlikle geminin herhangi bir şeyden arıza vermiştir. Yani elektronik arıza verdiği zaman karşı tanker gemisiyle, petrol gemisiyle irtibat kuramaması ve geminin rotasının değiştirmemesi kazayı muhtemelen gerçekleşmesine sebep olmuştur. O yüzden kaza esnasında mürettebatın can yeleklerini giyip denize atlaması da onların yaşamda kalması için biraz daha güvenli bir şey olacaktır. Can yeleğini giyinmesi. Şu an için yani makine dairesinde bir arıza olabilir. Yani bu kazanın muhtemelen herhangi bir gemideki gece seyri olduğu için elektronik arızadan çıkmış olma olasılığı yüksek, ihtimaller üzerinde benim görüşüm. Tabii ki bunu bizim şeylerimiz açıklayacak.
0: Ekipler açıklayacak. Can yeleği demişken benim de üzerimde şu an bir can yeleği var. Bu can yeleğinin dikkat çekici noktalarından birisi bir düdüğe sahip olmuş olması. Bu düdükle birlikte arama kurtarma işlemlerinde kişiler kendilerinin seslerini duyurabiliyorlar. Doğru değil mi?
1: Doğru. Evet. Düdük sayesinde şey yapabiliyoruz. Yani kendi yerimizi bildirebiliyoruz. Ondan sonra durumumuzu, aciliyetini, zor durumda olduğumuzu düdük sayesinde karşı tarafa kendi sesimizi duyurmamız için düdüğü tabii ki de kullanmamız gerekiyor. Bunlar önemli ekipmanlar. Teknemizde bütün ekipmanlar mevcuttur. Bu ekipmanların tabii kaza anında o anki dakikalar ve saniyeler çok az olduğu için bunları hemen üstüne geçirebilmen, giyebilmen tabii ki kolay olmuyor.
0: Bu aldığım gece saat 3'te olması bir yandan bu da bir noktada aslında önemli bir durum değil mi? Gece saat 3'te bütün herkes aynı anda şu an çalışıyor ve iştigal halde miydi acaba kendi işleriyle? Böyle bir nöbetleşe sistem değişikliği söz konusu mudur orada da?
1: Yani geminin içerisinde zabitler var, Ondan sonra yani onların tabii ki gece o saatte yorgunluk belirtileri oluyor. Yani gemi mürettebatının yorgun olup uykuda olması yani felaketin boyutlarının daha da böyle kötü olmasına sebep oluyor. O yüzden tabii bunlar hepsi ihtimal. Bunların hiçbir tanesi yaşanmasın, olmasın isteriz. Biz de şu anda yani tüylerimiz diken diken, olay yerine gidip elimizden gelen bir şey olursa biz de müdahale edip yurttaşlarımızı canına bir nebze olsa kurtarmak için seferberlik başlattık. Sağ olsun A Haber ekibi de bizimle beraber, biz de sizinle gelelim dediler. Onlarla beraber şu anda olay yerine intikal ediyoruz. İnşallah elimizden bir şey gelirse canımızla başımızla mücadelemizi edip yurttaşlarımızı kurtaracağız. Allah nasip eder. Dualarımız onlarla beraber.
0: Çok teşekkür ediyoruz Sayın Kaptanım. Evet, Ahmet Kaptanımızla birlikte bizim yolculuğumuz sürüyor haber ekipleri olarak ve şu an o noktaya doğru, o arama kurtarma işlemlerinin yapıldığı noktaya doğru seyrediyoruz diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
2: Silivri'de meydana gelen gemi kazasına ilişkin yeni telsiz kayıtları ortaya çıktı. Dinliyoruz.
3: Altı iskeleye

0: Girne'de batan gemiden de kayıp 20 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Geminin 500 metre derinlikteki enkazına ulaşıldı. Son durum A Haber muhabiri Kübra Tepeci'de.
1: Evet, Türkiye'den gelen TCG Alemdar ve TCG Işın gemisinin çalışmaları neticesinde geminin enkazına ulaşıldığı saat 11 civarında duyurulmuştu. Tabii kayıp 20 kişiyi arama çalışmaları da devam ediyor. Bizler kameraman arkadaşım Furkan Ali Özer'le birlikte geminin kalktığı limanın olduğu noktadayız. Tabii buradaki ailelerin bekleyişi de hala sürüyor. O 20 kişiden gelecek haberi bekliyorlar. Neler yaşanmıştı? Dün ve bugün neler yapıldı? İsterseniz onları hatırlatalım. Dün saat yaklaşık 5-5.30 sıralarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman açıklama yapmıştı. 550 metre derinlikte batan gemi olduğu düşünülen bir cisim tespit edildiği söylenmişti. Ama henüz gemi olup olmadığı kesin değildi. Gemi olduğu düşünülüyordu. Bugün TCG Alemdar'da geldi ve hem TCG Alemdar'ın hem de TCG Işın gemisinin yaptığı çalışmalar neticesinde bugün saat 11 sıralarında artık geminin tam olarak nerede olduğu tespit edildi ve ekiplerin o noktadaki çalışmalarının sürdüğü, şimdi ise kayıp aslında 20 kişiye ulaşmak için çalışmaların devam ettiğini belirtmiş olalım. Peki neler yapılmıştı? TCG Işın gemisi ve Alemdar gemisi bu konuda çok önemli. Yaptığı çalışmalar da çok önemli. TCG Işın gemisi öncelikle dün elektronik dalga göndermişti ve aşağıda bir metal var mı yok mu? Öncelikle bunun tespiti yapılmaya başlanmıştı. Ardından bir görüntüleme için cihaz gönderilecekti. Hem Alemdar'dan hem de TCG Işın'dan gönderilen o cihaz sayesinde geminin enkazının aslında görüntülerine de ulaşıldı. O cihazı dün ekranlara getirmiştik canlı yayınımızda. Hem kamera sistemi vardı, hem aydınlatma sistemi vardı denizin altına indikten sonra. Çünkü 550 metreye yakın bir derinlikten bahsediyoruz. Ve aynı zamanda robotik kolları vardı. Bu robotik kollar sayesinde kayıp 20 kişiden geminin içinde olan sıkışan kişiler varsa yine aslında orada da kurtarma çalışması anlamında o robotik kolların büyük bir önem taşıdığını belirtmiştik. Kameraman arkadaşım Furkan Ali Özer'le birlikte bizler Girne Limanı'nın olduğu noktadayız. Bu noktada canlı yayınlarımızı gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Yeni gelişmeler, detayları oldukça da sizlere aktaracağız. Şu anda geminin enkazına ulaşıldı. Kayıp 20 kişiyi arama çalışmaları hem denizin altından hem denizin yüzeyinden sahil güvenlik ekipleri botlar tarafından hem de helikopterlerle havadan devam ettiğini belirtelim ve sözü Girne'den size bırakalım.
0: Nepal'e geçiyoruz. Nepal'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 1000'i aştı. Kayıp 4000 kişiyi bulmak için çalışmalar sürüyor. Felaketin son durumunu ve bölgede yaşananları almak için Çin'e gidiyoruz. Mehmet Zeyrek notlarıyla Pekin'den karşımızda.
2: Can Okanar, bugün aslında pek umutların olmadığı, iyi haberlerin gelmediği gündeyiz. Nepal hayatını kaybedenlerin sayısının 1100'den fazla olduğunu bildirdi. Çin tarafında veriler aynı. 16 can kaybı ve 546 kişi aranıyor. Ve artık uzmanlar kayıp kişiler için umutların tükendiği bilgisini paylaştı. Hidroelektrik projelerinin kalıntıları 279 işçi kurtarıldı ama hala yüzlerce işçinin enkaz altında kaldığı bilgisi var. Ekipler o noktada daha titiz bir çalışma yürütüyor. Çünkü işçilerin en azından yanlarında oksijen tüpleri ve yiyecek malzemeleri vardı. Bu da umutları şu an için canlı tutuyor. Aileler kurtarma çalışmalarının yavaş olmasından şikayetçi ve bölgedeki sel sularının tahliyesi için daha iyi ekipmanların olmasını bekliyorlar. Mahsur kalanların güç merkezlerinin içinde, su üzerinde veya odalarda kalabilecekleri umuduyla Nepalli, Çinli, Hintli ve Güney Koreli profesyonel ekipler şu anda hidroelektrik santralinde daha hummalı bir çalışma yürütüyor. Nepal İçişleri Bakanı yukarıdan aşağıya doğru derinlemesine kazı yaparak mahsur kalanlara ulaşmanın yolu

0: araştırdıklarını ifade etti. Çinli uzman heyette bu alanda daha titiz çalışmalar yürüttüklerini bildiriyor. Çin tarafında yollar onarılmaya başlandı. En azından insani yardımların ulaşması için bir köprü görevi görecek bu yollar. Şu an için hayati önem taşıyor. Nepal'de umutların tükendiği artık günlerdeyiz ve gelişmeler bu yöndeydi. Can Okanar.
1: Fransa'da siyasi partiler 10 aydan az bir süre kalan seçimlere hazırlık için kampanyalara başladı. Aşırı sağcı kesim her seçim öncesinde olduğu gibi İslam düşmanlığını alevlendirmek için vakit kaybetmeden sahneye çıktı. Müslüman ve göçmen karşıtlığıyla bilinen Fransız milletvekili Jean-Philippe Tanguy seçimi kazanmaları halinde başörtüsü takanlara para cezası uygulamayı vaat etti.
2: İslamcı ideolojiyle mücadele edeceğiz. Başörtüsü kullanımını cezalandıracağız.
3: İslam düşmanlığı bir kez daha seçim malzemesi yapıldı. Aşırı sağcı kesim yine başörtüsüne hedef aldı.
2: Fransa'da kadınlar hiçbir yerde asla başörtüsü takamayacaklar.
3: Genel seçimleri 10 aydan az bir süre kalan Fransa'da İslamofobi üzerinden oy toplamaya çalışanlar şimdiden kolları sıvadı. Göçmen ve Müslüman karşıtlığıyla bilinen Ulusal Birlik Partisi milletvekili Jean-Philippe Tanguy skandal bir seçim vaadinde bulundu. Aşırı sağcı siyasetçi sandıktan birinci çıkmaları halinde başörtüsü takanlara para cezası uygulayacaklarını öne sürdü.
4: Başörtüsünü kamusal alanda yasaklama fikri Le Pen'in daha önceki seçim kampanyalarında da öne sürdüğü bir iddiaydı. Fakat bu hem Fransa Anayasası'na aykırı hem de laiklik ilkesine aykırı bir durum.
3: Yaklaşık 8 milyon Müslümanın yaşadığı Fransa'da açıklamaya sert tepkiler gecikmedi. Sosyal medyada aşırı sağcı siyasetçiye eleştiri yağarken Fransa İslam Konseyi'de bildiri yayınlayarak skandalı kınadı.
2: Mevcut koşullarda bu tür açıklamalar son derece sorumsuzcadır. Bu sözler Fransa'nın her yerinde hali hazırda hakaret, tehdit, yıldırma, ayrımcılık ve zaman zaman saldırıların mağduru olan Müslüman kadınları toplum nezdinde itibarsızlaştırmaya hizmet ediyor.
3: Fransa'da iki dönem üst üste görev yapan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron gelecek yıl düzenlenecek seçimlerde aday olamayacak. Seçimlerin ilk turu 18 Nisan, ikinci turu da 2 Mayıs 2027'de yapılacak.
1: ABD-İran hattında yaşanan gerilim karşılıklı saldırılarla daha da alevlendi. ABD Hürmüz Boğazı çevresindeki İran hedeflerini vurdu. ABD saatler sonra saldırı dalgası başarıyla sona erdi açıklamasını yaptı. Füze ve İHA'larla misilleme yapan İran, Ürdün ve Bahreyn'deki Amerikan üslerini hedef aldı.
5: ABD vurdu, İran misilleme yaptı. Bölgede füzeler yeniden havalandı. Tansiyon bir kez daha tırmandı. ABD Merkez Komutanlığı İran'a karşı yeni bir saldırı dalgası başlatıldığını açıkladı. Hedefte devrim muhafızlarına ait hava savunma sistemleri, radarlar, deniz unsurları ve iletişim tesisleri vardı. İran'ın güneyindeki Bender Abbas, Cask, Çabahar, Konarak, Minep, Sirik ve Keşm Adası çevresinde patlamalar yaşandı. Washington operasyonun Hürmüz Boğazı'ndaki tehditleri azaltmayı amaçladığını açıkladı. ABD Başkanı Trump, İran'ın yeniden karşılık vermesi halinde daha sert saldırılar düzenleneceğini söyledi. Ancak Tahran geri adım atmadı. İran'dan füzeler havalandı. Ürdün ordusu hava sahasına giren 13 balistik füzeden 10'unun önlendiğini, 3 füzenin ise tenha alanlara düştüğünü açıkladı. Devrim muhafızları Ürdün'deki Titin kampının hedef alındığını öne sürdü. ABD'nin ağır kayıplar verdiğini iddia etti. İran'ın misillemesi Ürdün'le sınırlı kalmadı. İran tarafı Bahreyn'deki Şeyh İsa Hava Üssü'nde ABD personelinin bulunduğu mevzilerin İHA'larla hedef alındığını açıkladı. Öte yandan İran makamları Kohestak'ta bir düğünün ABD saldırısında vurulduğunu öne sürdü. Çok sayıda kişinin öldüğünü açıkladı. Washington cephesinde askeri saldırıların yanı sıra ekonomik ve siyasi baskılar da sürüyor.

0: Ya devrim muhafızları kendi içinde birbirine düşecek, ya İran halkı onlara karşı ayaklanacak, ya da müzakere masasına gelip uyacakları bir anlaşma yapmak isteyecekler.
1: Washington ve Tahran arasındaki karşılıklı saldırılar sürerken bölgede gerilimin daha da tırmanmasından endişe ediliyor.
2: Atina yönetimi İsrail'le Aşil Kalkanı hava savunma sistemi için 3 milyar euroluk anlaşmaya imza attı. Anlaşmayı savunan Yunanistan Sağlık Bakanı Filistin'le ilgili tartışılacak açıklamalarda bulundu ve Türkiye'yi hedef aldı. Yunan muhalefetindense anlaşmaya tepki gelirken eski Maliye Bakanı süreç için utanç verici yorumunda bulundu.
3: Yunanistan'la İsrail 3 milyar euroluk Aşil Kalkanı hava savunma sistemi için anlaşma imzaladı.
4: Hava savunma silah sisteminin toplam bedeli en az 3 milyar euro. Yaklaşık 35 ay içerisinde operasyonel hale gelecek.
3: Atılan imzalar Yunan siyasetinin de bir numaralı gündem maddesi oldu. Mecliste konuşan Yunan Sağlık Bakanı anlaşmayı savunurken Filistin'le ilgili tartışılacak açıklamalarda bulundu. Miçotakis hükümeti anlaşmadan memnun, ancak Yunan muhalefeti İsrail'le ilişkilerde gelinen noktadan endişeli. Eski Yunanistan Maliye Bakanı Varoufakis sosyal medya hesabından anlaşmayı alıntıladı, utanç verici ifadesini kullandı. Yunanların büyük çoğunluğunun soykırımcı apartheid devletine karşı olmasına rağmen biz yönetici sınıfımızın bu rezil anlaşmayla Yunanistan'ı lekelemesine izin verdik yorumunda bulundu. Siriza Partisi de yazılı açıklama yaptı. Yunanistan gerçekten daha fazla stratejik özellik mi kazanıyor, yoksa İsrail'e karşı bağımlı hale mi geliyoruz diye sordu. Siriza'dan ayrılan ve sol ittifakın lideri olan Tsipras ise anlaşma karşısında yorum yapmaktan kaçındı.
2: Sırada dünya raporu var.
3: Pakistan'da test sürüşüne çıkan yerli sürücüsüz araç denemesi fiyaskoyla sonuçlandı. Yolcu koltuğunda oturan gazeteci aracın özelliklerini anlatıyordu. İnternet kesintisi sonucu teknik bir arıza meydana geldi. Trafiğin olmadığı bölgede ilerleyen araç park halindeki polis aracına çarptı. Bu görüntülerse Endonezya'dan. 60 metre uzunluğundaki bir asma köprünün açılışı yapılıyordu. Aralarında bölge valisinin de olduğu 50 kişi köprüden geçerken yapı birden çöktü. Şans eseri can kaybı yaşanmazken bazı kişiler hafif yaralandı. Köprünün çökme nedeni ise teknik incelemenin ardından netleşecek. Bu kazanın adresi ise ABD'nin Kaliforniya eyaleti. Araç tırın altında kaldı. Ezilen aracın sürücüsü de mahsur kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri özel ekipmanlarla sürücüyü araçtan çıkardı. Neyse ki sürücü kazadan yaralı kurtuldu. Brezilya'nın Florianópolis kentini dolu fırtınası vurdu. İri dolu tanelerinin denize düşme anları kameralara böyle yansıdı. Şiddetli fırtınada en az 700 konutun hasar gördüğü bildirildi. Endonezya'da bulunan Sinabung Yanardağı tekrar faaliyete geçti. Dev yanardağ 3500 metreye kül püskürttü. Bölgedeki araçlar ve binalar külle kaplandı. Yetkililer daha büyük bir patlamanın meydana gelebileceği konusunda uyarıda bulundu.
2: Diyarbakır'da yaşayan 3 yaşındaki Nehir Kekliği 4 ay önce kedi ısırmıştı. Olaydan aylar sonra ateşi çıkan çocuk bir anda fenalaşarak komaya girdi. 17 günde yoğun bakımda kaldı, ancak hayatını kaybetti.
5: Küçücük elleri, minicik bir bedeni vardı. Bir kedi ısırığı onu hayattan kopardı. Acı haber Diyarbakır'dan geldi. 3 yaşındaki minik Nehir sokaktaki bir kediyle oynuyordu. Tam 4 ay sonra rahatsızlandı, durumu gittikçe kötüleşti. Ailenin aklına gelmeyen başına geldi. Kızlarına kuduz teşhisi konulup entübe edildi. 17 gün boyunca yaşam mücadelesi veren küçük kız hayatını kaybetti.

0: kaybetti. Sebebi ise oynadığı o kedinin onu dudağından ısırmasıydı.
1: Derin bir tırmalamada bile oradan da virüs cilt yoluyla vücuda girebilir.
2: Sanılanın aksine risk yalnızca köpeklerde değil, kediler için de geçerli. Öyle ki günümüzde hemen hemen herkesin evinde kedi var, ancak aşı farkındalığı oldukça az.
1: Köpeklerden bulaşır ama sadece köpekler değil, kediler, hatta tilkiler, kurtlar bile bu virüsü taşıyabilirler.
0: Üstelik belirtileri de tıpkı minik nehirde olduğu gibi aylar sonra görülebiliyor.
1: Beyne yerleşiyor. Ensefalit dediğimiz beyin iltihaplanmasına sebebiyet veriyor. Isırma bölgesi beyne ne kadar yakınsa enfeksiyona bağlı hastalığın gelişme süresi daha kısa oluyor. Ama yine de kuluçka süresi uzun hastalıklardan bir tanesi.
2: Eğer bir yaralanma olduysa bölge en kısa süre içinde bol suyla 15 dakika kadar uzunlukta yıkanmalı ve dezenfekte edilmeli. Ardından da en yakın sağlık kuruluşuna gidilip tedaviye başlanmalı. Eğer uygun görülürse de bir an önce kuduz aşısı olunmalı.
1: Mutlaka aşılar başlamalı. 10 gün sonra hayvan hayattaysa o zaman aşı programının devamı belki durdurulabilir.
3: İstanbul Sultan Gazi'de bir kişi gıda toptancısının önündeki ıhlamur ağacının dibine iki gece üst üste kimyasal olduğu öne sürülen bir madde döktü. O anlar güvenlik kamerasına yansırken işletme sahipleri komşu esnaf hakkında suç duyurusunda bulundu.
4: Ihlamur ağacına dökülen sıvı madde paniğe neden oldu. O anlar güvenlik kamerasına yansırken soruşturma başlatıldı. Olay İstanbul Sultan Gazi'de yaşandı. İddiaya göre bir esnaf iş yerinin önündeki malzemelerden rahatsız olduğunu belirterek işletme hakkında defalarca şikayette bulundu.
5: En son zamanlarda bize şikayetler geldi, bilavukalar geldi. Malı geri aldı. Gidgide şikayetler gene geliyor. Bir daha geri aldı.
4: Malzemeler kaldırıldı ancak tartışma bitmedi. O esnaf bu kez iş yerinin önünde bulunan ıhlamur ağacını hedef aldı. İddiaya göre ağacı kurutmak amacıyla dibine iki gece üst üste kimyasal madde döktü.
6: Ağaca kimyasal madde kullanılıyor. Kameralarda da kayıtlarda var zaten.
4: O anlar güvenlik kamerasına yansırken dökülen sıvının türünü belirlemek için inceleme başlatıldı.
7: Halkbank'ın katkılarıyla. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kira sözleşmelerinin e-devlet kapısı üzerinden hazırlanmasını zorunlu hale getirmeye yönelik çalışması, gayrimenkul sektörü temsilcileri ve tüketici derneklerince olumlu karşılandı. Sektör temsilcileri bu sayede kayıt dışı kira gelirleriyle mücadele edileceğini belirterek kira uyuşmazlıklarının da önüne geçileceğini ifade etti.
8: Halkbank'ın katkılarıyla.
9: Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
10: Sevgili dostlar, ben Alten Ercikli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
9: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
11: Haberin radyosu A Haber Radyo.
12: Reklam.
13: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
11: A Haber Radyo, haberin radyosu.
14: Daha dün annemizin kollarında yaşarken, daha dün...
15: Evet. Şimdi okullu olduk diyordu hani.
16: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
17: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul

alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: okul alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta. Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
0: Reklam.
2: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
3: Çocuklar okula dönüyor, Akses'ler 3000 TL'ye varan çip para kazanıyor. 30 Eylül'e kadar cüzdandan 2 kampanyaya katıl, kampanyalar kapsamında yapacağın market, giyim, elektronik ve kırtasiye harcamalarında 2500

0: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
1: Reklam. A Haber Radyo.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır. Şansa kalmaz işiniz,
2: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: Reklam.
4: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa sigorta konut sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa sigorta, güven doğasında var.
7: Okul zili çalmadan DNR'da fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNot okul ve resim defterlerinde ikinciye %60 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
1: Reklam.
5: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
8: Halkbank'ın katkılarıyla.
9: Türkiye'de işsizlik Temmuz ayında yükseldi. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %8,1'e çıkarken işsiz sayısı 2 milyon 860 bine ulaştı. İstihdam 388 bin kişi azalırken gençlerde işsizlik oranı %14,5'e yükseldi ve atıl iş gücü %30,6 oldu. İş gücüne katılımda %52,5 oldu.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: İstanbul 88.8, Ankara 90, İzmir 95.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk milli hızlı treninin test süreçlerinin başarıyla devam ettiğini duyurdu. Uraloğlu, "Milli elektrikli hızlı trenimiz saatte 250 kilometre hıza ulaştı. Trenimizin güvenli, konforlu ve yüksek performanslı bir şekilde işletmeye alınabilmesi için test ve doğrulama çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz," dedi.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Energy Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Energy Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Energy Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
4: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
6: Reklam.
7: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
8: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraftan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
7: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
8: Ayrıntılı bilgi parafcom.tr ve Diyalog'da.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantanı okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
2: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: Reklam. Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Selam, ben Piraye.
7: Ben de Rutkay.
6: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
8: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
9: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil.

0: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
2: Reklam. A Haber Radyo.
3: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
4: Milyonlarca çalışanı ilgilendiren moda hakkı, Yargıtay kararı sonrası yeniden gündemde. 11 saate aşan çalışmalarda 1 saat olan ara dinlenmesi en az 1,5 saate çıkıyor. Çalışma 13 saate aşarsa mola 2 saate yükseliyor. Kurala uymayan işverene 26.620 lira ceza uygulanıyor.
3: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
2: Reklam.
5: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Çocuklar okula dönüyor, Akses'ler 3000 TL'ye varan çift para kazanıyor. 30 Eylül'e kadar cüzdandan 2 kampanyaya katıl, kampanyalar kapsamında yapacağın market, giyim, elektronik ve kırtasiye harcamalarında 2500 TL, cüzdanla QR ödemelerinde ek 500 TL, toplamda 3000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
7: Okul zili çalmadan DNR'da fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNote okul ve resim defterlerinde ikinciye %60 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
2: Reklam.
8: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Canlı yayın.
9: Sınav konuyla alakalı gerçekleştireceğini biliyoruz. Bizler şu an o ekiplerin arama faaliyetlerini yürüttüğü alanlarda, havadan arama faaliyetlerini yürüttüğü noktalarda izinlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bu bölgede şu an helikopterlerle bir arama gerçekleştiriliyor. Ve helikopterlerin de şu an sürekli havada sorti attığını söyleyebiliriz. Ve aynı zamanda geri kalan gemilerle nitekim Nene Hatun gibi, TCSG Güven gibi ve yine farklı diğer MSB tarafından gönderilmiş olan TCG Akın, TCG Salih Reis, TCG Akın ve TCG Osman Gazi gemilerinin diğer arama çalışmaları devam ediyor. Peki şu an ne arama hemen ondan bahsedelim. Gemi mürettebatı, 10 kişilik gemi mürettebatı aranıyor. Özellikle geminin batmış olduğu saat. Evet.
10: Evet. Ahmet Nazif Ural'la sağlıklı bir bağlantı kurmamız mümkün değil. Çünkü kaza kırımın yaşandığı noktaya doğru intikal halindeler ve bağlantıda maalesef sorunlar yaşıyoruz. Silivri'deki kazada bir yük gemisi battı. Ciddi tonajlı bir gemi, yük de dolu. İçinde rulo saçlar ve inşaat demiri olduğu biliniyor. Geride bıraktığımız saatlerde Denizcilik Genel Müdürü'nün de bir açıklaması olmuştu. O açıklama bağlamında şunu da ifade edebiliriz. İki gemi kaza yapmadan önce birbirlerini görmüşler ve hatta kaptanlar konuşmuş demişti Denizcilik Genel Müdürü. Telsiz kayıtlarında da o konuşmaların mevcut olduğuna dair vurgu yapmıştı. O kayıtlara dair çok kısa bir bölümü de şimdi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Hemen ekranlarınıza taşıyalım.
11: Altı iskeleye kır. Altı iskeleye kır demiştir. Altı, dur ben kimim oldu.

0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, TUSAŞ'ın ilk yerli üretimi T-625 Gökbey helikopterinin Emniyet Genel Müdürlüğü'ne teslim töreninde konuşuyor. Dinleyelim.
1: Mücadelesini vermiştir. Nuri Demir'a milletimizin gökyüzüne uzananın hayallerini gerçeğe dönüştürmek için uçak fabrikası kurmuş, uçak üretmiş, havacılık eğitiminin gelişmesine öncülük etmiştir. Ancak içeriden ve dışarıdan nice ihanet unsurlarınca önlerine çeşitli engeller çıkarılmıştır. Binbir emekli açtıkları fabrikalar kapatılmış, Türkiye'nin yarınlarını daha güçlü inşa edecek nice projeler yarım kalmıştır. Fakat bütün bu zorluklara rağmen Türkiye'nin kendi teknolojisini üretme iradesi hiçbir zaman son bulmamıştır. Bu iradeyi sonraki nesillere taşıyan en önemli isimlerden biri merhum Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamız olmuştur. Erbakan hocamız ağır sanayi hamlesiyle gerçek bağımsızlığın üretimden, sanayiden ve teknolojiden geçtiğini yıllarca bıkmadan, usanmadan anlattı. Kendi motorunu, kendi makinasını, kendi teknolojisini üreten güçlü bir Türkiye idealini hep savundu. Merhum Özdemir Bayraktar ise aynı idealin ve davanın yakın tarihimizdeki öncülerinden biri olarak milli ve özgün insansız hava araçlarının geliştirilmesi için büyük bir azim ve kararlılıkla çalıştı. Tarihimizin farklı dönemlerinde ortaya konulan bütün bu gayretler bize önemli bir hakikati göstermektedir. Bir milletin sahip olduğu kabiliyet kadar o kabiliyeti harekete geçirecek siyasi irade hayati önem taşımaktadır. İrade olmazsa idare bir şey yapamaz. Yıllarca bu memleketin idaresi bu iradeden yoksundu. Ve bugün hamdolsun Türkiye'nin savunma sanayinde şahlanışını görüyorsak bunun ardında dimdik duran bir irade vardır. Bu iradenin adı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Muhterem Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin savunma sanayinde kendi ayakları üzerinde durmasını stratejik bir devlet politikası haline getirmiş, karşılaşılan bütün engellere ve ambargolara rağmen güçlü bir siyasi irade ortaya koymuştur. Ve son çeyrek asırda gerçekleştirdiğimiz büyük dönüşümün özeti şudur. Devlet ile millet aynı istikamette, aynı hedefte buluşmuştur. Gökyüzünde kendi kanatlarımızla uçuyor, mavi vatanı kendi imkanlarımızla koruyoruz. Ve bütün bunların arkasında fabrikalarımızdan ve üretim bantlarımızdan daha büyük bir güç bulunuyor. Bu güç evvela insanımızın ta kendisidir. Çünkü bir ülkenin gerçek gücü o ülkenin yetiştirdiği insanın aklında, üreten ellerinde, geliştirdiği teknolojide ve daha iyisini başarabileceğine duyduğu özgüvende saklıdır. Teknolojiyi satın alabilirsiniz. Fakat teknolojiyi üreten aklı satın alamazsınız. Değerli kardeşlerim, bu anlayışın emniyet teşkilatımızdaki karşılığını rakamlarla açıkça görüyoruz. Emniyet Genel Müdürlüğümüz Havacılık Daire Başkanlığı'nın envanterinde 35 helikopter, 5 uçak, 19 taktik İHA ve 1 operatif İHA bulunmaktadır. Bu güçlü hava filosu terörle mücadeleden asayiş hizmetlerinde, keşif ve gözetlemeden afet ve acil durum görevlerine kadar geniş bir alanda güvenlik güçlerimizin harekat ve müdahale kabiliyetini arttırmaktadır. Savunma Sanayi Başkanlığımızın koordinasyonunda TUSAŞ ile yürüttüğümüz yerli ve milli projelerle bu kapasitemizi daha da ilerilere taşıyoruz. Bu kapsamda emniyet teşkilatımız için toplam 18 adet T-625

0: Bey helikopteri bugün itibariyle teslim alınmaya başlıyor. Bunlardan ilk Gök Bey teslimata hazır hale gelmiştir. Daha önce de TUSAŞ üretimi 6 adet T-129 Atak, 5 adet T-70 helikopter ve 1 adet Aksungur Operatif İHA Emniyet Genel Müdürlüğümüzün envanterine katılmıştır. Teknolojik kapasitemizi nitelikli ve yetişmiş insan kaynağıyla da güçlendiriyoruz. Bu anlayışla 6 pilotumuz ve 4 helikopter teknisyenimiz Gökbey intibak eğitimlerini TUSAŞ bünyesinde sürdürmektedir. Böylece milli hava platformlarımızla birlikte bu platformları etkin biçimde kullanacak insan kaynağımızı da güçlendiriyoruz. Değerli misafirler, bir teknolojinin gerçek değeri insan hayatında ürettiği faydayla ölçülür. 25 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği mücadele, devletimizin imkanlarını güçlü kılmak ve sahip olduğumuz imkanları milletimizin huzuruna, güvenliğine ve refahına dönüştürebilme mücadelesidir. Bir afet anında vatandaşımıza süratle ulaşmak, terörle mücadelede güvenlik güçlerimize harekat üstünlüğü kazandırmak, operasyon sahasını anlık olarak takip etmek ve en zorlu coğrafyalarda devletimizin imkanlarını milletimizle buluşturmak, sahip olduğumuz teknolojik kabiliyetin sahadaki karşılığıdır. Çünkü devletin kudreti, milletin hayatına huzur ve güvenlik olarak yansıdığı ölçüde anlam kazanır. Gökbey'i de bu anlayışın güçlü bir eseri olarak görüyoruz. Emniyet teşkilatımızın imkan ve kabiliyetlerini daha ileri taşıyacak olan Gökbey, devletimizin sahadaki erişimini, süratini ve etkinliğini arttıracaktır. Yerli ve milli savunma sanayinde kazandığımız her yeni kabiliyet de yeni güvenlik mimarimizi ve önleyici güvenlik anlayışımızı daha güçlü hale getirmektedir. Değerli kardeşlerim, bu duygu ve düşüncelerle T-625 Gökbey helikopterimizin devletimize, milletimize ve emniyet teşkilatımıza hayırlı olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Savunma sanayimize ortaya koyduğu güçlü iradeyle ve liderlikle çağ atlatan, yerli ve milli teknoloji hamlemizin önünü açan muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a huzurlarınızda şükranlarımı arz ediyorum. Savunma sanayimizin temellerini atan, Türkiye'nin üretim ve teknoloji idealine ömür veren bütün öncü isimlerimizi minnet ve şükranla yad ediyorum. Allah hepsine gani gani rahmet eylesin. Rabbim devletimizi payidar, milletimizi bahtiyar eylesin. Savunma sanayimizin kahramanlarını ve güvenlik güçlerimizi her daim mansur ve muzaffer eylesin. Bu yolda şehit verdiğimiz TUSAŞ personelimize Allah'tan rahmet, yakınlarına tekrar sabırlar diliyorum.
1: Evet, 18 Gökbey Genel Maksat Helikopteri Emniyet Genel Müdürlüğü envanterine katılıyor. Bu bağlamda da İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin yaptığı konuşmadan bir bölümü ekranlarınıza taşıdık. Girne'de batan gemide kayıp 20 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Biz de yayınımızın bu bölümünde çalışmalara ilişkin son durumu alacağız. Bölgeye, sıcak noktaya uzanıyoruz. A Haber ekibinden Rıza Açıkgöz son durumu bizlerle paylaşacak. Rıza, söz sende.
2: Manuel, iyi yayınlar diliyorum öncelikle. Girne açıklarında meydana gelen faciada yeni gelişmeler var. Onları aktaracağım sizlere. Sabah saatlerinde TCG Alemdar da TCG Işın'ın yanına geldi ve arama kurtarma çalışmalarına hız verildi. Kameram arkadaşım İsmail Volkan'dan rica ediyorum. Şu anda İki gemimizin olduğu yere sizleri uzaktan göstermeye çalışıyor. Ekipler günlerde sürdürülen çalışmaların ardından batan geminin yerini yaklaşık 550 metre dipte olduğunu keşfetti. Bölgeye bugün katılan Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Alemdar'la birlikte enkazın bulunduğu nokta kesinleşirken sualtı robot

0: robotik sistemlerle ayrıntılı şekilde görüntülemek ve kayıp 20 kişiye ulaşabilmek. Çalışmaların 24 saat esasına göre sürdürüldüğü de gelen bilgiler arasında. Bulunduğumuz nokta Girne Turizm Limanı. Biraz önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel geldi ve burada hem ailelerle konuştu, onlarla sohbet ederek acılarını anlamaya ve yanlarında olduğunu söylemeye çalıştı ve olayı olay yerinde inceledikten sonra basın mensuplarına da birer açıklamalarda bulundu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel. Evet, bizler kayıp geminin olduğu noktadayız. Araştırma gemilerini ve çıkacak olan haberleri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz diyelim. Sözü tekrardan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden size bırakalım.
1: Çok teşekkür ediyoruz paylaşmış olduğun bilgiler için. Sayın seyirciler, Adalet Bakanı Akın Gürlek Yunan mevkidaşı Yorgos Floridis'le video konferans yöntemiyle görüştü. Görüşmede adli yardımlaşma, sınır aşan organize suçlarla mücadele ve suçluların iadesi konuları ele alındı. Bakan Gürlek, Yunanistan'da bulunan çeşitli suç örgütü elebaşlarının Türkiye'ye iadesini talep etti.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Yunanistan Adalet Bakanı Yorgos Floridis'le telekonferans yöntemiyle görüştü. Görüşmede Türkiye-Yunanistan ilişkileri, adli işbirliği, sınır aşan organize suçlarla mücadele ve Türkiye'nin iade talepleri ele alındı. Bakan Gürlek görüşmede Türkiye'nin Yunanistan'dan iadesini talep ettiği Ramazan Bayrağı dosyasını gündeme getirdi.
3: Baygarlar suç örgütü liderinin ülkemize iadesinin en kısa sürede gerçekleşmesini ümit ve temenni ediyoruz.
2: Adalet Bakanı suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama suçlarından kırmızı bültenle aranan Nedim Sorguç'un da iadesini talep etti.
3: Aynı şekilde Nedim Sorguç bakımından da aynı durumun ortaya çıktığını belirtmek isterim.
2: Gürlek, Türkiye'nin iadesini talep ettiği Ali Yeşildağ dosyasını da görüşmede aynı şekilde gündeme getirdi.
3: Bir başka iadesini talep ettiğimiz Ali Yeşildağ dosyası hakkında da aynı şekilde yardım ve işbirliği çağrımızı iletmek istiyorum.
2: Bakan Gürlek görüşmenin sonunda Yunanistan Adalet Bakanı'nı 8-9 Ekim 2026 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilmesi planlanan Uluslararası Adalet Zirvesi'ne davet etti.
1: Orta Doğu'daki savaş Avrupa'daki doğalgaz fiyatlarını tarihin en yüksek seviyelerine çıkardı. Şimdi biz de Avrupa'daki son durumu ekranlarınıza taşımak istiyoruz. Detayları alacağız A Haber ekibinden Dündar Keşaplı notlarıyla karşımızda. Dündar.
4: Manuel, savaş ve artan jeopolitik gerilimler enerji piyasalarında yeni bir fiyat baskısı oluşturmaya başladı. Avrupa'da doğalgaz fiyatları 3. günü üst üste yükselirken Hollanda merkezli TTF piyasasında doğalgaz kontratları %1,64 artarak megawatt saat başına 73,4 euroya çıktı. Her geçen gün o körfez devam eden savaş ve Orta Doğu'daki gerilim Avrupa'da akaryakıt ve enerji fiyatlarında artış göstermeye devam ediyor. Doğal olarak bundan en çok etkilenen de vatandaşlar. Fiyatlardaki yükselişin en önemli neden arasında özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında devam eden çatışmaların yeniden şiddetlenmesi ve enerji arzının kritik güzergahını kesintiye uğrayabileceği endişe bulunuyor. Doğal olarak özellikle dünya enerji ticaretinin önemli geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler piyasalar tarafından da yakından takip ediliyor. Ancak diğer yandan Hürmüz Boğazı'nda yaşanabilecek olası bir aksaklık yalnızca petrol arzını değil, sıvılaştırılmış doğalgaz başta olmak üzere küresel enerji ticaretinde de olumsuz etkilemeye yansımalarında büyük çapta olacağını söylüyor uzmanlar. Ancak arz güvenliği konusunda ortaya çıkan her yeni risk enerji fiyatlarındaki artmasına vesile olacak. Yani yükselmeye devam edecek. Kısaca toparlamak gerekirse bir yanda artan enerji gaz fiyatları, diğer yanda yaklaşan kış sezonu, Avrupa'da doğalgaz depolarının mevcut ortalamalarının altında kalması ise Avrupa Birlikleri içinde farklı ülkelerde ciddi şekilde endişe yaratmaya başladı ki özellikle kış yaklaşırken düşük stoklar ve sıvılaştırılmış doğalgaz enerjisindeki yakıtlara bağlılığını da arttırmaya, ancak buna karşılık yeni kaynaklar bulmakta da Avrupa Birliği bir zorluk çekti.

0: söyleyebiliriz. Kısaca enerji fiyatlarındaki yüksek seyretmesi yalnızca doğalgaz faturalarını etkilemiyor. Aynı zamanda elektrik üretimi, sanayi ve benzer birçok alanında etkilediğini söyleyebiliriz. Kısaca toparlamak gerekirse bölgede devam eden savaş, Amerika-İran arasındaki gerilim doğal olarak Avrupa'da enerji akaryakıt gaz fiyatlarında da artış göstermeye devam ediyor. Doğal olarak Banuel bunun da bedelini özellikle vatandaşlar, iş dünyası ödüyor ve ödemeye de devam edecek diyorum. Kısaca başkent Roma'dan aktaracağım notlar bunlardı. Söz İstanbul'da. Banuel.
1: Dündar, çok teşekkür ediyoruz paylaşmış olduğun bilgiler için. Sayın seyirciler, şimdi bir başka başlığa geçeceğiz. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Savaşı'ndaki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Kiev'in İHA saldırılarını artıracağı mesajına sert tepki gösteren Putin, saldırılara karşılık verileceğini söyledi.
2: Zelenski'den Rusya'nın hava sahasına ilişkin dikkat çeken açıklama geldi. Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik İHA saldırılarını arttıracağı mesajını verdi.
3: Rusya'nın semalarında insansız hava araçları öyle yoğun olacak ki bunun dikkate alınması gerekiyor.
2: Kiev'in bu açıklamasına Moskova'dan sert tepki geldi. Putin, Rus sivil havacılığına yönelik bir tehdidin devlet terörü girişimi sayılacağını söyledi.
3: Teröristlerle müzakere yapılmaz.
2: Moskova'nın Ukrayna'nın saldırılarına vereceği karşılık da netleşti. Putin, Rusya'nın enerji altyapısına yönelik saldırıların sürmesi halinde Ukrayna'nın enerji altyapısının hedef alınacağını söyledi.
3: Bizimkine saldırırlarsa karşılık alacaklar.
2: Putin, Ukrayna'daki yabancı askeri tesisleri de hedef gösterdi. Rus lider, bu tesislerin hangi ülkeye ait olduğuna bakılmaksızın meşru hedef sayılacağını açıkladı.
3: Ukrayna'daki herhangi bir askeri tesis, ister İngiliz olsun, ister başka bir ülkeye ait olsun, bizim için meşru hedeflerdir.
2: Rusya ile Batı arasındaki gerilim Almanya'daki İHA olayıyla da yeni bir boyut kazandı. Leipzig-Halle Havalimanı'nda patlayıcı yüklü olduğu değerlendirilen İHA bulunmasının ardından Berlin, Moskova'yı sorumlu tuttu. Almanya, saldırı girişiminin Rusya'nın emriyle gerçekleştirildiğini öne sürdü ve Moskova'ya karşı yeni tedbirler açıkladı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de Almanya'ya destek verdi.
1: Bu arada Almanya-Rusya hattında da gerilim tırmanıyor. Berlin yönetimi Leipzig Havalimanı'nda düzenlenmek istenen patlayıcı yüklü drone saldırısından doğrudan Rusya'yı sorumlu tuttu. Ayrıntıları alacağız. Söz bu kez A Haber ekibinden Fatih Yılmaz'da. Fatih.
4: Manuel ifade ettiğiniz Almanya-Rusya arasındaki gerilim iyice tırmanıyor. 4 Ağustos'ta Leipzig Havalimanı'nda düzenlenmek istenen patlayıcı yüklü drone'la saldırı girişiminin sorumlusu olarak Almanya doğrudan Rusya'yı işaret etti. İki bakan, İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt ve Dışişleri Bakanı Johann Jadepur dün Berlin'de ortak basın toplantısı düzenleyerek elde edilen yeni bulguları, bilgileri açıkladılar ki 28 gün sürdü bu soruşturma. İki bakan, polis soruşturması olayın gerçekleştirilme biçimi ve istihbarat bilgileri değerlendirildiğinde saldırının arkasında Rusya'nın olduğu sonucuna vardıklarını söyledi. Drone'un konfigürasyonu, kullanılan parçalar, ateşleme sistemi ve patlayıcı maddenin daha önce Rusya bağlantılı operasyonlarda tespit edilen özelliklerle benzerlik gösterdiği vurgulandı. Berlin'in suçlamasına dün akşam en üst tepeden Rusya'dan yanıt gelmişti. Devlet Başkanı Putin Almanya uydurma kanıtlar sunuyor ifadesini kullandı. Berlin ile Moskova arasındaki karşılıklı suçlamalar şimdi yeni bir krizin fitilini ateşlemiş durumda. Almanya tabii bu arada Rusya'ya karşı bir dizi yaptırım ve tedbir planını duyurdu. İlk etapta Rusya'nın Bonn'daki konsolosu 18 Eylül'de kapatılacak. Yine bir başka tedbir olarak Berlin'deki Rus Kültür Evi de kapatılacak ki burasının da casusluk faaliyetleri için kullanıldığı ileri sürülüyordu Alman makamları tarafından sık sık. Şimdi Almanya bir adım daha ileri giderek konuyu NATO'nun gündemine taşımayı planlıyor. Bugün NATO konseyinde gündeme getirilecek bu Leipzig'deki saldırı girişimi ve Berlin'in müttefik ülkelere Rusya'nın sorumluluğuna ilişkin delilleri sunması bekleniyor. Hatta NATO'nun 4. maddesi kapsamında istişare yapılması seçeneği de değerlendiriliyor. Almanya bir yandan Moskova'ya karşı baskıyı arttırırken bir yandan da Rusya'dan gelecek karşılıklı

0: karşılığa da hazırlık yapıyor. Şimdi gözler Almanya'nın NATO'ya sunacağı delillerde ve Kremlin'in vereceği karşılıkta görüldüğü üzere Almanya Berlin arasındaki tansiyon çok yüksek Manuel.
1: Fatih, çok teşekkür ediyoruz paylaşmış olduğun bilgiler için. Sayın seyirciler, Türkiye NASA'nın Artemis anlaşmalarına katıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır Türkiye adına anlaşmayı imzaladı. Böylece Türkiye Ay, Mars ve ötesi kapsamında yapılan işbirliğine dahil oldu. A Haber de törendeydi. Tarihi anlara tanıklık etti.
2: Türkiye uzay yolculuğunda tarihi bir adım attı. NASA'da Türk bayrağı dalgalandı. Artemis anlaşmalarına imza atıldı. Washington'daki NASA Genel Merkezi önemli bir imza törenine ev sahipliği yaptı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye adına Artemis anlaşmalarına imza attı. Türkiye, uzayın barışçıl keşfini hedefleyen Artemis anlaşmalarını imzalayan 71. ülke oldu. Törene Bakan Mehmet Fatih Kacır'ın yanı sıra Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve Türk astronot Alper Gezer Avcı da katıldı. A Haber de törendeydi. Tarihi anları ekranlara taşıdı.
3: Töreni NASA Başkanı Jared Isaacman'le Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır gerçekleştiriyor ve ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri de törene katılıyor.
2: Törende konuşan Bakan Kacır, Türkiye'nin uzay ve havacılık alanındaki çalışmalarına işaret etti. ABD ile son dönemde ivmelenen işbirliğine dikkat çekti. İmza töreni sonrasında NASA merkezinde açıklama yapan Kacır, Türkiye'nin 2027'de hedeflediği ay yolculuğunu işaret etti.
4: Türkiye olarak özellikle 2027 yılında gerçekleştirmeye hazırlandığımız ay misyonu öncesinde Artemis anlaşmalarına imza atmak ve uluslararası işbirliğini bu anlamda daha ileri bir düzeye taşıyabilecek bir zemin oluşturmayı önemsiyoruz.
2: Bakan Kacır, Türkiye'nin Somali'de kurduğu uzay merkezine de değindi.
4: Somali'de bir uzay limanının inşasına başladık. Kurduğumuz uzay limanı hem ülkemizin uzaya bağımsız erişimini mümkün kılacak hem de küresel uzay ekonomisinde daha güçlü şekilde yer almamızı sağlayacak.
2: Peki uluslararası Artemis anlaşmaları nedir? Neden bu kadar önemli?
3: 2020 yılında Trump'ın ilk başkanlık döneminde ABD NASA ve Dışişleri Bakanlığı öncülüğünde diğer 7 kurucu ülkeyle birlikte hem hükümetlerin hem de özel şirketlerin ay faaliyetlerine yönelik artan ilgisine yanıt olarak Artemis anlaşmalarını oluşturdu. Artemis anlaşmaları ay, Mars ve daha ötesindeki sivil uzay araştırmalarının güvenliğini, şeffaflığını ve ülkeler arasındaki koordinasyonu arttırmaya başlayan ilk pratik ilkeler bütününü ortaya koydu.
2: ABD öncülüğünde başlayan girişime bugüne kadar 70 ülke imza atmıştı. Türkiye ortaklığa katılan 71. ülke olarak kayıtlara geçti.
1: Antalya'daki fuhuş soruşturmasında Muhittin Böcek hakkında dikkat çeken iddialar dosyaya girdi. 11 kadının iş vaadiyle Muhittin Böcek'le birlikte olmaya yönlendirildiği ve bazılarının daha sonra belediyede işe alındığı öne sürüldü.
2: Antalya'da yürütülen fuhuş soruşturmasında dikkat çeken iddialar gündemde. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hakkındaki dosyalarda fuhuş ve kadın ticareti iddiaları da daha önce gündeme gelmişti. Böcek ise hakkındaki suçlamaların tamamını reddetmişti. Yürütülen fuhuş soruşturmasında yeni tespitler ortaya çıktı. 11 genç kadının işe alınma vaadiyle Muhittin Böcek'le birlikte olmaya yönlendirildiği öne sürüldü. Bu kadınların büyük bölümünün daha sonra Antalya Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerinde işe alındığı iddia edildi. Soruşturma dosyasında Böcek hakkında daha ağır iddialarında yer aldığı öğrenildi. Söz konusu iddialara ilişkin çok sayıda mağdur beyanının da soruşturma dosyasına girdiği öğrenildi. İddiaların tamamı Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında değerlendiriliyor. CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, belediyeye yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında 5 Temmuz 2025'te gözaltına alınmış, aynı gün tutuklanmıştı.
1: Mali Manisa Gördes Belediyesi'nde çalışanların maaşlarının 21 aylık dönemde 12 kez gecikmeli ödendi.

0: belirlendi. Belediye kaynaklarının bir kısmının faize yatırıldığının tespit edilmesi üzerine Başkan İbrahim Büke hakkında soruşturma izni verildi.
1: Maaşları geciktirip faize yatıran belediye başkanı hakkında soruşturma başlatıldı. Skandal olay Manisa'nın yeni partili Gördes Belediyesi'nde yaşandı. Yapılan incelemelerde belediye çalışanlarının maaşlarının düzenli olarak geciktirildiği ortaya çıktı. Belediyede ilgili birimlerin maaş ödeme talimatlarını zamanında hazırladığı ama evrakların belediye başkanı İbrahim Büke tarafından geç imzalandığı tespit edildi. İncelemelerde çalışanların maaşlarının 21 aylık dönemde 12 kez gecikmeli ödendiği belirlendi. Belediye kaynaklarının bir kısmının faize yatırıldığının tespit edilmesi üzerine belediye başkanı İbrahim Büke hakkında soruşturma izni verildi. Gördes Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma izninin ardından gerekli adli işlemleri başlatacak.
0: Iğdır'da bir gencin üzerine sıktığı balata spreyi alev aldı. Vücudunda ikinci ve üçüncü derece yanıklar oluşan genç tedavi altına alındı.
2: Balata spreyiyle temizlik faciayla son buldu.
3: Genellikle evde bulundurmasınlar. Ateşin olduğu yerde de yaklaşmasınlar yanıcı maddeyle.
2: Iğdır'da yaşayan oto tamir kalfası 18 yaşındaki Muhammed Duman evin deposunda motosikletini balata spreyiyle temizliyordu. İş bittikten sonra Duman bu kez vücuduna bulaşan yağ ve kiri gidermek için de aynı spreyi kullandı. Bir süre sonra çakmağını çaktığı sırada kıyafetleri bir anda tutuştu.
3: Sağ elim de iki bacağım çok ağır derece yandılar. İnsan pişmanlık yaşıyor yani bu kadar yani. Bu işin içindeyiz. Ama yani ne kadar iş içinde olduğumuzu bildiğimiz halde onun yancı olduğunu bilmiyorduk yani.
2: Vücudunun çeşitli yerlerinde ikinci ve üçüncü derece yanıklar oluşan genç Iğdır'daki ilk müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edildi.
4: Balata spreyini kapalı ortamda kullanmayalım. Kesinlikle evde bulundurmayalım. Profesyonel ekipler tarafından kullanılmasını önerelim.
0: Muğla'nın Fethiye ilçesinde geçtiğimiz cuma günü çıkan orman yangınına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Alevlerin huzur evine yaklaştığını gören polisler binaya girerek yaşlıları tahliye etmek için zamanla yarıştılar. Yürümekte zorlanan huzur evi sakinlerini sırtlarında taşıyan polislerin o anları kameralara da yansıdı.
5: Yangın var dışarı. Yangın var dışarı.
1: Alevler huzur evine dayandı. Polisler tahliye için zamanla yarıştı. Muğla'nın Fethiye ilçesinde geçtiğimiz hafta cuma günü çıkan orman yangınında alevler huzur evine yaklaşmıştı. Binada kalan yaşlılar için tahliye kararı verildi. Yoğun dumanın sardığı binaya giren polis ekipleri koridorlardaki odaları tek tek kontrol etti. Yaşlıları dışarı çıkarmak için zamanla yarıştı.
5: Yangın var dışarı. Yangın var dışarı.
1: Yürümekte zorlananların koluna girdiler. Kendi başına çıkamayanları ise sırtlarında taşıdılar. Yaşlılar tek tek binadan tahliye edildi. O kahramanca mücadele polislerin huzur evi içindeki zamanla yarışı kameralara yansıdı. Ölümle burun buruna gelen yaşlılar alevlerin arasından çıkarılarak araçlara taşındı. Dışarıdaysa tehlikenin boyutu ortadaydı. Alevler huzur evinin bulunduğu bölgeye kadar yaklaşmıştı. Gökyüzü kara dumanla kaplanırken yangının şiddeti böyle görüntülendi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle huzur evindeki yaşlılar güvenli bölgeye tahliye edildi. Polislerin verdiği mücadeleden geriye bu görüntüler kaldı.
0: Sırada yurttan haber turumuz var.
6: Muğla'nın Fethiye ilçesinde hafta sonu çıkan orman yangını huzur evinin etrafını sarmış, içerideki 64 kişi tahliye edilmişti. Yaşanan o panik anları polis kamerasına böyle yansıdı.
5: Yangın var dışarı.
6: alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulmuştu. Polis denetimini görünce sokak arasına girip kaçmaya çalıştı. Hemen yanındaki arkadaşıyla yer değiştirdi. Ama farkında olmadı.

0: bir şey vardı, o da polis drone'u adım adım takipteydi. Ehliyetsiz sürücüye para cezası kesildi.
1: Lütfen bu bölgede köpeksiz gezmeyin. Çoluğunuzu çocuğunuzu etrafta yalnız bırakmayın.
0: Sürü halinde kameralara takılan kurtlar köy çevresine kadar indi. Sivas'ta kayda geçen o anlar yöre halkını tedirgin etti.
1: Çocuğunuz mutlaka sizinle beraber gitsin gelsin.
2: İnsan kaynağından beslenmeye alıştılar. İnsanlara çok rahat zarar verip insanı da yiyebilir.
3: Arkamda görünen binadan bir daire satın aldık. Adam benim haricimde duyduğumuza göre 6 kişiye daha evi satmış.
0: Ev hayali kuruyordu. Peşinat için 1 milyon lira verdi. Hataylı depremzede tapuyuysa yılbaşından sonra alacağını düşünürken aynı dairenin 6 kişiye daha satıldığını öğrenince hayatının şokunu yaşadı.
3: Çaresiziz ortadayız işte, aradığınız numara kullanılmamaktadır diyor. Sıkıntı yok, telefonunu kapatsa da devletimiz gereğini yapacaktır diye düşünüyorum.
0: Sol şeritte yolcu indiriyordu. Motosikletli genç yanından geçecekken aralarında tartışma çıktı.
4: Burada araba girer mi?
5: Burada yolcu indirmen yasak zaten bir kere sana.
4: Buradan da bisiklet geçer mi?
5: Bisiklet mi bu?
0: Erzurum'daki tartışmayı alevlendirmeden bitirense sürücünün motosikletli gencin kask kamerasını fark etmesi oldu.
5: Akşam Instagram'dasın. Daha keş şekerim ses yapmasaydın ya.
6: Yeter artık. Bu güzellikleri bozmaya kimsenin hakkı yok.
0: Hatay'da İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, parklardaki oturma alanlarını pislik içinde bırakanlara isyan etti. Bundan böyle ilçede çevreyi kirletenlere 10 bin lira ceza kesileceğini söyledi.
6: Burayı biz temizlemeyeceğiz arkadaşlar. Ne yapacağız biliyor musunuz? Getirin arkadaşlar tabelaları.
0: Çevre temizliğine dikkat çekmek amacıyla pislik içinde bırakılan bir alansa etrafı çevrilerek sanat eseri olarak sergilenmeye başladı.
6: Bu sanat eseri İskenderun'umuzu temiz tutmayan bir vatandaşımızın çalışmasıdır. Sanatçımıza iyi dileklerimizi iletmeyi unutmayın.
7: Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında yeni dönem ücretleri belli oldu. Biz de şimdi detayları alacağız. A Haber ekibinden Murat Onur'a dönelim hemen. Murat, söz sende.
8: Teşekkür ederim Banu El. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi Yurtlar Kurumu'nda konaklayacak öğrencilerimiz için yurt fiyatları 2026-2027 sezonu için belirlenmiş oldu. Geçtiğimiz sene 1290 lira olan yurt bedeli bu sene 1590 lira oldu. Şimdi kameraman arkadaşım size o detayları gösterecek. Bir yurt içerisindeyiz. Tokat'ta bulunan Gülsüm Ana yurdunda işte o öğrencilerin konaklayacağı yurtlar bu şekilde, tüm hazırlıklar artık tamamlanmış durumda. Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından açıklama geldi ve 1290 TL olan aylık öğrenci ödemesi 1590 liraya yükseltildi. Peki bunun içerisinde neler var? Sabah kahvaltısı, akşam yemeği, ücretsiz banyosu, duşu, internet kullanımı, bunların hepsi bu KYK yurtlarının içerisinde bulunuyor. Bakın şimdi kameraman arkadaşım sizlere odaları detaylı bir şekilde gösteriyor. Çalışma masası bazalı yataklarına, burada hemen şöyle göstertelim, öğrencilerin kullanacağı kişisel eşyalarını koyacağı özel dolaplar, yine odaların içerisinde bulunan banyolar, tuvaletler, hepsi öğrencilerimiz için detaylı bir şekilde düşünülmüş durumda. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından öğrenci yurtlarında 2026 ve 2027 öğretim yılı içerisinde ücretlendirmelere çok cüzi bir rakamda zam geldi. 1290 lira olan yurt ücreti 300 TL'lik yaklaşık bir artışla en üst kademede 1590 TL'ye yükseltildi. Tabii hemen şu detayı aslında ben söylemek istiyorum. Bu en üst seviyedeki yurtlar için geçerli. Mesela benim bulunduğum yurt içerisinde, şu anda Tokat'taki Gülsüm Ana yurdunun içerisinde yurt ücreti yaklaşık 1400 lira civarında. Yani kademeli olarak bir artış var. Öğrencilerin konaklayacağı yurtların fiyatları Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından belirlendi. Yaklaşık bir 250-300 liralık zam olduğunu söylemek istiyorum. Zam oranı ise %23 oranında bir artış gerçekleştirildi. Şimdi ben yayına girmeden önce de burada yurt müdürleriyle konuştuk. Onlarla biraz sohbet etme imkanımız oldu. Hepsi heyecanlılar. Öğrencilerimiz için şu anda odalar hazırlandı. Bakın şöyle şu şekilde bazalı yataklar bulunuyor. Yurt içerisinde 4 kişilik odalar bulunuyor ve her türlü detay başucundaki dolaplara varana kadar düşünülmüş durumda. Şöyle ilerleyelim birazcık yurtun içerisine doğru. Kameraman arkadaşım koridoru da bir göstersin. Tabii müdürümüz heyecanlı. Çocukları bekliyor. Onların yavruları gibi adeta onları hasretle bekliyorlar. Müdüre hanımla da görüştük. Aynur Hanım da biraz önce bize gerekli bilgileri verdi. Yurt içerisinde birçok aktiviteler yapılıyor. Birçok etkinlikler yapılıyor. Yani özel yurtlara baktığımız zaman şu anda aslında özel yurtlar 15-20 bin TL'den başlıyor. Yani öğrenci başı çoğu yurtta da yemek yok. O şekilde yurtlar 15-20 bin liradan başlıyor ama Gençlik Spor Bakanlığımız öğrencilerimiz için her türlü detayı düşündüğü işte bu yurtlarda aylık ortalama 1590 liraya öğrencilerimiz misafir ediyor, konaklatıyor. İçerisinde sabah kahvaltısı var. Birçok çeşitli bulunan sabah kahvaltısı yine akşam yemeğinde de belirli seçeneklerle yemek de veriyorlar. Et yemek isteyen, yemek istemeyen, sebze isteyen gibi öğrencilerimiz için aslında her türlü detay yurtlarda düşünülerek yapılmış durumda. Çok güzel bir motto var. O mottoyla bitireyim isterseniz. Gençlerin Bakanlığı efendim, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın mottosu Gençlerin Bakanlığı. İşte bu yüzden Gençlik ve Spor Bakanlığı da yurt ücretlerinde çok cüzi bir artış yaptı. 1290 lira olan yurt ücreti 1590 liraya kadar çıktı. Öğrencilerimiz güvenli bir şekilde devletin yurtlarında misafir edilecek diyelim. Sözü İstanbul'a sizlere bırakalım. Banuel.
7: Murat, çok teşekkür ediyoruz paylaşmış olduğun bilgiler için. Sayın seyirciler, sıradaki haberimiz İstanbul'dan. Beşiktaş'ta polis ekipleri tarafından drone destekli yaya geçidi denetimi gerçekleştirildi. Yayaların trafikteki hareketleri izlenirken kurallara uymaları için drone'la uyarı anonsu yapıldı.
9: Güvenliğiniz için yaya geçidini kullanınız.
10: İstanbul Beşiktaş'ta trafikte yaya güvenliğini arttırmak için havadan ve karadan sıkı denetim vardı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İHA Büro Amirliği ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü uygulamada sürücülerin yayalara yol verip vermediği an be an havadan izlendi.
9: Lütfen yaya geçidini kullanınız.
10: Sürücülerin dikkatini üst düzeye çıkarmak için bölgede yavaşlama uyarısı yapıldı. Drondan yapılan sesli anonslarla trafik kurallarına uyulması istendi. Denetim noktasında durdurulan sürücülere öncelik hayatın, öncelik yayanın yazılı bilgilendirme broşürleri dağıtılırken yayaların trafikteki güvenli geçişleri denetlendi.
7: Ankara'nın Altındağ ilçesinde sıra dışı bir olay yaşandı. Kaybolan ve protokol yoluna çıkan bir eşek polis ekipleri tarafından çekiciyle YDM'in otoparkına götürüldü. Sosyal medyada gördüğü video sayesinde eşeğinin yerini öğrenen Orhan Figan otoparka gidip hayvanına kavuştu.
11: Arkadaş bana gece saat 2'de mesaj attı. Eşeğini buldum diye.
12: Ankara'da film gibi bir olay yaşandı. Kaybolan ve protokol yoluna çıkan eşek YDM'ine çekildi.
11: Nereden buldun dedim. Gelim alayım. Yok dedi, YDM'in otoparkında. İnanmadım.
12: Sosyal medyada gördüğü video sayesinde eşeğinin yerini öğrenen Orhan Figan olay anını anlattı.
11: Bana sosyal medyada bulduğunu söyledi. Linki attı. Ben linke tıkladım. Baktım ki vatandaşın birisi bulmuş protokol yolunda eşeği. Bulduktan sonra 112'yi aramış. 112'den de polis arkadaşlar sağ olsun gelmişler. Bir araç yükler, kimseye ulaşamayınca, kimin olduğunu bilmeyince direktmen çekiciyi aramışlar, çekici çağırmışlar. Bir normal araçmış gibi çekiciye yüklemişler sağ olsun. Sıkı da bağlamışlar, hiçbir zarar vermeden götürüp 7M'in otoparkına indirmişler.
12: 7M'in otoparkına giden Figan, polis ekiplerinin eşeğe iyi baktığını söyledi. Cezasını ödeyen Figan eşeğini teslim aldı.
11: Gel eşeğini al ama bunun cezasını sana kesmemiz lazım. Tamam dedim, cezasını kestiler. Fişimi de verdiler, eşeğimi de sağ olsun bana teslim ettiler.
12: Eşeğin sürüden ayrılma nedeninin yavrusunu aramak olduğunu ifade eden Figan 1246 lira ceza ödediğini söyledi.
11: Basa da yeteri kadar büyümüş. diye benim başka bir sürü var. O sürüye kattım. Götürdüm ki bu eşek kilo alsın. O da yavrusunu bulmak için gitmiş. Yoksa normalde hayatta bu kesinlikle davarı bırakmaz. Davar eşeği bulmak da zor. O yüzden kaçmış, sağ olsun 7 Eylül otoparkına götürmüşler. Ben de oradan 1246 TL ceza miktarını ödedim, eşeğimi teslim aldım.
7: Yağışlar nedeniyle Trabzon'un Araklı ilçesinde fındıklarını kurutamayan üreticiler çareyi

0: Bayburt'ta buluyor. Hasat edilen ürünleri kilometrelerce yol kat ederek Bayburt'a götüren üreticiler fındıkları kurutup yeniden Trabzon'a dönüyor.
1: Fındık Trabzon'da toplanır, Bayburt'ta kurutulur derler. Biz de o gelene sürdürüyoruz.
2: Yağışlı hava üreticiyi yollara düşürdü. Toplanan fındıklar Trabzon'dan Bayburt'a taşındı. Trabzon'un Araklı ilçesinde fındık hasadı sürüyor. Yağışlı havaysa kurutma sürecini zorlaştırıyor.
3: Araklı'dan geldik. Bizim oralarda hava yağmurlu olduğu için fındığı kurutamıyoruz. Fındık kurumadığında yağlanabiliyor, bozulabiliyor. O yüzden bize Bayburt'a gelelim dedik.
4: Fındığı topladık fakat kurutma konusunda hava muhalefeti nedeniyle kurutamıyoruz. Diğer müstahsillerin olduğu gibi bizler de fındığı kurutmak için Bayburt'a geldik. Nasip olursa 3-4 gün buradayız.
2: Fındıklar kurutma mesaisinin ardından satışa hazırlanıyor.
1: Bugün Allah izin ederse, nasip ederse fındığımızı kaldırmayı düşünüp tüccara teslim edeceğiz.
0: Esenler Belediyesi 15 Temmuz Millet Bahçesi'ndeki bostanda yetiştirdiği ürünleri vatandaşa ücretsiz dağıtıyor. O noktada da bizi Meral Dağlılar ve konuğu bekliyor.
5: Bizler şu anda Esenler Belediyesi'nde Millet Bahçesi'nin içerisinde bulunan bostandayız. Bostan için artık hasat vakti geldi. Peki neler yetiştirildi? Vatandaşa ne gibi hizmetler bu alandan sunuyor? Elbette ki bunları anlatmış olacağız. Çok kıymetli bir yayın konuğum var. Hemen onu takdim etmek istiyorum. Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu bizlerle birlikte. Efendim öncelikle hoş geldiniz.
6: Siz hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum.
5: Biz teşekkür ederiz efendim. Harika bir proje. Hemen sizden dinleyelim. Neler yetiştirdik?
6: Şimdi burası Millet Bahçesi'nin içerisindeki millet bostanlarımız. Bu bostanımızda neler var? Yaz ve kış şahit bütün sebze ve meyve ürünlerimizin aşağı yukarı hepsi var. Şu anda bağımızdayız. Bu bağda farklı farklı üzüm çeşitlerimiz var. Bostanımızda domatesimiz, biberimiz, salatalığımız, bamyamız, mısırımız, fasulyemiz, patlıcanımız var. Meyvelerimizden kayısı, efendim şeftali, armut, elma, muşmula, ayva, Trabzon hurması, öbür taraftan incirlerimiz, eriklerimiz, bademlerimiz. Yani aklınıza gelebilecek burada doğanın bize ve iklim şartlarının bize sunduğu bütün imkanları dikkate alarak her şeyi yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu yetiştirme tabii sadece bir yetiştirmeden öteye değil, aynı zamanda burası bir eğitim merkezi. Örneğin şu anda bağımızdayız. Şimdi biz büyük şehirlerde yaşıyoruz ve büyük şehirlerde yaşarken her birimiz aslında çocuklarımız bazen doğanın sunduğu o güzellikleri göremiyorlar. Belki üzümü markette yetişen bir şey olarak görenler olabiliyor. İşte çileği marketten yetişen gören, çileği markette yetişen bir şey olarak görenler olabiliyor. İşte biz burada üzümün nasıl yetiştiğini, çileğin nasıl yetiştiğini, domatesin nasıl yetiştiğini, efendim biberin nasıl yetiştiğini, bu doğanın bize Cenab-ı Hakk'ın ikramı olarak sunduğu nimetlerin neler olduğunu bizzat çocuklarımızı yerinde gösteriyoruz. Buraya binlerce çocuğumuz geliyor ve binlerce çocuğumuz bu görmüş olduğunuz bu güzel meyvelerden, ürünlerden teker teker görebiliyorlar, tadına bakabiliyorlar. Hafta sonları da bizim millet bahçesinde çok yoğun bir piknikçi akını var. Biz bu ürünleri toplayıp hafta sonu vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. İşte şu anda üzüm bağındayız ve burası farklı farklı üzümler. Aynı zamanda bir tarım araştırma merkezi de aslında burası. Çünkü her ürünün nasıl yetiştiğini, hangi şartlarda yetiştiğini de görüyoruz. İşte şu anda bir beyaz üzümdeyiz. Örneğin arkanızda
5: hemen sepetimize attık.
6: Evet, sepet attık. Şimdi arkanızda örneğin bu siyah üzüm. Mesela bu da başka bir şey, başka bir güzellik sunuyor. Bu da siyah üzümümüz. Bunların hepsini yetiştirerek böylece bir taraftan bu yetiştirdiğimiz ürünleri halkla paylaşıyoruz. Öbür taraftansa bu ürünlerin yetiştiğini, nasıl büyüdüğünü çocukların bizatihi gelerek burada müşahede ediyorlar.
5: Başkanım, buradaki hasat edilen her şey aynı zamanda vatandaşlara ücretsiz olarak da sunuluyor.
6: Ücretsiz olarak dağıtıyoruz. İşte gördüğünüz gibi bu sepetimiz. Hafta sonu arkadaşlarımız bu ürünleri alıyor piknikçilerimize teker

0: şeker dağıtıyorlar. Ve orada buradaki Esenler'de yetişen bu güzel bostanda yetişen ürünleri vatandaşımız hayırla, güzellikle, bereketle yiyorlar. Bütün masalara şöyle gördüğünüz gibi piknik masalarına böyle gördüğünüz gibi servis ediyoruz. Burada top, işte bu elmamız, işte bu biberimiz, kırmızı kapya biberimiz, şu incirimiz, bakın incirlerimiz. Bunları toplayıp hafta sonları çok yoğun bir sirkülasyon oluyor ve hafta sonları bu pikniğe gelenlere buradaki topladığımız her şeyi ikram ediyoruz.
1: Metropol'de yaşıyoruz. İlginç bir proje. Nereden çıktı proje, onu da sormak.
0: Şimdi şöyle, aslında insanın her zaman fıtratının gereklerini yaşama arzusu vardır. İnsanın fıtratı hep toprağa dönüktür. Şimdi dünyada her şeyi yapabilirsiniz ama yiyecek içecek olmadığı takdirde yapmış olduğunuz birçok şeyin anlamı kalmaz. Ve özellikle dünyada yaşanan bu küresel iklim değişikliği, iklim değişikliğiyle beraber doğadaki değişimler bizi yeniden toprağa, yeniden doğaya, yeniden o doğanın bize sunmuş olduğu güzellikleri yaşamaya doğru yöneltiyor.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu. Bursa 88.8, Balıkesir 106.8, Çanakkale 88.8, Edirne 104.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Türkiye'de işsizlik Temmuz ayında yükseldi. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %8,1'e çıkarken işsiz sayısı 2 milyon 860 bine ulaştı. İstihdam 388 bin kişi azalırken gençlerde işsizlik oranı %14,5'e yükseldi ve atıl iş gücü %30,6 oldu. İş gücüne katılımda %52,5 oldu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
5: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
6: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraftan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
5: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
6: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
7: Okul zili çalmadan DNR'da fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNot okul ve resim defterlerinde ikinciye %60 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
3: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
8: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
9: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
8: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Bir reklam.
10: Serkan.
11: Efendim abi.
10: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
11: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
10: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
6: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
12: Empara, Empara, bankanın güzeli.
2: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk milli hızlı treninin test süreçlerinin başarıyla devam ettiğini duyurdu. Uraloğlu, milli elektrikli hızlı trenimiz saatte 250 kilometre hıza ulaştı. Trenimizin güvenli, konforlu ve yüksek performanslı bir şekilde işletmeye alınabilmesi için test ve doğrulama çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz, dedi.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
13: Daha dün annemizin kollarında yaşarken, daha dün...
14: Deve, şimdi okullu olduk diyordu hani.
15: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
16: Engin Bey, bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
17: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

0: Piraye.
1: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın.

0: Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, Bursa-Yalova yolunun 33 ve 36. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Bursa-Yalova istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmakta. Torbalı-Ödemiş yolunun 7 ve 12. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
3: Türkiye ekonomisi 2026 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %2,3 büyüdü. Gayri safi yurt içi hasıla cari fiyatlarla 19 trilyon 869 milyar 747 milyon liraya ulaştı. Büyümeye en güçlü katkı tarım, ormancılık ve balıkçılık sektöründen geldi.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
0: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: Serkan.
6: Efendim abi.
5: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
6: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
5: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
7: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
8: Empara, Empara, bankanın güzeli.
9: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

0: vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
1: Okul zili çalmadan DNR'da fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm My Not okul ve resim defterlerinde ikinciye %60 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
2: A Haber Radyo. Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
3: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık, tren yolculuklarında e-bilet uygulamasını devreye aldı. Bilet satın alan yolcular, kendilerine gönderilen yolculuk bilgilendirme e-postasındaki bağlantıya tıklayarak e-biletini görüntüleyebiliyor. Yeni sistem, kağıt kullanımını azaltmayı ve belgeye erişimi kolaylaştırmayı amaçlıyor.
2: Vakıf Faktöring, ekonomi haberlerini sundu.
4: Reklam.
5: Selam, ben Piraye.
6: Ben de Rutkay.
5: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
7: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
8: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Şansa kalmaz
1: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu. Canlı yayın.
3: Nene Hatun gemisini görebiliyoruz ve o Nene Hatun gemisi de yine bu sefer Salih Reis gemisinin diğer tarafında kalıyor ve o gemi de yine şu an çalışmalara katılıyor. Beraberinde şu an bu çevrede zaman zaman farklı rotalarda olmak üzere yine sahil güvenlik botları ve sahil güvenlik gemileri var ve bu gemilerde şu an bu denizde, Marmara Denizi'nin açıklarında çalışma yapmaya devam ediyorlar. Neler önemli hatırlayalım tekrar. Gece saatlerinde yaşandığı o kaza ve bu kaza ile birlikte bir geminin batması ve bu geminin batmasıyla birlikte de 10 mürettebatının bu geminin 10 mürettebatının an itibariyle kayıp olduğunu bilgisi söz konusu ve işte bu bilgiyle birlikte çalışmalar gece saatlerinden bu devam ediyor ve Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden ve yine beraberinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan da çalışmalar var. Bu çalışmalar neticesinde, yapılan açıklamalar neticesinde aslında çalışmaların ne boyutta olduğunu da anlayabiliyoruz. Şu an bir yandan evet kameraman arkadaşım Aydın Baytar ilk defa ekrana getirilen bu görüntüleri sizlere taşıyor. Ekrana getiriyor haber ekranlarına ve görmüş olduğunuz gibi F-246 koduyla şu an sularda olan Marmara Denizi'nde olan TCG Salih Reis gemisi var. Ve yan tarafında yine Nene Hatun gemisi var. Nene Hatun gemisine bir parantez açacak olursak Nene Hatun gemisi de yine oldukça büyük ve büyük bir römorkör ve kendi sınıfının en büyüğü diyebiliriz ve beraberinde kendisi Boğazlar'da ve aynı zamanda Marmara Denizi içerisindeki en büyük kurtarma operasyonlarında başrolü oynayan gemilerin başında geliyor. Oldukça önemli ve çok ciddi yapısı olan, çok ciddi teknolojik altyapısı olan bir gemi. Nitekim MSB'nin bu noktaya göndermiş olduğu gemilerde de teknolojinin çok üst düzey olduğu

0: olduğunu hatırlatalım. 10 kişinin arama çalışmaları devam ediyor. Şu an için denizin geride bıraktığımız sabah saatlerine nazaran biraz daha fazla dalgalı olduğunu söylemek mümkün. Bulunmuş olduğumuz rota aslında bir gemi yolu rotası. Bu gemi yolu rotası ne demek, hemen ondan bahsedelim. Açık deniz içerisinde gemilerin rotalarını bulduğu ve aynı zamanda seyahatlerini, seyirlerini gerçekleştirmiş oldukları rotaların başında geliyor ve işte o rotaların içerisinde yer alan noktadayız ve bu noktadan da aktarmaya devam ediyoruz. Sabah saatlerinden bu yana o çalışmalar sürdürülüyor. Evet, şu an bir hatta helikopterin havada olduğunu söyleyebiliriz ve o havadaki helikopterde çalışmaları sadece denizden değil havadan da sürdürüldüğünün en net göstergesi. Sabah saatlerinden bu yana bu helikopterlerin bu bölgede ve yine çevre noktalarda çok sayıda sorti attığını da hatırlıyoruz. Bunu da unutmadan tekrar hatırlatmış olalım.
1: Sıcak bir görüntü daha var. Haber merkezimize ulaşan, çarpışmadan hasar almadan kurtulan Alsu isimli ticari geminin de Silivri açıklarına çekildiğini söyleyelim. Bunlar son görüntüleridir Alsu isimli geminin. İki geminin seyir halindeyken karşılaştıkları, kaptanların irtibat kurduğu, hatta İskenderun Limanı'ndan ayrılıp Karadeniz Ereğli'ye doğru giden ve battığı değerlendirilen Tuğberk İmamoğlu isimli ticari geminin kaptanının Alsu gemisinin kaptanına iskeleye doğru rotayı kırması yönünde talimat verdiğinin, ancak bu talimat niye anlaşılmadığının ya da yanlış anlaşıldığının ortaya çıktığı telsiz konuşmaları da ortaya çıkmıştı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı bu kazaya ilişkin. Muhtemelen Alsu isimli geminin kaptanı ve mürettebatı da bu kazaya ilişkin sorgulanacaktır. Detayları da elbette haber merkezimize ulaştıkça sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz. Girne'de batan gemideki kayıp 20 kişinin de arama çalışmaları devam ediyor. Çalışmalara ilişkin son durumu alacağız. Bir kez daha Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne uzanıyoruz. Söz A Haber ekibinden Rıza Açıkgöz'de. Rıza.
2: Banu El, arkamda görmüş olduğunuz bu nokta Girne Limanı'nın, yani o batan geminin çıkış yaptığı nokta. Gemi faciasında 8 kişi hayatını kaybetmiş, 20 kişinin arama kurtarma çalışmaları devam etmekteydi. Arkamda görmüş olduğunuz o nokta dün sabah saatlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelen TCG Işın ve bugün sabah saatlerinde yine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Limanı'na gelen TCG Alemdar'ın görüntüleri. Ekipler günlerdir sürdürülen çalışmalarından ardından batan geminin yerini yaklaşık 550 metre derinlikte tespit etmişti. Bölgeye bugün katılan Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Alemdar'la birlikte enkazın bulunduğu nokta kesinleşirken sualtı robotlarıyla geminin çevresinin görüntülenme çalışmaları devam ediyor. Yaklaşık 550 metre demiştim. Bu derinlikteki enkaza ulaşılması arama çalışmalarında önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Ancak derinliğin oldukça fazla olması nedeniyle operasyon son derece teknik ve hassas bir şekilde yürütülmeye devam ediyor. Ekiplerin önceliği geminin bulunduğu durumu ve çevresini robotik sistemlerle ayrıntılı şekilde görüntüleyebilmek ve kayıp 20 kişiye ondan sonra ulaşabilmesi. Çalışmaların 24 saat esasına göre sürdüğünü de açıklayabiliriz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel geminin yaklaşık 550 metre derinlikte bulunduğunu ve robotlarla görüntülemeye çalıştıklarına devam ettiklerini bildirdi. Biraz önceki yayınımıza da aktarmıştık. Elde edilecek yeni bilgiler doğrultusunda kayıp yakınları ve kamuoyunun bilgilendireceğini de sizlerle paylaşalım. Buralardan kayıp yakınlarının zaman zaman feryatlarına şahitlik ediyoruz biz de. Ve o insanların üzüntüleri ciğerimizi dağılıyor diyebiliriz Banu El. Bizler takip ediyoruz. Bugün sabah saatlerinde TCG Alemdar gelmişti. O batan gemiyi aslında TCG Alemdar buldu ve TCG Alemdar'ın TCG ışına oranla biraz daha fazla kabiliyet, gücü yüksek, 3000 metre derine kadar inebilecek olan bir faaliyet gemisi. TCG ışın ise 1000 metre altından faaliyetlerini gerçekleştirebilecek kadar üstün özellikleri sahip. İkisi de yerli ve milli ürünümüz. Bunun da açıklamasını yapalım. Gemiden çıkacak olacak olan haberleri bekliyoruz ki buna ilişkin Başbakan Ünal Üstel öğleden

0: sonra bir hareketlilik beklediğini açıklamıştı. Umuyoruz bugün öğleden sonra, yani şu saatler, bir yeni bir açıklama gelir ve sizlerle paylaşarak ailelerin hani bir nebze rahatlamasını sağlayacak haberleri de onlarla paylaşmak istiyoruz diyelim. Sözü tekrardan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden sizlere bırakalım.
1: Rıza, çok teşekkür ediyoruz paylaşmış olduğun bilgiler için. Geçelim bir başka başlığa. Gülistan Doku soruşturmasında 5. dalga operasyon kapsamında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alınan 5 şüpheli hakim karşısına çıkacak. Detayları ve son durumu alalım. Söz A Haber ekibinden Yüksel Akalan'da. Yüksel.
2: Evet Banu, Gülistan Doku cinayetinin tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi için soruşturma derinleşerek devam ediyor. Soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde 5. operasyon gerçekleştirilmiş ve şüpheliler gözaltına alınmıştı. Bugün itibariyle 5 şüphelinin Erzurum Adliyesi'ne getirildiğini ve savcı karşısında yeniden ifade verdiklerini belirtelim. Sıcak gelişmeyi de aktaralım. Savcılık ifadesi tamamlanan bir kişi mahkemeye sevk edildi ve mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 4 şüphelinin ise şu an itibariyle savcılıktaki ifade verme işlemleri devam ediyor. Şu ana kadar soruşturma kapsamında tutuklu sayısının ise 30 olduğunu belirtelim. Tabii şu an itibariyle Erzurum Adliyesi'nde bulunan şüphelilerin özellikle de arama çalışmaları esnasında Gülistan Doku'nun kişisel eşyalarını intihar teşebbüsü algısı oluşturmak amacıyla su altına yerleştirdikleri, aynı zamanda Gülistan Doku'nun son görüldüğü Sarı Saltuk Viyadüğü'nden geçen araçların incelenmesinin ardından o bölgeden geçen araçların tutuklu bulunan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'e bir arama gerçekleştirdiği tespit edilmişti. Diğer bir husus da yine Gülistan Doku'nun sosyal medya hesaplarındaki şüpheli işlemlerle ilgili yapılan detaylı incelemenin ardından elde edilen bulgular doğrultusunda şüpheliler gözaltına alınmıştı. Şu an itibariyle 4 şüphelinin Erzurum Adliyesi'nde Cumhuriyet Başsavcı karşısında ifade verme işlemlerinin devam ettiğini belirtelim. İfade işlemleri tamamlanan şüphelilerin ise sırasıyla artık mahkemeye sevk edilmelerini bekliyoruz. Önümüzdeki saatlerde sıcak gelişmeler yaşanabilir. Diğer bir yeni gelişme ise dün itibariyle tutuklu bulunan Gülistan Doku'nun erkek arkadaşı olarak bildiğimiz Zeynel Abarakoviç ise tutuklu bulunduğu cezaevinden çıkarılarak Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığına getirildi ve 4 saat boyunca Tunceli Cumhuriyet Başsavcısına ifade verdiğini belirtelim. Bu da önemli bir gelişme olarak kayıtlara geçtiğini belirtelim. Toparlayacak olursak şu an itibariyle Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan 4 şüphelinin Erzurum Adliyesi'ndeki işlemleri devam ediyor. Baner.
1: Yüksel, çok teşekkür ediyoruz paylaşmış olduğun bilgiler için. Sayın seyirciler, Adalet Bakanı Akın Gürlek İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde düzenlenen adli yıl açılış programında önemli mesajlar verdi. Her yolsuzluk iddiasının ele alınması gerektiğini belirten Bakan Gürlek, hiçbir dini yapılanmaya ya da sosyal projeye karşı değiliz, milletimizin güvenini zedeleyenlere karşı mücadele ediyoruz dedi.
3: Milletimizin adalet olan güvenini daha da güçlendirmek için yalnızca mevcut işletmekle yetinemeyiz. Türkiye yüzyılı hedefleri doğrultusunda bu dönemi aynı zamanda adaletin yüzyılı kılmak istiyoruz. Bu anlayışın en son adımlarından biri de Ala Adalet 135 hizmetidir. Ailelerimizi ve gençlerimizi hedef alan, dini, milli ve insani duyguları suistimal eden, insanların güvenini kötüye kullanan veya suç gelirleri üzerinden haksız menfaat sağlayan yapılara karşı yürütülen mücadelede yargı mensuplarımız hukuka bağlı, somut delillere dayalı bir titiz çalışmalarını takdir ediyorum. Biz hiçbir dini yapılanmayla milli oluşuma veya toplumsal fayda amacı taşıyan insani ve sosyal projeye karşı değiliz. Bizim karşı olduğumuz toplumumuzun değerlerini istismar eden, insanların iyi niyetini ve güvenini kötüye kullanan, hukuki boşluklardan yararlanarak haksız menfaat sağlayan, milletimizin vicdanını zedeleyen ve kamu düzenine zarar veren gerçek veya tüzel kişilerdir. Bu yapılara karşı yürütülen mücadelede ucu nereye giderse gitsin, hukukun ve somut delillerin gösterdiği istikamette maddi gerçeğin ortaya çıkarılacağına inanıyoruz. Aynı kararlılığı kamu vicdanını yaralayan yolsuzluklarla mücadelede de gösteriyoruz. Kamu gücünü, kamu kaynağını veya kendisine tevdi edilen yetkiyi kişisel ya da örgütsel menfaat için kullanan, toplumun, devlete ve adalet sistemine duyduğu güveni zedeleyen her türlü yolsuzluk iddiasının hukuk içerisinde titizlikle somut deliller kapsamında ele alınması gerektiğine inanıyoruz. Ülkemizin uzun yıllar boyunca ağır bedeller ödediği terör meselesi bakımından da geçerlidir. Terörist Türkiye hedefini, milletimizin ortak geleceğini

0: Toplumsal huzuru bozmaya veya provokasyonlarla milletimizin birlik ve beraberliğini zedelemeye yönelik girişimlere karşı sizlerin de dikkatli ve duyarlı olmasını arzuluyorum.
1: Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Alihan Kuruş suç örgütüne yönelik soruşturmada şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Savcılık, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme ve suçluyu kayırma suçlarından adli kontrol uygulanmasını talep etti. Suçlamaları kabul etmeyen Şahin, yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.
2: Bu tamamen bir suç örgütüne ilişkin yapılan bir operasyon. Biz kesinlikle bir dini yapılanma, dini grup ya da sivil toplum örgütüne ilişkin bir şey yapmıyoruz.
3: Süleymancılar olarak bilinen cemaatin lideri Alihan Kuruş ve beraberindekilerin çıkar amaçlı suç örgütü yöneticiliği ve nitelikli dolandırıcılık gibi suçlamalarla tutuklandığı soruşturma sürüyor. Son olarak eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in ifadesi alındı. Şahin'in yaklaşık 3,5 saat süren ifadesi 12 sayfa tuttu.
2: İdris Naim Şahin, Sayın Bakanımızın bunu yapmaması lazımdı.
3: Savcılığın Şahin'e yönelttiği en dikkat çekici sorulardan biri 34 SD 313 plakalı Volvo S90 hakkındaydı. Firari şüpheliler Hilmi Tuna Kuruş, Erhan Yılmaz ve araç sürücüsü Mehmet Özmen 21 Ağustos 2026'da Muğla'da bu araç içerisinde yakalandı. Şahin aracı kiraladığını kabul ederek bu aracı en son Haziran ayı içerisinde kullandı. Sonrasında kimin kullandığını bilmiyorum şeklinde savunma yaptı.
2: Kiralama yoluyla bu aracın verdiğini söylüyor ama bakan beyin söyledikleriyle dosyadaki kayıtlar birbirini tutmuyor.
3: Şahin bazı araçları hatırlamadığını, kiralama işlemlerinin büyük bölümünün eski danışmanı Ömür Yücel tarafından organize edildiğini söyledi. İdris Naim Şahin, adına tahsisli 34 EMT 156 plakalı Audi Q7'yi Belarus'tan gelen bir heyetin kullanımına verdiğini kabul etti. İfadenin en dikkat çekici bölümlerinden birini Şahin de eski danışmanı Ömür Yücel'in beyanları arasındaki farklılık oluşturdu.
2: Bakan beyin söyledikleriyle dosya içeriği uyuşmuyor. Evet. Ben bunu söylemek istiyorum.
3: Şahin ifadesinin sonunda tüm suçlamaları reddetti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ifadesinin ardından İdris Naim Şahin hakkında örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmeyle suçluyu kayırma suçlarından yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasını talep etti. Şahin adli kontrol talebiyle nöbetçi suç ceza hakimliğine sevk edildi. Mahkeme Şahin'in yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Şahin'in avukatları adli kontrol kararına itiraz edecek.
1: Yargıtay'dan sürücüleri yakından ilgilendiren emsal bir karar geldi. Aracına yanlış yakıt konulan sürücünün açtığı tazminat davasında sadece istasyon değil, ana dağıtıcı şirket de sorumlu tutuldu. İşte o kararın detayları.
4: Yargıtay sürücülerin sık sık yaşadığı depoya yanlış yakıt konulmasından kaynaklanan anlaşmazlıklar için emsal bir karar verdi. Bu durum karşısında akaryakıt istasyonu yerine ana şirketi sorumlu tuttu.
5: Sadece bayi değil, aynı zamanda ana şirket dağıtıcısı da sorumlu.
6: Aynı konudan ben de müzdaribim. Bir kere aracıma, benim de mazot aracıma benzin koydular. Ben durumu iletmeme rağmen bayağı bir zorluk çıkardılar bize. Kendi hatalarını bize yıkmaya çalıştılar. Aslında istasyon sorumludur. Oradaki çalışan elemandan kaynaklanır.
4: Yüksek Mahkeme İzmir'de bir akaryakıt istasyonunun depoya yanlış yakıt doldurmasının ardından başlayan yasal anlaşmazlığı belirledi. Dava dosyasına göre 2022 yılında bir kişi aracına yanlış yakıt konulması üzerine İzmir'de yasal haklarını aramaya başladı. Sürücü aracında 59 bin liralık tamir zararı oluştuğunu ileri sürerek dava açtı. Sürücü davayı kazandı ancak istasyona yakıt temin eden ana dağıtıcı şirket kararlara itiraz etti. Yerel mahkeme itirazı haklı buldu ve yanlış yakıttan ana dağıtıcıya değil istasyona yönelik dava açılması gerektiğine hükmetti.
7: Yargıtay haklı derim ben. Benzinli bir arabaya mazot korsanız arabayı öldürürsünüz yani. Ya benzinlikteki çalışan kişi de sorması lazım.
4: Yargıtay 3. Dairesi dosyayı ayrıntılı ele aldı. Daire yerel mahkemenin kararını hatalı buldu.
5: Müşteriler aslında o bayiye değil, bayiye reklamını, logosunu, markasını veren o ana şirket dağıtıcısına güvenerek gidiyor.
4: Yargıtay ayıplı hizmetten bayi kadar ana dağıtıcının da sorumlu olduğuna karar verdi.
8: En büyük kimse ondan çıkartmak gerekiyor. Çünkü neden? O

0: Burada baştan sona doğru, yani balık baştan kovar derler ya, baştan sona doğru çalıştırdığı elemanların tecrübeli olması gerekiyor, eğitilmesi gerekiyor. Bana direkt kompayı çek deseler bilmem, mutlaka ben %100 o hatayı yaparım. Benim ne suçum var?
1: Emsal nitelik taşıyan bu karar, yanlış yakıt gibi sorunlar nedeniyle zarara uğrayan sürücülerin hem istasyonu hem de bu istasyona yakıt sağlayan ana dağıtıcıyı sorumlu tutacağı anlamına geliyor.
2: Bence pompacı suçlu, çünkü onu bakması lazım, yetkili olduğu için. Müşteri bunu tam olarak anlayamayabilir.
3: Eğer bayiliğini vermek için seçmişse denetlemelerini düzenli yapmak zorunda. Eğitimlerini personele düzenli ve iyi şekilde verdirmek zorunda. Aksi halde oluşan kusurlardan, ayıplardan hukuki sorumluluğunu bayi ile birlikte üstlenmek zorunda.
4: Silivri açıklarında batan geminin mürettebatından hala haber yok. Kazaya karışan Asu gemisinin ise Silivri kıyısına yaklaştığı anları ekranlarınıza taşımıştık. Diğer yandan ailelerin kıyıdaki bekleyişi de sürüyor. A Haber ekibinden Meral Dağlılar da o noktada. Meral, söz sende.
5: Evet Banu, maalesef bu gece üst sularında bir faciayı aslında gözlerimizi açtık diyebiliriz. İki Türk bayraklı ticari gemi çarpıştı ve bir gemiden, hala beraberinde de 10 kişilik mürettebattan hala haber alınmadığını söyleyelim. Bizler şu anda kameraman arkadaşım Hüseyin Koçak'la birlikte Silivri kıyısındayız ve arkamızda da hemen o iki gemiden biri olan Asu gemisi bulunuyor. Hemen olayla ilgili sizlere detayları aktarmak istiyorum. Gemilerden biri Asu gemisiydi, diğeri de Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemide bulunan 10 mürettebattan hala haber alınamadığını tekrardan yinelemiş olalım. Hem kıyıdan, hem havadan, hem de denizden arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini de belirtelim. Neler olmuştu? Hemen onlardan bahsedelim. Edinilen bilgilere göre kaza bu gece saat 3 sularında meydana geldi. Silivri açıklarının yaklaşık 18 mil uzaklığında, bu da ortalama 33-35 kilometre arasında bir mesafeye tekabül ediyor. İki ticari gemi çarpışmıştı. Gemilerden biri Asu isimli tankerdi. İşte şu anda da kameraman arkadaşım sizlere o gemiyi gösteriyor. Asu isimli gemi Silivri açıklarına doğru yaklaşmış durumda. Ortalama şu anda 10-15 kilometrelik bir mesafede. Tahmin ediyoruz ki demir atmış durumda. Çünkü herhangi bir hareket çok gözlemleyemiyoruz. Yaklaşık bir 5 dakikadır. Bununla birlikte diğer gemi ise Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemiydi. Asu isimli gemi Kocaeli'den Ali Ağa'ya doğru seyir halindeydi. Tuğberk İmamoğlu ise İskenderun Limanı'ndan Karadeniz Ereğlisi'ne doğru ilerlerken gece 3 çeyrek sularında bir kaza meydana geldi. İki geminin çarpışmasının ardından da alarm verildi elbette ki. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. İlk tespitlerde Asu isimli gemide gözle görülür ciddi bir hasar olmadığı belirlenmişti. Ancak diğer gemi olan Tuğberk İmamoğlu ile irtibat maalesef ki kurulamadı. Tuğberk İmamoğlu gemisinde de yaklaşık 10 personel bulunuyordu. Şu anda 10 kişiden hala haber alınamıyor ve aslında öncelikle geminin nerede olduğunu, hangi bölgede battığı tespit edilmeye çalışılıyor ki hala tespit edilemedi. Sadece kazanın gerçekleştirdiği alanda arama kurtarma botlarının su yüzünde olduğu görülmüştü. O da Tuğberk İmamoğlu adlı gemiye ait olduğu düşünülüyor. Şu an için elbette ki sadece tahminler, öngörüler üzerinden ancak bilgi verebiliyoruz. Aslında sabahtan itibaren tüm arama kurtarma ekipleri bu noktada çalışmalarını devam ettiriyorlar ama Banu, sizlerin de dediği gibi aileler büyük bir umutla ve hüzünle karada aslında kardeşlerinden, eşlerinden ya da çocuklarından gelecek haberleri beklediklerini de tekrardan sizlere yinelemiş olalım. Son gelen bilgiyi de tekrardan aktaralım. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun bir açıklaması vardı. Açıklamalarına göre geminin çok kısa süre içerisinde, yaklaşık 11 dakikalık bir süre içerisinde battığı biliniyor. Tuğberk İmamoğlu gemisinin, böyle bir büyük ticari geminin böyle kısa sürede batması elbette ki arama kurtarma çalışmalarında ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor. Öyle ki geminin battığı yerdeki denizin derinliğinin yaklaşık 800-900 metre arasında bir derinliğin olduğu tahmin ediliyor. Bu da elbette ki arama kurtarma çalışmalarını bir hayli zorlaştırdığını söyleyebiliriz. Mürettebatın tamamı için arama çalışmaları devam ediyor. Telefonlara ya da telsizlere ulaşılmadığını söyleyelim. Geminin battığı alandaki arama kurtarma botlarında da hiçbir mürettebata ait bir eşya ya da bir

0: bulunmadığında tekrardan yineleyelim. Peki denizde arama çalışması nasıl yürütülüyor? Onlardan da bilgi verelim. Şu anda olay yerinde. Yani yaklaşık kıyıdan 33 mil uzaklıkta, 18 mil uzaklıkta, yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta arama kurtarma çalışmalarının yine deniz içerisinde devam ettiğini söyleyebiliriz. Ara ara gökyüzünden helikopterleri görüyoruz. Onlar da denizin yüzeyine çıkabilecek herhangi bir ihtimal için çalışmalara devam ediyorlar. Şu an için burası aslında Marmara Denizi Türkiye'nin en yoğun trafiğinin bulunduğu denizlerden bir tanesi. Bu olayda gece 3 sularında iki ticari geminin çarpışmasıyla olduğunu tekrardan belirtmiş olalım. Bizler Silivri kıyısındaki haber nöbetimizi devam ediyoruz. Şu anda hem AFAD hem Kızıl Ay ekipleri de yine karadan destek veriyor arama kurtarma ekiplerine. Karadan Silivri noktasında ve Marmara Ereğli noktasında yine çalışmaların sürdüğünü, denizde de yine çalışmalarında devam ettiğini bildirelim. Biz haber nöbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz yerin ve Silivri'den sözü merkeze bırakalım.
1: Meral, çok teşekkür ediyoruz sana paylaşmış olduğun bilgiler için. Sayın seyirciler, şimdi de bir başka önemli bir başlığa geçeceğiz. Yunanistan, İsrail'le yaptığı 3 milyar euroluk anlaşmanın ardından Lübnan'a 23 araçlık askeri sevkiyat yaptı. Peki bu bir tesadüf mü? Bu sorunun yanıtını arayacağız şimdi. Ayrıntılar A Haber ekibinden İlhan Tahsin'de. İlhan.
2: Teşekkür ederim Banu. Yunanistan giderek İsrail'le ilişkilerini derinleştiriyor ama bunu tehlikeli bir boyutta yapıyor. Yapılan bir anlaşma var. 3 milyar 45 milyon civarında Aşil Kalkanı adı altında Yunanistan tüm Ege'yi kuzeyden güneye kadar bir şemsiye altına almaya İsrail silahlarıyla ilgili. Ancak bu anlaşmanın hemen imzalamasından sonra İkinci kez bir sevkiyat gerçekleştirildi. Bu sevkiyat nereden gerçekleştirildi? Atina'dan Rodos isimli çıkarma gemisine ZPT dedikleri Mi-113 sınıflı personel taşıyıcı araçlar. Şu anda izleyicilerimiz de görüyor zaten burada. Bu araçlardan ilk olarak hatırlanacağı üzere 15 Ocak 2026'da yani 15 Ocak tarihinde 13 adet bir de Steyr kamyon gönderilmişti. Dolayısıyla ikinci sevkiyat olarak 29 Ağustos tarihinde Rodos çıkarma gemisi tekrardan 13 adet bu zırhlı ZPT Mi-113 paletli araçları yükledi. Beraberinde 10 adet Steyr'le şu anda görüntüler, işte bunlar orijinal görüntüler. Bunlarla birlikte Lübnan'a doğru denize açıldı. Peki bu şimdi tesadüf mü? Hayır. Çünkü neden? Bugün Yunan basını sabahtan öğleden sonra biz yayına hazırlanıncaya kadar hep şunu söylüyor. Diyor ki bizim İsrail'le giderek tehlikeli bir boyuta ulaşıyor ilişkilerimiz. İsrail'in Güney Lübnan'da yapmak istedikleri orada yapmak istediklerine biz de müdahil oluyoruz. Bunun altından nasıl çıkarız? Bizim Lübnan'da, Güney Lübnan'da İsrail'le ne işimiz var? Biz bölgemizin çıkarlarına, ülkemizin çıkarlarına bakmak yönündeyiz. Bu da neyin nesi diye hesap sormaya başladılar. Tabii ki şu anda Yunanistan'da bir ekonomik kriz var Manuel. Bu ekonomik krizin pençesinde Yunanistan'ın kendi ordusunda var olan araçları Lübnan'a gönderilmesi akıl alır bir mantıklı bir hareket değil. Bugün baktığımız zaman Tanea gazetesinde bir köşe yazarı bunun hatalı olduğunu, Mitsotakis'in yanlış bir yolda olduğunu, İsrail'in arkasında takılarak hakikaten ülkeyi serüvene, içinden çıkılamayacak serüvenlere sürüklediğini yazıyorlar. Ancak anlaşılan o ki bundan sonra bu tür yardımlar devam edecek çünkü bir başka hazırlık daha var. Önümüzdeki günlerde bunları konuşmaya devam edeceğiz diyelim. Şimdilik sözü sizlere bırakalım İstanbul'a.
1: İlhan, çok teşekkür ediyoruz paylaşmış olduğun bilgiler için. Yeniden yurttayız. İstanbul Ataşehir'de 5 katlı bir binanın çatısında yapılan izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı. Alevler ekiplerin 1 saatlik çalışması sonrası söndürüldü.
3: İzolasyon yapılan binanın çatısı alevlere teslim oldu. Korku dolu anlar yaşandı. Görüntüler İstanbul Ataşehir'de kayda geçti. 5 katlı binanın çatısından tadilat sırasında alevler yükselmeye başladı. Yangın kısa sürede büyüdü. Alevler çatının her yerini sardı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler yaklaşık 1 saat süren çalışma sonunda kontrol altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

0: Denizli'de ise kontrolden çıkarak ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Oğlunun ölüm haberine dayanamayan baba da kalp krizine yenik düştü.
1: Oğlunun ölüm haberi babayı da hayattan kopardı. Denizli'nin Merkez Efendi ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil ağaca çarptı. Araçtan ağır yaralı olarak çıkarılan 29 yaşındaki sürücü Asım Ay Yıldız, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak genç sürücü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Baba İsmail Ay Yıldız da oğlunun ölüm haberine dayanamayarak geçirdiği kalp krizine yenik düştü. Babadan da gelen bu haberle acı ikiye katlandı.
0: İstanbul Sancaktepe'de motosikletli iki kişi bir iş yerine silahlı saldırı düzenledi. Olayda ölen ya da yaralanan yok. Kaçan saldırganların yakalanması içinse çalışma başlatıldı.
2: Motosikletle geldiler, kurşun yağdırıp kaçtılar. Silahlı saldırının adresi İstanbul Sancaktepe. Kimliği belirsiz motosikletli iki şüpheli bir iş yerinin önüne geldi. Ardından ellerindeki silahı defalarca ateşleyip olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İş yeri ve çevresinde geniş çaplı inceleme başlatıldı. Olay yerinde çok sayıda kovan bulundu. Neyse ki ölen ya da yaralanan olmadı. Polis ekipleri kaçan saldırganların yakalanması için de çalışma başlattı.
0: İstanbul Ümraniye'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Şile yolunun Çekmeköy istikametinde yaşanan kazada 3 kişi de yaralandı.
3: 4 araç birbirine girdi, araç sahiplerinden biri kayıplara karıştı. Zincirleme kazanın adresi İstanbul Ümraniye. Çekmeköy istikametinde seyir halindeki bir ciple 3 otomobil çarpıştı. 4 aracın karıştığı zincirleme kazada ortalık savaş alanına dönerken olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemelerde dikkati çeken bir detay da ortaya çıktı. Kazaya karışan sürücülerden birinin olay yerinden kaçtığı belirlendi. Ekipler kaçan sürücüyü yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı.
0: Kocaeli'nde otomobilinin trafik cezası olup olmadığını kontrol etmek için E-Devlet'e giren bir sürücü aracında hak mahrumiyeti olduğunu gördü. Yapılan araştırmada aracın düşük vergi ödemek amacıyla Türkiye'ye gümrükten beyaz eşya olarak sokulduğu ortaya çıktı.
1: E-Devlet'e girince hayatının şokunu yaşadı. Aldığı aracının ülkeye beyaz eşya olarak sokulduğunu gördü.
4: Kaçak yollarla ülkenin sokulan bir araçtır.
5: Beyaz eşya yani artık buzdolabı şey olarak yani bilmiyorum hani çamaşır makinesi ne olarak. Geçmiş dönemde böyle işlemler yapmışlar. Bize sen söylenen öyleydi.
1: 2018 yılında Trabzon'dan satın aldığı otomobilinin herhangi bir ceza veya borç durumu olup olmadığını kontrol etmek için E-Devlet'e giren Selim Calap, aracının üzerinde hak mahrumiyeti bulunduğunu öğrendi.
5: Şöyle düşünün, karşınızda araba görüyorsunuz ama araba buzdolabı ya da klima. Düşünsenize ben bu arabayı araba diye almışım ama gümrükte klima gözüküyor, buzdolabı gözüküyor.
6: Araçta hak mahrumiyeti gözüküyor. 2025'in 9. ayında.
1: Bakırköy 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2010 yılından bu yana devam eden bir dava dosyası olduğunu gören Calap büyük şaşkınlık yaşadı.
5: Tesadüf E-Devlet'e girdikten sonra öğrendim.
1: Aracın şasi numarasında veya donanımında herhangi bir oynama olmadığı, ancak gümrük vergisini düşük ödemek amacıyla Türkiye'ye buzdolabı veya klima gibi beyaz eşya olarak beyan edilip sokulduğu ortaya çıktı. Düzenli olarak vergisini ödediği, muayenesini ve kaskosunu yaptırdığı otomobilini şu an satamayan ve davada müşteki sıfatıyla yer alan Calap yetkililerden yardım bekliyor.
5: böyle benim gibi mağdur olan 10 bin kişi diye bir duyum aldık. Benim aracım üzerinden de 1000 küsur kişi müşteki olarak gözüküyor. Devletimizden bu işin çözülmesini istiyoruz. Ben aracımdan memnunum. Vergisini ödedim. Muayenesini yaptırdım. Herhangi borcum falan yoktur.
7: Bunun önüne geçirmek için arabayı ekspere soksunlar. Şase numarasına iyi baktırsınlar. Şase numarasında oynama yoksa aracı yetkili servisten kontrol ettirsinler. Yetkili serviste eğer ki araç bayi çıkışıysa sorun yok. Bayi çıkışı değilse artık vergi dairesine araç sahibiyle beraber giderek hak mahrumiyeti olacak mı olmayacak mı? Vergi barışı yapılmış mı yapılmamış mı bunu araştırması lazım.
0: Vitrinde gördüğü ürünü satın almak isteyen tüketiciye satıldı, stok bitti ya da teşhir ürünü bahanesiyle sunan işletmelerle karşılaşıyoruz. En çok şikayet edilen konulardan biri de bu. Ticaret Bakanlığı da bu konuda oldukça ciddi bir düzenleme hazırlıyor. Artık haklı gerekçe olmadan satıştan kaçınan firmalara ağır cezalar verilecek.
8: Giriyorum mağazaya. Öyle şey olaylarla karşılaşıyorum tabii ben de. Almamız için ikna etmeye çalışıyorlar.
9: Tüketiciyi uygun fiyatlı ürüne mağazaya çekip o yok bunu alın diyerek daha pahalı ürüne yönlendirmek kabul edilemez.
10: Vitrinde var ama satışta yok devri artık bitiyor. Ürünü gösterip cazip fiyatla müşteri çeken ancak satıştan kaçan işletmelere ceza kapıda.
11: Tüketici vitrinde görüp beğendiği uygun fiyatlı ürünü almak istediğinde bazı fırsatçılar satıldı, stok bitti ya da teşhir ürünü gibi bahaneler sunarak müşteriyi daha pahalı ürünlere yönlendiriyor. İşte Ticaret Bakanlığı ise bu oyuna artık dur dedi.
9: Tüketici bir ürünü vitrinde, rafta veya internet sitesinde satışa sunulmuş olarak görüyorsa işletmenin haklı bir gerekçe olmadan o ürünü satmaktan kaçınması haksız ticari uygulamadır.
10: Özellikle fiyat rekabetinin yoğun olduğu mobilya, elektronik, otomotiv, hazır giyim ve emlak sektörleri Ticaret Bakanlığı'nın radarında. Tüketiciyi kapıdan çevirmek artık o kadar kolay olmayacak.
12: Özellikle emlak sektöründe duyuyorum. Yani elimizde bu yok şunu alabilirsiniz. Tüketiciyi yanıltma her yerde var maalesef.
9: Az önce satıldı, stok bitti, teşhir ürünü, sistem güncellenmedi gibi sözlü bahaneler tek başına haklı sebep sayılamaz.
11: Bir ürünün satıştan çekilebilmesi için üzerinde satılık değildir, numunedir veya satılmıştır ibaresi bulunacak ya da hasarlı olduğunun belgelenmesi gerekecek.
10: Vitrinde veya internette satışa konulan ürün ilan edilen fiyattan tüketiciye satılacak. Kampanyalı veya stokla sınırlı ürünlerde ise stok miktarı ve kampanya şartları önceden açıkça belirtilecek.
13: Maalesef bununla oldukça sık karşılaşıyoruz. Aslında müşteri çekmek için onları da bir noktada anlayabiliyorum ama tabii ki dürüst olmaları bizim için daha güvenilir oluyor.
10: Bakanlık haklı gerekçe olmadan satıştan kaçınan firmalara ürün bedelinin %10'u oranında en az 3.973 lira idari para cezası uygulayacak. Peki bu durumla karşı karşıya kalan tüketici ne yapmalı?
9: Bu cezalar her bir ihlal için ayrı ayrı uygulanır. Sadece sözlü itirazla yetinmeyin, belgeleyin. Vitrinin fotoğrafını çekin, fiyat etiketini görüntüleyin. Alo 175 tüketici hattına ihbar ve şikayette bulunabilir.
14: Esnaflık ruhuna, bizim geçmişten gelen ahilik ruhuna uymuyor tabii ki.
0: Uzmanlardan yüksek sesle müzik dinleyenlere akustik travma uyarısı geldi. Peki nedir bu akustik travma? Ne gibi sağlık sorunlarına yol açabilir? Detaylar haberimizde.
1: Uzmanlar yüksek sesle müzik dinleyenleri uyarıyor. Yüksek ses iç kulağa zarar vererek akustik travmaya, hatta kalıcı işitme kaybına bile yol açabilir.
15: Dünya Sağlık Örgütü bu dinlemeye bağlı olarak özellikle güvenli dinleme tekniklerine dikkat etmediğimiz sürece yaklaşık 1 milyar kadar gencimizin ilerleyen zamanda gürültüye bağlı işitme kayıplarına muzdarip olacağını söylüyor.
1: Kulaklıkla yüksek sese maruz kalmanın kulak sağlığı üzerinde olumsuz etkileri var.
16: Uzun süre diyelim ki 1 sene 2 sene çok yüksek sesle müzik dinliyorsa kişi da kalıcı işitme kayıplarına yol açabilir.
1: Kulaklıktan gelen yüksek ses aynı zamanda akustik travmaya yani iç kulakta zarara neden oluyor.
16: Müziğin sesi yükseldikçe iç kulağa gelecek akustik yaptırma riski daha da artacaktır.
15: Sesin şiddeti bizim açımızdan çok önemli, kulaklık kullanımından daha önemli bir faktör. Kulaklığın kendi ses şiddetinin %60'ının üzerine çıkmamamız gerekiyor.
1: Uzmanlar müzik dinlerken ses seviyesinde aşırıya kaçmamak gerektiğini vurguluyor.
16: Pratik olarak şunu söyleyebiliriz. Normal insanlarla konuştuğunuz sesin çok çok üstünde müzik dinlemeyin.
0: Arnavutköy Belediyesi tarafından Dursunköy'de 60 bin metrekarelik alanda hayata geçirilen agroturizm projesi düzenlenen programla hizmete açıldı. Peki burada neler var, neler yapılıyor? Projenin detaylarını Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu anlatacak. Sözü A Haber ekibinden Erşan Karaca ve konuğuna bırakacağız biz de şimdi. Erşan.
17: İyi günler ve yayınlar diyorum Banuel. İçinde bulunduğumuz dakikalarda Arnavutköy'deyiz ve Arnavutköy Belediyesi yine güzel bir projeye imza attı. Ve şu anda burada bulunduğumuz yerde agroturizm projesi başlatıldı, artık yavaş yavaş hayata geçirildi. Buraya gelen vatandaşlar da var, ilk gününden itibaren dolu dolu da geçirmeye devam ediyor. Peki projenin detaylarında neler var, vatandaşlarımızı nasıl bir yer bekliyor? Onlar için aynı zamanda hem bilgi alacağız hem de detayları öğreneceğiz. Yanımızda çok değerli bir yayın konuğumuz var. Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu ile birlikteyiz efendim. Yayınımıza hoş geldiniz.
18: Hoş bulduk, sizler de hoş geldiniz. İçerisinde bulunduğumuz bu alan Dursunköy mahallemizde 60 bin metrekare bir alan aslında. Tabii Arnavutköy'ümüzün öyle bir özellikleri var ki şehirle, doğayla, turizmle, sanayiyle, üretimle hepsi birlikte yaşayan koskoca coğrafi yapısı da gerçekten geniş, büyük bir ilçe burası. Bu projemiz, agroturizm ve tarım projemiz tabii bizim vaatlerimiz arasındaydı. Yaklaşık 2,5 sene önce bizler buralı düşünürken, tasavvur ederken hep amacımız, gayemiz şuydu. Arnavutköy ilçesinde yaşayan ve komşu ilçelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın Arnavutköy'ün bu potansiyellerinden istifade etsinlerdi. Bu anlamda da tarım ve hayvancılık, ziraat, üretim bizim ilçemizde gerçekten ön sıralarda. 38 mahallemizin 12 tanesinde şu anda tarım ve hayvancılıkla uğraşılıyor. Bu içerisinde bulunduğumuz alanda da
17: oldukça büyük bir arazi ve aynı zamanda kameraman arkadaşımdan rica edeyim, biz bir zamandan konuşurken bir yandan da çevreyi de gösterelim. Lavanta bahçeleri var, çilek bahçeleri var, evet. Ve tarım ve buraya vatandaşlar gelip buradan dalından toplayabiliyorlar.
18: Kesinlikle. Burada amaçlarımızdan bir tanesi vatandaşlarımız aileleriyle birlikte hafta sonu ve hafta içi, hiç fark etmiyor. Bu hafta içi bir günde görüyorsunuz kalabalığı. Burada vatandaşlarımız aileleriyle birlikte gelecekler. Hem toprağa dokunacaklar, hem ürünlerimizi doğal olarak dallarından koparıp da kendi istedikleri, işte domatesiydi, patlıcanıydı, biberiydi, karpuzuydu, çileğiydi, lavantasıydı, hepsine burada gelip kendi istedikleri oranda, ölçüde alıp gidebilecekler. Aynı zamanda yine lavanta ve çiçek bahçelerimizde, burada tarlalarımızda efendim fotoğraf anı biriktirebilecekler. Onun haricinde evlatlarımız geldiğinde burada parkımız var, parkımızda eğlenebilecekler. Yine aileler lavanta kafe dediğimiz kafemizin içerisinde bir şeyler içip dinlenebilecekler. Bunun haricinde tabii evlatlarımıza burada eğitim atölyeleri alanları oluşturduk. Burada işte anaokulundan, ilkokuldan belli yaş aralıktaki evlatlarımıza toprakla alakalı, tarımla alakalı bilgi vereceğiz, eğitim vereceğiz. İstiyoruz ki evlatlarımız Arnavutköy ilçesinde veyahut da komşu ilçelerimizdeki evlatlarımız toprağa dokunmayı, toprağa öğrensinler, tarımı öğrensinler. Bu anlamda tabii ki hedef kitlelerimizden bir tanesi de evlatlarımızdı. Onlara da burada çok genişçe yerler ayırdık tabii. Evet.
17: Aslında şöyle önemli bir başlık var ki, şimdi kameraman arkadaşım çevreyi göstersin, bir yandan da biz detayları aktarmaya devam edelim. Şimdi vatandaşlar buraya gelmesinin yanı sıra çocuklar için de ayrıca aslında bir etkinlik alanı gibi düşünebiliriz. Çünkü onlar için de gerçekten çok güzel yerler ayarlanmış. Bir yandan onlar, aileler gelip burada bir yandan meyve sebze toplayıp satın alabiliyorlar, topladıklarını götürebiliyorlar. Aynı zamanda burada tabii tarımla alakalı bilgiler de alabiliyorlar. Hemen ileriye doğru geçelim. Ben çocukları görüyorum çünkü Sayın Başkanım. Oraya doğru geçelim dilerseniz.
18: Evet.
17: Oradan devam edelim.
18: Şimdi tabii bütün bu projeleri uygularken bizler ilçemizin bazı potansiyel özellikleri var. Örnek veriyorum. Karadeniz'e 22 kilometre bizim kıyımız var, biliyorsunuz. Karaburun mahallemizde biz hem plajımızı, Mavi Bayrak plajımızı orada ihya, inşa ederken, yenilerken, güzelleştirirken aynı zamanda da oradaki işte dalgadan, Karadeniz'in dalgalarından enerji üretiyoruz. Dalga hattından enerji üreten ilk ve tek belediyeyiz bu anlamda. Bunun gibi sürdürülebilir ilçemizin potansiyelinde olan birçok projeyi hayata geçirmenin keyfini yaşıyoruz. Şimdi evlatlarımızı burada görüyoruz mesela.
17: Onları da bir ziyaret etmiş olalım hemen.
18: Evlatlarımız burada. Şimdi sezon açılıyor. Eğitim öğretim yılı açılacak. Bu eğitim öğretim yılında da evlatlarımızla birlikte bizler Allah nasip ederse anaokulu, ilkokul, ortaokul talebelerimizi buraya getirip burada tarımla, doğayla, çevreyle iç içe nasıl yaşanır? Bunun eğitimini vererek tabii başta eğitmenlerimiz başlarında olarak inşallah bu alanları onlara tahsis edeceğiz. Tabii büyüklerin geleceği yani evlatlarımız onlar için de bu projede ciddi alanlar ayırdık.
17: Efendim çok teşekkür ederiz, çok sağ olun. Son olarak şu noktayı göstermek istiyorum sizlere. O hakkında da bilgiyi sizden alalım. Vatandaşlar tarladan topladıkları ürünleri getiriyorlar. Hemen arkada kameraman arkadaşımdan rica edeceğim. Oranın detaylarını da sizden dinleyelim.
18: Evet. Şimdi vatandaşlarımız ister yol kenarında, ana asfalt üzerindeyiz, yol kenarında geçip ya işte vakti yoksa, vakti kısıtlıysa toplamak istemeyebilir. Burada hazır ürünleri, teşhirdeki ürünleri, taze ürünlerimizi almak isteyebilirler. İstedikleri ürünü buradan alabiliyorlar. Onun haricinde sepetlerle, böyle gördüğünüz gibi sepetleri veriyoruz. Bu sepetlerle istedikleri ürünü topluyorlar, getiriyorlar. Burada arkadaşlarımız tartıyor. Belli makul ölçülerde uygun fiyatlara vatandaşlarımıza tekrardan sunabiliyoruz. Yani burada bu hizmet de veriyoruz. Yine bu alan içerisinde gördüğünüz gibi lavanta kafemiz, mescidimiz ve sosyal tesislerimiz de hepsi mevcut. Vatandaşlarımız buraya geldiklerinde çocuklarıyla, aileleriyle birlikte burada istifade edebilirler.
17: Efendim çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Değerli yayın konuğumuz Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu ile birlikteydik. Burada şu anda 60 bin metrekarede vatandaşlar gelip tarımla alakalı bilgiler alabiliyorlar. Çocuklar da güzel etkinlik yapabiliyorlar. Vakit geçirebiliyorlar diyelim. Ve sözü Arnavutköy Dursunköy'den stüdyomuza bırakalım.
0: Erşan, çok teşekkür ediyoruz biz de sana ve konuğuna. Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen zirvede yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü malum. Erdoğan çifti bu özel temasların ardından sosyal medya hesaplarından anlamlı bir video paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 6. Dünya Göçebe Oyunları açılış töreniyle Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti. Ziyaretin renkli anlarından biri de 6. Dünya Göçebe Oyunları açılış töreninde kayda geçti. Stadyumda Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov ve eşi Aygül Japarova tarafından karşılanan Erdoğan çifti tören geçişinde oyunlarda Türkiye'yi temsil eden kafileyi de ayakta selamlayarak alkışlamıştı.

0: zirvesine de katıldı. Malum buradaki konuşmasında Türkiye'nin barış ve diplomasiye verdiği önemi vurguladı. Emine Erdoğan ise lider eşleriyle birlikte Kırgız kültürünü yakından inceledi. Devlet Konuk Evi'nde düzenlenen programda lider eşleri geleneksel çadırlarda sergilenen etnik sanatları inceledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın sosyal medya hesaplarından Bişkek'teki programa ilişkin yapılan paylaşımda Kırgızistan'la köklü ilişkilerimizin dostluk ve kardeşlik temelinde güçlenerek sürmesini temenni ediyorum ifadeleri kullanıldı. Paylaşımdaki videoda Erdoğan çiftinin katıldıkları diğer programlardan görüntüler de yer aldı. Gelişen teknolojiyle birlikte yeni dönemin en önemli meydan okumalarından biri eldeki sistemlerin insansızlaştırılması. Bu alanda eli hayli güçlü olan Türkiye'nin mevcut kargo uçaklarını insansız olarak kullanabilmesi ya da ilerleyen dönemde sıfırdan insansız bir kargo uçağının üretiminde başrol oynaması uzak bir ihtimal olarak görünmüyor.
1: Türkiye gelecekte insansız kargo uçaklarında da öncü olacak.
2: Bizim mühendislerimizin veya şirketlerimizin bunları yapmak noktasında bir

0: Eksikliği ya da eksikliği yok, kabiliyet fazlasıyla var.
1: İnsansız sistemler ağırlıklı olarak askeri alanda kendine yer bulsa da bir süre sonra sivil hizmetlerde bu teknolojilerin daha sık kullanıldığına şahit olunacak. Bu noktada üzerinde en çok tartışılan konulardan biri de şoförsüz arabaların ardından pilotsuz uçakların ne kadar mümkün olduğu.
0: Şimdi malumunuz Türkiye'nin insansız sistemler özelinde özellikle havacılık alanında dünyanın artık önde gelen ülkesi diyebiliriz rahatlıkla. Özellikle insansız hava araçları, İHA SİHA'lar dahil olmak üzere işte pazarın %65'i 70'i Türkiye'nin sattığı ürünlerden oluşuyor.
2: Uzmanlar insansız sistemler konusunda Ankara'nın elinin bir hayli güçlü ve dolu olduğunu söylüyor. Askeri amaçla geliştirilen insansız hava, kara ve deniz araçlarının sivil kullanımı içinde Türk mühendislerin hızlı bir şekilde yol alabileceğini işaret ediliyor.
1: Öngörülen projelerden biri de insansız kargo uçakları.
0: Türkiye'nin altyapısı buna çok müsait. Hem sıfırdan insansız kargo araçları yapmak noktasında hem de elimizdeki bazı uçakları aviyonik sistemlerle insansa çevirmek noktasında bizim altyapı kabiliyetlerimiz var. Bununla da ilerleyen yıllarda göreceğimizi düşünüyorum.
1: Ancak savunma sanayi uzmanları özellikle sivil havacılık kurallarının insansız sistemlere yeşil ışık yakmasının da kolay olmayabileceğine dikkat çekiyor.
0: Malumunuz havacılar bunlardan bahsederken havacılığın kuralları kanla yazılmıştır derler. Havacılıkta özellikle sivil alanda herhangi bir faaliyette bulunacağınız zaman bunun ulusal ve uluslararası alanda sivil havacılık otoriteleri tarafından sertifiye edilmesi gerekiyor. Burada işte sivil insanlı uçaklarla insansız kargo uçakları hangi şartlarda nasıl havada birlikte görev yapacaklar ya da işte faaliyet yürütecekler, bunlara bakmak lazım. Biraz zamana ihtiyaç var diye düşünüyorum ama bizim burada mühendislik veya kabiliyet açısından bir eksiğimiz yok.
3: Bu haberle birlikte hem bültenimizi hem de gün içi kuşağını noktalıyoruz. Yeni gelişmelerle yeniden karşınızda oluncaya dek hoşçakalın.

0: A Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kira sözleşmelerinin e-devlet kapısı üzerinden hazırlanmasını zorunlu hale getirmeye yönelik çalışması, gayrimenkul sektörü temsilcileri ve tüketici derneklerince olumlu karşılandı. Sektör temsilcileri bu sayede kayıt dışı kira gelirleriyle mücadele edileceğini belirterek kira uyuşmazlıklarının da önüne geçileceğini ifade etti.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: Serkan.
6: Efendim abi.
5: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
7: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
6: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
5: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
8: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
9: Empara. Empara, bankanın güzeli.
10: Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
11: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
12: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
4: Reklam.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
13: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
14: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev, enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
13: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Bir reklam.
15: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
16: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
15: Akakçe.
17: Hemen bakıyorum hayatım.
15: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
17: Akakçe.
3: Bir reklam.
0: A Haber Radyo, 24 saat haber.
4: Reklam.
18: Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS'le katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
19: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
4: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
20: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
21: Reklam.
22: A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
23: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, Bursa-Yalova yolunun 33 ve 36. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Bursa-Yalova istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmakta. Torbalı-Ödemiş yolunun 7 ve 12. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden İki yönlü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
22: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
21: Reklam.
24: Aa, anne dedi.
25: Hadi canım, baba dedi.
24: Bez dedi.
25: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
26: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.

0: Cemre. Benimle evlenir misin?
1: Ölmekten değil, kaybolmaktan korkuyorum dedi bana.
2: Hoşça kal kardeşlerin en güzeli.
3: Bak bu baygın bakışlar var ya. Masum kız rolleriyle tavladın sen benim oğlumu.
2: Benimle görüşmüyorsun oğlum. Ben seni çok özlüyorum.
4: Abla orası bizim babamızı kaybettiler. Bizim ikimizin de dağılıyor yani.
1: Ama belki de ben babamızı kaybettiğimiz yer tahsili bulacağım.

0: Çok şey mi kaybettim ben hayatta? Bir şey daha kaybetmeye niyetim yok.
1: Mercan Köşk ilk bölümüyle cumartesi ATV'de başlıyor.
2: Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. A Haber Radyo canlı yayın.
3: Buyurun başlayalım. Şimdi bu sabah saatlerinde meydana gelen Silivri açıklarında, İstanbul Silivri açıklarında, Marmara Denizi'nde o iki ticari geminin çarpışmasıyla ilgili gelişmeler her geçen dakika revize ediliyor yapılan açıklamalar. Batan gemideki 10 denizcinin hala kayıp olduğu bilgisi var. Diğer gemi ise Silivri'ye çekiliyor. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Şimdi biz Silivri'ye gideceğiz. Muhabir arkadaşımız Meral Dağlılar orada Silivri açıklarındaki son gelişmeleri aktaracak. Ardından Ahmet Nazif Vural'la konuşacağız. Ama önce Meral diyelim, Silivri'den son notları alalım.
4: Evet Merve, sizin de dediğiniz gibi aslında bu gece yaklaşık 3 sularında iki Türk bayraklı gemi Silivri açıklarında kaza yaptı aslında. Şu anda da yaklaşık 13 saatin geçmesine rağmen hala batan gemiden haber alınamıyor. Yeri tam olarak tespit edilemedi ve beraberinde geminin içerisinde bulunan 10 mürettebatta arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Bizler şu anda Silivri kıyısındayız ve hemen arkamda aslında kaza yapan o ikinci gemi duruyor. Gemilerin adı Alsu ve Tuğberk İmamoğlu'ydu ve Alsu gemisi şu anda A Haber ekranlarında sizlere gösteriyoruz. Silivri açıklarında, Silivri kıyısına yaklaşık 15 kilometre yakınlığındaki mesafede demir atmış durumda diye tahmin ediyoruz. Çünkü bir önceki yayınımızdan bu yana pek de bir konum değiştirmedi. Şu anda o noktada duruyor. Hemen sizlere detayları verelim. Gece 3 çeyrek sularında bu kaza meydana geliyor ve kazanın hemen ardından yaklaşık 11 dakika içerisinde aslında Tuğberk İmamoğlu adlı geminin battığı söyleniyor. Tabii ki bunların hepsi bir ön değerlendirme bilgisi olarak tahmin ediliyor. O yüzden de henüz net bir bilginin olmadığını da söylemek mümkün. Kameraman arkadaşım Hüseyin Koçak sizlere şu anda Alsu gemisini gösteriyor. Alsu gemisi hafif yara alarak aslında kazadan sıyrıldığını biliyoruz. Ama Tuğberk İmamoğlu adlı gemi tamamıyla battığı bilgisi mevcut. Öyle ki Alsu gemisi yaklaşık 10-12 saate yakın kazanın olduğu noktada arama kurtarma çalışmalarındaki bulunan ekiplere yardımcı olmak adına o noktadaydı. Yaklaşık bir saat önce işte Silivri açıklarına kıyısına doğru yaklaştırıldı ve şu anda da demir atmış durumda bekletildiğini bildirebiliriz. Arama kurtarma çalışmaları ne durumda, hemen ondan bahsedelim sizlere. Hem havadan hem karadan, özellikle sabah saatlerinde havadan da ciddi anlamda helikopterlerle arama yapıldı. Gemiye dair herhangi bir parçanın su üstüne çıkıp çıkmadığı ya da denizin herhangi bir bölgesinde gemiye dair bir durumun olup olmadığı da aslında belirlendi. Şu anda da Alsu gemisinin hemen yanında bir bot ya da küçük bir gemi tam olarak elbette ki göremiyoruz çünkü oldukça uzak bir mesafede. Şu an sürekli olarak etrafında döndüğünü söyleyebiliyoruz. Onu güvenlik açısından mı yapılıyor yoksa farklı bir inceleme metodu mu bu? Elbette ki biz bilemiyoruz ama şu an için onu da aktarmış olalım sizlere. Tekrardan arama kurtarma çalışmalarına dönecek olursak, hem Silivri kıyısında hem Marmara Ereğlisi kıyısında hem de denizin tam ortasında kazanın bulunduğu noktada birçok bölgeden aslında arama kurtarma ekipleri gönderildi ve orada çalışmaların devam ettiğini söyleyebiliriz. Bir ön bulgu olarak şunu belirtmekte fayda var. Kazanın gerçekleştirildiği yerde batan gemiye ait arama kurtarma botlarının olduğu biliniyor. Lakin arama kurtarma botları tahmin ediyoruz ki hiç kullanılmamış. Çünkü kullanıldığına dair bir ibare yok. 10 mürettebattan elbette ki haber yok. Yüksek ihtimalle o botlar da maalesef kullanılamadı. Gece saatleriydi. Uykuda olma ihtimalleri de mevcut. Bir nöbet sistemi var mıydı? Nasıldı bu? Kaza nasıl gerçekleşti? Henüz elbette ki bunlarla alakalı net bir detayın olmadığını söyleyebiliriz. Bazı kaynaklarda gemilerden birinin kaptanının diğer gemiyi uyardığı yönünde de iddialar mevcut. Ama şu aşamada kazanın kesin nedeni olarak elbette ki bu diyemiyoruz. Çünkü deniz kazalarında sorumluluğun belirlenmesi de elbette ki uzun bir süreç oluyor. Kaldı ki kazanın gerçekleştiği nokta yaklaşık 800-900 metre arasında bir derinlikten bahsediyoruz. Bu da batan geminin bulunmasını oldukça zorlaştırdığını da ifade edelim. Bir yandan bizler şu anda kıyıdayız. Burada bir taraftan da aileler bekliyor gelecek haberleri Merve. Özellikle anne babalar var. Çocuklarını bekliyorlar. Eşleri aslında burada bekliyor.

0: Gerekiyor. Aynı zamanda kardeşlerini bekleyen vatandaşlarımız var. Oldukça hüzünlüler. Gelecek herhangi bir haberi bekliyorlar. Aslında şu anda denizden gelecek bir haberi beklemeye devam ettiklerini de bildirmiş olalım. Bildiklerimizi de tekrar edelim. Kaza Silivri açıklarında meydana gelmişti. İki Türk bayraklı ticari gemi olduğunu biliyoruz. Gemilerden biri Alsu şu anda hemen aslında karşımızda duruyor. Yine tekrar söylemek istiyorum. Biraz önce bu Alsu gemisinin hemen yakınında küçük bir gemi, bot tarzı şu anda bir aracın sürekli olarak Alsu gemisinin yakınlarında bulunduğunu söyleyebiliriz. Nedeni ne? Elbette ki bilmiyoruz. Güvenlik amacıyla olmuş olabilir. Ama yayından hemen öncesinde yoktu. Şu anda o bot yaklaştı ve Alsu gemisinin etrafında şu an durduğunu söyleyebiliriz. Belki güvenlik amacıyla ya da bir inceleme yapılıyor dışarıdan. Kazanın olduğuna dair bir gemide hasar varsa onun incelemesi de yapılıyor olabilir elbette ki. Ama şu an için onunla ilgili bir net bir bilgi yok. Hemen tekrardan bilgileri verecek olursak gemilerden batan geminin adı da Tuğberk İmamoğlu'ydu. Tuğberk İmamoğlu'nda 10 personel olduğu biliniyor. Çarpışmanın ardından bu 10 personelle de irtibatın tamamen kesildiğini ifade etmiş olalım. Arama kurtarma çalışmaları hala devam ediyor. Özellikle deniz ve hava unsurlarının bölgede olduğunu söyleyelim. Geminin bazı can kurtarma araçları ve enkaz parçalarının bulunduğu da yine kazanın olduğu noktada biz yayınımızın hemen başında ifade etmiştik. Şu ana kadar da mürettebatın tamamının akıbetine ilişkin kesin ve olumlu bir sonuç açıklanmış değil. Biz de an beyan aslında yetkili mercilerden oradan gelecek bir haberi bekliyoruz şu an için. En azından batan gemi bulunursa mürettebata dair de bir iz muhakkak olacaktır ama tekrar edelim, yaklaşık 800-900 metrelik bir derinlikten bahsediyoruz. O derinlikte batıyor ve yaklaşık 11 dakika içerisinde batıyor. Bunlar kuru yük gemileri olduğu için, ticaret gemileri olduğu için oldukça da ağır gemiler ve bu ağır gemilerden mütevellit belki de kendileri uykuda yakalanmış olabilir. Öyle de bir ihtimal şu an için söz konusu olduğunu söylemiş olalım. Bu gece 3 sularında olmuştu. Yaklaşık 13 saat geçti şu anda ve 12 saate yakın Alsu gemisi yine kazanın bulunduğu noktadaydı ve şu anda da Silivri kıyılarına doğru yaklaşmış durumda. Arama kurtarma çalışmaları hala devam ediyor. Kıyıdan AFAD ve Kızılay ekipleri denizde ve havada olan ekiplere destek vermek adına burada bir iletişim merkezi kurmuş durumdalar. Aynı zamanda aileler de yine Silivri kıyısında beklediğini söylemek mümkün. İkisinin de ticari kuru yük gemisi olduğunu biliyoruz. Tekrardan söylemiş olalım. Bununla birlikte de elbette çok büyük gemilerden bahsediyoruz. Henüz yüklerinin ne kadar büyük olduğuna dair elbette ki bir kesin net bilgi yok. Ama ticari gemiler olduğunu, kuru yük gemilerinin olduğunu tekrardan hatırlatmış olalım. Gece saatlerinde Silivri'nin yaklaşık 18 deniz mili güneyinde batmıştı. Bu kaza gerçekleşmişti. 18 mil de takriben 35 kilometre açıklarına denk geliyor ve kazanın ardından da aslında hepimizi endişelendiren o soruyu ilk sormuştuk. Acaba geminin içerisinde kimler vardı, kurtarıldı mı, kendilerini kurtarabildiler mi diye, ama ne yazık ki bununla alakalı olumlu bir şu an için en azından bir şey söylemek mümkün değil. Sahil güvenlik ekipleri, kıyı emniyet ekipleri bölgede arama kurtarma çalışmalarında yaptığını söyleyelim. Bizler sabahtan bu yana aslında Silivri'de haber nöbetimize devam ettiğimizi tekrardan söyleyelim ve şu anda da gelecek herhangi bir olumlu haber olur mu ya da Alsu gemisi nasıl bir çalışma yürütecek bundan sonraki süreçte, onları da merak ediyoruz ama cevap geldikçe, güncel bilgiler iletildikçe bizler daha haber ekranlarından sizlere iletmeye devam edeceğiz diyelim ve Silivri'den sözü merkeze bırakalım.
1: Meral Dağlılar, çok teşekkür ediyorum. Şimdi Silivri'den aktardı Meral Dağlılar oradaki son durumu. Şimdi Silivri açıklarına gideceğiz. Muhabir arkadaşımız Ahmet Nazif Vuran bir tekneyle açıldı. Ve hem arama kurtarma çalışmalarını yakından takip ediyorlar. O su üstündeki hareketliliği. Bu arada havadan müdahalede sürüyor. O iki kuru yük gemisinin kazasında ilişkin Tuğberk İmamoğlu gemisinin battığı tahmin ediliyor. Dönelim hemen Silivri açıklarına bu defa. Marmara Denizi'nin üstündeki arama kurtarma çalışmaları hangi aşamada? Buyurun.
2: Tuğberk İmamoğlu gemisi ve işte o batan gemiyi arama çalışmalarına görmüş olduğunuz gibi helikopterlerin de eşlik ettiğini söyleyelim ve şu an bir askeri helikopterin, eğer gözüm beni yanıltmıyorsa, bir askeri helikopterin an itibariyle havada olduğunu ve çalışmaları bu noktada devam ettirdiğini, seyirlerini devam ettirdiklerini söylemek mümkün. Bu çalışmalarda elbette nelere bakılıyor? Çok sayıda farklı durum inceleniyor. Yaklaşık 800-900 metrelik bir derinlikten bahsediyoruz. Bu derinlik de bu derinlik içerisinde yapılan aramalarında nedenli olduğu ve bu sonar aramalarının başta olmak üzere geride kalan diğer arama çeşitlerinin de bu noktada beraberinde yürütüldüğünü ve yürütülen bu çalışmalar neticesinde de önce gemiye doğrudan bir ulaşım, fiziki bir ulaşım ve ardından da o 10 kayıp mürettebatla alakalı da bilgilerin edinilmesi noktasında önemli bir yol kat edildiğini söylemek mümkün. Şu an için F-246 ve Nene Hatun gemisi birbirlerine yakın halde diyebileceğimiz bir noktadalar. En azından aynı kadraja sığabileceklerini düşünüyorum. Ancak sadece tek nokta burası değil. Beraberinde onların çevresinde de çok fazla TCSG güven gibi yine farklı sahil güvenlik ekiplerine ait olan korvetin de şu an için görev halinde olduğunu hatırlatmış olalım ve şu an için o Silivri açıklarında gece saatlerinde batmış olan gemiyi arama çalışmaları ve beraberinde o 10 mürettebatın arama çalışmalarının devam ettiğini söyleyelim. Bizlerin bu noktadaki çalışmaları devam ediyor. Sabah saatlerinde Silivri sahil bölgesinden itibaren başlayan yayınlarımıza şu an için Silivri açıklarında devam ediyoruz ve Silivri açıklarında da an itibariyle o arama çalışmalarının gerçekleştirildiği noktadayız ve o arama çalışmalarında yoğunlaşılan noktaların neresi olabileceğine dair elbette sadece tahmin yürütebiliyoruz. Bunu şu sebeple söylüyoruz. Sadece çünkü alanın oldukça geniş olması ve beraberinde de yine gemilerin araştırabileceği çok fazla konu olduğu, hem MSB'nin gemilerinin hem de aynı zamanda yine buraya gelen römorkörlerin araştırabileceği çok fazla konu olması bu noktada büyük bir etken. 10 mürettebatın bulunması birincil öncelik. O mürettebatın bulunması, yine mürettebatının tamamının da Türk olduğunu biliyoruz. O mürettebatın bulunması oldukça büyük bir öneme haiz. Elbette onlarla alakalı da soruşturma devam ediyor. Onların özellikle can yelekleri giyip giymediklerine dair çeşitli yine bulgulara rastlanılması için bir ortaya aslında kronolojik bir sıra oluşturabilmesi için ekiplerin çalışması devam ediyor. Suyun hem altında hem üstünde hem de havadan şekilde. Şu an için görmüş olduğunuz gemiler aslında alanın tamamını kapsayacak şekilde değil, alanı parça parça şekilde kendi aralarında paylaşmış halde bu arama işlemlerini gerçekleştiriyorlar diyebiliriz. Öyle ki şu an için gemilerin sonar bilgileri, yani suyun altından elde edilebilecek herhangi bir radar ve sonar bilgilerini yine kendi bilgi havuzlarına toplayıp ardından da o oluşturulan kriz masasında bu noktada bir çalışma yapılıyor ve Tuğberk İmamoğlu gemisinin bulunabilmesi amacıyla şu an için çalışmaların hızlandırılmış olduğunu söyleyelim. Bizler kameraman arkadaşım Aydın Baytar'la birlikteyiz ve bu zorlu haber çalışmasında şu an kameraman arkadaşım Aydın Baytar sizlere A Haber izleyicilerine özel, daha önce hiçbir ekranda görmediğiniz o önemli bilgileri aktardı. Bizler de o çalışmaları şu an yerinde takip ediyoruz diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: İşte Silivri açıklarında meydana gelen bu iki kuru yük gemisinin karıştığı kazaya ilişkin son durum bu. Bir de 31 Ağustos'ta Girne açıklarında bir feribot kazası yaşanmıştı. Mersin'e Taşucu Limanı'na gitmek üzere hareket etmişti. Girne'deki limandan açılmıştı feribot fakat alabora oldu. Ve o gemi kazasında 4 gündür hala kayıp 20 kişi aranıyor. TCG Işın gemisi bölgedeydi. TCG Alemdar gemisi de bölgeye sevk edildi. Ve bugün geminin 550 metre derinlikteki enkazına ulaşıldığı bilgisi geldi. Peki çalışmalar ne aşamada? Herhangi bir iz var mı kayıp 20 kişiye ilişkin? Hemen yeniden bir başka sıcak noktaya dönelim. Girne'ye bu defa Kübra Tepeci takip ediyor. Günlerdir olay yerinde. Bu konuyla ilgili son gelişmeler de Kübra'da olacak.
3: Evet Merve, sen de belirtmiş olduğun gibi olay pazar günü saat 12 sıralarında gerçekleşmişti. Hemen arkamda görmüş olduğunuz limandan yola çıkmıştı gemi ve çok kısa bir süre ilerledikten sonra olumsuz hava koşulları nedeniyle alabora olmuştu, yan yatmıştı ve yaklaşık 20 dakika gibi kısa bir süre içinde de aslında büyük bir can pazarı yaşanmıştı ki biz buradaki vatandaşlarla konuştuğumuzda da hepsi şunu söylüyordu. Bu havada bu gemi gider mi diye konuştuk. Konuşmanın üstünden dakikalar geçti ve dakikalar geçtikten sonra ise bu olayın olduğunu gördük. Hemen aslında kıyıda bu olayın

0: Ege Işın gemisi çalışmalarına başlamıştı. Öncelikle denizin altına elektronik dalgalar gönderilmişti. Yani elektronik dalgalar gönderilerek aslında orada bir metal var mı? İlk önce geminin tespiti yapılması için çalışmalar başlamıştı. O gönderilen elektronik dalgalarla birlikte geminin noktası tespit edilmeye çalışılmıştı. Saat dün akşam 5-5.30 sıralarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman açıklama yapmıştı. 550 metre derinlikte batan gemi olduğu düşünen bir cisim tespit edildi demişti. Ama tam olarak o gemi mi değil mi belli değildi. Bugün saat sabah 11 sıralarında Türkiye'den yine gelen TCG Alemdar'ın da çalışmasıyla birlikte, Alemdar'la Işın'ın çalışmasıyla birlikte geminin yeri tespit edildi. Ekiplerin şu anda 20 kişiye ulaşmak için arama kurtarma çalışmasını sürdüğünü belirtmiş olalım. Tabii şu anda bizler tam limanda olduğumuz için ön çok fazla görünemiyor, sahil tarafı çok fazla görünmüyor ama normalde yukarıdan yaptığımız yayınlarda ekranlara getirmiştik. Hem Alemdar'ın hem Işın'ın çalışmalarının sürdüğünü, kıyıya da aslında çok uzak bir mesafede bu olayın gerçekleşmediğini, yine yakın bir nokta, çünkü gözle görülür bir noktadan bahsediyoruz aslında. Buradan ayrıldıktan kısa bir süre sonra bu olay meydana gelmişti ve 20 kişi hala kayıp, onlardan gelecek haber bekleniyor. Özellikle şu anda TCG Işın'la Alemdar'ın çalışmaları oldukça önemli, çünkü ilk önce dediğimiz gibi elektronik dalga gönderilmiş. Geminin yeri tespit edilmişti. Geminin yeri tespit edildikten sonra ise aşağıya ROV'un kameraları gönderilmişti. ROV'un kameralarını da dün canlı yayınımızda da yine geminin içinden, TCG ışın içinden göstermiştik. Canlı yayınımızda aktarmıştık. Kamera sistemiyle birlikte 1000 metreye kadar iniş yapabiliyordu. 1000 metreye iniş yaptığında, ki 550 metre derinliğinde bir gemiden bahsediyoruz, enkaza ulaşıldı. Bu ROV'un kameralarıyla birlikte geminin son hali, yine geminin içinde kalan sıkışan birileri var mı? Bununla ilgili çalışmaların devam ettiğini biliyoruz. Dediğimiz gibi geminin yeri tespit edildi. 11 itibariyle şu an ROV'un kameralarıyla birlikte ekiplerin tabii o noktada çalışması devam ediyor. Dakikalar sonra ise şunu da belirtmiş olalım. Başbakan Ünal Üstel'in bir açıklama yapması bekleniyor. Yeni bir gelişme detay var mı? Tabii ki aslında herkesin gözü kulağı şu anda o gelecek açıklamada. Yeni bir gelişme olursa da bizler ekranlara getirmeye devam edeceğiz diyelim ve Girne Limanı'ndan sözü size bırakalım.
1: Çok teşekkür, Kübra, çok teşekkür ediyoruz. İşte Girne Limanı'ndan son durum bu: geminin enkazına, feribotun enkazına ulaşıldı. Çalışmalar devam ediyor. Şimdi düne dönelim. Şangay İşbirliği Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan 2 gün boyunca Kırgızistan'da temaslarını sürdürdü. Dün Vladimir Putin'le, Rusya Devlet Başkanı'yla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok önemli bir görüşmesi oldu. O görüşmeyi değerlendireceğiz ama o görüşmeden saatler evvel işte basına bu fotoğraf yansıdı. Fotoğrafta Lukashenko var, Belarus Devlet Başkanı, ve Rusya Devlet Başkanı Putin var. Tam da ortalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan oturuyor ve bir görüşme gerçekleşiyor. Belarus'un Şangay İşbirliği Örgütü'ne tam üyeliği konuşuluyor dendi ama Putin'in elinde bir takım kağıtlar, kartlar vardı. Sayın Cumhurbaşkanı'na bir şeyler anlatıyordu. Sonra Sayın Cumhurbaşkanı, görüyorsunuz, Lukashenko'nun kolundan tutuyor, bir şey anlatıyor. Pür dikkat Lukashenko Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dinliyor. İşte tüm bu beden dili çok konuşuldu. Kim nasıl mesaj veriyor, ne mesajlar veriliyor diye. İşte beden dili uzmanları da yorumladılar. Bakalım liderlerin duruşlarının yorumları neler?
2: Bakın, burada açık mavi yeri. Mavi daha çok güveni içeren bir renk olarak değerlendirilir. Otoriteyi içeren bir renk olarak değerlendirilir. Putin kırmızı giymiş. Bu bilinçli de olabilir. Biliyorsunuz kırmızı daha çok Türkleri ifade eder. Türk kırmızısı söz konusudur. Türk bayrağının kırmızı algısı var. Onlarda da yine aynı şekilde Kızıl Ordu vardı geçmişte. Ama bize özgü kırmızı kravat takmış olabilir.
3: Şangay İşbirliği Örgütü zirvesine katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te kritik temaslarda bulundu. Zirve marjında gerçekleşen ikili ve çoklu diplomasi trafiğinde Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko ile oturum aralarında samimi bir gayri resmi görüşme gerçekleştirdi.
2: Beden dili Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelmiş, Cumhurbaşkanımız gayet rahat bedeniyle de dönmüş Putin'e mesaj veriyor. Hemen yanında Lukashenko var ve mesajla iki tarafta birbirine, hem Sayın Putin hem Sayın Cumhurbaşkanımız ilgiyle

0: Cumhurbaşkanımız anlatırken Putin dinliyor görünecek. Putin anlatıyor gibi görünüyor şu an. Cumhurbaşkanımız dinliyor mesajı var. Ellerin genelde böyle olması, ben sizin söylediğinizi yapacağım, siz ne söylerseniz yapacağım mesajı. Bu daha çok üstlerin yanında olan insanların genellikle yaptığı davranışlar işte. Burada Putin'in olması, Sayın Cumhurbaşkanı'nın olması, beden de toplu, beden de böyle. Sayın Cumhurbaşkanı burada biraz daha geniş oturuyor bakın.
1: Görüşmeye dair kamuoyuna servis edilen fotoğraf karesi ise sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Peki o fotoğraf karesinde liderlerin beden dili ne anlatıyor?
0: Bakın Sayın Cumhurbaşkanımız burada Lukashenko'nun kolunu tutuyor. Lukashenko'nun kolu açık değil, rahat değil. Verdiği mesaj da daha çok sen bir dur, sen bir bekle ya da sıranı bekle gibi mesaj olabilir. Bakış çok önemli burada. İşte bu bakış biraz daha sert diyebileceğimiz bir bakış. Sen bir bekle, sen bir dur mesajını beden dili olarak bu bakıştan alabiliyoruz. Bir şey anlatılıyor, anlatılana göre sanırım bunun üzerine o kolu tutuyor ve bekle mesajını iletiyor gibi. Putin bakın hafif gülümseme var, gözlerle hafif gülümseme söz konusu Putin'de. Sayın Cumhurbaşkanı büyük ihtimalle ona bekle derken Putin de gülüyor.
1: Başkan Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmesinde de ilgi çekici detaylar var.
0: Sayın Cumhurbaşkanı oturuşuna bakın. Oturuşta Putin çok rahat değil. Bakın ellerine bakın. Sürekli elleriyle böyle rahatsız olduğunu belirten parmakları ve tırnaklarıyla mesaj iletiyor. Belki zihnindeki o kurguları, zihnindeki o düşünceleri ifade etmeye çalışıyor. Düşünceleri var, o düşünceleri paylaşılamayacağını, kabul edilip edilemeyeceğini zihninde sanki sorguluyor, mesajı veriyor gibi görebiliriz. Ayak uçlarında da hafif oynamalar söz konusu. Yine bakın rahat oturabilmek için geriye geldi. Şimdi bakın onu görebiliyoruz. Ayaklarını oynatıyor. Sayın Cumhurbaşkanı çok rahat.
2: İki görüşme gerçekleşti. Bir gayri resmi görüşme ki o görüşmede de Lukashenko da vardı. Belarus Devlet Başkanı da vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'le görüşmesinde. İkinci görüşme ise resmi, günler öncesinden planlanmış olan görüşmeydi. Dışişleri Bakanı, MİT Başkanı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik ettiler o görüşmede. Peki bugün Rus basında neler yazıldı bu görüşmeye ilişkin? Karadeniz'in güvenliği dendi, Ukrayna-Rusya savaşı dendi, Türkiye'nin barışçı rolü dendi görüşmelerdeki ana gündem başlıkları için ama biz şimdi bizzat Moskova'dan, merkezden, Rusya'nın başkentinden son durumu alalım. Son gelişmeleri alalım. Rus basını neler yazdı? Kremlin'den hangi açıklamalar geldi? Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'le görüşmesine ilişkin Akşin Kişiyev anlatacak.
3: Teşekkürler Merve. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus lideri Putin'in Bişkek'teki Şanghay İşbirliği kapsamında gerçekleştirdikleri görüşme Rus basında da geniş yankı uyandırdı. Kremlin danışmanı Yuri Ushakov, liderlerin Bişkek görüşmesinde ağırlıklı olarak Karadeniz'deki durumu ele aldıklarını açıkladı. Putin'in sözcüsü Dmitri Peskov ise 1,5 saat süren görüşmede çok önemli konuların ele alındığını ve bu yüzden görüşmenin süresinin de uzun olduğunu söyledi. Rus basını görüşmede ağırlıklı olarak Ukrayna meselesinin masaya yatırıldığını yazıyor. Putin görüşmenin başında yaptığı açıklamada Rus-Türk ekonomik işbirliğinin yüksek seviyede olduğunun altını çizerken Türkiye'nin hem dış politikada hem de ekonomide Rusya'nın ayrıcalıklı ortaklarından biri olduğunu vurguladı. Rusya ile Türkiye'nin büyük ölçekli ortak projeleri hayata geçirmeye devam ettiğini kaydeden Putin bunlar arasında özellikle Akkuyu nükleer güç santraline dikkat çekerek santralin ilk ünitesinin bu yıl devreye sokma hedefinin mutlaka gerçekleşeceğini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkiye-Rusya ilişkilerinin gerçekten her döneme göre bugün çok daha ileri düzeyde olduğunu ifade ederken Akkuyu nükleer santralinin açılışıyla birlikte yeni bazı santrallerin de açılış adımlarını yine Putin'le birlikte atacakları mesajını verdi. Bişkek'teki görüşme Rusya lideri Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu yıl bir araya geldiği ilk temas oldu. İki lider son olarak geçen yılın Aralık ayında Türkmenistan'ın başkenti Aşgabat'ta düzenlenen uluslararası barış ve güven formundaki temaslar kapsamında görüşmüşlerdi. 2025 yılında iki kez buluşan Putin ile Erdoğan diğer görüşme ise Çin'de Şanghay İşbirliği Teşkilatı'nın 25. Devlet Başkanları Konseyi zirvesi kapsamında gerçekleştirdi.

0: Dün Bişkek'te gerçekleşen görüşmede Rus ve Türk liderlerinin sadece Ukrayna krizini ve Karadeniz'deki durumu değil, aynı zamanda Orta Doğu'daki gelişmeler başta olmak üzere bölgedeki süreçleri ve ikili ilişkileri de detaylı şekilde ele aldıklarını diyelim ve sözü başkanı Moskova'dan İstanbul'a bırakalım.
1: Evet, bu görüşmenin Moskova'daki yansımaları böyle ama Moskova'nın başka konuları da var. Sadece Ukrayna-Rusya savaşı değil elbette. Avrupa diyor ki bir hibrit savaşı yürütüyor Rusya. Sadece Ukrayna'ya saldırmıyor. Avrupa Birliği ülkelerine de batıya da saldırıyor. Hatta geçtiğimiz ay hatırlarsanız Almanya'da Leipzig Havalimanı'na bir drone saldırısı gerçekleştirilmiş. İşte bugün itibariyle Almanya bu saldırıdan bizzat Rusya'yı sorumlu tutuyor. Rusya ise bu iddiaları reddediyor ve buyursunlar, kanıtlasınlar diyor. Bu arada Rus Büyükelçisi Almanya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Bunlar yaşanırken Almanya'nın iki farklı noktasında, bir kömür santralinde bir de enerji hatlarında arka arkaya patlamalar meydana geldi. Bunlar için de sabotaj ifadeleri kullanıldı.
2: Almanya ile Rusya arasındaki ilişkiler son yılların en kötü günlerini yaşıyor. Alman hükümeti 5 Ağustos'ta Leipzig Havalimanı'nda Ukrayna uçağı yakınlarında patlayıcı bir İHA tespit edilmesinden Rusya'yı sorumlu tuttu.
3: Soruşturma sonucu insansız hava aracının parçaları, patlayıcıları ve teknolojik donanımı incelendiğinde bunun Rusya tarafından yapılan hibrit operasyonlar ve Ukrayna Savaşı'nda kullanıldığını gösteriyor.
2: Almanya, Rus Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. Saldırı girişimine tepki olarak Bonn'daki Rus konsolosluğu kapatıldı. Berlin'deki Rus evinin de faaliyetlerine son verildi.
3: Leipzig Havalimanı'nda yaşananlar Rusya'nın Avrupa'daki hibrit operasyonlarından biri. İstihbaratımız bu sonuca ulaştı. Bu eylem Rus istihbaratı adına çalışan kişiler tarafından yapıldı. Almanya, Rus hibrit saldırılarının hedefinde.
2: Bu açıklamadan hemen önce Almanya'yı alarma geçiren iki ayrı saldırı da yaşandı. Önce Brandenburg kentinde kömür santralinin trafosuna saldırı düzenlendi. Saldırı patlayıcı yüklü el yapımı roketle gerçekleşti. Ayrıca çok sayıda patlayıcı düzeneği de ele geçirildi. Benzer bir haber de Bergheim şehrinden geldi. Kentin elektrik şebekesine yönelik saldırı düzenlendi. Alman polisinden yapılan açıklamada enerji hattının saldırı girişiminden etkilenmediği vurgulandı. Rusya Devlet Başkanı Putin ise Almanya'ya tepki gösterdi.
4: Bunlar bence Alman'ın iç politikasıyla alakalı. Merz'in politik durumu kötü. Ülkesinin çıkarlarını savunmuyor. Ekonomik hataları bunun kanıtı. İş yerleri kapanıyor, insanlar işlerini kaybediyor. Buna karşı bir şey yapmıyorlar. Sadece Rusya'yı suçluyorlar. Fakat kanıt nerede? Onu da yaparlar.
1: Ve dün gece sadece açıklamalarla gerilmedi ABD, İran hattı karşılıklı olarak saldırılarla da. Gece boyunca Amerika Birleşik Devletleri İran'a saldırdı, İran misillemelerine başladı. Son 24 saatte sadece Hürmüz Boğazı çevresi ve İran'ın güney noktalarına hedef aldığını açıkladı Amerika Birleşik Devletleri. CENTCOM'dan bir açıklama yapıldı. İşte Hürmüz'ün çevresinde kırmızılarla işaretlenen alanlar Amerika Birleşik Devletleri'nin dün İran'a saldırdığı noktalar. Keşmadası'nda Bender Abbas Limanı'na, Asuliye'ye, Kunareke, Sirike, Çabahar'a saldırılar düzenledi ve misilleme olarak da İran Bahreyn'i vurdu, Kuveyt'i vurdu, Erbil'i vurdu. Şimdi bu gelişmelerin devamı gelecek mi? Sınırlı bir saldırı düzenleyeceğiz demişti Donald Trump dün yaptığı açıklamada hatırlarsanız. Bununla mı kalacak? Devamı gelecek mi? Peki böyle bir saldırı Hürmüz'ün açılması noktasında bir gelişmeye sebebiyet verdi mi? Bilmiyoruz. Onu konuşalım. Washington'a hemen hızlıca dönelim. Evet, İrfan Sapmaz bizi bekliyor. Washington'a dönüyoruz hemen. İrfan hoş geldin yayına.
5: Merhabalar, merhaba, hoş bulduk.
1: İrfan, dün seninle konuşmuştuk. Donald Trump sınırlı bir saldırı düzenleyeceğiz demişti. Hürmüz'ün açılması için de dendi bu açıklama. Fakat bu bir sonuç verdi mi? Yani dün gece Amerika Birleşik Devletleri saldırdı. Ne oldu? Bununla ilgili elde edilen sonuçla ilgili bir açıklama var mı Beyaz Saray tarafından ya da Savunma Bakanlığından?
5: Merve, şimdi ABD ile İran arasındaki gerilim tabii yeniden savaşın en tehlikeli noktalarından birine ulaştı diyebiliriz. Tüm gözler hepimizin Beyaz Saray muhabiri olarak gözümüz Donald Trump'tan gelecek açıklamalardaydı. Trump, İran Amerikan saldırılarına karşılık vermesi halinde çok daha ağır bir operasyon yapılacağını açıkladı. Tabii Trump, İran'ın misilleme yapması durumunda da

0: çok daha sert ve daha yüksek seviyede vurulacağını söyledi ve dikkat çekici biçimde en büyük saldırı henüz bekliyor mesajını verdi. Yani dün itibariyle bu saldırılar evet CENTCOM'un ikinci açıklamasıyla bitmiş gibi göründü, ancak bugün tüm gözler yine Beyaz Saray'da Donald Trump'ta olacak. Trump aynı zamanda İran'ın müzakere masasına zorlamaya çalışmadığının da altını çiziyor özellikle. Bu iki açıklama birlikte değerlendirildiğinde tabii Washington'ın şu aşamadaki stratejisi diplomatik anlaşmadan çok askeri caydırıcılık ve ekonomik baskı üzerine kurulmuş gibi görünüyor diyebiliriz. Sağdaysa Trump yönetimi yeni bir askeri doktrine geçti. Axios'un ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre Merve, Trump İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari tankerlere saldırılarına karşı tankere tanker politikasını onayladı. Bu ne anlama geliyor? ABD ordusu bu politika kapsamında ilk kez İran hükümetine ait iki tankeri vurdu. Amerikan insansız hava araçlarından ateşlenen füzeler tankerlerin makina dairelerini hedef aldı. 11 Eylül'deki Amerikan operasyonunun boyutu da netleşiyor diyebiliriz. ABD'li yetkililere göre yaklaşık 100 İran hedefi vuruldu. Hedefler arasında İran devrim muhafızları ordusunun hava savunma sistemleri, radarları, mayın döşeme kapasitesi, gemi savar, seyir füzesi rampaları, saldırı İHA sistemleri ve haberleşme tesislerini de vurdu diyebiliriz. Bu arada tabii CENTCOM operasyonun tamamlandığını resmen açıkladı dün ikinci açıklamayla ve bölgede 50 binden fazla Amerikan askerinin yeni operasyonlar için hazır durumda bulunduğunu belirterek bir anlamda gözdağı vermeyi de ihmal etmedi.
1: Dün yapılan açıklamada hatırlarsan İran'ın yeniden Hürmüz'e mayın döşeme girişimlerinin olduğu ve bunun Amerika Birleşik Devletleri tarafından izlendiği söylenmişti. Birkaç hafta evvel Donald Trump İran'daki mayınların tamamen temizlendiğini söylemişti. Burada bir çelişki vardı. Yani nasıl bu kadar kısa sürede temizlenebilir diye biz konuştuk ama sonrasında acaba temizlendi de İran yeniden mi mayın döşeme girişiminde dedik. Ama İran tarafı sürekli diyor ki madem temizlediniz mayınları buyurun geçin, bir ABD gemisi geçsin diyor. Şimdi bu olası bir hani geçiş esnasında saldırı için tehdit mi? ABD bunu böyle okudu da hava savunma sistemlerini ve oradaki bazı üsleri hedef aldı İran'ın herhangi bir saldırısına ilişkin. Bu açıdan da bakabilir miyiz sence?
0: Kesinlikle bakabiliriz. Bu açıdan okuduğu için de evet çok haklısın, o anlamda saldırıları yeniden hayata geçirdi. Ama mayınların tam temizlendiği yönünde şu anda en azından Pentagon'dan ya da istihbarat servislerinden sızdırılan haberlere baktığımız zaman tam anlamıyla Donald Trump'ı doğruladığını söyleyemeyeceğim Merve. Donald Trump'a bakarsak mayınlar tamamıyla temizlenmiş vaziyette, hiçbir sıkıntı yok. Tüm gemiler geçebilir. Yine Donald Trump tarafından sızdırılan birçok haberlere göre baktığımız zaman dün itibariyle 40'ın üzerinde geminin geçtiği yönünde bir takım haberler var Amerikan ana akım medyasında. Hı hı. Ancak ben bunların için açıkçası çok doğru olduğunu sanmıyorum. Evet, çok evet, İran da zaten doğrulamıyor bunu. O açıdan da şimdi gözler yine bugün yeniden Donald Trump bir talimat verebilir mi? Bir emir verebilir mi? Ona bakacağız.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum İrfan değerlendirmelerin için. Dün geceki karşılıklı saldırıları değerlendirdik. İrfan Sapmaz'da. Şimdi savaşın başından beri konuştuğumuz Amerika Birleşik Devletleri'nin uçak gemileri, o devasa gemiler. 286 gündür görevde olan ABD uçak gemisi Abraham Lincoln. Çok tartışma yaşanmıştı hatırlarsınız. Yaşam koşulları çok kötü. Askerler aylardır denizdeler. Mürettebatın ruh sağlığı yerinde değil. Tüm bunlar sıklıkla gündeme taşındı ABD basını tarafından. Şimdi aylar süren o deniz seferinin ardından karaya ulaştı Abraham Lincoln gemisi. Ve geminin 5000 kişilik mürettebatı da uzun bir aranın ardından Tayland'da karaya ayak bastı.
2: Mürettebat intiharın eşiğinde dendi. Küflü duşlar ve bozuk tuvaletler Pentagon'a sert eleştirileri beraberinde getirdi. İran savaşı nedeniyle yaklaşık 9 aydır denizde olan ABD'nin yaşlı uçak gemisi USS Abraham Lincoln karaya yanaştı. Yaklaşık 5000 kişilik mürettebatı taşıyan gemi Tayland'ın başkenti Bangkok'a ulaştı. Pattaya yakınlarındaki Laem Chabang Limanı'na demirleyen USS Abraham Lincoln, 280 günden fazla süreyi denizde geçirmesiyle tarihin en uzun görevlerinden birine imza atmış oldu. Uçak gemisinin gelişi nedeniyle liman ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Pattaya polisi görevli personelin gruplar halinde gemiden ayrılacağını açıkladı. Pattaya Belediyesi tarafından gemiyle kent arasında ulaşım için otobüsler tahsis edildi.

0: ABD askerlerinin Tayland'a varması ülke ekonomisi için de umut oldu.
1: Her yıl askerler geldiğinde iyi oluyor. Bu durum ekonomiyi canlandırıyor.
0: USS Abraham Lincoln'un pazar günü Tayland'dan ayrılması bekleniyor. Uçak gemisi daha önce kötüleşen yaşam koşulları ve mürettebatın ruh sağlığına ilişkin iddialar nedeniyle dünya basınının gündemine düşmüştü. Kasım 2025'te Güney Çin Denizi'nde görev yapmak üzere ülkesinden ayrılan USS Abraham Lincoln, İran Savaşı nedeniyle rotasını Orta Doğu'ya çevirmişti.
2: Ve Şangay İşbirliği Örgütü sonrasında, o ziyaret sonrasında Çin Devlet Başkanı Mısır'a bir ziyaret gerçekleştiriyor. 10 yılın ardından Mısır'a geldi Çin Devlet Başkanı. Çok değişik bir dönemden geçiliyor bölgede. Mısır'ın kritik bir önemi var. Şimdi Çin'in bu ziyareti, Mısır'a ziyareti üstelik 10 yılın ardından ne anlam ifade ediyor? Bu arada Çin Devlet Başkanı bugün Xi Jinping eşiyle birlikte havaalanına indiklerinde Mısır Devlet Başkanı tarafından havaalanında karşılandılar. Şimdi ayrıntıları konuşalım. Buyurunuz Çin'e gidelim. Bizi bekliyor Çin'de Mehmet Zeyrek. Bu ziyaretin anlamı nedir? Çin medyasında neler konuşuluyor? Özellikle de Şangay zirvesi sonrasında Mısır'a yapılan bu ziyaretin, kritik ziyaretin anlamı nedir? Savaşında devam ettiği bir noktada.
3: Merve Türkay, Xi Jinping'in dış ziyaretleri oldukça değerli. Çünkü kolay kolay ziyaretlere gitmiyor Xi Jinping. Bu yıl boyunca Trump başta olmak üzere birçok Avrupa lideri Pekin'e gelmişti. Çin'le stratejik ilişkileri yeniden ele almak için. Şimdi Kırgızistan ardından Mısır, oldukça yoğun bir diplomasi. Tam da Çin ve Mısır arasındaki ikili ilişkilerin kurulmasının 70. yıl dönümünde bu ziyaret gerçekleşti ve Amerika'nın Orta Doğu'daki rolünün sorgulandığı bir dönemden geçiyoruz ve Xi Jinping'in buraya ayak basması da oldukça değerli. Havalimanında görkemli bir törenle karşılandı ve iki lider görüştü. Xi Jinping Mısır'la yeşil enerji, dijital ekonomi, modern tarım, elektrikli araçlar, uzay teknolojileri gibi alanlarda yeni işbirliklerine odaklanılmasını önerdi. Sisi İki halkın refahı ve bölgesel kalkınma için ticaret, imalat, altyapı, teknoloji konularında Çin'le çalışmaya hazır olduklarını söyledi. İki ülke liderlerinin katılımıyla yapay zeka, kuşak ve yol, ekonomi ve tedarik zincirleri gibi alanları kapsayan anlaşmalar ile kapsamlı stratejik ortaklığın derinleştirilmesine ilişkin ortak bildiri imzalandı ki bu stratejik ortaklık çok geniş bir perspektiften okunması gerekiyor. Geçtiğimiz haftalarda iki ülkenin askeri tatbikatı vardı. Çin'in en gelişmiş modern savaş uçakları ilk kez Mısır'da hava tatbikatına katıldı ve Mısır'ın envanterindeki Fransız uçakları da iki ülkenin teknolojileri aynı zamanda ilk kez sahada karşı karşıya kıyaslandı. Diğer taraftan Xi Jinping Orta Doğu'da yeni bir güvenlik mimarisinin oluşturulması, ortak güvenliğin uluslararası koordinasyonla sağlanması gerektiğini vurguladı. Sisi, Çin'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi olarak Orta Doğu meselelerinde takındığı yapıcı ve tarafsız tutumunu takdirle karşıladıklarını bildirdi. Ve Çin ile Mısır terörizmle mücadele, uluslararası suçlar, yolsuzluk gibi konularda da güvenlik ve askeri işbirliğini artırma kararı aldı. Peki. İki ülke askeri bağlarını son zamanlarda güçlendirdiğini de hatırlatmıştık ve Çin menşeli J-16 ve Fransız yapımı Rafale savaş uçaklarının katılımıyla medeniyet kartalları tatbikatının da önemini bir kez daha hatırlamakta fayda var Merve Türkan.
2: Peki Mehmet Zeyrek, teşekkür ediyorum. Xi Jinping'in Mısır ziyaretinin Çin basınına yansıyan detayları, yapılan resmi açıklamalar böyle. Sonrasında, ziyaret sonrasında yapılacak açıklamalar elbette çok şeyi işaret edecek. O zaman daha sağlıklı konuşacağız. Şimdi Hürmüz açılabilmiş değil. Ukrayna-Rusya savaşı belki de 5 yılın en çatışmalı sürecini yaşıyor ve artık bir yok etme savaşına dönüşmüş durumda. Bu sürecin piyasalara

0: Asması da çok sert oluyor. Altın düşüyor, petrol çok ciddi yükseliyor. Bizim borsamızda geri çekilişler var. Gelin buyurun, ne oluyor piyasalarda? Yatırımcılar ne yapacaklar? Sayın Belgin Maviş'le değerlendirelim. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk Merve.
0: İyi yayınlar diliyorum, kolaylıklar diliyorum Belgin Hanım. Şimdi petrolün yükselişini anlıyoruz. Böylesine bir ortamda Brent petrol 94 dolarında üzerinde. Fakat altının böylesine dönemlerdeki düşüşünü hiç netlikle açıklayabilen, hani herkesin ikna olacağı bir açıklama yok. Bir de piyasalara baktığımızda mesela bizde iç piyasada çok olumlu gelişmeler yaşanırken bir anda BIST 100 endeksinin seyri ne yazık ki hiç iç açıcı değil. Böyle bir genel değerlendirme yapacak olsanız yani manşet cümleniz ne olur?
1: Şimdi altın tamamıyla FED açıklamaları ve Amerika'daki gelen önemli istihdam gibi, enflasyon gibi datalardan etkileniyor. Ve işin açıkçası eğer bugün mesela Amerika'da şöyle bir örnek daha net anlaşılacaktır. Özel sektör istihdam verisi beklentinin oldukça altında geldi. Yani Ocak ayından bu yana en düşük veri olarak geldi. Bu da Eylül ayındaki FED toplantısında Jackson Hole'daki FED başkanını adeta yalanlarcasına bir faiz indirimi gelebilir beklentisini oluşturdu. Ve bu ister istemez de ons tarafında da onstan etkilenen bizim gram altın tarafında da yeniden satıştan alışa doğru dönüşü, yani ons fiyatlaması üzerinde FED'in olası faiz arttırabilme ihtimali ya da faizi pas geçebilme ihtimali daha çok söz konusu oluyor, fiyatlamada baskılıyor. İçeride ise gram altın hem doların seyrinden hem de aynı zamanda onsun seyrine geliyor. Şimdi ADP verisi, yani özel sektör istihdam verisi düşük geldi. Cuma günü açıklanacak olan tarım dışı istihdam rakamı da beklentilerin altında kalırsa bu bir dolar endeksinin gerileceği, yani doların değer kaybedeceği ve buna bağlı olarak da altının yükseleceğinin işareti olacaktır. Bir diğer unsur da faiz arttırımı bekleyenler için hem özel sektör hem de tarım dışı istihdam verisinin bu denli sert düşüş göstermesi FED'i bırakın faiz artışı, faiz indirimine doğru sürükleyecektir, beklentisini doğuracak.
0: Beklenti böyleyken... Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde faiz indirimi beklentisi varken bizde de Merkez Bankası'nın aldığı kararlar sonrasında zaten fiili bir faiz indirimi olarak yorumlandı. Yine bir faiz indirimini sinyali olarak yorumlanmışken borsalara etkisi neden pozitif olmadı sizce?
1: Şimdi borsada durum farklı, yani altında FED baskısı var. Bizim borsamızda ise MSCI ile başlayan S&P'den gelen açıklamalar ve sonrasındaki fonlarla ilgili, içinde ise senede ağırlığı olan fonlarla ilgili sermaye piyasası kurulunun almış olduğu önemli adımlar, atmış olduğu önemli adımlar ve uygulamalar vardı fon rehberi başlığıyla. Neydi bunun içeriği en sade hale getirebilecek olursak, fonların içerisindeki hisse senedi ağırlıklarının düzenlenmesi, tek birkaç hisseye yoğunlaşılmasının önüne geçilmesi, bunlarla ilgili prosedürlerin belirlenmesi. Peki MSCI tarafından gelen neydi? Özellikle borsadaki bu işlemlerle ilişkin tam olarak anlayamadıklarını ve böyle bir durumda MSCI'deki ağırlığın azaltılabileceği ve son karar, nihai kararında Kasım ayında verileceği açıklamasıydı. Dolayısıyla o süreçten bu sürece borsa tarafında biz çalkantılı ve satıcılı seyirler gördük. Evet, bir İran savaşı belirsizliği var. Evet, Rusya-Ukrayna arasında gerilim var. Türkiye-Suriye-İsrail arasında gerginleşen bir jeopolitik risk yumağı söz konusu. Bu süreç içerisinde altın yükselirken, toparlarken borsada biz 14 bin puan seviyesini tutunma gayesi buluyoruz. Ama burada bir dipnot koyalım sevgili Merve. 14 binin üzerinde kalıcı olduğu sürece son düzenlemelerle birlikte borsada özellikle BIST 50 ve BIST 30 hisselerinin bu geri çekilmelerde yıl sonu veya Ocak sonuna kadar almak kaydıyla portföydeki ağırlığını arttıran yatırımcıların getiri anlamında enflasyonun üzerinde getiri potansiyelini yakalayabileceklerini notlarımıza ekleyelim.
0: Peki. Sayın Belgin Mavşi, çok teşekkür ediyorum. Özellikle BIST 100, BIST 50 ve BIST 30 ile ilgili yaptığınız tavsiye en azından kıymetli borsa yatırımcıları için altının seyrine ilişkinde siz beklentilerinizi, öngörülerinizi aktardınız. Çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar.

0: Dilerim.
1: İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Evet ve artık hafta sezonu başladı. 31 Ağustos akşamından hazırlıklar zaten tamamdı ve 1 Eylül itibariyle o yasağın kalkmasıyla birlikte gece balıkçılar ağlarını attılar denizlere. Yüzler gülüyor. Balıkçıların da yüzleri gülüyor. Çok şükür bu sene de bereketli denizlerimiz ilk günden itibaren. Şimdi de tezgahlarda hangi balık çok fazla? Bu sene palamut yılı deniyor. Öyle mi? Fiyatlar nasıl? Bakalım biz tüketicilerin de yüzü gülecek mi? Buyurun tezgahlara bakalım.

0: Kop kendin hapse gelecek.
1: Bu tavrit de varmış herhalde.
0: Her şey varmış sana. Balık deniz bol. Her bereketli geçecek bu sene inşallah.
2: Çıkın çıkın gelin. Şu an palamut tanesi 150 TL. Görüyorsunuz bir palamut iki kişi rahatlıkla yiyebilir.
3: Av yasağı kalktı, ağlar denizle buluştu. Sezonun açılmasıyla denizden bereket çıktı.
4: Şu anda uygun. Geçen sene kıyasladığımda zaten palamut yoktu.
0: Çok uygun. Vallahi uygun. Gayet uygun yani.
1: Bu yıl bol bol ve doya doya balık yiyeceğiz gibi gözüküyor. Tezgahlar dolu. Hemen sağımızda palamutları görüyorsunuz. Bu tezgahta fiyatları 150 ile 200 lira arasında değişiklik gösteriyor. Onun hemen yanında levrek var. Levreğin tanesi 250 lira.
2: Özlem vardı. Şu an palamut özlemi bitti, hasreti bitti. Bu sene palamutu doyacağız. Bol bol palamut yiyeceğiz.
1: Hamsiyle birlikte istavrit'te de bu yıl bolluk var. Şu anda hamsinin kilosu 300 lira, istavrit'in kilosuysa 250 liradan satışa sunuluyor. Zira bu fiyatlar önümüzdeki haftalarda yine düşüş gösterecek gibi duruyor. Çünkü şu anda denizlerde bereket var. Bunun yanı sıra da geçtiğimiz yılla kıyasladığımızda şu anda hemen hemen tüm balıkların fiyatı yarı yarıya düşmüş durumda. Yıl kaçla başlamıştı palamutu?
5: 300-350 lira taneydi. İki tane 500 liraya zorla veriyorduk yani.
1: Bunu buradan bile anlayabiliyoruz.
5: Tabii ki yoktu ki. Hiç yoktu yani. Toplasan 15-20 gün palamut sattık.
6: Palamut aldım.
1: Evet. Kaç tane?
6: 3 tane torunlara.
1: Fiyatı iyi geldi mi?
6: İyi, normal.
0: Balık bol. Bol olan şey düşer. Az olan fiyat yüksek olur.
5: Gerçekten palamut bol. Tane 150 lira, 2 tane 250, 4 tane 500 lira olarak vatandaşa bol bol satışımız devam ediyor.
2: Maşallah bire bismillah dedik. Palamutta gördüğünüz gibi bolluk, bereketlik var. Fiyatı da ucuz, uygun.
3: Giresun, Rize, Ordu ve Trabzon'da da tezgahlar palamutla doldu. Fiyatlar bölgelere göre değişiklik gösteriyor. Palamut 100 ila 200 liraya satılıyor. Balıkçılar ilerleyen günlerde palamudun daha da bollaşmasını, fiyatların da düşmesini bekliyor.
2: Balıktan ucuz hiçbir şey yok. Balık demek sağlık demek.
7: Şimdi av sezonu da açıldı, demek ki artık yaz bitti. Resmi olarak da Eylül ayına giriş yaptık. Eylül ayına doğru, yazın sonuna doğru da hasat da çoğalır. Yani o yüzden kışlıklar artık Eylül ayının ilk haftalarında yapılır. Domates öyle, turşuluklar öyle, reçellikler öyle. Çünkü fiyatlar da biraz düşer o bolluktan dolayı. Yok, bu sene öyle olmadı. Özellikle marketlerde, raflardaki fiyatlar yine fahiş düzeyde. Üretici o fiyattan satmıyor ama tüketiciye gelene kadar o aradaki makas gitgide açılıyor. Bakalım şimdi raflarda, marketlerdeki tezgahlarda, üstelik yaz sonunda, sonbaharın başında olmamıza rağmen fiyatlar nasıl?
8: Neler aldınız?
9: Vallahi işte biraz yeşillik, biraz da meyve aldım.
8: Nasıl fiyatlar?
3: Yaz sonu hasat hızlandı, sebze meyve tezgahlardan dolup taştı. Ama ürün tarladan çıkıp market rafına gelinceye kadar fiyatlar da katlandı.
8: Üreticiyle market arasındaki makasın şampiyonu limon. Üreticinin elinden 10 liraya çıkıyor, market rafında 84 lira 84 kuruşa kadar yükseliyor. Yani neredeyse 8,5 katına satılıyor.
3: Üstelik limonda işin en çarpıcı tarafı sadece bu değil. Geçen yıldan depolanan ürünlerin arzı sürerken erkenci limonlar da pazara çıktı. Arz iyiden iyiye arttı. Üretici fiyatı bir ayda tam %75 geriledi. Ama bu durum etiketleri aşağı yönlü çeviremedi. Yeşil soğanda da tablo benzer. Hasat da arz da arttı. Tarla fiyatı Ağustos'ta %23 düştü. Ama markette tam tersi oldu.
5: Tarladan komisyoncuya, halcıya, bazarcıya, müşteriye 5 kişi var arada. 5 kişi ekmek yiyecek.
3: Tarlada hasadı süren domateste ise fiyat Ağustos'ta %7,5 gerileyerek 17 lira 92 kuruşa indi.

0: Ama markette fiyat düşmek bir yana %0,5 arttı. Yaklaşık 18 liralık domates aracılar yüzünden market rafında 53 lirayı aştı.
1: Domatesin şu güneş yanıklısını vermiyoruz vatandaşa. Eziğini çürüğünü ayrı koyuyoruz. Domates şu kasayla geliyor. 600 de aynı değil. Eziği var, çürüğü var. Ona göre de fiyat koyuyorsun tabii.
0: Havuçsa tarlada 10 lira 66 kuruş, markette 51 lira 20 kuruş. Pazar tezgahındaysa 70 lirayı buluyor.
2: Biz halden 60'ı aldık. 70'e satıyoruz. Onlara kazanıyor yani. Getirimiz 2 kasa havuç yani.
3: Elmada da makas neredeyse aynı. Üretici fiyatı bir ay boyunca değişmedi. 18 lira 75 kuruşta kaldı ama markette aynı elma 89 lira 60 kuruştan satıldı.
4: Hep 70, 60, 50 abla. Hiç değişmedi. Yalnız bir ay sonra elma 20 lira. Çünkü bollaşacak, çoğalacak.
5: Aracılar kazanıyor, üretici kaybediyor.
6: Kendisi getirmiş olsa nasıl getirecek? Kamyon ücreti, mazot ücreti.
7: Alo, Osman'la tanıştınız mı sosyal medya hesapları üzerinden? Tanışmadıysanız buyurun tanıştıralım. Tanzanya'dan Er Meydanı'na uzanan bir hikayesi var çünkü. 3,5 yaşındayken Türk bir diplomat aile tarafından evlat edinilmiş. Şimdi 11 yaşında Osman Ali, yağlı güreşteki başarısıyla da kısa sürede Er Meydanları'nın ilgi odağı olmuş durumda.
8: Tanzanya'da doğdu, bebekken anne ve babasını kaybetti. 3,5 yaşındayken büyük keçi Ali Davutoğlu ve eşi Yeşim Meço Davutoğlu tarafından evlat edinildi.
9: Osman Ali, başarılar abi.
8: 11 yaşındaki Osman Ali Davutoğlu'nun güreş hayali Er Meydanı'nda tutkuya dönüştü.
10: Araştırıyordum, babam dedi ki Arap Mustafa diye eski bir tane güreşçi vardı. Seninle güreşe ilgim var. Bazı insanlar seni Arap Mustafa'ya benzetiyor dedi. Bu ayda başladı.
8: Yeşim Meço Davutoğlu yıllar önce evlat edindiği Osman'a güreş sporunu sevdirdi. Ona motivasyon kaynağı oldu.
11: Osman daha önce futbolu denedi. Yüzmede okulunu birinci yaptı. Jimnastikte okulunu birinci yaptı. Atletizmde birinci yaptı. Okul müdürü Birsen Hoca Hanım illa güreş yapsın deyince ve Burhaniye'de de Sertat hocamız vardı. Yağlı güreş yaptı. Ona başladı.
8: Osman güreşe olan sevgisi ve azmi sayesinde profesyonel sporcuların gönlüne girmeyi başardı. Ve kendisi gibi Afrika kökenli eski başpehlivan Arap Mustafa'ya atfen Arap Osman lakabıyla anılmaya başladı.
12: Rahmetli Arap Mustafa ustamız vardı Aksel'le. Ona benzediği için bir de onun gibi peşref çektiği için insanların bir ilgisi oldu Osman'a.
7: Şimdi müsaadenizle çok kısa bir ara verelim, devam edeceğiz aranlar.
13: A Haber Radyo, 24 saat haber. Haberin radyosu A Haber Radyo.
14: Reklam.
15: Serkan.
16: Efendim abi.
15: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
16: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
15: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
17: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
18: Empara, Empara, bankanın güzeli.
19: Tekstil dünyasının kalbi, Textivision İstanbul kumaş ve tekstil aksesuarları fuarında atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için textivisionist.com.
13: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
20: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
13: Akakçe. Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
14: Reklam.
21: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
17: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraftan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye.

0: giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Tekstil dünyasının kalbi Textivision İstanbul Kumaş ve Tekstil Aksesuarları Fuarında atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için textivisionist.com.
2: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Reklam. A Haber Radyo. Bir reklam.
4: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
5: Reklam. Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle

0: ben değil. Kaybolmaktan korkuyorum dedi bana.
1: Hoşça kal kardeşlerin en güzeli.
2: Bak bu baygın bakışlar var ya. Masum kız rolleriyle tavladın sen benim oğlumu.
3: Benimle görüşmüyorsun oğlum. Ben seni çok özlüyorum.
4: Abla orası bizim babamızı kaybettiğimiz, bizim ikimizin de dağılığı yani.
0: Ama belki de ben babamızı kaybettiğimiz yer tahsili kuracağım.
5: Çok şey mi kaybettim ben hayatta? Bir şey daha kaybetmeye niyetim yok.
6: Mercan Köşk ilk bölümüyle cumartesi ATV'de başlıyor. Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
7: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe en ucuzu bulmak içindir.
8: Akakçe. Reklam.
6: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
9: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.

0: Haber Radyo.
1: İkinci saatteyiz. Ajans akşama doğruna devam ediyoruz. Saatlerimiz artık 17'ye yaklaşırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kırgızistan'daki Şangay İşbirliği Teşkilatı Devlet Başkanları Zirvesi'ndeki programına bakalım ve dönüşte yaptığı açıklamalara, uçakta yaptığı açıklamalara. Dış politika gündemine biraz daha yakından bakalım Cumhurbaşkanı'nın. Atina'ya adaları silahlandırmaktan vazgeçmesi yönünde çağrıda bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan girdi bu yanlış yoldan dönmelidir dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde F-35'ten Mekke Savunma İttifakı'na kadar pek çok konu daha vardı. Bu konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Buyurun bakalım.

0: Yanlıştan dön dedi, adaları silahlandırmaktan vazgeç uyarısında bulundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan'a sert tepki gösterdi. Kırgızistan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı Erdoğan.
1: Ne yapalım? Bize düşen nedir? Gereğini yapmak. Yunanistan'la biz iyi komşuluk temelinde yürüyelim diyoruz. Kara parçamızdan şöyle kaştan Yunanistan'a bir ses versek duyarlar değil mi? Ama biz her konuda samimi olduk. Yunanistan girdiği bu yanlış yoldan dönmeli. Gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmelidir. Tarih ibret alanlar için çok çok iyi bir yol göstericidir.
0: Erdoğan'a Bişkek'te gerçekleştirdiği Putin'le görüşme de soruldu. Rusya-Ukrayna savaşının bir an önce barışla neticelenmesinin Putin'in de beklentisi olduğunu söyledi Başkan Erdoğan.
1: Peki bundan Putin memnun mu? Memnun değil. Bir an önce bu işin hayırlısıyla sonuçlanmasını o da bekliyor. Biz barış için elimizden geleni yapmaya hazır olduğumuzu Sayın Putin'e ifade ettik. Savaşın değil, barışın kazanacağı bir gerçek. Bunun için de her türlü gayreti göstermeye hazırız.
0: Erdoğan-Putin görüşmesinde Karadeniz'de hedef olan Türk ticari gemileri de vardı. Erdoğan'dan güvenlik mekanizması çağrısı geldi.
1: Taraflar arasındaki mücadele, sivillerin ve ticari hayatın güvenliğini ortadan kaldıracak bir noktaya taşınmamalıdır. Bu nedenlerle çok daha geniş bir perspektifle hareket ediyoruz. Bu sorunu çözmemiz lazım. Çünkü artık verdiği zarar giderek katlanıyor. Karadeniz'de ticari deniz taşımacılığının güvenliğini kalıcı şekilde sağlayacak bir mekanizmaya ihtiyaç var.
0: Başkan Erdoğan'ın gündeminde F-35 programı da vardı. Programa geri dönüş için ABD ile görüşmelerin sürdüğünü söyledi Erdoğan.
1: Biliyorsunuz Türkiye F-35 programının ortaklarından biriydi. Bu program kapsamında ciddi katkılar sundu. Türkiye'nin programa tekrar dahil olması konusunda görüşmelerimiz sürüyor. Amerika'daki süreçlerin bir an önce tamamlanmasıyla bu meselenin geride bırakılacağını düşünüyoruz.
0: Erdoğan'a Mekke Savunma İttifakı da soruldu. Başkan Erdoğan ittifaka tepki gösteren ülkeler olduğunu söyledi.
1: Bu ittifaka açıktan tepki koyan çok az ülke var ama gizliden tepki koyan ülkeler de mevcut. Özellikle Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye dengesi birçok aktörün açıktan bu ittifaka eleştirmesini zorlaştırıyor. Bu ittifak bölgemizde istikrar ve güvenlik için kurulmuştur. Biz yolumuza kardeşlerimizle birlikte güçlenerek devam edeceğiz.
0: Ve Şangay İşbirliği Teşkilatı ile ilişkiler. Başkan Erdoğan ilişkilerin ileri seviyeye taşınabileceğini söyledi.
1: Şangay İşbirliği Teşkilatı ile önümüzdeki süreçte ilişkilerin daha ileri seviyelere taşınması da bizim açımızdan mümkün. Şunun da altını özellikle çizmek isterim. Türkiye'nin teşkilata üyelik perspektifi bir bloktan kopuş, batıya sırt çevirme anlamına asla gelmez. Hedefimiz 360 derecelik bir vizyonla kendi ağırlığımızı artırmaktır.
2: Ve bugün Marmara Denizi'ndeki kazaya biraz daha yakından bakalım. İşte bu gemi, Alsu gemisi, Tuğberk İmamoğlu gemisiyle çarpıştı. Silivri açıklarında Marmara Denizi'nde iki kuru yük gemisi. Ve Tuğberk İmamoğlu isimli geminin mürettebatıyla birlikte battığı tahmin ediliyor. 10 denizci hala kayıp. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Hem denizin yüzeyinde hem denizin altında hem havadan. Çalışmalar devam ederken işte o batan geminin armatörü Tahsin Doğruyol gözyaşları içinde yaşananları anlattı haberi.
3: Alsu iskelekir. Alsu iskelekir demiştir.
4: Bizim geminin şu tarafına çarptığını düşünüyoruz.
0: Tuğberk İmamoğlu Silivri açıklarında acil çağrısı verdi. Dakikalar içinde de battı. 10 denizci Marmara'nın derinliklerinde kayboldu.
5: Saat 5 civarı telefon geldi. Bir çarpışma oldu ama gemiye ulaşılamadı haberi geldi.
0: Gemi armatörlerinden Tahsin Doğruyol A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Kaza haberi sonrasındaki süreci anlattı.
5: Acentem karşı geminin acentesine ulaştığını, oradan da geminin kaptanına ulaştığını söyledi. İstersen abi dedi, arayayım dedi, geminin kaptanıyla konuşayım dedi. Ben de çekindim biraz, kaza oldu falan filan. Yani böyle olayın üstünde böyle sanki ateşe yangın döküyormuş gibi olmasın diye, ama sonra da adamlara ulaşamadık, gemiye ulaşamadık. VTS'i aradık. VTS'e dedik ki gemiye ulaşamıyoruz. Sizde izi vardır, onların hepsini izliyorlar.
0: Tahsin Doğruyol gemi kazasının nasıl yaşanmış olabileceği yönündeki ihtimalleri de değerlendirdi.
5: Burayı deldi, su girdi diye. Benim tahminim, yani teknik departmanla beraber
4: Öngörümüz bu şekilde. Çünkü öteki gemide hiçbir hasar yok. Bu kadar hızlı batmaz gemi yani. Burası hani oradan su girişi oldu. Gemiyi yatırdı diye düşünüyoruz.
0: Doğru Yol, Alsu isimli diğer geminin 30 dakika boyunca kaza bilgisini vermediğini ileri sürdü.
4: Sen kaptan olarak güvertedesin, bakıyorsun. Ondan sonra fenerlerim var ve radarım var. Hem benim radarım var hem onun radarı var. Kaldı ki benim kaptanım onu arıyor. Yani diyor ki üstüme geliyorsun. Ondan sonra o çeviremiyor, bir daha arıyor. İşin acı tarafı, yani kimseye haber verilmiyor, 30 küsür dakika bak.
0: Mürettebatından hiçbir haber alamayan armatör, gözyaşları içinde arama kurtarma çalışmalarını takip ediyor.
2: Şu arkadaşlarımız olan yerindeler, hem Silivri'de karada hem de denizde muhabir arkadaşlarımız. Önce Silivri'ye gidelim isterseniz. Meral Dağlılar bizi bekliyor. Herhangi bir gelişme var mı 10 mürettebata ilişkin? Geminin yeri tespit edilebildi mi? Battığı ifade ediliyor. Detaylar Meral'de olacak. Bir alalım son durumu Silivri'den önce.
6: Evet Merve, maalesef ki henüz yeni bir gelişme yok. Özellikle 10 mürettebattan da bir iz, bir haber henüz alınamadı. Öyle ki geminin yeri de tam olarak tespit edilmiş değil. Arama kurtarma çalışmaları hala devam ettiğini tekrardan yinelemiş olalım. Bizler Silivri kıyısından yayınlarımızı gerçekleştiriyoruz. Hemen arkamızda bulunan, kazada aslında bulunan gemilerden biri olan Alsu gemisi şu anda Silivri kıyılarına yaklaşık 10-15 kilometrelik yakın mesafede demir atmış durumda. Yaklaşık 2 saat önce bu noktaya getirildi. 12 saat boyunca da arama kurtarma çalışmalarına yine olay yerinde destek vermişti Alsu gemisi. Hemen tekrardan olayla ilgili detaylardan sizlere bahsedelim. Biraz önce de aslında hem telsiz kayıtlarıyla alakalı hem de batan geminin sahibinin açıklamaları vardı. Onun üzerine Silivri açıklarında Tuğberk İmamoğlu ve Alsu isimli ticari gemilerinin çarpmasına ilişkin telsiz görüşmeleri de ortaya çıkmıştı. Kayıtlar iki geminin kaptanının kazadan önce birbirini fark ederek rota değişikliği için iletişim kurduğunu gösteriyor. Telsiz kayıtlarında Tuğberk İmamoğlu gemisinin kaptanının Alsu'ya yön değiştirmesi için Alsu iskeleye kır, Alsu iskeleye kır demiştim ifadeleriyle uyarıda bulunduğu biliniyor. Hakeza aslında Tuğberk İmamoğlu gemisinin sahibi de yine buna ilişkin görüşler bildirmişti diyebiliriz. Marmara Denizi'nde iki Türk gemisi çarpışmıştı. Birisi Alsu, birisi Tuğberk İmamoğlu isimleri gemilerin, bu şekilde büyük gemilerden bahsediyoruz. Alsu gemisinin bir tanker gemisi olduğunu, boş olduğunu ve Alaa'dan Derince'den Alaa'ya doğru bir yola gittiğini biliyoruz. Tuğberk İmamoğlu gemisi ise bir kuru yük gemisiydi ve aslında 4000'i aşkın ton rulo saç vardı üstünde. Beraberinde de yine İskenderun'dan Ereğli'ye doğru yol alıyordu Tuğberk İmamoğlu gemisi. Alsu gemisi şu anda dediğimiz gibi Silivri kıyılarına çok yakın bir noktada demir atmış durumda. Sahil güvenlik ekipleri ara ara devriye geziyor. Yaklaşık 3 tane botun geminin etrafında sürekli olarak nöbet tuttuğunu bizler görüntüleyebiliyoruz. Şu anda da bir bot sanıyorum ki görüntülenebiliyor. Kameraman arkadaşım Hüseyin Kurçak'ın görüntüleriyle birlikte. Bunun dışında geminin aslında batan gemiden henüz bir haber alınamadığını tekrardan yineleyelim. Ama 10 mürettebatın da Türk olduğunu biliyoruz. Şu anda kıyıda aileleri bekliyor aslında. Gözyaşlarıyla bekliyorlar. Gelecek herhangi bir iz var mı? Nasıl oldu bu kaza? Haberleri oldu mu? Yoksa uykuda mı yakalandılar? Ne durumdalar? Elbette ki bilinmiyor ama geminin battığı noktanın yaklaşık 900 metre derinlikte bir nokta olduğunu söyleyelim. Bu da elbette ki arama kurtarma çalışmalarını bir hayli zorlaştırıyor. Özellikle öğlen saatlerinde arama kurtarma anlamında havadan da destek veriliyordu. Şu anda öğleden beridir aslında bir helikopter vesaire görmedik ama kıyıda özellikle kıyı emniyet müdürlüğündeki ekipler beraberinde Kızılay ve AFAD bir merkez kurmuş durumda. Buradan destek veriliyor. Aynı zamanda da kazanın haber alındığından bu yana da yine denizin ortasında yaklaşık kıyıdan 18 mil uzaklıkta ve 35 kilometre uzaklıkta da yine denizin ortasında arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyleyebiliriz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun da açıklamaları vardı. Bu Marmara Denizi'ndeki kazanın ardından batan Tuğberk İmamoğlu gemisinde kaptanlar dahil 10 Türk deniz insanının bulunduğunu, denizden ve havadan arama kurtarma çalışmalarının da devam ettiğini ama hala bir aslında ize rastlanmadığını söylenmişti. Sadece olay yerinde üzerinde iz anlamında batan gemi.

0: geminin aslında kurtarma botlarının bulunduğu biliniyor. Onun görüntüleri haber merkezlerimize ulaşmıştı. Onun haricinde arama kurtarma çalışmaları elbette ki o noktada daha da yoğunlaşmış durumda. Ama derinlik çok büyük, deniz çok fazla büyük elbette ki. Bu nedenle de aslında saatler süren bir çalışma devam ediyor hala. Umuyoruz ki bir an önce bir haber alınır. En azından geminin yeri tespit edilir. Geçtiğimiz günlerde de maalesef yine bir gemi faciası haberini ekranlarımıza getirmiştik. İşte bu gece de maalesef ki Silivri açıklarında İstanbul'da Marmara Denizi'nde iki yük gemisi çarpıştığı haberini de getirmiş olduk. Silivri'de İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nce kriz masası da oluşturuldu. Bu kapsamda hem Kızılay hem de AFAD yine destek vermeye devam ediyor. Ve aslında biz de anlık güncel bilgileri hem onlardan alarak ekranlarınıza taşımaya çalışıyoruz. Hem de olabilecek herhangi bir durum var mı ya da bir iz bulundu mu, geminin yeri tespit edildi mi, sürekli bu soruları sorduğumuzu söyleyelim. Yeni gelişmeleri oldukça aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Sözü Silivri'den sizlere bırakalım.
1: Evet Meral, teşekkür ediyoruz. Bir son dakika gelişmesi var. İstanbul'da Üsküdar'da belediye başkan vekilliği seçimleri yenilenecek. Muhabir arkadaşımız Mustafa Kadir Mercan telefon attığımızda detaylar Kadir'de olacak. Kadir, seni dinliyoruz.
2: Üsküdar Belediyesi'nde geçtiğimiz günlerde başkan vekilliği seçimi yapılmıştı. Bu kapsamda mahkeme bu yürütmeyi durdurma kararı almıştı ve yine CHP'li isimler mahkemeye itirazda bulunmuştu. Bugün itibariyle İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Üsküdar Belediyesi tarafından belediyedeki başkan vekilliği seçimiyle ilgili yürütülen soruşturmayı ve o durdurma kararına yapılan itirazı reddetti. Başkan vekilliği seçimi 10 gün içerisinde yapılması planlanıyor. Yenilemekte fayda var. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Üsküdar Belediyesi tarafından belediyedeki başkan vekilliği seçimiyle ilgili verilen yürütmeyi durdurma kararına yapılan itirazı reddetti. Başkan vekilliği seçimi 10 gün içerisinde yapılması planlanıyor. Gelişmeler oldukça bizler de bu ekranlardan anben aktarmaya devam edeceğiz deyip sözü şimdilik sizlere bırakalım. Merve Türkay.
1: Teşekkür ediyoruz. Mustafa Kadir Mercan aktardı. İşte Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekilliği seçimi yenilenecek. Yeniden seçimin ardından sonuçları değerlendireceğiz elbette. Silivri açıklarındaki o kazadan bahsediyorduk. İki kuru yük gemisinin birbirine çarpması sonrasında 10 mürettebat hala kayıp İmamoğlu gemisindeki. 35 metre açığında Silivri'nin gerçekleşti ve şu anda geminin enkazının yaklaşık 900 metre derinlikte olduğu tahmin ediliyor ve arama kurtarma çalışmaları su yüzeyinde de devam ediyor. Tıpkı Girne açıklarında meydana gelen o feribot kazasında olduğu gibi çok zor gemiye ulaşabilmek. Yaklaşık 1 kilometre derinlikten bahsediyoruz. Şimdi arkadaşlarımız Ahmet Nazif Vural bir tekneyle Marmara Denizi'ne açıldılar ve o çalışmaları da denizin üzerinden sizler için gözlemlediler. Bakalım ne aşamada.
3: Tuğberk İmamoğlu gemisinin arama çalışmalarına haber ekipleri olarak bizler de bu noktadaki çalışmalara şu an gözlem yapıyoruz. Bu çalışmaları görüyoruz. Evet, şu an görmüş olduğunuz gibi tam karşımda F-246 koduyla bu noktaya gelen arama kurtarma faaliyetlerine destek için bu noktaya gelen TCG Salih Reis gemisi ve hemen onun arkasında da Nene Hatun Ömörkörlü görüyoruz. Evet, çalışmalar şu an bu iki geminin de olduğu noktada devam ediyor. Sadece o bölge değil, aslında bir çok farklı noktada devam ederken bu çalışmalar bu iki geminin çalışmalarının olduğu rotayı bizler şu an haber ekipleri olarak görüntülüyoruz. Evet, oldukça önemli bir gelişme ve şunu hatırlatalım, gece saatlerinde yaşanan o kazada iki gemi çarpışmıştı ve çarpışan o iki geminin ardından Tuğberk İmamoğlu gemisi batmıştı. Bu bilgiyi de Abdülkadir Uraloğlu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı vermişti ve ardından da şu an o çalışmaları görebiliyoruz. Çalışmalar için şu an MSB'den gelen 4 tane gemi ve beraberinde sahil güvenlikten gelen 9 farklı geminin de katılmış olduğunu, helikopterlerin de katılmış olduğunu biliyoruz. Kameraman arkadaşım Aydın Baytar'dan şimdi rica edeceğim. O Salih Reis gemisinin hemen arkasında bir helikopter de vardı. O helikopter hala duruyorsa eğer, görülebiliyorsa eğer, onları da size göstermeye çalışalım. O helikopter de zaman zaman oradan kalkarak aslında arama faaliyetlerine dahil oluyor. Bir yandan sahil güvenlik botlarını da görüyoruz. Onlar daha çok büyük gemileri, Salih Reis gibi veya yine diğer Nene Hatun gibi...

0: Marmara Denizi'nin Silivri'nin yaklaşık 18 mil açıkları. Bu nereden hatırlıyoruz bu sayıyı? Gemilerin kaza kırıma uğradığı, gemilerin çarpıştığı yerde 18 mil uzaklıktaydı. Yani şu an karayla aramızda 35 kilometrelik bir mesafe var ve bu 35 kilometrelik mesafede ekipler şu an farklı farklı alanları tarama faaliyetlerine devam ediyorlar. Bir tarafta Salih Reis, bir tarafta Nene Hatun var. Nene Hatun'u Salih Reis arasında bir mesafe olduğunu söyleyebiliriz ve bu mesafe vasıtasıyla aslında her ikisinin de arama boyutu, aradıkları yerler çok daha farklı. Şunu da hatırlatalım, sonarlar vasıtasıyla suyun altındaki aramalar devam ediyor ve bu suyun altındaki aramalarla birlikte aslında sadece gemiyi değil ve beraberinde yine o mürettebatla alakalı da bilgi edinilmeye çalışılıyor. Amaç ve ilk öncelik o 10 mürettebatı bulabilmek ve o 10 mürettebata dair en ufak dahi olsa bir bilgi edinebilmek. Bir yandan sahil güvenlik botlarını, teknelerini görüyorum. Onlar da gece saatlerinden bu yana çalışmalarına devam ediyorlar ve sürekli bu alanda sorti atıyorlar ve bir yandan da MSB'nin, sahil güvenlik birimlerinin de olaya dahil olmasıyla birlikte aslında her biri bu alanda etkisini göstermeye başladı. Bulunduğumuz alan bir gemi rotası. Bulunduğumuz alan bu gemi rotası söylememizin sebebi şu: açık denizde gemilerin, kuru yük gemilerinin, tanker gemilerinin ve beraberinde bu noktadan geçiş sağlayan çeşitli, yine transatlantik de olabilecek çeşitli gemilerin bu noktaya gelişleri ve geçiş rotaları aslında sınıf sınıf değişebiliyor. Elbette gemiler ve bu kuru yük gemileri olsun veya diğer çeşitli farklı gemiler olsun, bunların her birinin belli bir rotaları var ve bu noktada bu rotaların birbirine karışması mı bu kaza sebebiyet gösterdi, yoksa farklı bir ihmal mi söz konusu, başka bir ihtimal mi var? Bunların hepsi araştırılıyor elbette ve bu noktada hem Tuğrul İmamoğlu gemisi hem de yine onun çarpışmış olduğu diğer gemiyle alakalı da araştırmalar sürüyor. Diğer geminin de şu an için bu noktadan çekilmiş olduğunu çekilmiş olduğunu da hatırlatalım. Bu da oldukça önemli, oldukça büyük bir gelişme. Bu da hatırlatmış olacağımız bir diğer konu. Ağusu gemisi dedik. Ağusu gemisinden edinilecek bilgiler oldukça önemli. Çünkü son telsiz konuşmaları var. Ağusu gemisi ve Tuğrul İmamoğlu gemisi, Tuğberk İmamoğlu gemisinin birbirleriyle olan iletişimleri vardı. Bu iletişimleri de yine önemli konulardan birisi. Çünkü iki kaptan arasındaki bu iletişim konusu da yine bu noktada tartışılacak ve soruşturmaya konu olacak onlardan birisi ve onların da soruşturulmasının neticesinde çok daha net bilgiler edinilecek. Tuğrul Tuğberk İmamoğlu gemisinin nasıl battığına yönelik daha net bir bilgi edinmiş olacağız. Şu an Salih Reis gemisi çok daha net bir şekilde kadrajımızda, aramızda yine belli bir mesafe söz konusu, onların arama faaliyetlerine engel olmayacak şekilde bizler de bu noktada şu an A Haber ekipleri olarak bu özel görüntüleri sizlere aktarıyoruz. Kameraman arkadaşım Aydın Baytar şu an bu noktada o görüntüleri aktarabilmek için çok ciddi çaba sarf ediyor. Bunun da altını çizelim. Nene Hatun gemisi de yine aynı şekilde sabah saatlerinde bu noktaya gelen diğer gemilerden birisi ve beraberinde sadece İstanbul değil, beraberinde çeşitli şehirlerden de gelen sahil güvenlik ekipleri vardı. Bu gelen ekiplerden de yine bilgiler alınmaya devam ediyor. Ve onlar da çalışmalarını sürdürüyorlar. Hatırlatmış olalım. A Haber ekipleri olarak oldukça önemli bir noktadayız. Oldukça önemli bir bölgedeyiz. Bulunduğumuz bölge Silivri'nin 18 mil açıkları, 18 deniz mili açıkları ve bu nokta geride bıraktığımız gece bir kazaya şahitlik etti ve işte bu kazanın yaşandığı bölgede şu an için batan gemi olan Tuğberk İmamoğlu gemisinin arama çalışmaları devam ediyor diyelim. Bu noktada Marmara Denizi'nden sözü yeniden size bırakalım.
1: İşte durum bu. 10 denizci hala kayıp Marmara Denizi'nde. Akdeniz'de Girne açıklarında 20 kişi hala aranıyor. Arka arkaya sadece birkaç günde iki büyük deniz kazası yaşadık. Kayıplarımız var. Tarihte de böyle oldu. Çok büyük gemi kazaları yaşandı. Arkalarında çok büyük acılar bıraktı. Çok büyük bilinmezlikler bıraktı. Çok zorlu kurtarma operasyonları bıraktı. Gelin bakalım tarihte yaşanan deniz kazalarında nasıl bir süreç izlendi, o cansız bedenlere nasıl ulaşıldı, nasıl çıkarıldı, geminin enkazına nasıl ulaşıldı, tarihteki en ölümcül sadece birkaç gemi kazasına daha yakından bakacağız.

0: tarihi binlerce yolcuya mezar olan gemi kazalarıyla dolu. Titanic gibi bazı dev kazalar filmlere bile konu oldu. Peki tarihteki büyük gemi kazaları yaşandığında neler yapıldı? Kazazedeler nasıl kurtarıldı? En dikkat çeken gemi kazalarının başında Titanic geliyor. 1912 yılında batan Titanic, okyanusun 3800 metre altında tam bir zaman kapsülü gibi duruyor. Titanic'in imdat çağrısını alan bir gemi, kazadan yaklaşık 4 saat sonra bölgeye ulaştı. 800'e yakın sağ kalan yolcu ve mürettebat bu gemiye alınarak New York'a götürüldü. Kazadan birkaç gün sonra da su yüzeyindeki cenazeleri toplamak için arama gemileri kiralandı. Bu gemiler yardımıyla haftalarca süren aramalarda 333 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Titanic'in okyanus tabanındaki gerçek enkazı ise kazadan tam 73 yıl sonra bulundu. Arama için canlı video yayını yapabilen ve uzaktan kumanda edilen Argo adlı insansız sualtı aracı kullanıldı. Diğer bir büyük gemi kazası da Güney Kore'de yaşandı. 2014 yılında batan MV Sewol feribotu da 300 aşkın lise öğrencisine mezar oldu. 44 metre derinlikteki enkazda arama yapan dalgıçlar yüzlerce cansız bedeni su yüzüne çıkardı. Kalan kayıplara ulaşmak için hükümet gemiyi tek parça halinde çıkarma kararı aldı. Deniz tabanı kazılarak geminin altına dev çelik kirişler yerleştirildi. 3 yıl süren operasyonun sonunda dev feribot parçalanmadan bütün haliyle yüzeye çıkarıldı. Baltık Denizi'nin dondurucu sularında 852 kişiye mezar olan MS Estonya'da 75 metre derinlikte yatıyor. 1994 yılındaki kazada sonarlar ve sualtı robotlarıyla yeri belirlenen gemiden sadece 194 cansız beden çıkarılabildi. Geminin içinde kalan yüzlerce cenaze alanın uluslararası anlaşmalarda deniz mezarlığı ilan edilmesi nedeniyle çıkarılmadı. Enkazda olduğu gibi bırakıldı. İtalya kıyılarında ise 2012 yılında kayalıklara çarparak yan yatan Costa Concordia adlı gemi de denizcilik tarihinin en pahalı kurtarma operasyonlarından biriydi. Dalgıçlar ilk aşamada 30 kişinin cansız bedenine ulaştı. Kıyıya çok yakın olan bu devasa yolcu gemisi, Par Baklin adı verilen özel bir mühendislik tekniğiyle kurtarıldı. Geminin altında çelik platformlar inşa edildi ve dev vinçler de yavaşça dik konuma getirildi. Gövdesine kaynaklanan devasa hava depoları sayesinde yeniden gösterilen gemi söküm tesislerine çekildi. Kalan son iki kişinin bedenine de bu çalışmalar sırasında ulaşıldı.
1: Ukrayna-Rusya savaşı 5. yılına girerken en üst seviyesini yaşıyor. Arka arkaya saldırılar, işte Ukrayna'nın Rusya'nın altyapısına yönelik saldırıları, ardından da misiyle karşılık vermesi Rusya'nın. Bu saldırılar sonrasında Zelenski'nin geçtiğimiz gün çok dikkat çeken bir açıklaması oldu. Rus hava sahasındaki sivil uçuşlara yönelik uyarılarda bulundu Zelenski. Bu hala tartışılıyor. Bunun Putin'in de bu konuya karşı bir yanıtı vardı. Kiev'in İHA saldırılarını artıracağı mesajına çok sert tepki gösterdi Putin ve saldırılara karşılık verileceğini söyledi.
2: Zelenski'den Rusya'nın hava sahasına ilişkin dikkat çeken açıklama geldi. Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik İHA saldırılarını arttıracağı mesajını verdi.
3: Rusya'nın semalarında insansız hava araçları öyle yoğun olacak ki bunun dikkate alınması gerekiyor.
2: Kiev'in bu açıklamasına Moskova'dan sert tepki geldi. Putin, Rus sivil havacılığına yönelik bir tehdidin devlet terörü girişimi sayılacağını söyledi.
3: Teröristlerle müzakere yapılmaz.
2: Moskova'nın Ukrayna'nın saldırılarına vereceği karşılık da netleşti. Putin, Rusya'nın enerji altyapısına yönelik saldırıların sürmesi halinde Ukrayna'nın enerji altyapısının hedef alınacağını söyledi.
3: Bizimkine saldırırlarsa karşılık alacaklar.
2: Putin, Ukrayna'daki yabancı askeri tesisleri de hedef gösterdi. Rus lider, bu tesislerin hangi ülkeye ait olduğuna bakılmaksızın meşru hedef sayılacağını açıkladı.
3: Ukrayna'daki herhangi bir askeri tesis, ister İngiliz olsun, ister başka bir ülkeye ait olsun, bizim için meşru hedeflerdir.
2: Rusya ile Batı arasındaki gerilim Almanya'daki İHA olayıyla da yeni bir boyut kazandı. Leipzig-Halle havalimanı

0: Limanında patlayıcı yüklü olduğu değerlendirilen İHA bulunmasının ardından Berlin, Moskova'yı sorumlu tuttu. Almanya, saldırı girişiminin Rusya'nın emriyle gerçekleştirildiğini öne sürdü ve Moskova'ya karşı yeni tedbirler açıkladı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de Almanya'ya destek verdi.
1: Ukrayna-Rusya hattında bunlar yaşanırken Donald Trump'ın ısrarla Kuzey Kore lideriyle görüşme isteği devam ediyor. Hatta Beyaz Saray'dan bir açıklama daha yapıldı. Dendi ki Trump kimle ön koşulsuz görüşmeye hazır. Hiçbir ön koşulu olmayacak Kuzey Kore lideriyle görüşmesinde dendi. Bu açıklama yapıldı Beyaz Saray yetkililerinden. Bakalım o açıklamanın detaylarına. Beyaz Saray'dan bir yetkili, liderler düzeyinde olası bir ABD-Kuzey Kore zirvesine hazırlık yapılıp yapılmadığına ilişkin soruyu yanıtladı ve Trump'ın ilk başkanlık döneminde Kuzey Kore lideri Kim Jong-la Kore Yarımadası'nda istikrarı sağlayan 3 zirve gerçekleştirdiğini hatırlattı ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Kore politikası değişmemiştir dendi. Başkan Trump kimle ön koşulsuz olarak görüşmeye açıktır ifadesini kullandı Beyaz Saray yetkilisi. Ve Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi de hatırlarsanız Kuzey Kore ABD zirvesini her an mümkün olarak değerlendirmeliyiz demişti. Trump yine 19 Ağustos'taki açıklamasında Kuzey Kore lideri kimle çok iyi anlaştığını söylemişti ve bu yıl sonuna doğru da kendisiyle yeniden görüşebileceğini belirtmişti. Çin'deki o zirvede iki liderin görüşmesi bekleniyor. Fakat Kuzey Kore'den henüz bu talebe, bu isteğe yanıt gelmiş değil. Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi gücünü bir kez daha sahada gösterdiğinin görüntüleri gelecek şimdi ekranlarınıza. Aselsan'ın geliştirdiği Tolun Derin Taarruz Mühimmat ailesi Bayraktar Akıncı'dan gerçekleştirilen atışlarda farklı hedefleri tam isabetle vurdu.
2: Tolun'dan derin taarruzda tam isabet. Aselsan'ın geliştirdiği Tolun Derin Taarruz Mühimmat ailesi, Bayraktar Akıncı'dan gerçekleştirilen atış testlerinde farklı hedefleri tam isabetle vurdu.
3: Aselsan, modern savaş ihtiyaçlarına yönelik geliştirdiği güdüm kitleriyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hassas vuruş yeteneklerini arttırmayı hedefliyor. Bu güdüm kitlerinden biri olan Tolun ise 100 kilometreye kadar menzile sahip, savaş uçağından atılabilen akıllı mühimmat aynı anda 8 farklı hedefi vurabiliyor. Öyle ki 1 metrelik güçlendirilmiş betonu bile delebiliyor.
2: Tolun bir kez daha hassas vuruş kabiliyetini ortaya koydu. Görüntüler Konya Karapınar'dan 15'ten fazla ülkeden askeri yetkililerin katılımıyla test atışı gerçekleştirildi. Testlerde Tolun Derin Taarruz Mühimmat ailesinin farklı varyantları sahada denendi. İlk atış çarpma tapası ve parçacık etkili harp başlığına sahip Tolun I ile gerçekleştirildi. Tolun I konteyner hedefini tam isabetle vurdu. Hassas vuruş kabiliyetiyle öne çıkan Tolun I sabit ve hareketli hedeflere karşı kullanılabiliyor. Sıradaki atışın hedefinde ise zırhlı personel taşıma aracı vardı. Tolun F etrafında personel bulunan hedefe karşı test edildi. Yaklaşım sensörü ve parçacık etkili harp başlığına sahip Tolun F hedefe çarpmadan önce belirli bir mesafede harp başlığını patlattı. Kokpitten programlanabilen zaman ayarlı elektronik tapasıyla farklı senaryolara uyum sağlayabilen Tolun F, GPS aldatmasına karşı da dayanıklı. Tolun ailesinin bir diğer üyesi Tolun P'nin hedefinde ise iki katlı beton bina bulunuyordu. Programlanabilir zaman ayarlı tapaya ve delici harp başlığına sahip Tolun P ateşlendi. İki kat betonu deldi, hedeflenen katmanda etki gösterdi. Güçlendirilmiş beton hedeflere karşı geliştirilen Tolun P, Aselsan tarafından geliştirilen ASAF sert hedef tapasıyla da donatıldı. Tolun farklı hedef ve ihtiyaçlara göre şekillendirilebilir mühimmat, Tolun Derin Taarruz Mühimmatları Aselsan'ın geliştirdiği SADAK-4T çoklu taşıma salını aracılığıyla hava platformlarına çoklu sayıda yüklenebiliyor. Bu sayede tek sortide tek veya birden fazla hedefe eş zamanlı angajman imkanı sağlanıyor. Gece ve gündüz

0: farklı hava şartlarında görev yapabilen Tolun, Türkiye'nin hava platformu destekli derin taarruz kabiliyetlerindeki yerli ve milli sistemlerinden biri olacak.
1: Türk savunma sanayindeki bu gelişmeler çok uzun süredir Yunanistan'ın en önemli gündem başlığı. Muhalefet Türkiye'ye çok ilerliyor bu konuda, biz geride kaldık eleştirileri beraberinde getiriyor. Çaresizce bir takım anlaşmalar peşinde Yunanistan ki şu dönemde tüm dünyanın neredeyse İsrail'e yan yana fotoğraf vermekten bile çekindiği bir dönemde Atina yönetimi İsrail'e Aşil Kalkanı hava savunma sistemi için tam 3 milyar euroluk bir anlaşma yaptı. Savunma anlaşması gerçekleştirdi. Şimdi bu anlaşmayı imza attılar. İçeride muhalefetten çok büyük tepkiler var. Fakat aşırı sağcı Sağlık Bakanları Filistin'le ilgili çok tartışılacak açıklamalar yaptı. Bir de bu anlaşmanın üzerine Türkiye'yi de hedef aldı. Ama Yunan muhalefeti, az önce de söylediğim gibi, bu anlaşmaya çok tepkili. Hatta eski maliye bakanları bu süreç için utanç verici dedi.
0: Yunanistan'la İsrail 3 milyar euroluk Aşil Kalkanı hava savunma sistemi için anlaşma imzaladı.
2: Hava savunma silah sisteminin toplam bedeli en az 3 milyar euro. Yaklaşık 35 ay içerisinde operasyonel hale gelecek.
0: Atılan imzalar Yunan siyasetinin de bir numaralı gündem maddesi oldu. Mecliste konuşan Yunan Sağlık Bakanı anlaşmayı savunurken Filistin'le ilgili tartışılacak açıklamalarda bulundu. Miçotakis hükümeti anlaşmadan memnun, ancak Yunan muhalefeti İsrail'le ilişkilerde gelinen noktadan endişeli. Eski Yunanistan Maliye Bakanı Varoufakis sosyal medya hesabından anlaşmayı alıntıladı, utanç verici ifadesini kullandı. Yunanların büyük çoğunluğunun soykırımcı apartheid devletine karşı olmasına rağmen biz yönetici sınıfımızın bu rezil anlaşmayla Yunanistan'ı lekelemesine izin verdik yorumunda bulundu. Siriza Partisi de yazılı açıklama yaptı. Yunanistan gerçekten daha fazla stratejik özellik mi kazanıyor, yoksa İsrail'e karşı bağımlı hale mi geliyoruz diye sordu. Siriza'dan ayrılan ve Sol İttifak'ın lideri olan Tsipras ise anlaşma karşısında yorum yapmaktan kaçındı.
1: Dün akşam Amerika Birleşik Devletleri İran'ın güneyine yönelik ağır saldırılar gerçekleştirmişken İsrail'in Savunma Bakanı Katz da İran'a yönelik tehdide varan açıklamalarda bulundu. Uçaklarımız kalkmaya hazır dedi Katz. Bakalım devamını, açıklamanın gerekçesi de var kendine göre. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran üzerindeki o ekonomik baskısının artmasıyla Tahran'ın ülkesine, yani İsrail'e saldırma ihtimalinin de yükseldiğini öne sürerek uçaklarımız kalkmaya hazır diyor Katz. İran'ın Eylül ayında kutlanacak olan Yahudi bayramları sırasında İsrail'e saldırabileceğini iddia ediyor. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin İran üzerindeki ekonomik baskısı artırılmasının Tahran'ın İsrail'e yönelik olası saldırı riskini de yükselttiğini savunuyor. Kat iddiaları böyle. Ve ABD ile koordineli olarak savunma ve saldırı açısından hazırlanıyoruz ifadesini kullandı. İran'ın Lübnan'ın işgali altındaki, İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'ya veya Gazze üzerinden dolaylı saldırı başlatabileceğini de öne sürüyor Katz. Uçaklarımız havalanmaya hazır ifadesini işte bu açıklamaların ardından kullanıyor. Bize dönelim. Adalet Bakanı Akın Gürlek İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde düzenlenen adli yıl açılış programında çok önemli mesajlar verdi. Her yolsuzluk iddiasının ele alınması gerektiğini belirtti Bakan Akın Gürlek ve hiçbir dini yapılanmaya ya da sosyal projeye karşı değiliz. Milletimizin güvenini zedeleyenlere, onlara karşı mücadele veriyoruz dedi.
3: Biz hiçbir dini yapılanmayla milli oluşuma veya toplumsal fayda amacı taşıyan insani ve sosyal projeye karşı değiliz. Her türlü yolsuzluk iddiasının hukuk içerisinde titizlikle somut deliller kapsamında ele alınması gerektiğine inanıyoruz.
4: Yolsuzlukla mücadelede kararlılık mesajı verdi. Terörsüz Türkiye konusunda provokasyonlara karşı uyardı.
3: Toplumsal huzuru bozmaya veya provokasyonlarla milletimizin birlik ve beraberliğini zedelemeye yönelik girişimlere karşı sizlerin de dikkatli ve duyarlı olmasını arzuluyorum.
4: Adalet Bakanı Akın Gürlek adli yıl açılış programında önemli açıklamalarda bulundu. 135 Alo Adalet Hattı uygulaması ve yeni dönemin hedeflerini anlattı.
3: Vatandaşlarımızın sesini daha doğru

0: doğrudan doğruya duyan, gecikmelerin sebeplerini tespit eden ve çözüm üretme kapasitesini artıran bir adalet sistemi kurmayı hedefliyoruz. İnşallah Ali Adalet 135 hizmeti Ekim ayında tüm Türkiye'deki adliyelerde faaliyete geçecek.
1: Bakan Gürlek, yargı hizmetlerinin daha etkin işleyeceğini belirterek aydınlatılmayan dosyaların da değerlendirildiğini ifade etti.
0: Aradan geçen zaman maddi gerçeğin değerini azaltmaz. Kamu vicdanında kapanmamış her dosyanın hukukun imkanları ve somut deliller çerçevesinde titizlikle ele alınması gerektiğine inanıyoruz.
1: Gürlek dini yapılanmalar ve sosyal projeleri ilişkinde mesaj verdi.
0: Biz hiçbir dini yapılanmayla milli oluşuma veya toplumsal fayda amacı taşıyan insani ve sosyal projeye karşı değiliz. Bizim karşı olduğumuz toplumumuzun değerlerini istismar eden, insanların iyi niyetini ve güvenini kötüye kullanan, hukuki boşluklardan yararlanarak haksız menfaat sağlayan, milletimizin vicdanını zedeleyen ve kamu düzenine zarar veren gerçek veya tüzel kişilerdir. Bu yapılara karşı yürütülen mücadelede ucu nereye giderse gitsin, hukukun ve somut delillerin gösterdiği istikamette maddi gerçeğin ortaya çıkarılacağına inanıyoruz.
1: Bakan Gürlek, terörsüz Türkiye hedefini yalnızca bir güvenlik politikası değil, Türkiye'nin geleceğine ilişkin stratejik bir hedef olduğunu belirtti.
0: Terörün artık ülkemizin gündeminden tamamen çıktı. Bir Türkiye hepimizin ortak temennisidir. Teröristi Türkiye hedefi doğrultusunda ilerlerken bu hassas süreci istismar etmeye, toplumsal huzuru bozmaya veya provokasyonlarla milletimizin birlik ve beraberliğini zedelemeye yönelik girişimlere karşı sizlerin de dikkatli ve duyarlı olmasını arzuluyorum.
2: Şimdi yeni partide ilçe kongrelerine çok az bir zaman kaldı. Fakat çok büyük çatışmalar yaşanıyor. Gaziantep'teki o krizi hatırlayacaksınız. Yeni Parti milletvekili Melih Meriç eski bir ilçe başkanı tarafından bıçaklanmıştı. Böylesine büyük bir hadise yaşanmıştı. Şimdi de Çanakkale'de adaylık krizinin yaşandığı belirtiliyor. Belediye başkanları, milletvekilleri ve Ekrem İmamoğlu kanadının karşı karşıya geldiği açıklandı.
3: Yeni partide ilçe başkanını, il başkanını, genel başkanı doğrudan üyelerimiz seçecek. İlçe başkanlığı aday belirleme ön seçimleri 26 Eylül Cumartesi günü yapılacak. İl başkanlığı ön seçimleri ise 17 ve 18 Ekim Cumartesi ve Pazar günü yapılacak.
4: Yeni partide ilçe kongrelerine sayılı haftalar kala örgütlerde büyük huzursuzluk yaşanıyor. Hem belediye başkanlarının hem milletvekillerinin hem de İmamoğlu kanadının birçok ilçede kendi adaylarını örgütün başına geçirmeye çalışması partiyi gergin bir atmosfere soktu.
5: Yeni parti çok önemli sancılara gebe. Çünkü ilk sınavında partideki ayrışma ortaya çıktı. Bundan sonra yeni partiyi çok çetin sınavlar bekliyor.
4: Koltuk kavgasının faturası yerelde çok ağır olmuş. Gaziantep'te yeni partili Seydi Ahmet Keleş, kendisini ilçe başkanlığı sürecinde desteklemeyen Gaziantep milletvekili Melih Meriç'e bıçaklı saldırıda bulundu. Siyasetin sokak kavgasına dönüştüğü o anlar partideki depremin ilk habercisiydi. Gaziantep'teki bıçaklı şokun ardından bu kez ikinci kriz Çanakkale Biga'da patlak verdi. Yeni parti kurucu Biga ilçe başkanı Cemal Mantar, henüz bir ay önce kurucusu olduğu ilçe başkanlığına bu kez aday olmayacağını açıkladı. Mantar, "Kriz yok, siyasetten çekinmiyorum," dese de perde arkasındaki iddialar çok başka. İddiaya göre Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Mantar'ın yerine Barış Çetin'i aday göstermek istedi. Kurucu Başkan Mantar da bu baskıya dayanamayarak koltuğu bırakmak zorunda kaldı. Kriz sadece adaylarla da sınırlı değil, üye listelerinde de büyük usulsüzlük iddiaları var. Parasını yatırıp üye olan birçok partili ismini listelerde bulamadı. Bu durum seçimlere hile mi karıştırılacak tartışmasını başlattı.
2: Diyarbakır'da futbol karşılaşması öncesinde Trabzonspor taraftarlarını taşıyan otobüse taşlı saldırı gerçekleşmişti. O konuyla ilgili, o saldırıyla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında 7 kişinin gözaltına alındığı bilgisi var. Hemen bakalım detaylarına. Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan karşılaşma için Trabzonsporlu bir grup taraftar şehre gitmişti. Ve Trabzonspor taraftarlarını taşıyan otobüsler Ergani ilçesinden geçişleri esnasında rakip takım taraftarlarıyla karşılaştı. Taraflar arasında tartışma başladı. Tartışma otobüslere atılan taşlarla kahve

0: Çıkan kavgada iki Trabzonspor taraftarı yaralanmıştı hatırlarsanız. Olayın ardından da savcılık tarafından soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında şimdi 7 kişinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı. İzmir'de Menderes'te bir köpek saldırısında yaralanan çocuk için açılan davada mahkeme köpeğin sahibinin 1 milyon 200 bin lira tazminat ödemesine hükmetti. Gerekçeli kararda çocuğun yüzündeki kalıcı izlerin gelecekte mesleki ve ekonomik hayatını etkileyebileceğine özellikle vurgu yapıldı.
1: Köpek saldırısına uğradı. Yüzünde kalıcı hasar oluştu. Köpeğin sahibi 1 milyon 200 bin lira tazminata mahkum edildi. Olay İzmir Menderes'te 2023 yılında yaşandı. 11 yaşındayken köpek saldırısına uğrayan çocuk için açılan tazminat davasında karar çıktı. Japon Akita cinsi köpeğin saldırısında yüzünden ağır yaralanan çocukta kalıcı izler oluştu.
2: 11 yaşında bir müvekkilimiz sokakta gezerken maalesef sahibi olan bir hayvanın saldırısına maruz kalıyor ve maalesef yüzünde kalıcı bir hasar meydana geliyor ve bu kalıcı hasarın da maalesef estetikle dahi giderilemeyeceği tutanaklarla ve adli tıp raporuyla kanıtlanmış oluyor.
1: Ağustos 2024'te köpeğin sahibine karşı maddi manevi tazminat davası açıldı. Mahkeme köpeğin sahibini 950.249 lira maddi, 250 bin lira manevi olmak üzere toplam 1 milyon 200 bin lira tazminata mahkum etti.
2: Burada hayvan bulunduranın bir sorumluluğu var ve hayvanın vermiş olduğu tüm zararlardan hayvan sahibini üstlenen kişi burada sorumlu oldu. Nitekim burada mahkemede köpeğin vermiş olduğu zarardan direkt olarak köpeğin sahibini sorumlu tuttu ve maddi ve manevi tazminatı ödemeye hükmetti.
1: Gerekçeli kararda yüzdeki kalıcı izlerin çocuğun gelecekteki mesleki ve ekonomik hayatını etkileyebileceği vurgulandı. Karar 20 Ağustos'ta kesinleşirken tazminata olay tarihinden itibaren yasal faiz uygulanmasına karar verildi.
0: Artık av yasağı bitti ve hayırlısıyla sezon açıldı. Balıklar tezgahlardaki yerini aldı. Palamut deniyor bu yıl için en bol, en bereketli balık olacak deniyor. Peki tezgahlarda fiyatlar nasıl? Ona bakalım.
3: Kaç taraf? Kaç taraf?
4: Bugün tercihimiz tabii ki palamut olacak. Palamutlar bayağı güzel gözüküyor.
1: Av yasağı bitti. Balık tezgahları şenlendi.
5: Palamut maşallah var, coştu geliyor. Tezgahları doldurdu, balıkçılar yüzünü güldürdü.
6: Balıkçıların aylardır beklediği o gün geldi, çattı. Genel av yasağı 15 Nisan'da başlamıştı, 1 Eylül'de ise sona erdi. Tezgahları süsleyen balıklarsa burada sıra sıra dizildi.
1: Balıkçılar bu sene palamutta bereket yaşandığını söylüyor.
5: Balık bol, bereketli olacak. Hamsi, palamut, keza mezgit. Bu sene balık bol bol bol yesinler diye tavsiye ediyoruz.
6: Peki geçen sene oranla palamutta nasıl bir bereket var kıyaslayacak olursak?
5: Şöyle söyleyeyim, palamut bir sene yapar bir sene yapmaz. Bu sene çok bol. 2004'te böyle bir bol olmuştu. Ağustos ayında başlamıştı. Yine aynı bu şekilde Ağustos'un ilk haftasında başladı. Çingene palamut başlar zaten büyür. Her geçen gün zaten balıklar büyümeye başladı. Şu an 400 gram, 500 gram. Her geçen gün 700 gram, 800 gram. Aşağı yukarı 1-1,5 kilo kadar büyüyecektir. Izgara tam olacaktır, yağlı olacaktır. Burada herkese tavsiyemiz palamutu bol bol yesinler. Bereketli fiyatlar da makul, uygun. 140 TL, 200 TL'den başlayan fiyatlar 140 TL'ye düştü. Tavsiyemiz herkese balığı yesinler.
1: Palamutun ardından hamsi ve çinekop sezonu başlayacak.
5: Palamut ortalama 3 ay 2,5 ay arası sürer. Bolluk bereketli olduğu zaman devam eder. O zaman içerisinde yenilebilir. Onun akabinde söyleyeyim hamsi başlar. Karadeniz hamsi başlar. O da yenir. İsrail ardından beraber başlar. Ve akabinde Kasım'dan sonra çinekop başlar. Palamut'tan sonra o da yenir. Mezgit var başlar.
1: Peki taze balık nasıl anlaşılır? İşin ustaları tüketicilere taze balığı seçmenin püf noktalarını da gösterdi.
5: Kulaklar solungaçlar canlı. Rengi üzerindedir. Bakın masmavidir. Bu rengi donuk olduğu zaman sert durur mesela. Bu kulak olay olmaz, gözler canlı durmaz. Çok fark ediyor. Mesela etini de attığınız zaman, tavuğu da attığınız zaman fark eder, bu da öyle.

0: Samsun'un Bafra ilçesinde akrep yetiştiriciliği ve zehir sağım merkezi kuruldu. Kontrollü olarak yetiştiriliyor akrepler ve akreplerden elde edilen zehir bilimsel ve teknolojik çalışmalarda kullanılıyor.
1: Akreplerimizi kontrollü koşullarda yetiştiriyoruz. Bakım, besleme, üreme ve sığım süreçlerinin tamamını kayıt altında ve düzenli bir şekilde yürütüyoruz.
2: Akrepler kontrollü ortamda yetiştiriliyor, zehirleri ise tek tek sağlıyor. Samsun'un Bafra ilçesinde akrep yetiştiriciliği ve zehir sağım merkezi kuruldu. Merkezdeki akreplerin bakımından beslenmesine, üremesinden zehir sağımına kadar tüm süreç kontrollü şekilde yürütülüyor. Elde edilen ham zehir ise uygun şartlarda muhafaza ediliyor.
1: Elde ettiğimiz ham veromu uygun koşullarda muhafaza ederek bilimsel ve biyoteknolojik çalışmalarda kullanılabilecek biyolojik ham madde elde etmeyi planlıyoruz.
2: Projenin ilk adımı 12 akreple yapılan ARGE çalışmasıyla atıldı. Ardından Şanlıurfa'dan hibe yoluyla getirilen akreplerle merkezin kapasitesi artırıldı. Akrep zehri başta ilaç ve savunma sanayisi olmak üzere farklı alanlarda araştırılıyor. Çalışmaların Eylül ayında başlaması planlanıyor.
3: Akreplerden zehri alıyoruz. İlaç sanayisi, savunma sanayisi olmak üzere bazı bölümlerde kullanılmaya ve araştırılmaya başlatılmış. Biz de kendi ülkemize, kendi bölgemize yararlı olmak için...
4: A Haber Radyo, 24 saat haber.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Türkiye'de işsizlik Temmuz ayında yükseldi. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %8,1'e çıkarken işsiz sayısı 2.860.000'e ulaştı. İstihdam 388.000 kişi azalırken gençlerde işsizlik oranı %14,5'e yükseldi ve atıl iş gücü %30,6 oldu. İş gücüne katılım da %52,5 oldu.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
8: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Bursa Yalova yolunun 33 ve 36. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Bursa Yalova istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmakta. Torbalı Ödemiş yolunun 7 ve 12. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden İki yönlü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
7: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu. Haberin radyosu A Haber Radyo.
9: Reklam.
10: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: A Haber Radyo, haberin radyosu.
11: Daha dün annemizin kollarında yaşarken, daha dün...
12: Evet. Şimdi okullu olduk diyordu hani.
13: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
14: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: voleybol milli takımlar enerji sponsoru Opet Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.
2: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his tatil budur hissi.
3: İyi gelir hissi, mevsimi yok şimdi. Tatil budur hissi, tatil budur hissi.
4: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge, motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
6: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
7: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
6: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
7: Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
8: Gıda ve içecek sektörünün küresel buluşması Foodist İstanbul başladı. Yeni işbirlikleri ve ticari fırsatlar için biletinizi hemen alın. Foodist İstanbul 1-4 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Detaylı bilgi için foodistexpo.com.
9: Selam, ben Piraye.
10: Ben de Rutkay.
9: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
11: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
12: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
1: Gıda ve içecek sektörünün küresel buluşması Food East İstanbul başladı. Yeni işbirlikleri ve ticari fırsatlar için biletinizi hemen alın. Food East İstanbul 1-4 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Detaylı bilgi için foodeastexpo.com.
0: Bir reklam.
2: A Haber Radyo. 24 saat haber.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk milli hızlı treninin test süreçlerinin başarıyla devam ettiğini duyurdu. Uraloğlu, "Milli elektrikli hızlı trenimiz saatte 250 kilometre hıza ulaştı. Trenimizin güvenli, konforlu ve yüksek performanslı bir şekilde işletmeye alınabilmesi için test ve doğrulama çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz," dedi.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Selam, ben Piraye.
6: Ben de Rutkay.
5: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
7: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
8: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: Tencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraftan okul alışverişleri.

0: 31-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para Güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
2: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta Konut Sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
3: Son dakika. Avrasya'nın en büyük mobilya yan sanayi ve orman ürünleri fuarı Intermop 17-20 Eylül tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. Intermopistanbul.com'dan kaydolun ve biletinizi hemen alın. Büyük buluşmayı kaçırmayın.
4: Selam, ben Piraye.
5: Ben de Rutkay.
4: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
6: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
7: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı

0: Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Bursa-Yalova yolunun 33 ve 36. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Bursa-Yalova istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmakta. Torbalı-Ödemiş yolunun 7 ve 12. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu. Bir reklam.
2: Son dakika. Avrasya'nın en büyük mobilya yan sanayi ve orman ürünleri fuarı Intermop 17-20 Eylül tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. Intermopistanbul.com'dan kaydolun ve biletinizi hemen alın. Büyük buluşmayı kaçırmayın.
0: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber. Reklam.
3: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Daha dün annemizin kollarında yaşarken, daha dün...
5: Evet, şimdi okullu olduk diyordu hani.
6: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
7: Engin Bey, bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
8: Gıda ve içecek sektörünün küresel buluşması Foodist İstanbul başladı. Yeni işbirlikleri ve ticari fırsatlar için biletinizi hemen alın. Foodist İstanbul 1-4 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Detaylı bilgi için foodistexpo.com.
9: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
10: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira

0: Üstelik paralar. Seyahat ve konaklama harcamalarınız da iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Lezzet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge, motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraftan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Serkan.
6: Efendim abi.
5: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
7: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
6: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
5: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
8: Empara, bankanın güzeli.
9: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
10: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
11: Canlı yayın.
12: Kontrollerini sürdürmeye devam ediyor. Fakat kazaya dair herhangi bir şekilde hasar bulunmamakta. Önümüzdeki dakikalarda yeni bilgiler elimize ulaşacak. Bizler de onları sizlere aktarmak üzere haber nöbetimiz devam edecek. Ve yine belirtelim ki bölgede arama kurtarma çalışmaları denizden ve havadan kesintisiz şekilde sürdüğünü ifade edelim. Geminin battığı alanda şu anda bizler göremiyoruz. Denizden 18 mil yani 28 kilometre uzaklıkta olan bir yerden bahsediyoruz. Şu anda o bölgeyi göremiyoruz fakat orada da çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ettiğini belirtmiş olalım. Kayıp denizcilere ilişkin ise yetkililerden gelecek son dakika açıklamaları ve gelişmeleri aktarmayı sürdürmeye devam edeceğiz diyelim. Ve şu anda Tuberk İmamoğlu isimli geminin battığı noktada yaklaşık denizden 28 karadan 28 kilometre açıkta bulunan gemi enkazında çalışmalar, arama kurtarma ekipleri de orada ve kesintisiz bir şekilde bu devam ediyor. Çalışmalar devam ediyor. Bizler burada olacağız. Silivri'deyiz. Aynı zamanda arkamdaki Alsu gemisinin çevresinde olabilecek herhangi bir hasar, tespit, tutanağı tutulduğu andan itibaren canlı yayınlarımızı aktarmak üzere haber nöbetimiz devam edecek. Merve Türkay.
13: Erşan, çok teşekkür ediyoruz. Erşan tüm detaylarıyla anlattı. Şu an ne olup bittiğini, yeni bir gelişme var mı? Arsu gemisi burada, İmamoğlu gemisi neden battı? Yani böyle bir kaza açık denizde nasıl meydana geldi? Anlatılanlara göre iki gemi de uzun süredir denizlerde. Kaptanları deneyimli ve 10 mürettebat hala kayıp. Böyle büyük bir kaza nasıl olabilir? Şimdi Ahmet Nazif Ural bizi bekliyor. Yanında bir de uzman konuğu var. Buyurun dinleyelim onları.
14: Adalet Bakanı Akın Gür'le konuyla alakalı yaşanan bu çarpışma ve bu deniz kazasıyla alakalı soruşturma başlatıldığını, eğer varsa maddi sorumlulukların ve bu maddi durumun geçerliliğini koruyan ve bir yine yapılan bir hata varsa bu sorumlulukla alacak kişilerle alakalı da soruşturma kapsamında çalışmaların başlatıldığının altını çizdi. Cumhuriyet Başsavcı Vekili, iki Cumhuriyet Savcısının konuyla alakalı kapsam içerisinde şu an çalışmalarına devam ettiğini açıkladı diyelim. Peki şu ana kadar neler gördük açık denizde? Şu an Marmara Denizi'nde çalışmalar devam ediyor. Çalışmaların devam ettiği alan yaklaşık 800-900 metre derinlikte ve MSB'nin de çok sayıda gemisinin bu noktada olduğunu söyleyelim. Bizler de burada kaptanımızla beraberiz. Ahmet Turan Koldaş kaptanım burada. Kendisine mikrofonu uzatacağım. Evet kaptanım, buraya kadar geldik. Bizler şu an nasıl bir rota içerisinde ilerliyoruz ve şu an sizin izlenimleriniz neler bu rotayla alakalı?
8: Şimdi koordinatları ben girdim buraya. Kameraman arkadaşım burayı gösterebilir isterse. Bizim olduğumuz yer şu anda teknemizin olduğu konumu gösteriyor. Kazanın olduğu yer burası. Tamam, şu anda MSB gemisini ben açıklarda görüyorum. Şu anda inşallah bir can kaybı yaşanmaması. Biz de elimizden gelen gayreti göstererek bir yapmamız gereken bir şey varsa biz de yapmak istiyoruz.
14: Peki havadaki durumu şu an nasıl değerlendiriyorsunuz? Hava ve denizin durumunu.
8: Yani hava ve deniz durumu şu an için yani kurtarma çalışmaları için çok çok iyi. Yani şu an ne yapılması gerekiyorsa yapılabilir. Deniz iyi, hava iyi. Yani herhangi bir denizde şu an olağanüstü bir dalga söz konusu değil. Şu an için her şey iyi. Ondan sonra ben şu an MSB şu önümüzdeki gemiyi gösterebilirseniz eğer. Bakın.
14: Kameraman arkadaşımızdan rica edeceğim. Çok uzak bir görüntü ancak yine de göstermeye çalışalım sizlere. Evet Aydın abi, hemen karşımızda bulunan orada sabit şekilde olan gemiler. O gemilerin ve çevresindeki daha birçok farklı sahil güvenlik botları ve gemisinin de o noktada şu an çalışmalara devam ettiğini söyleyebiliriz. 800-900 metrelik bir derinlikten bahsediyoruz ve çalışmaların bu minvalde devam ettiğini, yaklaşık 11 dakika içerisinde de yine bu geminin, İmamoğlu gemisinin batmış olduğunu söyleyebiliriz. Peki nasıl değerlendiriyorsunuz batmasını? Özellikle diğer gemiyle olan o çarpışma esnasında gecenin saat 3'te olması, bu bilgilerle beraber siz nasıl değerlendiriyorsunuz bunları?
8: Yani anladığım kadarıyla gemi yolunda bu kaza gerçekleşmiş. Yani kesinlikle geminin herhangi bir şeyden arıza vermiştir. Yani elektronik arıza verdiği zaman karşı tanker gemisiyle, petrol gemisiyle irtibat kuramaması ve geminin rotasının değiştirmemesi kazayı muhtemelen gerçekleşmesine sebep olmuştur. O yüzden kaza esnasında mürettebatın can yeleklerini giyip denize atlaması da onların yaşamda kalması için biraz daha güvenli bir şey olacaktır. Can yeleğini giyinmesi. Şu an için yani makine dairesinde bir arıza olabilir. Yani bu kazanın muhtemelen herhangi bir gemideki gece seyri olduğu için elektronik arızadan çıkmış olma olasılığı yüksek, ihtimaller üzerinde benim görüşüm. Tabii ki bunu bizim şeylerimiz açıklayacak.
14: Ekipler açıklayacak. Can yeleği demişken benim de üzerimde şu an bir can yeleği var. Bu can yeleğinin dikkat çekici noktalarından birisi bir düdüğe sahip olmuş olması. Bu düdükle birlikte arama kurtarma işlemlerinde kişiler kendilerinin seslerini duyurabiliyorlar. Doğru değil mi?
8: Doğru. Evet. Düdük sayesinde şey yapabiliyoruz. Yani kendi yerimizi bildirebiliyoruz. Ondan sonra durumumuzu, aciliyetini, zor durumda olduğumuzu düdük sayesinde karşı tarafa kendi sesimizi duyurmamız için düdüğü tabii ki de kullanmamız gerekiyor. Bunlar önemli ekipmanlar. Teknemizde bütün ekipmanlar mevcuttur. Bu ekipmanların tabii kaza anında o anki dakikalar ve saniyeler çok az olduğu için bunları hemen üstüne geçirebilmen, giyebilmen tabii ki kolay olmuyor. Bu aldığım
14: gece saat 3'te olması bir de bir yandan bu da bir noktada aslında önemli bir durum değil mi? Gece saat 3'te bütün herkes aynı anda şu an çalışıyor ve iştigal halde miydi acaba kendi işleriyle? Böyle bir nöbetleşe sistem değişikliği söz konusu mudur orada da?
8: Yani geminin içerisinde zabitler var, Ondan sonra yani onların tabii ki gece o saatte yorgunluk belirtileri oluyor. Yani gemi mürettebatının yorgun olup uykuda olması

0: Yani felaketin boyutlarının daha da böyle kötü olmasına sebep oluyor. O yüzden tabii bunlar hepsi ihtimal. Bunların hiçbir tanesi yaşanmasın, olmasın isteriz. Biz de şu anda yani tüylerimiz diken diken olay yerine gidip elimizden gelen bir şey olursa biz de müdahale edip yurttaşlarımızı canına bir nebze olsa kurtarmak için seferberlik başlattık. Sağ olsun A Haber ekibi de bizimle beraber biz de sizinle gelelim dediler. Onlarla beraber şu anda olay yerine intikal ediyoruz. İnşallah elimizden bir şey gelirse canımızla başımızla mücadelemizi edip yurttaşlarımızı kurtaracağız. Allah nasip eder. Dualarımız onlarla beraber.
1: Çok teşekkür ediyoruz Sayın Kaptanım. Evet, Ahmet Kaptanımızla birlikte bizim yolculuğumuz sürüyor haber ekipleri olarak.
2: İki büyük deniz kazası yaşadık sadece birkaç günde. Girne açıklarında yaşanan o feribot faciası, hala 20 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Bugün Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamaları var. TCG Işın gemisi, TCG Alemdar gemisi bölgede yeni gemiler de sevk edildi. Tüm olanaklar seferber edildi. Şimdi o çalışmaları görüntüledi ekibimizden Halil İbrahim Uğur ve Okan Can Sapkayalı.
3: Boğuluyordum ben Can abi.
4: Girne açıklarında yaşanan gemi faciası ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
5: Haber ekibi olarak şu anda Girne'den hareket ettik. Feribotla Mersin'e, ana vatana dönmeye çalışıyoruz. İşte dakikalar öncesinde hareket etti ve şu anda işte çok özel görüntüleri ekranlara getirmeye çalışıyoruz. Zira şu anda suyun yüzeyinde Akdeniz'de görmüş olduğunuz gemiler, Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait gemiler. Birisi Işın gemisi, diğeri ise Alemdar.
4: Gemi taş ucu seferlerine yeniden başlamasının ardından A Haber ekibi o seferlerden birine katıldı. Batan feribotu arama çalışmalarını görüntüledi.
5: İki gemi de oldukça önemli. Işın gemisi şu anda bir taraftan o robotik kollarla aşağıdaki batan gemiyi nokta atışıyla yerini tespit ediyor. Bir taraftan röntgenini çekiyor, envanterini çıkartmaya çalışıyor. İşte o noktada yerli ve milli imkanlarla yapılan gemi bir taraftan resimler, bir taraftan da videolar çekiyor.
4: Gemileri havadan da bir helikopter destek veriyor.
5: Bir taraftan da yine içerisinde eğer mucize bir kurtuluş varsa, mucizenin adı olacaksa eğer, işte onu da yine denizin yüzeyine çıkartmak üzere yanında yine TCG Alemdar gemisinin hazırda olduğunu söyleyebiliriz. Arkadaşım gösteriyor ama ben görebiliyor muyum? Hemen iki geminin ortasına nokta gibi bir helikopter var. Görebiliyor muyuz Okan? İşte orada da yine havadan da yapılan çalışmaları ekranlara getirmeye çalışalım. İşte şu anda
4: Girne Mersin arasındaki feribot seferleri de devam ediyor.
5: Şöyle yukarıda yolcularımız var. Yaklaşık 250 yolcu bulunuyor. Alt tarafta da görmüş olduğunuz gibi araçlar var. 35 araç kapasitesi bulunuyor. İşte onlar da şu anda burada hem halatlarla bağlandı hem de takozlarla sabitlendi. Yan tarafta da yine yolculara ait eşyalar bulunuyor ve üst katta da yine gemi içerisinde yolcular var. Onlar da şu anda burada ana vatana Mersin'e gitmeye çalışıyor.
2: Edirne Belediyesi'nde 200 bin euroluk bir rüşvet iddiası vardı. Gözaltına alınmıştı CHP'li meclis üyesi Engin Yağcılar. Adliyeye sevk edildiği bilgisi geldi. Bu arada Yağcılar'ın rüşvet pazarlığı kayda alınmıştı zaten.
6: Sen hallet işini, benim ofise gel abi ya. 5 dakika gelirsin, ne olacak?
7: Abi ofise gelmem abi. Sen benden şüphe duydun, ben ofise gelmem. Sen bilirsin.
4: Edirne Belediyesi'ndeki rüşvet pazarlığı kameraya böyle yansıdı.
7: Sen nasıl istersen abi. Gelmez ben. Tamam abi.
6: İşim bitince gelirsin.
7: Tamam. Oldu.
4: Bir müteahhitin suç duyurusu üzerine Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Müteahhit ruhsat onayı karşılığında CHP'li belediye meclis üyesi Engin Yağcılar'ın kendisinden 200 bin euro rüşvet istediğini iddia etti. İhbar üzerine şüpheli hakkında teknik ve fiziki takip başlatıldı. Polis Engin Yalçıların 3 Şerefeli Camii civarındaki buluşmasını

0: Tamam. Tamam oldu.
1: Yaklaşık 10 dakika süren görüşmenin ardından yağcılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
2: Tüm dünya bizlere haydut ve cani devlet olarak bakıyor. İşte bu sözleri İsrail'in polis komiseri Daniel Levy sarf ediyor. İsrail basını yazdı bugün. Soykırımcı Netanyahu yönetimin işgal altında tuttuğu Batı Şeria'yı terörize etmesini gerekçe gösteriyor bu sözlerinde. Ve işte bu kişi İsrail polis komiseri olarak Tel Aviv'in Batı Şeria politikasına isyan ediyor. İktidarın tek amacının Filistinlilere saldırmak olduğunu söylüyor. Bu bize zarar veriyor diyor. Amerikalılar bile bu durumdan bezdi artık diyor. Ve bugün İsrail basını işte İsrail polis komiseri Daniel Levy'nin tüm dünya bizlere haydut ve cani devlet olarak bakıyor. Bunun sorumlusu da biziz sözlerini manşetlere taşıyor.
3: Bir yanda Netanyahu yönetiminin yasa dışı işgali, diğer yanda fanatik Yahudilerin artan ihlalleri. Batı Şeria'da işgal ve baskınlar derinleşirken Netanyahu yönetiminin politikası İsrail polisini bile çileden çıkardı. Soykırımcı zihniyetin bölgeyi terörize etmesine İsrail polis komiseri Daniel Levy tepki gösterdi. İsrail basınından Yediot Ahronot gazetesine demeç veren Levy, Tel Aviv'in Batı Şeria'da uyguladığı şiddet sebebiyle tüm dünyanın İsrail'e haydut ve cani devlet olarak baktığını açıkladı. Yönetimin tek hedefinin Filistinlilere saldırmak olduğunu da sözlerine ekleyen Levy, ABD'lilerin bile bu durumdan bıktığını dile getirdi. İsrail ordusuyla işgalcilerin Batı Şeria'daki ihlal ve baskıları da hız kazandı. İsrail güçleri bölgede kaçak yerleşim yerleri kurmak için Cenin'in güneyinde Filistinlilere ait zeytin ağaçlarını buldozerlerle söktü. Kudüs'ün güneyinde ise fanatik Yahudi terörü vardı. Beytüllahim'de bulunan Kisan köyünde havanın kararmasını fırsat bilen işgalciler Filistinlilere ait koyunları çaldı. Öte yandan Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı derinleşen krize rağmen fon yetersizliği nedeniyle Batı Şeria'daki gıda yardımını yarı yarıya düşürme kararı aldı.
4: Dünya Gıda Programı bugün Batı Şeria'da tahmini 900 bin kişinin gıda güvensizliği yaşadığını belirtiyor. En savunmasız 400 bin kişiye yardım sağlanıyor. Bu sayı Eylül ayından itibaren 200 bine düşürülecek.
2: Almanlar Leipzig'teki havalimanına dronlu saldırıdan bugün resmi olarak Rusya'yı sorumlu tuttuklarını açıkladılar. Karşı olarak açıklamada Rusya'nın Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev'den geldi, eski Rusya Devlet Başkanı'ndan. Medvedev dedi ki Almanya'nın Ukrayna ordusu için askeri teçhizat üreten tesislerine doğrudan saldırmamız gerekiyor. Evet, bu saldırıyı kesinlikle kanıtlayamazlar. Buyurun kanıtlasınlar, biz yapmadık ama onların hak ettiği, Almanların hak ettiği doğrudan bir saldırı diyor Medvedev. Devamına bakalım. Sosyal medya hesabı üzerinden yapıyor bu açıklamayı ve Almanya'nın Leipzig havalimanına patlayıcı yüklü İHA bulunduğu gerekçesiyle Rusya'ya karşı bazı tedbirler alma kararını değerlendiriyor. Almanya'nın İHA konusundaki suçlamalarının kanıtsız olduğunu vurguluyor Medvedev ve Alman yönetiminin Rusya'ya karşı yaklaşım sergilediğini belirterek Almanlar askeri teçhizat üreten tesislere, hatta Berlin'deki başka yerlere doğrudan saldırıyı aslında hak ediyorlar ifadesini kullanıyor. Zelenski'nin Rus sivil havacılığına yönelik tehdidine ilişkin de teröristlerle müzakere edilmez, eylemlerine karşılık misilleme yapılır diyor. Her türlü terörün sponsorları var. Şu anda da başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Batılı ülkelerin liderleri bu terör devletin, yani Ukrayna'dan bahsediyor, sponsoru. Onlar Kiev'e trenle sık sık gidiyorlar zaten. Kendilerini tanıyorsunuz değerlendirmesinde bulunuyor Avrupalı ülkelere ilişkin Medvedev. On же юрист, вроде как. Он понимает, что... Bir de güneydeki gelişmeler. Xi Jinping, Çin lideri, 10 yılın ardından Mısır'a ilk ziyaretini gerçekleştirdi ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve eşi tarafından da havalimanında uçaktan inerken karşılandı Çin Devlet Başkanı. Peki ziyaretin yansımalarına bakalım. Xi Jinping'in ziyaretin 10 yıl aradan sonra resmi temaslarda bulunmak üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye gittiği görüntülerde paylaşıldı. Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El-Sisi, Çinli mevkidaşını

0: Kahire Havalimanı'nda karşıladı. Şii ve Sisi'nin ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve 2014'te imzalanan kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasının uygulanmasını ele almalarının yanı sıra ortak çıkarları ilgilendiren bölgesel ve uluslararası meseleleri görüşmesi bekleniyor. Kapsamlı stratejik ortaklığın derinleştirilmesi ve ortak kader topluluğu inşa edilmesi çağrısında bulunan Şii, karşılıklı güvenin güçlendirilmesi ve iki ülkenin temel çıkarlarının desteklenmesi, aynı zamanda ki burası çok önemli, kuşak ve yol girişimi kapsamında yüksek kaliteli pratiğin, işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğini belirtiyor. İşte Xi Jinping'in Mısır ziyareti kapsamında basına yansıyan görüntülerden bazıları da ekranlarınızda. Havalimanında Sisi tarafından, Sisi ve eşi tarafından Xi Jinping ve eşi karşılandılar. 10 yılın ardından çok önemli, çok da kritik bir ziyaret. Bölgedeki gelişmeleri de bir yandan düşünürsek. Ve Yunanistan'ın Lübnan ordusuna askeri desteği devam ederken Atina yönetimi Beyrut'ta 13 zırhlı personel taşıyıcı ve 10 askeri kamyon daha gönderdi. Lübnan Cumhurbaşkanı ise İsrail'e düşmanlık haline son vermeye kararlı olduklarını açıkladı.
1: Yunanistan'dan Lübnan ordusuna dikkat çeken askeri destek geldi. Atina yönetimi Beyrut'a 13 zırhlı personel taşıyıcı ve 10 askeri kamyon daha gönderdi. İkinci askeri yardım paketi 29 Ağustos'ta Beyrut limanında Lübnan ordusuna teslim edildi. Ocak ayındaki ilk sevkiyatla birlikte Yunanistan'ın bu yıl Lübnan ordusuna verdiği araç sayısı 46'ya ulaştı. Sevkiyatın zamanlaması ise dikkat çekici.
2: Peki bu şimdi tesadüf mü? Hayır. Çünkü neden? Bugün Yunan basını sabahtan öğleden sonra biz yayına hazırlanıncaya kadar hep şunu söylüyor. Diyor ki bizim İsrail'le giderek tehlikeli bir boyuta ulaşıyor ilişkilerimiz. İsrail'in Güney Lübnan'da yapmak istedikleri, orada yapmak istediklerine biz de müdahil oluyoruz. Bunun altından nasıl çıkarız? Bizim Lübnan'da, Güney Lübnan'da İsrail'le ne işimiz var? Biz bölgemizin çıkarlarına, ülkemizin çıkarlarına bakmak yönündeyiz. Bu da neyin nesi diye hesap sormaya başladılar.
1: Sadece Yunanistan değil, Avrupa ülkeleri de Lübnan ordusunun güçlendirilmesi için devredi. Avrupa Birliği Dış Politika Şefi Kaya Kallas, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Avrupa'nın Lübnan'ı destekleyeceğini ve Lübnan ordusuna 100 milyon euro ek yardım sağlamayı kabul ettiğini açıkladı. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'dan ise ülkesini defalarca bombalayan İsrail'e yönelik ılımlı bir açıklama geldi.
3: İsrail ile aramızdaki düşmanlık haline son vermeye kararlıyız. Sorunu askeri güçle çözmek başarıya ulaşmayacaktır ve işe yaramaz.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Kanada ile gerginliği yeniden başladı. O mesele kapanmıştı, 51. eyalet meselesi, ama ticaret anlaşmasında bir noktaya varılamayınca şimdi yeniden işte adanın adının değiştirilmesi, Donald Trump'ın tehditlerinin yeniden başlaması gündemde. Bu gelişmeler sonrasında hala da Grönland'ın güvenliği konusunda endişe duyan Danimarka'daki özel bir bölge Grönland, ama yeni adımlar atıyor. Daha evvel hatırlarsanız askerliği 11 aya yükseltti. Kopenhag yönetimi zorunlu hale getirmişti bunu da. Şimdi de Grönland'a asker konuşlandırıyor.
4: Grönland ABD için çok önemli, ancak Danimarka için önemli değil. Aslında Naziler Danimarka'yı bir günde işgal ettiğinde Grönland'ı bize teslim ettiler.
1: ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland konusunda ısrarı sürüyor. Trump'ın baskısı Danimarka yönetimini yeni adımlara atmaya zorluyor. Danimarka zorunlu askerlik kapsamında görev yapan askerleri ilk kez adaya yerleştirdi.
5: Zorunlu askerlik görevini yapanlar ile de olsa adada varlığımızı göstermek bizce çok önemli. Askerlerimizi hala eğitiyoruz. Onları gücümüze adapte edeceğiz.
1: Danimarka kötüleşen güvenlik durumu nedeniyle geçtiğimiz günlerde zorunlu askerlik süresini 4 aydan 11 aya yükseltmişti.
6: Benim ilgilendiğim aldığımız eğitim. Elbette Grönland'ı korumamız gerektiğinin farkındayız. Ancak arazinin beraberinde getirdiği zorlukların çok daha fazla bilincindeyiz.
1: Uzmanlara göre Danimarka'nın asker konuşlandırma kararı Arktik bölgesi için verilmiş bir mesaj. Askerler atış eğitimleri gerçekleştiriyor, adanın doğal koşullarına uyum sağlamaya çalışıyor.
6: Dağlık bir arazi olduğu bizlere söylendi. 500 metre

0: Yüksekliğinde dağlar var. Dağın zirvesine çıktığınızda yüksek başka dağlar görüyorsunuz.
1: Danimarka'nın asker konuşlandırma kararı Trump'a da mesaj olarak yorumlanıyor.
2: Dünyadaki şu an en büyük gerginlik noktaları petrol üreten, petrol çıkaran ülkeler ve çevresinde yaşanıyor. Hürmüz Boğazı ve çevresinde. İşte Rusya'da çok ciddi bir kriz var. Petrol fiyatları sürekli artarken bu kadar gergin bir ortamda altın fiyatları aksi yönde ilerliyor. Altın yatırımcıları merak ediyor gidişat nasıl olacak diye, ama hemen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne dönüyoruz. Başbakan Ünal Üstel açıklamalarda bulunuyorlar.
3: Değerli kardeşlerim, soruşturma başlatıldı. Polisimiz bu konuda soruşturmasını bütün hızıyla devam etmektedir. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nden yeni bir soruşturma için teknik anlamda bir de heyet istedik. Onlar da geldi. Onlar da bu çalışmalara başladı. En kısa zamanda bu konuyu da aydınlatacağız. Ama bir kere bilmenizi isterim. Burada en ufak bir ihmal ve bu konuda herhangi bir olaya sebep olan ne varsa en üst düzeyden en altına kadar da hukuk önünde hesap verecek.
4: Sayın Başbakan, şimdi koalisyon ortağınızda olan aynı zamanda Ulaştırma Bakanı bir evet. yazılı açıklama yaptı. Bu hükümetinizde bir çatlak anlamına geliyor mu? Yani çekilecek mi?
3: Hükümet devam etmektedir. 90 gün sonra ülkemizin genel seçimi ve yerel seçimi vardır. Herhangi bir hükümet krizi şu anda yoktur.
5: Teşekkür ederim. Sayın Başbakan, evet. DNA örneği alınacak mı ailelerden kimlik tespiti için?
3: Tabii.
5: Ne zaman başlayacak?
3: Bu akşam Nalbantoğlu başlıyor.
5: Ailelerden DNA örneği alınacak.
3: Önce
5: bekleyenlerden.
3: Çıkarılan naaşta herhangi bir bozulma yoktur. Ve o konuda bir tespit çalışmaları ilgili uzmanlar Nalbantoğlu Hastanesi'nde yapıyor.
5: Ailelerden DNA örneği başlıyor.
6: İdari soruşturma ve tutuklu sayılarıyla ilgili güncel rakamlar alabilir miyiz?
3: Şu anda hepinizin bildiği 9 kişi tutuklu vardır ve o doğrultuda soruşturma devam ediyor. O doğrultuda suçlu veya ihmal eden kim varsa o doğrultuda tutuklama olacak. Ama şimdi tutuklama oldu diye hepsi suçludur diye bir kural yok. Neticede soruşturma bitene kadar ve hukuk önünde hesap verene kadar bu insanlarımızın soruşturması
6: Geminin
3: devam ediyor.
6: Geminin bir gün önceden arızalı olduğu da yine
7: sual edilmiş.
6: Onunla ilgili bir şey
2: Evet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel 20 kayıp kişiden birinin cenazesine ulaşıldığı bilgisini paylaştı. En sıcak açıklama bu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen. Birazdan bölgeye yeniden uzanırız, muhabir arkadaşlarımızla konuşacağız, ama bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bilgisi paylaşıldı. Altın fiyatlarından bahsediyorduk. Neden düşüşte diye bakıyorduk. Fed'in kararını bekliyor. Altın piyasası buna göre düşüş devam edecek mi? Bir sıçrama mı yaşanacak bir kez daha? Karar verecek.
8: Altında geri çekilme devam ediyor. Ons altın Fed Başkanı Kevin Warsh'un açıklamaları sonrasında düşüş eğilimine girdi ve değerli metal 3 haftanın en düşüğünü test etti.
9: Old friends and new colleagues both. And I've listened closely.
8: Başkan Warsh'un enflasyonun hedefin üzerinde olduğuna ilişkin mesajları sonrası gerilemeye başlayan ons altın son düşüşlerle yaklaşık $300 değer kaybı yaşadı.
10: Kim Warsh noktayı koydu. Odaklarının enflasyon oranı olduğunu, %2'lik hedeflerine ulaşmak için ne gerekirse yapacaklarını tekrar vurguladı. Jackson Hole toplantısında.
8: Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın faiz artışı yapacağına ilişkin beklentinin zayıflaması sonrası Ağustos'ta yaklaşık $650 yükselen ons altında rüzgar tersine döndü. Uzmanlar 200 günlük harekette ortalama olan $4200'ın önemli olduğuna dikkat çekiyor. Bu seviyenin altına sarkmaların olması halinde ise düşüşlerin hızlanabileceğine ilişkin öngörüler var.
11: 4200'lerle 4450 arasındaki sıkışık bir seyre dönebilir altın önümüzdeki dönemde. Ama olası bir Fed faiz artışı altını bir miktar daha aşağıya çekebilir.
8: Ons altın için kısa vadede kritik veri Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisi olacak. Veri

0: altının yönünü belirlemesinde büyük öneme sahip. Yatırımcılar 17 Eylül'de ise Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın faiz kararını takip edecek. Geçen hafta piyasalarda %30 seviyesinde faiz artışı fiyatlaması yaşanırken bu hafta ise bu beklenti %66 seviyesine kadar yükseldi.
1: Altındaki fiyatlama artık önemli unsurlardan birisi faiz artışı veya faiz indirimi.
2: İstanbul'da kağıthanede bir rezidansın 14. katından düştü. 26 yaşındaki üniversite öğrencisi Nisan Nuroğlu hayatını kaybetti. O düşüş anına ilişkin görüntüler var. Bu bir kaza mı? Bu bir intihar mı? Yoksa bir cinayet mi? Şu an için bilinmiyor. Sadece şu an haber merkezimize ulaşan o görüntüler var. Balkondan düştüğü anlar var genç kadının.
3: Rezidansın 14. katından düşen üniversite öğrencisi hayatını kaybetti. Olay saat 5 sıralarında İstanbul Kağıthane'de yaşandı. Yahya Kemal Mahallesi'nde bulunan rezidanstan bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ölen kadının kimliğinin belirlenmesi için rezidansta çalışma başlattı. Ekipler 14. kattaki 122 numaralı dairenin kapısında anahtar buldu. Daireye giren polis kişisel eşyalar üzerinde yaptığı incelemede hayatını kaybeden kişinin 26 yaşındaki üniversite öğrencisi Nisan Nuroğlu olduğunu tespit etti. Nisan Nur'un düştüğü anlar ve sonrasında yaşanan panik anları güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri genç kızın daireyi konaklama uygulaması üzerinden kiraladığını da belirledi. Olay yerinde yapılan inceleme sonrası üniversite öğrencisi Nisan'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatılırken Nisan Nur'un kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.
2: Ankara'nın Güdül ilçesinde bir ağılda çıkan yangında 65 küçük baş hayvan telef oldu. Karacaören mahallesinde Mehmet Ali Uçar'a ait bir ağılda sabah saatlerinde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı ve çevredeki vatandaşların olayı fark edip ihbar etmesi üzerine itfaiye ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü fakat ağıldaki 65 küçük baş hayvan telef oldu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor şimdi. Yeni av sezonundan bahsediyoruz. Coşkulu coşkulu. Karadeniz'de de başladı. Palamut deniyor. Bu yıl palamut yılı deniyor. Bu yıl palamut sezonu deniyor. Epey bereketli deniyor. Düzce'de de denize açılan balıkçı tekneleri, o kasalar dolusu palamutları getirdiler. Kıyıya döktüler. Trabzon'da da balıkçı tezgahları palamutlarla doldu.
4: Bira bismillah dediler, ağları denize bıraktılar. Karadeniz'de yeni sezon palamut bereketiyle başladı. Burası Düzce'nin Akçakoca ilçesi. Gece saatlerinde denize açılan yüzlerce tekne sabah kıyıya kasalar dolusu palamutla döndü. Balıkçılar bu yıl denizdeki bolluktan memnun.
5: Bu sene palamut bol. Aslında bütün balıklar bol görünüyor. Hamsi de görünüyor, yem de görünüyor denizde. Bereketli bir sezon. Giden teknelerin hepsi balıkla dönüyorlar.
4: Sezonun ilk günlerinde yakalanan palamutlar yaklaşık yarım kilo ağırlığında. Balıkçılar önümüzdeki haftalarda daha iri palamutların ağlara takılmasını bekliyor. Palamut bereketinin yaşandığı bir diğer ilde Trabzon. 1 Eylül'de av yasağının sona ermesiyle denize açılan balıkçılar sezonun ilk palamutlarını kasalarla tezgahlara getirdi.
6: Palamut Karadeniz'de geri döndü. 2 sene önce rekor kırmıştı. Bu yılsa rekoru tazelemesi bekleniyor. Gördüğünüz gibi bu palamutun fiyatı 125 TL.
4: Balık halleri ve pazarlarda hareketlilik arttı. Palamutlar boyutuna göre 150 ila 200 lira arasında alıcı buluyor.
7: Çok güzel bir şenlik var. Palamut, hamsi, istavrit, mezgit hepsi var. Bol şekilde bir sezon geçireceğiz bu sene.
4: Balıkçıların beklentisi havaların soğumasıyla birlikte palamutun büyümesi ve bolluktan vatandaşın da daha fazla yararlanması. Karadeniz'de sezonun ilk işareti net. Bu yıl palamut yılı olabilir.

artık hayatımızın merkezinde diyoruz, robotlar daha da merkezinde olacak ama işte kazalarda bir de bu ürkütücü olaylarda yaşanmıyor değil. Bu görüntüler Rusya'dan, bir mağaza burası. Teknoloji danışmanı da bir robot. Fakat bir müşteri kendisini itiyor robotu. Ardından robot müşteriye saldırıyor.

0: robot kendisini iten müşteriye saldırdı. Yumruk ve tekmeler savurdu. Görüntüler Rusya'nın Saratov kentinden. Bir teknoloji mağazasında müşteri danışman robotla tokalaşmak istedi. Ancak robottan karşılık gelmeyince müşteri robotu itti. İşte o anda robot harekete geçti, saldırıya hazırlandı. Profesyonel bir dövüşçü gibi pozisyon aldı. Ardından tekme ve yumruklar savurmaya başladı. Etraftakiler robotu durdurmaya çalıştı ancak robot onlara da saldırdı. Robotun saldırıları peş peşe devam ederken bu kez mesafeyi ayarlayamadı. Bir ayağı masanın üzerinde takılı kaldı. O anlarda sendelemeye başladı. Hızlı müdahaleyle robot kapatılarak durduruldu. Robotun saldırı anları mağazanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
1: Okullar yavaş yavaş açılıyor, kademeli kademeli. Özel okullarda şu an velilerin en önemli konusu okul kitapları. Çünkü özel okullar ilkokul birinci sınıf öğrencilerinden bile yıllık 60 bin liraya varan kitap ücreti istiyorlar. O kitapları almak mecburi. Ki yıllardır Türkiye'de kitaplar, devlet okulundaki kitaplar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak dağıtılıyor. Yeni yıl başlarken, yeni eğitim öğretim yılı, öğrenciler ilk günde sınıfta sıraların üzerlerinde kitaplarını buluyorlar. Bu yıl da öyle. Türkiye'deki okullarda, devlet okullarındaki hazırlıklar başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ücretsiz dağıtılmak üzere hazırlanan tam 283 milyondan fazla ders kitabı okullara ulaştırıldı. Şimdi öğrencilerle kavuşmayı bekliyorlar.
2: Bu yıl ilk öğretimdeki çocuklarımıza 77 milyon ders kitabını ücretsiz olarak dağıtıyoruz.
3: 2003-2004 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlanan ücretsiz ders kitabı dağıtımı projesi devam ediyor. Bugüne kadar 4 milyar 647 milyon 852 bin 247 ders kitabı ücretsiz dağıtıldı. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için hazırlıklar da sona gelindi. Ücretsiz ders kitaplarının okullarda dağıtımına başlandı. Bu yıl okul öncesi için 10, ilköğretim için 420, orta öğretim için 340, özel eğitim için 210 ve mesleki eğitim için 1045 olmak üzere toplam 2025 farklı dersten oluşan 283 milyon 354 bin 674 ders kitabı öğrenciler için hazır hale getirildi.
4: Milli Eğitim Bakanlığı Türkiye Yüzyılı Marif Modeli kapsamında bu sene müfredatına 3 yeni kitap ekledi. Kitaplardan bir tanesi okul öncesi eğitim gören çocuklarımız için hazırlanırken kitabın adı Çocuğumla Okula İlk Adım defteri olarak ayarlandı. Yine birinci sınıf öğrencileri ve velilerin ortak paydada buluştuğu Çocuğumla Okula İlk Adım defteri yine müfredat içerisinde yer aldı. Ortaokul öğrencilerine ise özellikle Türk Dünyası tarihinin öğretilmesi açısından Hakan ve Bilge'nin Türk Dünyası Yolculuğu kitabı da dağıtılan kitaplar arasında yerini aldı.
5: Orta Asya kavramı yerine Türkistan ifadesinin müfredatımızda kullanılmış olması.
1: Şimdi internet alışverişi daha ziyade iadelerin çok rahat gerçekleşebilmesi sebebiyle tercih ediliyor. Fakat bu konuda satıcılar çok büyük zorluklar çıkartıyor. Bu konuyla ilgili Danıştay'ın çok önemli bir kararı var cayma hakkıyla ilgili. Cayma hakkını sınırlandıran bir düzenleme vardı. Danıştay o düzenlemeyi iptal etti.
6: Mantıklı aslında cayma hakkının olması ve İşte kargo bedelinin olmaması. Telefonumu internetten aldım mesela. Hiçbir sorun yaşamadım şu ana kadar.
3: İnternet alışverişlerinde yeni dönem başlıyor. Bazı ürünlerde iade yasağı kalktı. İnternet alışverişlerinde milyonlarca tüketiciyi doğrudan ilgilendiren kritik bir hukuki süreç tamamlandı. Ticaret Bakanlığı'nın daha önce yürürlüğe koyduğu ve elektronik ürünlerde iadeyi zorlaştıran yönetmelik maddeleri yargıya takıldı.
7: Danıştay'ın verdiği karar doğrultusunda

0: Bilgisayar, cep telefonu, tablet, akıllı saat ve motosiklet alımlarında tüketicinin en temel hakkı olan cayma hakkı yeniden güvence altına alındı.
1: Süper, çok güzel valla. Gereksinimdi böyle bir şey. Geliyordu, elinizde kalıyordu, hiçbir şey yapamıyordunuz. Şu anda süper olmuş.
2: Süreç içerisinde tüketicilerin en çok tepki gösterdiği konulardan biri de iade kargo masraflarının alıcıya yüklenmesiydi. Yargı kararlarının ardından bu uygulamadan da tamamen vazgeçildi. Yeni dönemde cayma hakkını kullanmak isteyen tüketicilerden hiçbir şekilde iade kargo bedeli talep edilmeyecek. Yönetmelikte yer alan cayma hakkına engel olan son maddelerinin de iptal edilmesiyle birlikte internet sitelerindeki keyfi iade engelleri tamamen son buldu.
3: Güzel bir uygulama tabii.
4: Alıcı için iyi bir şey. Bunlar, bu düzenlemeler alıcı için iyi olacaktır yani.
5: Ve bu son haberimizdi. Ajans Akşam Adorunu bugün de noktalıyoruz. Yarın saatler 16'yı gösterdiğinde yeniden inşallah görüşmek dileğiyle. Şimdilik herkese iyi akşamlar diliyorum.

0: A Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Türkiye ekonomisi 2026 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %2,3 büyüdü. Gayri safi yurt içi hasıla cari fiyatlarla 19 trilyon 869 milyar 747 milyon liraya ulaştı. Büyümeye en güçlü katkı tarım, ormancılık ve balıkçılık sektöründen geldi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'la ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
6: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
7: Serkan!
8: Efendim abi?
7: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
8: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
7: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
9: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
10: Empara.
11: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his tatil budur hissi.
12: İyi gelir hissi, mevsimi yok şimdi. Tatil budur hissi. Tatil budur hissi.
13: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
14: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
15: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
16: Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge, motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
17: Hepsi Pro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
13: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS5

0: S4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: Tekstil dünyasının kalbi Tekstivision İstanbul kumaş ve tekstil aksesuarları fuarında atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için tekstivisionist.com.
1: Son dakika. Avrasya'nın en büyük mobilya yan sanayi ve orman ürünleri fuarı Intermop 17-20 Eylül tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. Intermopistanbul.com'dan kaydolun ve biletinizi hemen alın. Büyük buluşmayı kaçırmayın.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe. Reklam.
4: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
5: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
6: Sevgili çiftçi dostlarım, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Bereketli bir hasat için suyu verimli kullanmak, artan maliyetleri kontrol altında tutmak artık büyük bir önem taşıyor. İşte tam da bunun için size güzel bir haberim var. Çiftçinin en büyük mutluluğu toprağına verdiği emeğin karşılığını aldığı zaman başlar. İşte bu yüzden CV Enerji, Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli üretim gücüyle yeni nesil AgriFlow güneş panelini üretti. Bu sadece bir güneş paneli değil, ülkemizin teknolojisini, mühendislik gücünü ve üretim kabiliyetini tarlalarımızla buluşturan önemli bir adımdır. Bugün CV Enerji'nin Türkiye'de geliştirdiği bu teknoloji, yarının dünya tarımına yön verecek güçlü bir vizyonun eseridir. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
5: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
4: Bir reklam.
7: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor.
8: Vakıfbank daima seninle.
4: Bir reklam.
9: A Haber Radyo, 24 saat haber.
10: Reklam.
11: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
9: A Haber Radyo, haberin radyosu.
12: 1500'den fazla markanın yer aldığı ev ve mutfak eşyaları sektörünün lider fuarı Zücex 9-12 Eylül'de TÜYAP İstanbul'da. Ücretsiz kayıt için zücex.com.
13: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
14: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
15: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
16: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraftan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
15: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
16: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Son dakika. Avrasya'nın en büyük mobilya yan sanayi ve orman ürünleri fuarı Intermop 17

0: tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. intermopistanbul.com'dan kaydolun ve biletinizi hemen alın. Büyük buluşmayı kaçırmayın.
1: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantanı okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.

0: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
3: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
5: Tekstil dünyasının kalbi Textivision İstanbul Kumaş ve Tekstil Aksesuarları Fuarı'nda atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için textivisionist.com.
6: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
3: Bize huzur lazım.
4: Reklam. A Haber Radyo.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
9: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Bir reklam.
10: Serkan!
11: Efendim abi?
10: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
11: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
10: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
12: Empara. Empara, bankanın güzeli.
4: Bir reklam.
9: A Haber Radyo, 24 saat haber.
4: Reklam.
13: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
9: A Haber Radyo, haberin radyosu.
3: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraftan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
3: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
14: 36. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı ZÜCEX 9-12 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Ücretsiz giriş için zucex.com.
15: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
16: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı.

0: 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
1: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
2: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
3: Kazancım net, sigortam net.
4: Tekstil dünyasının kalbi, Textivision İstanbul Kumaş ve Tekstil Aksesuarları Fuarı'nda atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için textivisionist.com.
5: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Veni Vidi Göz.
6: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
7: Akakçe.
8: Serkan.
9: Efendim abi.
8: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
7: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
9: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
8: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
10: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
11: Empara. Empara, bankanın güzeli.
12: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
13: A Haber Radyo. Canlı yayın.
14: Olsa 100 kilometreye kadar menzile sahip, savaş uçağından atılabilen akıllı mühimmat aynı anda 8 farklı hedefi vurabiliyor. Öyle ki 1 metrelik güçlendirilmiş betonu bile delebiliyor.
15: Tolun bir kez daha hassas vuruş kabiliyetini ortaya koydu. Görüntüler Konya Karapınar'dan. 15'ten fazla ülkeden askeri yetkililerin katılımıyla test atışı gerçekleştirildi. Testlerde Tolun derin taarruz mühimmat ailesinin farklı varyantları sahada denendi. İlk atış çarpma tapası ve parçacık etkili harp başlığına sahip Tolun I ile gerçekleştirildi. Tolun I konteyner hedefini tam isabetle vurdu. Hassas vuruş kabiliyetiyle öne çıkan Tolun I sabit ve hareketli hedeflere karşı kullanılabiliyor. Sıradaki atışın hedefinde ise zırhlı personel taşıma aracı vardı. Tolun F etrafında personel bulunan hedefe karşı test edildi. Yaklaşım sensörü ve parçacık etkili harp başlığına sahip Tolun F hedefe çarpmadan önce belirli bir mesafede harp başlığını patlattı. Kokpitten programlanabilen zaman ayarlı elektronik tapasıyla farklı senaryolara uyum sağlayabilen Tolun F, GPS aldatmasına karşı da dayanıklı. Tolun ailesinin bir diğer üyesi Tolun P'nin hedefinde ise iki katlı beton bina bulunuyordu. Programlanabilir zaman ayarlı tapaya ve delici harp başlığına sahip Tolun P ateşlendi. İki kat betonu deldi, hedeflenen katmanda etki gösterdi. Güçlendirilmiş beton hedeflere karşı geliştirilen Tolun P, Aselsan tarafından geliştirilen Asaf sert hedef tapasıyla da donatıldı. Tolun farklı hedef ve ihtiyaçlara göre şekillendirilebilir mühimmat, Tolun derin taarruz mühimmatları Aselsan'ın geliştirdiği SADAK-4T çoklu taşıma salını aracılığıyla hava platformlarına çoklu sayıda yüklenebiliyor. Bu sayede tek sortide tek veya birden fazla hedefe eş zamanlı angajman imkanı sağlanıyor. Gece ve gündüz farklı hava şartlarında görev yapabilen Tolun, Türkiye'nin hava platformu destekli derin taarruz kabiliyetlerindeki yerli ve milli sistemlerinden biri olacak.
16: Efendim devam ediyoruz gelişmeleri aktarmaya. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasında kayıp 20 kişiden birinin naaşına ulaşıldığını açıkladı. Aynı zamanda Üstel, Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'yı da görevden aldığını açıkladı. Haber muhabiri Kübra Tepeci bizi bekliyor Girne.

0: Ve hemen gidelim kendisine. Kübra, nedir bilgiler? Arama kurtarma çalışmalarında son bilgileri de dinleyelim senden.
1: Evet Hikmet, az önce aslında resmi açıklama yapıldı. Başbakan ilk önce burada sözlü açıklama yaptıktan sonra ardından yazılı bir açıklama yaptı. Sözlü yaptığı açıklamada bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını belirtti. 50 yaşlarında bir erkek olduğunu söyledi ve kimlik tespiti için yine aileyi hastaneye çağırdı. Levkoşa doktor Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde kimlik tespiti için yine DNA testinin yapılacağını duyurdu. 50 yaşlarında bir erkek cesedi bulundu ve böylelikle resmi kayıtlara göre hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükselirken kayıp olarak aranan kişilerin sayısı da 19'a düştü. Aynı zamanda yazılı yaptığı açıklamada Başbakan Ünal Üstel'in polis genel müdürlüğümüzün ve yargı makamlarımızın soruşturmayı hiçbir şüpheye mahal vermeden yürütebilmesi amacıyla kaza sonrasında aldığımız görevden uzaklaştırma kararlarını genişletme kararı almış durumdayız. Bu çerçevede Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanımız Sayın Erhan Arıklı'yı görevden aldığımızı kendisine bildirdim diye de yazılı bir açıklama yaptı. Bugün yine çalışmalar devam ediyordu. Türkiye'den gelen TCG Alemdar ve TCG Işın gemisiyle birlikte aslında çalışmalar giderek de derinleşti. Dün TCG Işın gemisi buraya gelmişti ve TCG Işın gemisi ilk olarak elektronik dalga göndererek aslında geminin enkazını bulmak için ilk çalışmalar başlamıştı. Dün saat 5.30 sıralarında Cumhurbaşkanı bu noktada bir açıklama yapmıştı ve şunu söylemişti. 550 metre derinlikte bir geminin enkazı olduğunu düşündüğümüz cisme rast geldik demişti. Bugün sabah saat 11'de ise resmi bir açıklama yapıldı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman geminin enkazına ulaşıldığını belirtmişti. Geminin enkazına ulaşıldıktan sonra ise hem TCG Alemdar hem TCG Işın'la birlikte aslında ROV'un kameralarıyla dalış gerçekleşmişti. ROV'un kameralarıyla gerçekleşen dalışta da aslında cesedin yine kaybolup aranan cesedin aslında o geminin enkazından çıkarıldığında basın açıklamasında duyurmuşlardı. ROV'un kamerasını aslında dün canlı yayınlarımızı da ekranlara getirmiştik. Robotik kolları olan, aynı zamanda aydınlatmaları olan ve kamera sistemiyle bir görüntüleme yapıyordu. 550 metre derinlikte geminin enkazı biliyorsunuz ki ve ROV'un kameralarıyla birlikte bu şekilde aşağıya inilerek geminin enkazında çalışmaların da sürdüğünü belirtmiş olalım. Şu anda hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi. Kayıp olarak arananların sayısı da 19. Hem havadan tabii ekiplerin çalışması sürüyor, hem de denizin içinden, denizin altından, derinliklerinden, yine denizin üzerinden de sahil güvenlik ekiplerinin botları, gemileriyle çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Tabii ki limanda da aileler bekleyişi de sürüyor. Yeni gelişmeler, detayları oldukça sizlere aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve Girne Limanı'ndan sözü size bırakalım.
0: Kübra, teşekkürler aktardığın bilgilerden dolayı. Efendim, Girne'deki feribot kazasının yankıları sürerken bir facia haberi de Marmara Denizi'nden geldi. Silivri açıklarının 18 mil güneyindeki iki gemi çarpıştı. Ağır hasar alan Tubek isimli gemi 11 dakika içerisinde suya gömüldü. Gemideki 10 Türk denizciden de haber yok. Haber ekibi de özel tekneyle bölgeye ulaştı. Arama çalışmalarını yerinde görüntüledi.

0: Altı istene kır. Altı istene kır demiştir. Altı, Tuğber Simam oldu. Tamam, tamam, anlaşıldı.
1: Bu telsiz kayıtları son konuşmalarıydı. O anlarda dakikalar dakikaları kovaladı. Çarpışmadan sonra her şey sadece 11 dakika içinde oldu. Kazaya karışan iki gemiden biri Marmara'nın sularına gömüldü.
2: 11 dakikalık gibi bir sürede çok hızlı bir batmanın gerçekleştiğini söyleyebiliriz.
3: Yaklaşık 800-900 metre derinlikte.
1: Girne'deki facia sonrası adres bu kez Silivri'nin 35 kilometre açıklarıydı. Alsu gemisi Kocaeli'den Ali Ağa'ya ilerliyordu. Tuğberk gemisinin rotası ise İskenderun limanından Karadeniz Ereğlisi'ydi. Gemi İskenderun limanından işte böyle hareket etmişti. İki gemi gece 3 sularında yaklaşık 18 mil yani 35 kilometre.

0: Metre açıkta karşı karşıya geldi.
1: Telsiz kayıtlarında konuşma olmuş. Bu iki gemi birbiriyle konuşmuş.
2: Altı. Altı iskeleye kır. Altı iskeleye kır demiştir. Altı. Tuğber kimim oldu?
0: İki geminin kaptanları telsiz kanallarından iletişim kursa da kaçınılmaz çarpışma engellenemedi.
3: Oradaki çatışan iki gemiden birisi olan Alsu gemisinin kaptanı dönüş yaparak 3.15'te bir gemiyle çatıştığını, çarpıştığının bilgisini verdi. Onun üzerine bütün arkadaşlarımız arama kurtarma ekiplerini bölgeye yönlendirdi.
0: 36 yıldır denizde olan Tuğberk gemisi en zayıf noktası olan ambar bölgesinden aldığı ağır darbeyle su almaya başladı. Ağır sac ve demir yükünün hızla kayması facianın boyutunu büyüttü.
4: 11 dakika içerisinde dediğim gibi balt tarafından ambar tarafına vurulması ve hızlı bir şekilde su alması ve su aldığı yere de yükün kaymasıyla hızlı bir şekilde battığı için personelin bir anda hazır olmamasından dolayı bu hızlı bir batım gerçekleştirilmiş.
5: Yaklaşık 800-900 metre derinlikte ve MSB'nin de çok sayıda gemisinin bu noktada olduğunu söyleyelim.
0: Her şey sadece 11 dakika içinde olup bitti. Dev gemi sulara gömülürken içindeki 10 Türk denizciden bir daha haber alınamadı.
6: 806.28 doğu mevkinde Tuğberk İmamoğlu isimli geminin batması sonucu kaybolan personel için bölgede arama kurtarma faaliyeti icra edilmektedir. Bölgede seyreden gemilerin dikkatli olmaları, herhangi bir bulguda Türk radyoya veya sahil güvenliğe veya Tekrar Marmara'ya bilgi vermeleri önlendirici olmuş. Burası Türk Radyo.
0: A Haber ekibi özel tekneyle bölgeye ulaştı. Arama çalışmalarını yerinde görüntüledi.
5: Silivri açıklarında meydana gelen o gemi kazasındaki arama çalışmalarına MSB'nin gemileri de dahil oldu. Hemen arka tarafımızda F-246 kodlu TCG Salih Reis gemisi de arama çalışmalarında faal halde. Hemen onun arka tarafında da yine Nene Hatun gemisi var.
0: Deniz yüzeyinde boş can flikaları ve mürettebatın eşyaları bulunurken gözler zamanla yarışan ekiplerden gelecek umutlu bir habere çevrildi.
5: TCG Salih Reis gemisi var. O geminin üzerinde de bir helikopter olduğunu söyleyelim. Bu helikopter aslında zaman zaman kalkıyor ve yine bölgedeki arama çalışmalarına havadan destek gösteriyor.
0: Sulara gömülen gemideki 10 denizcinin kimlikleri ise netleşti.
7: İki geminin çarpışarak kaza yaptığı alanda bulunan gemilerden biri olan Alsu gemisi şu anda Silivri kıyılarına doğru yaklaşmış durumda. Alsu gemisi olay yerinde yaklaşık 12 saat boyunca arama kurtarma çalışmalarına destek vermişti. Şu anda ise Silivri kıyılarına demir atmış durumda.
0: Facianın ardından kazanın nedenine ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı. İki geminin mürettebatı arasındaki telsiz konuşmaları incelemeye alındı.
8: Silivri açıklarındaki kazada Tuğberk İmamoğlu isimli gemi mürettebatıyla birlikte battı. 10 denizci Marmara'nın derin sularına kayboldu, aktardık haberimizde. Geminin armatörü Tahsin Doğruyol gözyaşları içinde yaşananları A Haber anlattı.
2: Altı. Altı iskeleye kır. Altı iskeleye kır demiştir.
9: Bizim geminin şu tarafına çarptığını düşünüyoruz.
10: Tuğberk İmamoğlu Silivri açıklarında acil çağrısı verdi. Dakikalar içinde de battı. 10 denizci Marmara'nın derinliklerinde kayboldu.
9: Saat 5 civarı telefon geldi. Bir çarpışma oldu ama gemiye ulaşılamadı habere geldi.
10: Gemi armatörlerinden Tahsin Doğruyol A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Kaza haberi sonrasındaki süreci anlattı.
9: Acentem karşı geminin acentesine ulaştığını, oradan da geminin kaptanına ulaştığını söyledi. İstersen abi dedi, arayayım dedi, geminin kaptanıyla konuşayım dedi. Ben de çekindim biraz, kaza oldu falan filan. Yani böyle olayın üstünde böyle sanki ateşe yangın döküyormuş gibi olmasın diye, ama sonra da adamlara ulaşamadık, gemiye ulaşamadık. VTS'i aradık. VTS'e dedik ki gemiye ulaşamıyoruz. Sizde izi vardır, onların hepsini izliyorlar.
10: Tahsin Doğruyol gemi kazasının nasıl yaşanmış olabileceği yönündeki ihtimalleri de değerlendirdi.
9: Burayı deldi, su girdi diye. Benim tahminim, yani teknik departmanla beraber Öngörümüz bu şekilde. Çünkü öteki gemide hiçbir hasar yok. Bu kadar hızlı batmaz gemi yani. Burası

0: ana oradan su girişi oldu. Gemiyi yatırdı diye düşünüyoruz.
1: Doğru Yol, Alsu isimli diğer geminin 30 dakika boyunca kaza bilgisini vermediğini ileri sürdü.
0: Sen kaptan olarak güvertedesin, bakıyorsun. Ondan sonra fenerlerim var ve radarım var. Hem benim radarım var hem onun radarı var. Kaldı ki benim kaptanım onu arıyor. Yani diyor ki üstüme geliyorsun. Ondan sonra o çeviremiyor, bir daha arıyor. İşin acı tarafı, yani kimseye haber verilmiyor, 30 küsür dakika bak.
1: Mürettebatından hiçbir haber alamayan armatör, gözyaşları içinde arama kurtarma çalışmalarını takip ediyor.
2: Kırgızistan dönüşü uçakta açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sürecin bir takvim değil, hedef meselesi olduğunu vurgulayan Erdoğan, terör örgütü YPG-PYD'nin fesih kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Başkan Erdoğan, DEM Parti'ye de geçmişteki terör fay hatlarını yeniden tetikleyecek adımlardan uzak durması konusunda uyarılarda bulundu.
3: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'daki Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'nin ardından yurda döndü. Uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, gündemdeki terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çok net mesajlar verdi. Süreç için kesin bir takvim vermenin mümkün olmadığını belirten Erdoğan, bunu bir zamanlama meselesi değil, bir hedef meselesi olarak gördüklerini vurguladı. Devletin elinde bir yol haritası olduğunu belirten Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığındaki takip kurulunun çalışmalara başladığını duyurdu. Ancak yasanın uygulanması için kırmızı çizgiyi çekti.
1: Yasanın uygulanmaya başlanması içinse örgütün fiilen silah bırakması ve tasfiye olması gerekir. Bu konuda tespit ve teyitlerin nasıl yapılacağıysa bellidir. Süreç adım adım ilerlemektedir. Süreç bütün her şeyiyle dar kalıplara hapsedilmemiştir. Bu yönde de bir rahatlık söz konusudur. Meseleye devlet ciddiyetiyle yaklaşıyor ve adımlarımızı da buna göre atıyoruz. Milletimiz de terörsüz Türkiye'ye desteğini ortaya koymuştur. Böylesi provokasyona açık süreçlerin çok uzamaması gerekir. Bu noktada meclis başkanımız da dahil olmak üzere grup başkanlarımız her türlü hassasiyeti gösteriyor ve yola da bu kararlılık içerisinde devam ediyoruz.
3: Başkan Erdoğan süreç kapsamında DEM Parti'ye de sağduyu ve samimiyet çağrısında bulundu.
1: Milletin kardeşliğini zedeleyen, toplumsal bütünleşmeyi yaralayan, terörün geçmişte oluşturduğu fay hatlarını yeniden harekete geçirme riski olan yaklaşımları hoş göremeyiz. Siyasi kimlik taşıyan bazı kimselerin bir takım ölçüsüz söylemleri olabilir. Bunu süreci enfekte etmek için yapanlar da çıkabilir. Bilinsin ki toplumsal bütünleşmeye hizmet etmeyen her söylem, kaosa katkı sağlar, başka herhangi bir işe yaramaz. İç cepheyi güçlendirmek, farklılıkları yok etmek demek değildir. Bunu boşuna söylemedik.
3: Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG-SDG'nin fesih kararı Başkan Erdoğan'ın gündemindeydi.
1: Açıklanan karardan kardeş Suriye halkı adına doğrusu memnuniyet duydum. Alınan kararı ve entegrasyonun sağlanmasını olumlu değerlendiriyoruz. Suriye'nin bütün unsurlarıyla bir ve bütün olmasını en çok biz arzu ederiz. Bu konuda Cumhurbaşkanı Ahmet Şara maşallah zor süreçleri başarıyla yönetmiştir ve yönetiyor. Hem entegrasyon sürecinden hem de Suriye halkının kısa sürede elde ettiği kazanımlardan ümit varız. Ben bu sürecin sadece Türkiye ve Suriye için değil, bütün bölge için bir dönemin kapısını aralayacağına inanıyorum. Terör defteri artık kapanmalı, silahın, şiddetin devri artık kapanmalı.
3: Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve yeniden inşasını desteklemeye devam edeceğini açıkladı.
1: Türkiye olarak biz Suriye konusunda dün ne söylediysek bugün de aynısını söylüyoruz. Suriye'nin terör örgütlerinin cirit attığı bir alan olmayacağını, buradaki istikrarsızlığın bütün bölgeye yayılabileceğini söyledik ve neticede haklı çıktık. Demek ki Amerika da artık Suriye'nin gerçeklerinin farkına vardı. Suriye halkı çok ağır bedeller ödedi ama vatanlarına sahip çıktılar. Şimdi de bütün Suriye'yi inşa etmek için çalışıyorlar. Bu konuda bütün komşu ve Suriye'ye dost ülkeleri, Suriye'nin yeniden inşa ve imarına yardımcı olmaya davet ediyorum ve bu çağrımızı yapacağız, yapmaya devam edeceğiz.
2: Efendim, İstanbul Valisi Davut Gül, Silivri'de an itibariyle Marmara Denizi'nde meydana gelen kaza ilişkin açıklamalarda bulunacak, kameraların karşısında açıklamalara başlıyor. Dinleyelim efendim.
4: Üzücü bir olaya şahitlik ettik. İki gemimiz maalesef, Türk bayraklı iki gemimiz çarpıştı. Silivri'ye yaklaşık 18 mil uzaklıkta olay yeri. Bunun neticesinde de gemilerimizden biri battığını düşünüyoruz.

0: bir de denizin altında arama yapan deniz kuvvetlerine ait gemimiz var. Tabii derinliğin çok fazla olduğunu biliyoruz. Yaklaşık 800 metre, 900 metre, yer yer 1 kilometreye varan derinlik var. Bunun neticesinde de aramanın, taramanın çok kolay olmadığını biliyoruz. Devletimizin, milletimizin bütün imkanları seferber edilmiş. İnanıyorum ki çok kısa süre içerisinde gemiyle ilgili, mürettebatla ilgili bilgiler alınacak. Burada da kaymakamlığımızın koordinasyonunda kurum ve kuruluşlarımızın destekleriyle mürettebatı akrabaları, yakınları, hemşerilerimiz, merak edenler, basın mensupları, herkese bilgi veren, hizmet veren bir yapımız oluştu. Aynı zamanda Silivri Başsavcılığımız olayla ilgili adli süreci takip ediyor. Milletimize geçmiş olsun, yakınlarına geçmiş olsun. İnşallah tez zamandan haber alırız efendim.
1: Efendim, Silivri Başsavcılığı'nın başlatıldı. Alsu gemisinde şu an mürettebatla galiba bir beyan ifade süreci oluyor. O bitti mi?
0: O süreç devam ediyor efendim. Kazanın oluş şekliyle ilgili, ki kusurun kimde olup olmadığıyla ilgili ileriki süreçte belli olur. Zaman zaman da sizleri bilgilendirirler. Efendim, o süreç devam ediyor. Bu işin teferruat boyutu. Ortada bir kaza var. Dolayısıyla da kazada ikisi haksız da olsa, biri haksız da olsa ya da hiçbiri haksız olmasa da sonuçta kaybolan bir gemi ve kaybolan 10 mürettebat var. Şu an ona yoğunlaştı. Diğerinde deliller elde. Her şey elektronik kayıtları var. Savcılığımız bu anlamda hassas bir soruşturma süreci takip ediyor. Sayın bakanlarımız süreci takip ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda hem bakanlarımıza hem bizlere talimatları var. Süreç kendi mecrasında devam ediyor. Şu an sizlere söyleyeceklerimiz bu kadar. Biz ailelerle birlikte olacağız. Tekrardan geçmiş olsun efendim. Sağ olun.
2: İstanbul Valisi Davut Gül'den açıklamalar geldi. Bildiğimiz şehirlerin çalışmaların devam ettiği bilgisini de paylaştı açıkçası. Son kişiden hala haber alamadığı bilgisi var. Çalışmaların hala devam ettiği bilgisi paylaşıldı. Diğer bilgiler geldikçe de sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz diyelim ve devam edelim. Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili seçimiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi kararını verdi. Meclis üyeleri 5 Eylül'de yeni başkan vekilini seçecek.
3: Üsküdar'da seçim yenilenecek. Meclis üyeleri 10 gün içinde yeni başkan vekilini seçecek. Üsküdar Başkan Vekilliği süreci Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından başlamıştı. Belediye Meclisi'nde 5 Ağustos'ta yapılan seçimde CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya, Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin'e karşı başkan vekili seçilmişti. 4 tur yapılan seçimde Çetinkaya 22, Gültekin ise 18 oy almıştı. AK Parti itiraz etmiş, oylamanın yürütmesi durdurulmuştu. Dosyayı değerlendiren Bölge İdare Mahkemesi kararını verdi. Mahkeme, Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçimiyle ilgili yürütmeyi durdurma kararına yapılan itirazı reddetti. Alınan karara göre başkan vekilliği seçimi 5 Eylül'de yeniden yapılacak.
2: Edirne Belediyesi'nde 200 bin avroluk rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan CHP'li meclis üyesi Engin Yağcılar adliyeye sevk edildi. Yağcılar'ın rüşvet pazarlığı yaptığı anlar kayda alınmıştı.
4: Ben hallet işini, benim ofise gel abi ya. 5 dakika gelirsin, ne olacak?
5: Abi ofise gelmem abi. Sen benden şüphe duydun, ben ofise gelmem. Sen bilirsin.
6: Edirne Belediyesi'ndeki rüşvet pazarlığı kameraya böyle yansıdı.
5: Sen nasıl istersen ben abi. Gelmez ben. Gelmez ben.
4: Tamam abi. Böyle. İşim bitince gelirsin.
5: Tamam. Oldu.
6: Bir müteahhitin suç duyurusu üzerine Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Müteahhit ruhsat onayı karşılığında CHP'li belediye meclis üyesi Engin Yağcılar'ın kendisinden 200 bin euro rüşvet istediğini iddia etti.

0: ihbar üzerine şüpheli hakkında teknik ve fiziki takip başlatıldı. Polis Engin Yağcılar'ın Üç Şerefeli Camii civarındaki buluşmasını ses ve görüntü kayıt cihazlarıyla takibe aldı. Yağcılar'ın rüşvet pazarlığı yaptığı anlar kayda alındı.
1: Abi ofise gelmem abi. Sen benden şüphe duydun, ben ofise gelmem. Sen bilirsin. Abi,
2: İyi ki ben... Şuradaki arkadaşlar en iyi.
1: Hangisi?
2: Şu arkada oturalım.
1: Kim onların?
2: Akbaşım bak. Huzursuzluk yaratmış.
1: Sen bilirsin abi.
2: Şey değil yani.
1: Sen bilirsin. Ben de anlamadım. Polis okuline gelmiş olabilirler buradakiler.
2: Ya olabilir canım, arkada olabilir.
1: Sen nasıl istersen abi. Gelmez ben.
2: Tamam abi. Abi. İşim bitince gelirsin.
1: Tamam. Tamam. Tamam. Tamam oldu.
0: Yaklaşık 10 dakika süren görüşmenin ardından yağcılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
3: İzmir Menderes'te köpek saldırısına yaralanan çocuk için açılan davada mahkeme köpeğin sahibinin 1 milyon 200 bin lira tazminat ödemesine hükmetti. Gerekçeli kararda çocuğun yüzündeki kalıcı izlerin gelecekte mesleki ve ekonomik hayatını etkileyebileceğine vurgu yapıldı.
0: Köpek saldırısına uğradı. Yüzünde kalıcı hasar oluştu. Köpeğin sahibi 1 milyon 200 bin lira tazminata mahkum edildi. Olay İzmir Menderes'te 2023 yılında yaşandı. 11 yaşındayken köpek saldırısına uğrayan çocuk için açılan tazminat davasında karar çıktı. Japon Akita cinsi köpeğin saldırısında yüzünden ağır yaralanan çocukta kalıcı izler oluştu.
4: 11 yaşında bir müvekkilimiz sokakta gezerken maalesef sahibi olan bir hayvanın saldırısına maruz kalıyor ve maalesef yüzünde kalıcı bir hasar meydana geliyor ve bu kalıcı hasarın da maalesef estetikle dahi giderilemeyeceği tutanaklarla ve adli tıp raporuyla kanıtlanmış oluyor.
0: Ağustos 2024'te köpeğin sahibine karşı maddi manevi tazminat davası açıldı. Mahkeme köpeğin sahibini 950.249 lira maddi, 250 bin lira manevi olmak üzere toplam 1 milyon 200 bin lira tazminata mahkum etti.
4: Burada hayvan bulunduranın bir sorumluluğu var ve hayvanın vermiş olduğu tüm zararlardan hayvan sahibini üstlenen kişi burada sorumlu oldu. Nitekim burada mahkemede köpeğin vermiş olduğu zarardan direkt olarak köpeğin sahibini sorumlu tuttu ve maddi ve manevi tazminatı ödemeye hükmetti.
0: Gerekçeli kararda yüzdeki kalıcı izlerin çocuğun gelecekteki mesleki ve ekonomik hayatını etkileyebileceği vurgulandı. Karar 20 Ağustos'ta kesinleşirken tazminata olay tarihinden itibaren yasal faiz uygulanmasına karar verildi.
3: Ankara'nın Sincan ilçesinde bir markette çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıyor.
5: Markette kasa sırasında bir anda silahlar çekildi. Korku dolu anlar güvenlik kameralarına an be an yansıdı. Görüntülerin adresi Ankara'nın Sincan ilçesi. Bir markette kapanışı az bir süre kalmıştı. Kasa sırası oldukça kalabalıktı. Kasa kuyruğunda iki kişi arasında tartışma çıktı. İkisinde de silah vardı. Tartışma bir anda arbedeye döndü. Taraflar silahlarını çekti. Müşteriler ne olduğunu anlamadan sağa sola kaçıştı. İkili arasında boğuşma başladı. Silahlar patladı. Şahıslardan biri bacağından yaralandı, kanlar içinde yerde kaldı. Kıyafetlerini çıkaran adam kanamayı durdurmaya çalıştı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı. Olay anına ilişkin bir başka görüntü ise cep telefonu kamerasına yansıdı. O görüntülerde bir anda silahlı çatışmanın ortasında kalan vatandaşların canlarını kurtarmak için marketten kaçtığı anlar vardı.
3: İzmir'de Özge Ceren Deniz ve İnaç Öktemay'ın hayatını kaybettiği elektrik akımı faciasına ilişkin 3. bilirkişi raporda dosyaya girdi. Raporda facianın tek bir hatadan değil, 2015'ten 2024'e uzanan altyapı ve müdahale eksikliklerinden kaynaklandığı belirtildi.
0: İki canın yitip gittiği faciada yeni rapor dosyada. Bilirkişiye göre facia tek bir hatadan değil, yıllara yayılan eksikliklerin sonucuydu.
6: Adama elektrik çarptı şu anda.
0: 12 Temmuz 2024'te İzmir'de sanayi

0: nedeniyle sokaklar suyla doldu. 23 yaşındaki Özge Ceren Deniz yolda elektrik akımına kapıldı. Onu kurtarmak isteyen 44 yaşındaki İnanç Öktemay da akıma kapıldı. İki kişinin can verdiği facia sonrası açılan davada yargılama süreci istinafa taşındı. Yerel mahkemenin kararları kaldırıldı. Bazı sanıklar için yeniden yargılama kararı verildi. Süreç içinde tahliyelerle birlikte davada tutuklu sanık kalmadı. Şimdi ise 3. bilirkişi raporu dosyaya girdi. Rapora göre olayın arkasında 2015'ten 2024'e uzanan bir altyapı ve müdahale süreci var. 2025'te yer altındaki elektrik kablosunda yeterli derinlik ve mekanik korumanın sağlanamadığı tespit edildi. 3 ve 4 Ocak 2024'teki yağmur suyu imalatında elektrik kablosunun bulunduğu dar altyapı koridoruna müdahale edilmediği, 9 Ocak'taki arıza onarımında ise riskin kalıcı olarak giderilmesi yerine geçici müdahale yapıldığı rapora yansıdı. Bilirkişi heyeti, yüzey suyunun yeterince tahliye edilememesiyle elektrik arızasını güvenli sürede ayıramayan koruma sisteminin birlikte etkili olduğunu değerlendirdi. Raporda Doğan Kılıç da elektrik kurumu çalışanları Fırat Akbay ve Mesut Türkan asli ağır kusurlu bulundu. 6 sanık için asli ikincil, 7 sanık için tali kuvvetli, 10 sanık içinse tali zayıf kusur değerlendirmesi yapıldı. 13 sanığa ise kusur atfedilmedi. Deniz ve Öktemay'ın ölümüne ilişkin davaya 4 Eylül'de İzmir Bölge Adliyesi Mahkemesi 4. Ceza Dairesi'nde devam edilecek.
1: İnternetten alışveriş yapan milyonlarca tüketiciyi ilgilendiren önemli bir karar çıktı. Danıştay bazı ürünlerde cayma hakkını sınırlandıran düzenleme iptal etti. Kararla birlikte cep telefonundan bilgisayara kadar birçok üründe iade hakkının yeniden uygulanabileceği belirtildi.
2: Mantıklı aslında cayma hakkının olması ve işte kargo bedelinin olmaması. Telefonumu internetten aldım mesela. Hiçbir sorun yaşamadım şu ana kadar.
0: İnternet alışverişlerinde yeni dönem başlıyor. Bazı ürünlerde iade yasağı kalktı. İnternet alışverişlerinde milyonlarca tüketiciyi doğrudan ilgilendiren kritik bir hukuki süreç tamamlandı. Ticaret Bakanlığı'nın daha önce yürürlüğe koyduğu ve elektronik ürünlerde iadeyi zorlaştıran yönetmelik maddeleri yargıya takıldı.
3: Danıştay'ın verdiği karar doğrultusunda bilgisayar, cep telefonu, tablet, akıllı saat ve motosiklet alımlarında tüketicinin en temel hakkı olan cayma hakkı yeniden güvence altına alındı.
4: Süper, çok güzel valla. Gereksinimdi böyle bir şey. Geliyordu, elinizde kalıyordu, hiçbir şey yapamıyordunuz. Şu anda süper olmuş.
0: Süreç içerisinde tüketicilerin en çok tepki gösterdiği konulardan biri de iade kargo masraflarının alıcıya yüklenmesiydi. Yargı kararlarının ardından bu uygulamadan da tamamen vazgeçildi. Yeni dönemde cayma hakkını kullanmak isteyen tüketicilerden hiçbir şekilde iade kargo bedeli talep edilmeyecek. Yönetmelikte yer alan cayma hakkına engel olan son maddelerinin de iptal edilmesiyle birlikte internet sitelerindeki keyfi iade engelleri tamamen son buldu.
5: Güzel bir uygulama tabii.
6: Alıcı için iyi bir şey. Bunlar, bu düzenlemeler alıcı için iyi olacaktır yani.
1: Sanırım ilk belediye çalışanı robot Türkiye'deki. Efendim Kayseri Melikgazi Belediyesi Mega isimli insansız robotu işe almış. Kendisi pek çok birimde görev yapacak. Aynı zamanda zabıta olarak da denetimlere katılacak.
7: Çağrıları yanıtlayacak, ziyaretçileri yönlendirecek. Üstelik zabıta denetimi bile yapabilecek. Kayseri Melikgazi Belediyesi akıllı belediyecilik çalışmaları kapsamında bir ilke imza attı. Bir aydır eğitilen insansı robot Mega belediyede işe başladı. İki bilgisayar, 27 motor ve denge sağlayıcı sistemiyle ayakta durabilen robot, çevresini kameralarla algılıyor, dinliyor, verilen talimatları yerine getirebiliyor. Mega'nın ilk görevi belediyeye gelenlere yardımcı olmak. Ancak görevi bununla sınırlı değil.
8: Akşam saatlerinde ve hafta sonlarında çağrı merkezimizi arayan vatandaşlarımızı yapay zeka asistanımız yönlendiriyordu. Aynı şekilde gündüz de gelen misafirlerin ihtiyaçlarını karşılayacak, hangi birimde işini çözebilecek, onu yönlendirebilecek, zabıta olarak denetim yapabilecek.
7: Mega'nın yalnızca belediye hizmetlerinde değil, riskli görevlerde de kullanılması planlanıyor.
8: işte bir bomba imha ekibi olarak robotları kullanabiliriz. Veya bir kavgayı ayırmada kullanabiliriz. Koku sensörüyle birlikte uyuşturucu maddeyi bulmada, mesela Kayseri'de uyuşturucu maddeyi bulmada bu robotlar kullanılabilecek.
7: Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'na göre asıl hedefse robotu gençlerle buluşturmak.
8: Değil, asıl amacımız özellikle lise ve üniversite öğrencilerinin, ortaokul öğrencilerinin robotla bir araya gelmesi, yazılımıyla birlikte bu robotu kendilerinin eğitmesi, buna talimat vermesi.
1: Av yasağının bitmesiyle sezonun ilk balıkları tezgahlarda yerini aldı. Peki fiyatlar nasıl? Hangi balıkta bolluk var? Haberimizde izleyeceğiz.
9: İstirham!
10: Bugün tercihimiz tabii ki palamut olacak. Palamutlar bayağı güzel gözüküyor.
0: Av yasağı bitti. Balık tezgahları şenlendi.
11: Palamut maşallah var, coştu geliyor. Tezgahları doldurdu, balıkçılar yüzünü güldürdü.
3: Balıkçıların aylardır beklediği o gün geldi, çattı. Genel av yasağı 15 Nisan'da başlamıştı, 1 Eylül'de ise sona erdi. Tezgahları süsleyen balıklarsa burada sıra sıra dizildi.
0: Balıkçılar bu sene palamutta bereket yaşandığını söylüyor.
11: Balık bol, bereketli olacak. Hamsi, palamut, keza mezgit. Bu sene balık bol bol bol yesinler diye tavsiye ediyoruz.
3: Peki geçen sene oranla palamutta nasıl bir bereket var kıyaslayacak olursak?
11: Şöyle söyleyeyim, palamut bir sene yapar bir sene yapmaz. Bu sene çok bol. 2004'te böyle bir bol olmuştu. Ağustos ayında başlamıştı. Yine aynı bu şekilde Ağustos'un iki haftasında başladı. Çingene palamutta başlar zaten büyür. Her geçen gün zaten balıklar büyümeye başladı. Şu an 400 gram 500 gram. Her geçen gün 700 gram 800 gram. Aşağı yukarı 1-3 kilo kadar büyüyecektir. Izgara tam olacaktır, yağlı olacaktır. Burada herkese tavsiyemiz palamutu bol bol yesinler. Bereketli, fiyatlar da makul, uygun. 140 TL, 200 TL'den başlayan fiyatlar 140 TL'ye düştü. Tavsiyemiz herkese balığı yesinler.
0: Palamutun ardından hamsi ve çinekop sezonu başlayacak.
11: Palamut ortalama 3 ay 2-3 ay arası sürer. Bolluk bereketli olduğu zaman devam eder. O zaman içerisinde yenilebilir. Onun akabinde söyleyeyim, hamsi başlar. Karides hamsi başlar, o da yenir. İsrail ardından beraber başlar. Ve akabinde Kasım'dan sonra çinekop başlar. Palamut'tan sonra o da yenir. Mezgit var, başlar.
0: Peki taze balık nasıl anlaşılır? İşin ustaları, tüketicilere taze balığı seçmenin püf noktalarını da gösterdi.
11: Kulaklar solungaçlar canlı. Rengi üzerindedir. Bakın masmavidir. Bu rengi donuk olduğu zaman sert durur mesela. Bu kulak olay olmaz. Gözler canlı durmaz. Çok fark ediyor. Mesela etini de attığınız zaman, tavuğu da attığınız zaman fark eder. Bu da öyle.
1: Yağışlar nedeniyle Trabzon'un Araklı ilçesinde fındıklarını kurutamayan üreticiler çareyi Bayburt'ta buluyor. Hasat edilen ürünleri kilometrelerce yol kat ederek Bayburt'a götüren üreticiler fındıkları kurutup yeniden Trabzon'a dönüyor.
12: Fındık Trabzon'da toplanır, Bayburt'ta kurutulur derler. Biz de o gelene sürdürüyoruz.
7: Yağışlı hava üreticiyi yollara düşürdü. Toplanan fındıklar Trabzon'dan Bayburt'a taşındı. Trabzon'un Araklı ilçesinde fındık hasadı sürüyor. Yağışlı havaysa kurutma sürecini zorlaştırıyor.
13: Araklı'dan geldik. Bizim oralarda hava yağmurlu olduğu için fındığı kurutamıyoruz. Fındık kurumadığında yağlanabiliyor, bozulabiliyor. O yüzden biz de Bayburt'a gelelim dedik.
14: Fındığı topladık fakat kurutma konusunda hava muhalefeti nedeniyle kurutamıyoruz. Diğer müstahsillerin olduğu gibi bizler de fındığı kurutmak için Bayburt'a geldik. Nasip olursa 3-4 gün buradayız.
7: Fındıklar kurutma mesaisinin ardından satışa hazırlanıyor.
12: Bugün Allah izin ederse, nasip ederse fındığımızı kaldırmayı düşünüp tüccara teslim edeceğiz.
1: Müzik. Efendim biliyorsunuz Başkan Recep Tayyip Erdoğan Şangay İşbirliği Örgütü zirvesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya gelmiş. Aynı zamanda Belarus Cumhurbaşkanı bir araya geldi. O görüşme öncesinde, ikili görüşmeler öncesinde bir fotoğraf var. Tam o arada antrede çekilmiş bir fotoğraf. Üç lider bakın oturuyorlar bir koltukta. Önlerinde ikramları da var. Bu fotoğraf çok konuşuldu sosyal medyada. Dünyada da gündem oldu. Özellikle

0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın iki liderle muhabbeti, diğer liderlerin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı gösterdikleri ilgi alaka çok konuşuldu. Vücut dili konusundan da değerlendirmeye tabi tutuldu bu fotoğraf. Bakın neler anlatıyormuş.
1: Bakın burada açık mavi yeri. Mavi daha çok güveni içeren bir renk olarak değerlendirilir. Otoriteyi içeren bir renk olarak değerlendirilir. Putin kırmızı giymiş. Bu bilinçli de olabilir. Biliyorsunuz kırmızı daha çok Türkleri ifade eder. Türk kırmızısı söz konusudur. Türk bayrağının kırmızı algısı var. Onlarda da yine aynı şekilde Kızıl Ordu vardı geçmişte. Ama bize özgü kırmızı kravat takmış olabilir.
2: Şangay İşbirliği Örgütü zirvesine katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te kritik temaslarda bulundu. Zirve marjında gerçekleşen ikili ve çoklu diplomasi trafiğinde Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko'yla oturum aralarında samimi bir gayri resmi görüşme gerçekleştirdi.
1: Beden dili Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelmiş. Cumhurbaşkanımız gayet rahat bedeniyle de dönmüş Putin'e mesaj veriyor. Hemen yanında Lukashenko var ve mesajla iki tarafta birbirine hem Sayın Putin hem Sayın Cumhurbaşkanımız ilgiyle Cumhurbaşkanımız anlatırken Putin dinliyor görünecek. Putin anlatıyor gibi görünüyor şu an. Cumhurbaşkanımız dinliyor mesajı var. Ellerin genelde böyle olması, ben sizin söylediğinizi yapacağım. Siz ne söylerseniz yapacağım mesajı. Bu daha çok üstlerin yanında olan insanların genellikle yaptığı davranışlar işte. Bu da Putin'in olması, Sayın Cumhurbaşkanı'nın olması. Beden de toplu, beden de böyle. Sayın Cumhurbaşkanı burada biraz daha geniş oturuyor bakın.
2: Görüşmeye dair kamuoyuna servis edilen fotoğraf karesi ise sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Peki o fotoğraf karesinde liderlerin beden dili ne anlatıyor?
1: Bakın Sayın Cumhurbaşkanımız burada Lukashenko'nun kolunu tutuyor. Lukashenko'nun kolu açık değil, rahat değil. Verdiği mesaj da daha çok sen bir dur, sen bir bekle ya da sıranı bekle gibi mesaj olabilir. Bakış çok önemli burada. İşte bu bakış biraz daha sert diyebileceğimiz bir bakış. Sen bir bekle, sen bir dur mesajını beden dili olarak bu bakıştan alabiliyoruz. Bir şey anlatılıyor, anlatılana göre sanırım bunun üzerine o kolu tutuyor ve bekle mesajını iletiyor gibi. Putin bakın hafif gülümseme var, gözlerle hafif gülümseme söz konusu Putin'de. Sayın Cumhurbaşkanı büyük ihtimalle ona bekle derken Putin de gülüyor.
2: Başkan Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmesinde de ilgi çekici detaylar var.
1: Sayın Cumhurbaşkanı oturuşuna bakın. Oturuşta Putin çok rahat değil. Bakın ellerine bakın. Sürekli elleriyle böyle rahatsız olduğunu belirten parmakları ve tırnaklarıyla mesaj iletiyor. Belki zihnindeki o kurguları, zihnindeki o düşünceleri ifade etmeye çalışıyor. Düşünceleri var, o düşünceleri paylaşıp paylaşılamayacağını, kabul edilip edilemeyeceğini zihninde sanki sorguluyor mesajı veriyor gibi görebiliriz. Ayak uçlarında da hafif oynamalar söz konusu. Yine bakın rahat oturabilmek için geriye geldi. Şimdi bakın onu görebiliyoruz. Ayaklarını oynatıyor. Sayın Cumhurbaşkanı çok rahat.
0: Efendim akşam ajansında çok kısa bir ara vereceğiz. Sonrasında tekrar karşınızdayız.

0: A Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kira sözleşmelerinin e-devlet kapısı üzerinden hazırlanmasını zorunlu hale getirmeye yönelik çalışması, gayrimenkul sektörü temsilcileri ve tüketici derneklerince olumlu karşılandı. Sektör temsilcileri bu sayede kayıt dışı kira gelirleriyle mücadele edileceğini belirterek kira uyuşmazlıklarının da önüne geçileceğini ifade etti.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
4: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor. İşler

0: kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
2: Bize huzur lazım. Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraf'tan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
4: 36. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı ZÜCEX 9-12 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Ücretsiz giriş için ZÜCEX.com.
5: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
6: Kazancım net, Sigortam Net.
7: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
8: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
9: Son dakika. Avrasya'nın en büyük mobilya yan sanayi ve orman ürünleri fuarı Intermop 17-20 Eylül tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. Intermopistanbul.com'dan kaydolun ve biletinizi hemen alın. Büyük buluşmayı kaçırmayın.
10: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
11: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
12: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0481. Veni Vidi Göz.
2: Dünyası,
13: güzellikler dünyası. Paraflay'dan 10.000 lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25.000 lira harcamaya 5.000 lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10.000 lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'da. Reklam.
4: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
13: Paraflay'dan 10.000 lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25.000 lira harcamaya 5.000 lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10.000 lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
4: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
3: Reklam.
14: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: A Haber Radyo, haberin radyosu.
15: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor.
2: Vakıfbank daima seninle.
16: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna.

0: akçe en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
3: 36. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı ZÜCEX 9-12 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Ücretsiz giriş için zucex.com.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
4: Tekstil dünyasının kalbi, Tekstivision İstanbul kumaş ve tekstil aksesuarları fuarında atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için tekstivisionist.com.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: Son dakika. Avrasya'nın en büyük mobilya yan sanayi ve orman ürünleri fuarı Intermop 17-20 Eylül tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. intermopistanbul.com'dan kaydolun ve biletinizi hemen alın. Büyük buluşmayı kaçırmayın.
1: Reklam. A Haber Radyo.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: Bir reklam.
5: Serkan!
6: Efendim abi?
5: Soran olursa bankaya gittim döneceğim.
7: Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
6: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
5: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
8: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
9: Empara. Empara, bankanın güzeli.
1: Bir reklam.
2: A Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Reklam.
10: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor.
11: Vakıfbank daima seninle.
2: Gıda ve içecek sektörünün küresel buluşması Foodist İstanbul başladı. Yeni işbirlikleri ve ticari fırsatlar için biletinizi hemen alın. Foodist İstanbul 1-4 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Detaylı bilgi için foodistexpo.com.
12: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
13: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın.

0: 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar Türkiye Finans.com.tr'de.

0: Tipsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantanı okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
1: Aa, anne dedi.
2: Hadi canım, baba dedi.
1: Bez dedi.
3: Akülü araba dedi.
2: Üniversite dedi. Dedi.
4: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
5: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
6: Hayatım, Akakçı'ya baktın mı?
7: Akakçı. Hemen bakıyorum hayatım.
5: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
7: Akakçe.
8: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
9: Tekstil dünyasının kalbi, Textivision İstanbul kumaş ve tekstil aksesuarları fuarında atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için textivisionist.com.
10: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
11: A Haber Radyo. Canlı yayın.
12: Hem de bölgemizin temiz tutulması adına 100 civarında arkadaşımızla beraber bugün buradayız.
13: Görüntüler Kayseri'den. İncesu ilçesinde durakta bekleyen yolcu otobüsüne hızla gelen minibüs çarptı. Kaza sonrası bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yol üzerinde güvenlik önlemi alınırken kazada yaralanan iki sürücü hastaneye kaldırıldı. Kaza çarpma anı çevredeki güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Şoför fenalaşan yolcu için güzergahını değiştirdi. Kayseri'de özel halk otobüsü Erenköy Eğribucak seferini yapıyordu. Kadın yolcu aniden fenalaştı. Durumu fark eden şoför hiç düşünmeden güzergahı değiştirdi. Fenalaşan yolcuyu kısa sürede hastaneye ulaştırdı. Terlik hırsızı tilki kameraya yakalandı. Görüntüler Konya'nın Meram ilçesinde kayda geçti. İdris Erdoğan, terliklerinin kaybolması üzerine kamera kayıtlarını inceledi. Erdoğan terlikleri kedi ya da köpeğin götürdüğünü düşünüyordu. Ancak görüntülerde hiç beklemediği bir manzarayla karşılaştı.
14: Dediler ki terlik yok dediler. Dedim ki ben de kedi köpek götürmüştür. Ondan sonra kamera kaydını açtık bir baktık tilki götürüyor.
15: Efendim, Rusya'da bir teknoloji mağazası, bir müşteri geliyor, bir robot var, danışman elini uzatıyor. Robot cevap vermiyor, cevapça dokunuyor. Sonrasında robot gardını alıyor, bir Bruce Lee edasıyla tekmeler savurmaya başlıyor müşteriye. Zar zor zapt ediyorlar, muhtemelen arkasındaki düğmesine basıp kapatıyorlar robotu da, öyle.

0: Robot kendisini iten müşteriye saldırdı. Yumruk ve tekmeler savurdu. Görüntüler Rusya'nın Saratov kentinden. Bir teknoloji mağazasında müşteri danışman robotta tokalaşmak istedi. Ancak robottan karşılık gelmeyince müşteri robotu itti. İşte o anda robot harekete geçti, saldırıya hazırlandı. Profesyonel bir dövüşçü gibi pozisyon aldı. Ardından tekme ve yumruklar savurmaya başladı. Etraftakiler robotu durdurmaya çalıştı ancak robot onlara da saldırdı. Robotun saldırıları peş peşe devam ederken bu kez mesafeyi ayarlayamadı. Bir ayağı masanın üzerinde takılı kaldı. O anlarda sendelemeye başladı. Hızlı müdahaleyle robot kapatılarak durduruldu. Robotun saldırı anları mağazanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
1: Şimdi de dünyadaki diğer gelişmelere kısa kısa göz atacağız.
2: Yürürken üzerine yıldırım düştü. Neye uğradığını şaşırdı. Görüntüler ABD'nin New York kentinde kayda geçti. Şemsiyesine yıldırım isabet eden adam olayın ardından saniyeler sonra ayağa kalkıp yürümeye devam etti. Mucize kurtuluştan geriye bu görüntüler kaldı. Bu görüntülerde Bangladeş'ten. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda aşırı hız sonrası kaza kaçınılmaz oldu. Bir otobüs şoförü önündeki otobüsü sollamak istedi. Yolun bir kısmının dubalarla kapatıldığını son anda gören sürücü şeride dönmek isteyince direksiyon hakimiyetini kaybetti. Ani manevrayla yolda kayan otobüs devrildi. Çarpmanın etkisiyle şoför dışarı fırladı. Kazada 8 kişi yaralandı. Sel felaketi düğün heyecanını engel olamadı. Filipinler'de bir çift, aşırı yağışın tetiklediği sele rağmen göle dönen kilisede dünya evine girdi. Gelin, beline kadar yükselen suyun içinde elinde çiçekle yürüdü. O anlar kameraya böyle yansıdı. Görüntüler Avustralya'dan. Aşırı hızlı olan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil benzin istasyonuna daldı. Otomobil savrulduğu sırada kaldırımda bulunan bir kişi ölümden kıl payı kurtuldu. Otomobilin çarptığı akaryakıt istasyonunda patlama olmaması faciayı önledi. Sürücüye 577 dolarlık para cezası kesildi. Kaza görüntüleri de Amerika Birleşik Devletleri'nden. Ohio eyaletinde hızla ilerleyen bir tır virajı alamayınca üst geçidin bariyerlerine çarptı. Tırın sürücü kabine asılı kaldı. İki kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. İlginç doğa olayı Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinde kayda geçti. Yaz sonrası gökyüzü pembeye büründü. Göksel şölen oluşturan bu görüntünün ardından bölgede kuvvetli sağanak yağış etkili oldu.
1: Efendim akşam ajansına yeni saate girerken gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Önce başlıklarımıza bakalım, daha sonrasındaysa detaylandıracağız. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kırgızistan dönüşü önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle Putin'e yapılan görüşmeye dair çok önemli mesajları var. Putin'e görüşme çok verimliydi dedi Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Diğer konulara dair mesajları var, birazdan ekranlarınıza getireceğiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki gemi faciasını konuşurken Silivri açıklarında bir gemi faciası daha meydana geldi. İki gemi çarpışması sonucu 10 denizci hayatını kaybetti. Daha doğrusu 10 denizci kayıp, kendilerine ulaşılamıyor ama hayatlarını kaybetmesi çok kuvvetle muhtemel. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Detaylarını birazdan ekranlarınıza getireceğiz. Üsküdar'da geçtiğimiz aylarda yapılan başkan vekili seçiminde farklı iddialar ortaya atılmıştı. İşte seçimdeki bazı ibarelerin yanlış telaffuz edildiği, G harfinin 6'ya benzetildiği, o yüzden oyun geçersiz sayıldığı pek çok konu vardı. Sosyal medyada düşmüştü bu konular. Üsküdar'da seçim efendim mahkemenin kararıyla tekrarlanacak. O seçime dair de bilgileri ekranlarınıza getireceğiz ama öncesinde bugün gerçekleşen faciadan bahsedelim. Girne'deki feribot kazasının yankıları daha devam ederken bir facia haberi de Marmara Denizi'nden geldi. Silivri açıklarının 18 mil güneyinde iki gemi çarpıştı. Ağır hasar alan Tuğberk isimli gemi 11 dakika içinde suya gömüldü. Batan gemideki 10 Türk denizciden de haber yok. A Haber ekibi özel tekneyle bölgeye ulaştı. Arama çalışmalarını yerinde görüntüledi.

0: Bu telsiz kayıtları son konuşmalarıydı. O anlarda dakikalar dakikaları kovaladı. Çarpışmadan sonra her şey sadece 11 dakika içinde oldu. Kazaya karışan iki gemiden biri Marmara'nın sularına gömüldü.
1: 11 dakikalık gibi bir sürede çok hızlı bir batmanın gerçekleştiğini söyleyebiliriz.
2: Yaklaşık 800-900 metre derinlikte.
0: Girne'deki facia sonrası adres bu kez Silivri'nin 35 kilometre açıklarıydı. Alsu gemisi Kocaeli'den Ali Ağa'ya ilerliyordu. Tuğberk gemisinin rotası ise İskenderun limanından Karadeniz Ereğlisi'ydi. Gemi İskenderun limanından işte böyle hareket etmişti. İki gemi gece 3 sularında yaklaşık 18 mil yani 35 kilometre açıkta karşı karşıya geldi.
3: Telsiz kayıtlarında konuşma olmuş, bu iki gemi birbiriyle konuşmuş.
4: Alsu. Alsu iskeleye kır. Alsu iskeleye kır demiştir. Alsu, Tuğberk İmam oldu. Tamam, tamam, anlaşıldı.
0: İki geminin kaptanları telsiz kanallarından iletişim kursa da kaçınılmaz çarpışma engellenemedi.
1: Oradaki çatışan iki gemiden birisi olan Alsu gemisinin kaptanı dönüş yaparak 3.15'te bir gemiyle çarpıştığının bilgisini verdi. Onun üzerine bütün arkadaşlarımız arama kurtarma ekiplerini bölgeye yönlendirdi.
0: 36 yıldır denizde olan Tuğberk gemisi en zayıf noktası olan ambar bölgesinden aldığı ağır darbeyle su almaya başladı. Ağır sac ve demir yükünün hızla kayması facianın boyutunu büyüttü.
5: 11 dakika içerisinde dediğim gibi balt tarafından ambar tarafına vurulması ve hızlı bir şekilde su alması ve su aldığı yere de yükün kaymasıyla hızlı bir şekilde battığı için personelin bir anda hazır olmamasından dolayı bu hızlı bir batım gerçekleştirilmiş.
2: Yaklaşık 800-900 metre derinlikte ve MSB'nin de çok sayıda gemisinin bu noktada olduğunu söyleyelim.
0: Her şey sadece 11 dakika içinde olup bitti. Dev gemi sulara gömülürken içindeki 10 Türk denizciden bir daha haber alınamadı.
6: 28.06.28 doğum mevkinde Tuğberk İmamoğlu isimli geminin batması sonucu kaybolan personel için bölgede arama kurtarma faaliyeti icra edilmektedir. Bölgede seyreden gemilerin dikkatli olmaları herhangi bir bulguda Türk radyoya veya sahil güvenliğe veya tekrar Marmara'ya bilgi vermelerini önce aldı. Burası Türk Radyo. Tampan.
0: A Haber ekibi özel tekneyle bölgeye ulaştı. Arama çalışmalarını yerinde görüntüledi.
2: Silivri açıklarında meydana gelen o gemi kazasındaki arama çalışmalarına MSB'nin gemileri de dahil oldu. Hemen arka tarafımızda F-246 kodlu TCG Salih Reis gemisi de arama çalışmalarında faal halde. Hemen onun arka tarafında da yine Nene Hatun gemisi var.
0: Deniz yüzeyinde boş can flikaları ve mürettebatın eşyaları bulunurken gözler zamanla yarışan ekiplerden gelecek umutlu bir habere çevrildi.
2: TCG Salih Reis gemisi var. O geminin üzerinde de bir helikopter olduğunu söyleyelim. Bu helikopter aslında zaman zaman kalkıyor ve yine bölgedeki arama çalışmalarına havadan destek gösteriyor.
0: Sulara gömülen gemideki 10 denizcinin kimlikleri ise netleşti.
7: İki geminin çarpışarak kaza yaptığı alanda bulunan gemilerden biri olan Alsu gemisi şu anda Silivri kıyılarına doğru yaklaşmış durumda. Alsu gemisi olay yerinde yaklaşık 12 saat boyunca arama kurtarma çalışmalarına destek vermişti. Şu anda ise Silivri kıyılarına demir atmış durumda.
0: Facianın ardından kazanın nedenine ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı. İki geminin mürettebatı arasındaki telsiz konuşmaları incelemeye alındı.
8: Ve Kıbrıs'taki facia, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarına meydana gelen gemi kazasında kayıp 20 kişiden birinin naaşına ulaşıldığını açıkladı. Üstel ayrıca Bayındırlık ve Ulaştırma

0: Bakanı Erhan Arıtlı'yı da görevden aldığını söyledi haber muhabiri Kübra Tepeci. Girne de bizi bekliyor. Son bilgileri dinleyeceğiz kendisinden Kübra.
1: Evet, Hikmet hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükselmişti. Başbakan yaklaşık bir saat önce açıklama yapmıştı ve bir erkek cesedine ulaşıldığını, 50 yaşlarında bir erkek cesedine ulaşıldığını belirtmişti. Vücut bütünlüğünün bozulmadığını ve kimlik tespiti için de aileyi hastaneye çağırdıklarını duyurmuşlardı. Aynı zamanda başbakan bir açıklama daha yapmıştı ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Sayın Erhan Arıklı'nın görevden alındığını duyurmuştu. O açıklamayı da isterseniz ekranlara getirelim. Polis Genel Müdürlüğümüzün ve yargı makamlarımızın soruşturmayı hiçbir şüpheye mahal vermeden yürütmesi amacıyla kaza sonrasında aldığımız görevden uzaklaştırma kararlarını genişletme kararı almış durumdayız. Bu çerçevede Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanımız Sayın Erhan Arıklı'yı görevden aldığımı kendisine bildirdim demişti Başbakan Ünal Üstel. Türkiye'den gelen TCG Alemdar ve TCG Işın gemisinin çalışmaları neticesinde 20 kişi kayıp olarak aranıyordu biliyorsunuz ki. Bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Geminin enkazı 550 metre derinlikteydi ve dün ilk önce TCG Işın gemisi bu noktaya geldiğinde ilk olarak elektronik dalga göndermişti ve geminin tam olarak konumu tespit edilmeye çalışılmıştı. Ardından bugün Türkiye'den gelen TCG Alemdar'la birlikte saat 11 sıralarında yapılan çalışmalar neticesinde geminin tam noktası tespit edildi ve ekiplerin o noktada tabii ki görüntüleme cihazı göndererek geminin enkazındaki son durumu incelemesi başlamıştı. Gönderilen cihazla birlikte ki robotik kolları da var. Aynı zamanda kamera sistemi var ve denizin altı karanlık olduğu için 550 metre derinliğinden bahsediyoruz. O noktada dediğimiz gibi çalışmalar devam ediyor hala. Geminin içinde bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığı belirtilmişti ve böylelikle kayıp olarak arananların sayısı 19'a düşerken hayatını kaybedenlerin sayısı da 9'a yükseldiğini biliyoruz. Tabii ekiplerin 7/24 bu noktada çalışması devam ediyor. Gemilerin sistemi de buna elverişli olduğunu Cumhurbaşkanı yaptığı açıklamada bildirmişti. Gece boyunca yine devam edeceğini söylemişti çalışmaların. Hem havadan çalışmalar devam ediyor, hem denizin yüzeyinden sahil güvenlik ekiplerinin gemileri, botları devam ediyor çalışmalarına. Aynı zamanda denizin altında da geminin enkazı da bulunmuştu, tespit edilmişti. O enkazda da çalışmalar devam ettiğini belirtmiş olalım. Bizler de kameramın arkadaşım Furkan Ali Özer'le birlikte Girne Limanı'ndayız. Tabii kayıp 19 kişiden aileleri, yakınları da haber bekliyor. Onların da bu noktada bekleyişi sürüyor. Konuyla ilgili yeni gelişmeleri olunca aktarmaya devam edeceğiz. Kısaca şunu da hatırlatayım. Bizim Türkiye'deki hukuk sisteminde gözaltı sürecine burada tutuklama olarak söyleniyor ve tutuklama 90 güne kadar uzatılıyor. Geçtiğimiz gün 9 kişinin tutuklandığı duyurulmuştu, açıklanmıştı. 3 gün sonraya ertelenmişti aslında gözaltı süresi, 3 gün ilerletilmişti. Yarın tekrardan mahkeme var. Bu 9 kişi tekrardan mahkemeye çıkacak ve yarın da aslında gözler kulaklar bir yandan da hem de mahkemede olacak. 14 şüpheli vardı konuyla ilgili. Dediğimiz gibi yarın sabah saat 8 sıralarında da mahkemenin de başlaması bekleniyor diyelim ve sözü size bırakalım.
0: Kübra, teşekkürler aktardığın bilgilerden dolayı. Efendim, Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kırgızistan ziyareti dönüşü uçakta gazetecilere konuştu. Rusya Devlet Başkanı Putin'le yaptığı görüşmenin çok verimli geçtiğini söyledi Başkan Erdoğan. Putin'in sahadaki savaştan memnun olmadığının altını çizdi Cumhurbaşkanı ve devamında da barış için elimizden geleni yapmaya hazırız dedi.
2: Sayın Cumhurbaşkanı, değerli dostum, yeni buluşmamızdan memnuniyet duyuyorum. Hoş geldiniz.
3: Değerli başkanla bugün böyle bir fırsatı değerlendirmeyi çok önemli buluyorum.
4: Dünyanın gözünü çevirdiği Putin zirvesinin perde arkasını dönüş yolunda uçakta görüşme çok verimliydi, samimi bir havada geçti diyerek anlattı. Rusya-Ukrayna arasındaki savaştan Sayın Putin de memnun değil dedi. Savaşın bir an önce barışla neticelenmesi Sayın Putin'in de beklentisidir. Biz barış için elimizden geleni yapmaya hazır olduğumuzu Sayın Putin'e ifade ettik. Bunun için de her türlü gayreti göstermeye hazırız dedi.
5: Bütün gayretimiz coğrafyamızda huzur ve güven ikliminin inşası içindir.
4: Son dönemde Ege'de gerilimi tırmandıran Atina yönetimine de gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçin mesajı gönderdi Erdoğan. Yunanistan girdiği bu yanlış yoldan bir an

0: önce dönmeli uyarısı yaptı.
1: Adalara yığılan silahlar bizim için bir anlam ifade etmez. Bu durumun söz konusu ülke için gizli bir işgal anlamına geldiğini de hatırlatmak isteriz. Biz ne hak yeriz ne de hakkımızı yediririz.
0: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında kurulan Mekke Savunma İttifakı'na yönelik eleştiriler de soruldu Erdoğan'a. Paktın amacının bölgesel istikrarı ve barışı sağlamak olduğuna dikkati çekti. Bu ittifaka açıktan tepki koyan çok az ülke var. Ama gizliden tepki koyan ülkeler de mevcut. Özellikle Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye dengesi birçok aktörün açıktan bu ittifakı eleştirmesini zorlaştırıyor dedi. Biz yolumuza devam edeceğiz vurgusunda bulundu.
1: Özellikle son yıllarda kriz ve çatışmalarla anılan coğrafyamızda herkesin kazançlı çıkacağı bir barış ve istikrar kuşağı oluşturmanın mücadelesini veriyoruz.
0: Türkiye'nin terörle mücadelesinde tarihi bir kırılma noktası olan terörsüz Türkiye sürecinin planlandığı gibi adım adım ilerlediğini belirtti Erdoğan. Terör örgütü YPG'nin kendisini feshetme kararından duyduğu memnuniyeti belirtti.
1: Bölgemizde terörün devri tamamen kapanmıştır.
0: Sürece yönelik olası provokasyonlara karşı da net konuştu Erdoğan. Bu süreci millet mayalamıştır ve maya da tutmuştur. İç cepheyi güçlendireceğiz. Biz menzile ulaşmak için ne yaptığımızı bilerek bu yolda ilerliyoruz dedi. Türkiye paydasında kurulacak Büyük Türkiye Mutabakatı için kenetlenme çağrısı yaptı. Türkiye'nin F-35 programına yeniden dahil edilmesi konusu da soruldu Erdoğan'a. Görüşmelerin sürdüğünü belirtti.
2: Özgür Özel, Yeni Parti Genel Merkezi'nde il başkanlarıyla ilk kez bir araya geldi. Açıklamalarda Kemal Kılıçdaroğlu ve eski yönetimi hedefe aldı. Yeni Parti'de bir yandan hareketli günler yaşanıyor. O da kongre süreciyle birlikte koltuk savaşlarının başladığı iddiası.
3: Maalesef tarih önünde bazılarımız sınavdan geçemedi.
4: Yolsuzluğu varsa durmam. Hırsızlığı varsa durmam. Ahlaklı insanın başımın üstünde yeri vardır.
0: Özgür Özel, Yeni Parti'nin genel merkezinde ilk kez partisinin il başkanlarıyla bir araya geldi. Satır arası mesajlarının adresinde ise Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi vardı.
3: Bir daha da dönmemek üzere. Eskiyi geride bırakacak yeni bir yolu kurduk.
0: Aynı dakikalarda Kılıçdaroğlu İzmir'deydi. Yoğun kalabalık tarafından karşılanan Kılıçdaroğlu, İzmir İl Başkanlığı'nda A takımını topladı.
4: Cumhuriyet Halk Partisi arınmak zorunda olan bir partidir. Neyse çok şükür o da büyük ölçüde gerçekleşti.
0: Kulislerde yeni parti içinde kongre öncesi koltuk savaşlarının yaşandığı konuşuluyor.
3: Yeni partide ilçe başkanını, il başkanını, genel başkanı doğrudan üyelerimiz seçecek. İlçe başkanlığı aday belirleme ön seçimleri 26 Eylül Cumartesi günü yapılacak.
0: Kongre takvimini açıklayan partinin yerel yönetimlerinde tarafını seç tartışmasının çoktan başladığı, belediye başkanları, milletvekilleri ve Ekrem İmamoğlu kanadının birçok ilçede kendi adaylarını örgütün başına geçirmek için çalıştığı öğrenildi.
3: Yeni partide herkes eşittir. Herkes yenidir. Bu partinin kıdemlisi, eskisi, imtiyazlısı yoktur.
0: Özel her fırsatta kriz yok dese de tek parti çatısı altında oluşan 3 farklı kanadın örgütler üzerindeki baskısı adayları da karşı karşıya getiriyor. Gaziantep'te yeni partili Seydi Ahmet Keleş kendisini ilçe başkanlığı konusunda desteklemediği gerekçesiyle Gaziantep milletvekili Melih Meriç'e bıçaklı saldırıda bulunmuştu. Benzer bir koltuk kavgası bu kez Çanakkale'de patlak verdi. Yeni Parti Biga ilçe başkanı Cemal Mantar, kurucusu olduğu ilçe başkanlığına aday olmayacağını açıkladı. Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek'in, Cemal Mantar'ın yerine Barış Çetin'i ilçe başkanlığına aday gösterdiği, Mantar'ın da bu nedenle adaylıktan vazgeçtiği iddia edildi. Tüm bu gelişmelerin gölgesinde ise Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un danışmanı Cem Tekinoğlu'ndan gelen haber gündeme damga vurdu. Tekinoğlu fuhuş ve kara para aklama suçlamalarıyla tutuklandı.
2: Üsküdar Belediyesi

0: Belediye Meclisi'nde 5 Ağustos'ta yapılan seçimde CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya, Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin'e karşı başkan vekili seçilmişti. 4 tur yapılan seçimde Çetinkaya 22, Gültekin ise 18 oy almıştı. AK Parti itiraz etmiş, oylamanın yürütmesi durdurulmuştu. Dosyayı değerlendiren Bölge İdare Mahkemesi kararını verdi. Mahkeme, Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçimiyle ilgili yürütmeyi durdurma kararına yapılan itirazı reddetti. Alınan karara göre Başkan Vekilliği seçimi 5 Eylül'de yeniden yapılacak.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde düzenlenen adli yıl açılış programında önemli mesajlar verdi. Her yolsuzluk iddiasının ele alınması gerektiğini belirten Bakan Gürlek, hiçbir dini yapılanmaya ya da sosyal projeye karşı değiliz. Milletimizin güvenini zedeleyenlere karşı mücadele ediyoruz dedi.
2: Biz hiçbir dini yapılanmayla milli oluşuma veya toplumsal fayda amacı taşıyan insani ve sosyal projeye karşı değiliz. Her türlü yolsuzluk iddiasının hukuk içerisinde titizlikle somut deliller kapsamında ele alınması gerektiğine inanıyoruz.
3: Yolsuzlukla mücadelede kararlılık mesajı verdi. Terörsüz Türkiye konusunda provokasyonlara karşı uyardı.
2: Toplumsal huzuru bozmaya veya provokasyonlarla milletimizin birlik ve beraberliğini zedelemeye yönelik girişimlere karşı sizlerin de dikkatli ve duyarlı olmasını arzuluyorum.
3: Adalet Bakanı Akın Gürlek, adli yıl açılış programında önemli açıklamalarda bulundu. 135 Alo Adalet Hattı uygulaması ve yeni dönemin hedeflerini anlattı.
2: Vatandaşlarımızın sesini daha doğrudan doğruya duyan, gecikmelerin sebeplerini tespit eden ve çözüm üretme kapasitesini artıran bir adalet sistemi kurmayı hedefliyoruz. İnşallah Alo Adalet 135 hizmeti Ekim ayında tüm Türkiye'deki adliyelerde faaliyete geçecek.
3: Bakan Gürlek, yargı hizmetlerinin daha etkin işleyeceğini belirterek aydınlatılmayan dosyaların da değerlendirildiğini ifade etti.
2: Aradan geçen zaman maddi gerçeğin değerini azaltmaz. Kamu vicdanında kapanmamış her dosyanın hukukun imkanları ve somut deliller çerçevesinde titizlikle ele alınması gerektiğine inanıyoruz.
3: Gürlek, dini yapılanmalar ve sosyal projelere ilişkinde mesaj verdi.
2: Biz hiçbir dini yapılanmayla milli oluşuma veya toplumsal fayda amacı taşıyan insani ve sosyal projeye karşı değiliz. Bizim karşı olduğumuz, toplumumuzun değerlerini istismar eden, insanların iyi niyetini ve güvenini kötüye kullanan, hukuki boşluklardan yararlanarak haksız menfaat sağlayan, milletimizin vicdanını zedeleyen ve kamu düzenine zarar veren gerçek veya tüzel kişilerdir. Bu yapılara karşı yürütülen mücadelede ucu nereye giderse gitsin, hukukun ve somut delillerin gösterdiği istikamette maddi gerçeğin ortaya çıkarılacağına inanıyoruz.
3: Bakan Gürlek, terörsüz Türkiye hedefini yalnızca bir güvenlik politikası değil, Türkiye'nin geleceğine ilişkin stratejik bir hedef olduğunu belirtti.
2: Terörün artık ülkemizin gündeminden tamamen çıktığı bir Türkiye hepimizin ortak temennisidir. Teröristik Türkiye hedefi doğrultusunda ilerlerken bu hassas süreci istismar etmeye, toplumsal huzuru bozmaya veya provokasyonlarla milletimizin birlik ve beraberliğini zedelemeye yönelik girişimlere karşı sizlerin de dikkatli ve duyarlı olmasını arzuluyorum.

0: Amerika Birleşik Devletleri'nin güney kıyısına ölüm yağdırdığı İran'da korkunç bir katliam yaşandı. Silik'te düğün yapılan bir evi füzeyle vuran Amerikan ordusu 4 sivili katletti, en az 50 kişi de yaralandı. Yürek burkan trajedi akıllara Amerika'nın savaşın ilk günlerine vurduğu bir ilkokulu getirdi. O saldırıda da hatırlarsınız en az 120'si kız çocuğu olmak üzere 168 kişi hayatını kaybetmişti.
1: Gece gündüze döndü. Patlamalar birbiri ardına yaşandı. Dünya evine girmeye hazırlanan İranlı çiftin en mutlu günü kana bulandı. İran'ı son haftaların en sert saldırısıyla hedef alan ABD ordusu, ülkenin güney şeridine bomba yağdırdı. Hürmüz kıyısındaki 7 kentten alevler yükselirken, vurulan noktalardan biri olan Sirik'te katliam yaşandı. ABD ordusu Kuğustak kentinde

0: İçinde düğün yapılan bir evi hedef aldı.
1: Bir düğüne gidiyorduk. Yol üzerinde aniden bir savaş uçağının sesini duyduk. Oraya vardığımızda ise çok şiddetli bir patlama oldu.
0: O esnada çok sayıda kadın ve çocuğun içinde bulunduğu bina şiddetli bir patlamayla yerle bir oldu. İranlı çiftin düğün gecesi kabusa dönerken saldırıda 4 sivil hayatını kaybetti. En az 50 kişinin yaralandığı bildirilirken enkaz altında kalanlar oldu.
1: Burası sadece bir yerleşim yeri ve maalesef kızımın düğünü korkunç bir saldırıyla gölgelendi. Gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum. Çok üzgün ve endişeliyim.
0: Bölge sakinleri enkaz altında sıkışıp kalanların yardımına koşarken yaşanan yıkımın boyutları kameraya yansıdı. Amerikan basınına konuşan ABD'li yetkililer o bölgede yer alan bir telekomünikasyon kulesinin hedef alınmak istendiğini öne sürdü. Ancak askeri uzmanların görüşüne başvurarak bir haber kaleme alan CNN International, ABD'nin kullandığı füzelerin sapma payının 30 metreyi aşamayacağına dikkat çekti. Kuleyle vurulan ev arasındaki mesafenin 165 metreden fazla olduğu vurgulanan haberde, ABD'nin bir savaş suçu işlediğini söylemek son derece mümkün denildi.
1: İçeri girdiğimde birçok çocuk ve kadının feci şekilde yaralandığını gördüm ve orada bulunan herkes sıradan insanlardı.
0: Korkunç katliam dünya gündemine ilk sıradan girerken yaşananlar savaşın başında ABD füzeleriyle vurulan okulu akıllara getirdi. Minap kentindeki bir kız ilkokuluna düzenlenen saldırıda en az 120'si kız çocuğu olmak üzere 168 kişi hayatını kaybetmişti.
2: Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump göreve geldiğinden beri dünyanın pek çok farklı coğrafyalarındaki yerlere Amerikan adını koymak için çok heveskardı. Mesela onlardan bir tanesi daha gelir gelmez Meksika Körfezi'nin adını Amerikan Körfezi olarak değiştirmek istemişti. Hatta bir taraftan da Google haritalar o isim değiştirmişti. Burası işte Amerikan Körfezi olarak ilan etmişti. Biliyorsunuz zaten Grönland, Danimarka'nın topraklarını burayı bize verin ifadesi kullanmıştı. Sonrasında da Grönland'ın Amerika'ya ait olduğunu gösteren bir sosyal medya paylaşımı yapmıştı yapay zeka ile. 51. eyalet diyordu Venezuela'ya. Venezuela'nın liderini kaçırdıktan sonra hatta sosyal medyasından paylaştı. Bakın 51. eyalet olarak belirtiyor Venezuela'yı. Hürmüz Boğazı'nda Amerikan toprağı olduğunu ifade etmişti ki bununla ilgili bir açıklama yaptı, onu aktaracağız. Bir taraftan da Amerika Birleşik Devletleri ile Kanada arasındaki bir göl var. Ontario Gölü. O gölün adını da Amerikan Gölü olarak değiştirdiğinden son ve ta gittiği efendim Güney Amerika'da Arjantin karşısındaki Falkland Adaları var. Arjantin'le İngiltere arasındaki bir mesele. Burayı bir gözden geçirelim. Belki burayı da biz el koyarız. Buraya da bir şey yapabiliriz ifadesi kullanmıştı. Son olarak sosyal medya hesabından bir paylaşım daha yaptı. Konu yine Hürmüz Boğazı. Diyor ki sosyal medya hesabında kendi paylaşımında madem diyor Hürmüz Boğazı artık Amerikan toprağı, o Hürmüz Boğazı'nın adını Donald Trump Boğazı olarak değiştirsek mi, ne diyorsunuz diye bir teklifte bulunuyor. Çok net bir ifade diyor ki, şöyle okuyayım hatta ifadesini. Artık burayı Amerika'nın kontrolü altına aldığımıza göre Hürmüz Boğazı'nın adını Trump Boğazı olarak değiştirmeli miyiz? Tıpkı Amerika'nın kendisi gibi bu boğazda hiç olmadığı kadar sıcak olurdu. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim ifadesi kullanıyor Donald Trump. Hürmüz Boğazı'ndaki hakimiyetine tırnak içerisinde, ki çok da %100 hakim olduğu söylenemez ama hakimiyeti sonrasında buranın adını da Trump Boğazı koyacakmış efendim. Ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ukrayna Savaşı'ndaki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Kiev'in İHA saldırılarını artıracağı mesajına sert tepki gösterdi. Putin saldırılara karşılık verileceğini söyledi.
3: Zelenski'den Rusya'nın hava sahasına ilişkin dikkat çeken açıklama geldi. Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik İHA saldırılarını artıracağı mesajını verdi.
4: Rusya'nın semalarında insansız hava araçları öyle yoğun olacak ki bunun dikkate alınması gerekiyor.
3: Kiev'in bu açıklamasına Moskova'dan sert tepki geldi. Putin, Rus sivil havacılığına yönelik bir tehdidin devlet terörü girişimi sayılacağını söyledi.
4: Teröristlerle müzakere yapılmaz.
3: Moskova'nın Ukrayna'nın saldırılarına vereceği karşılık da netleşti. Putin, Rusya'nın enerji altyapısına yönelik saldırıların sürmesi halinde Ukrayna'nın enerji altyapısının hedef alınacağını söyledi.
4: Bizimkine saldırırlarsa karşılık alacaklar.
3: Putin, Putin Ukrayna'daki

0: Yabancı askeri tesisleri de hedef gösterdi. Rus lider, bu tesislerin hangi ülkeye ait olduğuna bakılmaksızın meşru hedef sayılacağını açıkladı.
1: Ukrayna'daki herhangi bir askeri tesis, ister İngiliz olsun, ister başka bir ülkeye ait olsun, bizim için meşru hedeflerdir.
0: Rusya ile Batı arasındaki gerilim, Almanya'daki İHA olayıyla da yeni bir boyut kazandı. Leipzig-Halle Havalimanı'nda patlayıcı yüklü olduğu değerlendirilen İHA bulunmasının ardından Berlin, Moskova'yı sorumlu tuttu. Almanya, saldırı girişimini Rusya'nın emriyle gerçekleştirildiğini öne sürdü ve Moskova'ya karşı yeni tedbirler açıkladı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de Almanya'ya destek verdi.
2: Şimdi de dünyadaki diğer gelişmelere kısa kısa göz atacağız.
0: Mürettebatının intiharın eşiğinde olduğu söylendi. Küflü duşlar ve bozuk tuvaletler de gündeme geldi. İran savaşı nedeniyle yaklaşık 9 aydır denizde olan ABD'nin yaşlı uçak gemisi USS Abraham Lincoln, Tayland'ın başkenti Bangkok'a ulaştı. Yaklaşık 5000 kişilik mürettebatı taşıyan dev uçak gemisi, başkent Bangkok'un güneyinde Pattaya yakınlarındaki Layam Shabang limanı açıklarında görüntülendi. Uçak gemisinin gelişi nedeniyle Layam Shabang limanı ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Gemideki personelin gruplar halinde gemiden ayrılacağı açıklandı. USS Abraham Lincoln'un pazar günü Tayland'dan ayrılması bekleniyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland konusunda ısrarı sürüyor. Trump'ın baskısı Danimarka yönetimini yeni adımlar atmaya zorluyor. Danimarka, zorunlu askerlik kapsamında görev yapan askerleri ilk kez adaya yerleştirdi. Danimarka ayrıca kötüleşen güvenlik durumu nedeniyle geçtiğimiz günlerde zorunlu askerlik süresini 4 aydan 11 aya yükseltmişti. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni liderliğindeki hükümet, siyasi istikrarsızlığıyla bilinen ülkede yeni bir rekora imza attı. Meloni'nin sağ koalisyon hükümeti önümüzdeki cuma günü, ülkenin 2. Dünya Savaşı sonrası tarihinde en uzun süre görev yapan hükümet unvanını elde ediyor. İtalya'nın ilk kadın başbakanı Meloni, aynı hükümette 1413 gün görevde kalarak eski başbakan Silvio Berlusconi'nin rekorunu bir gün farkla geride bıraktı. Bir ülke daha okullarda telefona yasak getirdi. Polonya, ilkokullar ve okul öncesi eğitim kurumlarında cep telefonu kullanımına ilişkin yeni düzenlemeyi yürürlüğe koydu. Ülke genelinde uygulanacak yürürlüğe göre okullarda telefon kullanımı yasaklandı. Öte yandan Polonya hükümeti 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına ilişkin yeni yasal düzenleme üzerinde çalıştığını bildirmişti.
2: Dört yıl önceki kayıp dosyası cinayet soruşturmasına dönüşmüş, katil zanlısı Fethi Dağlı'nın bir kadını daha öldürdüğü gün yüzde çıkmıştı. Cinayetlere üçüncü eklendi. Fail yine aynı ve hiç şüphesiz o bir seri katil.
3: Benim evladımın da hayatını söndürdüler.
4: Önce Zeynep'i, sonra Erva'yı öldürdü. Korkunç cinayetlerin ardından aynı isim çıktı.
5: Çok soğukkanlıydı. Burada güvenlikti, sitelerde çalışıyordu.
4: Yüreklerine kor düşen aile 17 yaşındaki kızlarını yıllardır sokak sokak arıyordu. Kayıp sandıkları evlatlarının öldürüldüğünü 4 yıl sonra öğrendiler. Üstelik 2 yıl sonra Erva Raziye Asar'ın da Fethi Dağlı'nın kurbanı olduğu ortaya çıktı.
6: Çok umutla sağ çıkacağını umduk ama böyle bir acıyla yıkıldık.
3: Keşke de bizim kızımız olmasaydı. Keşke cezaevinde olsaydı, hastanede olsaydı. Ama başına böyle bir olay gelmeseydi.
7: Takvimler 12 Eylül 2022 gösteriyordu. Zeynep Yıldırım başka bir rahatsızlığı sebebiyle hastaneye gitmiş. Sonrasında hastaneden izinsiz bir şekilde çıkmıştı. Aradan tam 4 yıl geçti. O günden bu yana ondan haber alınamıyordu. Ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Kayıp şahıslar büro amirliği ekipleri ise tam 4 yılın ardından telefon sinyallerini işte bu evde fark etti. Yani son sinyaller Fethi Dağlı'nın evinden gelmişti.
5: Etik bir yer değildi. Pek yaşantıya benzemiyordu.
7: Hemen burası değil mi?
5: Aynen, ama içerisi işler açısıydı yani.
3: 2022'de saat akşam üzeri 5.30'da buradan benden gelip, baba ben hastaneye gidiyorum, elinde dolama çıkmıştı. O dolamayla hastaneye gideceğim dedi. O gidiş kayıp.
4: Ekipler harekete geçti. Hapiste olan katil zanlısı Fethi Dağlı ifadeye alındı.
7: Tüm ipuçlarının ardından katil zanlısı cinayeti itiraf etti. Polislere nereye gömdüğünü de söyledi. Yıllardır kayıp olarak aranan 17 yaşındaki

0: Zeynep Yıldırım'ın cansız bedeni Fethi Dağlı'nın evinin hemen arkasındaki küçük bahçede gömülü bulundu.
1: Katil zanlısı daha sonra verdiği ifadede suçunu inkar etti. Ben öldürmedim dedi. Bağlantılı olduğu öne sürülen 6 şüpheli ise farklı illerde yapılan operasyonla gözaltına alındı.
0: Katil yabancı değildi. 2024 yılında da 23 yaşındaki Erva Araziye Asar, Fethi Dağlı'nın oyununa inanıp onun evine gelmişti. Tek amacı iş bulmak, temizlik yapmaktı. Ancak eşarpla boğuldu. Ardından 2 gün boyunca dondurucuda cansız bedeni bekletildi.
1: İş bulma vaadiyle kandırılan Erva'nın cansız bedeni de bir inşaat boşluğunda parçalanmış halde bulunmuştu. Fethi Dağlı'nın başka suçları olup olmadığı araştırılırken ortaya yeni bir gerçek çıktı. Zanlının 2007 yılında yine Esenyurt'ta alacak verecek meselesi yüzünden Ahmet Karadağ'ı öldürmekten hapis yattığı ve 15 yıl sonra yani 2021'de pandemi döneminde denetimli serbestlikle tahliye edildiği belirlendi.
2: Altın geriliyor. Bu düşüşlerle ons altın 3 haftanın en düşük seviyesini test etti. Yatırımcının gözü ise Fed'in faiz kararında.
3: Altında geri çekilme devam ediyor. Ons altın Fed Başkanı Kevin Warsh'ın açıklamaları sonrasında düşüş eğilimine girdi ve değerli metal 3 haftanın en düşüğünü test etti. Başkan Warsh'ın enflasyonun hedefin üzerinde olduğuna ilişkin mesajları sonrası gerilemeye başlayan ons altın son düşüşlerde yaklaşık $300 değer kaybı yaşadı.
4: Kim Warsh noktayı koydu. Odaklarının enflasyon oranı olduğunu, %2'lik hedeflerine ulaşmak için ne gerekirse yapacaklarını tekrar vurguladı Jackson Hole toplantısında.
3: ABD Merkez Bankası'nın faiz artışı yapacağına ilişkin beklentinin zayıflaması sonrası Ağustos'ta yaklaşık $650 yükselen ons altında rüzgar tersine döndü. Uzmanlar 200 günlük hareketli ortalama olan $4,200 önemli olduğuna dikkat çekiyor. Bu seviyenin altına sarkmaların olması halinde ise düşüşlerin hızlanabileceğine ilişkin öngörüler var.
5: 4200'lerle 4450 arasındaki sıkışık bir seyre dönebilir altın önümüzdeki dönemde. Ama olası bir Fed faiz artışı altını bir miktar daha aşağıya çekebilir.
3: Ons altın için kısa vadede kritik veri ABD'de açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisi olacak. Veri altının yönünün belirlenmesinde büyük öneme sahip. Yatırımcılar 17 Eylül'de ise ABD Merkez Bankası'nın faiz kararını takip edecek. Geçen hafta piyasalarda %30 seviyesinde faiz artışı fiyatlaması yaşanırken bu hafta ise bu beklenti %166 seviyesine kadar yükseldi.
6: Altındaki fiyatlama artık önemli unsurlardan birisi faiz artışı veya faiz indirimi.
2: Efendim, özel okul masrafları ailelerin cebini zorlamaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı özel okullarda ders kitabı adı altında ücret alınmasını yasakladı. Peki kanun ne diyor? Veliler böyle bir taleple karşılaşırsa ne yapmalı? Haberimizi izleyeceğiz.
7: Özel okullarda eğitim ücretinin yanına bir de ek giderler ekleniyor. Kitap, yardımcı kaynak ve çeşitli malzemeler bazı okullarda tek bir paket halinde velilerin karşısına çıkıyor.
8: 50 bin, 100 bin hatta 200 bin lira. Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala özel okul ücretlerinin üzerine eklenen kitap maliyetleri ise aile bütçesini sarsıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından özel okulların alması yasaklanan kitap ücretleri ise yeni bir başlık altında velilerden tahsil ediliyor.
9: Özel öğretim kurumları kanuna göre çıkartılmış bulunan yönetmelikte apaçık der ki, veliler eğitim hizmetinin yanında etüt, kitap, kırtasiye, yemek ve benzeri hizmetleri ancak kendileri talep ederse alabilirler. Bunların fiyatları da Ocak başından Mayıs sonuna kadar ilan edilir ve bir sonraki eğitim yılı sonuna kadar da bir daha değiştirilemez.
10: Bir ücret veriyorsak tabii ki hepsi bunun içinde olmalı. Ama onun dışında tekrar velilerden ek ücret talep etmeleri tabii ki ben de doğru bulmuyorum.
7: Bakanlık ders kitapları konusundaki kuralı net bir şekilde belirlemiş durumda. Velilerin tepkisi ise farklı kalemler altında sunulan ek ücretleri.
9: Ne var ki bazı özel okullar matbaa kurmuşlar. Kendi matbaalarında bastıkları kitapları, ek kaynak kitapları dedikleri materyalleri fahiş bedellerle satıyorlar. Ne var ki bu kitap ücretleri 70 bin liralara, 100 bin liralara, bazen 150 bin liralara varabiliyor. En ilginç tarafı da kitap, kıyafet gibi ek hizmet alma zorunluluğu getiriliyor. Yani kaydını yenilemiyorlar veya kaydını yapmıyorlar.
11: Mantıklı değil. Zaten ben oraya belli bir bütçe para veriyorum. Doğru mu? Verdiğim paranın üzerine ekstradan niye bir ek kitap alayım ki? Bu mantıklı değil bence. Alan kurumları da kınıyorum.
12: Kendi anlaştığım markalar oluyor. O markaları yönlendiriyor ve komisyon da alıyor bunlardan. Zaten bu başlı başına adaletsizlik.
8: Kitapların adı kırtasiye ürünleri, materyal ya da eğitim paketi olarak değişebilir. Ancak uzmanların uyarısıysa net. Velilerin ilgili kurumlara başvurarak haklarını araması.
7: Uzmanlar böyle bir taleple karşılaşan velilerin ödemeye ilişkin tüm belge ve yazışmaları saklayarak yasal yollara başvurması gerektiğini söylüyor.
9: Kanun apaçık. Bakan da açıklama yaptı. O halde ödemek istemeyen veliler bununla ilgili baskı altına alınıyorlarsa Milli Eğitim Bakanlığı'na şikayetlerini CİMER üzerinden kolayca aktarabilirler ve bu ücreti ödemek zorunda da olmadıklarını akıllarından çıkarmamalılar.
2: Türkiye'nin savunma sanayindeki kritik projelerinden biri olan Gökbey Genel Maksat Helikopteri Emniyet Genel Müdürlüğü'nün envanterine girdi. TUSAŞ üretim helikopter yüksek irtifa performansı, çok yönlü görev kabiliyeti ve yerli üretim vizyonuyla dikkat çekiyor.
13: Savunma Sanayi Başkanlığımızın koordinasyonunda TUSAŞ ile yürüttüğümüz yerli ve milli projelerle bu kapasitemizi daha da ilerilere taşıyoruz.
3: Emniyet Genel Müdürlüğü'nün filosu güçleniyor. Yerli ve milli projelerde yeteneğini her geçen gün daha da arttırıyor.
13: Bu kapsamda emniyet teşkilatımız için toplam 18 adet T-625 Gökbey helikopteri bugün itibariyle teslim alınmaya başlıyor.
3: Daha önce TUSAŞ üretimi 6 adet T-129 Atak, 5 adet T-70 helikopter ve 1 adet Aksungur Operatif İHA Emniyet Genel Müdürlüğü'nün envanterine katıldı. Emniyetin envanterine toplam 18 adet Gökbey helikopterinin katılması beklenirken, ilk Gökbey'in teslimatı ise düzenlenen törende gerçekleşti. Burada konuşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, emniyet artık daha güçlü mesajı verdi.
13: Emniyet teşkilatımızın imkan ve kabiliyetlerini daha ileri taşıyacak olan Gökbey, devletimizin sahadaki erişimini, süratini ve etkinliğini arttıracaktır.
14: Gökyüzünün çelik kanadı hali hazırda Jandarma Genel Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından aktif olarak kullanılıyor. Milli helikopter şimdi de emniyete güç katmaya hazırlanıyor.
3: Yaklaşık 16 metre uzunluğa sahip olan Gökbey, özellikle Türkiye'nin zorlu dağlık arazileri ve iklim şartları düşünülerek tasarlandı.
14: Savunma sanayinde en kritik projelerden bir tanesi Gökbey Genel Maksat Helikopteri. Milli helikopter yüksek irtifa performansı, çok yönlü görev kabiliyeti ve yerli üretim vizyonuyla dikkat çekiyor.
3: Olaylara hızlı müdahale imkanı sağlayan Gökbey, doğal afet, arama kurtarma, kargo ve ambulans helikopter olarak da farklı görevlerde kullanılabiliyor.
2: Henüz 6 yaşındaki Filistinli Sıla, arkadaşlarıyla evinin kapısının önünde oynadığı sırada İsrail saldırısına yaralandı. Sırtına isabet eden bir şarapnel parçası nedeniyle sakat kalan Filistinli çocuk o günden bu yana yürüyemiyor. Yaklaşık 8 aydır ameliyat olmak için bekleyen Sıla, tedavisi için Gazze şeridinden çıkarılmayı umutla bekliyor.
3: Tek suçu çocukluğunu yaşamaktı. Henüz 6 yaşındayken İsrail'in acımasız yüzüyle tanıştı. İsrail saldırısında sırtına isabet eden bir şarapnel parçası nedeniyle hayatı yarım bırakıldı.
15: Sıla her gün acı çekiyor. Çocukluğunu kaybetti. O yaştaki her çocuğun hakkı olan oynama ve öğrenme hakkını kaybetti. Artık insanları görmek istemiyor. Sokağa inmek istemiyor. Yaralandığı gün anaokulunda başarılı olduğu için ödül almıştı. Aynı günün akşamı bu olay yaşandı.
3: 29 Ocak 2026 tarihinde bomba sesleri ve katliamlara rağmen arkadaşlarıyla oynamak için sokağa çıkmıştı Sıla Ebu Kureyyem. Evinden çok uzaklaşmamıştı. Gazze'nin orta kesimindeki

0: Gazi mülteci kampında kapısının önünde yaşıtlarıyla gülüp eğleniyordum. Katil İsrail'in saldırısı nedeniyle mutlu anları kursağında kaldım. Sırtına saplanan bir şarapnel parçası nedeniyle ağır yaralandım. Yürüme yetisini kaybettim.
1: Arkadaşıma yardım etmek, onu tutmak istedim. Patlama oldu ve yaralandım. Beni taşıyıp hastaneye götürdüler. Ben de diğer çocuklar gibi yaşamak ve konuşmak istiyorum. Tüm dünyaya söylemek istiyorum. Bana Allah sana şifa versin desinler.
0: Çöken sağlık sistemi nedeniyle küçük Sıla'nın Gazze'de tedavi edilmesi mümkün değil. Filistinli kız yurt dışına çıkış izni olmasına rağmen 8 aydır ihtiyaç duyduğu ameliyatı olamıyor. Çünkü İsrail Gazze'ye giriş ve çıkışlara izin vermiyor.
2: Ameliyatının gecikmesi nedeniyle omurlarında kayma ve omurgasında eğrilik meydana geldi. Sıla şu anda yetişkinlerin kullandığı sinir yatıştırıcı ve uyutucu ilaçlar alıyor. Geceleri uyanıyor, ağlıyor, acıdan çığlıklar atıyor ve uyuyamıyor. Ben kızıma üzülüyorum, kahroluyorum.
0: Sıda Ebu Kreyem şimdi uluslararası sağlık kuruluşlarından destek bekliyor.
2: Bana keşke ben de arkadaşlarımla oynayabilsem. Anne, ben hayatımdan bıktım diyor. O bu sözü söylediğinde kalbime bıçak saplanıyor gibi oluyor. Dayanamıyorum. Ama onun karşısında yıkılmamaya, ağlamamaya çalışıyorum.
3: Ve bu haberle beraber akşam ajansını burada noktalıyoruz efendim. Bizden hemen sonra Melih Altınok konuklarıyla beraber karşınızda olacak. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.

0: A Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk milli hızlı treninin test süreçlerinin başarıyla devam ettiğini duyurdu. Uraloğlu, "Milli elektrikli hızlı trenimiz saatte 250 kilometre hıza ulaştı. Trenimizin güvenli, konforlu ve yüksek performanslı bir şekilde işletmeye alınabilmesi için test ve doğrulama çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz," dedi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
6: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
7: Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Türkiye.

0: Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: Tolundan derin taarruzda tam isabet. Aselsan'ın geliştirdiği Tolun Derin Taarruz Mühimmat Ailesi, Bayraktar Akıncı'dan gerçekleştirilen atış testlerinde farklı hedefleri tam isabetle vurdu.
2: Aselsan, modern savaş ihtiyaçlarına yönelik geliştirdiği güdüm kitleriyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hassas vuruş yeteneklerini arttırmayı hedefliyor. Bu güdüm kitlerinden biri olan Tolun'sa 100 kilometreye kadar menzile sahip, savaş uçağından atılabilen akıllı mühimmat aynı anda 8 farklı hedefi vurabiliyor. Öyle ki 1 metrelik güçlendirilmiş betonu bile delebiliyor.
1: Tolun bir kez daha hassas vuruş kabiliyetini ortaya koydu. Görüntüler Konya Karapınar'dan 15'ten fazla ülkeden askeri yetkililerin katılımıyla test atışı gerçekleştirildi. Testlerde Tolun Derin Taarruz Mühimmat Ailesi'nin farklı varyantları sahada denendi.

0: İlk atış çarpma tapası ve parçacık etkili harp başlığına sahip Tolun I ile gerçekleştirildi. Tolun I konteyner hedefini tam isabetle vurdu. Hassas vuruş kabiliyetiyle öne çıkan Tolun I, sabit ve hareketli hedeflere karşı kullanılabiliyor. Sıradaki atışın hedefinde ise zırhlı personel taşıma aracı vardı. Tolun F, etrafında personel bulunan hedefe karşı test edildi. Yaklaşım sensörü ve parçacık etkili harp başlığına sahip Tolun F, hedefe çarpmadan önce belirli bir mesafede harp başlığını patlattı. Kokpitten programlanabilen zaman ayarlı elektronik tapasıyla farklı senaryolara uyum sağlayabilen Tolun F, GPS aldatmasına karşı da dayanıklı. Tolun ailesinin bir diğer üyesi Tolun P'nin hedefinde ise iki katlı beton bina bulunuyordu. Programlanabilir zaman ayarlı tapaya ve delici harp başlığına sahip Tolun P ateşlendi. İki kat betonu deldi, hedeflenen katmanda etki gösterdi. Güçlendirilmiş beton hedeflere karşı geliştirilen Tolun P, Aselsan tarafından geliştirilen Asaf sert hedef tapasıyla da donatıldı. Tolun farklı hedef ve ihtiyaçlara göre şekillendirilebilir mühimmat, Tolun derin taarruz mühimmatları Aselsan'ın geliştirdiği SADAK-4T çoklu taşıma salını aracılığıyla hava platformlarına çoklu sayıda yüklenebiliyor. Bu sayede tek sortide tek veya birden fazla hedefe eş zamanlı angajman imkanı sağlanıyor. Gece ve gündüz farklı hava şartlarında görev yapabilen Tolun, Türkiye'nin hava platformu destekli derin taarruz kabiliyetlerindeki yerli ve milli sistemlerinden biri olacak.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Rezidansın 14. katından düşen üniversite öğrencisi hayatını kaybetti. Olay saat 5 sıralarında İstanbul Kağıthane'de yaşandı. Yahya Kemal Mahallesi'nde bulunan rezidanstan bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ölen kadının kimliğinin belirlenmesi için rezidansta çalışma başlattı. Ekipler 14. kattaki 122 numaralı dairenin kapısında anahtar buldu. Daireye giren polis kişisel eşyalar üzerinde yaptığı incelemede hayatını kaybeden kişinin 26 yaşındaki üniversite öğrencisi Nisa Nur Oğlu olduğunu tespit etti. Nisa Nur'un düştüğü anlar ve sonrasında yaşanan panik anları güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri genç kızın daireyi konaklama uygulaması üzerinden kiraladığını da belirledi. Olay yerinde yapılan inceleme sonrası üniversite öğrencisi Nisa'nın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatılırken Nisa Nur'un kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.
3: A Haber Radyo.

0: İyi akşamlar, Sebep Sonucu hoş geldiniz. Kıbrıs'taki gemi kazasını konuşurken bu kez de Silivri açıklarından bir gemi kazası haberini konuşacağız. Silivri'nin 18 mil güneyinde Kocaeli'den Aliağa'ya yol alan Alsu tanker gemisi, İskender Limanı'ndan Karadeniz Erelisi'ne seyreden metal yüklü Tuğberk İmamoğlu adlı gemiye çarpıyor. Şu an için gemi mürettebatından haber alınamadı. 10 kişi kayıp, personelle irtibat kurulamıyor. Ayrıntılara bakacağız. Geminin 11 dakika içerisinde battığı söyleniyor ama ortada pek çok soru işareti var. Aksu gemisinin İmamoğlu gemisine çarptıktan sonra bölgede yardım için beklemediğine dair iddialar var. Bunların hepsini konuşacağız. Hemen konuklarımı tanıtayım. İrfan Kayaürger bizimle. İrfan Hocam hoş geldiniz.
1: Merhabalar, iyi yayınlar dilerim.
0: 2 gün üst üste hocam Akdeniz'de 20 kayıp var.
1: Yani teknik boyutlarını uzmanlar açıklayacaktır tabii. Bu çok elbette spesifik bir mesele.
0: Elbette. Ama üst üste gelince de insan hakikaten düşünmeden edemiyor. Kemal Olçer, Kemal Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim, iyi geceler.
0: Teşekkür ederim. Ekrem Kızıltaş, Ekrem abi hoş geldin.
3: Hoş bulduk efendim, iyi yayınlar.
0: Sağ ol. Hilmi Taşdemir de bizimle. Hilmi hoş geldin.
4: Hoş bulduk, hayırlı akşamlar.
0: İki günüz üst üste gemi faciasını konuşuyoruz. Bu arada Kıbrıs Ulaştırma Bakanı da görevden alındı.
4: Evet.
0: Pazartesi günkü yayınımıza bağlanmıştı. Pek çok sorumlulukları vardı yani üzerinde. Tabii ki Ulaştırma Bakanı olarak konuşuluyor ama o da bunu ifade ediyordu. Yani istenirse istifade ederim diyordu. Eğer bununla ilgili bir şey olursa diye, bir gelişme olursa diye. Kıbrıs'taki gemi faciasıyla ilgili gelişme de bu. Hemen bir olay yerine gidelim mi arkadaşlar? Numan hazır mı? Numan Erşan'a uzanalım. Numan merhaba.
5: Melih Altınok. Merhabalar Melih Altınok, iyi akşamlar ve yayınlar diliyorum. Geride bıraktığımız saatlerde aslında birkaç gelişme oldu. İstanbul Valisi buradaydı ve dün gece saatlerinde 03.15 sıralarında Marmara Denizi açıklarında, yani şu anda bulunduğumuz Silivri'ye yaklaşık 18 mil yani 30 kilometre uzaklıkta bir gemi kazası meydana gelmişti. Sizin de belirtmiş olduğunuz gibi daha 2 gün öncesinde Kıbrıs'taki gemi kazasında konuşurken Silivri'de de bir gemi kazası geldi ve aynı şekilde yine şu anda mürettebat aranıyor. İçinde bulunduğumuz dakikalarda halen gemi ulaşılmış değil. Şimdi bir yandan olay yerindeyiz biz. Gemi şu anda Silivri'ye yaklaşık karadan, bizim bulunduğumuz yerden 1,5 kilometre yakına kadar getirildi. Buraya demirlendi ve çevresindeki gözetleme ve aynı zamanda soruşturma başlatıldığı için çevresinde kazaya dair incelemeler başlatıldı. Şimdi o görüntülerimizi sizlerle paylaşalım. Gemi şu anda hemen arkamda, kameraman arkadaşımdan rica edeceğim sizlerle paylaşması için. Bir yandan da ben size bugün olan detayları paylaşmak istiyorum. Dediğim gibi dün gece saatlerinde Silivri'nin yaklaşık 18 deniz mili güneyinde Türk bayraklı Alsu tankeriyle, şu anda görmüş olduğunuz gemi Alsu gemisi ve Tuğberk İmamoğlu isimli ticari kargo gemisi henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı ve çarpışmanın ardından Tuğberk İmamoğlu gemisi yaklaşık 11 dakika içerisinde sulara gömülürken gemide bulunan 10 Türk personelle irtibat tamamıyla kesildi. Kazanın hemen ardından bölgeye kıyı emniyeti, sahil güvenlik, Marmara ve Boğazlar Komutanlığı ile deniz kuvvetlerine bağlı unsurlar sevk edildi. Havadan helikopterler şu anda enkazın olduğu yerde aramaları halen sürdürüyorlar içinde bulunduğumuz dakikalarda ve denizden ise çok sayıda arama kurtarma botu ve askeri gemi yaklaşık 900 metre derinliğe sahip bölgede kayıp 10 denizciyi bulmak için zamana karşı aynı zamanda yarış yürütünde belirtmek istiyorum. Kaza sonrası ilk incelemelerde şu anda ön tarafımızda işte ekranlara verdiğimiz demirli bulunan Alsu gemisinde ciddi bir hasar tespit edilemedi Melih Altınok. Geminin kaptanlarının kaza öncesinde telsizden iletişim kurduğu ve ortaya çıkan ses kayıtlarında yön uyarısı yapıldığı da aynı zamanda belirlenmişti. Geride bıraktığımız saatlerde ekranlara getirmiştik. Kaza ile ilgili ise Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli bir soruşturma başlatılmıştı Melih Altınok. Şimdi aslında yayınımıza devam ederken şu detayı da eklemek istiyorum. Geride bıraktığımız saatlerde İstanbul Valisi Davut Gül buradaydı. İlk önce burada bekleyen aileleri ziyaret etti. Onlarla beraber konuştu. En son ne zaman görüştüklerini, ne zaman haber alabildiklerini görüştü. Sonrasında ise bir açıklama yaptı. Şu anda biz göremiyoruz fakat bulunduğumuz yerden 30 kilometre açıklıkta arama kurtarma operasyonları kesintisiz bir şekilde devam ettiğini belirtelim. Şimdi 19 adet yüzeyer unsur şu anda tankerin tam olarak suya indiği, suya gömüldüğü yerde şu anda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bir deniz kuvvetleri gemisi, TCG arama kurtarma ve tarama unsuru olan bir gemi şu anda orada. 7 sahil güvenlik botu, 3 kıyı emniyet unsuru, 8 diğer destek ve yüzer unsur, yani sivil, izari bot ve gemiler gibi. Aynı zamanda hava unsurlarından ise 5 helikopter, 2 İHA ve 1 arama kurtarma uçağı şu anda içinde bulunduğumuzda saatlerde denizden 30 kilometre uzaklıktaki tankerin bulunduğu yerde arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor Melih Altınok. Şimdi aynı zamanda bizim bahsetmemiz gereken bazı durumlar var. Şimdi onlardan bahsetmek istiyorum sizlere. Şimdi bir yandan çarpışan gemiler biliyoruz ki Kocaeli'den Alaya'ya giden Alsu isimli Türk bayraklı kimyasal madde tankeriyle İskenderun'dan Karadeniz Ereğli'ye giden Tuğberk İmamoğlu isimli Türk bayraklı dökme yük gemisi çarpışmıştı. Şimdi Melih Altınok, bizim görüşmemiz gereken aslında iki önemli başlık var. Şimdi birincisi hasar durumu ve batma. Şimdi biliyoruz ki bu tür durumlarda, yani hasar alan bir geminin acil durum düğmesine basıldıktan sonra, acil durum uyarısı verildikten sonra filikalar aniden, yani birden suya atlatılıyor. Ve orada olan mürettebat kaza anından hızlı bir şekilde kurtulması için oradaki filikalardan yararlanma durumu olabiliyor. Tabii şimdi burada aslında saniyeler oldukça çok çok önemli. Filikalar suya iniyor fakat gemi o kadar hızlı bir şekilde batıyor ki şu anda oradaki mürettebat içine binebildi mi yoksa binemedi mi? Aslında önemli sorulardan bir tanesi bu. Diğeri ise hasar durumu, aynı zamanda batmayı konuşmuştuk. Batık lokasyonu. Şimdi burada deniz derinliği 800, 900 hatta 1100 metreye kadar, yani 1 kilometre 100 metreye kadar derinliğin olduğu söyleniyor. Şimdi batık gemi tespit cihazlarıyla radar emareleri üzerinde teyit edildiğini belirtmiş olalım. Fakat içeride şu anda aşağıda neler oluyor? Bizler de son dakika bilgilerini aktarmak üzere Silivri'den haber nöbetimize devam ediyoruz Melih Altınok.
0: Numan Erşen Karaca Silivri'den aktardı. Melih. Teşekkür ederiz Numan. Numan

0: var galiba Ekrem abi. Soru mu soracaksın Ekrem?
1: Ha, bir soru sormak için. Numan, bu batan geminin kayıp personeli sayısı 10. Acaba toplam sayı o muydu? Yani o gemiden hiç kurtulan olmadı mı?
2: Şimdi şöyle, bize verilen rakamda, yani toplamda içerisinde kaptan, yedek kaptan olmak üzere toplamda 10 personel olduğu söylendi. İçinde bulunduğumuz dakikalarda sayıyla alakalı herhangi bir değişim yok. Yani sabah saatlerinde, biliyorsunuz ki dün gece saatlerinde batmıştı bu gemi. Arama çalışmaları halen devam ediyor. Gemiye ulaşılmaya çalışılıyor. Evet. Fakat şu anda elimizdeki resmi rakamlar isim isim belirtildi ve 10 kişi arama çalışmaları devam ediyor.
0: 10 kişilik mürettebatı var ve 10 kişiden de haber alınamıyor gemide. Numan, teşekkür ederiz. Sen oradasın, yine herhangi bir gelişme olduğunda da bize aktarırsın. Kemal Hocam, konu şu anladığımız kadarıyla. Şimdi biraz sonra konuşmaları da dinleyeceğiz. Tuberk İmamoğlu gemisinden Alsu'ya telsizde uyarı yapılıyor. Alsu diyor, iskeleye kır diyor. Yani belli ki üzerlerine geldiğini fark ediyor o Alsu gemisinin. Kır, iskele tarafına kır diyor. Tamam diyor Alsu'dan da, okey diyorlar. Tamam, kırıyoruz diyorlar ama kıramıyorlar. Belli ki ön kısımdan, bugün A Haber batan geminin sahibiyle de, armatörle de röportaj yaptı. Ön kısmından yara aldığına dair bir teori ortada. Evet,
3: tabii o net bilinmiyor ama şöyle bir şey var.
0: Yani bunları birleştirdiğimizde tabii bilmiyoruz da işte.
3: Kaza gibi gözüküyor değil mi, normal? Kaza,
0: yani
3: çarpışma gibi.
0: Bir gemi üstüne geliyor, batan geminin üstüne geliyor. Karşı gemiye diyor ki kır, iskeleye kır diyor. Yani bundan ne anlarız? Üstümüze geliyorsun, kır anlarız değil mi? Alsu gemisi de evet tamam kırıyoruz diyor. Demek ki kıramadı ve geçirdi ön kısımdan. O
3: telsizdeki
0: yani
3: ses tonunu dikkat ettiniz herhalde. Biraz panik vardı. Yani artık iskeleye kır ifadesi çok yüksek tonda çıkıyor. Normalde kaptanlar telsiz konuşması yaparken pilotlar gibidir, sakin konuşur. Ama orada bir ton yükselmesi
0: yaklaşmış
3: var.
0: Demek.
3: Çok emergency bir durum var. Çok acil bir an var. Artık kurtarma şansları da yok gibi gözüküyor. Dolayısıyla yandan geçip gitmesi gereken gemi üstüne doğru gelmesi şu anlama geliyor. Karşı taraftan cevapta geldiği için. Demek ki artık kurtarma şansı yok.
0: Yok son ama bir... tamam da diyor. Bir dinleyelim mi Kemal Hocam?
3: Tamam.
4: Alsu. Alsu iskeleye kır. Alsu iskeleye kır demiştir. Alsu, Tuğbet İmamoğlu. Tamam, tamam, anlaşıldı. Alsu. Alsu iskeleye kır. Alsu iskeleye kır demiştir. Alsu, Tuğbet İmamoğlu.
0: Sizin dediğiniz gibi İmamoğlu diyor ki, İmamoğlu gemisindeki, bak iskeleye kır diyor. İskeleye kır demiştim diyor. Öbür taraf tamam diyor ama herhalde çok yaklaştığı için evet, kırsa bile kurtaramayacak bir seviyeye
3: onların
0: geliyor.
3: Onların dönüş sahası çok geniş.
0: 100 metrelik gemi.
3: Tabii. Evet. Dönmesi için çok daha geniş bir alan lazım. Kaç kilometre gerekir bilemiyorum şu an ama artık o kadar yaklaşmışlar ki birbirine, kırması bile belki kurtarmayacak bir durum yaratmış. Bir de şimdi tabii kilitlenme, yani dümende bir kilitlenme yaşandı mı onu da bilmiyoruz. Işıklandırma muhakkak ki var ki fark etmişler birbirlerini. Bir de gemilerde sensörler vardır. Uzak mesafeden
0: tespit yaparsınız. Tabii tabii, yani zaten gözü tabii, bırakın yani radarla da bakıyorsunuz.
3: Tespit, teşhis ya da tanıma vesaire, bu hikayeler çok rahat şekilde yapılabilir. Hele bu dönemde çok daha önemli üst seviye teknik donatım var. Gözle de görmek mümkün ama o kadar yaklaşmışlar ki birbirlerine. Gece sabah saat
0: 3.59.
3: Sabaha karşı 4, zifiri karanlık. Henüz daha tan yeri ağarmamış ve tam Marmara'nın ortasında.
0: Kap karanlık bir deniz. Evet. Yani bilenler de biliyor, ortasında. Şimdi bazen biz Marmara iç deniz gibi geliyor ama yani karanlık deryasının içerisindesiniz gece vakti. İskelede birilerinin olmama ihtimalini ortadan kaldırıyor mu bu telsiz konuşması? Görmüşler ki.
3: Normalde denizcilik sektöründe olanlar bilirler. Muhakkak bir gözcü olur gemilerde. Yani kaptanın dışında. Çünkü kaptan kapalı bir köşkte. Önü cam elbette. Onun avyonik sistemlerini falan kontrol ediyor. Başka işler o. Ama mutlaka bir gözcü.
0: Yani gözle de bir bakılır.
3: Tabii gözcü olur yani iskelede. Dolayısıyla bir de tabii yük önemli.
0: Burada yani saç var, çelik saç var.
3: Rulo saç istedik. Ve rulo saç. Tabii kırma anı çok keskin bir kırma olduğu için, tıpkı o Girne açıklarında batan gemideki hikaye gibi, o da çok ani bir kırmadan dolayı suyun olduğu tarafa kırdığı için suyla beraber yan yattı çok ani bir şekilde. Buradaki saç yüklü, rulo saç yüklü olan ağır tonaj o kırmadan dolayı yerinden çıktı iddiaları var bir tanesinin.
0: Bir tarafa yığılır ve yığılır geminin ve tüm dengesini bozar. Zaten şu da konuşuluyor. Şimdi 11 dakikada bat

0: batmasının bir sebebi de gemilerde bölmeler var. Su bastığı zaman bir bölmeyi basacak, diğer bölmeye gelmeyecek. Yekpare bir ambar varsa su girdiği zaman bütün ambara su doluyor. Bunlar da eski gemilermiş. Kuruyuk evet. Muhtemel.
1: Kuruyuk gemisi tabii.
0: Yani büyük, yenilerde o bölmeyi yapmışlar Ekrem abi. Su birinci bölmeye geldi mi sadece oraya doluyor. Tabii. Öbür tarafa geçmiyor ama eski gemilerde yani yok diyorlar.
2: Eğik vaziyette de olsa güvenli bir limana doğru hareket edebilirsiniz.
0: En azından süre tanır.
2: Dolayısıyla burada hakikaten üst üste gelen 3 tane şey var. Birisi görüş yok. Görmemişler birbirlerini. Çok yakın mesafede fark etmişler. İkincisi yük konusu çok kritik. Yani yükleme dengeli yapıldı mı yapılmadı mı? Yüklemeyle ilgili yükleyen firmalar bununla ilgili bir takım tutanaklar tuttular mı başlangıçtan itibaren? Yani kalkışa hazır yükleme yapıldı diye. İşte üçüncüsü de ani kırma. Ani kırmadan dolayı kaptan tabi burada kaptan hatası var yok daha söyleyemeyiz. Dolayısıyla böyle bir ani kırmadan mütevelli kırılan yük dengesini bozdu geminin. 11 dakika o kadar hızlı bir süre ki.
0: Tabii.
2: Yani bazı gemiler saatler alır batması. Dediğiniz kapaklı sistemden dolayı bu o kadar çok hızlı batmış ki üzerindeki tonajın bir tarafa doğru meyil etmesi aşağı doğru ayağına taş bağlanan bir insan gibi canlı çekmiş gibi çekmiş aşağı doğru muhtemelen. Onun için burada çok trajik konu. Teknik anlamda tabii denizciler çok daha rahat açıklayacaklar. Kaptan uzmanlarımız çok iyi açıklayacaklar ama Marmara bir iç deniz. Çok yoğun bir atmosferik koşul da yok. Çok yüksek dalgalanma da mümkün değil.
0: Bir durumda...
2: Açık deniz olduğu için Rota Hürmüz gibi değil. Yani Basra'daki gibi günde yüzlerce geminin eskiden tabii geçip gittiği bir noktada değil. Çok açık denizlerde güzergah çok rahatlıkla belirlenebilir. Birbirlerine doğru gelen iki zıt istikametten gemi var ve koskoca denizde kafa kafaya çarpışıyorsunuz. Bu artık enteresan bir durum ortaya çıkartıyor.
3: Normalde araçlarda bile belli bir risk oluşturduğu zaman şey yapıyor, sensörler devreye giriyor. Burada da bu tür gemilerde işte 500 metrekare, 1 kilometre kare ya da 100-200 metre kare bir sensör devreye girmiyor mu?
0: Olmalı hocam, tabii
2: radar,
0: ki var.
2: Radar diyelim hocam ona, yani radarların mutlaka tespit etmesi lazım. Yani kendi üzerine doğru yaklaşan bir cismi o radar operatörleri, işte 10 kişi demiştiniz Emir Ettebat hocam. Evet. Onun bir tanesi kaptandır, biri yardımcı kaptandır. Gözcüler. Onlar geceli gündüzlü vardiya şeklinde çalışırlar. Makinistler vardır, motoru çalıştıran. İşte güverte personeli vardır, işte arka ve ön kısmı kontrol eden. Bütün bunların tabii mühendisler, çalışanlar, hizmet yapan aşçılar vesaire. Bunların hepsinin görevleri vardır. Her birinin görevi farklı. 10 kişilik bir mürettebat bu tonajlı bir gemiyi yönetebilir mi? Yönetebilir. Geçen sordum bir uzmana. 8 kişi var diye şeyde katamarada battığında yeterli mi dedim bu sayı?
0: Ama
2: yeterli
0: orada çok dedi. Yolcu vardı bir de. Şimdi o 8 kişinin sebebi bu. 100 metrelik bir gemi bu.
2: Evet.
0: Yani burada yolcu yok, burada yük taşıyor. Dolayısıyla personel sayısı dediğiniz işleri üstlenecek insanlardan oluşuyor. Makinisten.
2: Tabii yolcu
0: teknik
2: değil.
0: Yani, yapacak. Yolcu oldu mu mürettebat sayısı da artar, o açıdan söylüyorum. Evet. Gerçi orada da eksikmiş de işte. Bence fare gibi gemiyi onlar işte, terk etmişler. Kimse yardım etmemişler. Bir de bu arada o Kıbrıs'tan söz açılmışken sözünüzü unutmayın. Ekrem abi, o Kıbrıs gemisinde, Kıbrıs'ta batan gemide daha kaza olmuş, geminin üstüne çıkmışlar. Şimdi bir kişi bulundu o gemiden. Muhtemelen içinde kaldı insancıklar, çıkamadılar diye. Telefonla çekim yapıyorlar ya. Ya içeride birileri olma ihtimal var. Camı bir kırın, bir bakın. Çıkmış o eline bir tane telefonu, videolarını biz de yayınlıyoruz. İşte ona laf söylüyor bilmem bir... Ya... Hakikaten delirmişler bu insanlar. Bu sosyal medya insanları delirtti Kemal hocam, farkında mısın?
2: Tabii ya.
0: O yani demiyor içeride kırayım camı. Çoluk çocuk birisi var mı, birine bir faydam dokunur mu? Almış videoyu, selfie çekiyor. Birilerini çekiyor. Ya hakikaten delirdik biz, ruh hastası olduk. Kendini ben buna korumuş. Nasıl bir çözüm bulunacak? O gemide kurtulanlar, video çekip yayınlayanlar düşünmüyorlar mı bunu? Onların yakınları sormuyor mu bunlara? Sen video çekip tık alacağım diye uğraşacağına, şu geminin içinde kimse var mıydı, birine yardım edebilir miyim diye bak.
3: Hangisi daha kıymetli?
0: Ya çok haklısın. Hakikaten biz delirdik değil mi hocam? Yani ben bunun başka bir izahını falan görmüyorum.
2: Araba kazası oluyor. İnsanlar içinde arabanın, dumanlar çıkıyor, kamera çekiyorlar. Yani o görüntüyü alıp aktarmak mı, yoksa o adamı alıp çıkartmak mı dışarıya?
0: Ya şimdi yani burada onların sinirleri minirleri de yalan bence. Şimdi sinirlenmiş, trafikte kavga ediyor, elinde telefon. Sinirlenip birisiyle kavga eden Ekrem abi yanılıyor muyum ya? Telefonla bir şey mi çekmeyi düşünür? Yani o yaptığı delikanlılık falan da yalan bunun. Telefonu almış. Bilmiyorum artık bunun sonu nereye doğru gidiyor. Sağlıklı yeri gelmişken
2: değil.
0: Söyleyeyim dedim
2: sağlıklı
0: ama.
2: Değil. Mesela çok ben şeylere bu. Baktım. Ölen vatandaşlarımıza o katamarada girin açıklarındaki. Yani yaşlı insanlarımız var, gençler var. Bir de kayıplara baktım. 20,
0: çocuk
2: 18,
0: var ya.

0: Çocuk var, yaşlı teyzelerimiz var, 3-4 tane amca var yaşlı. Ya bunlar belli ki bir yere tutunup kalmışlar. İçlerinde sağlıklı yaş olarak 30'lu yaşlarda insanlar da var. Muhtemelen onlar kurtarmaya çalıştılar o yaşlı insanları. Onlar hayatlarını kaybettiler belki de. O esnadaki şeyi düşünün, sahneyi, senaryoyu. Yani insan evladı olan oradan birini alıp çıkartmaya çalışırken belki de kayboldu. Vefat etti demeyiz ama kayboldu. Yani şimdi oradaki insanları kurtarmak durumunda olan insanların kendini garantiye alır almaz cep çıkartıp telefonu çıkartıp çekmeleri ve bunu
1: İhtiyaten da yayınlamak. Bakmak lazım. Biri kalmış olabilir dediğiniz gibi. Yani tabii. İçeride bir camı...
0: Ya bizde öyle bir şey yok mudur? Hep yıllardır söyleriz ya gemiyi batar yani önce kadınlar ve çocuklar değil midir? Tabii. Kayıplara bakın kadın çocuk var. Ölenlere bakın kadın ve çocuk var. E sen sapasağlam 30 yaşın adamsın bir de orada haykırıyorsun hakikaten. Yani diyor ki işte eleştiriyor bir de. Ya önce kaptan kaçtı sonra o kaçtı.
1: Bir sen dur abi ya. 5 dakika olmuş bir dur gemi var.
0: Sen de kaçmışsın yani. Ha, görevin değil elbette ayrı bir konu ama vicdanen bu tür vakalarda acil hallerde.
1: Bir anne var anlattı işte iki tane çocuğunu yazık kaybetmiş içimiz parçalandı. Ne can yelekleri vardı diyor ne. Kalmış o çocuklar.
0: Tabii bu işler bir soluklansın ondan sonra çok anlatacağımız şeyler var bunun içerisinde ama yani kaplarından tut en alttaki o çimacıya kadar sorunlar var. Şimdi bu gemi de iki tane ticari geminin çarpışması
1: konusunda. Bilmiyorum hocanın sorduğu noktadan bir şey eklemek istiyorum bir de o. Hani şey dedi ya sinyal veya radar sensör, gemiyi radar görmedi mi diye. Bu batan gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçtikten sonra sinyallerini kesmiş hocam.
0: Ya o da ayrı bir dert ya şimdi. Niye
1: görünmüyor yani. Normalde şimdi biz o Ekrem abi gösteriyoruz ya şu rotadan geldi şu rotadan geldi diye. Şu gösterdiğimiz şey kayıtlı ama Tuberk İmamoğlu gemisinin Çanakkale Boğazı'ndan girdikten itibaren o sinyalini kestiği, görünmediği iddia ediliyor. Yani böyle bir durum
2: şimdi
1: var.
2: Şimdi şu mevzuyu... Sakladığı bir şey mi var? O mu akla gelmesi lazım?
0: Yalnız burada bozuk bir hareket
3: yok. Yani. Seyir sefer talimatlarına yahut da bağlayıcı hukuk kurallarına bir aykırılık var. Sonra burada her iki geminin de personelinin ihmali var. Gayet açık yani yoksa açık denizde, ışıklandırma olduğu ortamda, radar olduğu ortamda, gözcülerin takip etmesi gereken bir ortamda bu çatışmanın olmasında olağan dışı bir durum var. Ben karşılıklı ihmal olabileceği kanaatindeyim.
4: Kemal belki. Hocam bu gemi hani dümen kilitlenmesi falan diyoruz ama Alsun hareketleri şeyde radarda var. Dikkat ederseniz tabii bayağı ciddi manevralar yapıyor
0: şimdi
4: orada.
0: Şurası 3 kilometre dersek ya şurada bir 6 kilometre mesafe kat edip şurada bir herhalde kısa değerlendirme yaptılar.
1: Değil yani mi? Ne oldu gördüler, biz çarptık tabii. Bir şey mi oldu
0: kazayı
1: diye.
0: Gördüler batışı gördüler. Çünkü buradan buraya gelmek 11 dakikada ancak şuraya gelirsiniz muhtemelen değil mi? Görüntü var batış gözüküyor. Ve ilerliyorlar. Şurada bir düşünme, değerlendirme yapıp Çanakkale'ye doğru devam edip orada
1: evet,
0: bir...
1: Evet, kaptanımız da geldi. Hoş geldiniz.
0: Durum değerlendirmesi.
1: Mustafa Can bizimle. Biz konuşmaya başladık hocam.
3: Evet, uzmanının konuşması lazım aslında.
1: Evet, bekliyoruz. Gelsin de konuşsun diyor hocam. İşte şimdi geldi, şimdi konuşturuyoruz yani. Hoş geldiniz. Bunlar batan geminin...
5: Yok, benzerleri. Benzer. Şu batan geminin benzeri, bu da tanker benzeri diyelim.
1: Evet hocam. Şeyi konuştuk hocam. Şimdi size de onları tek tek zaten soralım. Uzman sizsiniz. Bu gemiler birbirini nasıl oluyor da görmüyor? Küçücük teknelerde uyarı var. Bir gemi yaklaşırsa...
5: Çubuksuz konuşmuyorum hemen... ben.
1: Evet abi çubuk var mı?
0: Kısa çubuk var hocam isterseniz şöyle vereyim.
5: Uzun hemen lazım.
1: Çubuk. Siz de alın böyle alın lütfen.
5: Böyle simülasyonu dakika dakika yapalım istiyorum ben. Konuşmalar da geldi bugün. Onları
0: telsiz
5: da
0: konuşmalı.
5: Evet.
1: Evet. Onları da işte zaman zaman gelelim. Şimdi program başladı otomatikman gittik. Yani evet. Tabii ki sizin istediğiniz gibi gitmek isterim ama seyirci de var ya.
5: Seyirci
1: beraberce gidelim işte
5: seyirci. Seyirciyi sıkmadan anlatayım.
1: Bir daha tekrar ne yapıyor bu adamlar demesin seyirci bize. Getirecek misiniz çubuğu? Geliyor hocam. Çubuk gelene tamam. Kadar siz soruya bir cevap verirsiniz. Şimdi niçin bu sinyal birbirini görmüyor gemi?
5: İkisi de görüyorlar ve birbirleriyle konuşuyorlar. Böyle bir sıkıntı var. Ben bu konuşmaların da olduğunu kıyı emniyetinden doğruladım. Bana haritayı açabilir misiniz hemen. Acaba?
1: Samet haritası.
5: Yani o bölge haritasını ve gemilerin pozisyonunu. Evet. Burada durabiliriz. Aslında biraz daha yukarıda oluyor olay. Şimdi Körfez'den gelen tanker yüklü bir vaziyette trafik hattının 90 derece trafik hattından karşıya geçip Çanakkale hattına geçmeli.
1: Aksu gemisi.
5: Evet, Alsu gemisi. Ancak bir, çapraz ilerliyor. İki, gemiler birbirini, gemilerin üstünde göstereyim mi?
1: Olur hocam, nasıl istiyorsanız.

0: Ya da orada kürsüde de gösterelim.
1: Alalım onları buraya.
2: Evet.
1: Şöyle.
2: Şunu
1: tamam.
2: İmamoğlu sayalım.
3: Buradan biz de görelim.
1: Tamam hocam.
2: İmamoğlu gemisi yaklaşık çatışmadan 5 dakika evvel diyor ki sana demedim mi diyor, konuşmadık mı iskeleden.
4: İskeleye kır.
2: İskeleye kır. Kır aslında dümeni kırmak alıp kırmıyor. Dümeni iskeleye çevir diyor. Normalde denizde çatışma tüzüğü der ki manevralarınızı çok belirgin yapın. Ben haritayı da gördüm. Haritada yani ECDIS dediğimiz elektronik haritada Altus gemisinin 20 derece döndüğünü görüyoruz. Şöyle. Ve ilerlemeye devam ediyor. Bu gemi de normal hattında ilerlemeye devam ediyor. Ve panikle ben sana iskeleye kır demedim mi diyor. Evet. Öbür gemi tamam tamam diyor ama bir dakika sonra buradan giriyor gemi.
1: Arka tarafından mı giriyor?
2: Ambarlarının olduğu yerde. Yani. Geminin yükü tam şöyle pozisyon. Geminin yükü coil dediğimiz çelik yükü, sarılmış rulo saç, rulo saçlar. Evet, ambar dibinde. Mesela buğday yüklü olsaydı bu gemi bu kadar hızlı batma şansı yoktu. Dolu olacaktı, stif olacaktı. Ambarlara basacaktı yük. Burada dibinde ambarları ters sıkıyor. Yukarıdan içeri doğru sıkan, gemiyi de kırmaya çalışan bir yükten bahsediyoruz. Bir de buraya ambar miktarı kadar deniz suyu girdiğini düşündüğünüzde gemi çok kolay kırıldı ve battı.
1: Yükünün ağır olması şimdi, doğruymuş. Evet.
2: Saat 3.15'te bu kaza oluyor. 3.26'da gemimiz battı, ters döndü. Filikaları kurtuldu otomatik release'lerle. Gemiden atılmadı bunlar. O kadar hızlı olduğunu düşünüyorum ki batmanın. Köprü üstünde konuşan nöbetçi kaptanın gemiden inmeye, atlamaya bile vakti olmadığını düşünüyorum. Şimdi EPIP dediğimiz gemiden ters döndüğünde, battığında yaklaşık bir 10 metre indiğinde kurtulur. Aynı can salları gibi, can filikaları gibi yüzeye çıkar. Ve ben battım, emergency, acil durum sinyalleri verir. Bizim de Ankara'da merkezde bunları dinlerler. Hı hı. Dinliyorlar, 3.26'da sinyal geliyor. Bakın gemi battı, 10 metre girdi, çıktı, sinyal vermeye başladı. Yani 03.15'te çarptım diyor Altus'un kaptanı. Bu demektir ki 6-7 dakika içinde gemi battı.
1: 11 dakika sonra sinyal gidiyor, daha önce de batmış olması.
2: Evet, batmış olması gerekiyor. Filikalar ve diğer can salları yine yaklaşık 10 metre aşağı indiğinde release oluyor kilitleri, bırakıyor kendini. Onlar da boş olarak yukarı çıkıyor. Eğer gemiden köprü üstündeki arkadaş atlamış olsaydı hiç olmazsa filikanın içinde onu bulmuş olacak.
1: En azından onu bulurduk değil mi?
2: Şimdi 3.26'da bu olay oluyor. Ankara alıyor. Ankara önce şeyi arar. Kıyı emniyetini, VTS'i. Senin sektöründe böyle bir sinyal attık diye. VTS aramaya başlıyor. Ne var orada diye. Bu gemiyi buluyor. Yani o aynı bölgede Alsu adlı tankeri buluyor ve büyük bir ihtimalle onunla irtibata geçiyor. Ama bu gemi 3.46'da kazadan, bakın 3.15 kaza oldu. 3.26 gemi battı. 3.24 veya gemi battı. Ondan bayağı bir sonra ben adını bilmediğim bir cisme çarptım diyor. Ama adını biliyor. VHF konuşmalarında da
1: İskeleye kır demiş.
2: Alsu diyor. O İmamoğlu diyor. Evet. Birbirleriyle konuşuyorlar. İsmini de biliyor. Çarptığını da bilmiyor olma ihtimali olmadığını düşünüyorum.
1: O zaman şu soru hocam, yani birbirlerine o sinyaller verildi, gördüler. Evet. Onunla ilgili hiçbir problemimiz yok, anladınız.
2: Konuşuyorlar.
1: Konuşuyorlar zaten.
2: Yani sabahki verilerden şu vardı, uyuyor muydu, haberi yok muydu, bunlar vardı. Ama artık biliyoruz ki bunlar birbirini gördüler. Çatışma kurallarına göre yol vermesi gereken Alsu gemisi İskeleye dönmeyi kabul ediyor.

0: var. Neden bu kadar yakın geçiyorlar?
1: Bravo. Kolreg der ki yeterli çatışma tüzüğümüz yeterli bir mesafeden kendini gösterecek manevrayı yap. Şimdi bakın şöyle gidiyor gemi. Bu gemi sancağında gördü bunu. Aslında sancağında gördüğü gemiye yol vermesi gerekiyor. Fakat bu trafik hattında. Bu da trafik hattını geçmeye çalışan bir gemi. Konuştuklarında iskeleye dön diyor. Bu da kabul ediyor. Ve dönmeye başlıyor 20 derece. Fakat bu yeterli olmuyor. Şimdi bu gemi son anda bir sancak manevrası yapmış gibi bir iz var ama tam çıkmadı. Yani bir sorumluluğu vardır. Stand on dediğimiz o manevrayı gözleyen gemi yapması gereken değil. Gözleyen geminin de hiçbir şey yapmaması diye bir şey yok.
2: O da belki hızını artıracak.
1: Çatışma mesela. Halinde süratini artırabilir. Son anda sancak alabandayla geminin arkasını savurtturup kurtulabilir. Bu manevrayı da yaptığını düşünmüyoruz ama yani veriler tam net değil. Bunlar tam açıklandığında bunu da görmüş olacağız. Alsu gemisinin tüm radar bilgileri, VDR kayıtları şu an savcımızın da elinde, liman başkanlığımızın da elinde. Yarın büyük bir ihtimalle bir ağır bir sonuçla karşılaşabiliriz.
2: Evet. Mustafa Bey, siz gelmeden önce şu iddiayı söylemiştim, dile getirmiştim. Bununla ilgili bilginiz var mı? Çanakkale'den geçiş yaptığı zaman İmamoğlu gemisi sinyallerini kapatmış diyorlar. Görülmüyor diyorlar.
1: Bakın hiç önemli değil. AIS'i arıza yapabilir. AIS otomatik tanımlama sistemi arıza yaptı. Geminin ışıkları var. Bunun sancağında yeşil, iskelesinde kırmızı, silyon fenerleri var başında, kıçında. Gemiye baktığınızda nereye gittiğini anlıyorsunuz. Artı birbirlerini görüyorlar.
2: Görüyorlar zaten.
1: Trafik hattına girdiği için Alsu gemisi çok titiz ve dikkatli olması gerekiyor. Çünkü trafik hattından karşıya geçecek. Burası yol. Yani tali yoldan ana yola geçme durumunda tali yoldaki yol vermek zorunda. Durum bu merkezde. Yani büyük bir sıkıntı var. İnşallah herkes suçsuz çıkar. O 10 denizcimizi de
2: buluruz.
1: Biraz imkansız gibi duruyor bu arada. Yani hiç olmazsa bir tanesini bulabilseydik. Yani köprü üstünde bu konuşmayı yapan zabiti canlı bulsaydık bir de burada bizim sevincimiz olacaktı.
2: Evet. Diğer gemideki görevliler de herhalde konuşacaklardır. O gemide kaç kişi var?
1: O gemide de o civar 10-11 kişi vardı. Ama köprü üstünde bir ya da iki kişi vardır. Zaten VHF'den konuşmuşlar. İskeleye dönmüş. Yeterli dönmemiş. Hızını da kesmiş bu arada. 7.8'den işte 7.2'lere kadar da
2: düşürmüş hocam.
1: Yol da kesmiş.
3: Böyle bir kaza olma ihtimali yüzde kaçtır hocam açık bir denizde? Vallahi yaygın bir kaza tipi mi bu?
1: Türkiye'ye hiç yakışmıyor. Yani Türkiye'de 16 tane yüksek okul, 24 tane 2 senelik okul, üniversiteler var. Ve çok iyi denizciler yetiştiriyor. Bu tip kazalar bizim Türk denizcilerine artık hiç yakışmıyor. Bu olmaması gereken bir kazaydı. Yüzde olasılığı yani bir günde hayal edin en az 300 gemi bu durumda manevra yapıyor. Ve işte ilk defa oluyor bir senede, iki senede. 10 sene evvel de hatırlarsınız yedekli bir teknenin ortasından bir gemi girmişti. Evet. Yani bir gemiyi çekiyordu. Aradan girip arkadakini batırmıştı, çekilen gemiyi batırmıştı. Bu da mesela çok kötü kazalardan biriydi. Allah'tan orada kimse yoktu.
2: Açık denizde gemiler neredeyse ya kafa kafaya gidiyor.
3: Salı günü mesela şeyden gördüm ben Ortaköy'den. Şu Ukrayna'da Karadeniz'e vurulan bir gemimiz var diye bizim.
2: Onu çekiyorlardı.
3: Evet 7-8 tane değil mi? Romantor,
2: 6 tane gemi oluyor. 4.
3: Daracık bir yerde çok dikkatli bir şekilde kılavuz kaptanlar eşliğinde boşta gemi çeke çeke götürüyorlardı. Ve o trafik durmamıştı. Boğaz'da devam eden bir trafik vardı. Bu koşullardaki trafiği bile sağlayan denizcilerimiz Marmara Denizi gibi geniş bir denizde iki geminin gecenin bir saatinde neredeyse kafa kafaya temas etmesi çok olağan.
2: Ve birbirlerini de Mustafa Bey'in söylediği gibi fark yani konuşmuşlar bir de fark edilmiş birden de girilmiyor.
1: Şöyle de bir şey var.
3: Ya, şeyin altında bir şey aramıyorum da yani.
1: Arayabilirsiniz de. Yani Çanakkale'den çıkmış gemi kaptanı yorgun inmiş kamerasında istirahat ediyor. Haber vermiş riskli bir durumda beni uyandırın diye. Şimdi kaptanı yarın hapse atacak.

0: yazacaklar tahmin ediyorum ki. Yazmış jurnaline de beni uyandırın diye. Zabit uyandırmamış. Ben nasıl bu manevrayı yaparım diye. Ne suçu var gemi kaptanının? Şimdi bu bir. İki, Karadeniz'de biliyorsunuz şu anda ciddi bir Ukrayna'nın bizim gemilerimize saldırısı var. Yani bize ticareti kapattı. Nasıl ki bugün bir açıklaması vardı Zelenski'nin.
1: Rus hava sahasını
0: kapattım dedi. Ama bize de Karadeniz deniz havzasını kapattı. Bir tane gemimiz çıkamıyor yukarıya. İşin ilginci, Türk bayraklı bir konteyner gemisi gidemiyor Novorossiysk'e ama MSC'nin gemisi gidiyor. Türk bayraklı bir tanker Novorossiysk'e gidemiyor ama Chevron yükü ise bir Yunan tankeri gidiyor. Bunu vuramıyorlar.
1: Bu da çok önemli.
0: Evet. İsimler de verebilirim yani, doğru bilgiler. Bunlar Türkiye için benim kanıma dokunan şeyler. Yani Gürcistan'a giden gemiyi...
2: O kadar desteğimiz olmasına rağmen evet. Zelenski'ye...
0: Bu arada Ukrayna'ya. Sanki bizim dronlarımızla bizi vuruyorlar. Böyle bir de durum var.
1: Çok önemli şeyler söylüyorsunuz.
0: Gürcistan'a giden gemiyi giderken de vuruyorlar, gelirken de vuruyorlar. Türk bayraklı bir gemiyi. Yani bu üst üste o kadar çok oldu ki, Türk sahipli gemilerden bahsetmiyorum. Türk sahipli, yabancı bayraklı bizim 150'ye yakın gemi var. Bu 150 geminin şu anda hepsi, bakın bu Marmara'daki yoğun trafiğin ana sebeplerinden biri de Karadeniz'de olan bu olay. Bunlar yukarıya çıkamıyorlar, bekleşiyorlar. Bunlara bir bağlama yeri de verilmediği için veya çok pahalı talep edildiği için, günlüğü 2000-3000 dolarlar konuşulduğu için denizde dolanıyorlar.
1: Bu da bir yoğunluk yaratıyor, tehlike yaratıyor. Masrafı zaten...
0: Yine Karadeniz'de sıkıntılardan biri, bakın iki tane gemi geldi oturdu. Eğer trafik devam etseydi, risk biri alsaydı, bu arada hiçbir sigorta firması, Amerika gemisi olmazsa, yani Chevron yükü ya da MSC'nin yükü olmazsa sigorta da yapmıyor. Yani vuracak nasılsa diye. Böyle bu kadar çirkin bir olayı ben içime sindiremiyorum. Dışişlerimizin bu hususta ciddi uğraştığını da biliyorum. Ama Rusya'ya bunu söyleyen bize de neler söyleyebileceğini düşünebiliyorum. Allah dışişlerimize, Ulaştırma Bakanlığımıza ve armatörlerimize kolaylık versin.
1: Evet, büyük sorun.
0: Bu 150 tane Sea River Type dediğimiz gemiler Rusya'dan başka yere veya Ukrayna'dan başka yere gidemiyorlar. Ukrayna'ya giderlerse artık Sulina'yı da vurmaya başladı Rusya. Odessa'da da vuruyor gemileri. Ama buna ilk başlatan, ticareti durduracağım diyen Ukrayna oldu. Ukrayna'nın bir de şu rahatlığı var. Ben arkadan Avrupa'ya nasılsa buğdayımı yollarım, ayçiçeğimi yollarım. Ama Türkiye'ye gelişi oldukça zor ve pahalı. Bizim 2,5 milyon ton kömür almamız lazım. Bakın bugün Samsun'da sorun kömür fiyatlarını. Kömür oraya iner genelde. Oradan Anadolu'ya dağılır. Geçen sene 200 dolar olan kömür 240 dolar bugün. Dünya buğday fiyatları %20-30 yükseldi ve nereye gideceği belli.
1: Nasıl olsa Avrupa alabiliyor buğdayını. Evet, ama yoksul Afrika alamıyor aşağıda. Bravo, bizim üzerimizden bravo. Giden diğer ülkeler alamıyor.
0: Ve buğdayın çıkış yerinin illa da burası olması lazım. Çünkü Krasnodar dediğimiz güney bölgesinde yetişiyor buğday. Yani trenlere binip Murmansk'a, St. Petersburg'a çıkıp oradan büyük gemilerle dağılma inanılmaz yüksek maliyetler. Bu arada buğday deyip geçmeyin, Rusya dünyanın buğday talebinin 1/5'ini karşılıyor. %15 civarı. Çok yüksek rakamlar. Siloları doldu bu arada. Onlar da sıkıntıda, herkes sıkıntıda. Şimdi Rusya'da ben de senin hava sahanı kapattım ve bütün enerji yerlerini vuracağım diyor. Bu kış Ukraynalılara da zor geçecek ama bizim savaşta dahilimiz yok. Kömür pahalı olduğu için benim yoksul vatandaşıma da çok zor geçecek.
1: Çok önemli
2: konu. Şimdi işin küresel boyutu, uluslararası boyutu ayrı bir problem. Hem bir taraftan Hürmüz denklemi hem de burayı düşündüğümüz zaman dünya ticaretini de ciddi etkiliyor. Yani daha önceki Sayın Cumhurbaşkanımızın önderlik edip Tahıl Koridoru'nun açılması ihtiyacı tekrar hasıl oluyor gibi. Ama bu konuyla ilgili benim

0: iki sorun var. Bir, az önce sordum ama tam...
1: Benimle neye güldüğüme şaşırmasın millet. Şurası kırıldı hocam.
2: Gemi kaza yaptı kaza.
1: Kaza yaptı, o yüzden oldu. Neye elimizi atsak kusura bakmayın.
0: Şimdi normalde biz karayollarında giderken bile belli bir araççı yaklaştığı zaman belli bir mesafede sensörler ötüyor. Artık bu şey pahalı bir teknoloji de değil. Her araçta var.
2: Gemilerde de var.
0: Gemilerde de vardır yani
2: sensör,
0: mutlaka.
2: Sensör ötmüş, gemiler birbiriyle konuşmuş, birbirlerini ama, görmüşler.
0: Ama daha önceden ötüp işte o riskli alana girmeden...
2: Yok, çok önceden bakın 15 dakika evvel yaklaşık işte saatte 8 mil yapıyorsa 2 mil kala 2 mil manevra için bence son dakikalardır. Evet. Öbür gemi, yani rotasında olan, trafik hattında olan gemi, tali yoldan gelen gemiyi uyarıyor. İskeleye kır, dümenini iskeleye bas, rotanı iskeleye değiştir. O da 20 derece değiştiriyor. 20 derecenin yetmediğini görüyor. Onu da şöyle anlıyorum. Bakın şöyle gidersek bu geminin iskele tarafını, kırmızısını görürsünüz. Silyon fenerlerini görürsünüz. 20 derece döndüğünde böyle. Diyor ki ben sana iskeleye kır demedim mi? Çünkü hala sancağını görmedi. Yani yeşili görmeden rahat etmez gemi kaptanları veya zabitleri. Bu da tamam diyor ama daha gidip
0: refleksleri çok güçlü değil ya da
2: otopilottan eli alıp dümen basarken eğer ser dümeni yoksa o anda. Zaten 10 kişilik personeli 10 kişi bunların. Limandan kalkmış, büyük bir ihtimalle yoktu orada personel. Köprü üstünde gözcüsü de yoktu, şeyi de yoktu, serdümeni de. Ele alana kadar çarptı diye düşünüyorum efendim.
3: Yani peki tam hocam, şöyle kıvırabilseydi şöyle dönüp geçecekti
2: kural,
3: yanından ama.
2: Kural şöyle, yapması gereken şu, yol kesecek, yetmedi mi iskeleye basacak. Yani iskeleye basacak, arkasından dolanıp devam.
4: İçindeki ağır yük dönmeyi engeller mi hocam? Yani hayır. O hızlı kırmayı ya da hızlı kırmadan kaynaklı bir...
2: Hayır.
3: Batan gemide zaten o çelik saçlar var.
2: Çelik saç yüklü olan dönmüyor. Bu bir. Gemilerin manevrasını etkileyen unsur şöyle başlı olursa yanlış yüklemeden dolayı pervane ve dümen yukarıda olursa başa göre manevra kabiliyeti düşer. Öyle bir şey yok burada. İkisi de normal.
3: Sonra bir de şey konuşuyoruz. Gemilerin tek ambarında bölüm olduğu için yani su basması olacak işte ayrı ayrı bölümler olmadığı için hızlı batmış olabilir dedik ama burada da etkili oldu mu bu
2: tek
3: kaza?
2: Tek ambarsa bu ki öyle görünüyor. Kuruyor. Tek ambar baştan sona. Evet bu biraz daha
3: hızlandırdı o süreci.
2: Evet.
3: Çünkü çok hızlı. 7 dakikada geminin batması aklımız almıyor ama öyle olur diyorsun.
2: Rulo sac varsa bordasından kocaman bir yarık açtıysanız bu gemi 5 dakikada batar.
5: Peki Mustafa Bey, öncelikle bilginiz olduğu için sizin modeller de birbirine büyüklük olarak yakın. Bu iki geminin büyüklükleri, uzunlukları aşağı yukarı aynı mı?
2: Aynı, evet.
5: Peki efendim, şimdi bu Alsu'nun fotoğraflarını falan görüyoruz, görüntülerini görüyoruz. Baktığımızda herhangi bir çarpışma emaresi yok gibi. Daha çok sürtünme emareleri var gibi.
2: Güzel soru.
5: Dolayısıyla çarpışma anında diğer gemiye bu kadar büyük zarar verebildiğine göre, yani diğer gemide bir zafiyet olduğunu mu düşünmemiz gerekiyor?
2: Öyle düşünmüyoruz. Niye? Bir tanker. Tankerler dökmeci gemilere göre sızma olmasın çatışmalarda diye çift bölmeli yapılıyor. Yani geminin ambarıyla deniz arasında bir boş bölme daha var. Bu bir. İki, bu gemi eğer baştan buna vursaydı o birinci tankı deldirirdi. Evet. Bu gemiye de bir şey olmazdı. Her geminin başında bir çatışma sacı vardır. Çatışmadan doğacak olan durdurma çok kalın bir sac vardır enine ve o postalarla da desteklenmiştir. Baştan vasatına vurduğu için genelde yani gemiler denize göre yapılır, çatışmaya göre yapılmazsa. Ve gemilerde işte baş dalgalarla savaşabilsin diye bordadan gelen denizciler bir şey yapmaz gemiye, yalnızca sancak iskele yatırabilir. Bir olay daha var, eğer şimdi bu çatışma oldu. Ufak bir olasılık da coil yükü, rulo sac yükü eğer bağlanmadıysa iyi. O kopup

0: Bordadan fırlayıp o da batırmış olabilir. Bu da
1: yani o delmiştir geminin ön kısmını ve oradan su girmiş.
2: Rulo saç çünkü.
0: Evet, rulo saçlar işte düşünün şu yükseklikte 25 tondan bahsediyoruz. De, geminin en dibinde ve eğer iyi bağlanmamış, boşlukları iyi alınmadıysa bu da çok hızlı bir şekilde geminin batışına sebep olabilir.
1: Bir de bugün şey demişler, geminin alt kısmında böyle bir çıkıntı oluyor ya Mustafa Bey. Batan geminin sahibi armatürler öyle diyorlardı.
0: Bulb.
1: Bulb. O bulb karşı...
0: Bulb.
1: Bulb.
0: Bulb. Bulb. Ampul deyin. Oradan ampulden geliyor. Gelsin. Ampul gibi. Bulb.
1: O kısım çok sert olduğu için hani bizim gemiye vurdu, diğer gemiye bir şey olmamasının sebebi o olabilir diyordu ama... Çok şimdi, güçlü ihtimal değil.
0: O alttan, yok, alttan da üstten de iki taraftan da bir şey. Bakın bu gemi de buna vursaydı baştan rulo saç olan gemiye hiçbir şey olmazdı. Bir hafif sallanır, bir ileri geri giderdi o kadar. Birinin vasatından vuruyorsunuz. Diğer gemi tanker 2022 yapımı diri. Ha, yeni. Daha 4 yaşında böyle bir...
1: Fark var aralarında.
0: Sıkıntılı bir fark var evet.
1: Ha, şunu diyordu hocam işte şu kısım.
0: İşte buna bulb diyoruz.
1: Evet.
0: Bu ambara direkt girmiş olabilir o geminin. Bu arada İmamoğlu'nun geminin resimlerini gördüğünüzde videolarını bayağı bakımlı. Sajlarını postalarında çökme yok. Türk bayraklı gemilerde artık bakın bunu içtenlikle söylüyorum. Çok iyi inceleme yapılıyor. Çok iyi Türk Lloyd'u ve liman otoritesi ikisi de ayrıca ayrı ayrı inanılmaz denetimler yapıyor. Çünkü biz biliyorsunuz bir 15 sene evvel gri bayrak deneyimi yaşadık. Hatta siyah bayrağı. Ne demektir bu? Türk bayraklı gemiler başka limanlara gittiğinde çok derin incelemelere tabi tutuluyordu. Türkiye bunu aştı. Bütün gemilere aşırı bir kontrol yaparak hatta normalden fazla elin Fransız'ı yapmasın biz yapalım diye. Armatör de buna teşekkür etti. Çünkü kendi açığını buluyor. Gelen Port State Officer, liman zabitleri, liman kaptanları diyelim. Geliyorlar, denetlemelerini yapıyorlar. Bütün o dediğimiz işte hidrostatik release dediğimiz onların tarihlerine bakıyorlar, yangın tüplerine bakıyorlar, mutfaklarına, aklınıza gelecek saç kalınlıklarına. Saç kalınlıkları da öyle bir iki yerden alınmıyor. 2000-3000 yerden alınıyor. Yani o gemilerin hep 90 yapımı geminin yeni gemi de olsaydı böyle bir çatışmada saç yüküyle yine batabilirdi.
1: Yine batı. Türk Lloyd'dan bahsettiniz. Çok sevindirici gelişme bu Türk gemilerinin bu kadar sıkı denetlenmesi ama bu Akdeniz'deki kazada da hocam Türk Lloyd denetledi.
0: Evet.
1: O şeyi işte.
0: Ama Türk Lloyd'u şöyle bir imaj düşmüş olabilir. 3 metre dalgalarda gidemez diye.
1: Gerçi dediğiniz gibi Ulaştırma Bakanı'na, Kuzey Kıbrıs Ulaştırma Bakanı'na sorduk. O da hani bu koşullarda çalışırsa gemide bir sorun olmaz dedi. Burada kaptan hızlı gitti ya da başka bir sorun oldu. Dimitris'e
0: kesinlikle bir
1: diye.
0: Bakın ben görmedim Türk Lloyd'un verdiği klas raporunu. Klas raporunda yazar. Bu gemi işte 2 metre dalgada 10 natı geçemez. 3 metre dalgada kesinle gitmez, geri döner. Kesin böyle bir remarks'ın olduğunu düşünüyorum, hatta biliyorum diyebilirim. Dolayısıyla bu tercih kaptanındır. Mezroyla ölçmez ama baktı mı görür. 22 natla videolardan seyrettiğim kadarıyla çok ağır vuruyor denize. Hatta koltuk,
1: sekiyormuş suyun yüzeyinde öyle diyorlar.
0: Koltuk kırılıyor bir de. Yani teknenin içinde bu arada üste çatlaklar oluşuyor ve yukarıdan su girişi oluyor yolcu mahalline. Bunlar yani geminin o dalgada o süratte gitmemesi gerektiğini gösteriyor. Şu
1: manevre, dolayısıyla Türk Lloyd demiş bu koşullarda kullanırsan bir şey yok ama kaptan inisiyatif olmuş.
3: Şu manevreyi niye yapmış olabilir hocam?
1: Evet.
3: Bir dönüyor herhalde kendi alt su ileride.
1: Çarpışmadan sonra Mustafa Bey şuradan.
3: Eğer doğruysa bu manevra.
1: Kararsız mı kalıyorlar geri dönelim?
0: Valla sürelerini bilmiyorum da hayır bu çarpmadan dolayı ne oldu? Gemiyi battı görünce acaba kimse anlamaz ben buradan gideyim mi ha,
3: öyle
0: dediğini
3: bir şey var
0: düşünüyorum.
3: Radar kapatması o da ondan mı kaynaklanıyor ileride Çanakkale'de?
0: Hayır o kapamıyor.
1: Yok batan gemi. Batan Çanakkale'den kapattı, giriş yaparken.
0: Batan oradan gemi kapatmıyor. Tamam. Batan geminin ayısı arızalı.
1: Arızalıymış.
0: Yani arızalı olduğunu olabilir, düşünüyorum. Kapatılmaz olabilir o. Hatta isteseniz de kapanmaz. Batarya sistemi devreye girer. Siz o fesleniriz.

0: dahi.
1: O zaman arıza
2: büyük ihtimalle arıza.
3: Peki bu nedir? Yani bir kaza olduğunda siz niye uzaklaşıyorsunuz? Siz de söylediniz 10 dakika sonra bildiriliyor falan diye. Bunu bir denizci olarak...
2: 10'da değil, 20 küsur dakika.
3: 20 dakika.
2: Hayır, orada durmalı, bir tane bot atmalı.
3: Değil mi?
2: Hemen haber vermeli.
3: Değil mi?
2: Orası Sektör Marmara, İstanbul VTS'e bağlı bir bölge. Derhal arayıp ben burada İmamoğlu adlı Tuğberk İmamoğlu gemisiyle çatıştım. Çünkü konuştular.
3: Evet.
2: İki dakika sonra da çatıştı konuşmanın hemen sonrasına.
4: Hocam çatışma deyince silahlı çatışma gibi anlaşılır. Çarpışma deseniz.
3: Evet, gemiler
2: çatışma diye söylemek lazım. Öğretelim onu da.
3: Evet tabii ki.
2: Ben gemi manevraları dersi verdim.
4: Hocam anlattığınız orada hocam teknik terimler var.
5: İnşallah öğrenmek durumunda kalmayız. Üst üste iki... deniz kazası yaşadık.
1: Biri yani, çatışma değil gel.
5: Yani daha sık olursa biz bu şeylere, terimlere alışacağız, öğreneceğiz. Yani inşallah bir daha olmaz da inşallah. Çok alışmayız yani bu terimlere diyorum. Elbette bilmek önemli.
2: Deniz kazaları oluyor bir de. Tabii. Yani kaza bunlar.
3: Ama bunun üzerinde durulmalı hocam. Altını çizdiğimiz o nokta çok önemli. Yani şimdi çarpma, batmış olmasını tabii görmeme, bilmeme ihtimali yok. Alsu gemisinin.
2: Evet.
3: Tabii. Ve siz uzaklaşıyorsunuz.
5: Kesinlikle.
4: Bilinmeyen cisim ne demek ya? Böyle bir şey olabilir mi? Bilinmeyen
3: konuşmuşsunuz cisim. İmamoğlu diyorsunuz.
4: Işıklar var, koca gemi var.
2: Sabah
4: tane...
2: bakanımızı bile yanıltmışlar bu konuda. O da bir sıkıntı. Sayın Bakanımız işte 03.46'da sanırım o geminin bilinmeyen bir cisme çarptığını rapor ettiğini söylüyor.
3: Evet.
2: Hoş şeyler değil.
3: Daha sonra çıktı tabii telsiz konuşmaları 15.46 gibi çıktı. Kapatayım. Kapatayım şöyle.
1: Gece saat 3 ama ay ışığı da var bildiğim kadarıyla. Yani dolunay değil ama ay...
3: Ay bir aydınlatıyor.
1: Tabii tabii ay aydınlığı da var. Bulut yok.
3: Evet, yani burada ciddi bir sıkıntı var. Siz haber vermiyorsunuz Kemal Hocam.
2: Bakın
3: burada...
2: bir de yani... batırdığınızı gördüğünü düşünüyorum. Abi bir dur şurada.
5: İnsan sen durursun.
2: Bir tane adam belki yüzüyordu orada. Onu almaya çalış, bir tane speedboat indir. Çünkü gemi 10 metre battı ve yukarıya cansalı çıktı. Görüyorsun onları da, görmeme ihtimali yok.
5: Tabii.
2: Yani bir dönüp o tarafa doğru gitmesi lazımdı.
4: Mürettebat kaç dakikada göreve hazır hale gelir hocam uyuyanlar?
2: Vallahi normalde deniz adamı çok hızlı alarmı duyduğunda toplanma yerlerine gitmek zorunda.
4: 5 dakika ama 3 dakika.
2: Yani rekorlar benim gemimde 2,5 dakikaya düşürüyorum.
4: Dakika, 11 dakikalık batma süreci var. 2,5 dakikada tüm mürettebat ayakta. Değil mi o esnada?
2: Yok, 11 kaptan değil. Yok, bakın, şöyle, 6-7 dakika.
4: 6-7 orada... bile bence yeterli bir süre.
2: Değil. Şöyle, zabit alarma basmış olsa dahi bu arada çarpma esnasında tahminimiz kıçına doğru çarpıyor ya geminin. Oradaki nöbetçi zabitinin kafasını vurup düştüğünü bilmiyoruz. Bir. Yani haber bile vermiş olabilir. Haber bile verememiş olabilir. Sonra gemi kaptanı gürültüyü duydu. Ne oluyor dedi. Çıkana kadar gemi yatmaya başladı.
4: Batan gemi için sormuyorum. Çarpan gemi için soruyorum. 6-7 dakikalık süren var. Dursaydın belki batış sırasında birçok insanı kurtarma şansı.
2: Yok, öyle bir şey olamaz. O niye diyeceksiniz? Dönüp gelemez, duramaz da o 6 dakikalık, 7 dakikalık süreçte.
4: Durma ama süresi ne kadar o süratte giderken?
2: En az bir 2 mil, 2,5 mil devam eder. Yani tam yol tornistan vurursa.
4: Peki o geminin şeyi yok mu? Böyle filikaları falan atıp acil durumlarda hemen.
2: İşte dedim ya, bir speedboat, bir bot da vardır onda. Servis botu da vardır. Filikası da vardır. Filika indirip bir şöyle, hava çünkü güzel. Ne oldu orada diye
3: bakılmaz mı ya? İnsan şüphelense bakar.
2: Veya
3: ya,
2: bütün personel alarm verilir, kaldırılır, gözcülük yaptırılır, güverteye dizilir. O batırdığı yerden ağır ağır geçilir.
4: Sizin ilk konuşmanızda kabahat ve kusur demeyeyim ama kusurlu sanki batan da gibi anladım ilk konuşmanızda başlangıçta.
2: Hayır.
3: Tamam. Hayır hayır.
4: Yok, şöyle hani dediniz ya, tali yola çıkıyor filan dediniz ya.
2: Hayır. Tali yoldan gelen Alsu. Öbürü ana yolda gidiyor.
4: Kaçan da o.
3: Zaten İmamoğlu uyarı yapıyor. Kır diyor, yol benim diyor.
4: Doğru.
3: İskeleye kır demesi zaten yolun kendisinin olduğunu
4: bu
3: gösteriyor.
4: Arada.
3: Ama şöyle kıramıyor. Yani artık manevrada bir yeterlik olmuyor. Alsu gemisi evet, problemli dedi hocam. Evet.
4: Yani çarpan, çarpan kişi, daha doğrusu gemi kusurlu.
2: Suçlu evet, ilan tabii etmek için yine hala erken
3: tabii
2: arkadaşlar.
3: Kusur biz bu senaryo şu anki veriler
4: mi
3: üzerinden
2: evet
3: söylüyoruz. Bir mahkeme kurmadık tabii
4: bunu
3: ki.
4: Bunu bildiği için mi orayı terk ediyor? Sonucu çıkartmak gerekir.

0: hüsnü zanda bulunmayacağım bu konuda. Yani hiçbir denizci orayı terk etmemeli.
1: İyi niyetli olmadığı açık sanki orada gidiyor. Bir de şey diyor, bilmediğim bir şeye çarptım diyor. Yani sen tesis konuşması da yapıyorsun. Evet. Bu da açığa çıkacak yani.
2: Hocam bir denizci olarak hani daha ifadelerine dikkat ediyor mu? Bir gazeteci olarak ben söyleyeyim yani. Burada bizim gördüğümüz bu verilerden şimdiye kadar anladığımız. Siz konuşmuşsunuz. Karşınızdakinin ismini biliyorsunuz. İmamoğlu size isminizle hitap ediyor. Tabii. İleride bilinmeyen bir cisim falan filan. Burada kuvvetle muhtemelen. Diyor ki belki gece denizin ortasında görülmez falan ama bir denizci bilmez mi? Hocam anlatıyor işte her şeyin kaydı var.
1: Kara kutusu var onların.
2: İziniz var. Bu şey böyle bir şey değil yani.
0: Bunlar ortaya evet.
2: Yani biz bunu söyleyebiliriz bence Kemal Hocam. Görünen bu gibi şu an itibariyle veriler bunlar.
3: Yani bu can kaybı yani yok bilmiyoruz tabii şu an net bir şey söyleyemiyoruz.
0: Hayır Allah umudumuzu koruyor. %90 biliyoruz efendim.
3: Ben kayıplarımız diye şey yapayım ama çünkü cesetlerimiz henüz çıkmadığı için. Ya tamam kayıp diyelim. Bu kadar kaybı engelleyecek mutlaka çarpanın bir hikayesi olması lazım. İşte, hocamız anlatıyorlar gayet net. Yani kaçmış resmen orada. Kaçmış sonra gidip ileride bir şey yapmışlar kendi aralarında. Toplantı mı yaptılar artık? Ne oldu? Biz çarptık. Battığını görmüşlerdir. Gözcüler de takip ediyor. Dürbünle de bakmışlardır. Gece
0: yani gemi kaptanı köprü üstündedir.
3: Dolayısıyla bu yani batışı fark ettiklerinde facianın farkına varmışlar. Ve ondan sonra devam etmişler yola. Hani ola ki gidelim ya bir bakalım su üstünde insanlar olabilir bile düşünmemişler. Hani dedi ya 2 mil hareket etmesi lazım hocam. Tamam ettin, durdun ileride, durmuşsun, tur atmışsın bir sürü bakın.

0: Eğer o EPIP cihazı çıkmasaydı,
1: test kayıtları, konuşmalar çıkmasaydı,
0: hiçbir şey bilmiyor olacaktık. O gemi işte Çanakkale'ye gitmeyince ertesi gün öğlen, bugün öğlen armatör ne oldu diye, ondan sonra ayıs kaydı da yok batan geminin ya. İstanbul Boğazı'na gelmedi diye öbür gemi yoluna gitti. Kimse hiçbir şey anlamayacaktı.
2: Dememişler çünkü biz işte İmamoğlu'yla konuştuk. Şu oldu bu oldu, yani bir bilinmeyen bir şeye çarptık.
0: Yani gittik. EPIP cihazının yüzmesi, Ankara'ya sinyal yollaması, Ankara'nın aramaya başlamasıyla o geminin battığının anlaşılması, o gemi Alsu gemisi ben bir cisme çarptım diye ondan sonra söylemesi derin şüpheler yaratıyor. Evet.
2: Valla hocam siz gelmeden önce biz bu Kıbrıs'taki kazayla ilgili konuşurken ben şeyi eleştiriyordum. Çıkıp video görüntüleri çekiyorlardı kazanın 5 dakika sonrası. Ya dedim hani video çekeceğinizi altta birileri var mı, ona baksaydınız keşke ki kalanlar
0: hem
2: olmuş.
0: Hem de o kazada çocuğunu kaybeden yağlardan dolayı.
2: Sormayın çünkü, o anne değil mi?
0: Evet yani o travmayı o anne nasıl atlatacak? Bu kaptan onu nasıl ödeyecek?
3: Bu da ihmaller silsilesi. Gayet.
2: Orada o geminin herhalde suya o şekilde gitmesine karar veren.
4: Şirketin bir suçu yok. Yani hocamızın ilk şeyi bu alan ama yani bu gemiler çıkarken bu çarpışmadan kaynaklı bir şey gerçi ama yani kaptanlık eğitimi bizde, gemi mühendisliği eğitimi hakikaten hocamın dediği gibi üst düzeydi.
0: Bizde de öyledir. Muazzam. Yani çatışmayı önleme tüzüğünü bilmeyen kaptan mezun olamaz. Bizde bakın diğer mühendisliklerde yükselirken hiç yani fabrika müdürü olurken işte vardiya müdürü diye gidersiniz. Bir sınava girmezsiniz. Bizde önce uzak yol güverte zabiti olursunuz. Arkasından ikinci kaptan olursunuz sınava girerek. Hem süreyi tamamlarsınız. Sonra gemi kaptanı tekrar sınava girerek olabilirsiniz. Yani silsilemiz ağır ve zordur. Eğitim sistemimiz kötü değildir.
4: Gerçekten o kaptana yüklenemiyor değil mi hocam? İkinci kaptan nöbetteyse o esnada ve olay o esnada geldiyse.
0: Her şeyin sorumlusu gemi kaptanı.
4: Değil mi? Son ya en nihayetinde.
0: Ne yazık ki.
4: Evet. Öyle bir durum var.
0: Yani şöyle bakıyor. Hani basiretli tüccar diye ticaret kanununda bir cümle vardır. Çok da gelir. Mahkeme senden basiretli tüccar davranışı bekler. Kaptan o zabite güvenmiyorsa uyumayacak. Öyle bir veya ilk limanda da indirecek onu.
2: Peki bu ehliyetleri işte Honduras'tan alınma durumları falan oluyor.
0: Bir de öyle bir durum Kıbrıs'ta var ama bu Türk bayraklı gemi. Burada o öyle ehliyet yok. Sıkıntısı yok. O Kıbrıs'ta böyle bir sıkıntı var. Şöyle oluyor o işler. Bir gemici ehliyetini bile kolay bayrak dediğimiz bayraklarda çok kolay 3. kaptan 4. kaptana çevirtip ondan sonra da yükseltebiliyorsunuz. Yani ne yazık ki bu var. Bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin bu ehliyetleri kabul etmiyor. Biz etmiyoruz ama Boğaz'dan geçen bir gemi Panama bayraklıysa o ehliyetli biri varsa Boğaz'dan geçiyor.
2: O da ne büyük tehlikedir hocam. Her gün yani içimiz gidiyor orada. Herhangi ufacık bir kazada.
4: Yakından siz görüyorsunuz yani o trafiği.
2: Hepimiz evet yani bakıyoruz.
4: O kadar çapraz hareketler, dikey hareketler ve Boğaz dümdüz bir kanal da değil. Manevralar yapmanız gerekiyor. Kimisi daralıyor kimi yerde, kimisi açılıyor filan. Büyük tonajlı gemiler geçiyor oradan. İşte o gün o yüzden örnek verdim. Siz de şahit olmuşsunuz herhalde. Boğaz'ın yarısını kaplamış Melih Bey.
2: Boğaz yani. Sadece spor amaçlı, insanların ya da ulaşım amaçlı kullanılacak bir yer olmalı bence. Yani evet. Siz
0: yok canım öyle demeyin. Dünyanın
2: buradayı şey yapalım işte.
0: Biri çıkıyor.
4: Kanal İstanbul.
2: Kanal İstanbul.
0: Oranın derinliği kurtarmıyor. Orayı gezinti yeri yapın.
2: Öyle mi? Boğaz çok güzel. Allah'ın Boğazı ya doğal yarattı. Öbür taraftan olmayacak mı? Derinliği mi yeterli olmayacak?
0: Büyük tankerler oradan geçme olasılığı yok. Bir yükü alacaktır muhakkak ama.
2: Öyle mi?
0: Fakat orası artificial bir kanal. Altında beton var. Demir atsan tutmaz. Hmm. Böyle bir sıkıntılar da var.
2: Ben o zaman eksik biliyormuşum bu konuda.
0: Emniyet sıkıntıları var.
2: Artık ben bir gözden geçireceğim Kanal İstanbul.
4: Kanal İstanbul ama
2: ben bu yükü alır diye çok şey yapıyordum.
3: Ya, hani şehrin içinden bombalar geçiyor. Bir anlam da rahatlama sağlayacaktır Kanal İstanbul'da.
0: Şöyle işte 150 metreye kadar öbür gemileri, küçük gemileri oradan beklemeden rahatlıkla geçebilecek. Kendini de

0: finanse etme olasılığı var o gemilerden dolayı. Ben bu arada daha önce şunu da söyledim. Bir kanal, yani Rotterdam kanallar şehridir Hollanda. Evet. Yani niye bir kanal yapılıyor? Bir de Adapazarı'na bir kanal yapılıyor. Kaç tane kanal
1: biliyorsunuz? 1800'lerde ciddi bir şekilde çalışılmış o konu üzerinde. Sabancı Gölü, Karadeniz arası.
0: Yani şöyle bakın. Rusya Hazar Denizi'ni Karadeniz'e bağlıyor. Volga Nehri'ni ve evet, gemileri yükselte yükselte evet, oraya götürüyor. İndire indire de oradan buraya getiriyor. Yani açılıp kapanabilen, suların birbirine karışmadığı bir değil iki kanal olsa, üç boğazı olsa İstanbul'un keşke.
2: Demin bir video vardı, o batan geminin videosu vardı, görüntüsü. Hocam o nereden çarptığını net gösterme şansımız var mı? Dedi ya, kıça doğru.
1: Hafif. O yapay zeka.
3: O yapay zeka.
2: Yok, yok, geminin gerçeği değil mi o?
0: Yok.
2: Yapay zeka. O değil. Bunu demiyorum.
3: Gerçek fotoğrafta.
0: Ya böyle bir çarpma değil.
2: Bu değil. Bunu demiyorum hocam. Anlıyorum bunun ne olduğunu ama.
1: Şeyin, Doğan Haber Ajansı'nın görüntüsü. Evet. Yani
3: geminin görüntüsü.
2: Eski görüntüsü.
1: İmamoğlu vardı. Gemisinin görüntüsü vardı.
2: Kırmızı.
0: Evet, kırmızı bordalı bir görüntü
2: onun
0: var.
2: Onun neresinden tam temas etti? Ha, bu.
3: Daha gelebilirim. Arka kısım olabilir.
0: Şimdi burası hocam. İskele tarafı. Öbür taraf, sancak tarafına geçelim. Geçemiyoruz tabii.
1: Geçemiyoruz.
0: Şuradan ve geriye doğru vurduğunu düşünüyoruz.
2: Arka kıç tarafından.
3: Arka kısım olabilirdi.
0: Şimdi biliyorsunuz Türkiye'nin 1000 metreye inebilen bir robu var. Evet. Denizaltı robotu. Şu an Kıbrıs'ta. Oradaki işini bitirdiğinde inşallah buraya gelir. Burada iner.
3: Ve kazayı anlatabilir.
0: Yani bir video görüntüsü kazayı tam olarak açıklar.
2: Doğru. Kaptan Köşkü'nün olduğu yer değil mi hocam o arka kısım?
0: Efendim? Yani
2: çarpmaya yakın olan kısım Kaptan Köşkü'nün olduğu yer.
0: Hemen önün diyelim evet, efendim. Yani illa da ambara girmiş evet, efendim.
3: Hocam çok teşekkür ederim. Aydınlattığınız, verdiğiniz bilgiler için. Mustafa Can bizimleydi. Biz reklama gidiyoruz. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: A Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Türkiye'de işsizlik Temmuz ayında yükseldi. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %8,1'e çıkarken işsiz sayısı 2 milyon 860 bine ulaştı. İstihdam 388 bin kişi azalırken gençlerde işsizlik oranı %14,5'e yükseldi ve atıl iş gücü %30,6 oldu. İş gücüne katılımda %52,5 oldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Biz hiçbir dini yapılanmayla milli oluşuma veya toplumsal fayda amacı taşıyan insani ve sosyal projeye karşı değiliz. Her türlü yolsuzluk iddiasının hukuk içerisinde titizlikle somut deliller kapsamında ele alınması gerektiğine inanıyoruz.
5: Yolsuzlukla mücadelede kararlılık mesajı verdi. Terörsüz Türkiye konusunda provokasyonlara karşı uyardı.
4: Toplumsal huzuru bozmaya veya provokasyonlarla milletimizin birlik ve beraberliğini zedelemeye yönelik girişimlere karşı sizlerin de dikkatli ve duyarlı olmasını arzuluyorum.
5: Adalet Bakanı Akın Güldek, adli yıl açılış programında önemli açıklamalarda bulundu. 135 Alo Adalet Hattı uygulaması ve yeni dönemin hedeflerini anlattı.
4: Vatandaşlarımızın sesini daha doğrudan doğruya duyan, gecikmelerin sebeplerini tespit eden ve çözüm üretme kapasitesini artıran bir adalet sistemi kurmayı hedefliyoruz. İnşallah Alo Adalet 135 hizmeti Ekim ayında tüm Türkiye'deki adliyelerde faaliyete geçecek.
5: Bakan Güllek, yargı hizmetlerinin daha etkin işleyeceğini belirterek aydınlatılmayan dosyaların da değerlendirildiğini ifade etti.
4: Aradan geçen zaman maddi gerçeğin değerini azaltma. Kamu vicdanında kapanmamış her dosyanın hukukun imkanları ve somut deliller çerçevesinde titizlikle ele alınması gerektiğine inanıyoruz.
5: Gürlek dini yapılanmalar ve sosyal projeleri ilişkinde mesaj verdi.
4: Biz hiçbir dini yapılanmayla milli oluşuma veya toplumsal fayda amacı taşıyan insani ve sosyal projeye karşı değiliz. Bizim karşı olduğumuz toplumumuzun değerlerini istismar eden, insanların iyi niyetini ve güvenini kötüye kullanan, hukuki boşluklardan yararlanarak haksız menfaat sağlayan, milletimizin vicdanını zedeleyen ve kamu düzenine zarar veren gerçek veya tüzel kişilerdir. Bu yapılara karşı yürütülen

0: süren mücadelede ucu nereye giderse gitsin, hukukun ve somut delillerin gösterdiği istikamette maddi gerçeğin ortaya çıkarılacağına inanıyoruz.
1: Bakan Gürlek, terörsüz Türkiye hedefini yalnızca bir güvenlik politikası değil, Türkiye'nin geleceğine ilişkin stratejik bir hedef olduğunu belirtti.
0: Terörün artık ülkemizin gündeminden tamamen çıktığı bir Türkiye hepimizin ortak temennisidir. Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda ilerlerken bu hassas süreci istismar etmeye, toplumsal huzuru bozmaya veya provokasyonlarla milletimizin birlik ve beraberliğini zedelemeye yönelik girişimlere karşı sizlerin de dikkatli ve duyarlı olmasını arzuluyorum.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: Yerin altındaki izler yüzyıllardır süren bir tartışmayı yeniden gündeme taşıdı.
3: Şu anki veriler bize burasının Nuh'un gemisi olma ihtimalini her geçen gün daha da arttırarak ilerleyen bir çalışma sürecimiz gerçekleşti.
1: Ağrı'daki Durupınar formasyonunda yürütülen Nuh'un gemisi araştırmasında yeni bulgulara ulaşıldı. Doğu Bayezid'de şekli nedeniyle uzun yıllardır Nuh'un gemisiyle ilişkilendirilen alanda uluslararası araştırma sürüyor. 5 ülkeden yaklaşık 20 bilim insanı ve öğrencinin yer aldığı ekip, formasyonu hem arkeolojik hem de jeolojik verilerle inceliyor. Sahada hassas GPS ölçümleri, 2 ve 3 boyutlu dijital modelleme, yüksek çözünürlüklü yeraltı radarı ve karot sondaj yöntemleri kullanılıyor.
3: Şu ana kadar 3D modellerini, GPS noktalarını, haritalamasını, orta foto çalışmalarını yaptık. Aynı zamanda Amerika'dan çok son derece gelişmiş hava kuvvetleri tarafından da kullanılan radar sistemleriyle yeraltı radar çalışmasını yaptık.
1: Radar taramalarında yer altında düzgün kenarlı boşluklar tespit edildi. Araştırma ekibi bu verilerin gemiye ait bölmelerle ilişkili olup olmadığını inceliyor.
3: 1000 parça halinde toprak numarası alacağız ve inceleyeceğiz. Buradaki amacımız organik madde bulmaya çalışmak. Neden organik madde? Çünkü eğer burada bir gemi varsa ahşap kalıntıları erimiş olabilir, bozulmuş olabilir. Bunlardan bir parça bulup karbon 14 tarihlemesiyle hem tarihini hem dönemini hem ne olduğunu anlamaya çalışacağız.
1: İlk kesin sonuçların 2 ay içinde açıklanması bekleniyor.
3: Şimdiye kadarki yaptığımız araştırmalarda geminin iç bölümündeki çıkan karbon ve potasyum miktarı dış bölümden çıkandan %40 daha fazla olduğunu gösterdi bize. Bu da sanki bir bozulmanın olduğunu, bir ahşap kalıntısının içine çökmüş olabileceğini ya da bir organik madde kalıntısı olabileceği fikrini uyandırdı. Yine söylediğimiz gibi bu çalışmalar 2-3 aylık periyot içerisinde kesin sonuçlara ulaşacak. O zaman daha yeterli, daha aydınlatıcı bilgiler vereceğiz.
2: Haber Radyo.
4: Sebep sonuç devam ediyor. İlk bölümde Marmara'da batan gemiyi konuştuk. Bu bölümde de önce bir para piyasalarına bakalım, altına bakalım. Altın bir yükseldi, bir alçaldı. Ne ifade ediyor bu? Bunu anlayalım biraz. Zafer Ergezen bizimle olacak. Altın ve para piyasaları uzmanı. Hocam iyi akşamlar.
5: İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
4: Teşekkür ederiz. Altın bir 7000'in üzerine çıktı. Bugün itibariyle gene düştü. Şu an nedir? Onsu 4374 gram altında, 6792 lira. Ne oluyor hocam? Savaş olayı mı gene tırmanmasına sebep oldu?
5: İran Trump. Yani özellikle gelen açıklamalar burada ve saldırılar savaş eğiliminin daha doğrusu beklentisinin artmasını yaştı. Daha doğrusu risk fiyatlamasının olduğunu görüyoruz şu anda. Zaten baktığımız zaman özellikle ABD tarafında tahvil faizleri yukarı doğru gidiyor. Petrol fiyatları 95 dolara yaklaşmış durumda. Burada fiyatlamanın gene yukarı doğru gittiğini görüyoruz. Dolar endeksi yükseliyor. Yani kısaca piyasa şu anda savaş riskini fiyatlamakta. Bu gelişmeleri ve açıklamaları fiyatlamakta. Tabii altın bu hem dolar endeksi hem tahvil faizleri hem de petrol yukarı giderken de altında da geri çekilmeyi gördük. Özellikle sabahleyin çok sert satışlarla başlamıştı. Sonrasında bir miktar tepkinin geldiğini gördük. Yani bugünkü fiyatlamanın ağırlıklı olarak burada savaş riskinin fiyatlaması olduğunu, gelen açıklamaların fiyatlaması olduğunu söyleyebiliriz. Zaten petrol fiyatları da hem de tahvil faizleri bunu gösteriyor ki tahvil faizlerindeki özellikle yukarı yönlü hareket bu anlamda önemliydi. Altın üzerinde baskı kuran önemli unsurlardan bir tanesiydi ki

0: da gene petrol fiyatlarındaki yükselişle bağlantılayabiliriz.
1: Peki Zafer Hocam, ne oldu, ne zaman, ne değişti de bu denge artık başka bir denkleme oturdu? Eskiden savaş riski altını arttırıyordu. Yani savaş riskinden dolayı altın yükseliyor deniliyordu. Şimdi barış ihtimaliyle altın artıyor. Savaş olasılığı çıkınca, öyle değil mi Ekrem abi? Yani bu sefer altın, yani ne zamandır değişti, bir de ne değişti?
0: Tabii aslında bu savaşla birlikte, ki bu savaşın en büyük etkilerinden bir tanesi ki şöyle özetleyelim aslında. Daha önce de böyle benzer olayları görmüştük. İşte Rusya-Ukrayna savaşı, daha farklı jeopolitik riskler de görmüştük ama hiç altın tarafında bu kadar tepkiyi görmüyorduk. Peki neden şimdi bu kadar ters bir tepki oluşmaya başladı? Çünkü ABD-İran savaşı petrol fiyatlarını çok ciddi artıran bir unsur oldu. Hürmüz Boğazı'nın etkilenmesi, dünya petrol arzının %20'sinin etkilenmesi, ki dünya petrol arzının %20'si çok ciddi bir rakam aslında. Bu da dolayısıyla petrol fiyatlarını yukarı doğru çekti.
1: Yani sadece denkleme petrol de girdi.
0: Petrol ve doğalgaz fiyatlarını yukarı çekti. Aynen, kesinlikle. Ve tabii böyle olunca ne oldu? Bir anda faiz ve enflasyon endişeleri arttı. Daha doğrusu enflasyon endişeleriyle faiz endişelerinin arttığını gördük. Merkez bankaları faiz indirimi yaparken birdenbire tam tersi faiz arttıracağı ihtimalleri oluşmaya başladı. Bu da dolar endeksini yukarı doğru çekiyor. Yani doların güçlenmesine yol açtı. Yatırımcılar da böyle bir durumda ne yaptılar? Hem savaş riski hem de petrol riski, enflasyon riski olunca yatırımcılar da bir an önce kredilerini kapatma, borçlarını kapatma, kredili işlemleri kapatma, özellikle yatırımcılar tarafında küresel bu eğilimin olduğunu gördük. Bu ne demek? Dolayısıyla nakit ihtiyacının artması demek. Nakit ihtiyacının artması da tabii borçlar geri ödenecek. Nakit ihtiyacı artıyor. Altın gibi varlıkların da satışına neden oldu. İşte aslında en büyük değişken buydu. ABD-İran savaşı ve petrolün bu dengenin içerisine girmesi, ki petrolde öyle %5, %2 gibi bir denklemden bahsetmiyoruz. %20 gibi dünya arzının çok ciddi bir rakamdan bahsediyoruz. Dolayısıyla bunun etkisinin gerçekleştiğini gördük, ki zaten bunun da ne kadar gerçekçi olduğunu da görüyoruz. Çünkü petrol yukarıda kaldıkça, yani 90 doların 85 doların ortalamanın üzerinde kaldıkça enflasyon yukarı doğru gidiyor. Bu da tahvil faizlerini yukarı çekiyor, ki gördüğümüzde merkez bankaları faiz arttırmasa bile, ki ABD Merkez Bankası henüz faiz arttırmadı ama hızlı bir şekilde tahvil faizleri yukarı doğru gidiyor. Bunun da piyasasını, bunun da ceremesini piyasalar çekiyor diyelim.
1: Evet, şimdi petrol şoku var. Bir de şöyle bir durum var. ABD Hazine Bakanı da diyor, enerji şoku yaşıyoruz. Ukrayna Rus enerji varlıklarını havaya uçurmak istediklerine karar verdi diyor. Yani bu iyice tırmanacak o zaman önümüzdeki. Efendim?
2: Niye Zelenski'nin şeyini biraz çekmiyor tasmasını?
1: Biz onu konuşalım ama ekonomik boyutu. Yani iş daha kötüye gidecek gibi bir tablo var. Bu altını nasıl etkileyecek, bu enerji krizi daha da devam edecek, yükselecek gibi. Nasıl bir öngörüde bulunabilir sizin bu çizdiğiniz çerçevede? Altın fiyatlarında bir düşüş mü söz konusu olacak bu bağlamda?
0: Yani baktığımız tablo içerisinde aslında şu anda petrol fiyatları yüksek kalmaya devam ediyor. 85 doların üzerinde bulunduğu sürece, ki ortalamalar yaklaşık bu seviyede, enflasyon üzerinde baskı oluşturmaya devam edecek. Evet. Piyasa hala aslında olumsuz senaryoları çok fiyatladığını söyleyemem. Hala tüm olumsuzluklara rağmen 95 doların üzerinde aslında bir petrol kapanışı görmüyoruz. Bu da piyasanın iyimser olmaya çalıştığını ama gelen açıklamalardan ve gelişmelerden çok iyimser olamadığını gösteriyor. Ama burada asıl kritik noktalardan bir tanesi doğalgaz. Petrol fiyatları her ne kadar geri gelecek olsa bile doğalgaz fiyatları geri gelmiyor. Piyasalar üzerinde baskı oluşturan unsurlardan bir tanesi de burası, özellikle Avrupa ekonomisi tarafında baskı oluşturuyor. Bu da bana şunu gösteriyor: bir süre daha altın üzerinde baskı görmeye devam edeceğiz. Çok güzel bir tepki oldu aslında geçtiğimiz ay içerisinde. %15'lik en iyi performanslarından birisini göstermişti altın ama bunun geçici olduğunu da gördük. Ben bir süre daha yatay piyasanın oluşmasını bekliyorum. Çok sert geri çekilişi beklemiyorum. Gram altın tarafında 6600 seviyelerin altına gelmesini çok fazla beklemem şu görüntü içerisinde, ama yukarı gitmesini de ve bir yükseliş trendi oluşturmasına da beklemem. Faiz indirimlerini konuşuncaya kadar, veya şöyle söyleyeyim, petrol fiyatlarında, enerji fiyatlarında geri çekilmeyi görünceye kadar altın, gümüş gibi kıymetli metallerde baskı bir süre daha devam edecek.
1: Yatay seyir devam edebilir genel anlamda dedim.
3: Zafer Bey, filmi biraz geriye sararsak, altın fiyatlarının son dönemde bu anlık dalgalanmaların ötesinde normalde ciddi bir yükseliş seyrinde olduğu gözüktü. İnişler çıkışlar falan, ama mesela bundan 10 sene 20 sene öncesine baktığımızda altın fiyatları bütün dünyada ciddi şekilde yükseldi.

0: Bunda ülkelerin, Amerika Birleşik Devletleri dışındaki ülkelerin doların baskısından kurtulma ya da dolarizasyondan kurtulma çabalarının bir katkısı var mı acaba?
1: Yani o zaman şöyle söyleyeyim, bu soruya verilecek cevaplardan bir tanesi aslında doların küresel ticaretteki kullanımı ve merkez bankalarının rezervlerinin içerisindeki payı. Baktığımız zaman merkez bankalarının rezervlerindeki altın payının arttığını görüyoruz. Özellikle geçtiğimiz ay, önceki ay daha doğrusu Temmuz ayında Çin Merkez Bankası yaklaşık 19 tonluk bir alım yaptı. Çok ciddi bir rakam bu ve merkez bankalarının alımları devam ediyor. Rezervlerdeki payı artışı devam ediyor. Tabii ABD'nin kredi notu 2025 yılında düşmüş olması, bununla beraber işte tarife savaşlarının başlamış olması, çeşitli ülkelere yapılan yaptırımlar, bazı ülkelerin rezervlerinde altın payını arttırma eğilimine gittiği, işte rezervlerde bu payın artmış olduğunu görüyoruz. Bundan sonraki dönemde de devam edecek gibi gözüküyor ki özellikle işte son verilere baktığımız zaman savaşla birlikte bir miktar ara verilmişti. Bunun yeniden güçlenmeye başladığını görüyoruz ki benim gördüğüm özellikle geçtiğimiz ay yaşanan yükselişte ben gene bu Merkez Bankası alımlarının olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü çok güçlü alımlar vardı ki dolar endeksindeki ve faizlerdeki yükselişe rağmen bu yükselişi görmüştük. O yüzden Merkez Bankalarının alımlarının devam edeceğini düşünüyorum. Evet, bunların arkasında yükselişte Merkez Bankalarının güçlü bir rolü vardı. Bundan sonra da olacak gibi faizler her ne kadar yüksek kalmış olsa bile dolar endeksi buradaki en azından alımlar tarafında güçlü seyri görmeye devam edeceğimizi düşünüyorum ki faiz indirimine başlarsa burada daha güçlü bir seyir görebiliriz.
2: Ya bir de şeye alıştık değil mi? Altının böyle bir yükselmesine, müthiş paralar kazanılmasına falan. Son dönemde insanların alışkanlığı bu.
3: Tabii,
2: o yüzden
3: tabii.
2: Bir ilmi böyle stabil gidince falan ne oluyor? Para kazanacak ama bir şey yok mu diyor millet. Yani
3: şimdi, hayır.
2: Altın alalım birden artık 5 bin liralık alalım 7 bin olsun.
3: Şunu bilmesi lazım. Hiçbir varlık uzmanı orada biraz belki haddimizi aşıyor olabiliriz ama hiçbir varlık sürekli yükselmez. Biraz düşer, ondan sonra soluklanır, tekrar yükselir ki burada herhalde Trump'ların spekülasyonlarını falan da göz ardı etmemek lazım.
1: Yani tabii baktığımız zaman son dönemde özellikle açıklamalar, savaşla beraber çok farklı açıklamalar geldi. Bu da tabii insanlarda belirsizliğin artmasına yol açıyor. Bunun da etkilerini görüyoruz ki bu dönem bir miktar daha belirsizliğin arttığı bir dönem. Çok unutmamak lazım. Belki altının değeri konusunda şöyle bir şey söyleyebiliriz. Evet, düşüşler oluyor, yükselişler oluyor ama altın öyle bir yıllık veya 10 yıllık veya 100 yıllık bir değer enstrümanı değil. Binlerce yıldır bir değer enstrümanı olmuştur. Bundan 5000 yıl önce de bir değer enstrümanıydı. Hala bir değer enstrümanı. Bu değer enstrümanı olma, yani bir değer olma özelliği değişmediği sürece gene talep görmeye devam edecek. Düşüşler her zaman olacak ama uzun vadede her zaman yoluna devam ediyor altın.
2: Yani para kazanmak için bir şey değil de bir tasarruf aracı olarak kullanıldığında pekala insanlar bunun üzerinden değerlendiriyor. Yani onun özellikle altını çizmek istiyorum. Spekülasyon Hilmi, millet ne yapıyor biliyor musun? Kredi çekip bakıyor bir şey yükseliyor. Altın alıp hani siz ondan para kazanmaya çalışırsanız çarpılabiliyorsunuz.
3: Burada bir şey söyleyebilir miyim? Bir dönem herkes dövize hücum etti. Kredi çekti, kredi kartı kullandı, evini sattı, dövize yatırdı. Sonra herkes gayrimenkule hücum etti. O oluşan dövizleriyle, bilmem başka bir şeyleriyle. 3 yıldır gayrimenkul yatay seyrediyor. Bakıldığı zaman enflasyon üzerinde gayrimenkul de zarar ettiriyor. Çünkü çok hızlı bir yükseliş sergiledi.
2: Şişti yani. Yani
3: şişti. Hiçbir şey, varlık sürekli yükselmiyor. Ya da işte şimdi borsadaki son alınan kararlar, fonlarla ilgili alınan kararlar çok yerinde kararlar. Çünkü bazı fon grupları ciddi anlamda borsa yatırımcılarını da mağdur etmişlerdi. Orada da 1 liralık kağıtları 100 liraya çıkardılar. Aradaki zenginleşmeleri düşünsenize.
4: Ben bir şey sormak istiyorum.
2: Buyurun.
4: Zafer Bey'e. Yani siz tabii altın ve para piyasaları uzmanısınız. Diğer enstrümanlar içerisinde özellikle Bitcoin ve kripto para. Yani bunların geleceği konusunda bir öngörü yapmanız mümkün olabilir mi? Ne tarafa gidecekler? En azından Bitcoin, diğerleri belki kripto paralarda durum farklılaşabilir. Bir tahmin alabilir miyiz sizden?
1: Yani tabii ki. O zaman şöyle bir şey söyleyeyim. Bitcoin tarafında da son dönemde bir toparlanma olduğunu gördük. Buradaki en büyük nedenlerden bir tanesi de aslında piyasalara yönelik olarak oluşan iyimserlikti. Özellikle ABD Hazine Bakanlığı'nın uzun vadeli tahvilleri de alım yapacağını, gerçekleştireceğini söylemesiydi. Ama burada da tabii faizler yüksek olduğu sürece burada da talebin geçici olacağını söyleyebiliriz. Aslında altın için konuştuğumuz senaryonun benzerini burada kripto varlıklar için de konuşabiliriz. Burada faizler yüksek olduğu sürece, dolar endeksi güçlü olduğu sürece, nakit ihtiyacı olduğu sürece, savaş devam ettikçe burada Bitcoin tarafında veya kripto varlıklar tarafında oluşacak talep gene geçici olarak kalacaktır. Ben çok fazla uzun süreli kalmasını beklemiyorum açıkçası ki zaten baktığımız zaman da savaşın başladığı dönem öncesinde tarife savaşları, doların güçlenme eğilimi burada aslında kripto varlıklarda zaten baskıyı da beraberinde getirmişti. Sadece tek bir fark var. Belki o parantezi açmak lazım. Bundan önceki yıllarda kripto varlıklar bir yatırım enstrümanı değildi. 2025 yılıyla da 2025 yılında bununla ilgili ETF'ler yani fonlar oluşmaya başladı. Bu ne demek? Bu artık regülatörler tarafından da yani düzenleyiciler tarafından da bir yatırım enstrümanı olarak değerlendirilebileceği, o gözle bakılabileceği anlamına geliyordu. Zaten orada da çok güçlü bir yükseliş görmüştük. Ben bunu açıkçası kripto varlıklarda bir şey söyleyebilmek çok kolay değil. Çünkü arkasındaki değeri hesaplayabilmek çok kolay değil. Ama böyle bir dönemde yüksek faiz ortamı içerisinde ben kripto varlıklar tarafına çok fazla yatırım olarak eğilim görmem açıkçası. Orada da faiz indirimi başladığı bir dönem içerisinde gene yavaş yavaş toparlanmayı, güçlü eğilimi görebiliriz. Ama bu dönem aynı altında olduğu gibi kripto varlıklar tarafında çok güçlü bir yukarı yükseliş trendi başlamasını çok fazla göstermiyor. Yükselişler tepki olarak kalacaktır diye düşünüyorum orada da.
0: Zafer Bey, biraz cahilce bir soru sormak istiyorum. Altın, işte altın alıp saklarsınız ya da ne bileyim bir yere koyarsınız falan. İşte döviz saklarsınız ya da hesaptadır. Gayrimenkul vardır, oradadır. Ama kripto varlık dediğinizde son derece sanki böyle seyyal, son derece nasıl söyleyeyim hani var demenin zor olduğu bir şeyden bahsediyor gibiyiz. Böyle bir risk mesela bireysel olarak baktığınızda ileriye doğru böyle bir risk görebiliyor mu? Görüyor musunuz?
1: Yani şöyle söyleyebilirim. Şu anki düzenlemeler yani regülasyonlar kripto varlıklar tarafında çok fazla olmadığı için evet bu tarafta risklerin daha fazla olduğu bir gerçek. Özellikle kripto varlıkların saklanması, korunması ki haberlerde çok fazla kişi görüyordur. İşte sakladığı yerlerde kripto varlıkları bulamıyor veya sakladığı şifreyi unutuyor, onu açamadığı için bunları çözmeye çalışıyorlar gibi birçok haberler çıkıyor. Bunların evet riskleri çok daha fazla. Çünkü regüle edilmediği için, takibi yapılamadığı için aynı zamanda korunması da ve bireye ait olduğunun kanıtlanması da çok kolay değil. Değişimi çok kolay, değişimi çok hızlı ve bundan dolayı da risklerinin çok daha fazla olduğu bir enstrüman, bir varlık olduğunu söyleyebiliriz. Burada işte geçtiğimiz sene bahsettiğim gibi ETF'lerin oluşması yani bir nevi fonların oluşmasıyla birlikte burada regülasyonların artması, denetimlerin artması burada tabii ki daha güvenli hale getirecektir. Ama bunun için hala gidilecek yollar var açıkçası. O yüzden de burada risklerin hala diğer en azından yatırım enstrümanlarına göre daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz.
2: Bir de bakıyorum şimdi bankalar ne kadar alıyor altını falan diye. Yani banka üzerinden yapıyoruz ya, evinde falan artık koymuyor insanlar altın. Evet. Çünkü evde altın bir şeyler oluyor, bakıyorsunuz evde altın çıktı mı o da problem olmaya başlıyor Kemal Hocam. Bu kadar altın var
0: fazla olursa oluyor, 200 kilo falan 200 olur. Kilo falan
2: da bahsettiğimiz o değil, zavallı millet 3 gram 5 gram alıyor ama 250-300 lira fark var bankayla şu gördüğüm ekrandaki gram altın arasında. 6791.
3: Bir de herhalde
2: 6550 küsür. Yani bir saniye İlmicim geleceğim. Tamam. Yani 300 liraya yakın bir fark bir gramda da
3: olmamalı.
2: Ya hakikaten tefeci banka yani tefeciler var, bir de böyle lüks tabela yapınca onun adı bankacı oluyorsunuz. Hayır, bu kadar fark onlar yaparlar
4: yani. Spekülasyonu ortadan kaldırmayı amaçlıyorlar fakat işte orada bir ekstrem aşırı bir kar durumu da söz konusu tabii.
3: 300 lira. Soru soralım mı bu arada? şeylerin bu altın ve gümüşlerin bir kısmının kaydı olduğu, yani fiziki olarak olmadığı bankalarda söyleniyor. Dolayısıyla son dönemde bu tür Zafer Bey gibi herhalde kendisi de onu tavsiye ediyor olabilir. Altın yatırımcısına falan fiziki olarak alın diyorlar. Siz ne dersiniz bu konuda?
1: Yani tabii ki burada baktığımız zaman aslında işlemlerin büyük bir kısmı, yani gerçekleştirilen işlemlerin büyük bir kısmı bir teminat karşılığında yapılıyor. Yani aslında arkada baktığımız zaman bir değer var. Gerçekten de bir gümüş veya altın var. Tabii piyasalarda çok fazla kaldıraçlı işlem var. Yani piyasalardaki tüm işlemlere baktığımız zaman, işlemlerin bütününe baktığımız zaman buradaki eldeki olan varlıkların üzerinde bir hacim olduğunu görebiliyorsunuz. Bunlar tabii ki yeterli varlık var yoktan ziyade burada kaldıraçlı, yani türev enstrümanların kullanılmasından kaynaklı olduğunu söyleyebilirim genel tabloda. Ve baktığımız zaman saklama anlamında tabii fiziki olmasının avantajları var, dezavantajları da var. Ama günümüzde artık öyle bir hale geldi ki bankada bunları tutmak, hızlı ve hızlı işlem yapabilmek çok daha...
2: Haklı Zafer Bey, yani hızlı oluyor bankada yaptığınızda, ama hocam gram başına 250 lira tabii zarar ediliyor. Şimdi o hızı da kapatan bir şey var arada.
1: Tabii ki. Yani bunların dediğim gibi artıları da var, eksileri de var. Baktığım zaman ben, ama yani genel tabloda bir fiziki bulunmaması gibi bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Dediğim gibi çünkü türev işlemler var. Ama burada yatırımcılar, ki Türkiye özelinde konuşacak olursak zaten altın yatırımının bir değer enstrümanından olmasından ziyade bir güvence enstrümanı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü insanlar Türkiye'de kötü gün için veya başarı sıkışacağı zaman veya bir birikim sermaye yapabilmek için bu yatırımı kullandıklarını söylememiz mümkün. Ama tabii teknoloji değişiyor, zaman değişiyor, yatırımlar, tasarruflar artıyor. Bunların içerisinde de tabii bu çeşitlilikler de oluyor. Ve bunları evde saklayabilmek veya bunları hızlı bir şekilde nakde dönüştürüp işlem yapabilmek çok kolay değil. O yüzden artıları da eksileri de bulunuyor.
3: Bir soru daha müsaadenizle.
2: Buyurun.
3: Şimdi son dönemde, yakın dönemde de oldu. Bu altının yükselmeye başladığı dönemde sosyal medyada ve ekranlarda bazıları çıktılar, altın işte 10 bin lira olacak, daha üzerine gidecek. İşte gümüş 100 dolar, 200 dolar olacak diyenler vardı. Sosyal medyaya da bakıyoruz, işte şunu dedim falan diyenler vardı. Bu arada gümüş 180-190 lirayı belki daha fazla üzerinde gördü. Şu an 60-65 lira gibi bir rakamlarda. Yani bunları bu şekilde söyleyenlerin arka planında finansla ilgili bir gerçekten şeyleri var mı yok mu, bu ayrı bir tartışma konusu. Ama hangi özgüvenle bu kadar büyük kehanetle bulunuyorlar ve bu insanların söylediklerine inanıp da yatırımcı ya da işte normal dar gelirliler tüm paralarını gidip altına gümüşe yatırıyorlar, sonra da sıkıntı yaşıyorlar. Bu da gerçekten regüle edilmesi gereken bir alan. Sosyal medyada hiçbir uzmanlığı olmayan birisi, ben şunu şöyle demiştim, böyle oldu, yok şuraya gidecek, buraya gidecek. Kimsiniz siz abi? Yani hangi deneyime, hangi eğitime dayanarak bunları söylüyorsunuz?

0: Sizin sorunuzun devamı olarak şimdi altının hanelerde yastık altında tutulmasının ekonomiye pek bir faydası yok. Ne kadar mesela Türkiye'de total miktarı yastık altında halkının bulundurduğu altınların miktarı, ya 400 milyar dolar mı, iki katı mı, ne kadar bir onu sormak isterim. Bir de bunların bir şekilde bankacılık sistemiyle ekonomiye aktarılması lazım. Çağrılar yapıldı. Onlarca yıldır yapılıyor. Fakat Türk halkı bu yastık altı alışkanlığını da kolay kolay
1: hocam, Türk halkı diyorsunuz, doğru gözüküyor. Söylüyorsunuz da şimdi bir şey söyledim. Onun laf olsun diye söylemiyorum. 250-300 lira makas var. Türk halkına kızılacak bir durum yok. Bankalara söyleyin bunu ya.
2: Tabii.
1: Adam bankaya götürecek, yatıracak. Bozdururken 200 lira 300 lira altta olacak. Alırken 200 lira üstünde olacak.
2: En çok kar eden kurumlar niye bankaları?
1: Alıyor, yastık altına koyuyor. Bankalarda sorun var.
0: Maliye Bakanlığı.
2: Ben başka bir şey daha söyleyebilir miyim bu konuda? Başka bir şey daha söyleyebilir miyim?
1: Ben size katılıyorum. Tabii ki ekonomiye katılsın. Ama ekonomiye katılırken de bir yandan da bu alım satımda millet çarpılacaksa ben bankanın yanından geçmek istemiyorum.
2: Başka bir şey söyleyebilir miyim Melih?
1: Hocam üstad, benim niye konuşmama izin vermiyorsunuz?
2: Çok özür dilerim ama
1: ben anlamıyorum. Buyurun.
2: Yastık altı konusunda benim şöyle bir öngörüm var. Ne dersiniz bilmiyorum. Şimdi zaman zaman Türkiye'ye karşı küresel bir takım şeyler, çevreler operasyon çekmeye çalışıyorlar ve bizim tüm altınımız, işte normal sıradan vatandaşımızın altını ve benzeri gibi varlıkları hepsi bankacılık sistemi ya da sistem içerisinde olursa bu bizim öngörülebilirliğimizi daha net ortaya koyuyor. Dolayısıyla ben bırakın bir kısmı
3: bazı şeyler
2: şeyde yastık
3: kalsın.
2: Altında kalsın ve
1: bence de
2: bize karşı herhangi birileri operasyon çektiği zaman bizim de o kadar kırılgan olmadığımızı da görmüşüz.
0: Ekonomiyi bence kullandırmıyoruz. De. Yani yastık altında olduğu zaman ekonomide onun kullanılması
2: ihtiyaç
0: lazım.
2: Olduğu zaman kullanılıyor onlar.
1: Götürüyor, ev alıyor.
2: Bilmiyorum bile. Zafer Bey'e.
0: Evet, miktar ne kadar, bir tahmin alabilir miyiz? Veya veri var mı elinizde yastık altı total miktarı milyar dolar olarak?
4: Yani tabii ki bunu hesaplamak.
1: Ben birkaç yazı yazdım. 600 milyar dolara yakın bir para var içeride. Rakam devletin olduğu açıkladıkları işte.
4: Yani çok ciddi bir rakam var tabii ki burada yastık altında. Burası bir gerçek. Burası bir gerçek. Ama tabii bunu net olarak hesaplayabilmek çok kolay değil. Ama bunu söyleyebilirsek 200 milyar doların üzerinde bir yastık altından bahsediliyor. Bununla ilgili çalışmalar da var. Net olarak hesaplamak mümkün değil ama çok ciddi bir rakam. Tabii bu rakam eğer yani sistemin içerisine sokulabilirse aynı zamanda Türkiye için çok büyük bir kaynak da haline de gelecek. Ben bunu da söyleyebilirim. Böyle bir dönemde bir anda bu kadar kaynağın ekonomi içerisine aktarılması, bunların aynı zamanda ekonomideki hem dengeyi sağlama hem de ekonomide daha ileriye gidebilmenin önemli kaynaklarından birisi olacağını söyleyebilirim. Ama tabii bu çok kolay bir şey değil. Bu hemen yapılabilecek bir şey de değil. Buradaki dönüşüm sağlanabilirse, bir şekilde sistem içerisine alınabilirse, bundan sonraki dönem içerisindeki özellikle ekonomide bu kadar risklerin arttığı bir dönemde çok önemli bir gelişim olacaktır. Ve bundan sonraki sistem içerisinde de bu paranın dolaşıma girmiş olması veya bu kaynağın, bu varlığın dolaşıma girmiş olması bambaşka yeni kapılar da, fırsatlar da oluşturuyor.
1: Evet, bu arada Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in hesaplamalarına göre 4000 ile 5000 ton arası altın var. Bu da dediğim gibi 500 ile 640 milyar dolar arasında bir büyüklüğe
3: Zafer Bey, ifade ediyor. Şimdi bu konuştuğumuz konuyla alakalı, yani evde yastık altına altın alıp koymak mı, yoksa işte bir bankada altın hesabı açmak mı konusunda Melih haklı. Gramında 200 lira 300 lira gibi fahiş fark alırken banka işte abi yüksekten, ama satarken biraz daha düşükten falan yapıyor. Buradaki mantık, banka eninde sonunda bulundurduğu altının bir kısmını belki fiziki olarak ama bir kısmını da herhalde kaydi olarak tuttuğuna göre ve bu varlık üzerinden bir takım gelirler sağladığına göre, mesela bankaların bu altın alış satış fiyatları konusunda daha makul olması, ekonomiye çok daha büyük değer kazandırılması açısından faydalı olmaz mı? Bu konuda ne yapılabilir?
1: Evet.
4: Yani baktığımız zaman aslında buradaki en büyük en büyük nedenlerden bir tanesi özellikle altın fiyatlarındaki dalgalanma ve arz talep tarafındaki çok hızlı değişimler. Burada tabii bu kadar değişimin olduğu bir nokta içerisinde burada marjların da açıldığını görüyoruz.

0: Bu sadece tek bir bankada veya bankalar içerisinde değil, sistem içerisinde bu şekilde gittiğini görüyoruz ki aslında burada baktığımız zaman işte kuyumcular tarafında da yani reel tarafta da aynı şekilde aradaki marjların ziyade bir miktar daha sistemin içerisinde maalesef özellikle altın fiyatlarında yaşanan çok büyük dalgalanmalardan kaynaklandığını söylemem mümkün. O yüzden de burada altın fiyatlarında nispeten artık risklerin azaldığı daha belirli ve daha belli bir trend içerisinde oluşan hareketler olduğu zaman zaten buradaki marjların da oldukça azaldığını görüyoruz ve bu farklılıkların da çok azaldığını söylememiz mümkün. Burada da o zaman ortaya şöyle bir tablo çıkıyor aslında. Burada ne kadar risklerin azaldığı ve altın tarafında ne kadar mümkün o fiyat hareketlerinin ki günlük marjlardan bahsediyorum. Çünkü %5'in üzerine çıkan marjların olduğunu gördük. Hatta bir günde %10'u aşan yükselişler veya düşüşler olduğunu gördük. Bunlar çok ciddi rakamlar özellikle altın gibi bir enstrümanda. Burada bu hareketler ne kadar azalırsa yani bu ne demek ki savaş gibi jeopolitik risklerin azaldığı bir ortam içerisinde burada marjının da çok fazla birdenbire kapandığını göreceğimizi söyleyebilirim. Bunun da işte sizin de söylediğiniz gibi yatırım anlamında veya değişim anlamında çok daha fazla katkısı olacaktır.
1: Zafer Bey çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için.
0: Rica ederim, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun, iyi geceler. Altın meselesi konu bu. İrfan Hocam, az önce kaptanımız Mustafa Can Ukrayna ile ilgili önemli uyarılarda bulundu. Siz onu dinlerken hoşnut değil gibiydiniz. Ukrayna Karadeniz'de bizim bütün gemilere zarar veriyor, ticaretimize zarar veriyor, sekteye uğratıyor. Biraz o konuyu konuşmaya başlayalım mı? Zelenski sadece Karadeniz değil Rus hava sahasını da kapatacağız dedi. Şimdi bunun ne gibi sonuçları olacak önümüzdeki dönemde Türkiye için sizce?
2: Yani 24 Şubat 2022 4 sene geride kaldı, 4,5 sene oldu ve nerede bitecek bu savaş belirsizliğini koruyor, bir tırmanmaya tanık oluyoruz. Yani Rusya bir kez barış istiyor mu, oradan başlayalım, çünkü Rusya ateşkes istemiyor, işgal ettiği 4 bölgenin bir anlaşmayla kendisine devredilmesini istiyor. Bu konuda Trump'ı da ikna etti. Geçen sene tam bir sene önce Alaska'da iki lider bir araya geldi. Joe Biden'dan farklı olarak Trump'ın Rus tezlerini olduğu gibi kabul ettiğini gördük. Evet. Oysa Joe Biden döneminde Amerikan hükümeti Ukrayna'ya 200 milyar doların üzerinde silah, mühimmat, teçhizat, cephane sevk etmişti. Sonraki zamanlarda bundan ABD vazgeçti. NATO'nun Avrupalı ortakları bu saldırganlığın ödüllendirilmemesi için İngiltere başta olmak üzere Ukrayna savunmasına ve taarruzuna güçlü biçimde destek veriyorlar. Şimdi bizim durduğumuz yer neresi? Belki oradan başlamak lazım. En başından itibaren biz burada uluslararası hukuk, meşruiyet çizgisinde kalmaya itina gösterdik. Kırım davasının Yılmaz savunucusuyuz. Tüm Birleşmiş Milletler forumlarındaki toplantılarda Türkiye, Ukrayna'nın bağımsızlığı, egemenliği, toprak bütünlüğü lehinde oy kullandı. Batı ülkeleri, özellikle Avrupa Birliği 20. yaptırımı devreye soktu. Bunlara katılmadık. İlave olarak Ukrayna'ya SİHA, İHA bazı mühimmat parçaları sevk ettik. Şimdi içinde bulunduğumuz günlerde bir başka baskıyla karşı karşıyayız. ABD diyor ki Türkiye'deki bazı mühimmatın Ukrayna'ya sevkine onay vermenizi istiyorum diyor. Rusya bu durumdan dolayı tedirgin. Eğer bunu yapmazsanız F-35 programına dönmeniz, katsa yaptırımlarının kaldırılması muhal olacak.
1: Gemileri vurma sebebi de bu olabilir mi? Bunu şu açıdan söylüyorum. Az önce değerlendirme yapan bir kaptan.
2: Tam oraya girecektim.
1: Çok işte iyi biliyor. Yani bu işleri kaptanın ne dediğini de hatırlatayım. Çok özür dilerim. Devam edeceksiniz. Tamam. Seyircilerimiz neden bahsettiğimi yine açanlar bilsinler. Kaptanımız Mustafa Can denizci diyor ki sadece Türk gemilerine yönelik bir baskı var Ukrayna'dan. Amerikan gemileri geldiğinde, bilmem ne gemileri geldiğinde sorun çıkmıyor.
3: Markada verdi.
1: Türk bayraklı gemiler varsa, evet, ya da dediğin gibi Yunan gemileri geçiyorsa onlara bir şey yapmıyor Ukrayna. Ukrayna bu baskıyı da bunun için mi yapıyor bize?
2: Şimdi burada tabii Ukrayna'dan ziyade Ukrayna'ya silah, teçhizat, cephane, istihbarat desteği sağlayan İngiltere'yi, NATO'nun Avrupalı ortaklarını görmemiz lazım. Hatta Amerika'yı görmemiz lazım. Yani Türkiye'yi bir şekilde bu aktif tarafsızlık politikasından uzaklaştırıp Rusya karşısında ya da bu çatışmanın parçası haline getirmek istiyorlar. Şimdi Ukrayna açısından baktığımızda farklı bir fotoğraf çıkıyor. Rusya açısından baktığımızda farklı bir fotoğraf çıkıyor. Önce Rusya'dan başlayayım. Şimdi Rusya sendromla yaşıyor. Yani bir kez daha Batı, NATO beni dağıtacak. İşte Varşova Paktı'nı dağıttı. Lağvettik, tutunamadık. 15 Sovyet Cumhuriyeti dağıldı. Geriye kalan devasa bir coğrafya var. 17 milyon kilometre kare. Bir yerden tekrar bu Rusya Federasyonu'nu ortadan kaldırmak için NATO harekete geçirecek. Bunu önlemek için ileri savunma olarak Ukrayna'ya saldırdı. Şimdi Rusya'nın bakış açısı bu. Ukrayna milletinin varlığını kabul etmiyor. Ukrayna devletinin varlığını kabul etmiyor. Zaten bunlar Doğu Slavları, bizimle aynı millet. Zelenski iktidara geldiğinde Putin dedi ki yani Naziler iktidarı ele geçirdi. Ve Naziler Rus Ortodoks Kilisesi'nin faaliyetini yasakladılar. Naziler Rusça konuşmayı engellediler. Bu Nazilere karşı biz bir operasyon yapacağız dedi. Yani saldırganlığını meşrulaştırmaya çalıştı. Şimdi bakın burada ortada bir nehir geçiyor. Dnieper Nehri.
1: Evet. Şimdi nerede Ukrayna'nın vurduğu yerler hocam Rusya'da daha
2: evet,
1: önce.
2: Dnieper Nehri'nin doğu tarafında 8,5 milyon Rus nüfus yaşıyor azınlık. Yani onlara böyle baskı yapılıyor falan, onların haklarını koruma amacıyla Rusya bir operasyon başlattı. Aslında zaten 9 ay Belarus'ta tatbikat adıyla asker bulunduruyordu. Sınır boyunca asker konuşlandırmıştı ve Sivastopol'da da Rus donanması zaten bir 9 ay bir kuşatma uygulamıştı. Şimdi ABD'nin istediği biçimde Rusya'nın barış planını uygulamaya soktuğumuzda, yani bu 4 bölge Zaporizhzhia, Kherson, Donetsk ve Luhansk, Rusya bırakıldığında Rusya orada durmayacak. Yani şimdi bir taraftan öyle bir şey var. Şimdi Ukrayna açısından baktığımızda ise gözüken fotoğraf farklı. Ukrayna halkının bir kısmı da aslında Rusya'ya kendini yakın hissediyordu. Fakat bu saldırıdan sonra Ukrayna milliyetçiliğinin üzerine Rusya tarafından adeta benzin döküldü. Tamamını şimdi Putin işgal etmiş olsa bile Ukrayna ayrı millet kimliğini, ayrı devlet kimliğini koruyacak. Yani bu gayet açık.
1: Evet.
2: Şimdi Ukrayna... Yani
1: sorunun dününe dair pek çok şey söyleyebiliriz ama bugün itibariyle ben
2: evet, hemen bugüne geliyorum.
1: Kapatacağım
2: hemen
1: diyor.
2: Bugüne
1: yani...
2: geliyorum. Şimdi Ukrayna Batı desteğiyle Rus saldırganlığını durdurmak için yeni teknolojileri kullanıyor. İşte drone teknolojilerini, bu cepheden 4000-6000 kilometre içeride Rusların enerji tesislerine, işte diyelim ki altyapılarına,
1: petrol tesisleri, petrol rafinerilerine
2: yönelik saldırı yapıyor.
1: Yok.
2: Geçen sene şunu gördük. Bir Apron'da 50 civarı Rus savaş uçağını Ukrayna SİHA'ları kullanılmaz hale getirdi. İptal etti. Şimdi işte Zelenski açıklama yapıyor. Rusya'nın hava sahasını kapatıyorum. Yani başta Türkiye olmak üzere tabii bu Rusya ile hava yolu bağlantısı olan tüm devletlerin faaliyetlerine
1: İrfan hocam,
2: zarar verecek.
1: Kaldığımızda devam edelim mi geldiğimizde? Şimdi bu Türkiye'yi nasıl etkileyecek? Karadeniz'de sıkıntı var. Gemiler vuruluyor. Türkiye'nin ticareti önemli olan da etkileniyor. Bir de Zelenski Rus hava sahasını kapatırsa Türkiye üzerinden de
3: yalnız
1: pek
3: sivil
1: çok şey
3: uçaklara
1: var.
3: Bir şey yok bildiğim kadarıyla.
1: Öyle diyor da hocam, bu tehlikeyi hangi havayolu şirketi alacak?
4: Ama,
1: hava sahası
4: ama
1: kapatılmış
4: şey diyor,
1: bir yere.
4: Tüm bununla birlikte de İHA'larımız oralarda olacak. Sivil uçaklara bir şey yapmayacağız ama İHA'larımız oralarda olacak. Belki yanlışlıkla bir şeyler olabilir gibi.
1: Ya herhalde bu şaka bir şeydi yani. Siz işte. Biz tamam onu yapmıyoruz ama kimin omzunda menpet var belli değil denilen bir hava sahasına kimse uçmak istemez.
4: Tamam.
1: Türkiye için sonuçları ne olacak reklamlardan sonra?
5: Ha
3: A Haber Radyo, 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla. Meyve suyu sektöründe yeni dönem başlıyor. Tarım ve

0: Orman Bakanlığı'nın görüşü açtığı tebliğ taslağıyla konsantre, püre ve toz formundaki meyve sularında tatlandırıcı kullanımı yasaklanacak. Yeni kurallarla doğal şekeri azaltılmış ürünler mevzuata girecek, nektarlarda tatlandırıcıya izin verilecek. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: ABD vurdu, İran misinleme yaptı. Bölgede füzeler yeniden havalandı. Tansiyon bir kez daha tırmandı. ABD Merkez Komutanlığı İran'a karşı yeni bir saldırı dalgası başlatıldığını açıkladı. Hedefte devrim muhafızlarına ait hava savunma sistemleri, radarlar, deniz unsurları ve iletişim tesisleri vardı. İran'ın güneyindeki Bender Abbas, Cask, Çabahar, Konarak, Minep, Sirik ve Keşm Adası çevresinde patlamalar yaşandı. Washington operasyonun Hürmüz Boğazı'ndaki tehditleri azaltmayı amaçladığını açıkladı. ABD Başkanı Trump, İran'ın yeniden karşılık vermesi halinde daha sert saldırılar düzenleneceğini söyledi. Ancak Tahran geri adım atmadı. İran'dan füzeler havalandı. Ürdün ordusu hava sahasına giren 13 balistik füzeden 10'unun önlendiğini, 3 füzenin ise tenha alanlara düştüğünü açıkladı. Devrim muhafızları Ürdün'deki Titin kampının hedef alındığını öne sürdü. ABD'nin ağır kayıplar verdiğini iddia etti. İran'ın misinlemesi Ürdün'le sınırlı kalmadı. İran tarafı Bahreyn'deki Şeyh İsa Hava Üssü'nde ABD personelinin bulunduğu mevzilerin İHA'larla hedef alındığını açıkladı. Öte yandan İran makamları Kohestak'ta bir düğünün ABD saldırısında vurulduğunu öne sürdü. Çok sayıda kişinin öldüğünü açıkladı. Washington cephesinde askeri saldırıların yanı sıra ekonomik ve siyasi baskılar da sürüyor.
3: Ya devrim muhafızları kendi içinde birbirine düşecek, ya İran halkı onlara karşı ayaklanacak, ya da müzakere masasına gelip uyacakları bir anlaşma yapmak isteyecekler.
2: Washington ve Tahran arasındaki karşılıklı saldırılar sürerken bölgede gerilimin daha da tırmanmasından endişe ediliyor.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Kontrolden çıkan otomobil dehşet saçtı. Çanakkale'nin Çan ilçesinde 4 kişilik Çerik ailesine yolun karşısına geçmeye çalışırken hızla gelen bir otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan araç yol kenarındaki elektrik direğine vurarak durabildi. Kazayı görenler yardıma koştu. Sağlık ve polis ekibine haber verildi. Ağır yaralanan aile üyeleriyle araç sürücüsü ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. 5 yaşındaki Masal Çelik doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Güvenliğiniz için yaya geçidini kullanınız.
2: İstanbul Beşiktaş'ta trafikte yaya güvenliğini arttırmak için havadan ve karadan sıkı denetim vardı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İHA Büro Amirliği ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü uygulamada sürücülerin yayalara yol verip vermediği an be an havadan izlendi. Sürücülerin dikkatini üst düzeye çıkarmak için bölgede yavaşlama uyarısı yapıldı. Drondan yapılan sesli anonslarla trafik kurallarına uyulması istendi. Denetim noktasında durdurulan sürücülere öncelik hayatın, öncelik yayanın yazılı bilgilendirme broşürleri dağıtılırken yayaların trafikteki güvenli geçişleri denetlendi.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: Maaşları geciktirip faize yatıran belediye başkanı hakkında soruşturma başlatıldı. Skandal olay Manisa'nın yeni partili Gördes Belediyesi'nde yaşandı. Yapılan incelemelerde belediye çalışanlarının maaşlarının düzenli olarak geciktirildiği ortaya çıktı. belediyede ilgili birimlerin maaş ödeme talimatlarını zamanında hazırladığı ama evrakların belediye başkanı İbrahim Büke tarafından

0: an geç imzalandığı tespit edildi. İncelemelerde çalışanların maaşlarının 21 aylık dönemde 12 kez gecikmeli ödendiği belirlendi. Belediye kaynaklarının bir kısmının faize yatırıldığının tespit edilmesi üzerine Belediye Başkanı İbrahim Büke hakkında soruşturma izni verildi. Gördes Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma izninin ardından gerekli adli işlemleri başlatacak.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: 4 araç birbirine girdi, araç sahiplerinden biri kayıplara karıştı. Zincirleme kazanın adresi İstanbul Ümraniye. Çekmeköy istikametinde seyir halindeki bir ciple 3 otomobil çarpıştı. 4 aracın karıştığı zincirleme kazada ortalık savaş alanına dönerken olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri...
3: A Haber Radyo.
4: Sebep sonuç devam ediyor. İrfan Kayabilgeri dinliyorduk reklama gitmeden önce. Zelenski'nin neden bu kadar haklı olduğunu anlatıyordu bize.
5: Evet, yani Zelenski netice olarak yapılan seçimlerde Petro Prochenko karşısında başarı kazandı. Kendisi hukuk fakültesi mezunu.
4: Ama hangi hukuk? Girne mi, yakın doğu mu?
5: Yani
4: hangi hukuk? Bir sürü hukuk var hocam şimdi. Ankara hukuk mu? İstanbul hukuk mu?
5: Ukrayna'nın
4: Girne hukuku olabilir. Türkiye'de de her taraf hukuk fakültesi hocam.
5: Yani ülkelerin bu tip sorunları olabilir.
4: İyi de değil. Hukuk da iyi durumda değil ama yani. Örnek verdiniz.
6: Kolamoğlu gibi olabilir.
5: Polonya'daki üniversite sayısı Türkiye'den çok daha fazla.
4: Çok daha fazla da şu an siz mesela tamam siz siyasal mezunsunuz. Cebeci de bizim Ankara hukuk mezunları gibi üniversitelerin kaliteli hukukçu yetiştirdiğini düşünüyor musunuz? Açık açık soracağım.
5: Ama bu dünya ne tarafında
6: belli? İrfan Hoca'nın şöyle bir özelliği daha var.
4: Bu kadar hukukçu olmaz.
6: Önceki Dışişleri Bakanımızla da sınıf arkadaşıymışsın.
5: Evet. Kim? Mevlüt Çavuşoğlu.
4: Zelenski Mevlüt Çavuşoğlu da sınıf arkadaşı.
5: Hayır ben arkadaşım.
4: Siz?
5: Aynı dönemde mezun olduk. Şimdi... Zelenski hukuk fakültesini bitirdikten sonra baktı ki avukatlıkta pek iş yok. Neticede tiyatro işlerine, sanatçılık o olaylara girdi ve başbakanlığı canlandıran bir seri programda oynadı. Rol aldı.
4: Sonra o diziyle parti kurdu. Sonra iktidara geldi. Siz bunun normal olduğunu mu söylüyorsunuz?
5: Yani normal olup olmaması işin başka tarafı.
4: Abi fakat niye başka tarafı? Bu çok
5: rakibi,
4: belli bir
5: rakibi
4: kurdu. Bir projesi yani. Bundan daha öte olabilir mi?
5: Prochenko karşısında.
4: Bir tane dansözü getirdiler hocam. Hakikaten öyle yani dansöz öyle oynayan adam bir dizi oynuyor. Sizin de dediğiniz gibi dizide Cumhurbaşkanı'nı şey yapıyor, oynuyor, canlandırıyor. Sonra o dizi adıyla parti kuruyorsunuz. Gençleri kafalıyorsunuz. Batı yanlısı bir hükümet kuruyorsunuz. Bu bana çok garip geliyor. Çok da böyle normal falan gibi bir
5: yani
4: şey gelmiyor.
5: Yani şimdi meşruiyeti var mı? Seçimlerde iş başına geldi. Peki bu tekrar seçimlerin yenilenmesi gerekiyor. O konu tartışıldı. Çünkü Ukrayna Anayasası savaş döneminde
4: öyle seçim
5: yapılması
4: hocam.
5: Konusunda bir takım tahditler, sınırlamalar.
4: Anayasaya göre Ukrayna'da getiriyor. Savaş zamanı seçim olmaz diye bir madde yok.
5: Bu parantezden hemen kısaca.
4: Yani böyle yanlış kayda geçmesin. Irfan hocam bu konuda bence yanılıyorsunuz.
5: Bu yani spesifik özel durumlardan hızlıca Ukrayna'nın bu saldırganlık karşısında izlediği politikaya bakalım. Az önce de söyledim Türkiye hiçbir şekilde Rusya'nın Ukrayna toprakları üzerindeki işgalini tanımıyor. Kırım dahil Zaporizhzhia, Kherson, Donetsk ve Luhansk'ın Ukrayna toprağı olduğu şeklinde Türkiye oy kullandı. Birleşmiş Milletler'de bağımsızlığını, egemenliğini, toprak bütünlüğünü savunuyor ve Türkiye denge politikası götürdü. Mesela Ukrayna ve Rusya'nın en üst seviyede dışişleri bakanları 2022 yılı Mart ayı başında Antalya Diplomasi Forumu'nda bir araya geldi ve orada en üst seviyede görüşme gerçekleşti. Bunun bir benzeri olmadı. Şimdi şu an Ukrayna Rusya'ya karşı SİHA'larla, İHA'larla Batı desteğiyle bir taarruz başlatıyor. Evet. Bundan evet Türkiye'de zarar
4: zaten
5: görüyor.
4: Oydu üstad yani.
5: Başkaklarına da zarar görüyor.
4: Biz çok zarar görüyoruz bu süreçten. Hem Karadeniz'de zarar görüyoruz hem de şimdi hava sahası konumuz oydu.
6: Kaptan 20 milyar dolar dedi bir yıldaki kaybımız.
5: Olabilir dedi o şekilde bir tahminde bulundu. Fakat yani bu çatışmanın nereye
4: üstad
5: gittiği, ne şekilde sonuçlanacağı konusunda büyük bir belirsizlik var.
4: Evet. Şimdi bugünle biraz gelirsek İrfan Hocam. Yani tamam o süreçte siz Batı yanlı

0: Rusya olduğunuz için Ukrayna'yı şey yapıyorsunuz. Ben Rus yanlısı olduğu için bunları söylemiyorum bu arada. Türkiye yanlısı olduğum için söylüyorum.
1: Biz objektif bakmaya
0: çalışıyoruz. Yani çünkü adam ne yapıyor? Arkadan buğdayını falan İngilizlere işte şuraya buraya veriyor Ukrayna. Ama Türkiye'de bakın az önce hocam da söyledi. Kömürün tonu 200 dolardı geçen yıllarda. Şimdi Ukrayna Zelenski sağ olsun Karadeniz'deki o kömür ticaretini baltaladığı için 250 dolar olmuş kışın arifesinde. Hem bu kadar destek atacağız biz Ukrayna'ya Rusya ile iyi ilişkilerimize rağmen hem de bunun bedelini öderken Türkiye'yi hiç ayırt etmeyecek bu vatandaşlar. Benim eleştirim buradan. Yoksa İrfan Hoca gibi batı tarafından baktığım için ya da doğu tarafından baktığım için söylemiyorum bunu. Cem şimdi, hocam şimdi de böyle alabilir miyim?
2: Şimdi şuraya bir kez daha bakalım. Yani savaşta
3: batı ve doğu mu oluyor şimdi?
2: Savaşta bir tırmanmaya tanık oluyoruz. Hem Ukrayna hem de Rusya karşı tarafa olağanüstü ölçüde agresif hava unsurlarıyla saldırılar yapıyor. Rusya ilave olarak İngiltere'yi suçluyor. Taktik nükleer silah kullanabileceğini söylüyor. Geçtiğimiz hafta CIA Başkanı bir askeri nakliye uçağıyla Moskova'ya gitti, bu meseleyi görüştü. Evet. Tam kapsamlı olarak bir açıklama yapılmadı. Fakat bir tırmanma riski var. Özellikle özellikle Estonya, Letonya, Litvanya ve Polonya Rus saldırganlığından dolayı tedirginler. Ve Rusya'yı böyle bir saldırıdan caydırmak için de Ukrayna drone sürüleriyle Rusya coğrafyasının her tarafında çok ağır zayiat verdirdiğini ve verdirebileceğini deklar etti.
0: Peki bu bize Kemal Hocam, bu petrol rafinerileri vuruluyor Rusya'da. Rusya'da da petrol sıkıntısı baş gösterdi. Benzin sıkıntısı daha doğrusu. Bu nereye evrilecek? Hava sahası da kapatıldığında savaş daha da mı derinleşecek?
4: Genişleyecek. Derinleşmeye geçtim artık. Yani çünkü derinleşti artık savaş. Coğrafi olarak genişleyecek gibi gözüküyor. Çünkü Rusya mesela bir ülke başka bir ülkeye bir saldırı yapacağı zaman doğrudan ülkeye yapmayabilir bazen. Onun yandaş kısımlarına, yani kuzey kanatlarına, güney kanatlarına. Kuzey kanatta çok daha meşru yerler var Rusya için. Baltıklar mesela, Kaliningrad mesela, Svaki koridoru mesela, Polonya mesela. Polonya şu anda en çok endişe eden ülkelerden bir tanesi. Geçenlerde başbakanı çıktı. Yani Rusların saldırıları yarın sabah 5'te olabilir dedi ya. Yani o kadar endişe var ki 5.4'e çıkartmışlar savunma harcamalarını. NATO'nun şu anda %2 ya. 3.5-5 olacak yakında. Onun 2.5 katı. Düşünün. Adamlar sürekli silah alıyorlar. Ve Polonya şöyle bir sorunu var. Tüm Ukrayna'ya gelen mühimmat, silah, teçhizat her şey önce Polonya'ya geliyor. Gidiyor. Ayrıştırılıyor. Sonra Lviv'e gidiyor. Oradan Zitomor'a gidiyor. Zitomor'dan Kiev'e, Kiev'den cepheye dağılıyor. Yani kaynak nokta çıkış Polonya. Polonya. Baltıklar çok endişeli. Litvanya-Polonya sınırında çok önemli bir hat var. Savaş sebebi olabilecek bir hat. O yüzden Ukrayna'dan ziyade Ruslar, bakın hiç ses çıkartmıyor Putin, dikkat ederseniz. Bu kadar saldırı oldu, bu kadar derinlikte taarruzlar gerçekleştiler. İşte bir tane Kamçatka'nın batısında bir yer var. 7000 kilometre mesafede. Gitti oraya vurdular adamlar. Ne demek biliyor musunuz bu? Kiev, Kamçatka arası, hemen batısındaki o bir üst bölgesi var. Arası 7000 kilometre.
0: Ucu Rusya.
4: Adam gitti 7000 kilometre.
0: Samet bir harita
4: vurdular.
0: Bunlar, Kemal Hoca o gösterelim. Bunlar bu arada iki ülkenin karşılıklı olarak yaptıkları.
4: Burada bir genel değerlendir. Şu çok önemli hedef türü, oradan bahsedeceğim. Hı-hı. Ama önce bir haritayı gösterelim. Yani sahanın derinliğine bakın. Putin bir de şuna ses çıkartmadı. Şuna ses çıkartmadı. Hemen buradan söyleyeceğim. Hı-hı. Ha bakın, Ukrayna hava üssü. Gördünüz mü? Kamçatka dediğim şu yarımada.
0: Evet.
4: Şu kırmızı gösterilen yer haritada. Burun. Evet, burun aşağı doğrusu. Hemen onun batısındaki hava üssü 7000 kilometre mesafe.
0: Ukrayna neresi bu? Bunlar İngilizler olmadan yapamazlar.
4: Ya, mümkün değil. Bakın şimdi ne oluyor?
2: Amerikalılar da bu işin içerisinde, yani kesinlikle.
4: Amerikalılar da işin içinde ama İngiliz-Fransız ortaklığı ne veriyor? İsveç, İngiliz-Fransız ortaklığı şimdi yeni verdiler, yeni veriyorlar. Karar çıktı. Putin bundan dolayı son, bence Putin için hamle bu. Ukrayna'nın bu hamleyi yapmasını bekliyor. Bakın tek tek söylemiyorum ama GLS-DB mühimmatı veriyor. Bunlar 150 kilometrelik Boeing ve İsveç saha birlikte yapıyorlar. Bunlar hassas seyir füzeleri, sistemleri. ASM Hammer, Fransız yapımı bir serbest düşüş yapan mühimmat veriyor. Müthiş bir mühimmat. Storm Shadow veriyor. Tomahawk gibi düşünün. Ondan

0: AGM 88 harm veriyor. O da radar imha eden mühimmatlar. Şimdi İngilizler, Fransızlar, İsveç yapımı ortak bir kısmı bunları veriyorlar şu anda. Şimdi Putin düşünüyor. Bakın bu kadar mühimmat Ukrayna'ya verdiğiniz zaman Zelenski bir proje. Çok net yani proje oldu. Ta ilkokuldan beri biyografisini okudum ben. Net bir proje. Dolayısıyla o proje üzerinden Rusya'ya müthiş bir saldırı geliyor şu anda. Dalgası geliyor. İlk adım hava sahasıydı. Hava sahasını, sahanızı kapattım filan diyor.
1: Öyle binlerce... Bu ciddi bir iddia hocam. Diyor
0: tabii
1: ki bakın,
0: tabii açalım onu bakın isterseniz.
1: Rus hava sahasını kapatıyoruz Ekrem abi. Rus hava sahasını kullanan her hava yolunu uyarıyoruz diyor.
2: Yani bizim Türk hava yolları da hedefte. Dünyanın herhangi ikisi YZ hava yolu şirketi
0: hocam, geri döndü uçaklar. Aynen, Ukrayna uyuyoruz. Moskova uçakları tabii. Geri döndü. Yani.
1: Rusya semalarında artık tek bir güvenli an bile yok. Rus hava sahası fiilen kapanıyor. Sivil uçakları tehdit etmiyoruz. Önce Rus hava sahasını kullanan her hava yolunu uyarıyoruz. Sonra İHA'lar öyle yoğun olacak ki bunun dikkate alınması gerekiyor diyor. Yani serseri
2: yanlışlıkla İHA çarptı, yanlışlıkla vurdu da diyebilir. Bizim hayır, de
0: onu diyemez hocam.
2: Hayır.
0: Teknik olarak diyemez onu.
2: Hayır. Şimdi bu İHA'lar sürekli yoğun olacak falan diyor ya. Bu bir şekilde bir gözdağı verme.
0: O ayrı ama.
1: Yani şu cümle teknik... zaten öyle hocam. Havada o kadar yoğun olacak ki diyor İHA'lar. İHA dediğiniz şey nedir işte, yönetilen saçma sapan.
2: Tabii.
1: Bir şey yani, gelir çarpar sağda solda.
3: Ama patlatır. Sürü halinde olduğu zaman değişir, zarar veriyor. Yani tabii o ülkeye yani... de zarar veriyor. O hava sahasını kullanan sivil uçaklara da her şeye zarar veriyor.
1: Yani bu korkunç tehlikeli bir tablo. Şimdi, evet.
3: Şimdi bak Kemal Hoca şöyle diyor. Yani Rusya cevap verecek. Rusya nasıl cevap verecek? Şimdi karşıdaki ülkeler Polonya, Estonya, Letonya, Litvanya, bunlar NATO ülkesi ve NATO teşkilatında 5. madde değil mi? Yani birisine bir saldırı olduğu zaman diğer tüm ortaklar bu saldırganı bertaraf etmek için kolektif hareket ederler. 4. maddeye göre bu meseleyi müzakere edecek.
0: Teorik bunu olarak çok haklısınız.
3: Gözü alabilir mi bunu yani Rusya?
0: NATO diye bir derdi yok. Onu net söylerim artık. Yani NATO şu anki yapısıyla beraber Rusya'ya dert olacak bir yapı değil.
1: Yani Rusya
0: Amerika bir kere burada sorunlu, dertli bir yapıda. Dolayısıyla NATO'nun Rusya'ya karşı 5. madde ilan edip, bakın bir ülke itiraz etse edemiyorsunuz ilan. Tam işbirliği içinde yapmanız lazım. Şimdi dolayısıyla Rusya'ya 5. madde ilan ettiniz. Litvanya üye. Evet mi diyecek? Ne bileyim Letonya üye. Evet mi diyecek? Yani şimdi dolayısıyla 5. maddeyi Rusya'ya karşı çalıştırdığınız andan itibaren öyle bir angajman ortaya çıkar ki kimse tahmin bile edemez. İki tarafta nükleer kapasite sahip ülkeler, bloklar.
1: Ya bu Rusya'nın cevabı bu işin bir boyutu. Rusya'nın ne cevap vereceğiz? Siz söylediniz, İngiltere'yi tehdit ediyor, bilmem ne yaparız diyor da.
2: Bize,
1: bu Zelenski'nin dediği durum nasıl bir fiili pozisyon yaratacak?
0: Ben söylemiyorum.
1: Yani ne olacak bundan sonra Rusya'ya şu an geçen uçaklar? Her yerden uçak gidiyor Moskova'ya, şuraya,
0: varsa
1: buraya.
0: Varsa gösterin resmi, hava resmini canlı. Bakın görün o Moskova'ya.
1: Var mısınız? Ulaşabilir miyiz arkadaşlar?
0: İran gibi bir hava sahasına sahip şu anda Rusya neredeyse. Bakın sadece Ukrayna, hani demin söylendi ya işte Türk dronlarıyla gemileri vuruyor. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey asla olamaz. Bakın burada bir firket
1: Ukrayna
0: var.
1: Ukrayna Türk dronlarıyla vuruyor dedi kaptan.
0: Türk gemilerini vuruyor diye söylendi ya. Yok öyle bir şey. Asla olamaz. Türkiye buna zaten...
1: Öyle mi dedi tam, yoksa şey mi dedi?
3: Maalesef kullanmış bizim, olabilir dedi.
0: Evet, öyle mi? Bizim,
3: olabilir
0: bizim dedi. Dronlarımızda olabilir. İhtimal bile yok. Çünkü adamların Ukra Boron Prom diye bir şirketi var. Ama... Adamlar Liuti Ane 196 2000 kilometrelik menzilli
3: seri
0: drone.
3: Seri üretim yapıyorlar.
0: Müthiş, binlerce üretiyorlar. İşte ondan sonra Polyan Tiyasa 650 kilometre UJ-76 Bober var.
1: Uçak var canım Rusya.
0: Flamingo var 3000 kilometre menzilli. Bunlar hepsi insansız hava araçları, silahlı hepsi. Ve Ukrayna kendi üretiyor bunların tamamını. O yüzden onlarla yapıyor şu an tarzları.
1: Kendi drone şeyleri var.
0: Tabii onlarla yapıyor. Yani
1: bizden yüzden... bir takım şeyler alıyor ya.
0: Ya bizden...
1: Ne alıyor bizden?
0: Kirpi aldılar. Söyleyelim hemen. Kara aracı, mayına karşı dayanıklı kirpi araçları bizim doğuda da kullanılıyor biliyorsunuz.
2: İHA SİHA da sattık biz.
0: İHA SİHA satıldı. Bayraktar TB2 satıldı.
1: Ödül ama, falan alındı hatta Ukrayna'da.
0: Onlar ama onlar ne için verildi? Ukrayna toprak savunması için verildi. Git Moskova'ya taarruz et.
1: Şey
0: gemilere öyle bir şey olabilir mi ya? Şimdi dolayısıyla böyle bir şey var. Zelenski'nin bu çıkışı çok tehlikeli. Neden proje diyoruz? Çünkü Batı Savaşı'nı Zelenski üzerinden yapıyor. Çok net. Yani Ruslar zamanında söylediler bunu. Bakın kaç defa söyledi. Putin kendisi de deklar etti. Münih konferanslarının her birinde söyledi.
3: Bu bir izah dedi tarzı. Ki, yani şimdi Kemal Hoca'nın söylediği Rusların
0: fiili gerçekten
3: resmi, resmi görüşü. Heh. Yani NATO fiili, bana fiili. Saldırıyor.
0: Bak
3: ben
0: hocam, bak,
3: NATO'ya
0: bak,
3: karşı
0: hocam,
3: kendimi
0: bak,
3: koruyorum.
0: Şuraya. Senin savunduğun adam neler yapmış gördün mü?
3: Ben adamı savunmuyorum. Adam vatanını savunuyor. Ben adam.

0: adam.
1: Ya o vatan savunması değil, adamı savunuyorsun. Yalnız vatan savunması söylenmez.
2: Bu arada
1: şuraya yığılmaya bakın.
2: Buradaki acayip zaten.
0: Yani bu tehdidin ciddi olduğunu gösteriyor.
1: Bunu Rusya
2: Rus hava sahası. Bu da fena değil.
0: Hayır, ne yapacak yani, kalabalık bırakmayıp da yani Rus şeye karşı.
2: Gerçi buralarda
0: Polonya'ya
2: ne var, değil
0: mi? Karşı veya veya İngiltere'ye karşı yani nükleer silah mı kullanacak?
1: Şu anda.
2: Bu arada gündüz olsa çok daha kalabalık olacak bu harita. Çünkü Rusya'da bu bölgelerde çok seyrek giniş yapılan yerler değil mi? Sibirya'da,
1: yok hocam, yok. Buralarda da var. Epey kalabalık. Bakın
2: ama
1: buradaki,
2: şu an çok bir şey yok. Şurada Avrupa. Avrupa var orası hocam.
1: Ya olsun yani, sonuçta yığılma var. Bu kadar seyrek olmaması lazım. Mesela şuraya bakın.
2: Ha, Moskova biraz daha yukarıda.
1: Tabii
2: doğru,
1: uçak şeydi. Yok bakın şurada doğru düzgün. Onlar da iç uçuştur muhtemelen. İç hatlardır yani.
2: Yani şu itibariyle dediğim gibi çok fazla gene belki gündüz olsun. Hayır,
1: söylentisi bile şu anda, söylentisi bile şu anda şu bölgede uçuş yoğunluğunu azaltmış durumda. Fiili olarak
2: geçiyor. Doğru söylüyorsunuz. Sen büyütmez mi oraya gidecek Moskova'yı olan, değil mi yani? Bir
1: çok uçak
2: ki,
1: şirketi geri çekti uçaklarını bu söylentiden sonra. Ya bunlar daha havalanmamış dronlar. Henüz havalanmadı. 1000-2000 aynı anda havalansa şu sahnenin belki %1'ini göremeyeceksiniz. Onun için bu çok ciddi bir tehdit. Karadeniz'deki ticaret koridorlarının güvensizleştirilmesi ciddi bir tehdit. Hava sahasını kapattım, ciddi bir tehdit. Neye hizmet ediyorsun sen? Peki burada mesela şu konuda hemfikirim hocamla. Tamam, Kırım ilhak. Donbas, Luhansk anladım, ilhak. Kiev'in bir kısmı şu an yok ama Harkiv ilhak edilmek üzere. Şu hattaki topraklarını korumak için yapılan bir harekatın tamamen yanındayız. Çünkü toprak bütünlüğü esastır, egemenlik esastır. Kuvvet kullanarak toprak alamazsınız.
3: Hocam sivil hedeflere vurmasını ne diyeceğiz yani? Sivil hedefleri vuruyor.
1: Ukrayna diyorsunuz değil mi?
3: Evet evet.
1: Onu da söyleyelim.
3: Hangi şeye uluslararası hukuka sağan bir durum yani?
0: Öyle yani, bir şey savaşta yok, bunlar olmaz oluyor. Zaten. Bakın geçen
3: ama
0: sene.
3: Oluyor değil, yanlışlık
0: geçen
3: sene, olabilir
0: hayır,
3: ama.
0: Buça'da, Buça'da Kiev'de sivilleri katlettiği için Rus ordusu Uluslararası Ceza Mahkemesi Putin hakkında tutuklama kararı çıkarttı.
3: Sivil katletme hedefi olsaydı şu anki Ukrayna'daki ölümler çok daha yüksek olabilirdi.
0: Hayır, burada olan bitene objektif bakmamız lazım. Yani burada
3: ama
0: Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararı var.
3: Sivil hedefleri vurmasına niye bir şey demiyorsunuz hocam? Yani, olan bitene demek açısından öyleyse.
0: Sivil hedeflere yani tabii ki meşru.
3: Her iki tarafta varsa böyle bir şey, bunu kınamak gerekiyor. Bu uluslararası hukuka sığmaz bir durum. Hem dünya ticaretini olumsuz etkiliyor, hem de ya savaş hukukunda çok şeye hani amiyane tabirle belden aşağı vurmak derler ya.
0: Bu, işte bu onun en başına gitmek lazım. Bu operasyon, bu savaş niye başladı? Çünkü Rusya'nın agresif politikasından dolayı başladı.
3: Da kabul edelim.
0: Peki bundan sonra nereye gider? İki tane ihtimal var. İşte Kemal Hoca tırmanacak diyor. Belki de sürpriz bir şekilde bir uzlaşıya, bir ateşkesi, arabuluculuk müessesesinin devreye girmesine de kaparabilir.
2: Belki oraya gider diyorsun. Evet. Putin'e bir kulak verelim mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Bişkek'te bir araya geldiler, görüştüler. Konu da buydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün verdiği röportajda bu iş bitsin istiyoruz. Türkiye'de bunun için çok çaba harcıyor.
3: En çok da Türkiye istiyor. Başka isteyen yok herhalde.
2: Hakikaten biz uğraşıyoruz dediğin gibi. Ama bir şekilde Ukrayna Türkiye'de yapılmasına da karşı çıkıyor müzakerelerin. Arada Türkiye'de yapılsın diyor. Sonra sabote de ediyorlar. İngilizler eliyle sabote ediyorlar.
3: Hocam bakın son dönemde Trump bunu tokatlıyor. Geliyor Cumhurbaşkanımızın şemsiyesinin altına sığınıyor. Sonra Türkiye'yi güvensiz bir ülke haline sokmaya çalışıyor. Efendim gidip farklı işler çevirmeye başlıyor. Yani ben Zelenski'nin nesine güveneceğim? Yani önce Zelenski sıkıştığı zaman bize geliyor. Ondan sonra arkamızdan da bizi zorla bir savaşa sokmaya çalışıyor. Bakın İran savaşına da bizi sokmaya çalıştılar. Bir iki üzerimize füze düştü. Kimler attı henüz bilemiyoruz. Herhalde dünyada bir üçüncü dünya savaşı çıkmadıysa bizim sayemizde.
2: Bence de öyle. Bir Putin'e kulak verelim. Ne diyor bu savaşın?
4: Melih geçmeden bir şey söyleyeyim. Neyse.
2: Buyur Ekrem abi.
4: Yani harita üzerinde şu sol tarafta Ukrayna'nın solundan yukarı doğru giden Samet bir dizi uçak vardı.
2: Samet sana zahmet.
4: Neyse bunu dinleyelim.
2: Gel de Ekrem abi.
4: Şimdi bakın şu uçakların büyük ihtimalle arkadaşlar da bakabilirler.
2: Aynen öyle.
4: Moskova uçakları, St. Petersburg uçakları Türk uçakları. Türk Hava Yolları'nın.
2: Öyle mi? Şuradan doğru söylüyorsun. Bak, ilk dizilenler şuradan.
4: Tabii tabii. Yani onların çoğu Türk uçakları. Yani, demek ki Moskova'ya
0: 7 milyon civarında Rus turist

0: geliyor Türkiye'ye ve olabilir muhtemel.
1: Hayır hayır. Şimdi bakın, İstanbul'dan Moskova'ya giden uçak buradan gitmez. Ona kastediyorum.
0: Tabii, tabii, tabii ki yani burada zaten burası tehlikeli
1: bakın,
0: yani.
1: Bakın şu uçaktan cephe. Ama bakın buradan gider uçak, Moskova uçağı.
0: İşte şu an itibariyle buradan gidiyor.
1: Şu an itibariyle bu uçakların çoğu Türk uçakları.
2: Sadece Türk havayolları değil hocam, başka uçaklar da bu yolda.
1: Diğerleri de olabilir.
2: Dolayısıyla bu yığılmanın biraz da sebebi biraz önce söylediğim şey.
3: Bu konudur. Zelenski'nin yaptığı açıklamadır.
2: Tabii ondan.
3: Dinleyelim Putin ne söylüyor.
4: Обращаю внимание, что они просят у нас о возобновлении переговоров, просят о личных встречах. С террористами переговоров не ведут. Но если, не дай бог, такие трагедии будут происходить, мы найдем чем ответить. Пусть никто не сомневается.
0: Teröriste müzakere olmaz diyor. Şimdi yani kim burada terörist? Onu anlamaya çalışalım. Vatanlarını savunan Ukrayna'daki yöneticiler mi terörist? Ukrayna halkı mı? Ukrayna ordusu mu? Yani müzakereyi istemiyor Putin. Putin şunu istiyor. İşgal ettiğimiz bölgeleri hukuki bakımdan bize bırakın. İnsana derler ki anneannen güzel bir kadın mı falan derler herhalde.
2: Ya şimdi tabii mesele şu. Biraz geri gitmek lazım. Tarih sevmiyoruz ama çoğunlukla şöyle bir şey var. Şimdi Rusya Federasyonu 91'de ayrıldıktan sonra geri kalanlar dağıldı. Apar topar NATO'ya, apar topar AB'ye girdiler. Doğu Avrupa dedikleri o kırmızı hat dediğimiz hat Rusya'ya göre kapandı. Sonra dediler ki Ukrayna'yı da alacağız ve Gürcistan'ı alacağız. İki tane ülkeyle aynı anda NATO anlaşma imzaladı. Bakın Gürcistan ve Ukrayna ile. Altta zaten ne var? Hemen altta işte Bulgaristan, Romanya, Bulgaristan ve Türkiye var.
3: Zaten kuşatılmış
2: artık. Bitmiş gitmiş artık yani. Ukrayna düşünün NATO üyesi. Gürcistan NATO. Elbette olsunlar, bir şey demiyoruz. Açık kapı politikası var. Biz de destekleriz. Ama Rusya gözlüğünden bakıldığı zaman adam kendini kuşatılmış hissediyor.
5: Varlığına bir tehdit olarak görüyor.
2: Beka meselesini hissediyor.
0: Resmi açıklaması, resmi bakış açısı. Şimdi 90'lı yıllarda Sovyetler Birliği dağıldığı zaman Rusya'nın lideri Boris Yeltsin o dönemde Barış için ortaklık projesi Rusya ile NATO arasında da yürütülüyordu. Partnership for Peace sadece eski Sovyet Cumhuriyetleriyle sınırlı değildi. Tabii. Sadece Varşova Paktı ile sınırlı değildi eski Varşova Paktı ülkeleriyle. Rusya ile de NATO arasında Barış için ortaklık projesi yürütülüyordu. Hatta şu konuşuluyordu, galiba Rusya da NATO'ya katılacak. Bu Kemal Hoca'nın söylediği görüşler Rusya'nın propagandası ve güçlü biçimde Türkiye'de de dile getiriliyor. Neden Ukrayna'ya Rusya saldırdı? Çünkü Ukrayna NATO'ya girmek istiyordu. Burası bağımsız egemen bir devlet. İstediği tarafa katılma hakkı var. Tabii pozitif negatif yansımaları olacak bu hakkın. Fakat bu söylenilen görüş Rus geopolitikçilerinin resmi görüşü. Bunu evrensel bir doğru gibi...
5: Ama kuşatılma durumu da var. Onlar varlıklarını
2: böyle bir şey yok.
5: Görüyorlar.
2: Bu benim söylediğim cümlemin bitmemiş haliydi. Hocam buyurun
0: tamamlayalım.
2: Devam edelim bakın. Şu parça gene Rusların ağzıyla iş yapıyor, konuşuyor diyecek ama hocam öyle bir ağız yok. Ben bu çalışmayı 2007'de yaptım çünkü. Şurası nehir biliyorsunuz Dnieper Nehri. Şu bölge tamamen nehrin doğusu. Rusça konuşan insanlarla dolu.
0: Evet. 8,5 milyon Ruslar.
2: Rusça konuşan, ana dili Rusça adamları.
0: Tamam.
2: Bu bir. Luhansk ve Donetsk'te bazı Rusça konuşan köylere, kasabalara karşı Zelenski hükümetinin saldırıları söz konusu. Zelenski'den önce başladı ama bu hikaye tabii. Dolayısıyla orada Ukrayna dilinin konuşulması, ne bileyim kendi dillerinin konuşulmaması, Kiev Üniversitesi'ndeki Rusça diliyle eğitimin kalkması.
5: Hocam, yani Kemal hocam bir şey soracağım bu noktada. Şimdi varsayalım ki dünyanın herhangi bir yerinde bir halkın kendi dilini konuşmaması, konuşturulmaması ya da saldırıya uğraması gibi bir durumda batılı ülkeler nasıl tepki verirdi?
2: Daha aşırı.
5: Yani.
2: Daha fazla aşırı tepki verirlerdi. Şimdi Rusya'nın tarihte hocam bir cümle kurayım.
0: Evet, buyurun.
2: Tarihte Rusya'nın böyle bir geleneği var hocam. Siz de biliyorsunuz.
0: Bak şöyle.
2: Rusça konuşan halkların korunması için Yeşilköy Anlaşması'nı hatırlasanız ha.
0: Osmanlı'daki bunlar Rusça yakın diller. Yani biraz Azeri Türkçesiyle Türkiye Türkçesi gibi biraz belki ondan uzak ama
3: anlıyorlar ama birbirlerini.
0: Yani birbirlerini anlıyorlar. Şimdi buradaki Ukraynalılar Doğu Slavı. Belaruslar Beyaz Ruslar Doğu Slavı. Ruslar doğuşlar.
3: Belarus gibi söylediniz onu da.
0: Belarus.
3: Yok yok, Belarus gibi söylediniz.
0: Yani şu an işte orada Lukashenko diye bir adam var. 35 yıldır iktidarda.
3: Onun da demokrat olmadığını söylersiniz.

0: misiniz siz şimdi?
1: Yani tabii ki totaliter bir adam yani. Orada bütün seçimleri kazanıyor.
0: Şaka yapıyorum bir şekilde.
1: Hatta bir fıkra var, eğer vakit varsa anlatayım.
0: Var tabii ki.
1: Şimdi Obama döneminde hocam, Karadeniz'in üzerinde uçak düşüyor. Nasıl oluyorsa bir teknenin içerisinde Putin, Lukashenko, bu Belarus devlet başkanı Lukashenko ve Obama bulunuyorlar. Şimdi orada Obama diyor ki kürek çekmeleri gerekiyor. Obama diyor ki ben diyor süper bir ülkenin başkanıyım, ben kürek falan çekmem diyor. Putin de diyor ki bizim de diyor nükleer silahlarımız var. Ben de kürek çekmem diyor. Ve Beyaz Rusya lideri diyor ki oylama yapalım diyor. Orada bir torbaya işte kimin burada kürek çekmesi, kimin çekmemesi konusunda, yani kim elini kolunu bağlayıp duracak, diğer ikisi kürek çekecek, oylama yapıyorlar. Ve oylama sonucunda 4 tane bu kişiye yönelik olarak 4 oy Lukashenko lehine
2: fıkra
1: çıkıyor.
2: Değil mi bu?
1: 4 oy çıkıyor ve şey diyor ki Obama Putin'e, yoldaş diyor biz 3 kişiyiz diyor. Burada 4 tane Lukashenko çıktı diyor. Bu nasıl oluyor? Vallahi diyor burada seçimler böyle oluyor diyor. Yani 35 yıldır tüm seçimleri kazanıyor.
0: Daha
1: buyurun hocam.
0: Bir şey dediğim yok.
3: Şimdi affedersiniz ben ortada şöyle karıştırmak söyleyeyim. İçin bir şey sormak istiyorum. Yıllardan beri yani en azından 2020 Rusya'nın saldırısı başladığından beri problem olan bir şey. Trump kazandığında söylediği bir cümle var. Şimdi Ukrayna 91'de bağımsızlığına kavuştu, 94'te onu ikna ettiler. Dünyanın ikinci nükleer gücüyken elindeki nükleer silahları Rusya'ya vermeye ikna ettiler. Evet. Batı Avrupa yanındayız falan dediler ona. Ve en de sonunda Kırım giderken ses çıkarmadılar. Ardından da Rusya Ukrayna'ya saldırıp doğu bölgelerini alırken de fazla ses çıkarmadılar. Ama şu anda bakın ciddi bir çatışma ortamından bahsediyoruz. Az önceki liste berbat bir liste. Yani Ukrayna'nın Rusya'da vurduğu yerler, Rusya'nın Ukrayna'da vurduğu yerler rezalet. Halen şu anda da mesela Türkiye'yi bile rahatsız edecek denizdeki, Karadeniz'deki gelişmeler, hava yolundaki gelişmeler, uçaklar Polonya üzerinden gitmek zorunda kalıyor falan. Evet. Ama bakın bütün bu hengamede Rusya ile NATO, Rusya ile Amerika, Rusya ile Avrupa arasında çatışma varmış gibi görüyoruz ama Trump diyor ki yani ki şeyin Putin'in diyor Ukrayna'nın doğusunda aldığı yerler anasının ak sütü gibi helal. Evet. Ve belli ki yani belli ki zihin olarak ta belki 91'de Ukrayna kurulduğunda 94'te Budapeşte anlaşmasıyla nükleer silahlarından arındırıldığında Ukrayna'nın kaderi zaten çizilmiş. Niye? Böyle bir şey olsaydı yani en azından Trump onu söylemezdi. Netice olarak vermek zorunda kalsam bile sen güya işte Ukrayna için Rusya'ya yaptırımlar uğruyorsun, uyguluyorsun, savaşıyorsun, Ukrayna'ya silahlar veriyorsun. Bütün şu marifetlerin İrfan hocam da Kemal hocam da söyledi. Bu bombalamaların falan ardında Amerika var ya da Batı var. Bu kadar yapıyorsun ama yanında savaştığın Ukrayna'nın bölünmüş olmasıyla alakalı anasının ak sütü gibi helal de diyorsun. O zaman yani bilmiyorum bir tiyatro mu seyrediyoruz?
1: Hayır, Trump helal ediyor. Yani Amerikan devletinin stratejisinden farklılaşıyor Trump. Trump'ın bir yumuşak karnı var. Belli ki burada bir strateji değişikliğine gidiyor. Yahut da NATO'nun Avrupalı ortaklarını savunma harcamalarını arttırmaya ikna edemedi. Ancak Rus tehdidi belirgin hale geldikten sonra
4: böyle
1: bunu kabul ettiler.
4: Böyle bir hedefi var ama sanki Ukrayna'da başka bir şey var. Mesela Falkland Adaları için de bugün söyledi. Arjantin'de dedi ki İngilizlerin değil artık dedi Trump.
1: Ama bak şunu
4: İngilizler de dediler ki bakın %3'e getirdik savunma harcamalarını. Tamam arttırmaya da çalışıyoruz diyorlar. Yani Trump'ın genel olarak böyle bir hedefi var ama belki Çin'i sıkıştırmak için Rusya'yı yanından ayırıyor. Putin'le aralarında pek bir sorun yok Trump'ın. Yani her anlamda. Pazarlık Amerika'da bunu konuşuyorlar.
2: Pazarlık yapıyorlar şu anda gerçekten. Mesela değil mi? CIA direktörü gitti.
4: Tabii.
2: Görüştü ilgililerle. Ne görüştüler? CIA direktörü kalkıp da daha şeye niçin gider? Bizim Milli İstihbarat Başkanımız niçin gitti Suriye'ye değil mi? Benzer sebepler. Şöyle CIA direktörünün gittiğinde Putin'in çok müthiş bir son saldırı planı vardı. Onu duydular.
4: Onu durdurmaya belki.
2: Onu duydular ve herhalde onu durduracaklar.
4: Çünkü Amerikan dizilerinde Kemal Hocam bayağı Trump'la Putin'i şey gösteriyorlar yani. Kanka.
2: Öyle gösteriyorlar.
1: Ya, o tarafı da çünkü, var da. Şimdi hocam ben bir şey söyleyeceğim hemen sana bakacağım.
4: Bir şey
1: şimdi
4: üzerinden
1: bakın buranın adı Dnieper Nehri'nin doğu tarafının adı

0: Novorossiya. Yeni Rusya.
1: Yeni Rusya.
0: Burada az önce Kemal Hoca söyledi. 8,5 milyon burada Rus azınlık yaşıyordu. Büyükçe bir kısmı Donetsk'te ve Luhansk'ta. Fakat ona bakacak olursanız Ukrayna'nın, Rusya'nın içinde de Ukraynalılar var. Ve zaten Kiev, Rusların ilk devlet kurdukları yer. Kiev Knezliği, Kiev Presliği. Tabii. Moskova daha köyken, kasabayken Ruslar ilk devletlerini burada kurdular. Ayrı bir Ukrayna milletinin varlığını ve Ukrayna i̇şte devletinin varlığını kabul etmiyorlar.
2: Olduğu noktaya gittik.
0: Kabul etmiyorlar. Yani yatıyorlar. Yani. Ve Ukrayna diye bir şey yok ki. Zaten onlar Rus'tu. Onları başkaları tahrik ettiler. Biz de kaçıp kışkırttılar. Tıpkı Bosnalı Sırplar, Boşnakların mesela ayrı kimliğini kabul etmiyor. Hırvatların ayrı kimliğini kabul etmiyor.
2: Orada bizim akrabalarımız da var o coğrafyada. Kırım'da yok sadece. Oralarda da var. Ama bu şunu değiştirmiyor. Bu Zelenski bir proje ve bu proje olarak ilk baştan beri kurgulanmış ve geldiği bu süreçte küreselci, LGBT'ci ekibin bir adamı. Oradaki danslarından falan her şeyinden net olarak bu çıkıyor. Ve bir platform var, adını söylemekte sakınca yoktur. Şeyde dünyanın dört bir tarafında Netflix. Orada daha önce Trump'la ilgili bir belgesel izlemiştim. Trump'ı çok kötü bir adam olarak gösteriyorlar. Hiç iyi bir tarafı yok. Trump'ı sevdiğim için düz söylemiyorum. Birçok yerde de çok ağır eleştirmiş olduğum yerler de var. Ama şeydeki bizim çok iyi ev sahipliği yaptığımız NATO zirvesinde Türkiye'yi güvenilmez bir ülke olarak gösterdiler.
1: O dizide mi bunu yapıyorlar?
2: Sonra şey için Trump'ın buradan gidişinde güvensiz bir durum var.
0: Uçak değiştirme.
2: Uçak değiştirme ve benzeri gibi süreçlere bakıldığı zaman bunu da belgesel yapıp oralarda gösterdiler. Macron burada şortuyla koştu. Dünyanın tüm devlet başkanları bizi takdir etti. Gerçekten büyük bir organizasyondu. Çok güzel bir
0: NATO toplantısı diyorsunuz.
2: Ev sahipliği yaptık falan.
1: Hilmi Bey'in söylediği o görüntüleri de versenize Netflix'te ilgili. O bu konuşuldu, evet doğru söylüyorsunuz.
2: Ve buralara bakıldığı zaman yani ciddi anlamda şey var. Yani Türkiye belki bu işi en iyi yapan ülkelerden birisi.
1: Tabii canım.
2: Yakında COP'la ilgili de Antalya'da bir organizasyon yapılacak. Ve
1: Hilmi Daşdemir'in bahsettiği görüntüler o Netflix'ten bunlar.
2: Hiç astarı olmayan bir noktada güvensizlik algısı oluşturdu.
1: Bu diziyi çekenler hocam New York'ta saat 8'de 9'da gece sokağa çıkın da İstanbul'da çıkın. İstanbul'da i̇şte bir kadın gece yarısı da çıkar. Hiç de bir şey olmaz.
2: Melih,
1: ahali de onlara sahip çıkar. Herhangi bir kadına bir rahatsızlık olsa.
2: Bir saniye paraya girebilir miyim?
1: Bak,
2: BOFA diye bir yer var. Bank of America. Türkiye'deki borsa spekülasyonlarının bir kısmını da yapan şey kuruluş başkan yardımcısı Amerika'da öldürüldü, bıçaklanarak öldürüldü.
1: Buyurun. Bunda ne anlatıyor bu dizide, şey mi diyor? Trump Türkiye güvenli değil mi diyor bu belgesel?
2: Onu diyorlar yani. Yani Türkiye'den de çok ciddi anlamda aldık. Para kazanıyor bu şey firma.
3: Yok, astarı yok bu işin bu, yani.
1: Fragman üzerinden yorumluyorsunuz değil mi? Bu dizi izlenmedi belgesel.
2: Evet.
1: Burada ama anladığımız bizim o fragmanda Türkiye çok güvenli değil kardeşim. Onu veriyorlar. Her şey gelebilir başınıza diyorlar.
3: Dediğinizde
1: başka yerde olur.
3: Doğu Ekspresi mi bir şey? Evet. Yani onun gibi bir algı yaratmaya çalışıyorlar.
2: Ama bunların hiçbirisi yok.
1: Ama şu nokta da önemli. Yani aynı zamanda Trump'a da çakıyorlar bu adamlar.
2: Tabii,
1: yani
2: tabii.
1: Öyle bir şeyler.
2: Küresel işte Zelenski ile aynı ekol. Zelenski'yi parlatanlar. Bakın orada çocukların izledikleri filmlerin arasına bile mutlaka bir LGBT şeyi koyuyorlar. Yani
4: konuşanlar da o tipler zaten.
3: Yani 2015'te bir dizi çektiriyorlar Zelenski'ye. Halkın iradesi mi? Halkın kahramanı mı? Öyle bir şey.
1: Evet, öyle bir isim.
3: O
1: var.
3: Dizinin adı parti adı oluyor sonra. Tabii,
2: Batı etkisine çok açık olduğu için Ukrayna'da.
1: Gençleri de kafaladılar oradan. Netflix kuşağı, Twitter kuşağı. Ben bu oy kullanma yaşının 18'e 20'ye düşürülmesine çok şeyim. Öyle olmaz yani. İyi bir şey değil bu. Nasıl kızacaklar şimdi?
2: Çok kızarlar.
1: Vallahi bak ben söyleyeyim sana. Umurumda da değil. Yok hocam yani. O OnlyFans bilmem ne. Onlar oy niye kullanıyorlar ya? Onların derdi başka. Soyunarak moyunarak bilmem ne yaptıkları bir şey yaratılıyor. Aklı başında genç yok mudur? Elbette vardır ama biraz bekleyebilirler.
2: Ama OnlyFans'çılar 3-5 kişi o kadar da.
1: Hiç valla sosyal medyada her yeri sarmış ilmi. Çocukların da kafalarını yiyorlar. Aklı başında normal çocuklar.

0: Çünkü çok fazla cinsel uyarıcı, hele hele hormonların tavan yaşta yaptığı zamanlarda hiç iyi sonuçlar doğurmayacak. Yani böyle belki çok şey gibi konuşuyorum ama bunun çok kötü sonuçları olacak.
1: Çocuklarımızı korumak zorundayız ama yani oradaki belli platformları da engellememiz gerekiyor.
0: Üstad valla ne korunacak gibi bir şey. Çocuklarla sınırlı bir sorun da değil.
2: Kilitlenemiyor.
0: Büyükleri de böyle bir hayat tarzını onlara dayatıyor. Bakıyorum işte o dizilerde oynayan tipler, şunlar bunlar. Ortalamalarına, vasatlarına bakıyorum. Geçer akçe bu olmuş. Yani onlar belki bu işi yapmıyorlar ama çocuklar da onlara özeniyorlar. Dolayısıyla korkunç bir patlama
3: önceki
0: hali var.
3: Önceki jenerasyonda sayın hocam 14-15 yaş bugünkü 30 yaşa tekabül eder. Olgunluk açısından.
0: Değil mi hocam?
3: O yaşlarda 14-15 yaş grubunda evinden çıkabiliyordu çocuk. Okumaya gidebiliyordu. Başka şehre çalışmaya gidebiliyordu. Hayatını idame ettirebiliyordu. Ben 14 yaşında evden ayrıldım, gittim yatılı okula. Hocalarım da öyle hocam. Çok küçük yaşlarda.
0: Ben de şimdi, çalışıyordum 17 yaşında 18 yaşında evime çalışıyordum.
3: Şimdi
0: yani
3: 24-25
0: bayağı
3: yaşına gelmiş çocuk evde oturup bilgisayar başında
0: ev erkeği diyorlar.
3: Annesinden evet. Yemek talep ediyor. İşte babasından harçlık talep ediyor. Edebiliyor.
0: Paket geliyor zaten. Onlara ev erkeği diyorlarmış artık.
3: Öyle mi?
0: Tabii.
1: Artık şey var. Ha. Need diye bir kavram var biliyorsunuz. Ne eğitimde ne istihdamda olan gençler üzerine şey kurgulanıyor.
3: Lümpen diyoruz hocam o kadrolara. Lümpen
0: şey olarak, oturup paket söyleyeyim.
1: Olarak ha, öyle. Eğitimde de değiller, istihdamda da değiller. Çalışmak da istemiyorlar. Bir şey istemiyorlar.
0: Allah anne babalarına kolaylık ver.
3: Ama o bir yerde Zelenski değiller. Seçimleri döneminde
1: anneleri babaları da bundan rahatsız değil.
4: Affedersiniz çoğu. Aslında Allah onlara kolaylık versin. Anne baba başındayken problem yok.
0: Doğru, o bakar.
4: Ama anne baba aradan çekildiğinde aç kalır o insanlar.
0: Doğru. Tabii. Doğru söylüyorsun abi. Sudan çıkmış balığa dönecekler.
4: Yani her birimiz şu anda mesela ben 6 yaşından beri çalışıyorum hep. Ve dolayısıyla bir şeyler öğrenmeye gayret ediyorum, bir şeyler yapmaya gayret ediyorum. Şimdi yatıp uyuyan yarın öbür gün anne baba şemsiyesi başından kalktığı zaman aç kalır. Yani eve paket gelmez artık.
0: Doğru söylüyor.
4: Yani alo dediğinde bir kere belki gelir, ikincisinde gelmez ki.
3: Ben onu şeye benzetiyorum.
0: Onlara doğru Allah kolaylık versiniz.
3: Işık tutucular var ya böyle şey yaparlar.
0: Teşrifatçılar derdik.
3: Yani değil de hayat öyledir. Işığı biri tutar size, o yoldan aydınlık zanneder gidersiniz. Ama ışığı kapattığında kör kara. Herkesin kendi ışığı kendinde olmalı.
0: Doğru hocam.
3: Kendi yeteneği kendinde olmalı ki kendi ışığı az da olsa önünü görecek şekilde ışık kaynağı olacaksın. Birinin ışığıyla gidersen o ışık kapandığında yandın yani.
0: Evet.
3: Şimdi dolayısıyla bu Zelenski seçimleri öyle pazarlandı ve evet, şu anki noktaya geldik. Bundan sonra ne olacak? Bundan sonra o bölgede Doğu Avrupa'da ben tırmanacak kanaatim var.
0: Peki aşağıya kayacak mı bu gerginlik? Biraz da ona bakalım mı Yunanistan'la ilgili?
3: Ve Ege, daha evet, doğrusu Adalar Denizi.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu uyarı
2: veya,
0: yaptı.
2: Veya şeye gidecek mi acaba? Yani bu tırmanma tam tersine bir ateşkese barış uzlaşı
3: keşke
2: ihtimaline
3: hocam,
2: doğru gidecek mi?
0: Ondan önceki bir kabarmadır hakikaten belki. İnşallah öyledir yani. İnşallah ama pek
3: geri
0: öyle
3: adım atılacak gibi gözüküyor.
1: Şöyle ilgili bir şeyler konuşacak mıyız?
0: Neyle ilgili?
1: Şangay İşbirliği Örgütü'nde Kırgızistan'daki toplantıyla ilgili.
0: Konuşacağız. Bu şimdi ona geçelim tamam, beraberce. Bu Yunanistan'a Cumhurbaşkanı'nın sert uyarıları oldu Şangay İşbirliği evet, Teşkilatı dönüşünde. Şöyle söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Türkiye'nin kimsenin toprağında gözü yok. Ancak kimse ve de haklarını çiğnetmez. Şöyle Kaş'tan Yunanistan'a bir ses versek duyarlar değil mi dedi. Yunanistan adaları silahlandırmaktan vazgeçmeli. Çünkü silahlandırmaya kapalı adalar bunlar. Serin kanlı yaklaşmamızı her kim bir acziyet olarak okuyorsa vahim bir hata yapıyor demektir. Tarih ibret alanlar için çok çok iyi bir yol göstericidir dedi. Yani bu açıklamayı yapma ihtiyacı duydu. Şangay İşbirliği dönüşünde İlhan Tahsin de bizi Gümülcine'de bekliyor. İlhan merhaba, iyi geceler.
5: İyi geceler, iyi yayınlar Melih Bey. Stüdyodaki konuklarınıza da hepsi de değerli ve Yunanistan'ı çok iyi yakından takip ediyorlar. Sadece Doğu Akdeniz'i değil, tüm dünyayı takip ediyorlar. Onlarla gurur duyuyoruz tabii ki.
0: Sağ ol İlhan. Teşekkür ederiz. Sen de her zamanki lokasyonundasın. Güzel Gümülcine manzarası var arkanda. Cumhurbaşkanının evet, açıklamaları nasıl ses getirdi? Yunanistan'da nasıl konuşuldu?
5: Şimdi Cumhurbaşkanı gerçekten tam yerinde olanları söyledi. Çünkü devlet bilmese olmaz. Dolayısıyla devletin başı, Türkiye'nin başı şu anda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'sa bunları söylemiş ve bildiği bir şey var. Çünkü baktığımız zaman son döneme İsrail'in, Yunanistan'ın tabii çok küçük bir ülkeyi de yanlarına alarak Güney Kıbrıs'ın bir çevreleme, Türkiye'yi çevreleme planı var. Bu bir gerçek. Yunanistan'da bunu açıkça söylüyorlar artık. Yani Türkiye

0: silahlar olmaması lazım. Sadece onu üzerine basa basa ben söylemiyorum. Bunu yasalar söylüyor. Bunu anlaşma söylüyor. Kolluk kuvvetleri, yani bir korucu sadece o bölgede, adada bir korucu olabilir. Bu Rodos dahi geçerli yani baktığımız zaman. Ancak İsrail şu anda Yunanistan'la bir anlaşma yaptı. 3 milyar 35 milyon avroluk bir anlaşma. Bu bir şemsiye. Herkesin söylediği gibi bunun içerisinde işte Davud'un sapanı, Spider var, Baraklı MX'ler var, füze sistemleri, AESA radarları var baktığımız zaman ki çok önemli. Spike and Loss güdümlü füze bataryaları var. Tüm bunlar adalara yerleştiriliyor. Doğu Akdeniz'den Batrakya'ya kadar olan bölgeye kadar. Yani Batrakya'nın da Çirmen'e kadar diyelim çünkü oraya kadar gidiyor Yunanistan'ın sınırı. Fakat bu ciddi bir çevreleme. İsrail son döneme Türkiye'yi burada bu taraftan da abluka altına, çevreleme altına almak istiyor. Yani Yunanistan'la yapılan anlaşma, zaten Yunanistan'ın bu 3 milyarı yok ki bunları alamaz. Çünkü bunlar da nereden? Yahudi ulusal sermayesinden o kullanılacak baktığımız zaman. Bu da bir gerçek. Sadece de Yahudi ulusal sermayesi değil, Cumhurbaşkanı tam yerinde söyledi Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Demek ki devlet çok iyi biliyor. Açık artık, her şey çok açık ve net. Benim üzüntüm Türkiye'de birilerinin bunu halen anlamamış olması. Bazı çevrelerin halen. Yani durup dururken iç siyasette çarpışıyorlar. Oysa etrafta herkes çalışıyor. Harıl harıl Türkiye'nin önünü kesmek istiyorlar. Çok basit. Bunu anlamaya şey olmanıza gerek
1: yok. Bunu Aşil Kalkanı yani, demiyorlar mı bu? Savunma hattını Aşil Kalkanı diyorlar.
0: Evet Aşil Kalkanı ama Aşil İlhan. Kalkanı ama bu değişik silah sistemlerinden uygulanıyor.
1: İlhan Aşil'in tabii. Hikayesini biliyorsun ama. Mitolojide Aşil'in bir topuğu ki. Var. Annesi tabii. Onu tabii. İşte tabii. Mitolojiye de bir şey olmasın diye bir Sfenks nehrine evet. Batırıyor çıkarıyor ama topuğundan tuttuğu için topuğu onun Aşil topuğu diyorlar. Yani hassas noktası aynen, oradan gidebilir. Topuğu, dolayısıyla doğru. Türkiye doğru. Belki de Yunanistan'ın hani Aşil savunma sistemi dediği şeyi Yunanistan'ın zayıf yeridir. Onun zayıflığının nedeni de İsrail gibi Siyonist bir devletle işbirliği tutması. Senin komşun var burada. Sen gidiyorsun kendi başının çaresine bakamayacak bir devletle. Orta Doğu'da sıkışmış bir devletle işbirliği yapıyorsun. Yani zayıf noktası olacak. Yunan halkı bence bu ironiyi yaparak da bunu düşünüyordur da. Türkiye'de bundan ne kadar hani muhalefetin falan gündem bunlar bilmiyorum ama Yunanlılar bunu konuşuyorlardır bence.
0: Tabii ki konuşuyorlar.
1: Dalga da geçiyorlar bunu
0: Mitsotakis,
1: yani.
0: Mitsotakis, Melik Bey, Mitsotakis'e çok yakın. Maximum Başbakanlık konutunda, sarayında. Mitsotakis'e çok yakın insanlar şunu söylüyorlar. Yani benim de kaynaklarım var her yerde. Biz gazetecilik yapıyoruz kaç yıldan beri Yunanistan'da. Dolayısıyla da ne diyorlar? Yükselen bir Türkiye var. 80 milyonluk bir Türkiye var. Biz er veya geç Türkiye ile oturup konuşup anlaşmamız lazım. Biz Türkiye'den öğreneceklerimiz var. Bizim Türkiye'den faydalanacaklarımız var. Yani ticaretinden tutun da iyi komşuluk ilişkileri bir yana. Dolayısıyla üreten bir. Yani bunu inanın Başbakanlık Mitsotakis'in koridorlarında konuşan üst düzey bürokratlar var. Bunu evet. Söylüyorlar. Ancak şu anda Yunanistan'ın İsrail'le tek amacı Yunanistan askeri açıdan 2030 yılına kadar ordusunu yenilemek istiyor. Çünkü yaklaşık 45-50 yıldan beri orduya bir çivi çakılmadı. Son döneme Türkiye'nin de özellikle bu İHA sistemiyle yani saatlerce konuşabiliriz. Çünkü Yunanistan'da bunlar konuşuluyor. Bunları İlhan Tahsin söylemiyor. Baktığımız zaman saatlerce söyleyebiliriz. Bu İHA sistemi, insansız hava araçları, bunun yanı sıra bir sürü insansız uçaklar geliyor. Yani neler geliyor daha arkadan? Bunlar gösterilenler. Bir de göstermedikleri var Türkiye'nin diyor Yunanlılar oturduğumuz zaman. Dolayısıyla bunları ben nasıl durdururum? Hatta bunları durdurmanın da bir önlem yani bir önlemi yok Yunanistan'da şu anda.
1: Evet, aslında senin bir politika geliştirilse bakın. Keşke. Yani Trump bile Netanyahu onun kaybettiğini görüp onun yanında durmuyor. Yunan hükümetinin kalkıp kaybeden bir sistemle hükümetle işbirliği yapması komşusuna karşı utanç verici değil mi?
2: Ya şimdi baktığımız zaman biz hiçbir zaman yani Yunanistan'a karşı ekranlarımızda şurada burada
1: yok, evet.
2: Hiçbir zaman bir tehdit oluşturan bir cümle kurmadık. Yani bir nefret
1: asla
2: söylemi geliştirmedik. Ders kitaplarımızda yok. Oysa Yunanistan çok uzun zamandan beri sürekli bir nefret hem ders kitaplarında hem siyasetçilerin söylemlerinde bunu sürekli

0: işliyorlar. Hem Yunanistan hem de Güney Kıbrıs tarafı, oradaki Rumlar. Buradan bakıldığı zaman nasıl Ermeniler normalleştiyse, Ermenistan normalleştiyse, Yunanların da ve Rumların da bir normalleşme ihtiyacı var. Aksi takdirde ne İsrail ne diğer türlü bunlar böyle saldırgan söylemlerine, nefret kusan söylemlerine devam ederlerse farklı bir noktaya gidebilir ve zararlı çıkan da onlar olur.
1: Fakat şöyle bir şey var. Silah sistemleri aldı dedi ya İlhan Bey. Evet. Yani çok çöp şeyler bunlar.
2: Öyle mi? Şu harita demin güzeldi.
1: Gayet sanırım. Çöp. Yani çünkü neye karşı kullanacaklar bunları? Türkiye'ye karşı değil mi? Ya bizim drone katillerimiz var. Bizim radar katillerimiz var. SOMJ mesela. SOMJ tipi füzemiz var.
2: Evet.
1: 150 kilometreden radarı 1 metre altındaki hassasiyette vuruyor. Bizim bütün seyir füzelerimiz akıllı dolanan ve topografik arızalardan hareketle giden ataletsel füzelerimiz
0: radarlara
1: var.
0: Radarlara görünmeyen daha doğrusu.
1: Yani stealth özelliği olan hayalet füzelerimiz evet. var. Bunlar bu yerleştirilen İsrail yapımı radarları daha bizi görmeden, daha bizim füzeyi görmeden küt diye indiriyor.
2: Şu bölgedeki bir kalkandan bahsediliyor değil mi adaları?
1: Menzil açısından oraya vermişler.
3: Hmm. Yani Kemal Hocam adaları silahlandırmak güvenlik içinse fazla, Türkiye içinse yetersiz.
1: Hiçbir anlamı yok.
2: Aynen öyle.
1: Çok süper bir laf. 3,5 milyar.
4: Abeste iştikal. Güvenlik için fazla.
2: Adaları silahlandırmak Türkiye için az.
3: Yetersiz. Hiçbir İsrail anlamı yok.
4: Tahsin Bey'e şunu soralım.
3: Kemal Hocam onu anlattı zaten.
4: Şimdi Tahsin Bey'e şunu soralım. Acaba Yunanistan'da bazı siyasal partiler eleştiriyor bu hükümetin resmi politikasını eleştiriyor. Soykırımcı İsrail'le işbirliği yapmak, yan yana gelmek, bir takım projeler içerisine girmek uzun vadede Yunanistan'ın çıkarlarına zarar veriyor. Bunu bazı siyasiler dile getirdi. Siyasi partilerin dışında toplumda da yani bu görüşü destekleyenler, sivil toplum kuruluşları arasında bunların durumu nedir? Bir gözleminizi bize anlatabilir misiniz?
5: Evet hocam, doğrudur. Siyasi partiler zaten şimdi son günlerde, son birkaç günde bu aşı kalkanı projesi 3 milyar oraya yatırılınca hemen şu ortaya çıktı. Birilerinin cebine ne kadar para yağacak, neye gidecek? İsrail bizim üzerimizden zenginleşiyor. Bunu açıkça söylemeye başladılar. Sivil toplum kuruluşları zaten sol örgütler baktığımız zaman öteden beri Amerikalıların DEDAŞ'a gelmesine de karşıydılar. Bugün İsrail'le de var olan yapılan anlaşmalara, alınan silahlara daima karşı. Ancak bu sadece sol fraksiyonla, sol örgüt kalmıyor artık. Yavaş yavaş Yunanistan'da normal vatandaşın tabanına da yayılmaya başladı ufak ufak. Çünkü nedenine gelince bütün Batı Trakya bölgesinde, bakın Batı Trakya deyince sadece Batı Trakya'da Türkler yaşamıyor. Burada biz de birlikte Hristiyanlar da Yunanlar da yaşıyor. Hayvancılık tamamen bitmiş vaziyette. Avrupa Birliği'nin ortak tarım politikasında baştan çok vaatler vardı. İşte süspansiyonlar vardı, destekler vardı, şeyler vardı. Bunlar artık ortadan kalkmaya başladı. Üretilen mal da ürün yapmadığı gibi Batı Trakya bölgesi çok önce fakirleşmeye başladı. Bu yavaş yavaş buradan Seres Ovası, Kuzey Yunanistan, Florina'da bakın, Florina taraflarında onların kömürden ürettikleri elektrik santralleri kapatılıyor. Çünkü Avrupa Birliği'nin bir uygulaması. Aşağıya Teselya Ovası'na indiğimiz zaman orada büyük çiftçiler, Yunanistan'ın tamamen bel kemiğini oluşturan, yani tarımın tam merkezi orası. Orada da yavaş yavaş biz 700-800 avroya dolan, 1000 avroya dolan traktörlerimizin mazotunu karşılayamaz duruma geldik. Yani zor bir kış bekliyor Yunanistan'ı. Şimdi herkes nereye kenetlendi değerli hocam biliyor musunuz? Selanik Fuarı, internasyonel fuarı, uluslararası Selanik Fuarı bir gelenek haline geldi. Her başbakan orada bir ekonomiyi kurtarma paketi, yani bir bakıma tırnak içerisinde söylüyorum, rüşvet dağıtma geleneği haline geldi. Dolayısıyla önümüzdeki haftalarda Selanik Fuarı'nda Miçotakis'i bir dikkat herkes dinleyecek. Ancak bu yeterli olmayacak. Yanan bir yangın var ekonomide. Hiç kimse oraya dikkat etmiyor. Hiç kimse oraya bakılmıyor. Herkesin ağzında Dendiaz başta olmak üzere sürekli olarak silahtan 2030 ajantasından bahsediyorlar. Evet. Oysa çok aşırı

0: derece suların ısınacağı bir kış ayları geliyor Yunanistan'a baktığımız zaman. Yani bu Noel tatiline kadar göreceksiniz, bak traktörler tekrardan yollara inecek. Otobanlar kapanacak. Bunlar olacak. Dolayısıyla da şimdi baktığımız zaman evet, olmayan bir parayla alınan silahların neticesinde yapılan yanlış politikalar. Yani Türkiye'yi biraz önce değerli hocam, meslektaşım, evet, üstadım yorumladı. Ne dedi? Türkiye için bunlar yapılırsa azdır. Efendime söyleyeyim, Yunanistan'ı kurtaramaz. Hakikaten de şu anda Spike and Loss füzeleri. Hocam bilir orada, askeri strateji analist kendisi de. Spike and Loss füzeleri biliyorsunuz tekerlekli araçlar üzerine 35 kilometre menzilli. Evet. Bunları adalara neden koyuyorlar biliyor musunuz? Türkiye olası çıkarma yaparsa adalara, oradan gelecek olan gemileri hedef almak ve onların getireceği karaya bırakacakları tankları hedef almak üzere. Yani bunun üzerine gidiyor Yunanistan.
1: İnan çok teşekkür ederim. Sen diyorsun ki ekonomi büyük problem. Yunanistan tutmuş, evet, İsrail'e para kazandırıyor Yunanistan'da.
0: Çok büyük problem.
1: Bunun farkında. Evet. Kolay gelsin İlhan, görüşürüz. İyi geceler.
0: İyi yayınlar diliyorum herkese. İyi yakın. Olun.
1: Evet, gerek yok yani, hiç komşuyla böyle bir problemimiz yok. Boş boşuna para harcıyorsunuz, gidiyorsunuz oralara, ne gerek var? Yunanistan'ın hakikaten ekonomisi de iyi durumda.
2: Tabii,
1: değil.
2: Gelin güzel güzel ticaret yapalım efendim. Tabii. İşbirliği yapalım.
1: Bir sürü turist gönderiyoruz İlmer sene. Yüz binlerce turist gönderiyoruz. Yüz binlerce, evet, bunun altını yani böyle laf ola söylemiyorum bunu.
3: Doğru.
1: On binlerce değil. 500-600 bin turist gidiyor oraya.
3: Dört mevsim gidiyorlar.
1: Evet, sürekli gidiyor. Dolayısıyla adaları kalkındırıyoruz. Saçma sapan işler, oralara silah yığmalar.
4: Neyse, Yunanlılara plajlarının da artık ellerinden çıktığını hatırlatmakta fayda yani var. O zaman bu meşhur bir espridir. Yunanistan'da her şey elden çıktığında Yunan halkı hala plajların kendilerine ait olduğunu düşünüp teselli oluyorlar diye bir söz vardır. Şimdi dolayısıyla artık plajlarının da ellerinde olmadığını bir hatırlatmakta fayda var.
2: Bence de. Bu noktada ben de bir şey söyleyeyim. Buyurun. Şimdi Rusya ile bir problem yaşadık. O sene neredeyse Rusya'dan hiç turist gelmedi. Yunanistan sürekli Türkiye'ye tehdidini artırarak devam ediyor. Ve bizim insanımız 3 kuruş daha ucuz diye koşa koşa Yunan adalarına gidiyor. Ya hiç mi milli hassasiyetiniz
4: yok? Bir dakika, oraya gidip yer falan beğeniyor olmasınlar?
1: Ama şimdi pahalı biraz. Buralarda biraz pahalı ya. Buralarda pahalı, şimdi millete de bir şey demiyor.
2: Ya burası çok pahalı demiyor. Normal de yani sonuçta niye ben Yunan'a para kazandırayım?
1: Peki ama bak şunu göz ardı ediyorsun. Sen bir tokun deposu bugün kaç liraya doluyor biliyor musun?
4: Hakikaten ha, ben güzel fiyatlar yani çok yüksek.
1: Yani bir şirin, tok kaç liraya
2: şirin,
1: doluyor
2: bir
1: deposu?
2: Bir şırıngadan daha ucuza dolduğu kesin.
1: Ya hakikaten çıktı öyle söyledi Özlem Gürses'i bu arada ya.
2: Bir şırıngadan daha ucuz.
1: Dinleyelim mi onu bir? Kemal Hocam haberiniz var mısın?
3: Yok, ilk defa duydum. Tokun deposu derken?
1: Ana haberi sunuyor değil mi Özlem şeyde? Sözcü TV'de.
3: Bataryayı kastediyordu değil mi?
2: Bir şırıngadan daha ucuza doluyor.
1: Yok vallahi onu kastetmiyor yani.
3: Abi öyle yanlış anlamışızdır ya, bir bakalım, ben ilk defa
1: vallahi duydum. Diyor ki yani bir tokun deposu kaç para, bir dinleyelim.
5: Şimdi diyelim ki bir TOG'unuz var, biliyorsunuz Türkiye'nin yerli ve milli otomobili, deposunu kaça dolduracaksınız? Bu gece yarısından itibaren rakamlar uçacak gerçekten de. Uzmanlar diyorlar ki her ay yeniden zam geleceği için sene sonuna kadar motorinin litre fiyatının 100 TL'ye ulaşma ihtimali çok yüksek. Ya 84'ü gördü bile. Hayır, bazıları diyecektir. Aa Özlem Hanım abartmayın. Ne abartacağız işte, yani 84 TL'ye alıyorsunuz efendim motorinin litresini.
1: Evet. Şaka değil yani.
3: Değilmiş hakikaten.
6: Elektronik araç olduğunu bilmiyor. Yani.
2: Hayır, bunu izleyenler
1: abi,
2: de...
1: Abi benzin fiyatını tok üstünden anlatır lan, mısın?
2: Bir şey söyleyebilirim.
1: Espriyi de açıklamak
3: yok,
1: garip oluyor ama.
3: Yok, o çift tarafta darbe vurmak için. Yani. Hem TOG'a darbe vuracak hem fiyatları
1: ama
3: yüksek.
1: Ama tok koyulur mu yani? Beyazdan derler ki elektrikli yani.
2: Ya yerli milliye
4: ya
2: şey
4: koyma
2: vuracak
4: ya. Koyma hadi neyse, bir de söylüyor. TOG'unuzun deposunu kaça dolduracak?
1: Yani ne denir Ekrem abi, çok...
3: Düşündürmüştür insanlar editör, acaba kaça dolduruyor.
2: Editörler falan hiçbirisi de bunu fark etmiyor. Ya da, bilinçli olarak koyuyorlar. İzleyicilerin de %90'ı buna inanıp onun üzerinden şey yapıyordur.
4: Yok canım, artık o kadar saf değiller.
2: Hayır, hiç kimse değil. Öyle olsa önce kendilerini eleştirmesi lazım.
1: Çok acayip ama yani. Bu şimdi bunlar bir de millete akıl falan veriyorlar. Bu böyle bir ilginç. Bir de milleti çok özgüvenliler. Ben buna bayılıyorum. Bir tane bir tiyatrocu adam vardı. Şimdi İzmir şehir tiyatrolarında. Sanırım sonra ayrıldı uzun boy. Levent Üzümcü.
4: Üzümcü. Ha.
1: Şeyde gidiyor Ekrem abi, arabasıyla gidiyor. O Sabiha Gökçen Havalimanı'nda
4: bir yapmışlar
1: ya. Bakın diyor. Bunlar diyor öyle insanlar ki diyor artık bu ak trollere diyor kafalama ihtiyacı bile hissetmiyorlar. Açığa tünel yapmışlar diyor. İşte bu cehalet falan anlatıyor. Biliyorsunuz onun işlevini. Yeni pisti.
4: Tabii.
1: Pis, Sabiha Gökçen'in pisti. Ama bu özgüvenli cehalet öyle bir seviyede ki çok özgüvenliler. Herkesi affedersiniz aptal gibi görüyorlar. Özlem Hanım da çıkmış bir depo tok kaç liraya doluyor diye bunun üzerinden muhalefet yapıyor. Muhalefet motorun yapacak tonla malzeme var. Kalkıp niye buradan gidilir?
4: Valla doğru dürüst malzeme bulabilselerdi buna girmezlerdi bence.
1: O da var gerçi
4: yani,
1: ama. Sadece
4: ben, neyse güzel tarafı şu TOG'un güzel reklamı olmuş. Rengi de çok hoş maşallah.
1: Bu arada ucuz TOG çıkacak diye onun için yapılıyor sanırım. Yani herkesin alması için galiba 1 milyon 300 bin lira civarı evet, bir TOG çıkıyor. Onun üzerinden
4: X6 şey, X10 yerine X6 çıkacakmış evet.
1: Bir de bu nasıl bakın şeyli özgüven. Bu arada bilmiyorum dikkatinizi çekiyor mu sadece... CHP'li belediyeler AK Parti'ye geçmiyor. CHP'li gazetecilerin de AK Parti'ye geçtiğine dair şeyler izliyorum yani yorumlar falan izliyorum ama Özlem herhalde orada biraz şu an geçiş aşamasında tam ayarını yapamamış daha yani.
3: Resim reklamını yapmış o kadar sadece.
2: Ya dünyanın hangi ülkesinde var sahipleri yurt dışında kaçak ama şeyleri yayın organları o ülkeye nefret kusuyor,
4: evet.
2: Sürekli dezenformasyon yapıyor faaliyette.
3: Hocam emin olun, bu var ya elektrikli şu an değil mi? Yani
4: evet.
3: Bu ne kadara doluyor dedi ya, milyonlarca insan açıp tıklamıştır onu. Acaba mı ya diye söylüyoruz ya. O yüzden o reklamı gayet kesinlikle. Güzel bir reklam aslında, mantıklı.
2: Tersten bir reklam gibi sanki.
1: Evet.
3: Ahbap'ta da değil mi benzer gaflar vardı bunda.
1: Birkaç tane daha önce de vardı. Mesela şey vardı. Bu pandemi döneminde
2: Şehnaz Şırınga şeyi var.
1: Devlet Bahçeli'yi güya bir hemşire aşılamış. Sert aşıladığı için hemşireyi dövmüşler. Hemşirenin ismi de Gülnaz Şırınga'ymış. Troller Twitter'da bir şey yapıyorlar. Oyun oynuyorlar çocuklar işte. Olta atıyorlar falan. Çıktı onun üzerinden Gülnaz Şırınga ismi de öyle kaldı zaten. Ama Devlet Bey aradı kendisini.
2: Evet.
1: Bir soruşturma
2: olsun dedi, geçmiş olsun dedi.
1: Demişti. Öyle ilginç şeyleri der. Evet bir de arkadaşlar hatırlatıyor. Çin treni vardı ama neyse saymayalım. Bu çok komik garip yani hakikaten. Bu arada Kemal Kılıçdaroğlu adli yıl açılışında şeyle yan yana geldi Özgür Özel'le. Bayağı samimi sıkıştılar. Takip ettiniz mi? Hani ben şey diye düşündüm. Bayağı kötü şeyler yaşadılar. Birisi genel merkezdeydi. İşte sular sıkıldı. Bilmem ne oldu. Kavga dövüş oldu falan ama... Sonra herhalde buzlar erimiş galiba. Var mı görüntüleri?
3: Zannetmem yani o kadar basit bir görüntü değil. Yani o sahne isteyerek yapılmış sahne.
4: Bu yapay zeka olmasın.
1: Pek de acaba Ekrem abi hani böyle orada öyle görünüyor. Normalde çok bir sorunları yok mu siyasetçilerin? Belki de doğru mu? Belki de iyi bir şey mi?
4: Bana yani bu sümet iyi değildir.
1: Değil tabii.
4: Kaldı ki hatırla ne kadar çok uzak bir zaman değil. Soldaki arkadaşı Cumhurbaşkanı adayı gösterildiğinde sağdaki arkadaş salya sümük ağlıyordu.
1: Ağlıyordu doğru.
4: Ve yani o dönemde söylediği sözleri falan filan hatırladığımızda sonraki dönemde yaşanan arkasından hançerlemesi falan filan gibi şeyler ayartılan biri için normaldir.
1: Normal.
4: Şimdi bütün bu yaşananlardan sonra en azından böyle bir el sıkışmaları güzel bir şeye benziyor.
1: Tabii el sıkışana da bir şey denilmez doğru söylüyorsun. Sümet kötü bir şey ama halk da yani böyle mi düşünüyor? Şimdi mesela yeni partililer... CHP'den Kemal Bey'den hiç haz etmiyorlar.
2: Nasıl küfür ediyorlar?
1: Yani
2: nasıl
1: onu diyorum hiç.
2: Yani bizlere normal objektif yorum yaptığımız için bizlere de çok şey yapıyorlar, hakaret ediyorlar falan. Ancak bizim bin katımızı Kemal Bey'e hakaret ediyorlar. Yani bunu net olarak
1: yani?
2: Söyleyebiliriz. Geçmişte Muharrem İnce'yi hatırlayalım. Muharrem İnce'ye de benzer şekilde hakaretler ettiler. Rahmetli Baykal'a benzer şekilde hakaretler ettiler. Dolayısıyla Allah onların şeyinden şerrinden korusun
4: amin.
2: Diyeceğim ama yani o şerrinden nasıl korunulur bilmiyorum. Büyük bir herhalde kendimize dua kalkanı yapmamız lazım ki onlardan bir şeyinden korunalım.
4: Bu bakışla hain Kemal'le el sıkıştığı ve böyle gülümsediği için Özgür Özel'e herhalde ciddi şekilde sosyal medyadan şimdi tepki yağacak.
1: Vardır değil mi? Yani dışarıdan bakanlar şey yorumluyorlar işte Ekrem abi gibi ben diyor ki hayırlı bir şey el sıkışmanın nesi var iyidir kötü olmuş.
3: Biz öyle diyoruz da
1: CHP tabanı öyle bakmıyor bence. Evet,
3: bence de çünkü kutuplaşsın diye çok uğraştılar çok malzeme aktardılar tabanlarına. Her iki taraf da karşılıklı neredeyse düşmanca ifadeler, tavırlar yani toplum, taban bunlar kadar dönüşemiyor hemen. Bir süre gerekiyor. O şoklama süresi. Ya böyle bir tokalaşmayı elbette aklı selim insanlar takdirle karşılayacaktır. Konuyu bildiği için. Ama siyasetçilerin dönüşleri, virajları, keskin viraj alışları aşağıda tabanda gemi gibi biraz böyle uzun mesafe alması gerekiyor.
1: Bu da cenaze töreniydi. Kimindi arkadaşlar? Kimin cenazesi?
4: O kaç gün önce? Suratların asık olduğu
1: gören. Evet, bu suratlar asıktı o zaman. Böyle bir geçiştirildi ama.
4: Muharrem İnce miydi? Siyasi şizofrenler tabirini kullanan.
1: Muharrem İnce söylemişti.
4: Yani dolayısıyla ne kadar düzgün bir hareket olarak gözükse de büyük ihtimalle ciddi tepki toplamıştır bu arkadaş.
1: Bence de, çünkü taban şeyden hoşlanmıyor. Yani öyle
3: keskin dönüşlerden
1: pek hoşlanmıyor. Şey olsun istiyor, sertlik olsun istiyor. Evet. Ama ne yazık ki ya muhalefetin bu havadan çıkmadan şeyin cenazesiymiş. İktidar alternatifi olması mümkün değil ya. Yani sen sürekli böyle nefret tohumu eke falan kimi ikna edeceksin?
4: Valla oraya gidene kadar hava ışıyor. Yani önce ciddi bir planın, programın olması lazım. Şimdi yeni partinin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin programının işte özetlenmiş hali haliyle ortaya çıktılar apar topar. Yani dolayısıyla milletin karşısına çıkıp alternatif olabilmek için yapılması gereken o kadar çok şey var ki.
1: Buna gelene kadar.
4: Buna gelene kadar hava ışıyor.
1: İlmi Taşdemir'in güzel bir tespiti vardı geçen. Yeni parti CHP'nin iyi partisidir.
2: Evet, öyledir.
1: Geçen bir çocukça şey dedi ya, İyi Parti konuşuyor Kadıköy
3: İyi Parti İl Başkanı
1: dedi. Tuttu mu ilmi yeni parti ismi tabanda? Kaç üye oldu bu arada? 500 bin mi üye?
2: Valla o da ayrı bir tartışma. 500 bin birisine Özgür Özel farklı rakam söylüyor, sözcülere farklı rakam söylüyor. Yani şu an ben takip edemiyorum. Kendileri de takip farkında değiller ya da bilmiyorlar, kafaları karışık. Ama ondan daha ziyade ben şeye, kendileri de CHP'den tamamen kopabilmiş değiller. Hala akılları CHP'de ve onun üzerinden siyaset üretmeye çalışıyorlar. Bu İyi Parti şeyine gelince, onların söylemine gelince, aslında kendileri de yani MHP'den İyi Parti'nin çıktığındaki argümanlar benzer, aslına bakarsanız tam olarak benzer olmasa da onlar da işte bir taraftan milliyetçiyiz, ürkücüyüz falan diyorlardı. Bunlar da söyledikleri yeni hiçbir şey yok. Tamamen eski söylemler ve burada o arkadaşın kafasının karışması kadar normal bir şey yok.
1: Bir şey yok.
2: Orada sürekli İyi Parti, İyi Parti.
1: Bu arada az önceki o görüntüler Cevdet Selvi'nin cenaze töreni. Allah rahmet eylesin. 2 gün önceki cenaze töreninden görüntüler bunlar. Sonraki karşılaş. Bu arada şimdi 600 bin, 500-600 bin tam bilmiyorum üye sayısı ama bu herhalde resmi kayıt,
2: evet,
1: belli olur. Peki 16 milyon imza toplanmıştı İmamoğlu için.
2: Demek ki bunlar...
4: Bir dakika, 16 milyon imza toplanmadı. 16 milyon pusula basıldı. Onları çuvallara doldurdular.
1: İşte onun için diyorum Ekrem abi, 16 milyon üye olsun madem hani.
3: Tabii.
1: Ya 16 yani milyon çocuk, şaka mısınız? Olurdu. Böyle bir şey olabilir. 16 milyon nerede zaten?
4: Millet üye olsaydı tabii ki yaparlar.
1: Yani öyle bir rakama zaten ulaşmak mümkün değil. 16 milyon zaten toplayamazsın. Hadi topluyorsan madem, onun çok güzel kanatı, göstergesi, buyurun 16 milyon tabii üyeniz.
2: Tabii.
1: Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani...
3: Yani Ekrem İmamoğlu ile yeni parti kurumsal olarak bağını kesti mi? Önce ona bakmak
2: bunların
3: lazım.
2: Bunların hepsi Ekrem İmamoğlu'nun diploması gibi ya. Yani.
3: Var yok belli değil.
1: Hani işte ne bileyim, ahaliye güven vermeyen hal oluşuyor. Böyle o rakamları tabii, tabii. 20 milyon derken 20, yani sizi tutan neydi? 20 de diyebilirdiniz. 25 de diyebilirdiniz. Ama bu işin ciddiyeti kalmıyor bir süre sonra.
4: Yok, ben siyasette matbaa 15 milyon pusula bastık diyebileceği için mecburen doğru söylemiş olabilir.
1: Doğru söylüyorsun. Ama yani o siyasetteki biraz şeyliğin, artık bıkkınlık halinin, vatandaşta da öyle, biraz sebebinin bu olduğunu düşünüyorum. Yani
3: ya
1: bunu klişe laf olsun diye söylüyorum. Evet. Keşke muhalefet olsa Kemal Hoca.
3: Aynı
1: çok içten söylüyorum.
3: Savunuyorum. Bunu. Gerçekten çok büyük eksiklik var. Epeydir. O yüzden Adalet ve Kalkınma Partisi içinden bir muhalefet oluştu. Doğal olarak mutlaka bir muhalefet gerekiyor ya bazı konularda. Yani İktidar Partisi de kendi içinde muhalefet etmeye başladı kendine. Yok, eksikliği var çünkü. O taraftan bir şey gelmeyince bazı
4: Cumhurbaşkanımızın başbakanken ve Cumhurbaşkanıyken yaptığı her balkon konuşmasında altını çizerek Türkiye'nin layık olduğu muhalefet. Yani gerçekten bu ülkenin muhalefeti, gerçekten bu ülkeye muhalefet partisi yapabilecek bir yapı. Yani muhalefet arzusunu sıklıkla dile getiriyor. Neden? Şundan hepimiz eminiz. Muhalefet kesinlikle demokrasinin olması olmazlarından ve iktidarın daha fazla çalışmasının da temel sebeplerinden.
3: Tabii.
4: Ciddi bir eleştiri, yapıcı yönde eleştiri olduğunda iktidar duruma bakar ki ha demek ki daha çok çalışmam lazım. Bunu yapar.
3: Ataleti ortadan kaldırır.
4: Tabii tabii ben ataleti
3: Sayın,
4: ortadan kaldırır.
3: Erbakan hocamız dönemini hatırlıyorum. O uslup, o naiflik, o kalite, muhalefet kalitesi kim Eyvallah. Olursa olsun iktidarda fark etmez. Hakikaten altını dolduracak vaziyetteydi. O dönemin iktidar partisi ya da koalisyon partileri bir şekilde muhalefette kalanlar tarafından acımasızca eleştirilirdi.
4: Evet.
3: Ama kamuoyu da bakar, halk da bakardı. Hakikaten doğru söylüyorlar dediğinde iktidar da ona göre hareket ederdi ve yön çizerdi. Tabii. Şimdi böyle bir şey yok.
1: Hiçbir alanda bir şey yok. Mesela dış politikada bir şey diyorlar mı hocam? Dış politikada şu budur. Ya da AK Parti'ye geçmeye çalışan bir takım siyasetçiler var. Ben şimdi kendimi muhalif seçmen yerine koyuyorum. Mesela Keçiören'de bir tane belediye başkanı var CHP'li. Şov peşinde.
3: Evet.
1: AK Parti'ye geçmeye çalışıyor herhalde.
2: Geçti
1: takım
2: canım,
1: test geçti mi?
2: Şovda denilemez bence orada.
1: Yok ben sana söyleyeyim. Ben de benim görüşüm bu. Şov peşinde helal hareketi. AK Parti'ye kendini şirin göstermek için bir takım şeyler yapıyor. Bugüne kadar niye yapmıyordu? Ama geçti mi AK Parti'ye bu arada?
2: Geçti adamın.
1: Hayır geçmeseydi keşke AK Parti niye kabul etmiş?
2: Hayır mizacı öyle. Orada şunu da görüyoruz. Bakın Mesut Özarslan kamuoyu tarafından beğenilen ve çok işte Keçören gibi bir yerde
1: niye geçiyor AK Parti?
2: Seçimi kazanmış birisi. Özgür Özel'le yazışmalarını gördün. Yani herkes gördü. Ondan sonra CHP'de kalmasının ne anlamı vardı?
1: Bugün mü fark etmişler bunları hocam?
2: Yani daha
1: ben
2: önce
1: hiç
2: vardı.
1: Siyasetin karakterinin kaldığını düşünmüyorum hiç. Yani ayrı, bir muhalif seçmeni yerine koysan kendini bu ayrı ben bir derim ki bunları mı seçmiş?
2: Hayır bu ayrı bir tartışma da bu şeyin Mesut Özarslan üzerinde bakıldığımız zaman zaten bir şekilde CHP kimliğine uymayan birisiydi. Mansur Yavaş aday yaptı. Ancak orada neyi görüyoruz biliyor musun? Hem Mansur Yavaş o süreci yönetemediğini hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nin Özgür Özel'in o süreci ergen tavırlarıyla yönetemediğini göstermiş oldu. Bence
1: Valla CHP'li seçmen değil ben anladım. Sen şey yapıyorsun ama CHP'li seçmen de desin ki ben bunlara mı oy veriyorum? Benim önüme bu adamları mı koydunuz? Seçiyorum. AK Parti'ye gidiyor. Bilmem nereye gidiyor. Şu partiye gidiyor. Bunun sebebi nedir? Bakın bunu çok net söylüyorum. Bu büyük bir siyasi zaaftır ama değişmeyecek. Eti Meskut Belediye Başkanları vardı. Erdal Beşikçioğlu.
2: Evet.
1: İlk geldiği gün dedim ki siz bir oyuncusunuz. Siz ne işiniz var buralarda? Çok kızmıştır eminim Erdal Beşikçioğlu. Şimdi dinliyorsa eminim kızmıştır bu yazıyı yazdığında. Siz
2: nereden girdim
1: ne işiniz
2: ben
1: var
2: bu
1: dedi.
2: Şeylere?
1: Şimdi kendisi diyor ki niye girdim siyasete bunlar? CHP seçmen ne diye düşünüyor? Biz götürdük buna oy verdik. Böyle böyle işler yaptılar. İşte Muhsin Böcek çıkıyor. İğrenç, ahlaksız, ahlaksız. O Muhittin Böcek. Bu adama da Muhsin Böcek demekten bir
2: şey
1: gayrı olduk. Yani Allah onlara da kolaylık versin o CHP'li seçmene diğer muhalefet seçmenine.
2: Orada bir araştırmacı Bitmiş ve süre. Siyaset yorumcusu olarak bir şey söyleyeyim. Bunlara oy verenlerin çoğu CHP'ye oy vermek için vermiyor.
1: Erdoğan karşıtlığından
2: götürüyor. Erdoğan karşıtlığından da değil. Ekonomik sıkıntılar vardı, tepkileri vardı. Onun gibi sebeplerle oy verdiler. Çoğu CHP seçmeni de değildi.
1: Evet.
4: Karşımızda alternatif yok ama.
1: Alternatif de yok. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Pazartesi yeniden karşınızda olmak dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın.

0: Rusya-Ukrayna savaşının 5. yılında cephede silahlar susmuyor. Rusya'nın Kiev'e günlerdir yoğun hava saldırıları sürerken Ukrayna'da Rusya topraklarına yönelik uzun menzilli İHA operasyonları düzenliyor. Peki barış masası yeniden kurulabilecek mi, yoksa savaş daha da mı büyüyecek?
1: Önümüzdeki 6 ay içerisinde de özellikle Rusya'nın Avrupa Birliği üyesi ülkelerin sınırlarını test edeceği yeni bir döneme gireceğiz. Bu bildiğimiz tankların yürüdüğü, askerlerin ilerlediği bir dönemden ziyade birincisi Estonya'nın Narva bölgesi, ki burada Slav kökenlerin, Rus kökenlerin yaşadığını biliyoruz. Bu bölgede aynı Kırım'da olduğu gibi üniformasız bazı insanlarla işbirliği yaparak yerel halkın orada ayrılıkçı milis gruplarının oluşturulması gibi Rusya bir senaryoyu canlandırabilir. İkincisi Baltık bölgesinde denizaltı kablolarının kesilmesi gibi işte stratejik enerji tesislerinin patlatılması, sabotaj gibi bir takım eylemler görebiliriz. Ama esas yoğunlaşacağımız yer özellikle Suwalki koridoru

0: ve Kaliningrad bölgesi ve Baltık Denizi bölgesinde ve Estonya bölgesinde, ki NATO'nun en zayıf halkası olarak görülen yer, bu bölgelerde gri bir savaş alanını ve çok şiddetlenen bir Rusya-Ukrayna savaşını önümüzdeki 6 ayda göreceğiz.
1: Rusya-Ukrayna savaşında gerilim artık sadece cephe hattıyla sınırlı değil. İngiltere'nin Kiev'e desteği ve Moskova'nın buna yönelik sert tehditleri Avrupa'ya yayılma ihtimalini yeniden gündeme taşıdı. Peki savaş gerçekten Avrupa'ya sıçrayabilir mi? Olası bir saldırıya karşı Avrupa ne kadar hazır?
2: Özellikle son saatlerde Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimin arttığını biliyoruz. Karşılıklı saldırı ihtimalinin özellikle Rusya cephesinden de arttığının özellikle değerlendirildiğini biliyoruz. İngiltere'nin bu konuya dahli ile alakalı şu anda birçok yorum var. Acaba İngiltere-Rusya çatışmasına mı dönecek, bir karşılaşma mı olacak, sahada gerçek bir çatışma mı olacak diye konuşuluyor. Fakat biz İngiltere'nin zaten bu krize çok uzun zamandır destek verdiğini, çok uzun zamandır Ukrayna'nın yanında olduğunu, şimdi Storm Shadow füzelerinin üretiminin de aslında Ukrayna'ya izninin verileceğini ve tamamen artık savaşın bir tarafı gibi, tamamen artık Ukrayna'nın da Rusya'nın içerisindeki menzilleri, 250 kilometrelik bir menzili var bu füzenin bildiğimiz kadarıyla ve stratejik hedefleri gözetmek üzerine, stratejik hedefleri vurmak üzerine tasarlanmış bir sistem. Ve hal böyle olunca da tabii ki savaşın devamında İngiltere'nin de dahli ve savaşın büyüme ihtimali ve Rusya'nın da çok daha misliyle ağır bir şekilde cevap verme ihtimallerinden maalesef bahsetmek durumunda kalıyoruz.
1: Konuyu takip etmeye devam edeceğiz. Bir sonraki 3 dakikada görüşmek üzere.

haber ekranlarından iyi geceler efendim. Bir günü noktalıyor, yeni bir güne başlıyoruz. Ben Tahir İnan, Gece Ajansı'yla karşınızdayız bu gecede. Türkiye ve dünya gündeminde neler var bunları konuşacağız. Saatlerimiz 2 gösterene kadar birazdan konuklarımızla birlikte değerlendireceğiz ama önce ülkede neler yaşandı kısaca bir göz atalım. Henüz Girne'deki o feribot kazasının yankıları devam ediyor. Henüz o acılar hala tazeyken maalesef ki geride bıraktığımız gece saatlerinde, aslında yeni günün ilk saatlerinde bu kez bir kaza haberi de Marmara Denizi'nden geldi. Silivri açıklarında 18 mil güneyde iki gemi çarpıştı. İkisi de ağır tonajlı gemilerden bahsediyoruz. Biri tanker gemisi, birisi de işte bu ekranda gördüğünüz gibi tanker gemisi. Birisinde de sac yüklü bir gemiydi. Sac rulolar vardı. 4000 tonun üzerinde bir yükle hareket ediyordu ki işte tam bu noktada iki geminin çarpıştığını gördük. Tuberk isimli gemi 11 dakika içerisinde elde edilen şu ana kadarki bilgilere göre, hatta 11 dakikadan daha kısa bir süre içerisinde suya gömüldü maalesef. 10 mürettebat vardı o an gemide, maalesef haber yok. Gemideki mürettebattan A Haber ekibi o bölgeye de ulaştı. Birazdan detaylarını da paylaşacağız. Neler yaşandığını hemen bakalım.

0: Altı içine kır. Altı içine kır demiştim. Altı, Sobertimam oldu. Tamam, tamam, anlaşıldı.
1: Bu telsiz kayıtları son konuşmalarıydı. O anlarda dakikalar dakikaları kovaladı. Çarpışmadan sonra her şey sadece 11 dakika içinde oldu. Kazaya karışan iki gemiden biri Marmara'nın sularına gömüldü.
2: 11 dakikalık gibi bir sürede çok hızlı bir batmanın gerçekleştiğini söyleyebiliriz.
3: Yaklaşık 800-900 metre derinlikte.
1: Girne'deki facia sonrası adres bu kez Silivri'nin 35 kilometre açıklarıydı. Alsu gemisi Kocaeli'den Ali Ağa'ya ilerliyordu. Tuğberk gemisinin rotası ise İskenderun limanından Karadeniz'e.

0: Deniz ereğlisiydi. Gemi İskenderun limanından işte böyle hareket etmişti. İki gemi gece 3 sularında yaklaşık 18 mil, yani 35 kilometre açıkta karşı karşıya geldi.
1: Telsiz kayıtlarında konuşma olmuş. Bu iki gemi birbiriyle konuşmuş.
2: Altı. Altı iskeleye kır. Altı iskeleye kır demiştir. Altı, Tuber kimim oldu?
0: İki geminin kaptanları telsiz kanallarından iletişim kursa da kaçınılmaz çarpışma engellenemedi.
3: Oradaki çatışan iki gemiden birisi olan Alsu gemisinin kaptanı dönüş yaparak 3.15'te bir gemiyle çatıştığını, çarpıştığının bilgisini verdi. Onun üzerine bütün arkadaşlarımız arama kurtarma ekiplerini bölgeye yönlendirdi.
0: 36 yıldır denizde olan Tuğberk gemisi en zayıf noktası olan ambar bölgesinden aldığı ağır darbeyle su almaya başladı. Ağır sac ve demir yükünün hızla kayması facianın boyutunu büyüttü.
4: 11 dakika içerisinde dediğim gibi balt tarafından ambar tarafına vurulması ve hızlı bir şekilde su alması ve su aldığı yere de yükün kaymasıyla hızlı bir şekilde battığı için personelin bir anda hazır olmamasından dolayı bu hızlı bir batım gerçekleştirilmiş.
5: Yaklaşık 800-900 metre derinlikte ve MSB'nin de çok sayıda gemisinin bu noktada olduğunu söyleyelim.
0: Her şey sadece 11 dakika içinde olup bitti. Dev gemi sulara gömülürken içindeki 10 Türk denizciden bir daha haber alınamadı.
2: 28.06.28 doğu mevkinde Tuğberk İmamoğlu isimli geminin batması sonucu kaybolan personel için bölgede arama kurtarma faaliyeti icra edilmektedir. Bölgede seyreden gemilerin dikkatli olmaları, herhangi bir bulguda Türk radyoya veya sahil güvenliğe veya tekrar Marmara'ya bilgi vermelerini önce alın. Burası Türk Radyo.
0: A Haber ekibi özel tekneyle bölgeye ulaştı. Arama çalışmalarını yerinde görüntüledi.
5: Silivri açıklarında meydana gelen o gemi kazasındaki arama çalışmalarına MSB'nin gemileri de dahil oldu. Hemen arka tarafımıza F-246 kodlu TCG Salih Reis gemisi de arama çalışmalarında faal halde. Hemen onun arka tarafında da yine Nene Hatun gemisi var.
0: Deniz yüzeyinde boş can flikaları ve mürettebatın eşyaları bulunurken gözler zamanla yarışan ekiplerden gelecek umutlu bir habere çevrildi.
6: Şu an denizde arama faaliyetlerinde bulunan 18 tane yüzer unsur, 5 helikopter, 2 İHA, 1 uçak, bir de denizin altında arama yapan deniz kuvvetlerine ait gemimiz var. Tabii derinliğin çok fazla olduğunu biliyoruz. Yaklaşık 800 metre, 900 metre, yer yer 1 kilometreye varan derinlik var. Bunun neticesinde de aramanın, taramanın çok kolay olmadığını biliyoruz. Devletimizin, milletimizin bütün imkanları seferber edilmiş. İnanıyorum ki çok kısa süre içerisinde gemiyle ilgili, mürettebatla ilgili bilgiler alınacak.
5: TCG Salih Reis gemisi var. O geminin üzerinde de bir helikopter olduğunu söyleyelim. Bu helikopter aslında zaman zaman kalkıyor ve yine bölgedeki arama çalışmalarına havadan destek gösteriyor.
0: Sulara gömülen gemideki 10 denizcinin kimlikleri ise netleşti.
7: İki geminin çarpışarak kaza yaptığı alanda bulunan gemilerden biri olan Alsu gemisi şu anda Silivri kıyılarına doğru yaklaşmış durumda. Alsu gemisi olay yerinde yaklaşık 12 saat boyunca arama kurtarma çalışmalarına destek vermişti. Şu anda ise Silivri kıyılarına demir atmış durumda.
0: Facianın ardından kazanın nedenine ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı. İki geminin mürettebatı arasındaki telsiz konuşmaları incelemeye alındı.
8: Şimdi kazaya yönelik çok fazla soru işareti var. Evet, ortaya çıkan bazı telsiz kayıtları var. O telsiz kayıtları ortaya koyuyor ki iki gemi aslında çarpışmadan önce iletişim halindeymiş. Hatta Tuğberk isimli gemiden Alsu isimli gemiye uyarı bile var. İskele uyarısı var. Onlar da tamam cevabını veriyor. Ama sonrasında işte kazanın gerçekleştiği andan sadece 11 dakika sonrasında hiçbir iz yok Tuğberk isimli gemiden. Ama diğer gemi Onun işte biraz

0: biraz önce ekranlarınıza geldi. Rotasına bir süre daha devam ettiğini görüyoruz. Hatta o gemiyle ilgili, yani Kocaeli Ali Ağa'dan yola, Kocaeli'nden Ali Ağa'ya doğru yola çıkan, seyir halinde olan Alsu isimli gemiyle ilgili bazı soru işaretleri var. Erken haber vermedi mi? Bir gemiyle çarpıştığı yönünde bir ihbarı olmadı mı? Tüm bu soru işaretleri ilerleyen günlerde, belki de ilerleyen saatlerde detaylandırılacaktır başlatılan soruşturma kapsamında. Şimdi peki Tuberk isimli gemi şu anda Marmara Denizi'nin neredeyse tam ortasında 1 kilometre derinlikte aranırken Alsu gemisi nerede, ne durumda? Onunla ilgili detaylar neler? Muhabir arkadaşımız A Haber muhabiri Erşan Karaca bizleri bekliyor detayları paylaşmak üzere. Kameralarımızı hemen bizler de Silivri açıklarına çevireceğiz. Erşan, kolay gelsin öncelikle. Şimdi biliyoruz pek çok soru işareti var. Hatta ve hatta bizler daha Girne'deki o kazada 550 metre derinlikteki o gemiyle ilgili, feribotla ilgili arama çalışmalarını takip ederken 1 kilometre derinlikten bahsediyoruz kayıp gemiyle ilgili. Ama Alsu isimli gemide önemli aktaracağın detaylar vardır. Hemen sözü sana bırakayım ben.
1: İyi geceler ve yayınlar diliyorum Tahir'inden. Şüphesiz ki İstanbul'da günün en önemli gelişmelerinden bir tanesiydi. Geride bıraktığımız gün içerisinde gece saatlerinde 03.15 sıralarında Marmara açıklarında, yani kıyıdan yaklaşık 30 kilometre 18 deniz mili uzaklıkta iki geminin çatışması veya çarpışması, şu anda net bir karar yok. Onu sizlere bahsetmek istiyorum. Çarpışmaya dair veya çatışmaya dair bir görüntü veya herhangi bir şekilde emare olmadığı için aralarında çarpışma veya çatışma deniyor. Onu ilk önce sizlere belirtmek istiyorum. Detayları ise biraz sana aktaracağım. Şimdi iki gemi biliyoruz ki geride bıraktığımız saatler içerisinde Marmara Denizi'nde bir kaza geçirmişti ve sonrasında ise Tuğberk İmamoğlu isimli yük gemisi olduğu yerde, yani kazaya uğradığı yerde bir kilometre aşağıya, yani 900 metre derinliğe doğru batmıştı. Peki şimdi gemiden haber var mı? Şu anda çalışmalar nasıl devam ediyor? Bir yandan da şu anda Silivri açıklarına bizim arkamızda yaklaşık 1,5 kilometre açığa gelmiş olan diğer gemi, Alsu gemisini şimdi görüntülerimizi sizlere vereceğiz. Kameraman arkadaşım Burak Keskinci'den rica edeceğim. O sizlerle paylaşırken ben de bir yandan son gelişmeleri aktarmak istiyorum sizlere. Şimdi öncelikle demiştik gece dün gece saatlerinde 03 sıralarında Silivri'de yaklaşık 18 deniz mili güneyinde Türk bayraklı Alsu tankeri, şu anda görmüş olduğunuz ekrandaki Alsu tankeri ve Tuğberk İmamoğlu isimli ticari kargo gemisi henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın ardından Tuğberk İmamoğlu gemisi yaklaşık 11 dakika içerisinde hızlı bir şekilde sulara gömüldü. İşte detay var burada aslında. Şu anda karşımızda görmüş olduğunuz Alsu gemisi yüksüz bir şekilde seyrine devam ediyordu. Tuğberk İmamoğlu ise içerisinde 4000 ton malzeme vardı. Demir saç vardı. Onu taşıyordu. Ve 11 dakika içerisinde sulara gömüldü ve gemide bulunan 10 Türk personelle irtibat işte o dakikadan sonra kesildi. Kazanın hemen ardından bölgeye acil bir şekilde Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik, Marmara ve Boğazlar Komutanlığı ile Deniz Kuvvetlerine bağlı unsurlar sevk edildi. Havadan helikopterler, denizden ise çok sayıda arama kurtarma botu ve askeri gemi yaklaşık 900 metre derinliğe sahip bölgede kayıp 10 denizciyi bulmak için zamana karşı yarış yürütüyor. Şu anda içinde bulunduğumuz dakikalarda. Şimdi bir yandan da sizlere detayları da aktarmak istiyorum. Şimdi bu arama tarama çalışmaları şu anda bulunduğumuz yerden 30 kilometre açıklıkta devam ettiğini belirtelim ve geçtiğimiz dakikalarda
0: Erşan, bu arada gemiyi bu şekilde sağlam görebildiğimize göre tankeri o çarpışmada 11 dakikada batmasına neden olan Tuğberk adlı geminin batmasına neden olan o çarpışmada şu an hala açıklarda olduğuna göre bu gemide, bu tankerde herhangi bir hasar yok anladığımız kadarıyla, öyle mi?
1: Şimdi Tahir İnan, bizler yaklaşık bir saat önce bir drone kamerasıyla aslında bir seyir yaptık. Yani oraya gittik, geminin sağına soluna, şimdi yani şu anda sizlere görüntüleri verdiğimiz yerde sahil güvenlik ekipleri aynı zamanda tarama yapıyor. Geminin sağında, solunda, ön tarafında, arka tarafında herhangi bir kazaya dair emare var mı, onlara bakılıyor. Fakat sadece geminin sağ tarafında böyle bir sıyrık gibi bir şey var. Fakat hani herhangi bir çarpışma, yani 4000 tonluk yük alan ve yük içerisinde bulunduran bir gemiyle çarpışma sonucunda oldukça bir hasar alması gerekiyor geminin. Fakat gemide bir hasar yok. İşte burada soru işaretleri devreye giriyor. Gemi çarpışma yaşadı mı? Yoksa aynı zamanda şunu da belirteceğim. İçindeki, yani Alsu gemisinin içerisindeki o mürettebatta şu anda

0: ifade veriyor. O ifadeleri de sizlere aktaracağım birazdan. Elimize henüz ulaşmadı fakat net bilgi geldiği zaman ulaştıracağım sizlere. Şimdi Alsu gemisinde dediğim gibi sıyrık var sadece. Yani gemiye bir sürtme, çarpma gibi görünmüyor. Asıl yani tam konu netleştikten sonra, asıl bize net bilgi geldikten sonra onu da aktaracağım. Fakat şu anda Tahir İnan geminin çarpışmaya uğradığı veya çarpışma sağladığına dair herhangi bir net bir emare geminin üzerinde görülmüyor.
1: Peki Erşan, yine merak edilen noktalardan birisi ilk ihbarda, yani Alsu gemisinden yapılan ilk ihbarlardan birinde bilinmeyen bir cisimle çarpıştık şeklinde bir yorum var. Yani bu bir iddia tabii ki. Henüz o tam kayıtları ve detayları ulaşamadık. İlerleyen dakikalarda belki de ilgili bakanlar tarafından açıklanacaktır ama şimdi sonuçta o gemide de, yani Alsu'da da yaklaşık 10 kişilik bir mürettebattan bahsediyoruz. Haliyle o çarpışmanın duyulmaması, gemideki diğer personel tarafından, mürettebat tarafından hissedilmeme imkanı da yok. Ve gemi çarpışmadan sonra yine seyir halinde. Şimdi bu konuyla ilgili şüpheler var. Sanırım o ifadelerine başvurulan mürettebattan bu konudaki bilgiler de istenecek, değil mi?
0: Evet, kesinlikle istenecek tarihinden, çünkü şöyle bir detay var. Dediğimiz gibi geminin sadece sağ bölümünde bir ufak desem yani birkaç metre bir sıyrık var, fakat önceden mi oldu yoksa kaza anında mı oldu tam net bilgimiz yok. Şimdi şöyle bir detay var ki, geride bıraktığımız saatler içerisinde buraya eskiden denizlerde görev alan, uluslararası yolculuk yapan bir denizci yaklaşık 72-73 yaşında olduğunu bana söyledi. Onunla bir sohbet muhabbet etme fırsatım oldu. Şimdi şöyle diyor, aslında bu bir iddia tabii ki de, yani tabii oradaki olan bütün olayların üzerine, yani şimdi Cumhuriyet Başsavcılığı da şu anda buradaki olayı kontrol ediyor. Şöyle bir şey söylemişti. Yani buradaki gemiyi ben gördüm. Yani televizyonda izlediğim kadar gördüm. Fakat bu gemi tam olarak diğer gemiye, Tuğberk İmamoğlu isimli yük gemisine çarpışması sonucunda böyle bir şeyin olması dedi imkansız. Şöyle bir durum var ki, gemiye doğru yaklaşmıştır, uyarı vermiştir. İşte tam o anda Tuğberk İmamoğlu adlı gemi birden dümeni kırdığı andan itibaren denizci şunu belirtiyor ki, herhangi bir yük gemisi içerisinde özellikle 4000 ton, 5000 ton gibi yük olan bir gemi yaklaşık 35 derece gibi bir eğimle eğildiği andan itibaren o geminin alabora olmaması için hiçbir şansı yok demişti. Şimdi geride bıraktığımız dakikalarda böyle bir bilgiyi aldıktan sonra şimdi tabii kafalarda soru işareti oluşuyor. Geminin üzerinde kazaya dair herhangi güçlü bir emare yok. Herhangi bir kırık, herhangi bir ezik, herhangi bir parçalama durumu kesinlikle ve kesinlikle söz konusu değil. Drone kameralarımız da aynı zamanda hem sabah saatlerinde hem de şu anda ekranlarda veriyoruz diye tahmin ediyorumdur. Şimdi bir yandan burada bizim gördüğümüz kadarıyla şu anda herhangi bir şekilde geminin üzerinde herhangi bir emare yok. Fakat yarın sabah saatlerinde bu konu oldukça netleşecek ve aynı zamanda şu anda bizim bulunduğumuz yere yaklaşık 800 metre ileride ise AFAD çalışanları ve aynı zamanda Kızılay çalışanları dakikası dakikasına şu anda, hem aileler de burada, bir yandan onlarla da sohbet ediyoruz, onların da yanında olmaya çalışıyoruz ki bekleyişlerini sürdürüyorlar. Bizler de burada haber nöbetimize devam edeceğiz. İleriki saatte gelecek olan yeni gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Fakat şu an AFAD'dan veya resmi bir yerlerden geminin bulunduğuna dair veya geminin içerisindeki mürettebatın bulunduğuna dair herhangi bir emare bildirilmedi diyelim tarihine.
1: Erşan, çok teşekkür ediyorum. O özel görüntüleri için Burak Keskinci'ye de teşekkürlerimizi iletelim. Kolaylıklar. Şimdi Silivri açıklarında yaşanan tüm gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Arkadaşlarımızın haber nöbeti devam ediyor. 1000 metreden bahsediyoruz. Şimdi o Tuğberk isimli gemi yaklaşık 1000 metre derinlikte aranacak. Girne'deki o kazadaysa feribot enkazı yaklaşık 550 metrede aranıyordu ki enkaza ulaşıldı. Hatta maalesef bir kişinin cansız bedeninin bulunduğu da açıklandı. Şimdi kayıp kişiler vardı. Gözler hala oradan gelecek haberlerde. Evet, belki umutlar tükeniyor ama hala o acılı bekleyiş devam ediyor. İnsanlar en azından yakınlarından gelecek bir habere odaklanmış durumdalar. O isimlere yine arkadaşlarımız ulaştılar. Yakınlarına ulaşmak için bekleyenlerin yanı sıra bir de Mersin'de işte o gözyaşlarının sahne olduğu maalesef cenaze törenleri vardı.

0: Edirne'deki feribot faciasında 8 can yitti. Hayatını kaybeden Gülcan Gürel'in hikayesi ise milyonları gözyaşına boğdu.
1: Yıllık izne gitmişti. Kıbrıs'a gitti. Kardeşi askerdi. Hem tatil amaçlı hem kardeşini görme amaçlıydı.
2: Gezmeye gidip geleceğim abla.
0: Ne dönebildi o seyahatten, ne de arkadaşlarını söz verdiği gibi tekrar görebildi. Çünkü kızını kurtarmak için kendi hayatını hiçe saydı Gülcan Gürel. Elinde tek can yeleği vardı. Bir an bile düşünmeden üzerinden çıkarıp kızına giydirdi. Ardından da denizde gözden kayboldu. Kızı onun fedakarlığı sayesinde faciadan sağ çıktı ama kendisi çıkamadı. Mersin'deki cenazesinde gözyaşları sel oldu.
1: Çok iyi bir insandı. Kimseyle kötülük yapmazdı. Kimseyle bir sorunu yoktu.
2: Hiç kalbimizi kırmadı. İyi olmamızı istedi.
3: Bak.
0: Jandarma uzman çavuş Fahri Ateş ise aslında kazadan bir gün önce yola çıkmayı planlamış fakat bir aksaklık sebebiyle eşi ve 4 yaşındaki çocuğuyla o feribota binmişti. Feribot su almaya başlayınca Ateş önce çocuğunu ve eşini kurtardı. Ardından onlara can yeleği bulmak için geminin alt bölümüne gitti ama bir daha yukarı çıkamadı. Türk bayrağına sarılı naaşı Mersin'de Çerçili mezarlığına defnedildi. Evlerine ateş düşen 20 kayıp yolcunun aileleri Girne açıklarındaki arama çalışmalarından gelecek haberi bekliyor.
4: Eşim nasıl için yani dua ediyorum. İçimden birisi yaşadığına dair her yere ulaştık yani. Herkes de elimizden geleni yapıyoruz.
0: Akşam saatlerinde acı haber geldi.
5: Kayıp olan 20 insanımız vardı. Bir tanesinin naaşına ulaşıldı. Onu aldık. Buraya getirdik ve buradan Doktor Nalbantoğlu Hastanesi'ne kimlik tespiti için gitti. Bu naaşımızın yapılan tespitlerde erkek olduğu, takribi 50 yaşlar civarında olduğudur. Hepimizin bir kez daha başı sağ olsun.
0: Çok geçmeden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı da görevden alındı. 550 metre derine batan enkaza Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı ileri teknolojiye sahip iki gemiyle operasyon yapılıyor.
6: Girne'den hareket ettik. Suyun yüzeyinde Akdeniz'de görmüş olduğunuz gemiler Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait gemiler. Birisi Işın gemisi, diğeri ise Alemdar. Işın gemisi nokta atışını belirleyecek, batan geminin yerini tespit edecek. Alemdar ise işte o gemiyi oradan tutup dışarıya çıkartacak.
0: Gemiden kurtulanların akıllara durgunluk veren ihmallere dair anlattıkları arasında en dikkat çekeni personelin can sallarını devreye sokmamasıydı.
6: İşte hemen ileride can sallar bulunuyor. Arama kurtarma çalışmaları kapsamında bulundular ve şu anda denizden tahliye ediliyorlar, limana kaldırılıyorlar.
0: Göz göre göre gelen faciaya dair soruşturma sürüyor. Şikayetlerin yeni olmadığı ise şirketin gemilerine binen kişilerin yıllar içinde internete yazdığı yorumlarla ortaya çıktı. 7 yıl öncesine kadar uzanan yorumlarda yolcular uzak durun, pişmanlık, korkunç yolculuk gibi ifadeler kullanmış. Gemilerdeki hijyen eksikliği ve personelin tavrı ise en çok eleştirilen konular olmuş.
7: Şimdi kayıp 20 kişiden bahsediyorduk. Can kaybı 8'di. Maalesef ulaşılan o cansız bedenle birlikte can kaybı 9'a yükseldi. Hala 19 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Bölgedeki o bekleyişte devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde neler oluyor diye hemen bölgeye de uzanalım. O noktada da günlerdir haber nöbetini sürdürüyor Kübra Tepecik. Kübra, kolay gelsin öncelikle. Bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi, başsağlığı dileklerimizi iletelim. Nedir Girne'de son durum?
8: Elbette Tahir, senin de belirtmiş olduğun gibi hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi. Kayıp olarak arananların sayısı da 19'a düştü. Bugün bir kişinin daha cansız bedenine ulaşılmıştı. Peki bugün neler yaşandı, onları anlatacağız. Gündüz de aslında ekranlara getirmiştik. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini hem havadan hem denizin altından hem denizin üstünden. Şu anda hala TCG Alemdar ve TCG Işın'ın bu noktada çalışması devam ediyor. Hatta kameraman arkadaşım Furkan Ali Özer de ekranlara getirsin isterseniz. TCG Işın ilk olarak dün Türkiye'den Girne'ye gelmişti ve elektronik dalga göndermişti. Bir metal var mı yok mu diye bu konuda çalışmalar yapılmıştı. Alemdar da bugün Girne'ye gelmişti ve Alemdar'la TCG Işın gemisinin çalışmalarıyla birlikte enkazda sabah saat 11 sıralarında ulaşıldığı söylendi. Yani geminin enkazı tespit edildiği söylenmişti. Ardındansa bugün akşam vaktine doğru bir açıklama daha geldi. Başbakan Ünal Üstel 550 metre derinlikte batan geminin içinde bir erkek cesedi bulunduğu, bu kişinin aslen Hataylı ama aynı zamanda Kıbrıs vatandaşı olduğu, burada yaşadığı, 3 çocuk babası olduğu, tatil amaçlı da Türkiye'ye gideceği sıra geminin batması sonucu gemide kalarak hayatını kaybettiği belirlendiği söylenmişti. Böylelikle resmi kayıtlara göre hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükselirken kayıp olarak arananların sayısı da 19'a düşmüştü. Şu anda da kameraman arkadaşım Furkan Ali Özer ekranlara getiriyor. Hem TCG Alemdar hem TCG Işın'ın çalışmaları bu noktada devam ediyor. İlk olarak ne yapılmıştı? Dediğimiz gibi elektronik dalgalar gönderilmişti ve geminin tam olarak enkazı nerede? Bu tespit edilmişti. 550 metre derinlikte olduğu belirlenmişti. Ardındansa ROV'un kameralarıyla dalış gerçekleşmişti. Yani bu ne demek oluyor? Aslında geçen gün TCG Işın gemisi içinden canlı yayınlarımızı gerçekleştirdiğimizde ekrana getirmiştik. ROV'un kamerasında hem aydınlatma için denizin altına 550 metre derinlikten bahsediyoruz. Bu derinliğe gidildiğinde aydınlatıcı ışıklar var ve aynı zamanda kamera sistemleri var ve robotik kolları vardı. Bu robotik kollarla birlikte geminin içindeki bir kişinin hayatını kaybettiği belirlenen ve geminin içinde olduğu belirlenen bir kişinin cansız bedeni de bu makine sayesinde çıkarıldığını biliyoruz. TCG Işın ve TCG Alemdar'ın bu konudaki buradaki çalışmaları oldukça önemli ki hala da çalışmaları devam ettiğini az önce de ekranlara getirdik zaten. Zaten bütün gün de aslında ailelerin bekleyişi de yine limanda devam ediyor. Limana çok yakın bir mesafedeyiz. Aslında bizim sağ tarafımızda kalıyor. Kameraman arkadaşım Furkan Ali Özer'in şu an orayı göstermesi mümkün olabilirse, hatta rica edeyim ekranlara da getirsin isterseniz. Sağ taraftaki limandan yola çıkmıştı. Şöyle ilerleyelim. Hemen görmüş olduğunuz sağ tarafındaki limandan pazar günü gemi yola çıkmıştı ve çok kısa bir süre sonra bu olay meydana gelmişti. Saat 12 sıralarında limandan ayrıldıktan sonra yan yatarak aslında denizin ortasında bir can pazarı yaşanmıştı. İlk olarak 20 kişi aranıyordu. Bugün ne yazık ki bir kişinin daha hayatını kaybettiği tespit edildi ve şu anda 19 kişiyi arama kurtarma çalışmaları hala devam ediyor. Yarın da 9 tutuklu vardı hatırlayacak olursanız. Yine yarın da mahkemeleri devam edecek ve yeni tutuklamalar olacak mı yoksa serbest kalmalar olacak mı? Yarın da bunu da takip ediyor olacağız. Yeni gelişmeler, detaylar oldukça ekranlara getirmeye devam edeceğiz diyelim ve sözü size bırakalım.
7: Kübra, çok teşekkür ediyoruz. Paylaştığım bilgilerden dolayı kolaylıklar diliyoruz bu zorlu haber nöbetinde. Şimdi devam edelim. Başkan Erdoğan Kırgızistan'daydı. O ziyaret dönüşünde uçakta gazetecilere çok önemli açıklamalarda bulundu. Rusya Devlet Başkanı Putin'le yapmış olduğu önemli bir görüşme vardı. Dünyanın konuştuğu, dikkat çeken bir görüşme. O görüşmeye dair bazı önemli mesajlar verdi. Çok verimli geçtiğini söyledi. Ve tabii ki sahadaki o savaşlar da Başkan Erdoğan'ın gündemindeydi. Bir de Yunanistan konusu vardı. O konuda da Yunanistan yanlıştan dönmeli mesajını başka önemli başlıklarla birlikte verdi. Tabii ki izleyelim.
3: Sayın Cumhurbaşkanı, değerli dostum, yeni buluşmamızdan memnuniyet duyuyorum. Hoş geldiniz.
9: Değerli başkanla bugün böyle bir fırsatı değerlendirmeyi çok önemli buluyorum.
0: Dünyanın gözünü çevirdiği Putin zirvesinin perde arkasını dönüş yolunda uçakta görüşme çok verimliydi, samimi bir havada geçti diyerek anlattı. Rusya-Ukrayna arasındaki savaştan Sayın Putin de memnun değil dedi. Savaşın bir an önce barışla neticelenmesi Sayın Putin'in de beklentisidir. Biz barış için elimizden geleni yapmaya hazır olduğumuzu Sayın Putin'e ifade ettik. Bunun için de her türlü gayreti göstermeye hazırız dedi.
9: Bütün gayretimiz coğrafyamızda huzur ve güven iklimi

0: Savunma İttifakı'na yönelik eleştiriler de soruldu Erdoğan'a. Paktın amacının bölgesel istikrarı ve barışı sağlamak olduğuna dikkati çekti. Bu ittifaka açıktan tepki koyan çok az ülke var. Ama gizliden tepki koyan ülkeler de mevcut. Özellikle Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye dengesi birçok aktörün açıktan bu ittifakı eleştirmesini zorlaştırıyor dedi. Biz yolumuza devam edeceğiz vurgusunda bulundu.
1: Özellikle son yıllarda kriz ve çatışmalarla anılan coğrafyamızda herkesin kazançlı çıkacağı bir barış ve istikrar kuşağı oluşturmanın mücadelesini veriyoruz.
0: Türkiye'nin terörle mücadelesinde tarihi bir kırılma noktası olan terörsüz Türkiye sürecinin planlandığı gibi adım adım ilerlediğini belirtti Erdoğan. Terör örgütü YPG'nin kendisini feshetme kararından duyduğu memnuniyeti belirtti.
1: Bölgemizde terörün devri tamamen kapanmıştır.
0: Sürece yönelik olası provokasyonlara karşı da net konuştu Erdoğan. Bu süreci millet mayalamıştır ve maya da tutmuştur. İç cepheyi güçlendireceğiz. Biz menzile ulaşmak için ne yaptığımızı bilerek bu yolda ilerliyoruz dedi. Türkiye paydasında kurulacak Büyük Türkiye Mutabakatı için kenetlenme çağrısı yaptı. Türkiye'nin F-35 programına yeniden dahil edilmesi konusu da soruldu Erdoğan'a. Görüşmelerin sürdüğünü belirtti.
2: Savaş yeniden başladı diyebiliriz. İlk günkünden farklı mı? Değil. Neden? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri yine saldırılarında sivilleri hedef alıyor İran topraklarında. İlk günlerde hatırlayacaksınız o trajediyi. Bir okulu vurmuştu. Kız öğrenciler hayatını kaybetmişti. 168 kişiden bahsediyoruz ki 120'si çocuktu. Amerika Birleşik Devletleri'nin dün gece yapmış olduğu saldırılarda da yine bir ev vuruldu. Hatta İran'ın iddiasına göre düğün eviydi o ev ve 4 sivil hayatını kaybetti.
3: Gece gündüze döndü. Patlamalar birbiri ardına yaşandı. Dünya evine girmeye hazırlanan İranlı çiftin en mutlu günü kana bulandı. İran'ı son haftaların en sert saldırısıyla hedef alan ABD ordusu, ülkenin güney şeridine bomba yağdırdı. Hürmüz kıyısındaki 7 kentten alevler yükselirken, vurulan noktalardan biri olan Sirik'te katliam yaşandı. ABD ordusu, Kohustak kentinde düğün yapılan bir evi hedef aldı.
4: Bir düğüne gidiyorduk. Yol üzerinde aniden bir savaş uçağının sesini duyduk. Oraya vardığımızda ise çok şiddetli bir patlama oldu.
3: O esnada çok sayıda kadın ve çocuğun içinde bulunduğu bina şiddetli bir patlamayla yerle bir oldu. İranlı çiftin düğün gecesi kabusa dönerken saldırıda 4 sivil hayatını kaybetti. En az 50 kişinin yaralandığı bildirilirken enkaz altında kalanlar oldu.
4: Burası sadece bir yerleşim yeri ve maalesef kızımın düğünü korkunç bir saldırıyla gölgelendi. Gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum. Çok üzgün ve endişeliyim.
3: Bölge sakinleri enkaz altında sıkışıp kalanların yardımına koşarken yaşanan yıkımın boyutları kameraya yansıdı. Amerikan basınına konuşan ABD'li yetkililer o bölgede yer alan bir telekomünikasyon kulesinin hedef alınmak istendiğini öne sürdü. Ancak askeri uzmanların görüşüne başvurarak bir haber kaleme alan CNN International, ABD'nin kullandığı füzelerin sapma payının 30 metreyi aşamayacağına dikkat çekti. Kuleyle vurulan ev arasındaki mesafenin 165 metreden fazla olduğu vurgulanan haberde, ABD'nin bir savaş suçu işlediğini söylemek son derece mümkün denildi.
4: İçeri girdiğimde birçok çocuk ve kadının feci şekilde yaralandığını gördüm ve orada bulunan herkes sıradan insanlardı.
3: Korkunç katliam dünya gündemine ilk sıradan girerken yaşananlar savaşın başında ABD füzeleriyle vurulan okulu akıllara getirdi. Minap kentindeki bir kız ilkokuluna düzenlenen saldırıda en az 120'si kız çocuğu olmak üzere 168 kişi hayatını kaybetmişti.
2: Devam edeceğiz. Yine bu konuyu ilerleyen dakikalarda detaylandıracağız. Ama bir de muhalefetin notlarına bakalım. Özgür Özel, Yeni Parti Genel Merkezi'nde il başkanlarıyla bir araya geldi. Açıklamalarında özellikle Kemal Kılıçdaroğlu ve eski yönetim, yani CHP vardı aslında. Onları hedef aldı. Yeni Parti'de tabii bir yandan da hareketli günler var. Çünkü kongre süreciyle birlikte koltuk savaşlarının başladığı iddiası gündemde.

0: Maalesef tarih önünde bazılarımız sınavdan geçemedi.
1: Yolsuzluğu varsa durmam. Hırsızlığı varsa durmam. Ahlaklı insanın başımın üstünde yeri vardır.
2: Özgür Özel yeni partinin genel merkezinde ilk kez partisinin il başkanlarıyla bir araya geldi. Satır arası mesajlarının adresinde ise Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi vardı.
0: Bir daha da dönmemek üzere. Eskiyi geride bırakacak yeni bir yolu kurduk.
2: Aynı dakikalarda Kılıçdaroğlu İzmir'deydi. Yoğun kalabalık tarafından karşılanan Kılıçdaroğlu İzmir il başkanlığında A takımını topladı.
1: Cumhuriyet Halk Partisi arınmak zorunda olan bir partidir. Neyse çok şükür o da büyük ölçüde gerçekleşti.
2: Kulislerde yeni parti içinde kongre öncesi koltuk savaşlarının yaşandığı konuşuluyor.
0: Yeni partide ilçe başkanını, il başkanını, genel başkanı doğrudan üyelerimiz seçecek. İlçe başkanlığı aday belirleme ön seçimleri 26 Eylül Cumartesi günü yapılacak.
2: Kongre takvimini açıklayan partinin yerel yönetimlerinde tarafını seç tartışmasının çoktan başladığı, belediye başkanları, milletvekilleri ve Ekrem İmamoğlu kanadının birçok ilçede kendi adaylarını örgütün başına geçirmek için çalıştığı öğrenildi.
0: Yeni partide herkes eşittir. Herkes yenidir. Bu partinin kıdemlisi, eskisi, imtiyazlısı yoktur.
2: Özel her fırsatta kriz yok dese de tek parti çatısı altında oluşan 3 farklı kanadın örgütler üzerindeki baskısı adayları da karşı karşıya getiriyor. Gaziantep'te yeni partili Seydi Ahmet Keleş kendisini ilçe başkanlığı konusunda desteklemediği gerekçesiyle Gaziantep milletvekili Melih Meriç'e bıçaklı saldırıda bulunmuştu. Benzer bir koltuk kavgası bu kez Çanakkale'de patlak verdi. Yeni Parti Biga ilçe başkanı Cemal Mantar, kurucusu olduğu ilçe başkanlığına aday olmayacağını açıkladı. Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek'in, Cemal Mantar'ın yerine Barış Çetin'i ilçe başkanlığına aday gösterdiği, Mantar'ın da bu nedenle adaylıktan vazgeçtiği iddia edildi.
3: Yani sendeyiz yani, orada olacak mısın?
2: Tüm bu gelişmelerin gölgesinde ise Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un danışmanı Cem Tekinoğlu'ndan gelen haber gündeme damga vurdu. Tekinoğlu fuhuş ve kara para aklama suçlamalarıyla tutuklandı.
4: Bu arada Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçimi büyük tartışmaları beraberinde getirmişti. Hatırlayacaksınız, G harfini 6 sayan bir seçim sonucuyla ortaya çıkmıştı. Şimdi buna itiraz edilmişti ki İstanbul Bölge İdare Mahkemesi de kararını verdi. Meclis üyeleri 5 Eylül tarihinde yeni başkan vekilini seçecekler. Bu gelişmeyi de hemen sizlerle paylaşmış olalım. Ve devam edelim. Sosyal medyada karşılaşmışsınızdır. Hatta o görüntüyü şimdi ekranlara getirdiğimizde siz de hak vereceksiniz. Şimdi bu görüntüleri izleyip de hani masum demek bilmiyorum nasıl bir akıl ürünü olabilir diyebilirsiniz ki ya işte bir grafik ürünü, işte bir sanat eseri, bir eğlence, bir şov diyebilirsiniz ama bu işin uzmanları da bunun pek de masum olmadığını söylüyor. 12 Eylül'de İstanbul'da şu görsellerin de yer aldığı bir etkinlik düzenlenecekti, bir konser düzenlenecekti. Bu tepkilerin ardından İstanbul Valiliği harekete geçti ve anima konseri valilik kararıyla yasaklandı. Gelin detaylara bir de haberimizde bakalım.
5: Konser kılıfı altındaki anima konseri valilik kararıyla yasaklandı. Elektronik müzik dünyasının dikkat çeken isimlerinden anima'nın Ataköy'de sahne alması planlanıyordu. Konser öncesinde sanatçının kullandığı karanlık temalı sahne tasarımları, dijital animasyonlar ve robotik figürler sosyal medyada tartışma konusu oldu. Bazı paylaşımlarda konser görsellerinin satanist semboller ve pagan ritüelleri içerdiği öne sürüldü. Bu durum sosyal medyada büyük tepki çekti. Yaşanan tartışmaların ardından İstanbul Valiliği kararını verdi. 12 Eylül'de gerçekleştirilmesi planlanan anima konserine izin verilmedi.
4: Şimdi bu görüntüler Diyarbakır'da kayda geçti. Üçüncü kattaki evlerinin balkonundan düşmek üzere olan bir kız çocuğu yakınları tarafından tutuldu.

0: yakalandı. Yani düşmesi engellendi ama bir türlü yukarı çekemediler onu. Dakikalarca asılı kaldı. Neyse ki ikinci kata tırmananlar tarafından kurtarıldı.
1: Metrelerce yüksekte dakikalarca asılı kaldı, ölümle burun buruna geldi. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir kız çocuğu 3. kattaki evlerinin balkonundan düşmek üzereyken yakınları tarafından tutuldu. Çocuğun havada asılı kaldığını gören çevredekiler yardıma koştu. Kimi battaniye açtı, kimi ise balkona tırmanmaya çalıştı. Çocuk 2. kattaki balkonun korkuluklarına basarak destek almaya çalıştı. Dakikalarca havada kaldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Neyse ki korkulan olmadı. Tırmanarak 2. kattaki balkona ulaşmayı başaran 2 kişi kız çocuğunu kurtardı.
0: Şimdi 4 yıl önceki bir kayıp dosyası cinayet soruşturmasına dönüşmüş. Katil zanlısı Fethi Dağlı'nın bir kadını daha öldürdüğü gün yüzüne çıkmıştı. O cinayetlere bir kişi daha eklendi.
2: Benim evladımın da hayatını söndürdüler.
3: Önce Zeynep'i, sonra Erva'yı öldürdü. Korkunç cinayetlerin ardından aynı isim çıktı.
4: Çok soğukkanlıydı. Burada güvenlikti, sitelerde çalışıyordu.
3: Yüreklerine kor düşen aile 17 yaşındaki kızlarını yıllardır sokak sokak arıyordu. Kayıp sandıkları evlatlarının öldürüldüğünü 4 yıl sonra öğrendiler. Üstelik 2 yıl sonra Erva Raziye Asar'ın da Fethi Dağlı'nın kurbanı olduğu ortaya çıktı.
5: Çok umutla sağ çıkacağını umduk ama böyle bir acıyla yıkıldık.
2: Keşke de bizim kızımız olmasaydı. Keşke cezaevinde olsaydı, hastanede olsaydı. Ama başına böyle bir olay gelmeseydi.
6: Takvimler 12 Eylül 2022'yi gösteriyordu. Zeynep Yıldırım başka bir rahatsızlığı sebebiyle hastaneye gitmiş. Sonrasında hastaneden izinsiz bir şekilde çıkmıştı. Aradan tam 4 yıl geçti. O günden bu yana ondan haber alınamıyordu. Ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Kayıp şahıslar büro amirliği ekipleri ise tam 4 yılın ardından telefon sinyallerini işte bu evde fark etti. Yani son sinyaller Fethi Dağlı'nın evinden gelmişti.
4: Etik bir yer değil, pek yaşamıyor. Şantiye'de benzemiyordu.
6: Hemen burası değil mi?
4: Aynen, ama içerisi işler açısıydı yani.
2: 2022'de saat akşam üzeri 5.30'da buradan benden gelip baba ben hastaneye gidiyorum, elinde dolama çıkmıştı. O dolamayla hastaneye gideceğim dedi. O gidiş kayıp.
3: Ekipler harekete geçti. Hapiste olan katil zanlısı Fethi Dağlı ifadeye alındı.
6: Tüm ipuçlarının ardından katil zanlısı cinayeti itiraf etti. Polislere nereye gömdüğünü de söyledi. Yıllardır kayıp olarak aranan 17 yaşındaki Zeynep Yıldırım'ın cansız bedeni Fethi Dağlı'nın evinin hemen arkasındaki küçük bahçede gömülü bulundu.
3: Katil zanlısı daha sonra verdiği ifadede suçunu inkar etti. Ben öldürmedim dedi. Bağlantılı olduğu öne sürülen 6 şüpheli ise farklı illerde yapılan operasyonla gözaltına alındı.
6: Katil yabancı değildi. 2024 yılında da 23 yaşındaki Erva Raziye Asar, Fethi Dağlı'nın oyununa inanıp onun evine gelmişti. Tek amacı iş bulmak, temizlik yapmaktı. Ancak eşarpla boğuldu. Ardından 2 gün boyunca dondurucuda cansız bedeni bekletildi.
3: İş bulma vaadiyle kandırılan Erva'nın cansız bedeni de bir inşaat boşluğunda parçalanmış halde bulunmuştu. Fethi Dağlı'nın başka suçları olup olmadığı araştırılırken ortaya yeni bir gerçek çıktı. Zanlının 2007 yılında yine Esenyurt'ta alacak verecek meselesi yüzünden Ahmet Karadağ'ı öldürmekten hapis yattığı ve 15 yıl sonra yani 2021'de pandemi döneminde denetimli serbestlikle tahliye edildiği belirlendi.
0: Devam edeceğiz. Ülke ve dünya gündemindeki gelişmeleri konuklarımızla birlikte değerlendireceğiz birazdan. Ama öncesinde yurtta ve dünyada başka neler yaşandı? Kısa bir haber turunu ekranlarınıza getirelim hemen.
7: Gülistan Doku soruşturmasında genç kızın eski erkek arkadaşı tutuklu bulunduğu Erzincan'daki cezaevinden

0: Tunceli'ye getirildi. Soruşturmayı yürüten başsavcıya 4 saat ifade verdi. Soruşturmada hafta sonu düzenlenen operasyonda 10 şüpheli daha gözaltına alınmış, tutuklu sayısı 30'a yükselmişti. ...81 yaşındaki adam Yalova'da kuyumcuya girmiş altınlarını bozduracaktı. İş yeri sahibi sürekli telefonla konuşmasından şüphelenip polisi aradı. Yaşlı adam kendini savcı olarak tanıtan dolandırıcılara altınlarını kaptırmaktan son anda kurtuldu.
1: Yaklaşık 1,5-2 milyon civarı amcanın altınları vardı. Altınları kurtarmış olduk.
0: Bursa'da yokuş aşağı inen hafriyat kamyonu şoförü kontrolü kaybetti. Park halindeki iki araca çarpıp yol kenarındaki bir evin bahçesine uçtu. Kazada yaralanan kamyon şoförü hastaneye kaldırıldı. Amasya'da yeni aldığı motosikletiyle işe giden berber çırağı genç önüne çıkan taksiye çarptı. Savrulup yaralanan genç hastaneye kaldırıldı. Sürücü belgesi olmadığı için kendisine ve ruhsat sahibi babasına toplam 80 bin lira para cezası kesildi.
2: Terlik yok dediler. Dedim ki ben de kedi köpek götürmüştür.
0: Kedi köpek sandığı terlik hırsızı tilki çıktı. Üstelik bununla da yetinmedi. Ertesi gün gelip bu defa da kapı önündeki ayakkabıları götürdü. Konya'da yaşayan aile hırsız tilki yüzünden kapıya hiçbir şey bırakamaz hale geldi.
2: Tilkiyle gönül bağımız yok ama ileride bir dostluk kurabiliriz.
0: Bakımı, toplaması, her safhası zahmetli. Ama üreticiden çok aracılar kazanıyor. Ordulu bir fındık üreticisi duruma isyan etti. Tepkisini de bahçesindeki fındık ağaçlarını keserek gösterdi. Kolombiya 10 Ağustos'ta 7,4 ile sarsılmış felakette 331 kişi can vermişti. Deprem anına dair yeni bir görüntü ortaya çıktı. Sarsıntıya okulda yakalanan çocuklardan bazıları çöken tavanın altında kaldı. Kaçabilenlerse binanın yıkılma anına şahit oldu. Büyük panik cep telefonu kamerasına yansıdı. Feci kazanın adresi Brezilya. Karşılıklı yönlerden hızla gelen iki araç kafa kafaya çarpıştı. Arkalarından gelen tırın son anda yaptığı manevra kazanın büyümesini önledi. O anları başka bir aracın kamerası kaydetti. Endonezya'nın Kalimantan adasında çıkan orman yangını yerleşim alanlarına sıçradı. Alevler onlarca evi sardı. Yüzlerce kişi canını zor kurtardı. Kapılar sele dayanamadı, öğrenci evini su bastı. Bro, this door is like gonna break. Bodrum kattaki dairenin zemini suyla doldu. Öğrencilerin tüm eşyaları kullanılamaz hale geldi. İtalya'nın Güney Tirol bölgesiyle Avusturya'nın Salzburg kentini süper hücre fırtınası vurdu. Dolu yağışı öyle şiddetliydi ki sokaklar kar yağmış gibi beyaza büründü. Kar küreme araçları dolu tanelerini temizlemek için devreye girdi. Amerika'nın Staten adasında sokakta yürüyen bir adama yıldırım çarptı. Adam yıldırımın isabet etmesiyle yere yığıldı ama saniyeler sonra kalkıp yürüyerek binaya girdi. Mucizevi kurtuluş sosyal medyada viral oldu. Rusya'da bir mağazaya giren müşteri içeride robot çalışan olduğunu fark edince tokalaşmak istedi. Eli havada kalınca ise onu itti. Robot bu duruma çok sinirlendi ve kendisini iten müşteriye saldırmaya çalıştı. Neye uğradığını şaşıran müşteriler robotu güçlükle sakinleştirdi.
3: Devam ediyoruz efendim Gece Ajansı'na. Dünyada pek çok önemli gelişme ardı ardına yaşanıyor. Geride bıraktığımız güne baktığımızda aslında pek çok başlık var konuşacağımız, dünyanın konuştuğu. Bir yanda Şangay'da özellikle liderlerin yapmış olduğu açıklamalar, gerek Putin'in gerek Xi'nin yapmış olduğu açıklamalar. Tabii o açıklamalar devam ederken diğer yanda daha karmaşık bir sürece doğru evrilen Körfez bölgesi vardı. Amerika Birleşik Devletleri ve İran yeniden füzeleri havalandırdılar. Adeta savaş yeniden başladı. Daha doğrusu başladığımız yere döndük gibi bir durum var. Yaşananları değerlendireceğiz kıymetli konuklarımızla birlikte. Hemen kendilerini de takdim etmek istiyorum. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doçent Doktor Furkan Kaya, hoş geldiniz.
4: Hoş buldum Tahir Bey, iyi yayınlar.
3: Teşekkür ediyorum. Sabah Gazetesi Dış Haberler Müdürü Bercan Tutar, hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
3: Ve avukat, hukukçu Emrah Golgiyaz bizlerle birlikte, hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
3: Çok teşekkür ediyorum. Dün ardı ardına aslında bir önceki gün başlamıştı o çatışmalar. İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında. Hatta Donald Trump bir açıklama yaptı. Dedi ki saldırılar yeniden başladı. İran'ı yok edeceğiz. Saldırılar bittiğinde İran diye bir devlet de kalmayacak dedi. Eğer karşılık verirse. O bunu dedi ama hatta bu noktaları vurdu. Hürmüz kıyısındaki pek çok noktayı vurdu. Enerji ve altyapıya yönelik saldırıları vardı. İran bir saldırı yapacak mı bu tepki ya da tehdit karşısında diye beklerken İran da karşılık verdi. Bölgedeki Amerika Birleşik Devletleri'ne ait üslerin bulunduğu ülkeleri hedef aldı. Özellikle Ürdün'de o füzeleri bir kez daha havada izledik. Furkan Hocam, sizleri böyle davet edeceğim.
7: Tabii.
3: Kısa bir değerlendirme almak için. Şimdi bir dipnot düşmemizde fayda var. Yine sivilleri hedef alıyor Amerika Birleşik Devletleri. Burada belki iki ülke arasındaki en belirgin fark. İran evet bir karşı saldırı yapıyor. Meşru müdafaa hakkını kullanıyor. Ama İran mesela sivil noktalara saldırmıyor. İran'ın attığı füzeler genellikle Körfez'de hangi ülke olursa olsun Amerika Birleşik Devletleri üslerini direkt hedef alan noktalar. Yani bir sivil kaybına çok rastlamadık. Çok
4: meskul
3: nadir.
4: Mahal. Evet, evet.
3: Birleşik Arap Emirlikleri'nde o da üstlere çok yakın noktalarda olan evet, bir şeydi. Evet. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin böyle bir ayrımı yok bugüne kadar en azından görmedik.
4: O kız çocuklarının biliyorsunuz katledildiği
3: 150'ye yakın.
4: 150 yakın kız çocuğu.
3: Unutuldu gerçi.
4: Yani biz unutmuyoruz tabii ama onlar bir şekilde bunu bir zayiat olarak görüyorlar. Yani biz bunu bir insani kayıp diyoruz ama onlar zayiat olarak görüyorlar bunu.
3: Bir de üstlerini kapatabilecekleri çok güzel bir malzeme var tabii ellerinde. Tabii, diyor ki onun altı işte füze üretim tesisiydi.
4: Biz bunu Gazze'de de gördük biliyorsunuz. Gazze'de o okullar, hastaneler, hatta hiç unutmuyorum küvezlerin bulunduğu bölüm vurulmuştu.
3: Evet.
4: Kanser hastalarının tedavi olduğu yerler vurulmuştu. Diyaliz makine olduğu yerler vurulmuştu. Ve şunu demiyorlar yani evet biz burada bir hayır altında aynısı. Füze var, roket var, Hamas var diyerek bu işi örtmeye çalışıyorlar.
3: İbret verici aslında bir durum da söz konusu.
4: Kesinlikle.
3: Bugün petrol denizinin bulunduğu bir noktadan bahsediyoruz. Gazze'de o çocuklar 1 litre akaryakıtla çalışacak olan jeneratörde yani üretilecek havaya muhtaç, solunum cihazlarındaki havaya muhtaç kalarak öldüler.
4: Evet, maalesef.
3: Ama bugün de o petrol denizinin petrolü dışarıya çıkamıyor. Onlara can suyu olamıyor. İbretlik bir durum var.
4: Etme bomba
3: maalesef
4: dünyası diyoruz ya bazen.
3: Evet. Şimdi ne oldu? Yani bu savaş neden yeniden bu kadar alevlendi?
4: Şimdi aslında Tahir Bey 28 Şubat'ta bu ilk saldırılar başladığı zaman bu savaşın bir başladıktan sonra sonuna kadar ritmik olarak artarak devam etmeyeceğini tahmin ediyorduk. Yani bazı dönemlerde ateşkes olabilir mi, olacak mı? Ukrayna Savaşı'nda gördüğümüz gibi belki de. Hani orada tabii biraz daha dinamik farklı ama burada da savaşın işte ne olabilirdi mesela normal bir savaş olsaydı. İlk önce bombardıman altına alınan İran, efendim daha sonra bir karar harekatının başlaması, deniz ablukası ve Tahran'a girerek savaşın bitmesi. Yani İran'ın fethedilmesi tırnak içerisinde. Şimdi Donald Trump bunun böyle olmayacağını kendisi çok iyi biliyordu. Ve İsrail'in baskılarıyla, yıldırmasıyla, tehdit etmesiyle bu savaşa mecbur bırakıldığını da o zaman gördük. Ve Donald Trump 28 Şubat'tan sonra belli dönemlerde biliyorsunuz çok yüksek perdeden konuştu. Dedi ki biz İran medeniyetini yok edeceğiz. Evet. Elimizde öyle büyük silahlar var ki o silahlarla İran nefes aldırmayacağız. Hatta karşı devrimi de yani İran halkını ayaklandırmak suretiyle karşı devrimi de gerçekleştireceğiz dedi. Ve bu senaryolar tutmadı. Bütün nabız yoklamalarına rağmen, Hamaney'in öldürülmesine rağmen bile bu tutmadı. Ve şunu anladı. Ben İran rejimini düşüremeyeceğim. Kendi kabul etti bunu.
3: Bugün de bir açıklaması var hatta o yönde.
4: Evet.
3: Dedi ki İran içerisindekileri işte silahlandırıp rejimi şey yapmak, yıkmak.
4: Evet.
3: Öldürüyorlar dedi. Yani onlar oradan bir amaca ulaşamadık ama rejim zayıfladıkça O konuda da bir şeyler yaşanabilir

0: gibi bir açıklaması var.
1: Şimdi ama oradan da bir şey çıkmayacak. Çünkü Mahsa Amini olayları bunun aslında provasıydı. Yani her ne kadar rejim karşıtı olsalar da mevzu vatan dediklerinde bütün İran halkı bir şekilde, yani büyük çoğunluğu rejimin arkasında yanında durdu. Belki şu anlık veya daha sonra, onu bilemeyeceğiz. Ama o tarihten sonra biz nereye geldik sonra Tahir Bey? Hürmüz'e bağlandık. Yani açık olan Hürmüz zaten savaşta kapandı ve Donald Trump Hürmüz üzerinden bir siyasi zafer yazmaya uğraşmaya çalıştı. Neden? Kasım'da seçimler var. İşte o Kasım seçimleri sebebiyle Umman Körfezi'nin hemen altında bir abluka başlatıldı biliyorsunuz. Diego Garcia adası üzerinden efendim hedef tahtası oluşturuldu ve o bölgeden başlayan abluka ile beraber özellikle burada hep söylediğimiz Keşm adası, İran'ın büyük bir petrol rezerv alanı olduğunu düşünecek olursak, bu bölgedeki petrolün dışarıya çıkarılmaması noktasında abluka başlatıldı. Ama tam tersi olarak da aynı şekilde Körfez bölgelerine gelecek olan tankerler de İran tarafından engellendi. Hatta biliyorsunuz en dar bölge şurası, aşağı yukarı 30 işte 70-80 kilometrelik alanda bir mayınlama yapıldı ve bu dar bölgeden özellikle İran kıyılarının yakın bölgelerden gemiler geçirilmedi. Ve o tarihten sonra İran Dışişleri Bakanı Arakçı şunu söyledi. Biz müzakereleri zaten yapıyorduk. Neden saldırdınız? Yani siz bu saldırıyla hazır olan masayı neden yıktınız?
0: Hatta son dedi. Aşamaya gelmeden önce Bercan Tutar, hani bu konuda anlaşmazlık yaşanan taraf Umman tarafıydı mesela. Onlar da anlaştılar İran'la.
1: Evet,
0: en
1: evet,
0: son,
1: evet.
0: Bu kez Amerika İran'ı, Umman'ı tehdit etti. Dedi ki vururuz dedi. Evet, bizim evet, dediğimiz evet, dışında bir şey yaparsa vururuz dedi. Yani çözüm istenmiyor anladığımız kadarıyla.
2: Yani mutabakatın 5. maddesinde ne uymuyor İran Amerika tarafına göre? Yani o mutabakat zaptının 5. maddesine göre, yani bu işte anlaşma öncesi görüşmelerde işte 60 gün süreyle Hürmüz Boğazı işte trafiği açık olacaktı. Şimdi İran Hürmüz'ü kapatmaya başladı.
0: Bu arada yani, kapalı mı Hürmüz, açık mı?
2: Yani, İran'a göre kapalı, Amerika'ya göre açık. Onlar Umman hattından, Trump diyor ki işte bugün de gene bir açıklaması vardı. Günde 30 gemi geçiyor diyor. Hatta diyor Hürmüz'ün diyor yani ilerideki dönemlerde diyor değeri tamam bitecek. Kara boru hatlarıyla Hürmüz'ün değerini tamamen yani bypass edecek şeklinde bir açıklaması var. Amerika'nın şöyle bir şeyi var. Özgüveni var son günlerde. Scott Bessent, o Hazine Bakanı da bunu söylüyor. Çin'le diyor işte anlaşıyoruz diyor.
0: Mesela dün bir açıklama yapılmıştı Amerika'dan. 2 yıl Hürmüz Boğazı'nın 2 yıl boyunca kapalı kalmasına yönelik projeksiyonlar var. Yani biz ara seçimleri konuşurken, ara seçimlere yönelik yatırımlar derken bunlar hareketler. Bir sonraki başkanlık seçimlerine yönelik meğer planlar bile hala masada.
2: Hocamın dediği gibi yani seçimden dolayı Trump tabii iç kamuoyuna yönelik açıklamalar da olabilir bunlar. İşte APEC zirvesi var 18-19 Kasım'da. Orada Putin, Xi Jinping ve Trump'ın bir görüşmesi bekleniyor. Özellikle orada İran'ın kaderini belirleyecek. Yani Amerika sıkışmış durumda. Çin'den ve Rusya'dan İran için yardım talep ediyor. Bunu da alabileceğini ve almak için çeşitli senaryolara girişiyor. Bunu görüyoruz bugünlerde. Yani eğer Rusya'nın ve Çin'in tam desteğini alırsa, Vietnam'da olduğu gibi bir başarı fotoğrafı falan mesela
0: sosyal medyada şöyle bir açıklamaya denk geldim. Yani teyit edemediğim için de aslında ekrana veremedik Aykut'la birlikte. İran'dan bir isim diyor ki Çin diyor bize anlaşmamızı talep eden talepleri oldu. Amerika Birleşik Devletleri anlaşın dedi. İşte buradan ücreti almayın vesaire gibi talepleri olduğunu söyledi. Oysa... Ama bir yandan da bakıyorum şimdi işte Şangay'da Pezeşkiyan'a olan destek, işte samimiyet, muhabbet üst düzeydeydi. İran'a yönelik destek açıklamaları, Putin'in destek açıklamaları.
1: Fotoğraflar çok iyiydi, evet.
0: Xi'nin yine benzer yönde destekleri o açıklamalarla bağdaşmıyor. Çünkü dün şöyle baktığımızda Lark Adası, şimdi Keşm Adası'nı konuştuk, yine diğer adaları konuştuk, önemli adaları, Hark Adası'nı vesaire.
1: Evet.
0: Bir de Lark Adası konusu var. İşte bunun yanı sıra Ürdün 8 füzenin düşürüldüğünü duyurdu ama füzelerin vurduğu noktaları da yine gördük. Evet. Ürdün'de.
1: Hepsini engelleyemedi.
0: Birleşik Arap Emirlikleri ne saldırıldığı ifade edildi, onlar yalanladı. Kuvvetli ama engellenen İHA'lar var denildi. Amerika Birleşik Devletleri işte

0: Anker saldırısı iddiasını reddetti. Pezeşkian dedi ki savaş istemiyoruz ama karşılık da vereceğiz. Trump sert karşılık vereceğiz, daha sert karşılık vereceğiz. Bu açıklamalar artık alışılageldik bir şey. Ama özellikle baktığımızda İran ekonomisine yönelik bir savaş başlatmıştı Donald Trump. Şimdi altyapıya yönelik, şimdi topluma yönelik, o toplumsal hareketliliği yeniden sağlamak için anladığımız kadarıyla bir şeyler var. Başarıya ulaşır mı?
1: Şimdi Tahir Bey, ben bunun provasını biraz evvel dedim ya, kostümlü provası zaten yapıldı bu işin. Dolayısıyla sahadan tam olarak bunun kısa vadede olmasını ben çok beklemiyorum, açık söyleyeyim. Yani şimdi burası Irak değil, burası Afganistan değil. Bakın ülkeleri sayıyorum. Burası Libya değil, burası Suriye değil. Bakın coğrafyanın en kadim medeniyetin olduğu yerden bahsediyor. Yani ben İran'ın 3000 yıllık tarihinden bahsediyorum. Rejim gelir gider, onu bilmem. Ama İran devletinin parçalanma hadisesi öyle kolay iş değil. Tamam 19. yüzyılda Ruslar, İngilizler aralığını paylaştılar ama öyle tam bir bölünme yaşanmadı İran'da.
0: Devletin parçalanmasında, devlet yapısından mı bahsediyoruz yoksa yönetim modelinden mi bahsediyoruz?
1: Devlet. Benim için devlet
0: şimdi,
1: önemli.
0: Amerika'nın hedefi devleti parçalamak mı? Rejim olarak ifade ettiğimiz yönetim biçimini ortadan kaldırmak.
1: Rejim üzerinden devleti parçalamak. Ben hep onu anlatmaya çalışıyorum. Yani şimdi burada mezhebi, ideolojik, evet İran'ın çok büyük yanlışları oldu. Yani
0: böyle İran kadim çok... İran devletinin hak ettiği demokratik bir yaşam değil Amerika Birleşik Devletleri'nin.
1: Hayır.
0: Hedefi.
1: Çünkü bakın ben rahmetli Erbakan Hoca'ya gene rahmetle anayım. Hep söylediği bir söz vardı. İran'ın güvenliği Türkiye'nin güvenliği derdi. Şimdi benim de okumama baktığım zaman coğrafi olarak İran coğrafyası ile Anadolu coğrafyası birbirine eklemlidir. Tabii. Menteşedir. İran menteşesi kırılmak demek Anadolu'nun güvenliği tehlike altına girmesi demek. Ve orada yaşayan 55 milyonluk bir Türk nüfusu var. Şimdi dolayısıyla oradaki bütünlük Azerbaycan, Kafkasya ile beraber bir düşünmek lazım. Yani bir Kafkas Seddi'nin, bir Kafkas evinin en önemli parçasından bahsediyoruz ve burası Türkistan'a uzanıyor. Bir tarafı Afganistan, bir tarafı Pakistan, bir tarafı Hürmüz ve Umman Denizi. Şimdi dolayısıyla Tahir Bey, buradaki hadise rejim üzerinden devlete yüklenmek ve rejimde devrim muhafızlarının özellikle bu milliyetçi bir perspektif üzerinden Türkiye'yi düşmanlaştırmak ve Türkiye'nin etki sahasını mümkün mertebe daraltmak üzere yıllardan beri mücadele verirler. Suriye'de biz bunları görmedik mi? Sayın Cumhurbaşkanı uyarmadı mı defalarca, bu ateş sizi yakar, terörle mücadelede beraber olalım. Bırakın Kandil görmüyor, biz de samimi olun, beraber olalım. Ancak o zaman kurtuluruz bundan dedi. Ve ne oldu? İran başına gelenleri gördü. Şimdi her zaman Pezeşkian büyük bir şans İran için. İnşallah devam eder.
0: İnşallah.
1: Ama şöyle toparlayayım. Bu alver diplomasi dediğim bir takas diplomasi dönemine girdiğimizi düşünüyorum. Yani şunu söylüyor aslında Donald Trump. Ben İran'ı fethedemem. Ben rejimi de düşüremeyeceğim. O zaman İran'dan benim bir şey almam lazım. Ne alacağım? Hürmüz'de de bir Amerikan toprağıdır dedi.
0: Trump boğazı.
1: Trump boğazı der. İsterse babamın boğazı der yani. Bunu söyler. İran'da ne dedi? Kaliforniya'da dedi. İran toprağı dedi. Evet. Ama şunu söylüyor. Ben İran'dan bir şey almadan bu siyasi zaferi ilan edemem. Ne alacak? Ya Körfez geçişinden bir pay alacak. Ya limanlardan. Bakın bence bu önemli. Limanlardan pay isteyecek. Bandar Abbas ve diğer kritik limanlardan. Ya doğalgaz, petrol üzerinden bir pay isteyecek. Yani bir şey alacak Amerika buradan. Hedeflediği bu. Ama bunun işte savaşın artık çok yüksek boyutlara giderek bir nasıl diyelim bir işgal, bir kara harekatı gibi şey Trump artık bence aklından çıkardı.
0: Ama
1: kendi farkında.
0: Hem savaş öncesi son o Umman'da devam eden bazı müzakereler vardı. Hem de savaştan sonraki bu mutabakat döneminde mesela bu enerji paylaşımı, yani Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın sahip olduğu gerek nükleer, gerek petrol ve doğalgazla ilgili Amerika Birleşik Devletleri şirketleriyle, Amerika Birleşik Devletleriyle ortak çalışma seçeneği de sunuldu. Evet. Hatta
1: tabii o da söylendi, doğru.
0: İranlılar sertlik yanlılarına rağmen
1: biz bunu yapabiliriz dedi.
0: Konuşuldu, tartışıldı.
2: Doğru. Tabii İran pazarını açmayı teklif
1: etti. İran yani. Pazarı evet, ambargolar kalkacaktı. Evet.
0: Ona rağmen yine bir şey.
1: Ama mesele o değil
0: ise
1: Tahir Bey. Bakın mesele İran'ın özgürleşmesi, para gelmesi, çıkması değil. Bakın coğrafyanın tanzimi. Şimdi Mekke'yi konuştuk biliyorsunuz. Mekke niye ilan edildi Mekke Paktı? Sayın Hakan Fidan 36 haftadır çalışıyor bu ve daha çok şey yapacağız dedi. Mekke ittifakı aslında Mezopotamya, Orta Doğu artık terminoloji değiştirmemiz lazım Tahir Bey. Onların terminolojisini kullanarak biz aslında bir şeyleri değiştiremeyiz. Orta Doğu dedikçe burada bir şey değişmez. Öyle söyleyeyim. Buraya Mezopotamya mı deriz? Başka bir şey mi deriz? Ama Orta Doğu terimi bir İngiltere terimidir. İngilizlerin 2. Dünya Savaşı sonrası ortaya koyduğu bir terminolojidir 1. Dünya Savaşı'ndan sonra. Şimdi dolayısıyla bu bölgeyi bir şekilde Babülmendeb Boğazı'nı da işin içine katacak olursak yeni bir düzen, yeni bir

0: hal ne bu?
1: İşte İsrail'in ortaya koymuş olduğu arz-ı mevut düşüncesi üzerinden burayı mezhebi ve etnik temeller üzerinden parçalamak. Birinci Dünya Savaşı'ndaki senaryonun bir başka versiyonu. Bunu yapabilmesi için bölge halkına paraya boğması, onların refah için yaşaması değil. Irak'ta bunu gördük, Libya'da bunu gördük. Afganistan'da 20 senede ne yapabildi Amerika Birleşik Devletleri? Bir tek burası kaldı. Burası. Ve buraya inşallah dediğim gibi her şey yoluna girdiği zaman ve Mekke Paktı inşallah İran da katılsın. Niye katılmasın ki? Onsuz olmaz. Mısırsız da olmaz. Ama bakın Mısır'ı şu anda Camp David üzerinden sıkıştırıyorlar. Ki Amerika'nın da işine gelmiyor şimdi. Amerika burada tamam Mekke'ye bir şey demiyor ama Mısır işin içine girerse o zaman İsrail Amerika'da çok ciddi bir şey yaratabilir, infial. Çünkü orasının girmesi demek Sina Yarımadası üzerinden İsrail'in oradan da baskı altına girmesi anlamına gelecek. İnşallah olsun, keşke olsun. Ama İsrail iki taraftan sıkıştırılmayı gözünde, yani onu öyle bir şey Amerika Birleşik Devletleri heder mi bilmiyorum. Ama Güney Kıbrıs Rum yönetimi üzerinden şimdi biliyorsunuz yeni bir çıkış yolu arıyorlar. Ve oradan Yunanistan'la beraber kendilerince bir etki sahası oluşturmaya çalışıyorlar. Bu da başka bir tehlike.
2: Şimdi bu bölgede pek çok cepheden bahsettik ama çok nadir bahsediliyor ve gündeme çok az geliyor. Hazar.
1: Olaylı bir Hazar cephesi.
2: Hazar hem Türk dünyası için oldukça önemli. Rusya için kritik noktalardan birisi. İran için belki de şu ana kadar hareketliliğin İran'a yönelik bir hareketliliğin en az yaşandığı ya da hiç yaşanmadığı bir cephe. Oranın hareketlenmesine yönelik sanki bir şeyler var. Son günlerde orası dillendiriliyor. Ama orada İran'a karşı harekete geçirilebilecek bir işte Orta Doğu'daki üsler benzeri bir mekanizma var mı?
3: O biraz zor. Yani şey üzerinden diyelim, Türkmenistan üzerinden. Türkmenistan yani Orta Asya'nın şeyi gibi, İsviçre'si gibi, evet, bağlantısız yani bir ülke. Ama yani şeye bakınca da, İran etrafındaki ülkelere bakınca da Amerika'nın yıllardır büyük bir operasyon, büyük bir dizayn yaptığı da görülüyor. Yani Afganistan'daki işte rejiminde ve Afganistan'dan çıkması, Taliban'a tekrar Afganistan'ın bırakılması, Pakistan'la kurulan yeni ilişkiler, Türkmenistan'a zaten o tarafsızlığı, o bir Amerika için garanti, Kafkasya cephesindeki düzenlenmeler, Ermenistan Kafkasya arasındaki Amerika'nın işte o Trump koridoru adıyla bizim başarımıza el koyması, gene Irak'taki yeni düzenlemeler, Suriye'deki işte düzenlemeden sonra İran'ın devreye girmesi, yani büyük bir hazırlık yaptı görülüyor İran. İran çünkü hocamın dediği gibi böyle kolay bir lokma değil. Bir de yani bu kadar hazırlık yapılmasının bir nedeni de Türkiye faktörü. Yani Türkiye eğer olmasaydı şu anki İran'a yönelik operasyon tıpkı Irak gibi, evet, Afganistan gibi de girerlerdi veya işte CIA Kürtleri üzerinden ve direkt etnik mezhebi unsurlar üzerinden yani devlet çökertilir, işte parçalanmaya falan doğru gidilirdi. Ama Türkiye faktörü Amerika'nın eski operasyonlarını devreye sokmasını engelliyor bu bölgede artık. Yani mesela Suriye'deki
2: Türkiye'nin gücünü de.
3: Şimdi Hazar faktörü de var çünkü orada da Türkiye çok güçlü. Şangay İşbirliği Örgütü'nde mesela Türkiye, Erdoğan o teveccühü nereden görüyor? Türk Devletler Teşkilatı gibi bir teşkilat var orada. Türk dünyası var. Erdoğan'ın, Türkiye'nin ağırlığı var. Kafkasya'daki ağırlığımız var. Yani Çin ve Rusya dengesinde vazgeçilmez unsur olarak mesela Amerika'nın gözünde, Atlantik dünyasının gözünde Türkiye var. Yani Türkiye'yi yanına çekemeyen bir Atlantik dünyasının Rusya'ya karşı da Çin'e karşı da hiçbir başarı şansı yok. Evet. Onlar da kendileri itiraf ediyor. Hatta Clinton mesela 1990'larda Türkiye gelince yeni yüzyılın kaderini işte Türkiye belirleyecek. Yani 21. yüzyılın kaderi, kilit ülkesi Türkiye olacak derken işte bu günleri düşünerek söylemişti. Veya Brezensky'nin mesela kitaplarında, Orta Asya'daki satranç oyunda mesela hep Türkiye faktörü ön planda. Yani Türkiye'yi karşısına alan bir Avrupa'nın ve Amerika'nın, Batı'nın, özellikle ABD'nin küresel politikalarında başarıya ulaşma şansını sıfır olarak görüyorlar. Bunu Suriye'de de söylemişlerdi. Mesela Suriye eski büyükelçisi vardı, Jeffrey.
1: Jeffrey.
3: İsmi, soyadını unuttum. O da mesela yani eğer Türkiye'yi yanımıza çekersek Suriye'de 2-3 yıl içerisinde başarıya ulaşırız demişti. Ama Türkiye ile ortak hareket etmezsek Suriye'deki iç savaş 10 yılları bulur demişti. Adamın dediği gibi 10 yılı geçti. Türkiye ile ancak uzlaştıktan sonra Suriye'de bir konsensüse, bir başarıya ulaşılabildi. Yani bunu o anlamda Hazar dünyasında da mesela kilit aktör Türkiye. Türkiye'siz mesela diyelim Kazakistan üzerinden veya işte Kırgızistan üzerinden veya işte Tacikistan üzerinden Özbekistan üzerinde bir operasyon yapılması çok zor. Yani
2: peki

0: İran'ın aleyhine evet bir operasyon cephesi olarak görülmüyor şu an itibariyle anladığımız kadarıyla. En azından sahadaki real politik bunu gösteriyor. Ama İran'ın lehine olabilecek konularla da Hazar bu ara gündemde. Tamam, Körfez ülkelerinin deniz hattını bypass edecek işte yeni rotalar çiziliyor petrol boru hatları evet. Karadan. Ama burada İran için de bir çıkış yolu lazım. Şimdi Hazar İran'ın evet. belki de tek çıkış kapılarından birisi olacak bir bu deniz. Noktada. Evet. Rusya burada en önemli evet. kapı komşusu belki de.
1: Stratejik ortağı.
0: Şimdi orada deniliyor ki İran Hürmüz'deki kriz nedeniyle Kuzey ve Hazar üzerinden taşımacılığı artırmayı düşünüyor. Hatta İran limanlarından Rusya'ya oradan da Avrasya'ya uzanan bir rota ön plana çıkıyor. Çin'i beslemek için belki de. Rusya ve Kazakistan'dan mal ve ham madde taşıması planlanıyor. İran'ın tarım, sanayi ve inşaat ürünlerini bu yolla ihraç etmesi hedefleniyor. Hürmüz Boğazı'na bağımlılığı azaltacak, ticareti sürdürecek bu noktada. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin deniz ablukası gemilerin rotasını değiştirmesi İran'ı alternatif güzergahlara yöneltiyor. Burada hani Rusya, Çin, İran hattında Hazar üzerinden oluşturulacak yeni rotalarda karşı hamle koyabilecek ya da engel çıkarabilecek başka bir ülke var mı?
1: Şimdi
0: harita üzerinden baktığımızda yani, görünmüyor ama.
1: Yani tabii ya yani burada şimdi aklıma tabii yeni komple teorileri geliyor bunu göre. Çünkü hani siz düşmanınızı belli bir işte savaşta bir yere yönlendirirsen orada bir tuzak vardır. Hı. Oraya çıkış yolu zanneder ama orada daha büyük bir tuzak vardır. Şimdi ben biraz işin kötü yanından bakıyorum. Pesimist davranıyorum. Çünkü İran'ı Hürmüz'de siz sıkıştırdığınız zaman biraz evvel dediğiniz gibi alternatif rota çıkış yolu denizden bu Hazar Denizi başka zaten yok. Zaten Doğu Akdeniz'e bağlantısı kesildi. Şimdi buradaki hadise beni şurada endişelendiriyor. En son hatırlarsınız İran gemisi vuruldu. İşte Rusya'ya mühimmat taşıyor. Rusya'dan İran'a mühimmat geliyor bahanesiyle Ukrayna vurdu. Şimdi ben o zaman şunu söyledim. Dedim ki bunun arkasında yine Türkiye'ye karşı büyük bir oyun var. Çünkü bu müesses nizam dediğimiz bu kendilerince bu aklı yürütenler aslında Kuzey Savaşı ile Güney Savaşı'nı birleştirmek istiyorlar. Şimdi Kuzey Savaşı ile Güney Savaşı birleşirse ne olur? Hazar üzerinden Anadolu kuşatma altına alınır. Anadolu iki savaş arasında kuşatma altına aldığı zaman yani Kafkasya ile beraber o zaman Türkiye'ye karşı yeni bir cephe oluşmuş olur. Şimdi ben o zaman şunu söyledim. Ukrayna Savaşı bakın bunu Henry Kissinger kendi yazdı. Dedi ki 2014'te Kırım'ı ilhak edecek dedim. İlhak etti ki bunu Amerika provoke etti. Hı hı. Amerika Rusya Ukrayna'ya saldırtılacak dedim dedi. O da yapıldı. Bakın saldırdı, saldırtıldı. Peki bu savaş niye çıkarıldı? Yani Rusya Ukrayna'ya niye saldırtıldı? Bence Ukrayna'yı çok sevdiklerinden değil. Bir şekilde Türkiye'yi Karadeniz, Hazar ve Akdeniz üzerinden kuşatabilmeleri için bu savaşların çıkması gerekiyor.
0: O zaman dünkü açıklamalarda bu doğrultuda mı takip etmemiz lazım?
1: Hangisinin?
0: Şimdi tüm dünyanın gözü Şangay'dayken.
1: Evet.
0: Yani Doğu Şangay'da bir araya gelmişken Bişkek'te. Özellikle Türkiye'de orada diyalog üyesi olarak, evet. ortağı olarak oradayken Ukrayna'dan Zelenski'den çok ilginç bir çıkış geldi.
2: Evet, hava yolunu kapatma
0: yani,
2: falan.
1: İşte hocam bu
0: şimdi
2: ve Türkiye yani, bir sürü sefer iptal edildi. Yani Moskova'dan evet. yani Bodrum'a, Antalya'ya, İstanbul'a evet. bizim turistik bölge. Yani 10-15'e yakın sefer iptal
1: Allah
2: edildi.
1: Allah muhafaza öyle bir şey olsa
2: çünkü
1: ne olur?
2: Hava yolları mesela seferlerini devam ettiriyor ama
1: evet.
2: yani St. Petersburg'dan, Moskova'dan.
1: Ama her an şey olabilir mi?
2: Evet.
0: Şimdi
1: yani o okuma bence çok önemli. Tahir Bey yani şimdi o Şangay meselesiyle beraber çok doğru ama benim demek istediğim şu 2020'de başlatılan Ukrayna savaşıyla 2026 yılında başlatılan İran savaşının ben planlanmış bir iki savaş cephesi olarak görüyorum. Bu bütün büyük resme baktığım
0: i̇şte
1: zaman.
0: İşte dünkü çıkışı da bunun bir parçası olarak görebilir
1: evet.
0: miyiz? Sorum o yönde.
1: Kesinlikle bakın.
2: Okunabilir.
1: Değil mi hocam?
2: Yani eş güdümlü gidiyor savaş. Şimdi
1: çok paralel gidiyor.
2: Ukrayna'da sıkıştı. Ama istedikleri gibi gitmediği için şimdi sıkıştı iki tarafta.
0: Bugün Avrupa diyemez mesela. Avrupa'da hiçbir ülke herhalde Rusya'ya hava sahasını kapatalım vesaire. Evet.
2: Amerika'da İran'da sıkıştı. Şimdi ikisinin de biraz böyle Çin'den yardım ister bir halleri var yani iki ülkenin de. Hem Amerika Çin'i bu savaşta yanlarında görmek istiyorlar. Türkiye'yi de yanlarında görmek istiyorlar. Şimdi yani o ekonomik faturayı kesmek istiyor şimdi şey. D-Day günü diyorlar ya ekonomide Hı-hı. İran kuşatmasında. Şimdi Trump mesela o Ukrayna savaşındaki Rusya'ya karşı işte Batı'nın başarısının faturasını şeye kesmişti. Çin'e kesmişti, Hindistan'a kesmişti, Türkiye'ye kesmişti. Yani bu ülkeler tarafsız olduklarını söylediler ama bu tarafsızlık

0: işe yaradı şeklinde. Yani açıkça söylemedi ama Biden döneminde özellikle. Gene Türkiye hedef seçilmişti. Şimdi Türkiye yanına çekememenin şeyi var, sendromu var. Yanına çekememenin şeyi nedir? Yani karşı bir saldırı var Türkiye'ye karşı. Şimdi uluslararası ilişkilerde genel kuraldır. Yani biz insanla birbirimizin niyetini bilmeyiz ama devletler bilir. Hocamın dediği gibi yani bu kuşatmanın temel mahiyeti, nihai hedefi zaten Türkiye'yi kuşatmak, Türkiye'nin yükselişini durdurmak. Yani İsrail'in o yayılmacı politikasının hedefinde de bu var. Evet. Rusya'nın yani o temel politikalarında da bu var. Bak, unutmayalım Rusya şimdi Ukrayna'da düze çıkınca güney sınırlarına yönelecek. Yani Kafkasya'ya doğru, bize doğru mesela bu sefer hareket etmeye başlayacak. Bu da bizim mesela şu veya bu şekilde yani tarihsel olarak mesela gene o eski riskleri gündeme getirecek. Ve Amerika'nın mesela işte İran'da, Hürmüz'de, Hazar'da tamamen egemen olduğunu düşünün mesela Türkiye'si, Türkiye'yi bypass ederek. Bu zor olduğu için mesela Türkiye'yle hareket etmek zorundalar. Ama Amerika'nın şöyle bir şeyi var, real pragmatizmi var. Yani yeni konseptte, onlar mesela Şangay İşbirliği Örgütü'nde de mesela daha işte çok kutuplu dünya ve adil düzen vurgusu yapıldı. Tabii yani işbirliği örgütü yani böyle çok NATO gibi ve Amerika'nın işte diğer...
1: Ama ona dönmesi de an meselesi diye bazı yorumlar var.
0: Yani biraz zor çünkü Şangay İşbirliği Örgütü'nün yani çözüme ulaşmadan çözümleri yönetme, sürdürme üzerine kurulmuş bir örgüt. Yoksa mesela Hindistan'la Çin'i orada tutamazsınız. Hindistan'la Pakistan'ı orada tutamazsınız. Kırgızistan'la mesela diyelim Tacikistan'ı yani sınır sorunları olan ülkeler, sorunları olan ülkeleri örgüt içerisinde tutamazsınız. Sorunlardan ziyade yani sorunları çözmeyi değil de sorunları yönetmeyi yönetmeyi strateji edinmiş bir anlayışı var, paradigması bu yüzden devam ediyor ama yani temelde de ben Şangay şey gibi görürüm. Yani Avrupa Birliği gibi, yani Amerika'nın Avrupa'daki güçler dengesini Avrupa Birliği sistemiyle sürdürmesindeki mantık gene Şangay İşbirliği Örgütü'nde işte 96'da ortaya çıkmıştı beşli gibi. Yani Asya'daki o soğuk savaş sonrası dönemdeki diyelim herhangi bir güçleri dengeleme fonksiyonu ve mantığı üzerine kurulmuş.
1: Doğu Batı Rusya, dünyasını Çin, Rusya, Çin temsil dengesi ediyor gibi görünüyor.
0: Ve Orta Asya'daki şeyleri kontrol. Ama şimdi yani o ekonomik sıkıntı var. Şimdi savaşlar pahalıdır. Yani bu ekonomik savaş Rusya'yı da zorluyor, Avrupa'yı da zorluyor, İran'ı da zorluyor, Amerika'yı da zorluyor.
1: Dikkat çeken o ekonomi yönünde bazı açıklamalar var. Şimdi hem Xi Jinping'in açıklamaları hem Putin'in açıklamaları mesela çok dikkat çekici. Evet. Şöyle kısaca bir özete baktığımızda evet İran'a yönelik saldırılar kınanıyor. İran'ın egemenliğine yönelik destek var. Hatta Tahran'ın müzakereye açık olduğu da ifade ediliyor. İran'ın barışçıl nükleer enerji hakkını savunuyor. Rusya ile yakınlaşan bir İran gördük Şangay'da ama İlginç bir nokta, Çin'le acaba İran arasında soğuk rüzgarlar mı esiyor sorusunu sordan bazı detaylar da vardı. Mesela Pezeşkiyan da oradaydı. Çin lideri baş başa bir görüşmeyi reddetti.
2: Pezeşkiyan.
1: Pezeşkiyan'la İran'la iddia ediliyor. Hatta Kalibaf'ın bir ziyaret durumu söz konusu, o ziyaret için İran'a 4 şart sunduğu vesaire ifade ediliyor. Bu kez acaba Amerika Birleşik Devletleri ve Çin mi acaba İran'ı bir şekilde ikna ederek savaşı bitirecekler? Bu şekilde sorular da var ama o ipuçlarına dair kısa bir haberimiz var. Onu bir izleyelim, ardından da onlar üzerinden devam edelim.
3: Çin'in İran'da ikili görüşmeyi reddettiği iddia edildi. Ayakta bir toplantı ile geçiştirildi. Kırgızistan'daki Şangay İşbirliği Örgütü zirvesine Çin ve İran gerilimi damga vurdu. Bişkek'te yapılan zirveye ilişkin dikkat çekici iddialar gelmeye devam ediyor. Onlardan biri Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın baş başa görüşme talebini kabul etmediğine dair. Bunun yerine iki lider ayaküstü görüştü. Çin'in İran'ı geçiştirdiğine ilişkin iddia en çok konuşulanlar arasında. Öte yandan Çin, İran arasındaki 25 yıllık yol haritası anlaşmasının yürütülmesine ilişkin Pekin'e bir ziyarette olacaktı. Ancak Çin yönetimi, anlaşmadan sorumlu İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın ziyareti için bazı şartlar sundu.
4: Sayın Cumhurbaşkanı benden, Sayın Kalibaf'ın İran-Çin 25 yıllık anlaşmasının sorumlusu olmasını istedi. Bize çok açık ve net bir şekilde şunları söylediler. Boğaz açacaksınız, para talep.

0: etmeyeceksiniz. Suudi Arabistan ve ABD ile sorununuzu çözeceksiniz. Ondan sonra Sayın Kalibaf Çin'e gelsin.
1: Çin tarafı ise iddialar karşısında sessiz.
2: Şimdi açıklamalar hayret vericiydi. Çin'le İran arasında böyle gerginliğe neden olabilecek bir süreç yaşandı mı? Bizler aslında yıllardır şöyle biliyorduk. Her ne kadar Batı ittifakından Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve diğer müttefiklerinden bahsederken doğuda da doğal müttefik olarak İran, Rusya ve Çin'i konuşuyorduk. Bugüne kadar İran Savaşı boyunca ilk ülkenin bu müttefiklik kapsamında zaten direkt sahada askeri olarak bir destek vermemesi bazı soru işaretlerine neden olmuştu. Ama kamuoyuna yansımıştı ki Çin'de, Rusya'da hem istihbarat hem de bazı teknik teknoloji transferleriyle İran'ı bu süreçte destekledi. Ama tam da savaş, asıl savaş ABD ve İran arasında değil, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasında yorumları yapılırken bu dedikoduların çıkması şüpheleri artırdı. Bu İran-Çin ilişkilerine dair Furkan Hocam.
3: Şimdi yine burada bence bir kapı aralamak, başka bir pencere açmak lazım. Çünkü Çin'in genel olarak ekonomisini yöneten büyük şirketlerin en büyük sermayeleri Siyonist şirketlerdir. Siyonist isimlerdir. Çin'in ekonomisinin bu anlamda yön verenlerin de bu anlamda kimler tarafından olduğunu aslında buradan bakmak lazım. Ve aslında Xi Jinping şu mesajı veriyor. Benim muhatabım şu süreçte sen değilsin, devrim muhafızları. Şimdi aradaki fark bu. Şimdi burada şimdi şöyle bir şey daha söyleyeyim. Pezeşkiyan hükümeti aslında Türkiye ile, Kafkasya ile, Türkistan'la bütünleşmek isteyen bir anlayışı var. Şimdi İran Kafkasya ile bütünleşirse ne olur? Türkistan'la bütünleşirse ne olur Tahir Bey? Yeni İpek Yolu olur size Türk yolu. Yani İran'ın Yeni İpek Yolu rotası içerisinde, işte Türk Devletleri Teşkilatı içerisindeki sistemde bir bütünlük oluşturduğu zaman, ki bunun içerisinde Afganistan ve Pakistan da otomatikman girecektir, o zaman Çin'in Yeni İpek Yolu projesi bu anlamda Çin'in çok menfaatine ilerlemez. Ben öyle bir şey görüyorum. Yani şunu söylüyor Pezeşkiyan'a, benim şu anda muhatabım devrim muhafızları. Dolayısıyla Pezeşkiyan'a sunduğu şartlar bence bu manada ve Pezeşkiyan'ı biraz bu anda ikinci plan itmiş gibi bir durum da var. Hani bu İran'dan vazgeçen bir Çin olarak görmüyorum bunu. Ama şu anda savaşın başında devrim muhafızları var ve sen Amerika ile anlaş, Suudi Arabistan boğazı aç. Bu peki Amerika'nın, İran'ın menfaatlerinin teslim edilmesi anlamına gelmeyecek mi baktığımızda? Ya da karşı taraf için niye bir şey söylemiyor? Amerika Birleşik ve İsrail açısından niye bir şey söylemiyor bu manada? Bunları da bence düşünmek lazım.
2: Şimdi bir de o Şangay'dan dikkat çeken bir çıkış daha var. Şimdi evet, Şangay bir askeri, şimdi genellikle dünyada hukuk olsun, diğer konular olsun, Batı merkezli ilerliyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, işte NATO vesaire bu eksende döndüğünü görüyoruz. Şimdi bu sürece, bu dünyaya ilk çıkışı Sayın Cumhurbaşkanımız yapmıştı. Dünya beşten büyüktür demişti. Şimdi dün Xi Jinping'in açıklamalarına baktığımızda biri daha çıktı ve dünya beşten büyüktür dedi bu dünyaya. Belki de Xi Jinping'den açık açık en azından bu kadar net mesajları ilk kez.
3: Daha adil bir dünya mümkündür dedi.
2: Daha adil bir dünya mümkün. Ama Çin'in şöyle adillik bir... Çin'le mi olacak? Bu da ayrı bir soru işareti ama.
4: Çin'in tabii farklı bir konumu var ama Çin'in o yürüttüğü siyaset artık...
2: Hocam Bey böyle davet edeyim.
4: Yani foyası diyelim meydana çıkmaya başladı. Daha doğrusu yani
2: Çin için
4: zorlu, çünkü Çin'in genel politikası,
2: yani kapitalizmin, yeşil kapitalizmin kırmızısı, evet, yorumları yani da yapılıyor.
4: Genel politikası kırmızı mesela rakam. Farklı nüfus alanları veya kutuplar arasında rahat hareket etmeye dayalı bir siyaset. Yani Çin'le, Rusya'yla da ilişkim olsun, Amerika'yla da ilişkim olsun, Suudi Arabistan'la da olsun, İran'la da olsun. Şimdi Afrika'da mesela hiçbir ülkeye karşı tavır almıyor. İşte Türkiye ile ilişkileri iyi. Aslında bu Türkiye'nin yani sıfır Mısır sorun politikasının Çin versiyonu diyelim yani. Ama bu politika Çin'in bir artık tercih yapma noktasına getiriyor. Amerika, çünkü Çin'in önünü açan ülkenin Amerika olduğunu unutmayalım. Yani 1990'lardan sonra, Soğuk Savaş'ı kazandıktan sonra Amerika'nın temel politikası vardı. işte Rusya'yı kuşatmak, yani renkli devrimlerle Rusya'yı kuşatmak, işte Orta Doğu'yu yeniden dizayn etmek, 2001'den savaş,
2: Çin'i özgürleştirmek.
4: Ama orada mesela Rusya'yı kuşatma politikasında Amerika Çin'i hep yanına çeken bir politika izledi. Yani 1994'te mesela tercih edilen ülke siyasetiyle Çin'in ticaretini destekledi. Amerikan teknolojisi ve yatırımı, parası Çin'e aktı. Çin'in yükselişinin altında Amerikan teknolojisi ve sermayesi vardır. Şimdi Amerika Çin'e mesela biraz bugünlerde, mesela Trump döneminden sonra, Trump geldikten sonra artık beleşçi demeye başladı. Yani hep ben işte dünya güvenliği sağlıyorum, işte uluslararası deniz güvenliğini
2: Çin'e
4: sağlıyorum.
2: Çin'e de mi bunu söylüyor? Tabii, hadi tabii. Bunu Avrupa'ya söylediğini, ona, diğer NATO üyelerine söylediğini
4: beleşçisin,
2: biliyoruz.
4: Bunun artık diyor mesela ben o güvenliği sağlıyorum, işte savaşlar çıkıyor, Venezuela'dan ucuz petrol alıyorsun, ambargo uyguluyorum, İran'dan ucuz petrol alıyorsun, ekonomini besliyorsun, ucuz iş gücü var, tamam benden sermaye geliyor, benim teknolojimi çalmaya başladın diyor. Şimdi bir fatura çıkardı Çin'in karşısına, Avrupa'ya çıkardığı gibi. Şimdi Çin'in o işte o hareket alanı daralmaya başladı. Şimdi Çin'in bir de şöyle bir özelliği var. Şimdi İran konusunda diyoruz ki niye tavır alamaz? Çünkü İran'la ilişkileri iyi olduğu kadar Suudi Arabistan'la da iyi. Yani petrolün ithalatını mesela büyük bir kısmını İran'dan yapıyor, diğer büyük bir kısmını da Suudi Arabistan'dan
2: yapıyor.
4: Petrokimya
2: özellikle.
4: Tabii şimdi İran Körfez ülkelerine saldıran bir konumda. O biraz Çin'i mesela şey yapmıştı. Kritik, yani daha doğrusu hareket edemez bir noktaya getirdi. Tercih yapamayacak bir duruma geldi. Çin artık İran'dan yana tavır alamıyor. Amerika yavaş yavaş bana göre Çin'i İran politikasında veya Hazar politikasında yanına çekmeye başladı ki bu Çin için ölümcül bir şey bu.
2: Ama şöyle bir şey var, araya gireceğim müsaadenizle. Emrah Bey, baktığımızda dünyaya Batı merkezli. Tamam, işte Avrupa İnsan Hakları, işte Birleşmiş Milletler, işte Uluslararası Ceza Mahkemesi, Adalet Divanı vesaire. Evet, bunların çıkış noktaları demokrasinin, özgürlüklerin vesaire, hani hep öyle pazarlanır ya dünyaya. Çıkış noktası olarak Batı görünür ve bugün dünyayı şekillendiren kararlar da Batı'dan alınır. Batı dediğimiz Amerika Birleşik Devletleri de buna eklendi son 50 yılda. Evet. Avrupa. Şimdi baktığımızda tüm dünya buradan çıkan kararlara göre şekillendiriliyor. Alınan kararlarla operasyonlara karar veriliyor, müdahalelere karar veriliyor. Bir insanın savaş suçlusu olup olmadığına vesaire. Özgürlükler diyarı, demokrasiler diyarı, insan hakları diyarı, hukukun belki de ilk ortaya çıktığı yer diye de böyle esas sorgulanması gereken yer burası. Ve Doğu daima işte teokratik rejimler, yine işte diktatörler, daha farklı pek çok şeyle bunu ifade edebiliriz. Hep böyle lanse edildi. Bizler dünya dediğimizde bunlardan bahsederken, şimdi bu tarafa baktığımızda, hani Türkiye'yi dahil etmiyorum bunu ama İran'da bir güç bu dünyada, bu güçlü bir nüfusu var. Hindistan, Pakistan bu dünyada bir güç. Rusya, Çin, Japonya, Güney Kore, bu bölgeler çok ciddi nüfuslar ve dünya ekosisteminde çok önemli paya sahipler. Yokmuş gibi davranılıyor. Yani Doğu ikinci dünyaymış gibi ama esas dünya Batı'daymış gibi bir izlenim var. Şimdi halbuki dünyada en büyük acılar Batı tarafından yaşatıldı. Tüm soykırımlar Batı tarafından yaşatıldı son yüzyıl içerisinde baktığımızda. Şimdi Xi Jinping'in çıkışını bu noktada nasıl değerlendirir?
5: Şimdi şöyle, Batı öyle bir hal aldı ki, işte Uluslararası Adalet Divanı var, Uluslararası Ceza Mahkemesi var. Şu hale geldi: eğer ki zulmeden kişi, yani soykırım yapan kişi bizden birisi ise, biz o zaman ona karşı da şey yapmamız lazım. Yani bunları uygulayamayız. Biz ancak Uluslararası Adalet Divanı'nı, Uluslararası Ceza Mahkemesi mekanizmalarını doğudaki, yani onlara göre doğudaki işte liderlere, doğudaki kişilere karşı uygulayabiliriz.
2: Üçüncü dünya ülkeleri.
5: Evet, yani. Çünkü mesela Uluslararası Ceza Mahkemesi Netanyahu ve Gallant hakkında yakalama kararı çıkardı. Başsavcının kredi kartlarına kadar, mal varlıklarına kadar, işte Amerika merkezli işte Mastercard, Visa kart, kullanan kredi kartlarının hepsini iptal ettiler.
4: Mesela hocam bu dediğini, mesela Rusya o Güvenlik Konseyi'ndeki veto hakkı, veto rantını çok fazla kullanan bir ülke, Afrika'daki liderlere
2: ama
4: karşı, ülkelere
2: işte
4: karşı.
2: Rusya'dan bahsediyoruz.
4: Çin de mesela aynı şekilde hareket ediyor. Evet,
5: yani böyle, yani orada kurdukları adalet mekanizması bile, eğer kişi kendisindense Yani o sana kendisinden ses soykırım yapan kendisi, onu da işletmiyorlar.

0: üretim durunca dünya Batı buna muhtaçken ama bugün ne kadar çok fazla ses de çıkmadı. Şimdi bu açıklamalar çok önemli. Diyor ki hegemonyacılığa ve güç siyasetine karşı çıkmalıyız diyor. Hegemonya dediğimizde evet. Dünyada sayılı iki ülke geliyor. Amerikan hegemonyası, İngiliz hegemonyası vesaire. Çok kutuplu dünyaya geçiş geri döndürülemez. Küresel güneyin temsil gücü artırılmalı. Ülkelerin iç işlerine müdahaleye karşı durmalıyız. İttifak yerine ortaklık, çatışma yerine diyalog kurulmalı. Terör ve aşırıcılığa karşı ortak mücadele güçlendirilmeli. Yeni bir şey değil aslında. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız. Öyle,
1: kusura bakma ama tamamen propaganda, yani Çin propagandası. O anlamda yani bu İran krizi ve Venezuela krizi aslında Çin'in ve Rusya'nın nasıl Amerika ile beraber hareket ettiklerini ortaya çıkardı. Yani çok kirli küresel bir ittifak var şu anda karşımızda. Yani bu Çin'in mesela şimdi küresel güneyin temsil gücü artırılmalı diyor ya. İşte küresel güney dediğimiz kim? İşte İran, Venezuela. Yani bu bunlara mesela Amerika müdahale ederken Rusya neredeydi? İşte Çin neredeydi? Mesela hiç seslerini çıkarmadılar. Ya,
0: tabii.
1: Veya küreselleşme döneminde mesela küreselleşme dediğimiz olgu tamamen Amerika'nın Çin'le beraber dünyayı dizayn ettiği bir projeydi. İşte Kissinger de mesela bunu söylüyor. O küreselleşmenin en büyük mesela lokomotifi kimdi? Çin'di.
0: Kutup mu? Çin'di. Yani çok kutup diyor ya.
1: Evet. Şimdiye kadar Çin mesela
0: ben mi olacağım diyor.
1: Çin şimdiye kadar mesela peaceful rising yani barışçıl yükseliş mottosuyla hareket ediyordu. Bak bugünlerde yeni yeni hegemonyacılığa ve güç siyasetine karşı çıkmalıyız. Çok kutuplu söylemi dile getiriyor. Çünkü çok kutuplu söylemi Rusya savunuyordu.
0: Devamına da bir bakalım. Bir sonraki sayfasında mesela diyor ki ticaret, ulaştırma ve ekonomik işbirliği artırılmalı ki bunlar da kendisinin projelerine yönelik bazı zaten mesajlar. Küresel krizlerde siyasi çözümün önü açılmalı ve şu cümle: dünyanın tek bir ülke ya da birkaç ülke tarafından yönetilmesi gerçek anlamda çok taraflılık değildir.
1: Bu da riyakar bir ifade çünkü Rusya ile Amerika ile ortak hareket edip yönetmeye çalışıyor.
0: Uluslararası kurallar tüm ülkeler tarafından birlikte belirlenmeli. Şimdi
1: geçmiş nostaljik ifadeler bunu. Amerika Trump'ın dillendirdiği dünyayla
0: Çin öğretilerine,
1: Çin'in söylediği yani normlara dayalı liberal dünya düzeninden bahsediyor. Şimdi Trump da bu düzene karşı olduğunu söylüyor. Yani merkez güç olarak Amerika o küresel kendi kurduğu küresel sistemi tasfiye ediyor. Rusya nasıl mesela SSCB çöktükten sonra Orta Asya'da Doğu Avrupa'da veya işte Balkanlarda falan yeniden sistem değişikliğe gittiyse şimdi dünya merkez gücü Amerika'da hegemonik çözülme içerisinde ve yeniden bir yapılanmaya gidiyor.
0: Ya birine sorarlar bunları söylüyorsun da bunun için ne yaptın?
1: Şimdi Amerika'da diyor ki ben o düzeni sağladım ama bu düzenden diyor Avrupa ve Çin diyor fayda sağladı. Bedava fayda sağladılar. O faydanın karşılığını da bana ödemediler diyor. Ben terörle mücadele ederken, dünya düzenini korurken, dünyanın jandarmalığını yaparken diyor bir sürü bedel ödedim. Ekonomik kayba uğradım ama diyor siz gittiniz diyor. Avrupa'ya diyor ki mesela benim düşmanım işte kuşatma altına aldım Rusya'yla anlaşmalar imzaladınız. Ucuz petrol almaya çalıştınız. Şimdi mesela bugün yine bir açıklama vardı Rusya'da. En çok kar eden şirketler Rusya'da yabancı şirketler ve Avrupa ortaklı şirketler. Yani Rusya'daki şu anda ambargo Avrupa'nın ambargosu altındaki Rusya'da en çok kar eden şirketler gene Avrupalı şirketler. Çin'e diyor ki sen mesela işte Venezuela'dan petrol alıyorsun. İran'dan ucuz petrol alıyorsun. Yine fayda sağlıyorsun. Yani bu dönemi sona erdiriyor Amerika artık. Yani Çin'e de Avrupa'ya da artık ucuz enerji alma dönemi
0: Peki,
1: sona erdi.
0: Peki Çin bu açıklamalarla kime göz kırpıyor?
1: İşte Amerika. Amerika şimdi ekonomik bir dayatmada bulunuyor Çin'e. Çin'in tabii kendine göre bir ekonomik gücü var. Yani direnebilir ama Amerika ile savaşı bana göre göze alamaz. Yani ne
0: Gel
1: ekonomik
0: birlikte
1: savaşı,
0: mi bölüşelim pastayı diyor. Amerika, savaşmayalım. Amerika, paylaşalım.
1: Rusya ve Çin'i dengelemek istiyor. Rusya'nın Çin karşısında mesela çok zayıflamasını istemiyor. Biraz Rusya'ya o anlamda destek veriyor bence Çin'e karşı. Çin'i de ekonomik anlamda yanına çekmeye çalışıyor. Yani ki mesela Venezuela'da çekti. İran konusunda da ben çekeceği kanaatindeyim. Yani APEC zirvesi çok büyük dönüşümlere yol açabilir.
0: Şimdi Xi de konuştu, Putin de konuştu. Şöyle baktığımızda en azından hani biraz önce dedim ya, ya bunları söylüyorsun. Dünyanın en büyük ekonomik güçlerinden, üretim güçlerinden birisin. Bunun için ne yaptın diye hani sormak da gerekir.
1: Hangi riske girdin mesela?
0: Hangi riske girdin? En azından Rusya bu anlamda biraz daha, Putin mesela biraz daha ciddi

0: ye alınıyor söylemleri, onun da açıklamaları var. Hatta ona da bakabilirsek. Mesela diyor ki herkes kendi para birimini kullansın. Putin'in evet. açıklamalarından en önemlilerinden birisi. Şangay İşbirliği Örgütü çok kutuplu dünyanın önemli güç merkezlerinden biri. Ticarette ulusal para birimlerinin kullanımı artırılmalı. Şangay'la ticaretimizin %98'den fazlası ulusal paralarla yapılıyor. Birleşmiş Milletler değişen dünya düzenine göre reformdan geçirilmeli. Küresel güneyin Birleşmiş Milletler'deki temsili o da artırılmalı diyor. Rus ordusunun Ukrayna'daki ilerleyişi hızlandı. Ukrayna Savaşı'nı sona erdirecek müzakerelere açığız. Rusya'da yeni bir seferberlik gündemde değil diyor.
1: İkisi de Trump'tan rol çalıyor. Yani Trump'ın söylemleri...
0: Ama Putin'in açıklamaları daha ciddiye alınır. En azından Trump'ın, bir mücadelesi var görüyoruz.
1: Trump'ın küresel sistemle ilgili açıklamaları bana göre Putin'den de Xi Jinping'den de daha radikal.
2: Trump'ın
1: yani, evet. Yani BM'yi daha sert eleştiriyor Trump. Geri yeri geliyor NATO'yu daha sert eleştiriyor. Avrupa Birliği'ni, Avrupa sistemini, uluslararası ticareti, işte yani bu yeşil enerji politikalarını ve işte küreselleşme denen olguyu, denizlerdeki işte serbest ticareti, boğazlar dair mesela açıklamaları, yani her anlamda. Yani bugün de mesela Falkland Adaları'nı İngiltere'den istedi.
2: Evet.
1: Yani Kanada, Grönland açıklamaları o anlamda yani hem küresel yani mevcut statükoya, küresel statükoya karşı koyan zaten Amerika'nın kendisi.
0: Ama statükonun sahibi de kendisi değil mi?
1: Rusya ve Çin bana göre Amerika'nın peşinden gitmeye çalışıyorlar. Daha önce Amerika'nın mesela küresel sistemine dönüşünü temin etmeye çalışıyorlardı. Amerika'nın bunu yapmayacağını görünce bir de Marco Rubio'nun açıklaması vardı Amerikan Dışişleri Başkanı ilk göreve geldiğinde. Evet, dünya tek kutuplu düzeni sona ermişti. Artık çok kutuplu bir dünya sistemine doğru ilerliyoruz. Biz de buna göre strateji geliştireceğiz. Bizim önceliğimiz artık Batı yarım küresi olacak.
0: İşte o
1: diyor.
0: Tek kutup Amerika Birleşik Devletleri değil miydi zaten?
1: Öncekinde Amerika şöyle diyordu. Ben tek kutubum, herkes benim politikalarıma uyacak. Şimdi Amerika bundan vazgeçti. Benim önceliğim diyor artık benim kutbum. Benim kutbum Batı yarım küresi. Yani işte Latin Amerika, işte dünyanın kuzey bölgeleri. Buralar benden sorulur diyor. Çin'e de bazı bölgeler veriyor mesela Asya Pasifik'te biraz etkisini artıracaktır. Rusya'nın mesela kendi bölgesinde ve hinterlandında bölgesinin etkisini artmasına izin verecektir. Türkiye'nin de mesela kendi hinterlandında ve bölgesinde yükselişini kabul eden bir Amerika var. Yani bu anlamda mesela bir güçler dağılımına bir kutup dediğimiz şey aslında bunun reale geçtiği yani pratiğe dönüştüğü dönemden geçiyoruz. Rusya kendi bölgesinde, Çin kendi bölgesinde. Türkiye kendi bölgesinde yükselişte, Amerika'da kendi bölgesinde biraz daha böyle bir yani eşitler arasında birinci statüsüyle hareket ediyor.
0: Ama
1: Amerika.
0: En azından diyorsunuz ki şu üçlü arasında yani Putin, evet. Trump, Xi arasında en azından açıklamaları en samimi gelen Trump.
1: Trump ve Trump'tan daha fazla ilk ama en böyle radikal gerçek anlamda devrimci konuşan Türkiye. Türkiye'nin dile getirdiği mesela tezler. Yani hem küresel sisteme hem küresel statükoya hem BM'ye. Yani sadece Türkiye ve Müslüman dünyası için değil. Yani Afrika halkları için de, Latin Amerika, bütün insanlık için de mesela daha adil, daha yaşanılabilir bir düzen ve sistemi getirebilecek tek aktörün de Türkiye olduğunu da biliyor. O yüzden Furkan Hocam'ın dediği çok doğru. Yani bir yeri geldiğinde kritik noktada mesela Rusya, Amerika, Türkiye karşı bir işbirliğine gidebilirler. Yani ortak hareket edebilirler.
0: Kim?
1: Rusya, Amerika ve Çin.
0: Yani Türkiye karşı.
1: Tabii. Yani Türkiye'nin o yükselişini eğer dengeleyemezlerse, kontrol edemezlerse ve Türkiye'nin o yükselişini kendi zararlarına olacağını görürlerse ki Türkiye onu da çok iyi bildiği için mesela yani Türkiye hep muhtaç konumda oldukları için yani Rusya mesela dünya
0: hep
1: ticaretine.
0: Evet bir yanda doğudan bahsediyoruz, bir yanda batıdan bahsediyoruz. Ne doğudan ne batıdan deyip merkez benim diyen, ben başlı başına bir merkezim diyen ve bu merkezi gerek işte İslam dinini yani Müslümanlar olarak baktığımızda, Müslüman devletler olarak baktığımızda burada ön plana çıkan bir Türkiye görüyoruz. Türk dünyası diye baktığımızda burada ön plana çıkan bir Türkiye görüyoruz. Hani İngilizlerin deyimiyle Orta Doğu'da stratejik üstünlük elde eden, var olan ve artık bölgesel hatta küresel bir güç haline dönen Türkiye'den bahsediyoruz. NATO'da Türkiye var. Birleşmiş Milletler'de önemli bir noktası, etki alanı var. Afrika'da
1: Orta Asya'da var.
0: Orta Asya, Türk dünyası. Bu üçünün de aslında endişelendiği ortak nokta.
1: Tabii.
0: Böyle mi yorumlamalıyız? Furkan Hocam, sizin de görüşünüzü alayım. Tamam. Bu konuda yorumunuz olacaktır maalesef.

0: birleştiği nokta hep ben diyorum Türkiye menteşe ülke diyoruz ya. Yani menteşe ne demek? Tutan, ayakta tutan, birleştiren. Şimdi Asya, Afrika, Avrupa. Üç tane kıta. Zaten dünyanın en önemli üç tane kıtası. Ve işte Çin'in, Rusya'nın, Amerika Birleşik Devletleri'nin, bu hegemon güçlerin, işte bu emperyal güçlerin aslında büyük okyanuslarda hakimiyet kurabilmeleri için bu Türkiye dediğimiz menteşe ülkenin beş denizi etrafında kontrol sağlamaları gerekiyor. Bir nasıl diyelim, bir güvenlik mekanizması sağlamaları gerekiyor. Şimdi biraz onu söyleyecektim. Tom Barak da bunu söyledi. Biz daha önce hatırlarsınız hocam, beş deniz politikası. Yani Hazar, Akdeniz, Karadeniz, Kızıldeniz, Umman Denizi. Ve bu beş denizin ortasında Türkiye Cumhuriyeti. Yani bu doğanın getirmiş olduğu bir mecburiyet. Tabiatın getirmiş
1: olduğu bir mecburiyet. Hatta 1980'de CENTCOM kurulurken Carter doktrininde de bu yer alıyor. Yani evet, bravo, Hazar'dan aynen. Aden Körfezi'ne bravo, kadar aynen. olan bölgede egemen olmalıyız diyor.
0: Tabii Ruslar kuzey güney,
1: evet.
0: Amerikalılar doğu batı. Değişen bir şey yok. Ama kesişim noktasını şöyle doğu batı kuzey güney yaptığımız zaman Anadolu kıtası karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla Anadolu kıtasıyla beraber Kafkasya ve Türkistan. Anadolu zaten Türkistan'ın kapısı. Yani aslında altın kapı orası. Hı hı, bir taraftan Mezopotamya diyelim, o bölgenin siyaseti aynı şekilde. Kızıldeniz, yani Süveyş kanalı, Babil-Mendeb'e kadar giden hat. İşte niye çıldırıyorlar Somaliland diye, niye çıldırıyorlar Babil-Mendeb diye. Ve orada yine Türkiye'nin hakimiyette olması gene normal bir durum. Osmanlı döneminden gelen siyasetin bıraktığı bir bakiyedir bu. Selçuklu döneminden gelen bir bakiyedir bu. Anadolu'ya girdiğimiz işte 26 Ağustos'u kutladık. Anadolu'da daha önce de vardı gerçi de hani onu sembolle kullanıyoruz. O tarihten sonra başlayan 1092 Haçlı Seferlerinin savaşına saldırılarının diyelim temelinde olan bu. Hiçbir şey değişmedi. Yani Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, yani o anlamda İslam dünyasının vahdetinin oluşmaması için biliyorsunuz hep konuştuğumuz mezhebi, ırk, İşte efendim ideolojik hep araya bu şeyler sokuldu. Sokulmaya da devam ediliyor. Dolayısıyla yani Çin'de hocam aynı fikirdeyiz. Ya Türkiye çok yüksel, Çin, Amerika aynı safa girer.
2: O zaman şöyle diyebilir miyiz? Hani biraz önce Rusya'ya karşı işte Batı'nın Ukrayna'yı kullanması benzeri durum. Bugün de bu bahsetmiş olduğumuz denklemde baktığımızda şu ortaya çıkan tablonun altındaki ilki devlet diyelim hani onların da yapmış oldukları bunun bir parçası gibi sanki. Yani onlar da ya Türkiye'yi neyle oyalayabiliriz? Biz bugüne kadar Türkiye'yi kendi işlerinde işte sağ sol diyerek, Türk diyerek, işte Alevi Sunni diyerek, darbeler diyerek, irtica diyerek, laiklik diyerek oyaladık. Türkiye öyle bir ülke ki ya bunların da altından çıktı. Belki de dünyanın en büyük terör organizasyonunu 50 yılımızı harcadığımız terör organizasyonunu da bitirdi. Bu projemizi de bitirdi.
0: Ne kaldı?
2: Ne yapalım? Bari hani bunlarla bir yere varamadık. Bari devletleri sahaya sürelim. Kim var burada da? En kullanışlı iki aparat ülke var. Birisi Yunanistan, birisi de İsrail. Geldiler. İlginçtir. Yani Türkiye terörü bitirdi. Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge denildi. Ardından bir döndük baktık başladı. Ki Aşil Kalkanı diye bir anlaşma imzalandı. Evet. Yunanistan'da. Yunanistan hala soru işaretleri var. Hangi parayla bu projeyi ödeyecek diye. Ama 3 milyar euroluk bir savunma anlaşması imzaladı. Evet. Şöyle bir yorum okudum. Diyorlar ki ya Yunanistan Meis Adası'nı kaptırmaktan korkarken ülkeyi İsrail'e kaptırdı. Meis Adası'nı Türkiye'ye kaptırmaktan korkarken tüm ülke topraklarını
0: ama Yunan solu çok rahatsız. Yunan solu çok rahat, onu da söyleyelim. Yunan solu Amerika'nın
2: İşgal diyorlar açık açık.
0: Tabii. Hocam bilirsiniz.
1: Çok sert.
2: Tanıyoruz yani, diyorlar.
0: Akel bilhassa Yunan'ın tabii çok rahatsız.
1: Ama İsrail'de şey yapma yani çırpınıyor İsrail lobisi. Bu mesela Almanya'yla da mesela Almanya bugün Lora füzesini denedi, İsrail'in uzun menzilli füzesini. Rusya'ya karşı bile bir kas gösterisi diyelim mesela. Ama yani bu şey İsrail için, Yunan lobisi için, işte Yahudi lobisinin şey geçti artık, dönem geçti. Yani post-Siyonist bir döneme giriyoruz. Türkiye'nin bir de rakipleri tarihsel anlamda hep küresel güçler olmuştur. Yani Selçuklulardan bu yana işte Bizanslarla mesela mücadele etmiştir. Fransa ile, İngiltere ile veya işte yani büyük devletlerle,
2: Rusya'yla. Vekil örgütlerden, yani, vekil devletler yani, Türkiye, dönemine mi geçtik? Yani,

0: En zayıf halinde bile Türkiye mesela Batı'nın terör örgütleri üzerinden yürüttüğü savaşı gene kazandı. Daha da güçlendi mesela. Yani bizim şu anda mesela terörsüz Türkiye demek aslında batısız Türkiye demek. Yani Batı'ya karşı biz verdiğimiz savaşı kazandığımız için terör örgütlerini mesela geri çekmek zorunda kaldılar.
1: İşte yoksa bahsediyorum ya, vekil güçler,
0: vekil dedik, güçler evet.
1: Vekil örgütler dedik, vekil terör örgütleri. Şimdi
0: Türkiye
1: vekil devletler.
0: Türkiye o yüzden mesela tarihsel coğrafyasına dönüyor. Hocam mesela Furkan Hoca bahsetti, işte Sudan dedi, Somali dedi, işte o bölge Eritre, Etiyopya, hepsi eskiden neydi biliyor musun? Bilad-ı Habeş. Evet. Bir eyaletti. Osmanlı'ya bağlı 4-5 ülke bir eyalet. Şimdi Suriye diyoruz mesela, işte Bilad-ı Şam deniliyordu Osmanlı döneminde. Suriye'de 4-5 ülkeden 4-5 ülkeye parçaladılar mesela. Ürdün, Lübnan, işte Filistin. Üçü mesela Bilad-ı Şam'dı. Yani bu 4 ülke. Şimdi mesela İngiliz ve Fransa kendi aralarında paylaştılar. Şimdi bu ülkeler Türkiye'nin yükselişiyle beraber o Osmanlı coğrafyası da birleşiyor. Osmanlı coğrafyasındaki diyelim emperyal projelerle, stratejilerle temelleri atılan nifak tohumları veya işte o bitkileri, zehirli bitkiler, otlar falan artık hayat bulmamaya, kurumaya başlıyor. Yani o yükseliş var şimdi. Batı da bunu görüyor. Rusya bu yükselişin karşısında mesela duramayacağını görüyor. Çin Bence duramayacağını mi? Görüyor.
1: Onların anladığı türden Osmanlı eğer bir emperyal devlet olsaydı, bugün bir İsrail devletinden, bugün bir Yunan devletinden bahsedebilir miydik?
0: Hayır. Osmanlı bir fetih medeniyeti. Yani farkı şu, mesela bir Hindistan üzerinden örnek vereyim. Hindistan'a gidince mesela Türk İmparatorluğudur Hindistan aslında. Babur İmparatorluğu. Babur. Yani İngilizler, onun için mesela İran önemli. Hocam Furkan Hoca dedi ya, yani İran, Hazar eğer iki savaş, Güney ve işte İran ve Ukrayna savaşı birleşirse, yani Türkiye'nin İslam dünyasıyla, Orta Asya'yla bağını da koparacak bir şeydir bu, projedir bu yani. Tarihte mesela İngilizler bunu denemiş de, o koca Türk İmparatorluğu, Hindistan'daki Türk İmparatorluğu neye çevirdiler? Gandhi diye bir figürü çıkardılar ya. Hint milliyetçiliği üzerinden hem Türk İmparatorluğu'na son verdiler. Evet. Hem de en büyük Müslüman ülke konumundaki Hindistan'ı parçaladılar, Bangladeş, Pakistan diye, işte Keşmir diye ayırdılar mesela. Hindistan'a, Hindu milliyetçiliğine mal ettiler. Yani bunu da bir büyük bir başarı projesi diye dünyaya sattılar.
1: Osmanlı Devleti
0: İran üzerinden de mesela yani Şii Sünni ayrışması üzerinden bu sefer İslam dünyasını parçalama. Yani İran dediğimiz Türktür. Yani tarihsel olarak da mesela
1: Afganistan Türk devletleridir sadece tarihi.
2: 2500
0: Türk dünyası derken mesela, yani Türk dünyası mesela işte Doğu Türkistan'dan başlıyor. Türkiye Batı Türkistan. Yani Batı Türkistan. Çin'deki Doğu Türkistan. Afganistan kısmı ve üstü mesela işte Kuzey Güney Türkistan. Üst taraftaki Orta Asya,
2: Orasan'dan.
0: Kuzey Türkistan. Yani Türk dünyası çok büyük bir dünya. Yani o dünyayı mesela işte diyelim Şii Sünni ayrılığıyla veya İran rejimi gibi veya işte İran gibi diyelim aktörler üzerinden Türkiye'yi o dünyayla mesela ilişkisini koparma ve Hindistan'ı işte Hindulaştırma projesiyle ve Afrika'daki ülkeleri işte diktatörlükler üzerinden ve Orta Doğu'da mesela İsrail projesi, stratejisi üzerinden mesela Orta Doğu ülkelerini Türkiye'den uzaklaştırma projeleri vardı. Uygulandı da, ama şimdi geldiğimiz noktada neyi görüyor dünya veya Amerika diyelim mesela? Yani İslam dünyasının çelik çekirdeği Türkiye'yi geriletemeyeceklerini gördüler. Bu bir, ama bunu niye yapamıyorlar? Erdoğan gibi bir liderden dolayı yapamıyorlar. Bak, yani Erdoğan faktörü çok önemli. Çünkü Batı dünyasının şöyle bir özelliği vardır. Beğenmediği bir lideri hocam ötekileştirir, şeytanlaştırır, yapamazsa mesela suikastla ortadan kaldırır, yok eder. Şimdi Sayın Erdoğan'a karşı bence bütün bu projeleri denediler. Hiçbirinde de başarılı olamadılar. Yani ilk kez İslam tarihinde ve işte dünya tarihinde de diyebiliriz. Yani ötekileştiremeyecekleri, şeytanlaştıramayacakları bir liderle karşı karşıyalar. Erdoğan bütün projelerini bozuyor çünkü.
1: Ama şöyle de bir gerçek var. Emrah Bey, baktığımızda Yunanistan'ın biraz önce ifade ettik ya, Osmanlı Devleti onların anladığı, onların dile getirdiği ya da korkusunda olduğu gibi emperyal bir güç, emperyalist bir güç olsaydı, evet biz Osmanlı İmparatorluğu diyoruz ama bugün onların anladığı dilde bir emperyal güçten bahsetmiyoruz. Şimdi bugün Yunanlar kendi tarihlerinden bahsediyorlar, kendi topraklarından bahsediyorlar. Osmanlı Devleti içerisinde yüzyıllarca yaşadılar ve bugünlere ulaşabildiler bu insanlar. Kendi dillerini, kendi inançlarını da koruyarak.
2: Asimile edilmediler.
1: Asimile edilmediler. Soykırıma, katliama uğratılmadılar. Yahudiler, hakeza.
0: Ermeniler.
1: Onlar da Ermeniler. Bakın Ermeniler 100 yıl süren o düşmanlıktan yeni yeni ellerine bir şey geçmeyeceğini anladılar, uyanıp dönüyorlar. Ama mesela bugün Yunanistan ülkesinde yaşayan Türklere, ülkesinde yaşayan Müslümanlara İsrail benzeri bir sistematik asimilasyon uyguluyor.
2: Batı Trakya.
1: Batı Trakya Türkleri üzerinde. Şimdi bakıyoruz, işte dedik ya, bu parayı nereden bulacak? Hangi adaları silahlandırıyor? Bugün bizim turist olarak rekor kıran
2: bizim
1: o adalar var ya, hani bizim paralarımız, bizim Türk turistlerin gidip zengin ettiği o adalardan elde edilen gelirle Türkiye'ye karşı Aşil kalkanı diye bir şey kuruyorlar. Şimdi burada da bir paradoks var.
2: Tabii tabii. Şimdi diyoruz ya, Osmanlı döneminde hani eğer biz onların anladığı şekilde işte bir asimilasyon politikası izlemiş olsaydık.
1: Bu arada kimse veya, gidip de tatil yapmasın, Yunanistan'da tatil yapmasın demiyoruz, yanlış anlayın. Yok,
3: hayır, burada aslında bir şey var, Türk teveccühü var yani.
2: Yani mesela Arap coğrafyası için de işte Türkler geldiler, işte Osmanlı geldiler, sizi asimile ettiler, sizi sömürdüler vesaire falan diyorlar. Oradaki bir geçen bir diyalogda sonra Şahıs şunu soruyor, diyor ki sen şu an bu soruyu bana nasıl, hangi dilde soruyorsun? Kendi dilinde soruyorsun. Eğer biz seni asimile etseydik ne, hangi dilde söyleyecektin? Türkçe olarak bana bu soruyu soracaktın. Evet. Bunu nerede görüyoruz? Kuzey Afrika'ya gidiyoruz. Bakıyorsunuz ana dilleri, herkes ana dilince Fransızca biliyor, İngilizce biliyor. Aşağı gidiyoruz, İtalyanca biliyor. O sömürü olsaydı, yani onların anladığı şekilde bugün çoğu coğrafya Türkçe konuşuyor olurdu. Çoğu yere gittiğimizde ana dillerinin yanında eğitim dili olarak biz Türkçe'yi görürdük. Ama Osmanlı döneminde hiçbir zaman böyle bir şey olmadı. Hatta az önce konuştuk ya, işte Şii'nin, Putin'in açıklamaları var. İşte dünya tek merkezli olmaması lazım, diğer ülkelerin de söz hakkı olması lazım vesaire gibi. Şimdi bu söz niye Cumhurbaşkanımızın dünya beşten büyüktür söyleminden daha fazla bir karşılık bulmuyor? Çünkü insanlar biliyor ki bu samimi bir şey değil. O açıklama onlara dokunduğu için, onların çıkarlarına dokunduğu için öyle söylüyor. Ama Türkiye'den niye rahatsızlar? Dedik ya, bölgede yayılmasına, yayılmadan kastım şu, hani kültürel olarak, yani söylem olarak. Çünkü şunu biliyor.
1: Evet,
2: çünkü biliyorlar ki yani Türkiye kimsenin toprağında gözü yok. Yani bugün yanı başımızda Suriye'de bir devrim oldu ama Türkiye şunu demedi ya. Bir saniye dur ya, ben şurada şu toprak parçasını alayım demedi. Hep yani kazan kazan, yani o ülkede refah seviyesi artsın, o insanların işte en temel barınma, beslenme,
1: toprak
2: eğitim haklarına savunsun diye, kavuşsun diye bunu şey yapıyor. Bu diğer ülkeleri niye rahatsız ediyor? Çünkü onlar bağımlı ülkeler istiyorlar. Yani İsrail yanı başına Ürdün'ün, işte Mısır'ın, Irak'ın, İran'ın, diğer Körfez ülkelerinin, Türkiye Cumhuriyetleri'nin, bunların bağımlı ülkeler olmasını istiyorlar. Ama Türkiye'nin bu söylemleri, bu diplomasi arttığı zaman o ülkeler bundan, hani bunu aşacaklar. Onlar da bir birey olarak, yani bir ülke olarak, bir yapı olarak kendi kazanımlarını isteyecek. Ama onlar bundan rahatsız olduğu için Türkiye'nin de, yani Türkiye şunu yapıyor, yeri geliyor çıkarına ters düşse bile ahde vefası gereği onu yalnız bırakmıyor. Yani bu bazı ülkeler için oldu. Evet, Türkiye'nin çıkarı zedelendi. Yani onlara göre ekonomi çıkarı. Ama Türkiye ahde vefası gereği o çıkarı da göz ardı ederek o görüşün arkasında, kendi tezinin arkasında durdu yani. Bunu bir başka ülke yapar mı? Yapmaz.
1: Yapmaz.
2: Yani bunu Rusya yapar mı? Yapmaz. Çin yapar mı? Yapmaz. Niye? Az önce dedik ya, işte Çin, İran arasında hani o kadar diyalog var, ilişki var, ticari hacim var. Ama yeri geliyor ne? Oradan bir İsrail lobisi bastırdığında, Amerika bir şeyle tehdit ettiğinde İran'a bile, yani bir baş başa görüşmeyi bile çok görebilecek seviyeye geliyorlar. Niye? Çünkü tek odak noktalı, pergelin tek ayağında ne var? Maddi çıkarları var.
1: Şimdi biraz önce Furkan Hocam dedik ya, bugün Yunanistan'ı bu adalar korkusu mu aldı artık, ne aldıysa? Ya bir Türkiye korkusu var. Şimdi hatta burada Türkiye korkusu olan iki ülkeyi görüyoruz. Bugün İsrail var. Ya şundan birkaç yıl öncesinde Amerika da gelmişti, şu Dede Ağaç'a kadar gelmişlerdi. Yani bugün Başkan Erdoğan'ın bir açıklaması vardı. Ya biz şuradan kaştan seslensek, yani kara toprağımızdan seslensek Yunanistan'dan öyle duyulur mu? Bakarız. Çok önemli, altı öyle çizilmesi gereken, ki Yunan medyasında ya da akademisinde bazı kişiler bunu şimdiden yorumlamaya başlamışlar.
3: Tarihi unutmasınlardı.
1: Ama vaktiyle bugün bu noktaya nasıl gelindi? Evet. Başkan Erdoğan yine bir açıklaması vardı. Onu bir dinle.

0: diyerek hatırlatalım.
1: İşte şu anda 5 artı 4 9 tane Amerikan üssü nerede? Yunanistan'da kuruldu. Peki bu üsler kime karşı kuruluyor? Verdikleri cevap şu: Rusya'ya karşı. Bunu yemezler, kusura bakmasınlar. Ve şu anda elimizdeki rakamlar 400 milyar avro Yunanistan'ın Avrupa'ya borcu var. Buna rağmen Avrupa ülkeleri, isimlerini vermeyeceğim, ciddi manada Yunanistan'a silah desteği veriyorlar. Uçaklar veriyorlar, helikopterler veriyorlar. Aynı şekilde Amerika'nın bu noktada desteği var, bunları veriyor.
0: Şimdi o gün aslında ne olduğunu söylemişti Başkan Erdoğan. Bugün geldiğimiz noktadaysa, bugün Türkiye'de NATO üyesi bir ülkenin işte S-400'ü var diye kıyameti koparanlar, Avrupa'nın güvenliğinin muhtaç olduğu ülke Türkiye olarak konuşulan bir dönemde, İsrail'in gelip de Avrupa'nın hemen yanı başına bu denli bir yığınak yapmasını ses çıkarmıyorlar. Oldukça ilginç bir durum bu. Evet. Ama dedik ya, ya sınırımızın hemen yanı başında. Uluslararası hukuk diyor ki buralar, ya anlaşmalar diyor ki burayı silahlandıramazsın. Yok. Ve İsrail geliyor.
2: Lozan'a aykırı.
0: 3 milyar euroluk bu anlaşmayı bir şekilde Yunanistan'ı ikna ediyor. Yunanistan'ı korkutan da İsrail mi? Şöyle mi diyor, bak hani bugün kendileri de söylüyor. Gelecek, seni de işgal edecek Türkiye. Adaları alacak, Atina'ya kadar gelecek. Böyle bir korku mu veriyor?
2: Şimdi bu korku zaten klasik, yani uzun zamandan beri Türk-Yunan ilişkilerini belirleyen hadise, işte efendim işte bu milli mücadele dönemine dayanan, 9 Eylül'e dayanan, işte efendim o Mora isyanıyla başlayan bağımsızlık süreci ve tabii ki Kıbrıs meselesi. Yani Kıbrıs meselesi çözülmeden Türk-Yunan ilişkileri normalleşmez. Bunu kesin olarak bence kabul etmemiz gerekiyor. Çünkü bizim kırmızı çizgimiz de orası. Hı hı. Ve Türkiye korkusu ve Türk korkusu bir şekilde ve son dönemde tabii Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ismi daha çok ön plana çıkarılıyor. İç siyasette bir karşılığı var. Yani bu Dendias gibi aşırı sağ siyasetçiler şimdi Sayın Cumhurbaşkanı daha fazla ön plana çıkar, ki bu Netanyahu da yaptı biliyorsun.
0: Ama en azından bunu, İsrail'de biliyoruz ki toplumun büyük bir kısmı da Netanyahu ile aynı fikirde.
2: Evet evet.
0: Yani soykırım ve işgal yalnız, ama Yunanistan'da öyle olmadığını görüyoruz bir
2: tabii
0: yandan.
2: Ki, bakın Yunan solu, işte PASOK mesela, Yunanistan PASOK partisi son derece rahatsız. Yani hem sağ şuna suçlu, siz Türk düşmanı üzerinden oy devşiriyorsunuz, hani bize karşı bunu kullanıyorsunuz. Bir taraftan da ülkemizi Amerika'ya peşkeş çekiyorsunuz.
0: İsrail'e peşkeş çektiniz topraklarımızı, evet, diyenler, utanıyoruz diyenler var, siyasetçiler var.
2: Videolarını gördüm. Yani İsrailli şirketler şu anda Yunanistan'ın savunma sanayini çökmüş vaziyette. Çünkü İsrail'de para yok, Yunanistan'da para yok. İsrail'de diyor ki sen merak etme, ben sana para da veririm. Sana silah geliştirecek teknoloji de veririm, çünkü bende harp teknolojisi var diyor. Sen ne yapıyorsun? Seni Türkiye'ye karşı kudretli hale getireceğim. Palazlandıracağım.
0: Yunan Bakanı'nın açıklamasını verebilirseniz.
2: Ve NATO zirvesinde Tahir Bey, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Trump arasındaki ikili görüşmelerden sonra oluşan o sinerji, o güzel ortam, nasıl ki İsrail'i çok rahatsız etti, Yunanistan da çok rahatsız etti. Çünkü ne dedi Sayın Cumhurbaşkanı'yla toplantısında? Biz katsayı kaldıracağız. Biz F-35 programında muhakkak bir şeyler yapacağız ve F-16'lar. Yani biz Türkiye gibi bir ülkeyle ben müttefik olmaya devam edeceğim dedi. Şimdi Varoufakis çok önemli bir isim. Ve Varoufakis kendisi çok önemli bir iktisatçı, yazmış olduğu Kapital isimli bir kitap var hocam, bilirsiniz. Karl Marx gibi yazdığı bir kitap var ve Yunan solu çok önemli bir ismi. Ve Varoufakis istifa etti biliyorsunuz hükümetten. Ve bu sözü çok çok kıymetli. Çünkü bu bizi aslında peşkeş çekiyorsunuzun bir meali, bir açıklaması Yunanistan'ın. Ve dediğim üzere adaların silahlandırılması, efendim işte Kıbrıs üzerinden Güney Kıbrıs Rum yönetiminin bir mühimmat deposu haline getirilmesi, Yeşil Hat'ta İsrail askerlerinin konuşlandırılması gibi projeleri varmış hocam. Böyle bir şey olamaz. Yani Türk, şimdi bu zaten bizim için kasus bellidir Tahir Bey. Bunu hayal bile etmesinler.
3: Hani İsrail'le 40 kilometre sınırımıza yakın bir yerde hiçbir konuşlandırma yapamazlar.
2: Yapamazlar yani. Bir kere hukuka aykırı. Zaten biz garantör devletiz. Bizim rızamızı almadan oraya, bırakın şey, bir ayakkabı koyamazlar. İmkansız. Ama şimdi İsrail nerede Türkiye ile karşı karşıya gelebilir?

0: Suriye'de gelemez. Suriye onlar için bir kara delik. Böyle bir kara birliği yok zaten. Piyade gücü yok. Ama ne diyor? Hemen karşı kıyım benim Limassol. Limassol'a ben bir çıkarma yaparım. Oradan da kırmızı hatta yeşil hatta giderim. E zaten Türk askeri orada bekliyor. Orada ben onlarla karşı karşıya gelirim. Yani öyle bir sinsi planlar içerisindeler ki. O zaman
1: orada ne yapacaklar? Ama şey yani Avrupa arkamda durur. Aha, onlara güvenerek.
0: Tabii tabii
1: yani
0: Avrupa bir ülkesi değil. Çünkü tırnak içerisinde.
1: Yine bugün Sayın Erdoğan onlara gereken dersi verdi. Yani hakkımızı yedirtmeyiz.
0: Tabii tabii.
1: Bir de tarihten ders almaları tavsiyesinde bulundu.
0: Orada zaten yani, 9 Eylül'ü hatırlattı. Yani Kıbrıs'ta karşımıza çıkarsanız yine bir 9 Eylül, yine bir efendim 74 Barış Harekatı gibi bir durumla karşı karşıya kalırsınız. Onun için arkanıza Fransızlar, İngilizler, İsrailleri alarak bize yeni bir senaryo uygulamaya kalkmayın dedi ki bu çok...
2: Şöyle bir akademisyen yorumu var.
1: Yapamadılar da o Miss Est projesi vardı ya.
2: Evet, evet.
1: Yani herkes vardı yani yine yapamadılar.
2: Şöyle bir yorum gördüm. Diyor ki Pavios isimli bir akademisyen. Diyor ki Yunanların bunu fark edip etmediklerini bilmiyorum. Ama az önce bu imzalar atıldıktan sonra Yunanistan'ın ulusal egemenliğinin korunmasını İsrail'e devrettik.
0: Evet.
2: Yunanlığın 3000'den fazla yıllık tarihinde buna benzer bir şey ne zaman tekrar yaşandığını, Yahudilerin egemenliği altında olduğumuzu hatırlamaya çalışıyorum ama bulamıyorum diye ilginç bir yorum yapmıştı o paylaşımını gördüğümde. Ki bunun gibi benzer çok fazla eleştiri var.
0: Yani
2: ve Yunan halkını da biliyoruz biz. Yani İsrail'e yönelik o Gazze soykırımı nedeniyle nasıl bir araya geldiklerini, sokakları doldurduklarını da hatırlıyoruz.
1: Yani bunlar mesela şimdi Furkan hocam da işte değindi, Emrah hocam da değindi. Yani genel şeyimizden çıkan tablo işte jeopolitik bir dönemden geçiyoruz. Yani jeopolitik mücadele dönemindeyiz.
0: Kırılmalar.
1: Ama bu iki mesela İsrail ve Yunanistan ideolojik argümanlarla hareket ediyor. Onun için arkayık kalıyorlar. Yani ne Batı tarafından bir destek bulabilirler bana göre ne halklarından bir destek bulabilirler. Çünkü ideolojik ve çok fanatik, militan bir mantıkla zihniyet hareket ediyorlar. O yönden de kaybetmeye mahkum görünüyorlar.
0: Fanatizm
1: evet.
0: Hocam. Fanatizm ve
2: peki,
0: zaten,
2: evet. Bunu daha çok konuşacağız gibi. Tabii bunların hepsi Türkiye'yi oyalamaya yönelik hareketler gibi. Yani vekil güçlerden şimdi vekil zaman devletlere kazanmak dönmüş gibi süreç ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin büyüklüğü tarihinde ve bugününde tüm dünya tarafından biliniyor. Konuşmaya devam edeceğiz. Emrah Bey çok teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ederiz.
2: Ercan Bey çok teşekkür ediyorum. Furkan Hocam çok teşekkür ediyorum. Evet bu cephede Türkiye'yi oyalamaya çalışıyorlar ama Orta Doğu içinden çıkılacak gibi bir durumda değil ki hemen her seferinde devamlı bir savaşsa eğer Orta Doğu bunun adresi olarak seçiliyordu. İşte bugün de yeni dünya düzeninin şekillenmesine yönelik açıklamalar yaşanırken ateşin bulunduğu coğrafya yine bu bölge. Buna dair bir analiz haberimiz var. Onu da ekranlarınıza getirerek bir gece veda edelim.

0: Takvimler 28 Şubat 2026'yı gösterdiğinde Orta Doğu sadece bölgesel bir krizin değil, küresel güç dengelerini sarsan devasa bir hesaplaşmanın merkez üssü haline geliyordu. Savaş ilerledikçe müttefikler arasında gözle görülür çatlaklar belirecekti. Müttefiklerini her operasyonda arkasına almaya alışkın olan Washington yönetimi bu kez NATO'daki ortaklarından bile aradığı desteği bulamadı. ABD ve İsrail askeri kışkırtmalarla savaşı uzatma yolunu seçse de masadaki nihai hedef belirsizliğini koruyordu. İsrail, İran rejiminin tamamen çökertilmesini hedeflerken Washington kanadı nükleer ve balistik kapasitenin yok edilmesine odaklanıyordu. Hedeflerdeki bu kafa karışıklığı operasyonel sahada beklenen sonuçları üretmekten çok uzaktı.
1: Pope that's going to say that it's okay to have a nuclear weapon. We don't want a Pope that says crime is okay in our cities. I don't like it. I'm not a big fan of Pope Leo. He's a very liberal person. And he's a man that doesn't believe in stopping crime.
2: Trump yönetiminden korkmuyorum. Ben siyasetçi değilim. Ben İncil'den bahsediyorum. Bu nedenle savaşa karşı yüksek sesle konuşmaya, sorunlara adil çözümler aramaya devam edeceğim. Bugün dünyada çok fazla insan acı çekiyor. Çok fazla masum insan öldürülüyor.
0: Savaşın başında yapılan evdeki hesaplar çarşıya uymamıştı. ABD'nin planı İran liderliğini, hava savunmasını ve nükleer tesislerini felç ederek bir halk ayaklanmasıyla rejim değişikliği sağlamaktı. Ancak Tahran kendisiyle birlikte tüm bölgeye bedel ödetmeyi göze alan asimetrik bir stratejiyi devreye soktu. Körfez'deki ABD üsleri, kritik altyapı tesisleri ve enerji nakil hatları yüzlerce füze ve İHA'nın hedefi oldu.
3: Bizden korkuyorlar ve biliyorsunuz bazen korkutmak zorundasınız. Çünkü durumun gerçekten çözülmesini sağlayacak tek şey bu.
0: Hürmüz Boğazı'nın ulaşıma kapatılması uluslararası ticarete ve küresel ekonomiye adeta darbe vuruyordu. Sigorta maliyetlerinden gıdaya, ulaşımdan giyime kadar tüm sektörler bu devasa krizin dalgalarıyla sarsıldı.
4: Hatalara karşı tamamen güvenli, kusursuz işleyen bir ablukamız var. Çelikten bir duvar gibi. İzin vermek istediğimiz gemilerin girişine izin veriyoruz. Ve o gemiler geçiyor. Geliyorlar ve çıkıyorlar. Yani aslında şu an açık.
0: Trump yönetiminin diplomasi yürütülürken anlık saldırılar düzenleme tarzı, uluslararası çatışma hukukunu adeta kağıt üzerinde bıraktı. Meşru müdafaa, orantısallık ve mütekabiliyet ilkeleri hiçe sayıldı. Tarafların siyasi egosu ve askeri kibri, diplomasi masasını bir pazarlık alanından ziyade karşılıklı inkar ve suçlama mekanizmasına dönüştürdü.
5: Onlara çok sert bir darbe indireceğiz. Çünkü sıra bizde. Bunun olacağını biliyorlar. Bize bunu yapmamamızı rica ediyorlar. Dün gece bize 5 roketle ateş etmeye çalıştılar. Hepsini önledik. İran'ı çok sert vuracağız. Bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Çünkü buna karşı yapabilecekleri çok az şey var.
0: Son 2 haftada üst üste düzenlenen ağır bombardımanlar bu çatışmanın bitiş tarihi belirsiz açık uçlu bir aşınma savaşına dönüştüğünü kanıtlıyordu. Peki bundan sonra ne olacaktı? Savaşın diplomasisiz çözülemeyeceği aşikardı. Ancak İran'a Hürmüz'de verilecek olası bir kontrol yetkisi Washington'ın küresel karizmasına zarar verirken Kızıldeniz'deki Husilere de emsal teşkil edebilirdi. Bölgede tansiyonun daha da yükselmesini istemeyen Körfez devletleri diplomasi için bastırmaya devam ediyordu. Ancak kesin olan bir şey var ki gri alanda yürütülen bu savaş küresel dengeleri ve askeri doktrinleri sil baştan yazıyordu.

0: A Haber Gece'den merhaba, ben Hasan Zahit Ezim. Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmelerle bültenimiz başlıyor ki günün en önemli gelişmesiyle haberimize başlayacağız. İstanbul Silivri açıklarında batan Tuğberk isimli gemi için arama çalışmaları hava ve deniz unsurlarıyla devam ediyor. Gemideki 10 Türk denizciden bir haber var mı? Konuyla ilgili son durumu almak için sözü A Haber muhabiri Erşan Karaca'ya bırakacağız.
1: İyi geceler ve iyi yayınlar diliyorum. Geride bıraktığımız gün içerisindeki şüphesiz ki en önemli gelişmelerden bir tanesiydi. Bir Marmara açıklarında bir kaza meydana gelmişti. Şu anda bizim bulunduğumuz Silivri açıklarında, yani Silivri'de karadan şu anda 18 mil uzaklıkta, yani 30 kilometre uzaklıkta bir kaza meydana geldi. Geride bıraktığımız gece içerisinde. Olay 03.15 sıralarında meydana gelmişti. Marmara açıklarında seyir eden iki gemi vardı. Şimdi bir tanesi arkamda. Şu anda arkamda bulunan gemi kazaya karışan gemilerden bir tanesi. Diğeri ise şu anda denizin altında, yani arama çalışmaları da devam ediyor. Yaklaşık 1 kilometrelik mesafeden bahsediyoruz.

0: şimdi geride bıraktığımız dakikalarda önemli gelişmeler oldu. Onları size aktarmak üzere Silivri'deki haber nöbetimiz devam ediyor. Tuberk İmamoğlu adlı bir yük gemisiyle aynı zamanda Alsu adlı bir yük gemisi, kargo gemisi, ticari kargo gemisi, ikisi bir çarpışma sonucunda bir kaza meydana gelmişti ve gemiden Tuberk İmamoğlu isimli geminin içerisindeki 10 kişi mürettebattan halen haber alınamıyor ve AFAD'ın çalışması ve orada bulunan 18 kişilik 18 deniz aracı, hava aracının toplamlarını söylüyorum sizlere. Şu an oradaki çalışmalar aralıksız bir şekilde gece saat olmasına rağmen devam ediyor. Onu belirtmiş olalım. Geçtiğimiz dakikalarda önemli gelişmeler oldu tabii. Bizler buradayken bir yandan da Alsu içerisindeki gemi, bizim şu anda arkamda bulunan gemi, şu anda bulunduğumuz Silivri'ye yaklaşık 1,5 kilometre açıkta şu an buraya geldi ve demirlendi. İçerisinde ise bilirkişi heyeti şu anda içerisinde, gemi içerisinde bir arama operasyonu yapıyor. Şimdi oradaki mürettebat da aynı zamanda soruşturma kapsamında ifadelerine başvurulacak. İçerisindeki 10 kişinin de şu anda ifadelerine başvuruluyor. Aynı zamanda bu başvuru ise sabaha kadar sürecek. Aynı zamanda peki hangi detaylar çıkacak? Onlar geldikçe sizlere yeni bilgileri aktarmak üzere haber nöbetimiz devam edecek Silivri'den. Bir başka detaya bakacak olursak, bu gemi kazası nasıl gerçekleşti? Aslında önemli soru işaretlerinden bir tanesi ise bu. Arkamdaki Alsu gemisi, yani kazaya karışan geminin üzerinde kazaya dair herhangi kuvvetli bir emare yok. Şimdi kaza olması veya yaşanması veya bir çarpma sonucunda, yani bu geminin, karşıdaki geminin batması için arkamdaki gemiden de mutlaka bir hasar olması lazım. Şimdi biz onu bir yandan takip ediyoruz, bir yandan da drone görüntülerimizi size geçtiğimiz saatlerde yayınımızda sizlerle paylaşmıştık. Geminin sadece sağ bölümünde bir sürtünme izi görülüyor. Fakat bu kazadan dolayı mı yoksa kazadan önce mi oldu? Şu an için net bir bilgimiz yok. İlerleyen saatlerde, daha doğrusu sabaha karşı net bilgiler elimize ulaştıkça ifadelerde devam edeceğiz. Arama kurtarma çalışmaları şu anda bulunduğumuz yerden 30 kilometre uzaklıkta denizin ortasında aralıksız bir şekilde devam ediyor ve aynı zamanda bulunduğumuz yerde ise aileler ise oradan gelecek olan umutla haberi bekliyorlar. Bizler de haber nöbetimizle devam edeceğiz. 10 mürettebatı Marmara açıklarında arama çalışmaları devam ediyor diyelim ve sözü yeniden stüdyomuza bırakalım.
1: Evet, İstanbul Silivri açıklarındaki kazada Tuğberk İmamoğlu isimli gemi mürettebatıyla birlikte battı. 10 denizci Marmara'nın derin sularında kayboldu. Geminin armatörü Tahsin Doğruyol gözyaşları içinde yaşananları A Haber'e anlattı.
2: Bizim geminin şu tarafına çarptığını düşünüyoruz.
3: Tuğberk İmamoğlu Silivri açıklarında acil çağrısı verdi. Dakikalar içinde de battı. 10 denizci Marmara'nın derinliklerinde kayboldu.
2: Saat 5 civarı telefon geldi. Bir çarpışma oldu ama gemiye ulaşılamadı haberi geldi.
3: Gemi armatörlerinden Tahsin Doğruyol A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Kaza haberi sonrasındaki süreci anlattı.
2: Acentem karşı geminin acentesine ulaştığını, oradan da geminin kaptanına ulaştığını söyledi. İstersen abi dedi, arayayım dedi, geminin kaptanıyla konuşayım dedi. Ben de çekindim biraz, kaza oldu falan filan, yani böyle olayın üstünde böyle sanki ateşe yangın döküyormuş gibi olmasın diye, ama sonra da adamlara ulaşamadık, gemiye ulaşamadık. VTS'i aradık. VTS'e dedik ki gemiye ulaşamıyoruz. Sizde izi vardır, onların hepsini izliyorlar.
3: Tahsin Doğruyol gemi kazasının nasıl yaşanmış olabileceği yönündeki ihtimalleri de değerlendirdi.
2: Burayı deldi, su girdi diye. Benim tahminim, yani teknik departmanla beraber öngörümüz bu şekilde. Çünkü öteki gemide hiçbir hasar yok. Bu kadar hızlı batmaz gemi yani. Burası yani oradan su girişi oldu. Gemi yatırdı diye düşünüyoruz.
3: Doğruyol, Alsu isimli diğer geminin 30 dakika boyunca kaza bilgisini vermediğini ileri sürdü.
2: Sen kaptan olarak güvertedesin, bakıyorsun. Ondan sonra fenerlerim var ve radarım var. Hem benim radarım var hem onun radarı var. Kaldı ki benim kaptanım onu arıyor. Yani diyor ki üstüme geliyorsun. Ondan sonra o çeviremiyor, bir daha arıyor. İşin acı tarafı, yani kimseye haber verilmiyor 30 küsür dakika bak.
3: Mürettebatından hiçbir haber alamayan armatör gözyaşları içinde arama kurtarma çalışmalarını takip ediyor.
1: Şimdi bir yandan Girne açıklarında Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait gemilerin enkaz tespit çalışması da sürüyor. Kayıp yolcuların ailelerinin gözü kulağı o çalışmadan gelecek haberde. KKTC Başbakanı Ünal Üstel 550 metre derinlikteki enkazda bir cansız bedenin bulunduğunu açıkladı. Mersin'de ise gözyaşı vardı. Kızını kurtarmak için canını hiçe sayıp hayatını kaybeden Gülcan Gürel toprağa verildi. Yine ailesini kurtarırken can veren uzman.

0: Çavuş Fahri Ateş'in naaşı da gözyaşlarıyla defnedildi.
1: Girne'deki feribot faciasında 8 can yitti. Hayatını kaybeden Gülcan Gürel'in hikayesi ise milyonları gözyaşına boğdu.
2: Yıllık izne gitmişti. Kıbrıs'a gitti. Kardeşi askerdi. Hem tatil amaçlı hem kardeşini görme amaçlıydı.
3: Gezmeye gidip geleceğim abla. Gelince seni göreceğim dedi.
1: Ne dönebildi o seyahatten ne de arkadaşlarını söz verdiği gibi tekrar görebildi. Çünkü kızını kurtarmak için kendi hayatını hiçe saydı Gülcan Gürel. Elinde tek can yeleği vardı. Bir an bile düşünmeden üzerinden çıkarıp kızına giydirdi. Ardından da denizde gözden kayboldu. Kızı onun fedakarlığı sayesinde faciadan sağ çıktı ama kendisi çıkamadı. Mersin'deki cenazesinde gözyaşları sel oldu.
2: Çok iyi bir insandı. Kimseyle kötülük yapmazdı, kimseyle bir sorunu yoktu.
3: Hiç kalbimizi kırmadı. İyi olmamızı istedi.
4: Dur. Değil, bak.
1: Jandarma uzman çavuş Fahri Ateş ise aslında kazadan bir gün önce yola çıkmayı planlamış fakat bir aksaklık sebebiyle eşi ve 4 yaşındaki çocuğuyla o feribota binmişti. Feribot su almaya başlayınca Ateş önce çocuğunu ve eşini kurtardı. Ardından onlara can yeleği bulmak için geminin alt bölümüne gitti ama bir daha yukarı çıkamadı. Türk bayrağına sarılı naaşı Mersin'de Çerçil'in mezarlığına defnedildi. Evlerine ateş düşen 20 kayıp yolcunun aileleri Girne açıklarındaki arama çalışmalarından gelecek haberi bekliyor.
5: Eşim için yani dua ediyorum. İçimden bir his yaşadığına dair her yere ulaştık yani. Herkes de elimizden geleni yapıyoruz.
1: Akşam saatlerinde acı haber geldi.
6: Kayıp olan 20 insanımız vardı. Bir tanesinin naaşına ulaşıldı. Onu aldık. Buraya getirdik ve buradan Doktor Nalbantoğlu Hastanesi'ne kimlik tespiti için gitti. Bu naaşımızın yapılan tespitlerde erkek olduğu, takribi 50 yaşlar civarında olduğudur. Hepimizin bir kez daha başı sağ olsun.
1: Çok geçmeden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı da görevden alındı. 550 metre derine batan enkaza Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı ileri teknolojiye sahip iki gemiyle operasyon yapılıyor.
7: Girne'den hareket ettik. Suyun yüzeyinde Akdeniz'de görmüş olduğunuz gemiler Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait gemiler. Birisi Işın gemisi, diğeri ise Alemdar. Işın gemisi nokta atışını belirleyecek, batan geminin yerini tespit edecek. Alemdar ise işte o gemiyi oradan tutup dışarıya çıkartacak.
1: Gemiden kurtulanların akıllara durgunluk veren ihmallere dair anlattıkları arasında en dikkat çekeni personelin can sallarını devreye sokmamasıydı.
7: İşte hemen ileride can sallar bulunuyor. Arama kurtarma çalışmaları kapsamında bulundular ve şu anda denizden tahliye ediliyorlar, limana kaldırılıyorlar.
1: Göz göre göre gelen faciaya dair soruşturma sürüyor. Şikayetlerin yeni olmadığı ise şirketin gemilerine binen kişilerin yıllar içinde internete yazdığı yorumlarla ortaya çıktı. 7 yıl öncesine kadar uzanan yorumlarda yolcular uzak durun, pişmanlık, korkunç yolculuk gibi ifadeler kullanmış. Gemilerdeki hijyen eksikliği ve personelin tavrı ise en çok eleştirilen konular olmuş.
0: Kırgızistan'daki Şangay İşbirliği Teşkilatı'na katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan yurda dönüşte uçakta açıklamalarda bulundu. Atina'ya adaları silahlandırmaktan vazgeçmesi çağrısında bulundu ve sonrasında ise Yunanistan girdiği bu yanlış yoldan dönmelidir dedi. Başkan Erdoğan'ın F-35'ten Mekke Savunma İttifakı'na kadar birçok konu hakkında da değerlendirmesi oldu.
8: Yanlıştan dön dedi, adaları silahlandırmaktan vazgeç uyarısında bulundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan'a sert tepki gösterdi. Kırgızistan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı Erdoğan.
9: Ne yapalım? Bize düşen nedir? Gereğini yapmak. Yunanistan'la biz iyi komşuluk temelinde yürüyelim diyoruz. Kara parçamızdan şöyle kaştan Yunanistan'a bir ses versek duyarlar değil mi? Ama biz her konuda samimi olduk. Yunanistan girdiği bu yanlış yoldan dönmeli. Gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaktan

0: vazgeçmelidir. Tarih ibret alanlar için çok çok iyi bir yol göstericidir.
1: Erdoğan'a Bişkek'te gerçekleştirdiği Putin'le görüşmede soruldu. Rusya-Ukrayna savaşının bir an önce barışla neticelenmesinin Putin'in de beklentisi olduğunu söyledi Başkan Erdoğan.
0: Peki bundan Putin memnun mu? Memnun değil. Bir an önce bu işin hayırlısıyla sonuçlanmasını o da bekliyor. Biz barış için elimizden geleni yapmaya hazır olduğumuzu Sayın Putin'e ifade ettik. Savaşın değil, barışın kazanacağı bir gerçek. Bunun için de her türlü gayreti göstermeye hazırız.
1: Erdoğan-Putin görüşmesinde Karadeniz'de hedef olan Türk ticari gemileri de vardı. Erdoğan'dan güvenlik mekanizması çağrısı geldi.
0: Taraflar arasındaki mücadele, sivillerin ve ticari hayatın güvenliğini ortadan kaldıracak bir noktaya taşınmamalıdır. Bu nedenlerle çok daha geniş bir perspektifle hareket ediyoruz. Bu sorunu çözmemiz lazım. Çünkü artık verdiği zarar giderek katlanıyor. Karadeniz'de ticari deniz taşımacılığının güvenliğini kalıcı şekilde sağlayacak bir mekanizmaya ihtiyaç var.
1: Başkan Erdoğan'ın gündeminde F-35 programı da vardı. Programa geri dönüş için ABD ile görüşmelerin sürdüğünü söyledi Erdoğan.
0: Biliyorsunuz Türkiye F-35 programının ortaklarından biriydi. Bu program kapsamında ciddi katkılar sundu. Türkiye'nin programa tekrar dahil olması konusunda görüşmelerimiz sürüyor. Amerika'daki süreçlerin bir an önce tamamlanmasıyla bu meselenin geride bırakılacağını düşünüyoruz.
1: Erdoğan'a Mekke Savunma İttifakı da soruldu. Başkan Erdoğan ittifaka tepki gösteren ülkeler olduğunu söyledi.
0: Bu ittifaka açıktan tepki koyan çok az ülke var ama gizliden tepki koyan ülkeler de mevcut. Özellikle Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye dengesi birçok aktörün açıktan bu ittifaka eleştirmesini zorlaştırıyor. Bu ittifak bölgemizde istikrar ve güvenlik için kurulmuştur. Biz yolumuza kardeşlerimizle birlikte güçlenerek devam edeceğiz.
1: Ve Şangay İşbirliği Teşkilatı ile ilişkiler. Başkan Erdoğan ilişkilerin ileri seviyeye taşınabileceğini söyledi.
0: Şangay İşbirliği Teşkilatı ile önümüzdeki süreçte ilişkilerin daha ileri seviyelere taşınması da bizim açımızdan mümkün. Şunun da altını özellikle çizmek isterim. Türkiye'nin teşkilata üyelik perspektifi bir bloktan kopuş, batıya sırt çevirme anlamına asla gelmez. Hedefimiz 360 derecelik bir vizyonla kendi ağırlığımızı artırmaktır.

0: Şimdi Çin ve İran arasında soğuk rüzgarlar mı esiyor? Bu soruyu sormamızın nedeni Şangay İşbirliği Teşkilatı zirvesinde Çin lideri Xi Jinping'in İran'la ikili görüşmeyi reddetmiş olması. Peki zirvede neler yaşandı? Haberimizi izleyelim.
1: Çin'in İran'da ikili görüşmeyi reddettiği iddia edildi. Ayakta bir toplantı ile geçiştirildi. Kırgızistan'daki Şangay İşbirliği Örgütü zirvesine Çin ve İran gerilimi damga vurdu. Bişkek'te yapılan zirveye ilişkin dikkat çekici iddialar gelmeye devam ediyor. Onlardan biri Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'ın baş başa görüşme talebini kabul etmediğine dair. Bunun yerine iki lider ayaküstü görüştü. Çin'in İran'ı geçiştirdiğine ilişkin iddia en çok konuşulanlar arasında. Öte yandan Çin, İran arasındaki 25 yıllık yol haritası anlaşmasının yürütülmesine ilişkin Pekin'e bir ziyarette olacaktı. Ancak Çin yönetimi, anlaşmadan sorumlu İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın ziyareti için bazı şartlar sundu.
2: Sayın Cumhurbaşkanı benden, Sayın Kalibaf'ın İran-Çin 25 yıllık anlaşmasının sorumlusu olmasını istedi. Bize çok açık ve net bir şekilde şunları söylediler. Boğaz açacaksınız, para talep etmeyeceksiniz, Suudi Arabistan ve ABD ile sorununuzu çözeceksiniz. Ondan sonra Sayın Kalibaf Çin'e gelsin.
1: Çin tarafı ise iddialar karşısında sessiz.
0: Evet, bir yandan Yunanistan'ın Lübnan ordusuna askeri desteği sürüyor. Atina yönetimi Beyrut'a 13 zırhlı araç, personel taşıyıcı ve 10 askeri kamyon daha gönderdi. Lübnan Cumhurbaşkanı ise İsrail ile düşmanlık haline son vermeye kararlı olduklarını açıkladı.
1: Yunanistan'dan Lübnan ordusuna dikkat çeken askeri destek geldi. Atina yönetimi Beyrut'a 13 zırhlı personel taşıyıcı ve 10 askeri kamyon daha gönderdi. İkinci askeri yardım paketi 29 Ağustos'ta Beyrut limanında Lübnan ordusuna teslim edildi. Ocak ayındaki ilk sevkiyatla birlikte Yunanistan'ın bu yıl Lübnan ordusuna verdiği araç sayısı 46'ya ulaştı.

0: Zekatın zamanlaması ise dikkat çekici.
1: Peki bu şimdi tesadüf mü? Hayır, çünkü neden? Bugün Yunan basını sabahtan öğleden sonra, biz yayına hazırlanıncaya kadar hep şunu söylüyor. Diyor ki bizim İsrail'le giderek tehlikeli bir boyuta ulaşıyor ilişkilerimiz. İsrail'in Güney Lübnan'da yapmak istedikleri, orada yapmak istediklerine biz de müdahil oluyoruz. Bunun altından nasıl çıkarız? Bizim Lübnan'da, Güney Lübnan'da İsrail'le ne işimiz var? Biz bölgemizin çıkarlarına, ülkemizin çıkarlarına bakmak yönündeyiz. Bu da neyin nesi diye hesap sormaya başladılar.
0: Sadece Yunanistan değil, Avrupa ülkeleri de Lübnan ordusunun güçlendirilmesi için devrildi. Avrupa Birliği Dış Politika Şefi Kaya Kallas, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Avrupa'nın Lübnan'ı destekleyeceğini ve Lübnan ordusuna 100 milyon euro ek yardım sağlamayı kabul ettiğini açıkladı. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'dan ise ülkesini defalarca bombalayan İsrail'e yönelik ılımlı bir açıklama geldi.
2: İsrail'le aramızdaki düşmanlık haline son vermeye kararlıyız. Sorunu askeri güçle çözmek başarıya ulaşmayacaktır ve işe yaramaz.
3: Evet, soykırımcı Netanyahu yönetiminin işgal altında tuttuğu Batı Şeria'yı terörize etmesi İsrailli yetkilileri bile çıldırttı. İsrail polis komiseri Daniel Levy, Tel Aviv'in Batı Şeria politikasına isyan etti. İktidarın tek amacının Filistinlilere saldırmak olduğunu ve Amerikalıların bile bu durumdan bezdiğini açıkladı. Fanatik Yahudilerin de bölgedeki baskıları halen daha devam ediyor.
4: Bir yanda Netanyahu yönetiminin yasa dışı işgali, diğer yanda fanatik Yahudilerin artan ihlalleri. Batı Şeria'da işgal ve baskınlar derinleşirken Netanyahu yönetiminin politikası İsrail polisini bile çileden çıkardı. Soykırımcı zihniyetin bölgeyi terörize etmesine İsrail polis komiseri Daniel Levy tepki gösterdi. İsrail basınından Yediot Ahronot gazetesine demeç veren Levy, Tel Aviv'in Batı Şeria'da uyguladığı şiddet sebebiyle tüm dünyanın İsrail'e haydut ve cani devlet olarak baktığını açıkladı. Yönetimin tek hedefinin Filistinlilere saldırmak olduğunu da sözlerine ekleyen Levy, ABD'lilerin bile bu durumdan bıktığını dile getirdi. İsrail ordusuyla işgalcilerin Batı Şeria'daki ihlal ve baskıları da hız kazandı. İsrail güçleri bölgede kaçak yerleşim yerleri kurmak için Cenin'in güneyinde Filistinlilere ait zeytin ağaçlarını buldozerlerle söktü. Kudüs'ün güneyinde ise fanatik Yahudi terörü vardı. Beytüllahim'de bulunan Kisan köyünde havanın kararmasını fırsat bilen işgalciler Filistinlilere ait koyunları çaldı. Öte yandan Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı derinleşen krize rağmen fon yetersizliği nedeniyle Batı Şeria'daki gıda yardımını yarı yarıya düşürme kararı aldı.
5: Dünya Gıda Programı bugün Batı Şeria'da tahmini 900 bin kişinin gıda güvensizliği yaşadığını belirtiyor. En savunmasız 400 bin kişiye yardım sağlanıyor. Bu sayı Eylül ayından itibaren 200 bine düşürülecek.
3: Evet, Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde düzenlenen adli yıl açılış programında önemli mesajlar verdi. Her yolsuzluk iddiasının ele alınması gerektiğini belirten Bakan Gürlek, hiçbir dini yapılanmaya ya da sosyal projeye karşı değiliz. Milletimizin güvenini zedeleyenlere karşı mücadele ediyoruz dedi.
6: Biz hiçbir dini yapılanmayla milli oluşuma veya toplumsal fayda amacı taşıyan insani ve sosyal projeye karşı değiliz. Her türlü yolsuzluk iddiasının hukuk içerisinde titizlikle somut deliller kapsamında ele alınması gerektiğine inanıyoruz.
0: Yolsuzlukla mücadelede kararlılık mesajı verdi. Terörsüz Türkiye konusunda provokasyonlara karşı uyardı.
6: Toplumsal huzuru bozmaya veya provokasyonlarla milletimizin birlik ve beraberliğini zedelemeye yönelik girişimlere karşı sizlerin de dikkatli ve duyarlı olmasını arzuluyorum.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, adli yıl açılış programında önemli açıklamalarda bulundu. 135 Alo Adalet Hattı uygulaması ve yeni dönemin hedeflerini anlattı.
6: Vatandaşlarımızın sesini daha doğrudan doğruya duyan, gecikmelerin sebeplerini tespit eden ve çözüm üretme kapasitesini artıran bir adalet sistemi kurmayı hedefliyoruz. İnşallah Alo Adalet 135 hizmeti Ekim ayında tüm Türkiye'deki adliyelerde faaliyete geçecek.
0: Bakan Gürlek, yargı hizmetlerinin daha etkin işleyeceğini belirterek aydınlatılmayan dosyaların da değerlendirildiğini ifade etti.
6: Aradan geçen zaman maddi gerçeğin değerini azaltmaz. Kamu vicdanında kapanmamış her dosyanın hukukun imkanları ve somut deliller çerçevesinde titizlikle ele alınması

0: Ve somut delillerin gösterdiği istikamette maddi gerçeğin ortaya çıkarılacağına inanıyoruz.
1: Bakan Gürlek, terörsüz Türkiye hedefini yalnızca bir güvenlik politikası değil, Türkiye'nin geleceğine ilişkin stratejik bir hedef olduğunu belirtti.
0: Terörün artık ülkemizin gündeminden tamamen çıktığı bir Türkiye hepimizin ortak temennisidir. Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda ilerlerken bu hassas süreci istismar etmeye, toplumsal huzuru bozmaya veya provokasyonlarla milletimizin birlik ve beraberliğini zedelemeye yönelik girişimlere karşı sizlerin de dikkatli ve duyarlı olmasını arzuluyorum.
2: Üsküdar Belediyesi Başkan Vekilliği seçimiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi kararını verdi. Meclis üyeleri 5 Eylül'de yeni başkan vekilini seçecek.
3: Üsküdar'da seçim yenilenecek. Meclis üyeleri 10 gün içinde yeni başkan vekilini seçecek. Üsküdar Başkan Vekilliği süreci Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından başlamıştı. Belediye Meclisi'nde 5 Ağustos'ta yapılan seçimde CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya, Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin'e karşı başkan vekili seçilmişti. 4 tur yapılan seçimde Çetinkaya 22, Gültekin ise 18 oy almıştı. AK Parti itiraz etmiş, oylamanın yürütmesi durdurulmuştu. Dosyayı değerlendiren Bölge İdare Mahkemesi kararını verdi. Mahkeme, Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçimiyle ilgili yürütmeyi durdurma kararına yapılan itirazı reddetti. Alınan karara göre başkan vekilliği seçimi 5 Eylül'de yeniden yapılacak.
2: İzmir'de Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın hayatını kaybettiği elektrik akımı faciasına ilişkin 3. bilirkişi raporu da dosyaya girdi. Raporda facianın tek bir hatadan değil, 2015'ten 2024'e uzanan altyapı ve müdahale eksikliklerinden kaynaklandığı belirtildi.
1: İki canın yitip gittiği faciada yeni rapor dosyada. Bilirkişiye göre facia tek bir hatadan değil, yıllara yayılan eksikliklerin sonucuydu.
4: Adama elektrik çarptı şu anda.
1: 12 Temmuz 2024'te İzmir'de sanat nedeniyle sokaklar suyla doldu. 23 yaşındaki Özge Ceren Deniz yolda elektrik akımına kapıldı. Onu kurtarmak isteyen 44 yaşındaki İnanç Öktemay da akıma kapıldı. İki kişinin can verdiği facia sonrası açılan davada yargılama süreci istinafa taşındı. Yerel mahkemenin kararları kaldırıldı. Bazı sanıklar için yeniden yargılama kararı verildi. Süreç içinde tahliyelerle birlikte davada tutuklu sanık kalmadı. Şimdi ise 3. bilirkişi raporu dosyaya girdi. Rapora göre olayın arkasında 2015'ten 2024'e uzanan bir altyapı ve müdahale süreci var. 2025'te yer altındaki elektrik kablosunda yeterli derinlik ve mekanik korumanın sağlanamadığı tespit edildi. 3 ve 4 Ocak 2024'teki yağmur suyu imalatında elektrik kablosunun bulunduğu dar altyapı koridoruna müdahale edilmediği, 9 Ocak'taki arıza onarımında ise riskin kalıcı olarak giderilmesi yerine geçici müdahale yapıldığı rapora yansıdı. Bilirkişi heyeti, yüzey suyunun yeterince tahliye edilememesiyle elektrik arızasını güvenli sürede ayıramayan koruma sisteminin birlikte etkili olduğunu değerlendirdi. Raporda Doğan Kılıç da, elektrik kurumu çalışanları Fırat Akbay ve Mesut Türkan asli ağır kusurlu bulundu. 6 sanık için asli ikincil, 7 sanık için tali kuvvetli, 10 sanık içinse tali zayıf kusur değerlendirmesi yapıldı. 13 sanığa ise kusur atfedilmedi. Deniz ve Öktemay'ın ölümüne ilişkin davaya 4 Eylül'de İzmir Bölge Adliyesi Mahkemesi 4. Ceza Dairesi'nde devam edilecek.
2: İstanbul Sultanbeyli'de korsan taksicilik yaptığı iddia edilen bir kişiyle taksi şoförleri arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya döndü. Çıkan arbedede iki taksi şoförü yaralandı.
5: Korsan taksi kavgası kanlı bitti. Yer İstanbul Sultanbeyli. Korsan taksicilik yaptığı öne sürülen bir kişiyle iki taksi şoförü arasında

0: tartışma çıktı. Şüphelinin kardeşleri de kavgaya dahil oldu. Tansiyon giderek yükseldi. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Saldırıda iki taksi şoförünün biri karnından, diğeri ise sırtından bıçaklanarak yaralandı. Olayın ardından saldırganla iki kardeşi otomobille kaçtı. Yaralılar ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaçan kardeşler kısa sürede yakalandı.
1: İçişleri Bakanlığı koordinesinde 18 ilde nitelikli dolandırıcılık operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda 246 milyon liralık dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 281 şüpheliden 153'ü tutuklandı.
2: Bizim hedefimiz bu sene bu suç örgütlerini eylem yapamaz, iş yapamaz hale getirmek. Bu konuda kesin kararlıyız.
3: İçişleri Bakanlığı suç şebekelerine nefes aldırmıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları Koordinesi'nde 18 ilde nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda 281 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. Şebekenin ulaştığı finansal boyutsa adeta dudak uçuklattı. MASAK raporlarına göre şüphelilerin banka hesaplarında tam 351 milyon liralık bir işlem hacmi saptandı. 246 milyon liralık dolandırıcılık yaptığı tespit edilen şüphelilerden 153'ü tutuklanırken 128'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Peki bu şebeke vatandaş ağlarını nasıl düşürdü? Yöntemleri hep aynıydı. Güven suistimali ve sahte ilanlar. Kendilerini kamu görevlisi, bankacı ya da internet firması temsilcisi olarak tanıttılar. Sosyal medya ve sahte internet siteleri üzerinden ucuz araç, satılık ev, yedek parça ve araç kiralama ilanları vererek milyonlarca liralık haksız kazanç sağladılar. Üstelik yüksek kazanç vaadiyle de binlerce vatandaşı mağdur ettiler. İçişleri Bakanlığı ise suçla mücadelede kararlılık mesajı verdi. Vatandaşlarımızı mağdur ederek haksız kazanç elde eden suç şebekelerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyor, suçlulara göz açtırmıyoruz. Kahraman polislerimizi, Asayiş Daire Başkanlığımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.
1: Ankara'nın Sincan ilçesinde bir markette kavga çıktı ve o kavgada bir kişi yaralandı. O anlarsa güvenlik kamerasına bakın nasıl yansıdı.
4: Markette kasa sırasında bir anda silahlar çekildi. Korku dolu anlar güvenlik kameralarına an be an yansıdı. Görüntülerin adresi Ankara'nın Sincan ilçesi. Bir markette kapanışı az bir süre kalmıştı. Kasa sırası oldukça kalabalıktı. Kasa kuyruğunda iki kişi arasında tartışma çıktı. İkisinde de silah vardı. Tartışma bir anda arbedeye döndü. Taraflar silahlarını çekti. Müşteriler ne olduğunu anlamadan sağa sola kaçıştı. İkili arasında boğuşma başladı. Silahlar patladı. Şahıslardan biri bacağından yaralandı, kanlar içinde yerde kaldı. Kıyafetlerini çıkaran adam kanamayı durdurmaya çalıştı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı. Olay anına ilişkin bir başka görüntü ise cep telefonu kamerasına yansıdı. O görüntülerde bir anda silahlı çatışmanın ortasında kalan vatandaşların canlarını kurtarmak için marketten kaçtığı anlar vardı. Şüpheli ise olaydan kısa süre sonra polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: İzmir Menderes'te köpek saldırısında yaralanan çocuk için açılan davada mahkeme köpeğin sahibinin 1 milyon 200 bin lira tazminat ödemesine hükmetti. Gerekçeli kararda çocuğun yüzündeki kalıcı izlerin gelecekte mesleki ve ekonomik hayatını etkileyebileceğini vurgu yaptı.
3: Köpek saldırısına uğradı. Yüzünde kalıcı hasar oluştu. Köpeğin sahibi 1 milyon 200 bin lira tazminata mahkum edildi. Olay İzmir Menderes'te 2023 yılında yaşandı. 11 yaşındayken köpek saldırısına uğrayan çocuk için açılan tazminat

0: davasında karar çıktı. Japon Akita cinsi köpeğin saldırısında yüzünden ağır yaralanan çocukta kalıcı izler oluştu.
1: 11 yaşında bir müvekkilimiz sokakta gezerken maalesef sahibi olan bir hayvanın saldırısına maruz kalıyor ve maalesef yüzünde kalıcı bir hasar meydana geliyor ve bu kalıcı hasarın da maalesef estetikle dahi giderilemeyeceği tutanaklarla ve adli tıp raporuyla kanıtlanmış oluyor.
0: Ağustos 2024'te köpeğin sahibine karşı maddi manevi tazminat davası açıldı. Mahkeme köpeğin sahibini 950.249 lira maddi, 250.000 lira manevi olmak üzere toplam 1.200.000 lira tazminata mahkum etti.
1: Burada hayvan bulunduranın bir sorumluluğu var ve hayvanın vermiş olduğu tüm zararlardan hayvan sahibini üstlenen kişi burada sorumlu oldu. Nitekim burada mahkemede köpeğin vermiş olduğu zarardan direkt olarak köpeğin sahibini sorumlu tuttu ve maddi ve manevi tazminatı ödemeye hükmetti.
0: Gerekçeli kararda yüzdeki kalıcı izlerin çocuğun gelecekteki mesleki ve ekonomik hayatını etkileyebileceği vurgulandı. Karar 20 Ağustos'ta kesinleşirken tazminata olay tarihinden itibaren yasal faiz uygulanmasına karar verildi.
2: Manisa Gördes Belediyesi'nde çalışanların maaşlarının 21 aylık dönemde 12 kez gecikmeli ödendiği belirlendi. Belediye kaynaklarının bir kısmının faize yatırıldığının tespit edilmesi üzerine Başkan İbrahim Büke hakkında soruşturma izni verildi.
3: Maaşları geciktirip faize yatıran belediye başkanı hakkında soruşturma başlatıldı. Skandal olay Manisa'nın yeni partili Gördes Belediyesi'nde yaşandı. Yapılan incelemelerde belediye çalışanlarının maaşlarının düzenli olarak geciktirildiği ortaya çıktı. Belediyede ilgili birimlerin maaş ödeme talimatlarını zamanında hazırladığı ama evrakların belediye başkanı İbrahim Büke tarafından geç imzalandığı tespit edildi. İncelemelerde çalışanların maaşlarının 21 aylık dönemde 12 kez gecikmeli ödendiği belirlendi. Belediye kaynaklarının bir kısmının faize yatırıldığının tespit edilmesi üzerine belediye başkanı İbrahim Büke hakkında soruşturma izni verildi. Gördes Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma izninin ardından gerekli adli işlemleri başlatacak.
2: Adana'da 3 ay önce girdikleri evden 1,5 milyon değerinde altın ve 6 milyon lira değerinde çek çalan iki kadın aynı eve ikinci kez gelince ev sahipleri tarafından yakalandı. Kadınlardan biri sarı nöbeti geçiriyormuş gibi yaptı ancak kaçmayı başaramadı.
3: Suçüstü yakalanan hırsız Sara nöbeti numarası yaptı. Yine de adaletten kaçamadı. Adana'nın Seyhan ilçesinde 3 ay önce Buket ve Fatma Kılavuz'a ait eve giren hırsızlar 1,5 milyon lira değerinde altın ve 6 milyon liralık çeki alarak kayıplara karıştı. Hırsızlar 3 ay sonra tekrar aynı evi hedef aldı ancak bu sefer kaçamadılar. Ev sahibinin hırsızları fark etmesi üzerine soyguncu iki kadın mahalleli tarafından yakalandı. Ardından da polise ihbar edildi. Kadınlardan biri sarı nöbeti numarası yaparak kurtulmaya çalıştı.
4: Ben çocukları tekrar arabayla arkasına verdim. Kavaklı'da yakaladılar ikisini. Sonra buraya getirdik. Bir tanesi zaten yerde kendini bayırttı, mayırttı. Ondan sonra ambulans, o biri ambulans çağırır, ölüyor. Sarı hastalığı var.
3: Gözaltına alınan iki kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
4: Haberler.
2: Diyarbakır'da 3. kattaki evlerinin balkonundan düşmek üzere olan kız çocuğu yakınları tarafından tutuldu. Ancak bir türlü yukarı çekemediler. Dakikalarca asılı kalan çocuk 2. kata tırmanan çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
5: Metrelerce yüksekte dakikalarca asılı kaldı, ölümle burun buruna geldi. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir kız çocuğu 3. kattaki evlerinin balkonundan düşmek üzereyken yakınları tarafından tutuldu. Çocuğun havada asılı kaldığını gören çevredekiler yardıma koştu. Kimi battaniye açtı, kimi ise balkona tırmanmaya çalıştı. Çocuk 2. kattaki

0: balkonun korkuluklarına basarak destek almaya çalıştı. Dakikalarca havada kaldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Neyse ki korkulan olmadı. Tırmanarak ikinci kattaki balkona ulaşmayı başaran iki kişi kız çocuğunu kurtardı.
1: Evet, 13. yargı paketinde sona gelindi. İçerikte 3 kritik düzenleme bulunuyor. İlki süresiz nafaka. Süresiz nafaka mağdurlarının yüzünü güldürecek diyebiliriz. Bu düzenleme eğer yasalaşırsa 1 yıl ve daha kısa süren evliliklerde nafaka süresi en fazla 5 yıl olacak. Böylece bir gün evli kalıp ömür boyu nafaka ödemeye mahkum olan mağdurlar rahat bir nefes alacak. Peki o düzenlemenin devamında neler var? İşte yeni formüllerin ayrıntıları.
2: Şartlara göre değişmeli bence yani. Bunda suistimal olmaması lazım.
3: Zorlu bir süreç. Her iki tarafta yıpranıyor. Hele çocuk da varsa olan yani çocuğu psikolojisine kadar yansıyor.
4: Boşanma davaları, nafaka ve sosyal medya. Üç kritik düzenleme masada. Adalet Bakanlığı'nın AK Parti ile ortaklaşa üzerinde çalıştığı 13. yargı paketinde sona gelindi.
5: Yeni düzenlemeye göre süresiz yoksulluk nafakasının kaldırılması ve nafaka süresinin evliliğin uzunluğuna göre hakim tarafından belirlenmesi planlanıyor.
4: Çok sayıda mağduru olan süresiz nafakanın önüne geçmek için bir yıl veya daha kısa süren evliliklerde nafakanın en fazla 5 yıl, 5 yıldan uzun evliliklerde ise en fazla 15 yıl ödenmesi üzerinde duruluyor.
6: Süresiz, süreli olmalı. Türk aile yapısına uygun olmalı. Eşler de ona göre ayrılma sürecinde birbirlerine daha duyarlı davranıp daha uygun bir şekilde ayrılmalı diye düşünüyorum. Uzun olduğu zaman istismar ediliyordu. Böyle olması daha mantıklı olacaktır.
4: 13. yargı paketinde uzun süren boşanma davaları için de düğmeye basılacak. Önce evliliğin fiilen sona erip ermediği, eşlerin yeniden bir araya gelme ihtimallerinin olup olmadığına bakılacak. Mahkeme evlilik birliğinin yeniden kurulamayacağına kanaat getirirse, nafaka, tazminat ve mal paylaşımı gibi konuları beklemeden boşanmaya karar verecek. Diğer uyuşmaz içinse yargı süreci ayrıca yürütülecek.
7: Boşanmaya karar veriyor. İnsanlar yaşlanıyor yani. Kişilikleri değişiyor. Küçük çocuklar biraz daha büyüyor. Anne babayı anlayamıyorlar. Küçükken tabii ki anlamadan o süreç geçer. Ama büyüdükleri zaman daha çocuklar da yıpranıyor.
4: 13. yargı paketindeki bir diğer kritik düzenleme ise sosyal medya hesaplarıyla ilgili. Sahte ve bot hesaplar, hakaret ve tehdidin yanı sıra yasa dışı bahis, uyuşturucuya özendirme ve çocukları suça yönlendirme gibi pek çok suçta kullanılıyor.
3: Çok tehlikeli zaten. Güvende hissettirmiyor zaten. Yani insan bir bu kimmiş falan oluyorsunuz. Anlık bir tedirginlik yaşanıyor.
5: Bu kapsamda yargıya intikal eden durumlarda sosyal medya hesaplarının arkasındaki gerçek kişiye ulaşılması için iki adımlı doğrulama sistemi üzerinde çalışılıyor.
4: Böylece kullanıcıların kimlikleri çok daha kolay doğrulanacak ve tehlikeli hesaplardan gelebilecek riskler en aza indirilecek.
1: Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayisi gücünü bir kez daha sahada gösterdi. Aselsan'ın geliştirdiği Tolun Derin Taarruz Mühimmat ailesi Bayraktar Akıncı'dan gerçekleştirilen atışlarda farklı hedefleri tam isabetle vurdu.
8: Tolun'dan derin taarruzda tam isabet. Aselsan'ın geliştirdiği Tolun Derin Taarruz Mühimmat ailesi, Bayraktar Akıncı'dan gerçekleştirilen atış testlerinde farklı hedefleri tam isabetle vurdu.
9: Aselsan, modern savaş ihtiyaçlarına yönelik geliştirdiği güdüm kitleriyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hassas vuruş yeteneklerini arttırmayı hedefliyor. Bu güdüm kitlerinden biri olan Tolun ise 100 kilometreye kadar menzile sahip, savaş uçağından atılabilen akıllı mühimmat aynı anda 8 farklı hedefi vurabiliyor. Öyle ki 1 metrelik güçlendirilmiş betonu bile delebiliyor.
8: Tolun bir kez daha hassas vuruş kabiliyetini ortaya koydu. Görüntüler Konya Karapınar'dan 15'ten fazla ülkeden askeri yetkililerin katılımıyla test atışı gerçekleştirildi. Testlerde Tolun Derin Taarruz Mühimmat ailesinin farklı

0: varyantları sahada denendi. İlk atış çarpma tapası ve parçacık etkili harp başlığına sahip Tolun I ile gerçekleştirildi. Tolun I konteyner hedefini tam isabetle vurdu. Hassas vuruş kabiliyetiyle öne çıkan Tolun I sabit ve hareketli hedeflere karşı kullanılabiliyor. Sıradaki atışın hedefinde ise zırhlı personel taşıma aracı vardı. Tolun F etrafında personel bulunan hedefe karşı test edildi. Yaklaşım sensörü ve parçacık etkili harp başlığına sahip Tolun F hedefe çarpmadan önce belirli bir mesafede harp başlığını patlattı. Kokpitten programlanabilen zaman ayarlı elektronik tapasıyla farklı senaryolara uyum sağlayabilen Tolun F, GPS aldatmasına karşı da dayanıklı. Tolun ailesinin bir diğer üyesi Tolun P'nin hedefinde ise iki katlı beton bina bulunuyordu. Programlanabilir zaman ayarlı tapaya ve delici harp başlığına sahip Tolun P ateşlendi. İki kat betonu deldi, hedeflenen katmanda etki gösterdi. Güçlendirilmiş beton hedeflere karşı geliştirilen Tolun P, Aselsan tarafından geliştirilen Asaf sert hedef tapasıyla da donatıldı. Tolun farklı hedef ve ihtiyaçlara göre şekillendirilebilir mühimmat, Tolun derin taarruz mühimmatları Aselsan'ın geliştirdiği SADAK-4T çoklu taşıma salını aracılığıyla hava platformlarına çoklu sayıda yüklenebiliyor. Bu sayede tek sortide tek veya birden fazla hedefe eş zamanlı angajman imkanı sağlanıyor. Gece ve gündüz farklı hava şartlarında görev yapabilen Tolun, Türkiye'nin hava platformu destekli derin taarruz kabiliyetlerindeki yerli ve milli sistemlerinden biri olacak.
1: Yeni eğitim öğretim yılı için geri sayım sürerken Türkiye genelindeki okullarda hazırlıklar başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ücretsiz dağıtılmak üzere hazırlanan 283 milyondan fazla ders kitabı okullara ulaştırıldı.
2: Bu yıl ilk öğretimdeki çocuklarımıza 77 milyon ders kitabını ücretsiz olarak dağıtıyoruz.
3: 2003-2004 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlanan ücretsiz ders kitabı dağıtımı projesi devam ediyor. Bugüne kadar 4 milyar 647 milyon 852 bin 247 ders kitabı ücretsiz dağıtıldı. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için hazırlıklar da sona gelindi. Ücretsiz ders kitaplarının okullarda dağıtımına başlandı. Bu yıl okul öncesi için 10, ilk öğretim için 420, orta öğretim için 340, özel eğitim için 210 ve mesleki eğitim için 1045 olmak üzere toplam 2025 farklı dersten oluşan 283 milyon 354 bin 674 ders kitabı öğrenciler için hazır hale getirildi.
4: Milli Eğitim Bakanlığı Türkiye Yüzyılı Marif Modeli kapsamında bu sene müfredatına 3 yeni kitap ekledi. Kitaplardan bir tanesi okul öncesi eğitim gören çocuklarımız için hazırlanırken kitabın adı Çocuğumla Okula İlk Adım Defteri olarak ayarlandı. Yine birinci sınıf öğrencileri ve velilerin ortak paydada buluştuğu Çocuğumla Okula İlk Adım Defteri yine müfredat içerisinde yer aldı. Ortaokul öğrencilerine ise özellikle Türk Dünyası tarihinin öğretilmesi açısından Hakan ve Bilge'nin Türk Dünyası Yolculuğu kitabı da dağıtılan kitaplar arasında yerini aldı.
5: Orta Asya kavramı yerine Türkistan ifadesinin müfredatımızda kullanılmış olması.
1: Şimdi internetten alışveriş yapan milyonlarca tüketiciyi ilgilendiren önemli bir karar çıktı. Danıştay bazı ürünlerde cayma hakkını sınırlandıran düzenlemeyi iptal etti. Kararla birlikte cep telefonundan bilgisayara kadar birçok üründe iade hakkının yeniden uygulanabileceği belirtildi. Ayrıntılara bakalım.
6: Mantıklı aslında cayma hakkının olması ve İşte kargo bedelinin olmaması. Telefonumu internetten aldım mesela. Hiçbir sorun yaşamadım şu ana kadar.
3: İnternet alışverişlerinde yeni dönem başlıyor. Bazı ürünlerde iade yasağı kalktı. İnternet alışverişlerinde milyonlarca tüketiciyi doğrudan ilgilendiren kritik bir hukuki süreç tamamlandı. Ticaret Bakanlığı'nın daha önce yürürlüğe koyduğu ve elektronik ürünlerde iadeyi zorlaştıran yönetmelik maddeleri yargıya takıldı.
7: Danıştay'ın verdiği karar doğrultusunda bilgisayar, cep telefonu, tablet, akıllı saat ve motosiklet alımları

0: Arında. Tüketicinin en temel hakkı olan cayma hakkı yeniden güvence altına alındı.
1: Süper, çok güzel valla. Gereksizimdi böyle bir şey. Geliyordu, elinizde kalıyordu, hiçbir şey yapamıyordunuz. Şu anda süper olmuş.
2: Süreç içerisinde tüketicilerin en çok tepki gösterdiği konulardan biri de iade kargo masraflarının alıcıya yüklenmesiydi. Yargı kararlarının ardından bu uygulamadan da tamamen vazgeçildi. Yeni dönemde cayma hakkını kullanmak isteyen tüketicilerden hiçbir şekilde iade kargo bedeli talep edilmeyecek. Yönetmelikte yer alan cayma hakkına engel olan son maddelerinin de iptal edilmesiyle birlikte internet sitelerindeki keyfi iade engelleri tamamen son buldu.
3: Güzel bir uygulama tabii.
4: Alıcı için iyi bir şey. Bunlar, bu düzenlemeler alıcı için iyi olacaktır yani.
5: 12 Eylül'de İstanbul'da düzenlenmesi planlanan Anma konseri sosyal medyada bazı tartışmalara neden olmuştu. Söz konusu tepkilerin ardından İstanbul Valiliğinden beklenen adım geldi. Valilik konseri yasakladı. Detaylara bakalım.
6: Konser kılıfı altındaki Anma konseri valilik kararıyla yasaklandı. Elektronik müzik dünyasının dikkat çeken isimlerinden Anma'nın Ataköy'de sahne alması planlanıyordu. Konser öncesinde sanatçının kullandığı karanlık temalı sahne tasarımları, dijital animasyonlar ve robotik figürler sosyal medyada tartışma konusu oldu. Bazı paylaşımlarda konser görsellerinin satanist semboller ve pagan ritüelleri içerdiği öne sürüldü. Bu durum sosyal medyada büyük tepki çekti. Yaşanan tartışmaların ardından İstanbul Valiliği kararını verdi. 12 Eylül'de gerçekleştirilmesi planlanan Anma konserine izin verilmedi.
5: Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en ünlü faili meçhul cinayetlerinden biri olan Tupac davasında 30 yılın ardından ilk mahkumiyeti geldi. Eski çete lideri Davis, rap müziğin efsane ismine düzenlenen suikastı organize etmek ve silah sağlamaktan suçlu bulundu.
7: Bizler jüri olarak sanık Duane Kip Davis'ı ölümcül silah kullanılarak işlenen birinci derece cinayetten suçlu buluyoruz.
8: 30 yıldır çözülemeyen Tupac davasında tarihi karar açıklandı. Eski çete lideri Duane Davis birinci derece cinayetten hüküm giydi.
9: Duane Davis neredeyse 18 yıldır polise, televizyona, kitaplara, YouTube röportajcılarına, dinlemek isteyen herkese Tupac Shakur cinayetinden sorumlu olduğunu söylüyor. Onu duydu. Duyduğunuzu söyleyin, suçlu bulun.
8: Rap müziğin efsane isimlerinden Tupac Shakur 1996 yılında aracında kurşunlanarak öldürülmüştü. Las Vegas'taki bir caddede ulu orta gerçekleştirilen kanlı suikast ABD tarihinin en ünlü faili meçhul cinayetlerinden biriydi. 30 yılın ardından ilk mahkumiyet kararı çıkan davada eski çete lideri Duane Davis mahkemeye çıkarıldı. Ancak tetiğe bizzat basmaktan değil cinayette kullanılan silahı temin etme ve cinayeti organize etmekten yargılandı. Tupac Shakur'un cinayet gecesi bir otelin kumarhanesinde Davis'in yeğeniyle kavga ettiğine dikkati çeken savcılık, eski çete liderinin bu nedenle intikam peşine düştüğünü savundu. Kavgaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de kanıt olarak sunuldu.
9: Ve Duane Davis, çete kültüründe bu aşağılanmaya izin veremezdi. Peki ne yaptı? Bir ateşli silah edindi, çetesini topladı ve Bay Shakur'un peşine düştü.
8: 3 saatten kısa sürede karara varan jüri, Davis'i cinayet silahını sağlamak ve cinayeti organize etmekten suçlu buldu. Duruşmaya siyah takım elbiseyle katılan eski çete lideri ise karar okunurken tepkisiz kaldı. Daha sonra karara itiraz edeceklerini söyledi. Savcılığın müebbet hapis talep etmesi beklenirken Davis'in cezası 13 Ekim'de netleşecek.
5: Şimdi Rusya'da bir teknoloji mağazasında danışman robot kendisini iten müşteriye saldırdı. Robotun peş peşe savurduğu tekme ve yumruklar güvenlik kamerasına yansıdı.

Robot kendisini iten müşteriye saldırdı. Yumruk ve tekmeler savurdu. Görüntüler Rusya'nın Saratov kentinden. Bir teknoloji mağazasında müşteri danışman robotta tokalaşmak istedi. Ancak robottan karşılık gelmeyince müşteri robotu itti. İşte o anda robot harekete geçti, saldırıya hazırlandı. Profesyonel bir dövüşçü gibi.

0: Bir pozisyon aldı. Ardından tekme ve yumruklar savurmaya başladı. Etraftakiler robotu durdurmaya çalıştı ancak robot onlara da saldırdı. Robotun saldırıları peş peşe devam ederken bu kez mesafeyi ayarlayamadı. Bir ayağı masanın üzerinde takılı kaldı. O anlarda sendelemeye başladı. Hızlı müdahaleyle robot kapatılarak durduruldu. Robotun saldırı anları mağazanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
1: Samsun'un Bafra ilçesinde akrep yetiştiriciliği ve zehir sağım merkezi kuruldu. Kontrollü olarak yetiştirilen akreplerden elde edilen zehir bilimsel ve teknolojik çalışmalarda kullanılacak.
2: Akreplerimizi kontrollü koşullarda yetiştiriyoruz. Bakım, besleme, üreme ve sağım süreçlerinin tamamını kayıt altında ve düzenli bir şekilde yürütüyoruz.
0: Akrepler kontrollü ortamda yetiştiriliyor, zehirleri ise tek tek sağlıyor. Samsun'un Bafra ilçesinde akrep yetiştiriciliği ve zehir sağım merkezi kuruldu. Merkezdeki akreplerin bakımından beslenmesine, üremesinden zehir sağımına kadar tüm süreç kontrollü şekilde yürütülüyor. Elde edilen ham zehir ise uygun şartlarda muhafaza ediliyor.
2: Elde ettiğimiz ham venomu uygun koşullarda muhafaza ederek bilimsel ve biyoteknolojik çalışmalarda kullanılabilecek biyolojik ham madde elde etmeyi planlıyoruz.
0: Projenin ilk adımı 12 akreple yapılan ARGE çalışmasıyla atıldı. Ardından Şanlıurfa'dan hibe yoluyla getirilen akreplerle merkezin kapasitesi artırıldı. Akrep zehri başta ilaç ve savunma sanayisi olmak üzere farklı alanlarda araştırılıyor. Çalışmaların Eylül ayında başlaması planlanıyor.
3: Akreplerden zehirleri alıyoruz. İlaç sanayisi, savunma sanayisi olmak üzere bazı bölümlerde kullanılmaya ve araştırılmaya başlatılmış. Biz de kendi ülkemize, kendi bölgemize yararlı olmak için 19 Mayıs Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi'nde bir ARGE çalışması başlattık.
0: Hedef, bölgede üretilen akrep zehrini farklı bilimsel ve teknolojik alanlarda değerlendirmek.
1: Ağrı'daki Durupınar Formasyonu'nda yürütülen Nuh'un gemisi araştırmasında yeni bulgulara ulaşıldı. Radar taramalarında yer altında bazı boşluklar tespit edildi. Kesin sonuçların ise 2 ay içinde açıklanması bekleniyor.
4: Yerin altındaki izler yüzyıllardır süren bir tartışmayı yeniden gündeme taşıdı.
5: Şu anki veriler bize burasının Nuh'un gemisi olma ihtimalini her geçen gün daha da arttırarak ilerleyen bir çalışma sürecimiz gerçekleşti.
4: Ağrı'daki Durupınar Formasyonu'nda yürütülen Nuh'un gemisi araştırmasında yeni bulgulara ulaşıldı. Doğu Bayezid'de şekli nedeniyle uzun yıllardır Nuh'un gemisiyle ilişkilendirilen alanda uluslararası araştırma sürüyor. 5 ülkeden yaklaşık 20 bilim insanı ve öğrencinin yer aldığı ekip, formasyonu hem arkeolojik hem de jeolojik verilerle inceliyor. Sahada hassas GPS ölçümleri, 2 ve 3 boyutlu dijital modelleme, yüksek çözünürlüklü yeraltı radarı ve karot sondaj yöntemleri kullanılıyor.
5: Şu ana kadar 3D modellerini, GPS noktalarını, haritalamasını, orta foto çalışmalarını yaptık. Aynı zamanda Amerika'dan çok son derece gelişmiş hava kuvvetleri tarafından da kullanılan radar sistemleriyle yeraltı radar çalışmasını yaptık.
4: Radar taramalarında yer altında düzgün kenarlı boşluklar tespit edildi. Araştırma ekibi bu verilerin gemiye ait bölmelerle ilişkili olup olmadığını inceliyor.
5: 1000 parça halinde toprak numarası alacağız ve inceleyeceğiz. Buradaki amacımız organik madde bulmaya çalışmak. Neden organik madde? Çünkü eğer burada bir gemi varsa ahşap kalıntıları erimiş olabilir, bozulmuş olabilir. Bunlardan bir parça bulup karbonun 4 tarihlemesiyle hem tarihini hem dönemini hem ne olduğunu anlamaya çalışacağız.
4: İlk kesin sonuçların 2 ay içinde açıklanması bekleniyor.
5: şimdiye kadarki yaptığımız araştırmalarda geminin iç bölümündeki

0: çıkan karbon ve potasyum miktarı dış bölümden çıkandan %40 daha fazla olduğunu gösterdi bize. Bu da sanki bir bozulmanın olduğunu, bir ahşap kalıntısı içine çökmüş olabileceğini ya da bir organik madde kalıntısı olabileceği fikrini uyandırdı. Yine söylediğimiz gibi bu çalışmalar 2-3 aylık periyot içerisinde kesin sonuçlara ulaşacak. O zaman daha yeterli, daha aydınlatıcı bilgiler vereceğiz.
1: Karadeniz'de yeni av sezonu palamut bereketiyle başladı. Düzce'de denize açılan balıkçı tekneleri kasalar dolusu palamutla kıyıya döndü. Trabzon'da da balıkçı tezgahları palamutla doldu.
2: Vira bismillah dediler, ağları denize bıraktılar. Karadeniz'de yeni sezon palamut bereketiyle başladı. Burası Düzce'nin Akçakoca ilçesi. Gece saatlerinde denize açılan yüzlerce tekne sabah kıyıya kasalar dolusu palamutla döndü. Balıkçılar bu yıl denizdeki bolluktan memnun.
3: Bu sene palamut bol. Aslında bütün balıklar bol görünüyor. Hamsi de görünüyor, yem de görünüyor denizde. Bereketli bir sezon. Giden teknelerin hepsi balıkla dönüyorlar.
2: Sezonun ilk günlerinde yakalanan palamutlar yaklaşık yarım kilo ağırlığında. Balıkçılar önümüzdeki haftalarda daha iri palamutların ağlara takılmasını bekliyor. Palamut bereketinin yaşandığı bir diğer ilde Trabzon. 1 Eylül'de av yasağının sona ermesiyle denize açılan balıkçılar sezonun ilk palamutlarını kasalarla tezgahlara getirdi.
4: Palamut Karadeniz'de geri döndü. 2 sene önce rekor kırmıştı. Bu yılsa rekoru tazelemesi bekleniyor. Gördüğünüz gibi bu palamutun fiyatı 125 TL.
2: Balık halleri ve pazarlarda hareketlilik arttı. Palamutlar boyutuna göre 150 ila 200 lira arasında alıcı buluyor.
5: Çok güzel bir şenlik var. Palamut, hamsi, istavrit, mezgit hepsi var. Bol şekilde bir sezon geçireceğiz bu sene.
2: Balıkçıların beklentisi havaların soğumasıyla birlikte palamutun büyümesi ve bolluktan vatandaşın da daha fazla yararlanması. Karadeniz'de sezonun ilk işareti net. Bu yıl palamut yılı olabilir.

0: İyi akşamlar, Sebep Sonucu hoş geldiniz. Kıbrıs'taki gemi kazasını konuşurken bu kez de Silivri açıklarından bir gemi kazası haberini konuşacağız. Silivri'nin 18 mil güneyinde Kocaeli'den Aliağa'ya yol alan Alsu tanker gemisi, İskender Limanı'ndan Karadeniz Ereğlisi'ne seyreden metal yüklü Tuğberk İmamoğlu adlı gemiye çarpıyor. Şu an için gemi mürettebatından haber alınamadı. 10 kişi kayıp, personelle irtibat kurulamıyor. Ayrıntılara bakacağız. Geminin 11 dakika içerisinde battığı söyleniyor ama ortada pek çok soru işareti var. Aksu gemisinin İmamoğlu gemisine çarptıktan sonra bölgede yardım için beklemediğine dair iddialar var. Bunların hepsini konuşacağız. Hemen konuklarımı tanıtayım. İrfan Kayaürger bizimle. İrfan Hocam hoş geldiniz.
1: Merhabalar, iyi yayınlar dilerim.
0: 2 gün üst üste hocam Akdeniz'de 20 kayıp var.
1: Yani teknik boyutlarını uzmanlar açıklayacaktır tabii. Bu çok spesifik bir mesele.
0: Elbette. Ama üst üste gelince de insan hakikaten düşünmeden edemiyor. Kemal Olçer, Kemal Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim, iyi geceler.
0: Teşekkür ederim. Ekrem Kızıltaş, Ekrem abi hoş geldin.
3: Hoş bulduk efendim, iyi yayınlar.
0: Sağ ol. Hilmi Taşdemir de bizimle. Hilmi hoş geldin.
4: Hoş bulduk, hayırlı akşamlar.
0: İki günüz üst üste gemi faciasını konuşuyoruz. Bu arada Kıbrıs Ulaştırma Bakanı da görevden alındı.
4: Evet.
0: Pazartesi günkü yayınımıza bağlanmıştı. Pek çok sorumlulukları var yani üzerinde. Tabii ki Ulaştırma Bakanı olarak konuşuluyor ama o da bunu ifade ediyordu. Yani istenirse istifade ederim diyordu. Eğer bununla ilgili bir şey olursa diye, bir gelişme olursa diye. Kıbrıs'taki gemi faciasıyla ilgili gelişme de bu. Hemen bir olay yerine gidelim mi arkadaşlar? Numan hazır mı? Numan Erşan'a uzanalım. Numan merhaba.
5: Melih Altınok. Merhabalar Melih Altınok, iyi akşamlar ve yayınlar diliyorum. Geride bıraktığımız saatlerde aslında birkaç gelişme oldu. İstanbul Valisi buradaydı ve dün gece saatlerinde